0: halkın bir yandan masum askerler ölürken çabalarını görüyorsunuz.
1: Vali işgal ettiler.
0: Tabii vali işgal ettiler. Ağır silahlarla yedek şarjörleriyle, yedek mermileriyle beraber valimizi işgale başlamış oluyorlar böylece.
2: Saat tam bir. Yer Marmaris. Hedef milletin lideri.

kurmaya bahsediyor ki. Delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. İşte o işaret alınmıştı çoktan.

0: Abi gerek işte yürüyelim yolda ya. Abi burada kimse yok.
1: Ancak bu kadar net anlatılabilirdi o an. Ya yürüyecekti millet ya da ertesi gün olmayacaktı.
0: Ya yok bu işi halledeceğiz. Ya yürü yok yani. Yürüyecektir. Hadi ama. Ya zaten yokuz abi.
1: Bir millet o gece ölüm pahasına yürümeye karar verdi.

0: beklemiyorlardı. Çünkü inandıkları kitapları öyle demiyordu. Onlar millet direnmez, direnemez sanıyorlardı.
1: Kalkak uçuş yapan helikoptere ateş etsin arkadaşlar.

0: Ama geçici olarak. Geçici olarak.
1: Şere. Şere.

0: kazanılmadı. Bu vatan kolay kazanılmadı.
1: Binlerce insan Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından sokaklara döküldüler. Burada Cumhurbaşkanımızın yanında olduklarını ve dimdik durduklarını göstermek adına şu anda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru gidiyorlar.

0: O gece onlara vicdanınız var mı diye de sordu millet. Hem de defalarca. Ama sorulara hep ateşle geldi cevap. Artık hedef gözetilmiyordu. Direnen ve direndikçe dirilen kim varsa namlu işte ona dönüyordu. Azizye tabyalarında düşmana direnmişti. Adı Nene Hatun'du.
1: Ben askerlerin karşısına nasıl yürüyorum? Ne oluyor burada diyorum. Ne yapıyorsunuz siz? Siz nasıl kapatıyorsunuz benim köprümü diyorum. Benim köprümü siz nasıl kapatıyorsunuz diyorum. Niye geçit vermiyorsunuz? Sizin amacınız ne?
0: Sanki o da oradaydı o gece. Nene Hatun. O da oradaydı.
2: Çekin takları. Hayır, içine girecek. Benim geçim önemli değil. Size emri veren bir adam Ankara'da öldürüldü. Bu bir tane girişimdi. Sizden bu kadar olarak oluyorsunuz.
3: Öldürüldü diye söyledim ki öyle bilgim yok ama onların psikolojisini bozmak, morallerini bozmak için bunu söylüyorum.
2: Bunamlı kime çevirdi bunu? Bunamlı kime tutuyor?
3: Mermiyi tabancaya sürdü. Bu ne demek? Tetiğe bastığına biz gittik. Vururum dedi. Vururum komutanım. Burada siz provokasyon yapıyorsunuz. Dedim en büyük provokasyonu siz yapıyorsunuz. Ne iş var tankların burada?
4: Burada zor kullanılıyor. Çünkü bırakmak istemiyorlar. Sonra halk işgalci askerlerden, işgalci teröristlerden böylece beraber.
5: Milletimizin iradesine sahip çıkıyorum ve tüm dünyadan da Türk demokrasisine güçlü bir destek geliyor. Milletimizle beraber bu yolculuğa çıktık. Milletimizle beraber Allah'ın izniyle ses etmeden dik durarak yolumuza devam edeceğiz.
6: Adım Koray, petrol işler bizde, havalimanına gidiyoruz.

0: Cumhurbaşkanımızı almaya gelmişler.
1: Ve tek bir sesle.
2: Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber!
3: Yazıklar günahdır bu vatana ya!
1: Millet ölümü göze almıştı artık. O gece sokaklar ihaneti gördü. Ve aynı sokaklar. O gece vatan aslında nedir bunu gördü.

0: bir anne evladını bırakıp neden çıkar sokağa? Üstelik tankın karşısına. Ölmeye. Hem de silahsız. Neden?
1: Nereye dönüyorsunuz?
2: Polatya'ya mı dönüyorsunuz? Konvoyla gidersiniz. Birilerinizi elini götürür aslanlar. Doğruydun olur mu?
3: Tamam, orada bekliyorlar.
1: Paşalar gibi teslim ederiz sizi.
2: Komutanım. Nereye gidiyorsunuz? Polatya'ya mı gidiyorsunuz?
3: Evet, Polatya'ya dönüyoruz.
2: Bak. Milleti toplarım, aranızı alırız. Savaşlar yürüyerek aramızda gidiyor.
3: İstemiyorum. Değil ben Şimşek. Diyarbakırlıca deyim ben. Siz nereye gidiyorsunuz lan?
4: Geri gitmiyoruz.
3: Hayır, savaşa mı gidiyoruz? Güzellerle savaşa mı gidiyoruz?
4: Dur.
3: Çok olur. Çok olur.
4: Komutanlıyız. Babası.
3: Evet. Tamam, nereye gidiyorsunuz siz?
4: Önde kaldık.
2: Sizi nereye gönderiyor? Hani plakalar neden kapalı? 0.94 ile başlıyor hepsi değil mi?
3: Aldım. Plakalar hepsini resmi.
2: Bak.
4: Gerçekten döneceğiz lütfen. Yanlış anlaşılma.
2: Hepiniz yardım alacaksınız. Allah'ın izniyle.
4: Vatan hainliğiyle yanlış anlaşılma olmaz.
2: Böyle aldınız.
1: Yargılanacaksınız ulan!
2: Allah'ın izniyle.
3: Sizler hangi savaşa gidiyorlar? Şuraya bak.
1: Yargılanacaksınız!
2: PKK'ya atmadınız lan bunları PKK'ya.
3: Aa, bunlar da komutanlar.
2: PKK'ya atmadınız. PKK'ya atmadınız, sarayını oraya götürürüz. Götüremezsiniz.
1: Götüremezler.
2: Geçti o. Geçti. Bu yıldızlar tek tek sömürürken Allah'ın izniyle.
0: Fatih'in isminin verilmiş olduğu bir köprüyü kapatarak ihaneti yanlarına kar bırakacaklarını sandılar. Ama yanıldılar. Gerçek Fatih halktı o gece. Saat tam 1:24 geçiyordu. Halkın direncine boyun eğen hain çete valiliği terk etmek zorunda kaldı.

0: Ve yine o gece hepsi mi haindi onların? Hayır elbet. Bazıları Mehmet'ti. Mehmet çıktı.
1: Halk bize dedi ki niye geldiniz dedi. Biz dedim tatbikat amaçlı geldik dedim abladım. Bizim de hiçbir şeyden haberimiz yok dedim. Kafeterya vardı oradan. Valiliğin orada. O sırada o darbe darbe diye bas bas bağırıyordu. O sırada ben oradan geçerken dikkatimi çekti. Ve dükkanın içine girdim. O haberi izliyordum. Darbe darbe diye. Ben şoka girdim. Komutan dedim ne oluyor dedim burada. Darbe diyor dedim ya. Darbe ne demek dedim. Ben dedim bizim vatanımıza mermi atacak kadar ben hain değilim dedim. Beni şu an çağırsınlar ben seve seve yine de giderim. Canımı yine de koyarım vatanım için.
0: Ve zafer. İşte böyle bir şey zafere yürümek. Çanakkale gibi tıktı. O al bayrağı dikmek gibi göndere. İşte böyle bir şey dirilmek. Öle öle yeniden doğmak.
2: Abi sakin ol.
3: Oğlum, adam boynundan vuruldu.
2: Abi sakin ol. Anne. Anne gel buraya. Anne gel buraya anne.
4: Beni.
2: Anne gel buraya.
4: Melih dönüyoruz.
2: Anne korkma gel.
4: Bebeğim korkacak.
2: Anne sen dön.
4: Ne olur.
2: Anne sen dön anne.
5: Sakin ol, yaralı var.
6: Yaralılar, üçü de yaralı.
7: Yaralı var. Yavaş yavaş git.
4: Döneceğim de nasıl döneyim?
7: Abi, abi ver elini ver. Tamam. Nereden vuruldun? Abi yavaştan gel seni arabaya götürelim. Gel elini ver bana.
8: Kurban.
2: Gel. Gel.
7: Dayan.
0: İyi bakın o namluya. Nereye dönük o namlu iyi bakın. Ve iyi bakın o ellere. Kime hizmet ediyor o eller iyi bakın.
9: Bir Türk askeri sivile ateş etmeyeceğini düşündüm. Ateş etmeyeceğini düşünce direkt askerlere doğru yöneldik.

amaçlardan bir tanesi. Böyle halka hitap ederek hani hep beraber yürüyelim, kaçımızı öldürebilirler ki, hani hepimiz gidelim, bunların ne kadar mermisi var diye insanları toplamaya çalışıyordu. O sırada kardeşime ben de dedim gel dedim biz de gidelim dedim. Hani biz burada niye duruyoruz dedim. Ben kardeşimi oraya almaya gitmiştim, onu oraya ben sürükledim bu sefer. O gruba katıldık, birlikte gişelere doğru yürümeye başladık. Gişelere doğru gittik, tam gişelere doğru giderken bir anda ateş etmeye başladılar. O sırada hemen gişelerin arkasına, duvarların arkasına saklandık. Orada çok yürekli bir adam, bir tane abimiz tankların önüne doğru gitmeye başladı, elinde Türk bayrağıyla. Tankların önüne gitti ve kollarını havaya açarak tanklara meydan okudu.

0: orada bir şey söyledi mi söylemedi mi pek emin değilim, duyamıyorduk. Yani bizim ikimizin arasındaydı, tanklarla bizim tam ortamızda kalıyordu. Adamın kızını da bizim kardeşim tutuyordu. Kız haykırıyordu. Baba yapma baba diye kardeşim kızı çekti. O anda adamı vurdular. Adam bir anda yere yığıldı. Kardeşim ondan sonra hemen adamı alacağız diye kızı koşuyordu, kızı çekti, itti. Sen dur biz alacağız dedi. Hemen adamı almaya gittik hep beraber. Kardeşim önden gitti, ben arkasından hemen koştum. Ortalama bir 6-7 metre gittik. Gişeleri geçtik. Yerdeki yaralıyı almaya gidiyorduk. Yani bunlar bu kadar hainler. Onu çektik biz, o gitmesin sonuçta bir bayan diye. Kardeşim onu çekti. Biz yerdeki yaralı insanı almaya giderken bizi kurşuna tuttular. Taramaya başladılar. Orada zaten kardeşimi kaybettim de.
1: Allah dilerse çeker alır kalplerden korkuyu. Diler, çeker ve alır. O ol der ve olur. İşte o gece o oldu. O gece bütün kalpler korkudan arındı. Değişiyordu köprünün o anlarda. Kurşunların gölgesinde bir destan yazılıyordu ve köprü gerçek adını alıyordu. Boğaziçi Köprüsü gidiyor, yerine Şehitler Köprüsü geliyordu.
2: Kaç kişi düştü abi? 10 tane, 15 tane adam. Bak kaldırıyorlar, bak. Bu arabayı koyuyorlar, bak. Evlatlarını vurdular. Şerefsizin evlatları vurdular.
3: Belki burada öleceğim. Ama hiç olmazsa şerefimle öleceğim. Şerefimle öleceğim. Adamı vurdular. Motoru üstlerine sürdü, adamı vurdular. Ama şerefimizle öleceğiz. Şerefimizle öleceğiz. Sonuna kadar vatanımızı savunacağız. Sonuna kadar. Elbet. Fişekleri bitecek. Kurşunlar bitecek. O zaman kaçacak, delik arayacaklar. Şu öfkeli kalabalığa bakın. Gitmeye niyetleri var mı sizce? Sizce gitmeye niyetleri var mı? Var mı gitmeye niyetleri? Yok. Yok.
1: Kimsenin niyeti yoktu dönmeye. Çünkü ölmek vardı ama dönmek yoktu o gece.

0: Gel yok, kapalı, kapalı. Ben kapattım abi önleri diye. Gir içeri, gir.
1: Korkmak ya da korkmamak. Mesele buydu. Korkanlar saklandıkları delikte bulundular o gece. Korkmayanlar, korkma diyen şairin izindeydiler. Onlar Asım'ın nesliydiler.

0: Peki ya sen kimdin dedi. Binlerce kurşun geçiyordu üzerinden, nasıl yürüdün? Kimdin sen? Neden korkmadın? Delikanlım, işaret aldığın gün atandan sen yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Seçilen yoldaydı o an. Seçen de öyle. Yolda, ölümde.
1: Subay üniforması giyim şu an bir terörist. Aracı durdurdu, indi aşağıya, suratıma baktı ve ateş etti.
0: Altına uzandılar tankın, üzerine çıktılar. Onlar vatandılar. Ötekiler vatansızlar. Bir taş durdurabilir mi tankı? Peki ya yumruk tekme? Peki durdurabilir mi o koca çelik yığını tek bir tek bir? Evet, durdurur, durdurdu. Öyle mi? Bu mu altın? Yoksa tankın altında kalan mı gerçek altın?
2: Biz gittiğimizde çok yoğun bir kalabalık yoktu. Fakat ben özel harekatçıyla konuştum, ne yapabilirim dedim. Bana söylediği şuydu, herkesi topla, kuleye doğru yönel. Biz de özel harekatçı memurumuzun emri istikametinde havalimanının kulesine doğru yöneldik. Kulenin önünde etten bir duvar oluşturmuştuk. Fakat silah seslerini duyunca

0: Tekrar kulenin ön tarafına doğru hamle yaptık. Tankların geldiğini gördük. Bir arkadaşımız yaralandı. Daha sonra bir baktım arka taraf kule yolu bomboş kaldı, açıldı, hiç kimse yoktu. Yapmam gereken şey şuydu: benim orada dimdik ayakta durmam gerekiyordu. Ya o duracak ya ben öleceğim. Biz dimdik ayaktayız. Gördüğünüz gibi de herhangi bir şey olmadı. Allah'ıma şükürler olsun.
1: Parti İstanbul İl Başkanlığı'na giren hain saat tam 1.38 geçe çıkarıldı dışarı. Çıkarıldı ve gerçekle karşılaştı. İhanet bir bilmeceydi. Ve o gece ihanete müthiş bir gerekçeydi. Millet o gece çok ihanet gördü. Hem de çok.

0: kurşun deliklerine bakın. Bir insan var hemen ardında o deliklerin. Bir polis, bir şehit var orada. İyi bakın.
1: Yavaş git! Önümüz yavaş git!
2: Allah Allah! Bismillah! Allah!

Sen ecdadının torunusun. Ecdadın unutmadıkça korkma. Sen onunla var olduğunu hiç unutma. Allah Allah nidalarıyla benim oğlum. Senin sesinden sonra şunu söyledi Cumhurbaşkanı. Ölmek var, dönmek yok dedi. Baba hakkını helal et dedi. Şehit olmaya gidiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Silah olmaması karşılığında silahların karşısına mangal gibi büyüklükte. Sen korkma Sayın Cumhurbaşkanım. Allah bu devletimize zaman vermeyecek. Buna emin ol. Cenab-ı Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanım, ister senin için böyle nice şehitlerimiz var. Sen sağ ol, Allah seni bu İslam aleminin başından eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanım, saygılı hürmetlerimi ediyorum, Allah'a emanet ol.

0: Kapıyı kapat. Kapat kapıyı. Abi oraya geçecekler mi?
1: Orada tanklar.
0: Askeri oranına gidiyorlar.
2: Oradan döneriz ya.
3: Ayın kalkışma tam 9:22 geçe başlamış, gün dönmüş ve zafer çığlıklarına yerini bırakmıştı sokaklar. Saat tam 1:45 geçiyordu. Yani tam 4 saat 23 dakika sonra. Yani tam 263 dakika sonra zafer artık inananların olmaya başlamıştı.
4: Komutanlarımız, gerçek komutanlarımız hem de sivil irade bunların gerçekleşeceğini söyledi.
5: Benim Genelkurmay Başkanım şu anda esir alınmış ya. Siz kime hizmet ediyorsunuz?
1: Abi
5: biz sizin çocuğumuzuz. Bize söylemek zorundasınız.
6: Emniyet müdürümüzü almaya teşebbüs edilirse emniyet birimleri olarak sonuna kadar direneceğiz.
5: Biz de
6: halk olarak bizler kardeşiz.
7: Bu ülkenin karanlığa gömülmesini geleceğiyle oynanmasıyla istemiyorum. Benim kavgam bu, benim davam bu. Bu asker Doğu'da PKK vatan aileyle mücadele etmesi lazım. Benimle değil. Ölçeğimi bilsem niye buradan çıkacak? Vuracaklarını bilsem.
8: Evet, ben burada ilkeğinin başında bekliyorum.
7: Bu memleket...
8: Beni öldürsün. Ben. Bu vatan için ölmek varsa önce ben öleyim kardeşim. Ben.
3: Gece uzundu. Taksim temizlenmişti terörden. Valilik temizlenmişti. Ama teröristler yeni cepheler bulmuşlardı kendilerine. Acıbadem işte o yeni cephelerden biriydi.
9: Her vatansever gibi darbe ve bu kalkışmanın haberini aldıktan sonra sokağa çıktı ve bir milli mücadele ruhuyla birlikte Acıbadem halkının yanında oldu. Darbecilere karşı onların önünde oldu ve darbecilere halkının önüne kendini siper etti.

0: tren de o gece ihanete. Kars direndi, Şırnak, Malatya, Erzurum, Trabzon, Antalya, İzmir direndi. Ve meclis. Milletin meclisi de direndi.
1: Tarihte bir ilke tanıklık ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun içindeyiz. İlk defa böyle bir izin veriliyor bize. Çünkü tarihi bir gün.
2: Evet, Harun Kolalak, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı telefon attığımızda. Sayın Savcı, buyurunuz efendim.
3: Biz bu darbe girişiminde bulunan insanlara, bu hainlere asla geçit vermeyeceğiz. Görevimizin başındayız. Aynı zamanda biz de adli olarak işlemlere başlattık. Şimdi de biraz sonra da yazılı talimatla bunlar hakkında gerekli yakalama kararlarını çıkartacağız.
4: Demokrasiye karşı olacak her hareketin karşısında olduğumuzu bu vesileyle bir daha ortaya koymuş oluyoruz.
5: Bu alçakça millet iradesine karşı başlatılmış olan bir avuç ihanetçi, bir avuç darbecinin teşebbüsü kesinlikle akamete uğrayacaktır.
6: Demokrasimizi sahip çıkacağız. Milletimize bedel ödettirmeyeceğiz.
7: Nasıl ki onlar meydanlardaysa biz de meclisteyiz ve demokrasi hainlerine, bu ülkeyi kastedenlere bu millet cevabını verecektir.

0: ve yiğitler. Ömerler, yüreği Halis Demir'den evlatlar.
1: Ve son konuşmasında da baba içerimde çok ağır hissi ettik. Çok dedi şey diyorum dedi, yerimde duramıyorum dedi. Ben de oğlum dedim, şey dedim, kendini kolla, belki öyle bir şey olabilir. Bir de sakinleş falan dedim, baba dedi hiç duramıyorum yerimde dedi.
2: Bunlar Ömer Halis Demir gibi bir vatan evladının çıkıp kendilerini alınlarının ortasından vuracağına ihtimal vermemişlerdi.
1: Bu onuru verdiği için, çocuğum bu kadar kahramanlık yaptığı için çok gururluyum. Allah rahmet etsin, vatanım sağ olsun, milletim sağ olsun.

bağırıyorum. Durun, yapmayın. Hepimiz kardeşiz. Silahlarınızı bırakın. Ve de üstlerine doğru da herhalde koştum. Bir çınlama sesi. Sanki bir de koluma elektrik çarptı. Şöyle bir baktım. Elin üzerinde sanki bir şarapnel parçası. O top almanın üstünde. O anda o şekilde algıladım. Daha sonra soluma doğru bir doğrulayım dedim. Baktım kolum sallanıyor. Aşına da fark ettim. Keşke bin kolum olsun, bin de gitse. Zerre kadar izin olmaz bende. Allah'ına şükürler olsun ki şu günahkar kolumu böyle bir şerefe nail görmüşüm.

0: Yaralılar ardı ardına taşındı hastanelere. O gece memleket tam 251 şehit verdi. 2196 gazi.
1: Ama durmadı kana susamış katiller. Bir hain emir vermişti onlara. Öldürün demişti. O hain onlara bütün milleti öldürün emri vermişti.
2: Şu andan itibaren Ankara semalarında, MİT'in üzerinde, meclisin üzerinde, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığın üzerinde, kritik bölgelerin üzerinde uçuş yapan her türlü askeri helikopter ve uçak füzeyle indirilecektir. Dolayısıyla hava sahası Ankara bölgesinde kapatılmıştır. Bu çılgınların ne kadar kısa sürede bu işten vazgeçerlerse başlarına gelecek bela ve ceza bir ölçüde hafifleyebilir.
1: İstiklal mücadelesinin en önemli cephesi Atatürk Havalimanı. O cephe asla düşmemeliydi. Çünkü başkomutan oraya geliyordu. İşte o kale düşmedi.
3: Darbe mi oluyor?
4: Hayır, normal darbe var ya hocam.
3: Darbe değil yani bu.
4: Hayır, ne darbesi, öyle şey mi olur?
3: Ne için gidiyor bu askerler?
4: Öğrenci bunlar, ne darbesi? Hangisi öğrenci? Ne yapmak istiyorsun?
3: Bu darbenin içinde olmayın. Olmayın.
5: Atıra! Atıra! Hepiniz atıra! Hepiniz atıra!

Vurun bir şeyleri. Vurun abici, vurun, özel kuvvet.

Ve Meclis, Gazi Meclisi.

0: burada şimdiden meclisi burada dur.
1: Abi
0: burayı kapatıp aşağı giderken bu millet meydana gelmez. Bu millet bunlardan meclis korktu de. Bizim burada yapacağımız şey burada ölmektir. Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapın buradayız.
2: Milletin vekilleri ölümüne diyerek direnirken milletin kendisi başkomutanını bekliyordu havalimanında. On binler artık heyecan içindeydi. O an yakındı. Ordunun ana karargahını ele geçirip komutanlarını esir aldılar, sahipsiz sandılar. Fakat bu yurdun gözü pek halkını hesap edemediler. Helikopter A Haber'in üstünde uçtu o gece. Helikopterdekilerin elinde yazan kararsa sonradan ortaya çıktı. Juntacılar içeride kim karşı koyarsa infaz edin emriyle yola çıkmıştı.
3: Etap tamamen sise bulanmış durumda. Dumana bulanmış durumda çünkü dakikalar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir bomba atıldı. Üzerlerine ateş açılmasına rağmen farklı görüşlerden binlerce insan şu anda burada.
4: Zahir İnan'a teşekkür edelim. Zor görevini yerine getiriyor. Evet, şu anda hain eller tetiklere basıyor. Milletin meclisine bomba atıldı. Şu ana kadar yanlış yolda olanlar olmuş olabilir ama ne kadar önce bundan vazgeçerlerse belki cezaları azalacaktır diye. Ama şu anda bu... Şu anda halkın üzerine ateş açılıyor. Türk askeri milletinin üzerine ateş etmez efendim.

0: çapulcularına söylüyorum. Bu millete ateş etmesinler. Bu milletin birlik beraberliğine kurşun sıkıyorlar. Bedeli çok ağır olacak. Başta hemen dönsünler. Milli iradeye sonuna kadar saygılıyım.
1: Zalimce öldürdüğünüz o sivillerin kanını bulaştırdığınız yerde kalacağını mı sandınız? Hesabını vereceksiniz.

0: Havaalanı civarında konuşlanan 3 tank muhafaza altına alındı. Bunların içerisinde bulunan 7 asker, 1 üsteğmen ve 1 de astsubay şu anda gözaltına alınıp adliyede gerekli adli işlemler yapılmaya başlanmıştır.
1: İşte o tanklardan biri de bu. Şu anda görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar dört tarafını sarmış durumda. Çünkü

0: bunlar milletin, bunlar vatandaşın tankı diyorlar. İşte burası şu anda trafiğe de açıldı ve binlerce kişi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde birlik ve beraberlik mesajları verdiler.
1: Yolun sonunda şehit olmak, peygamberin kutlu sancağına varmak vardı. Abdestsiz çıkılmaz diyorlar. Saraçhane'de kayda geçti bu an. Akif'in dediği gibiydi. İmandı ve iman cevherdi. İmansız olan paslı yürekse sinede koca bir yüktü. O gece imanlı yürekler savaştı.

0: bütün birliklerimiz kışlalarında göreve hazır vaziyette. Bu kendini bilmez, halkla askeri karşı karşına getirmek isteyen insanlara karşı, bu darbeci zihniyete karşı şu anda birliklerimiz hazır. Ordu komutanımızdan gelecek emre göre müdahale etmeye hazırız. Kesinlikle bu çapulcular, bu kendini bilmezler ve hak ettikleri cezaları alacaklardır. Böyle bir şey kesinlikle tasvip edilemez.
1: Meclis atmıştı.
2: Müzik
3: geliyor.
4: Oğlum beyler bize geliyor.
1: Beyler bize geliyor. Ha.
4: Vallahi çok buna korktum ben de ya.
3: Çok uçarsın. Abi.
4: Gözümüze gözümüze atar ya. Beyler atacak herhalde yine. Oğlum bizim üzerimize niye dönüyor bu ya? Allah Allah. Beyler.
3: Yani şimdi o zaman adam bizim okuldan mezun olmuş bir insan. Aklımda bize olmaz. İnşallah.
1: Oğlum üstten emri geldi nasıl olur?
4: Arkadaşlarımla konuşan İstanbul'da da F-16'a dönüyorum.

0: Ve 16 Temmuz sabahı saat 3.18 geçiyor. Bu at kuyruklu terörist bir FETÖ'cü. Akıncı üstünde görünüyor. Korkuyor. Hatta korkmak ne kelime? Tir tir titriyor.
1: Yani çok net bir şekilde Türkiye bir düşman saldırısıyla karşı karşıya. Alçak bir ihanet şebekesi Türkiye'ye bir gece baskını yaptı. Ve bu üniformalarını istismar eden bu teröristler silahlı kuvvetler unsurlarını şehit ettiler. Polisleri şehit ettiler. Vatandaşlarımıza silah sıkarak vatandaşlarımızın ölümüne ve insanların yaralanmasına yol açtı.
0: Eğer lider bir taşın arkasına saklansaydı o gece, millet durmaz, dağın arkasına saklanırdı. Ama işte o zaman geride bir vatan kalmazdı. O gece kimse saklanacak yer aramadı kendine. Herkes oradaydı, herkes sokaktaydı.
2: Havalimanının olduğu bölgedeyiz ve Atatürk Havalimanı'nın olduğu bölge insan seline dönmüş durumda. Binlerce, milyonlarca İstanbullu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.
3: Ya Allah, Bismillah, Allahu

0: tek bir vardı o gece. Millet direne direne öldü. Ve öldükçe çoğaldı. Ve çoğala çoğala dirildi. Şimdi bir ses daha duyacaksınız. Bir hainin sesini. Sana, bana ve vatana küfreden bir hainin sesini.
1: Durum nedir? O şeyde kavşakta asayiş merkebi almış mı?
2: Tamam.
1: İt sürüsü dağıtıldı mı, it sürüsü?
2: Helikopterler nerede, helikopterler? Beylerbeyi yolu üzerine helikopterleri yönlendirip direnen kalabalık var. Doğrudan ateş edilsin.
3: Şu an Çengelköy kontrol altında. Helikopterleri gönderin, doğrudan derdestesin. Hiç acımasınlar konuların, hiç acımasınlar.
4: Evet, kulele asker izli şimdi orada, Çengelköy'e doğru. Asker, polise ve halka ateş açıyor.
5: Ya Allah! Bismillah! Allah'u ekber!
4: Türk askeri halkına çıkmaz!
3: Allah için bir silkeleneyim. Ecdat için bir silkeleneyim. Gebere gidecek bir sürücü.
1: Hanımefendi! Memleket cenaze namazı kılıyor. Allah affeder, merak etme. Sen otur, oturduğun yerde bir Fetih suresi oku askeri.
4: Sultanı vurdular! Sultanı vurdular! Sultanı vurdular! Sultanı vurdular! Çengelköy'de sultanı vurdular!
0: Ve o an milletin liderine kavuştuğu ve kavuşup derin bir oh çektiği an. Saat 3:28 geçiyor. Yüz binlerin sel olup attığı yerde kanlarıyla suladıkları Atatürk Havalimanı'nda.
6: Alnımdan öpünce çok mutlu oldum, çok gururlandım.
7: Askerler AK Parti binasına da geldiler ve bu noktada yaklaşık 5 araçla müdahale etmeye kalktılar. İşte o araçlar burada vatandaşlar tarafından gördüğünüz şekilde ele geçirilmiş vaziyette.
8: İzmir işte şu anda Konak'ta da Türk bayrakları dalgalanıyor.
4: Asker muhtarımızı vurdu. Şu an hastaneye yetiştiriyoruz. Çengelköy'de asker akıtılan kanı durduracağız deyince halk ve polisin tepkisini aldı. Başta muhtarımız buna öncülük etti. Yavaş yavaş abi. Yavaş. Muhtarımızı kalçasından vurdu.
9: Hadi.
4: Muhtarım az kaldı.
9: Muhtarım az kaldı.
10: İçerideki asker ve bizim asker. Hizmet ettiğiniz güç sizi koruyacak kudrette değil. Ancak Türkiye Cumhuriyeti sizi koruyacak ve koruyacak kudrette değil. Elinizdeki silahları bırakarak bir an önce teslim olan.
11: Asker teslim ol! Asker teslim ol! Asker teslim ol!
12: Lütfen bak oğlum, lütfen teslim olun.
13: Teslim.
12: Yapmayın. Bak, Sarıkamış şehitlerimizi düşünün. Vatan için canlarını verdiler. Ölmeyin vatanınızı.
13: Çanakkale'yi.
12: Helal olsun sana. Ben Erzurumluyum. Ne de Hatun'un torunuyum. Şehit olmaya geldim.
14: Onlarca yüzlerce yaralı var. Çengelköy'de askerler vatandaşlara ateş açtılar.
8: Bariyle Doğan Medya grubunun bulunduğu binaya girmiş durumdalar. Ellerinde sivillere doğrultulmuş silahlar var. İşte CNN Türk yayını da ekranlarınıza geldi. Burası meslektaşlarımızın yayın yaptığı noktadır efendim. Ama CNN Türk yayını şu an itibariyle kesiliyor. Stüdyo boşaldı.

0: cümle yatıyor aslında her şeyi anlatmaya. Vatan bizim ve bizim kalacak. Ezelden beri öyleydi, ebediyete kadar öyle olacak.
1: Canı isteyen Menderes'i kurtarmaya gidiyordu Tayyip'i dediler. Vatanını seven. Oraya indi, askerler oradaymıştı. 50-60 tane. Biz de oraya inince, tabii bizi görünce birden tada işlenmişiz. Ne ararsınız siz burada lan dedi.
2: Kaç kişisiniz siz?
1: Biz hemen hemen 50 kişi varız. Biz dedik böyle böyle dedi komutanım, ben şahsen hükümetim, devir yollarmış da askerler, hani onlara demedim siz diye. Askerler hükümeti kurtarıyorlarmış da onun için geldik dedim ben. Ya dedi, demek ki bizi öldürmeye geldiniz siz. Askere dedi diz çöpten doldur kapat dedi. Bakıp dur ya, sizi görmen mi, kim olduğunuzu, isminizi bilemem de. İki dizinin üstüne çekiverdi, bir o yanına darattı, bir de o yanına.
2: Askerlere emir verdiler, asker duydu.
1: Asker uygulamadı yine çoğu. Askerler de öldü. Sen işinden ol. Açıklama oğlum. Asker de vurmadı. Şahsen beni vurmadı asker. Baktım şöyle can çok tatlı ne de olsa. Kan fışkırıyor. Askere dedi bir de oğlum. La sizin ben dedenizin dedim la. Ne yapayım amca dedi. Yapacağım bir şey yok. Kayışı çıkardı bilinden. Şu bacağımı şuradan bir boğdurdu.
2: Yine asker yardımcı oldu.
1: Asker doldu. Bacağımı boğdurdu. Amca bu yarayla hiç korkmadın, kaybı dostu ölmesin, kanı kestim dedi. Ben gidiyorum, la oğlum bir de ambalaj çağırın, görüyorsun arkadaşlar hep öldü. Benimle ilgili kimse yok, ses olur. Ne yapayım amca, yapacağım bir şey yok dedi. Orada sürünerek kimden tuttuysam hiç ses soluk yok. Kimin bacağından tuttuysam karanlıkta hep ölmüş. Ambalaj çağırdı o asker ya, hemen hemen yarım saatte amca geldi. Ambalaj geldi, o dediğim yüzbaşı mı binbaşı ambalajçılara da silah doğrulttu. Böyle birden vuracaklarını bilmiyorduk. Biz de bir şeyler yaparız diye gittiydik. Ama maalesef biz boş gittik. Doldur kapa deyince bunu askerlik yapanlar bilir bunlar. Saniye sürer, diz çöktü. Hepsi bu kadar ya. İşte bir de o yana durup hiç kimse almayabildi canını. Ancak Allah diye bağırdı ölenler. Son kelime Allah diye bağırdı. Hepsi kimsin sen? Benim kardeşim diyorum ben sana ya. Vurma diyorum ya. Yaralandım, ölüyorum, vurma diyorum. Bir taneye sıkıyor. Soruyor musun? Biz vatan için gittik oraya ya. Benim ne çıkarma şahsen? Ben bir emekli adamım ya. Zaten girmişim 70 yaşım. Ama benim

0: torunum dün askerden geldi. Anca bir hoş geldin dedim, yüzümü öptü, ellerimi öptü. Onu bileğine göremedim ta.
1: Evet, Boğaziçi Köprüsü'nün girişindeyiz şu anda. Vatandaşlar sokağa döküldüler. Darbe çıkmaz sokaktır yazıpta buraya geldiler.
2: Cumhurbaşkanlığı külliyesine girmeye çalışan 3'ü rütbeli 13 askerin gözaltına alındığı bilgilerini sizlerle paylaşalım bir yanından da.

0: anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşinen söyleyeyim.
1: Millet zafere yakındı ve zafer inananlarındı. Ama hainler vazgeçmiyordu. Saat artık sabah 4.30'a yaklaşıyordu. Çok vatan haini gördü millet o gece. Çok vatansız gördü millet. Gözler gördü onları. Gece müthiş bir gerekçeydi ihanete. Ve gözler ihaneti gördü o gece.

şu an Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu bölgede binlerce İstanbullu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışını bekliyorlar. Bu arada üzerimizde yine F-16 savaş uçağı. Ve yapılan bu... Cumhurbaşkanı basın toplantısı sonrası şimdi havalimanından çıkacak F-16 ve şu an İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinde maalesef paralel devlet yapılanmasına bağlı iki pilot insanların hayatını tehlikeye atarak şu an uçuşlarını sürdürüyorlar.

0: Hikmet'i öldüre öldüre bitirebileceklerini sanıyorlardı onlar hala. Vura vura düşürebileceklerini, yıkabileceklerini. Oysa gün doğmuştu artık. Gece bitmişti.
1: Patlama oldu. Tam olarak anlayamadık patlamayı, yani nereden ne oldu diye. Oğlum yanımda oturuyordu. Biraz ileri zıpladı. Tam ona dönün dedim, hani bir gideyim ha dedim. Baktım ayağım parçalanmış. Gidemedim.
2: Ayağım kötü, acı hissediyorum. Bir yandan babam orada. Babamın dizi açılmış. Öyle gördüm. Ben ona bağırdım, o bana bağırdı.
3: Şampiyonlar, konuşan Akdeniz Bölge Komutanı. Herkes bazen alamazsın, konuşturmayın.

0: Amerika Birleşik Devletleri görev almak istediler.
1: Şu anda gözaltına alınan birkaç kişi daha var.
2: Amirim, içeride daha şanslar var.
1: Evet, polisler şu anda hamleye başladılar ve içeriye giriş yapıyorlar. Evet, şu anda görüyorsunuz işte.
0: O Pensilvanya askeri, işte o darbe yapma niyetinde olan o 10 asker şu anda gözaltına alındı diyebiliriz.
1: Sırt üstü ve yüz üstü yere yatırılmış,
0: bekliyorlar.

0: Ateş kes.
1: Polisleri arasanız abi.
2: Aradım abi.
1: Ne diyorlar?
0: Abi gelecekler. Ekip beni. Çekil çekil
3: çekil. Beyler ateş yapıyorum. Ateş kes.
4: Binlerce mermi, her biri ıslık çalarak geçen binlercesi. Nice masumların canına kıyıldı. Sen değil miydin o muhtarın canına kasteden? İhanetin bedeli böyle bir şey olsa gerek.

sabahın 6'sına gelmişti saatler. Katiller artık ölüyor, geri çekiliyordu. Ve gece boyu verilen büyük istiklal mücadelesi artık meyvesini veriyordu.

0: tane kaçış gerçekleştireceğim. Bu tabi 3 tane. 3 tane alındı.
1: Efendim?
2: Komutanım.
1: Evet.
2: Şimdi bir tane uçak gönderdik.
1: Evet, iyi yüklü.
2: Evet. Bizim şu anda teslimatımız yok.
1: Evet.
2: Arkadaşa şey söyler misiniz? Ona bir koordinat verdik. Koordinattaki evet. Binanın etrafına CCIP tek tek atış yapacak. Ama
1: tamam.
2: Bizim ikazımızı bekleyecek.
1: Tamam.
2: Binayı vurmayacak, binanın etrafına atacak.
1: Tamam.
2: Bizim ikazımız yine gelecek.
1: Tamam, oldu.
2: Tamam, tamam. Kulo,
0: Aslan Altı. Aslan Altı, yol kavşağı. Cami önü. Bana verilen koordinatı müteahhit miyiz? Mutabık. Hepsine tek tek atış gerçekleştireceğim. Mutabık 3 tane. 3 tane alıp. Kudur. Aslan Altı. Yol kavşağı ve cami önü tamamlandı. Koordinatın batısında herhangi bir noktaya mı? Bir şey yoksa atmayın. Koordinatı atmıyorum. Müteahhit miyiz? Mutabık.

0: Efendim?
1: Komiserim, Çavuş.
0: Evet.
1: Şimdi kalkan nereye gideceğini biliyor.
0: Evet.
1: Onun daha çok batısına atılmasını istiyorlar.
0: Batı,
1: yani batı tarafına.
0: Batı, evet.
1: Bu herhalde kare dikdörtgen bir yer olabilir.
0: Evet.
1: Caminin cami varmış önündeki yola.
0: Tamam.
1: Bir de köprü kavşağı. Batı tarafı, caminin önündeki yol, köprü kavşağı. Camiye değil.

Target.

artistik için çiçek uğruna da.

0: sabah ezanı müjdelemişti zaferi. Yani o hain kalkışma artık bitti bitecekti. Ama onlar hala son kozlarını oynamak, son cephanelerini harcamak istiyorlardı. Bu kez füzeleriyle saldırdılar. Hedef gözettiler ve öyle saldırdılar. Saldırdılar ve şehit ettiler.
1: Ergin Töz Yılmaz'a hemen uzanalım. Neredesin? Duyuyorsan lütfen başla konuşmaya. Neredesin?
2: Salih Naiman, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeyiz. Aslında şu dakikaya kadar sakinlik hakimdi. Ama iki farklı noktaya iki bomba bırak defon attılar. Hemen sol tarafındaki nokta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulvarının başlandığı nokta. Orada bloklar var, evler var. Gördüğünüz gibi vatandaşlar koşmaya başladı ama sağ taraftaki o yükselen dumanlarda ikinci bombanın bırakıldığı nokta.
3: Thank you.

0: Ya Rabbi dedim, geri adım atmayalım. Bir adım ileri atalım.
1: Hakkı neler et yeğenim? Şşşt. Helal olsun canım. Dönmek var, dönmek yok.
2: Şurası. Helalleşerek çıkmıştık zaten ailemizde. Eşimizde, ailemizde, yeğenlerimizde böyle helalleşerek, ama bir güzel bir muhabbet ortamı vardı. Hiçbir zaman hani geri çekilmek diye bir niyetimiz yoktu.
0: Üstümüzde bıçaklar işte, alçapış işte. Gelip geçiyor. Bir sana korku yok. Çocuklar o arada işte bir bomba atıldı.
2: Benim ikizim bana seslendi. Volkan dedi, koş dedi. İkinci uçak geliyor dedi. Bomba atacak herhalde dedi. Ben o benim önümden koşuyor. Ben onun arkasından koşuyordum işte. Caminin oraya doğru. İşte ikinci patlama oluyor.
0: Tekrar ikinci bomba dedi. Onlar şehit, biri şehit oluyor, biri gazi oluyor.
3: Gör abicim, gör. İşte diyemediler şunu.
4: Yaralanmış bir vatandaş, geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun.
5: Abicim, bak. Oğlum, benimle alakalı, ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani ne yaptım, ne ettim, kim vardı yanımda, daha sonrasında zaten. Eşim kaybettikten sonra...

0: düşük yaptım. O yüzden hiç... Ya o günlerle alakalı bir şey hatırlamıyorum. Kafamda bir şey kalsın istemiyorum. Yani o bombayı oraya atarken... Orada ölenlerin hiç çoluğunun çocuğun olacağını hiç mi düşünmeden attılar? Hiç mi karısı yok dediler? Hiç mi annesi babası yok dediler? Nasıl bir vicdansızlık bu?
1: Anne dedi bu gece başka gece dedi böylece. Bu gece bildiğin gibi daha dedi. Dört deve var ya. Ecik bir şey yiyor, bir abdest alıyor. Duramıyorum diyor karısına. Polisler yavularmış böyle. Bizi bırakıp gitmeyin. Bize bir şey olursa silahlarınızı siz alın. O tahtların üstünde bir şey olmadı yavruma. Ama işte geri gelip de abdest alıp geri giderken oraya... Bu şey parçası kanına geliyor yavruma.
2: Helallik istiyor. Diyor yanında işleten ilk şehit düşen beş kişiden bunlar. Bunlardır. Diyor yanında iki kişi şehit düştü diyor. Hakkını helal et. Yapacak bir şeyimiz yok. Vatanımız kurtuldu. Böyle şehitler olacak ki bu vatan, bu millet yaşayacak.
3: Kamyon gidiyor. Gir. Gir abi gir.
4: Ya sen gel. Sen girme. Sen
3: gel.
4: Ya sen yavaş.

şok ininde darbe girişiminde bulunan paralel yapıya mensup askerlere yönelik operasyonlar sürüyor ve Kugur helikopterler İstanbul semalarında düşüş yapıyorlar.

0: öyle kaçtılar.
1: Köprü

0: erkenden telefon geldi. Dediler ki mesai 1:30'da çıkıyor, erken gelin. İşte biz mesaiye gittik saat 2:30 civarı falan. O zaman dediler ki uçaklar yüklenecek. Abi sen ne diyorsun?
1: Çok ama iyi. Ortada daha silahlı kimse yok değil mi?
0: Bizim başımızda da silahlı adamlar, çevremizde silahlı adamlar. Tanımıyoruz hiçbirini.
1: Ama normal üniforma var yani, rütbeli.
0: Bir de böyle çok değişik üniforma var. Yani bildiğin kahverengi, bildiğin vurucu tim. Biz özel tim gibi giymişler.
1: He, rütbe var mı? Yok.
0: Rütbe var, hepsi teğmen rütbesi. Üniformalı dışarıdan gelme. Kimse tanımıyor, kimse tanımıyor. Nizamiyi tutmuşlar, her yeri, köşe başlarını, şunları bunların, pilonun etrafı, birkaç şartının etrafında sürekli silahlı adamlar. 141 bölgesine ulaşım yok. Filolardan at bölgesine girişler çıkışlar yasak, kesinlikle. Bakım komutanı dahi sokmadılar. Giremedi, çıkamadı adam. 41 bölgesinde birkaç kişi biz böyle çalışmayız, etmeyiz, birbirimizi vuracağız deyince bunları kelepçeye at, vuran gitmiş. Çalışmayız, etmeyiz diyenleri almışlar götürmüşler. Sabaha kadar bizi eşek gibi kullandılar. Eşek gibi. Yani biz uçaklara gitmek istemedik, çalıştırmak istemedik ama yani nasıl bir psikolojik baskı. Bir şey olduğu zaman etrafımız daruluyor gibi bir şey oluyor. Adamlar gözüküyor, ağaçlardan çıkıyorlar.
1: Hiç uçak kesemediniz mi ya?
0: Yedeğin yedeği var. Hangi birini keseceksin?
1: Pilotlar ya, kim tanıyorsunuz mu?
0: Pilotların bir kısmı 41'in, bir kısmı bizim pilotun. Diyarbakır'dan 6 tane pilot gelmiş. 6 uçak, 6 pilot Diyarbakır'dan.
1: Uçakla geliyorlar.
0: Düğün gelmişler, düğün. Her şey planlı. Pilotun arka tarafına doğru bakıyordum böyle. Uçak dalış yaptı, rıt diye bir ses geldi. Burun kokundan çıkan dumanı, mermiyi resmen gördüm ya. F-16 taralı geçti ağaç.
1: Ya pisti tarıyor yani.
0: Bizi hiç aradı ya. Kaçmaya çalıştık. Yani saklanabildiğimiz yere saklandık. Ondan sonra bir haber geldi. Nizami'yi bırakmışlar deyince herkes arabasını atladı. Bıraktık geldik. Yani her şey açıktı. 2 tane helikopter Karaşahin dediğimiz olaydan. 2 tane 160, 2 tane kasa. Biz yani koşulmuş her an için kalkabilecek durumdalar.
1: Ne diyorsun ya?
0: Kaçın. O şekilde yani.
2: 16 Temmuz sabahı saat 7:30 gösterdiğinde rüzgar artık tümüyle tersine dönmüştü.
3: Aha, karşıya attı. Helal be, dağıtın da orayı, o pis diye bir şey koymayın da orada. Parçalayın da bunları. Evet, pisti kullanılamaz hale getiriyorlar. Hadi kaldırın bakayım uçakları, kaldırabiliyor musun?
4: Kulevi Asker Lisesi'nin hemen gerisindeyiz şu anda. Polisler işte oraya doğru operasyon gerçekleştirdiler. İçeriye bir kısım bahçesine girdi ancak buradan da şu anda görmüş olduğunuz gibi polisler destek veriyorlar. Birkaç dakika önce burada bir çatışma oldu. Silahlar sıkıldı. Dediğimiz gibi şu anda içeride direniyorlar.
5: Millet meclisine muhalefet kulisinden çıkıp şeref önüne giden koridor üstündeyiz. İşte bombaların tam da isabet ettiği noktadayız. Görüyorsunuz sıvalar duvarlardan ve tavandan özellikle kopan sıvalar yerlere düşmüş durumda. Tabii burası tam anlamıyla bir savaş alanı. Savaş yaşanan memleketlerde ancak karşılaşabileceğimiz bir görüntüyle karşı karşıyayız burada. Tam bombanın düştüğü noktayı göstereceğiz size. İşte o açtığı delik ve duvarın içindeki demirleri ne hale getirdiğini görüyorsunuz. Çatı paramparça olmuş. Yine o gördüğünüz tavan bölümü tamamen çökmüş durumda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne hale getirdiğinin en bariz kanıtı o hain bombanın ne hale getirdiğinin.
6: Bir hazırlık yapılıyor edindiğimiz bilgilere göre. Genelkurmay Başkanlığı'na bir operasyon hazırlığı var.
2: Ve saat 7:57 geçiyor. Yer İzmir. Hainler bir grup amireli evlerinden rehin aldılar o dakika. Çiğli'ye 2. ana jet üssüne götüreceklerdi. Ve 3 dakika sonrası. Aynı yer. Bu işte o helikopter. İçinde başkomutana suikast yapmak isteyen hainler var. Ve 5 dakika daha sonra rehin alan askerler o helikopterlere getiriliyor. Ama kahramanlık destanı yazılmaya devam ediyor. Bir vatan evladı çıkıyor ortaya. Silahı dolu, eli tetikte. Gez, göz, arpacık haini görüyor. Tam alnının ortasını. Ve bir zafer daha. Katiller teslim ediyor.

0: diğer başvuruş arkadaş vardı. Yukarıda başvuruş arkadaş daha yanlış yapamıyorsam.
1: Şu anda
2: albayın ağzında parlayın.
0: Bunu değerlendirecek durumda değiliz.

0: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar sabah saat 8.30'da kurtuldu hainlerin elinden ve o karanlık saatlerde yaşadıklarını anlattı. Bana Fethullah Gülen telefonda sizinle konuşmak istiyor dediler. Kabul etmedim dedi. Yani aslında herkes biliyordu ama artık yılanın başının kim olduğu çok daha netti.
1: İşte burada şu an yapılan operasyonla içerideki paralel yapıya mensup askerler otobüslere alınıyor. Otobüslere alınan askerleri linç etmek için vatandaşlar bölgeye girdiler. Polis gidiş gelişimini önlemek için şu an havaya ateş açıyor. Nerede? Şu an çatışmanın ortasında kaldı. Askerler elleri arkadan kelepçelenerek ve yarı çıplak halde alındılar. Toplanan öfkeli vatandaşlar iki albayın ve bir polisin şehit olduğu bölgeye girerek askerleri linç etmek istiyorlar.

0: kadar ne teşebbüsünde kullanılan o ZPT'ler, yani zırhlı personel taşıyıcılar, darbe teşebbüsünün izleri canlılığını, tazeliğini hala koruyor. Vatandaşların araçları sokak ortasında, işte bu tanklar tarafından, bu ZPT tankları tarafından işte bu hale getirilmiş durumda. Ya.
1: İşte bu alanda zırhlı paletli araçlar tanklarla kapatılmıştı. Boğaziçi Köprüsü'ndeki bu kapatılık dağıtıldı. Darbeci askerler gözaltına alındı ve Boğaziçi Köprüsü de şu an için trafiğe açıldı diyelim.

0: şerefti. Onlar o şerefi hak etmediler. Asker olmak, vatana evlat olmak demekti. Hak etmediler.
1: Emin ederdesiniz. Türk ordusunun merhametli, adil ve anayasal düzene bağlı askerlerin elindesiniz. Sizin yaptığınız gibi öldürülmeyeceksiniz. Çünkü bizler terörist değiliz. Anladım asker. Yeremez. Anladın mı?
2: Anladım.
1: Sen anladın mı asker?
3: Bu girişim sırasında Türkiye maalesef kendi meclisini, kendi kurumlarını bombalayan, kendi vatandaşına kurşun sıkan bir grubun cinnetine şahit olmuştur. Ülkesini koruması için kendisine emanet edilen silahları, kendisine çevirenlerin sergiledikleri alçaklığı bu millet asla unutmayacaktır. Azim ve kararlılıkla devletine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin asla endişesi olmasın ki Türkiye darbeler ve cuntalar dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştı.
1: Anayasal düzene uyan subaylarla darbeciyi şüphesiyle gözaltına alınan subaylar arasında karışım oluşmaması için rütbelerini alıp karşı gelerek başkomutanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile genelkurmay başkanımız Hulusi Akar'ı yetkisiz hale getirerek ve anayasal düzene bağlı komutanları, subayları tutuklayarak bu vatanın evlatlarını birbirine kırdırma girişiminde bulunmuşlardır. Şu saatten sonra canını düşünen soysuz köpektir. Ya devlet paşa, ya kurtuluş paşa.
0: Soysuz, ahlaksız bir kalkışmaydı o. Günlerden 15 Temmuz'du, bir cumaydı. Ve bir cumartesiydi. Artık saat 11.30'tu. Kalkışma bitti. Ve geriye Türkiye'nin gözleriyle tanık olduğu o büyük ihanet kaldı.
4: ...15 Temmuz... Cuma gecesi Türk demokrasisi için kara bir lekedir. Akşam darbe girişiminde bulunan paralel terör çetesinin demokrasi çetesine karşı demokrasi nöbeti tutan, sabahtan normal hayatına dönen asil milletin adı Türk milletidir. 15 Temmuz artık değerli vatandaşlarım demokrasimizin bayramı olmuştur. Bu paralel çete mensupları artık Yüce Türk adaletinin elindedir. Müstahak oldukları her türlü cezayı karşılığı görecekler. Bu kalkışmayı yapanlar bir kez daha şu gerçeği anlamalıdır. Hiç kimse bu büyük milletin iradesiyle oyun oynayamaz.

vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın önüne doğru geldiler. Tek sesi Milli İrade, Milli İrade'nin yanında izliyorlar. FETÖ terör örgütü mensubu bu askerlere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Sadece sokak sokak bu mesajı özellikle söylemek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Allah'a emanet.

0: yaklaşık bir saat önce Bekir Ercan Van arkamıza bulunan adli tıp birime de sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adana Adliyesi'ne sevk edildi.
1: FETÖ'cü darbe girişimiyle ilgili Diyarbakır 8. Anajet Üst Komutanlığı'nda aralarında iki generalin de bulunduğu, savcı ve hakimlerin de bulunduğu toplam 100'e yakın askeri personel gözaltına alındı.
2: Aziz milletimiz ve bu gazi meclisimiz ve milletvekillerimiz vatan hainlerinin bu darbe teşebbüsüne kararlılıkla, metanetle, azimle, cesaretle ve onurla direnmiş ve Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla başarı olmalarına, bu haytaların başarısına izin vermemiştir.
3: Milli iradeyi teslim almak isteyenler karşısında sokağı teslim alan aziz milletimi buradan, bu yüce meclisin çatısı altından yürekten selamlıyor, böyle kahraman bir milletin evladı olmaktan büyük gurur duyuyorum.
4: Gece yaşananlar darbe teşebbüsü olduğu kadar aynı zamanda kalleş ve kanlı bir terör saldırısıdır.
5: Babanı imalet, ortası ticaret, tavanı ihanet olan bir yapıdan çok çektim. Şimdi bugün bu darbe girişiminden sonra tekrar sesleniyorum. Diyorum ki Pensilvanya'daki bu zatı artık Türkiye'ye teslim edin. Burada bir oyuna da gelmeyelim. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleriyle milletimizi karşı karşıya getirmek isteyen dış güçler olabilir. İçeriden takviyeli güçler olabilir. Sakın bu oyuna da gelmeyelim. Eninde sonunda bu silahlı kuvvetler bizimdir. Bu silahlı kuvvetler terör yapının değildir.
6: Şimdi meydanlara bir göz atacağız.
7: İşte dün gece kara bir gece yaşatılma hayali kurulmuştu. Ancak millet buna müsaade etmemişti. İşte bir gün geçti ancak yine vazgeçmediler.
8: Çok güzel görüntüler var. Anlatılacak çok şeyler var. Çok güzel şeyler var. Şölen devam ediyor.
9: Binlerce kişi, binlerce insan Tomara Meydanı'nı hınca hınç doldurdu.
10: İzmir Konak Meydanı dün geceden bu yana tarih yazıyor. Burada ben bugüne kadar böyle bir kalabalık görmedim.
11: 75 yaşındayım, buraya geldim bak.
12: Allah
13: annem
12: amin amin.
13: Canımı şu anda salar memnun o yola. Allah ayırmasın. Dua ediyorum. Yasin'i okuyup okuyup televizyonda yüzüne üfürüyorum.
14: Ölene de bu şeyin peşindeyiz, bayrağımızı, Tayyip'imizin peşindeyiz. Onları kahrine perişan edeceğiz inşallah. Allah izin verirse teamülü müdebette yok. Dağılanacak buradayız.
15: Anam babamın zamanıyla aynı menderası böyle yapmış asmışlar. Ama Türkiye uyandı. Allah ve devlete, millete zarar vermiyor. Tayyip'i başımızdan kesmiyor. Devletin ekmeğini yediler. Devletin silahını koydu. Bu asker elbisesine yazık değil mi? Tuttular tankları. Müslümana tuttular. Ula Türkiye'ye kara leke vurdu. Allah fısret vermiyor. Ne kadar da o tellakın burayı da olsa bile biz Cumhuriyet'in arkasındayız.
16: İbrahim İbrahim'in tekrar tekrarı geçtiğinde kenar var. Hepsini biliyor ben ne oldu. Baba beni o ülkede harbi etti. Bu vatandaşı nasıl yedilerse biz onları yiyeceğiz.
17: Allah razı olsun. Başkomandanımız çok iyi başarı verdi. Çok daha çok iyi başarılar verecek.
18: Darbe yapmaya çalışanlara hayır diyoruz ve buradayız. Başkomutanımız evlerinize tamam gidin diyene kadar engellimle, görme engelliyim ama sürekli buradayım Allah nasip ettikçe. Engelliyim ama burada görme engelli olmak benim vatanımı savunmama engel.

0: değil. Bedenimi gerekirse o tankların altına atarım. Yeter ki ülkem sağ olsun. Ben bedenimi feda etmeye hazırım.
1: Tarihin hiç görmediği ama hep yazacağı bir ihanetti o gece. Ve tarihin bir daha göremeyeceği ama hep yazacağı bir direniş destanı. Bir ihanet ve bir diriliş. Bir vatan böyle kurtuldu.
2: O gece ateş serbest. Ezin. Taviz yok. Sakın tereddüt etmeyin. Vurun diyerek 248 vatan evladını şehit eden, 2193'ünü yaralayanların sergilediği vahşeti ve caniliği biz en son Anadolu'nun işgalinde yaşadık. O gece bir tarafta ruhunu ve vatanını bir dolara satan alçaklar vardı, diğer tarafta ise canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diye haykıran vatan aşıkları var. 15 Temmuz bir milli şahlanıştır. Adeta Çanakkale'ye eş bir kahramanlık destanıdır. Anadolu toprakları o gece bir kez daha Türk milletine vatan kılınmıştır. Elhamdülillah. Hepsinden de öte 15 Temmuz yeni Türkiye'nin cemresidir. Öyle bakıyorum.
3: Ellerinde Türk bayrakları var.

0: Ajans'ın günden merhaba. Ben Esra Akgürek efendim. Hoş geldiniz A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınına. Tarihlerimiz 15 Temmuz 2026'yı gösteriyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hain darbe girişiminin 10. yılında şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor ve bültenimize gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz efendim. AK Parti siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz adlı bir sempozyum düzenledi. Başkan Erdoğan AK Parti siyasi ve hukuki işler başkanlığının gerçekleştirdiği sempozyuma yazılı bir mesaj gönderdi. Erdoğan FETÖ'yle mücadeleden geri adım atılmayacağını vurguladı. Yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız dedi.
1: AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz sempozyumu düzenlendi.
2: Milletin kendi silahıyla
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Parti Genel Merkezi'nde yapılan sempozyuma yazılı mesaj gönderdi.
3: Darbe girişiminin aziz milletimizin direnişiyle başarıyla püskürtülmesi, Türkiye'nin önünde yepyeni bir sayfa açmıştır. Türkiye hem devletin kılcallarına kadar sızan sinsi bir terör örgütünden kurtulmuş, hem de demokrasisini güvence altına alacak adımlar atmıştır. Bunların en başında yeni yönetim sistemimiz vardır. Çift başlılığı ortadan kaldıran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde Türkiye'nin şoklara karşı direnci artmış, kriz yönetim kapasitesi daha önce hiç olmadığı kadar güçlenmiştir.
1: Erdoğan FETÖ'yle mücadeleden geri adım atılmayacağını vurguladı.
3: FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet

0: şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzde çalışacağız.
1: Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturmanın daha da derinleşebileceğini dile getiren Bakan Gürlek, Haluk Levent'in yurt dışına kaçma girişimi olduğu için gözaltına alındığını söyledi.
0: Ahbap soruşturmasında MASAK raporları mercek altında. Soruşturmanın daha da genişlemesi bekleniyor. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gürlek'in gündeminde Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma vardı. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'e daha önce yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu ve kaçma girişimi olduğu için pazar günü gözaltına alındığını dile getiren Bakan Gürlek soruşturmanın gizliliğine vurgu yaptı. Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 adet gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor, soruşturma genişleyebilir dedi. Bakan Gürlek ayrıca Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya da değindi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınanlar arasında emekli askerlerin de olduğunu dile getiren Bakan Gürlek, şüpheliler arasında FETÖ iltisaklı kişilerin olduğuna dikkat çekti.
1: Efendim, günlerdir Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkında ortaya atılan iddialar kamuoyunun gündeminde elbette. Milyarlarca liralık bağışların kullanımına ilişkin tartışmalar devam ederken gözler yürütülen soruşturmaya çevrildi. Peki vatandaş yaşanan süreci nasıl değerlendiriyor? Haluk Levent hakkında ne düşünüyor? Bir izleyelim.
2: Kızılay varken, devlet varken neden Ahbap'a para verdiler? Ben bir türlü anlayamadım.
3: Ama ben kendim devletimin belirlediği, yönlendirdiği kurumlar neyse kendim ailem onu yaptık.
0: Milyarlarca lira depremzedeler için toplanmıştı. Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlar yerine ulaştırılmadı. Ortaya çıkan belge ve bilgiler tepkilere yol açtı. Depremzedeler için verilen paraların amacı dışında kullanıldığı iddia edildi.
4: Ahbap Derneği'nin depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı, ancak depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen vaat edilen konutların henüz yapılmadığı öne sürülüyor. Peki vatandaşımız bu konuda ne düşünüyor?
5: Gerçek neyse ortaya çıksın istiyorum bu millet adına. Dosyalar hazırlansın, gerekli ceza verilsin. Ben de inanıp ona yardım yaptım. Evet. Bu devlet için, bu millet için. Evet. Ama yanlış yapan canı cehenneme, herkes cezasını çeksin. Biz bu milletten yanayız. Biz bu ülkenin birliği, dirliği için ölümüne savaşa hazırız.
2: Ya devlet varken onun ne işi var? Ona neden yardım ettiler? Bilmiyorum, şimdi yardım edenler pişman mı acaba? Herkesin hakkını yedi. Kim parasını başkasına verir ki yani? Devlet varken ben devlete veririm. Devlet yardım etsin insanlarına.
3: Ya o bir şarlatan. Yani kısacası yalan konuşan bir arkadaş. Yani kimse yardım ettiğine inanmıyorum.
6: Bu sinir bozucu bir durum bence ve en yakın zamanda tutuklanması gerekiyor. Bunun haricinde depremdeki kazazedelere tekrar o paranın gönderilmesi ve yardım edilmesi gerekiyor. Çünkü çok zor bir durum.
7: Haluk Levent depremin ilk günden itibaren devlet burada yoktu gibi söylemlerde bulundu. Kızılay'ımız gereken yardımları yaptı. Ben de ailem deprem bölgesindeydi. Gittim, yerinde gördüm. Herhangi bir sıkıntı falan görmedim. Devletimiz her yerde gerekeni yapıyoruz zaten.
2: Herkes arkadaşlarım da dedi, Ahbap'a yardım edin. Ahbap bir numara, bilmem ne. Ben bütün paralarımı devlete yardım ettim. Deprem zamanında da devletime güveniyorum. Neden Ahbap'a vermiyorsun? Bir numaralı güvenir insan diyorlardı.
4: Evet, peki şu an ne düşünüyorlar?
2: Şimdi görsünler.
8: İlk tepkimiz nasıl oldu? Hani biz o kadar yardımlarda bulunduk. Ama tabii böyle bir şeyi sonradan duymak, açıkçası biz vatandaşlar olarak hiç hoş karşılamadık yani. Üzgünüz yani, onu diyoruz. Umarım o zamanki yaptığımız bağışlar yerine ulaşmıştır diye düşünüyoruz.
9: Bunun böyle olacağı belliydi. Bunların hiçbir hayırlı, vatana millete hayırlı bir işi yok. Geçmiş kirli olan geleceği de kirli olur.
10: Bu tarz yardımlara devlete yapmak gerekiyor. Biz yaptık, devlete verdik. İyi ki de öyle yapmışız. Herkes de aynı benim fikrimde olduğunu düşünüyorum.

0: şekilde yardım etmedim. Yani yardım edilmemesi gereken bir şey. Yani devlet kurumları varken şahısların kurduğu derneklere yardım yapılmaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Bir vicdansızlık aslında. Yani o kadar mağdur insan varken, herkes bir şeyler yapmaya çalışırken o insanları ekranda kandırıp, tabii sanatçı kimliği de var burada. Kimse artık inanmıyor.
2: Melek mi şeytan mı olduğunu bilemiyoruz şu anda ama gerçek ortaya çıkacaktır diye umuyorum ben. Cezası, yani yaptıysa da cezasını çeksin diye düşünüyorum.
3: Ben hiç içimden gelmedi bu zamana kadar. Yani ona güvenmek. Ya devlet var. Yani devlet varken neden o?
4: Ahbap gibi, babala gibi vakıflar bu işi suistimal ettiğinden dolayı böyle sıkıntılar oldu. Toplum olarak da biz hani devletin neden sessiz kaldığını düşünerekten devletimiz zamanını bekledi ve gereğini yaptı.
5: Tabii insan şaşırmıyor değil. Birçok insanın güvendiği bir insanın güvenlerini boşa çıkarması, bu bize gösteriyor ki demek ki tek yani çözüm en çok güvenmemiz gereken devletin olduğunu düşünüyorum. Şahıslar bence devre dışı kalmalı. Üzgünüz, bayağı bir güvenimiz vardı. Çevremizde de bayağı bir destek görmüştük o zamanlar. Ama meğer ki öyle değilmiş. İnşallah milletimiz bir daha böyle güvensizli durumlarla karşılaşmayız diye düşünüyorum.
6: Efendim 25 Mart 2009 tarihinde Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan o helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 17 yıl sonra tarihi bir dönüm noktasına gelindi. 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek gözaltına alınan isimler arasında FETÖ'yle bağlantılı olanların da bulunduğunu belirtti.

0: köyden haber geldi ki Yazıcıoğlu helikopterle hastaneye döndü, bulundu, ayak kırık, kaburga kırık diye bize bilgi geldi. O anda biz köyden geri döndük, hastaneye vardık. Hastaneye vardık, gittik ki hiç ne Yazıcıoğlu var ne bir şey var.
1: Kaza mı, suikast mi soruları arasında geçen 17 yıl. Muhsin Yazıcıoğlu'yla 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
2: Takvimler Türkiye'nin hafızasına kazınan o günü 25 Mart 2009'u gösteriyordu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, yerel seçime 4 gün kala Kahramanmaraş'taki mitingini tamamladıktan sonra beraberinde 5 kişiyle birlikte Yozgat'a bir program için yola çıkmıştı. Fakat suikastçiler tarafından Göksun ilçesinde Kızılöz Mahallesi'nde bulunan Karayakup Mahallesi'nde tam da bu noktada helikopterleri düşürüldü.
1: Helikopter Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düşmüş. Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin cansız bedeni Keş Dağı'nda bulunmuştu.
0: Helikopterin bir ön cam çatlak, bir de arka kuyrukta kırık var. Göğde sas sağlam bulunduğunda tekrar ondan sonra helikopteri parçaladılar. Yazıcıoğlu güve patlamış, ölüme terk edilmiş. Helikoptere patlamış, süsü verdiler. Her parçası bir yere attılar. Kesinlikle helikopterin kapağı bile duruyordu. Sadece ön cam çatlağıydı.
1: Yıllarca FETÖ'nün kumpas ve delil karartma iddialarıyla gölgede kalan dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisine geçmesinin ardından sil baştan ele alındı.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında işlem başlatıldı. Ankara merkezde 10 ilde düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
1: Gözaltına alınan söz konusu isimler kazayla ilgili FETÖ şüphesini yeniden gündeme getirdi. FETÖ şüphesini artıran isimlerden biri FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özmen oldu. Özmen, Yazıcıoğlu davasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla yargılanmıştı. O dönem Kaza Kırım Heyeti Başkanlığı'nı yapan Feridun Seren de gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. 15 Temmuz 2016'da Başkan Erdoğan'a suikast girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski yarbay Davut Uçum ve eski assubay Aydın Özsıcak hakkında da gözaltı hükmü bulunuyor.
2: Görgü tanığı Mehmet Kaya 17 yıl önce arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Mahalle sakinleriyle birlikte kaza bölgesine gelmiş.

0: isterken FETÖ mensubu olarak belirlenen askerler tarafından engellendi. FETÖ'cü askerler helikopterin koordinatlarını bilmelerine rağmen ekipleri başka bir noktaya yönlendirdiklerini anlattı.
1: Çardak Tülüce tepesine dediler, oraya düşmüş helikopter dediler. Oraya yönlendirdi askeriye bizi. Tekrar oraya vardık. Orada da öyle bir şey olmadığını hissedince ekip olarak geri döndük. Kızılöz Mahallesi'ne çıktık. Saat 11 idi. 11'de Kızılöz Mahallesi'ne çıktık. Her taraf asker. Köylü sakinlerini kimse kımıldatmıyor. Hiçbir sivili dağa bırakmadılar. Gidemezsiniz, yasak dediler. Biz de o arada 21 kişi ekip olduk. Askeriyeden hariç, askeriye dinlemedik. 21 kişi ekibinden dağa tırmandık. Arkadan 22-23 diye bir ses geldi. O arada gizli istihbaratçılar içimize katılmış. Dağa yaklaştık, o helikopterin mevkine 3 kilometre falan vardı. İçimizdeki o 2 kişi gizli istihbaratçımız, bilmiyor. Onlar bize dedi ki bir emir geldi, kesinlikle dönün. Orada yokmuş, o dağda değil helikopter diye biz oradan gece döndürdüler.
2: Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen iki şüphelinin cezaevinde, iki şüphelinin de yurt dışında olduğu öğrenildi.
1: İnşallah sonuçlanır, biz de rahat eder. Çünkü o günden beri biz suikast öldürüldüğünü biliyor. %100 suikast yani.
3: Efendim, CHP'de Butlan sonrası başlayan o tartışmalar Malatya'da yeni bir polemikle gündemde. CHP Malatya İl Başkanlığı'nda yönetim krizi sürerken ortaya çıkan 18 milyon liralık gazete faturası iddiası tartışmaları daha da alevlendirdi. CHP Malatya İl Başkanlığı eski yönetimin sadece bir gazeteye 40 bin TL ödediğini öne sürdü.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası başlayan yönetim tartışmaları Malatya'da yeni bir boyut kazandı. Mutlak butlan kararının ardından il başkanlığı yönetimi üzerinden başlayan tartışmalar partiyi iki farklı çizgiye taşıdı. Bir tarafta göreve gelen yeni yönetim, diğer tarafta ise önceki döneme ilişkin itirazlar. Malatya CHP teşkilatında yönetim tartışmaları sürerken milyonlarca liralık fatura iddiası gündeme geldi.
4: Mutlak butlan kararı sonucu göreve getirilen Malatya CHP İl Teşkilatı eski yönetimle ilgili önemli bir iddiada bulundu. Mevcut yönetim eski yönetim döneminde bir gazeteciye 18 milyonluk fatura kesildiğini söyledi.
5: Her iki tarafın açıklamaları ve gazeteci arkadaşımızın açıklamalarını dinledik. Faturanın mükerrer olduğu söyleniyor. Mükerrer bir fatura neden bugüne kadar kaldı? Bunlar da soru işareti.
2: Aralık 2025 döneminde kesilen faturada 375 adet gazete alındığı görülüyor. Her bir gazete için de 40 bin lira ödendiği belirlendi.
5: Fatura eğer yanlışlıkla kesilmişse zaten sisteme işlenmediğini belirtiyorlar. Böyle bir fatura kesildiyse, eğer böyle bir para da ödendiyse zaten mali kayıtlarda ortaya çıkacaktır bunlar.
2: Mutlak butlan kararı sonrası göreve getirilen CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış, söz konusu faturanın sistemde göründüğünü belirterek inceleme başlattıklarını açıkladı.
5: Kayıt dışı işlemlerin de her şeyin şeffaf şekilde ortaya çıkacağını düşünüyorum aslında. Evet. Yani bu 2-0 eklemek hani hata olabilir, muhasebeci bunu sonradan fark etmiş olabilir, neden bu evrak arşivlendi, dosyalandı, saklandı, onu da tabii kafalarda bir soru işareti.
6: Çünkü üzerinden bayağı zaman geçti.
5: Tabii 2025 yılının faturası.
6: Evet.
5: Yani kafalarda bu da soru işareti oluşturuyor tabii.
3: Efendim, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar yeniden şiddetlendi. Washington yönetimi İran hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgası başlatırken Tahran yönetimi de Körfez'deki ABD üslerine füze ve İHA'larla hedef aldı.
7: ABD ile İran arasında diplomasi rafa kalktı. Ateşkes umudu yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Açıklamanın ardından İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm ve Hengam adalarıyla Bender Abbas kentinin ABD tarafından hedef alındığını belirtti. Washington yönetimi, İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik İran ablukasını saat 23 itibarıyla yeniden uygulamaya koydu. ABD'nin

0: Bu adımlarına Tahran'dan sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin saldırıları ve deniz ablukası girişimiyle İslamabad mutabakatının ortadan kalktığını söyledi.
1: İran bu şartlarda mutabakata ilişkin hiçbir hükümlülük hissetmiyor. Şu anda hakkında konuşacağımız hiçbir mutabakat kalmadı. ABD mutabakat zaptını ihlal etmek konusunda her şeyi yaptı. Hiçbir ülke İran'ın taahhütlerini yerine getirmesini beklememeli.
0: Tahran yönetimi ABD saldırılarına karşılık olarak Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerine yönelik saldırılar düzenlediğini bildirdi. Saldırıların ardından Körfez'de alarm seviyeleri yükseltildi. ABD'nin bölgedeki askeri varlığı teyakkuza geçirildi. Bazı Körfez ülkelerinde hava savunma sistemleri devreye alındı. Siren sesleri duyuldu, askeri hareketlilik arttı. Tahran, ABD askerleri ve savaş uçaklarına ev sahipliği yapan Ürdün'deki Azra hava üssüne kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Kuveyt, İran tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 4 askerinin yaralandığını belirtti.
2: Efendim, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet devam ediyor. Bölgede görev yapan gazeteciler İsrailli yerleşimcilerin hedefi oldu. Araçları taş ve sopalarla tahrip edildi. Korku dolu anlar kameralara yansıdı. Öte yandan İsrail ordusu El Halil'de Filistinlilere ait bir evi daha yıktı.
3: İşgal altındaki Batı Şeria'da bu kez hedef gazeteciler oldu. Filistin topraklarını gasp eden İsrailli yerleşimciler bölgede görev yapan gazetecilere sopa, taş ve bıçaklarla saldırdı. Basın mensuplarının yolunu kesen saldırganlar haber ekibinin bulunduğu aracın lastiklerini bıçakladı, kaputa sopalarla vurdu. Gazeteciler aracın içinde korku dolu anlar yaşadı. Saldırı geçen yıl ABD vatandaşı Filistinli Saif Musallat'ın İsrailli yerleşimciler tarafından dövülerek öldürüldüğü noktada meydana geldi.
4: Celut köyü yakınlarındaki arazilerin büyük kısmı yerleşimciler tarafından ele geçirildi. İsrail hükümetinin desteklediği Tepe Gençliği gece gündüz Filistin topraklarını ele geçirmek için çalışıyor.
3: İsrail ordusu da Batı Şeria'daki yıkımlarını sürdürüyor. El Halil kentinde Filistinlilere ait bir ev daha ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve yerleşimcilerin saldırıları arttı. Filistin resmi verilerine göre bu sürede 1179 Filistinli hayatını kaybetti. Yaklaşık 13 bin kişi yaralandı. 24 bine yakın Filistinli de gözaltına alındı.
2: ABD ve İsrail basınında ortaya atılan iddialar siyaset gündemini hareketlendirmişti. Haberlere göre Mossad eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı yeniden iktidara getirmek için gizli bir operasyon yürütmüş ancak girişim başarısız olmuştu. Ahmadinejad'ın basın ofisi ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti.
5: İran siyasetini sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Ahmadinejad cephesinden yanıt gecikmedi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Amerikan ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Mossad uzun bir süre Ahmadinejad'la temas kurmaya çalıştı ve İran'da olası bir yönetim değişikliğinde Ahmadinejad'ı yeniden ülkenin başına getirmek için gizli bir plan yapıldı. Ancak iddiaya göre bu girişim başarısız oldu. Aynı haberlerde Ahmadinejad'ın ev hapsinde tutulduğu da iddia edildi. Ancak eski cumhurbaşkanı İran dini lideri Ali Hamane için düzenlenen anma töreninde görüntülenince bu iddialar yeniden tartışmaya açıldı. Ve ortaya atılan bu iddialar üzerine Ahmadinejad'ın basın ofisinden açıklama geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada New York Times gazetesinin yalan ve sahte habercilik yapmasıyla bilindiği savunularak aynı iddiaların daha önce de ortaya atıldığı kaydedildi. Ve söz konusu yayınların İran'a yönelik yürütülen psikolojik savaşın bir parçası olduğu savunuldu.
2: Efendim? Efendim 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen o güne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Örgütün emniyet imamı Temel Altıncağ'ın FETÖ mensubu polislere WhatsApp üzerinden darbeyi gerçekleştiren askerlere karşı direnmeyin, askerle çatışmayın talimatı gönderdiği belirlendi.
3: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti ama hala o güne dair yeni itiraflar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mahkeme dosyalarına giren bilgi ve itiraflara göre örgütün sözde emniyet imamı Temel Alsancak'ın FETÖ mensubu polislere WhatsApp üzerinden gönderdiği mesajda darbeyi gerçekleştiren askerlere karşı direnmeyin, askerle çatışmayın talimatı yer aldı. Bu talimatın amacı darbecilere karşı güvenlik güçlerinin direncini kırmak ve darbe girişiminin önünü açmaktı. WhatsApp üzerinden yollanan mesajdaki talimat, Temel Alsancak'a bağlı çalışmış olan mahrem imamların sosyal medya paylaşımlarındaki itiraflarda ortaya çıktı. Örgütün darbe planı yalnızca güvenlik bürokrasisiyle sınırlı değildi. TRT, TürkSat ve Dijitürk gibi kritik yayın kuruluşlarına yönelik baskınlar FETÖ'nün bilişim yapılanması tarafından organize edildi. Abi olarak adlandırılan örgüt yöneticilerinin talimatıyla harekete geçen sivil mühendislerin Ankara ve İstanbul'da yayın akışını ele geçirmeyi hedeflediği kaydedildi. Amaç darbe bildirilerini kesintisiz yayınlatmak ve milletin doğru bilgiye ulaşmasını engellemekti. Mahkeme kayıtlarına göre FETÖ'nün mülki idare yapılanması da darbe gecesinde aktif rol aldı. Anadolu'nun farklı noktalarında görev yapan örgüt bağlantılı bazı mülki idare amirleri selaların okunmasını engellemek için girişimlerde bulundu. İtirafların FETÖ'nün sadece 15 Temmuz gecesini değil darbe sonrasını da planladığını ortaya koydu. Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Ebu Seleme Gülen'in açıklamalarına göre Adil Öksüz ve Mustafa Özcan'ın topladığı paralarla çocuklar ve gençleri hedef alan uzun vadeli algı operasyonları hazırlanıyordu. İddiaya göre Fethullah Gülen'in talimatıyla Adil Öksüz'ün kontrolünde kurulacak ekip, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan dijital içerikler üretecek, 15 Temmuz'u meşrulaştıran oyunlar ve animasyonlar hazırlayacaktı.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fethullahçı terör örgütünün eğitim yapılanmasında yer alan 33 bin kamu personelini ihraç ettiklerini ve 3500'e yakın okul, pansiyon gibi yapıyı kapattıklarını açıkladı. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında konuşan Tekin, mücadelede teyakkuz halinde olduklarını vurguladı.
6: FETÖ, toplumun en ücra köşesindeki vatandaşa, onun çocuğu üzerinden ulaşabileceği bir enstrümana sahip. Dershane ya da okul.
3: Fethullahçı terör örgütü tüm kritik kurum ve alanlarına sızarak devleti ele geçirmek istedi. Eğitim de bunlardan bir tanesiydi. Hedefi zeki ve başarılı çocukları örgüte kazandırmaktı.
6: Çünkü bizim milletimiz çocuğunun eğitimini her şeyden önemli görüyor. Ve çocuğuna bu anlamda hem pozitif bilimleri hem de milli manevi değerleri verdiğini düşündüğü yapılara karşı yumuşak davranıyor. Hoşgörülü davranıyor, çocuklarını onlara emanet ediyor. Şimdi bu vesayetçi güçlerin tam da aradığı enstrüman bu işlevi yerine getirecek yapı.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılında örgütle mücadelede gelinen noktayı anlattı. Örgütün eğitim yapılanmasına ağır darbe vurulduğunu söyledi.
6: Biz bakanlıkta 33 bin civarında kamu personelinin büyük çoğunluğu tamamına yakını öğretmen olmak üzere ihraç işlemini yaptık. İltisak ve irtibatları ilgili kamu otoriteleri, emniyet, jandarma ve MIT'in tespit ettiği istihbari bilgiler doğrultusunda hem de peşinden 3500'e yakın kurum, yani okul, pansiyon ve benzeri yapının kapatılması sürecini yürüttük. O tarihten sonra da bu konuda teyakkuz halinde olduk.
3: Milli Eğitim Bakanı, Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle gençlerin emperyalist kültür saldırılarına karşı donatılacağını vurguladı.
2: İstanbul merkezde 12 ilde 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 74 şüpheli gözaltına alındı.

0: organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri koordinesinde operasyon başlatıldı. Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren suç örgütü üyelerinin kimlik ve adresleri belirlendi. Yurt dışından yönetilen ve liderleri kırmızı bültenle aranan 4 silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 12 ilde belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 74 şüpheli gözaltına alındı. Çete üyelerinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
1: İstanbul Bayrampaşa'da 12 yıl önce Gültekin Yıldırım isimli servis şoförü bıçaklanarak öldürüldü. Faili meçhul cinayet DNA eşleşmesiyle aydınlatıldı. Cinayetin zanlısı ise Muğla'da kıskıvrak yakalandı.
0: 12 yıllık cinayet DNA eşleşmesiyle çözüldü. İstanbul Bayrampaşa'da 67 yaşındaki servis şoförü Gültekin Yıldırım bıçaklı saldırıda yaralanmasının ardından hayatını kaybetti. Dosya üzerinde yapılan detaylı incelemelerde olay yerinden elde edilen biyolojik deliller, gelişen kriminal teknikler kullanılarak yeniden değerlendirildi. Yapılan DNA karşılaştırmaları sonucunda olay yerindeki örneklerin 58 yaşındaki bir şüpheliye ait olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler şüphelinin olay tarihinde cinayetin işlendiği bölgede bulunduğunu da tespit etti. Elde edilen bulgular doğrultusunda çalışma başlatan polis ekipleri 12 yıllık cinayet zanlısını Muğla'nın Datça ilçesindeki kırsal alanda düzenlenen operasyonla yakaladı.
1: Trabzon'un Çaykara ilçesinde düşürdüğü çantasını almak için Uzungöl'e giren yabancı uyruklu bir turist hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Düşürdüğü çantasını almak için girdiği sudan sağ çıkamadı. Trabzon'un Çaykara ilçesine giden 23 yaşındaki Omar Muhammed Alhendi, Uzungöl'de yürüyüş yaparken çantasını suya düşürdü. Yabancı uyruklu turist çevresindekilerin uyarılarını aldırış etmeden çantasını almak için göle girdi.
2: Burada duruyorduk. Oradan direkt Arap çantasını düşürdü. Çantasını düşürdüğü gibi kolundan saatini çıkarttı. Ben atlayacağını anladım, atlama diye bağırdım. Çünkü buranın derinliğini biliyorum.
0: Gencin akıntıya kapıldığını görenler zaman kaybetmeden suya atladı. Ancak boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
2: Buradan direkt suya atladı, dayı gitti onu tuttu. Dayı ama çok mücadele etti. Yani dayı da biliyordu. Çocuk da kendini şey yaptı. Dayı bayağı bir mücadele etti orada. Artık dayı da yoruldu. Dayı da yorulunca...
0: İki kişi olay yerine sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Akıntıya kapılan Omar Muhammed Alhendi için gölde çalışma başlatıldı. Botlar ve dalgıç polislerle yapılan aramalar sonucunda Alhendi'nin kıyıdan 30 metre açıkta ve 8 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da polisin şüphe üzerine durdurduğu motosiklette otomatik silah ve el yapımı 2 bomba ele geçirildi. Yakalanan şüphelinin ifadesi üzerine 5 ilçede 10 adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
0: Şüphe üzerine durdurulan motosikletten adeta cephanelik çıktı. İstanbul Eyüp Sultan'da polis uygulama sırasında bir motosikleti durdurdu. Yapılan aramada otomatik silah, silaha ait mermiler ve el yapımı 2 bomba ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi üzerine operasyon genişletildi. 5 ilçede 10 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli daha gözaltına alınırken yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve suç işlemek için kullanılacağı değerlendirilen ikiz plaka ele geçirildi. Ele geçirilen el yapımı bombaların internet üzerinden ulaşılan tarifler kullanılarak hazırlandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

0: İstanbul Bayrampaşa'da seyir halindeki bir araçta yangın çıktı efendim. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçsa kullanılamaz hale geldi.
1: İstanbul Bayrampaşa'da seyir halindeki bir araçtan alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Ailesiyle birlikte arabadan uzaklaştı. Kiralık olduğu öğrenilen araç uzun süre yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Araç küle dönerken geriye bu görüntüler kaldı.
0: Efendim sırada İzmir'den ilginç bir haberimiz var. Dünya evine giren genç çift düğün görüntülerinin kameraman tarafından kaydedilmediğini öğrenince dava açtı. Mahkeme çiftin manevi zarar gördüğüne hükmederek toplam 200 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
2: Kameraman kayıt tuşuna basmadı, düğün anıları kayboldu. Genç çiftin mücadelesi 200 bin liralık tazminat kararıyla sonuçlandı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Feride ve Şeref Derin çifti, 27 Aralık 2023'te Karabağlar'daki bir düğün salonunda hayatlarını birleştirdi. Gelin ve damat en özel anlarının kayıt altına alınması için anlaştıkları düğün salonundan görüntülerini istedi. Ancak büyük şok yaşadılar. Kameranın kayıt tuşuna basılmadığı ortaya çıktı.
3: Düğün heyecanı, ailemizle yaşadığımız anılar, sevdiklerimizin mutluluğu, yani kısacası bu güzel günümüzü profesyonel şekilde kayıt alacağını düşünüyorduk. Ancak daha sonra düğün bitiminde kameranın kayıt almadığını, tekrar getirmeye çalışacağını dile getirdiniz.
2: Düğünlerine ait profesyonel hiçbir görüntünün olmadığını öğrenen çift soluğu mahkemede aldı.
4: Geriye dönüp baktığımızda o gün ait elimizde çok az görüntü olmaması, hatta hiç olmaması manevi olarak bizim için çok üzücü. Düğünümüz hayatımız boyunca bir kez yaşayacağımız en özel günlerden biriydi.
2: Yakınlarının cep telefonlarıyla çektiği görüntülerle o güne ait anıları yaşatmaya çalışan çift, İzmir Tüketici Mahkemesi'ne manevi tazminat davası açtı.
5: Bizim bir kameramanımız var deniliyor ve bu sabit kamerada da gezen kameraman çok görünüyor zaten. Yani tüm düğünü aslında çekiyormuş gibi yapıyor ama meğerse bir tuşa basmamış ve düğün aslında baştan sona hiç çekilmemiş. Tabii ki müvekkiller için bu manevi anlamda kabul edilemez bir durum.
2: Mahkeme Derin çiftini haklı bularak emsal bir karar verdi. Kişi başı 100 bin olmak üzere toplamda 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
5: Gerçekten hayatlarında bir kere yaşadıkları bir anı bir daha hiç izleme fırsatı bulamayacaklar ve bu da manevi anlamda onların zarar görmesine neden oldu. Emsal teşkil eden bir karar çıktı İzmir Tüketici Mahkemelerinden bu konuda.
0: Efendim yaz sıcaklarının kendini iyice hissettirdiği bu günlerde uzmanlardan gıda zehirlenmelerine karşı çok önemli uyarılar var. Sıcak havalarda açıkta bırakılan gıdalarda bakteri ve virüslerin çok hızlı çoğaldığına dikkat çeken uzmanlar mutfak tahtalarının kullanımı konusunda da ayrıca uyarıyor.
1: Yaz sıcaklarıyla birlikte acil servisler gıda zehirlenmesi vakalarıyla doldu. Özellikle besinlerin saklanma koşulları zehirlenme riskini en üste taşıyor. Beslenme uzmanı Mustafa Canberk Yaşar, gıdaların doğru şekilde saklanması konusunda önemli uyarılarda bulundu.
6: Gıdalarımızı iyi pişirmeliyiz. Pişirdikten sonra yaz aylarında 1 saatten fazla açıkta bekletmemeliyiz. Kış aylarında süre 2 saate kadar uzayabilir. Özellikle sütlü, kremalı, şekerli gıdalarda, pastane ürünlerinde, et, yumurta, balık, tavuk, kıyma gibi ürünlerde soğuk zincir taşınmasına dikkat etmeliyiz.
1: Mutfaktaki en büyük tehlikelerden biri çapraz bulaşma. Örneğin çiğ tavuk eti doğranan bir kesme tahtasında temizlenmeden salata hazırlanması, mikroorganizmaların diğer gıdalara geçmesine ve zehirlenmeye zemin hazırlıyor.
6: Kişilerin mutlaka eldiven, bone takması, kesme tahtalarının gıdalara göre ayrılması, çiğ gıdalarla pişmiş gıdaların da bir arada temas etmemesini sağlamalıyız. Özellikle pikniklerin artması, araçta gıdaların uzun süre bekletilmesi, salata malzemelerinde içerisine yoğurt

0: veya mayonez eklenmesi de zehirlenme riskini arttıran faktörler arasındadır.
1: İshal, kusma, karın ağrısı, kramp şikayetlerinde acil servislere başvurulması gerekiyor.
0: Her kusma, ishal ve baş dönmesi de gıda zehirlenmesi işareti değildir. Bunlar enfeksiyonlara bağlı olarak da gerçekleşebilecek durumlardır. Ama her zehirlenmede bir ishal, bulantı, kusma olabilir. Özellikle yüksek ateş ve kanlı ishal durumunda çok fazla beklemeden acile başvurmalısınız. Hafif vakalarda ise eczanelerde satılan ORS, yani oral rehidrasyon sıvısı alarak durumunuzu rahatlatabilirsiniz.
2: ...15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. Darbe girişimi hafızalarda olduğu kadar cuntacıların hedefindeki araçlarda da izlerini koruyor. O gece askeri üniforması giyen FETÖ'cülerin Ankara'da tankla ezdikleri araçlardan biri de Üsküdar Meydanı'nda sergileniyor. Hurda'ya dönen araç o karanlık gecenin adeta bir özeti gibi.
3: Duyar duymaz zaten nasıl sokağa çıktığımızı hatırlamıyorum. Çoluk çocuk tamamen bir sokağa çıktık ama o günleri Rabbim bir daha göstermesin.
4: O gece tank paletlerinin altında ezilen araçlardan biriydi. Son hali FETÖ'nün acımasızlığını, korkunç yüzünü kanıtlıyordu. 15 Temmuz'da direniş için çıkılan meydanda unutmamak adına şimdi o var.
3: Daha halen içimizde varlar. Çok uyanık olmamız lazım. Çok birlik beraberliğe ihtiyacımız var.
5: Hep birlik olacağız. Bu atılmış imzalar beynimizde kazınmış. Çocuklarımız şehit olmuş, kanları yerde kalmayacak.
4: Ankara Kızılay'da Hikmet Karabul'un kullandığı aracın üstünden tankla geçti darbeciler. Direniş can pahasına sürerken Karabul'un aracı da hurda yığınına döndü.
3: Tüylerim tiken tiken oluyor. Daha halen içimizde varlar. Çok uyanık olmamız lazım. Çok birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Rabbim bu memlekete bu gibi acıları bir daha göstermesin.
4: 10 yıl geçmesine rağmen yaralar kapanmadı. Darbe girişiminin izleri hafızalarda ve cuntacıların dokunduğu her yerde. Tankların ezdiği o araçsa artık bir demir yığını.
6: Vallahi o gece tanklar köprüde görünce daha iyi bir şey, millet farkında değil şeyin. Şeye geldi işte, tekrar Kısıklı'ya döndük. Reis geldi, Kısıklı'ya gelecek dediler.
7: Allah Türkiye'mize ne diyeyim, zeval vermesin.
4: Simge araç Türkiye'nin en karanlık gecesinin sessiz tanığı olarak sergileniyor.
2: ...15 Temmuz darbe girişiminde vatan savunması için sokağa çıkan kahraman Türk kadınlarından biriydi Türkmen Tekin. FETÖ'cü askerlerin kullandığı tankın altında kalarak şehadet şerbetini içti. Eşi Ramazan Tekin ise o geceyi anlattı.

0: Emincan'da Emincan feda olsun vatan için.
1: 52 yaşında bir ev hanımıydı şehit Türkmen Tekin. 3 çocuk annesiydi. Tekin o gece eşi Ramazan Tekin'le birlikte junta cainlere dur demek için yola çıktı.
0: Saat 21.50 civarındaydı. Bir akrabamıza telefon geldi. Darbe oluyor. Ben de koştum televizyona, alt yazıya bakayım. Neler oluyor diye. Tarıyorum hep aynı. Son dakika. Eşime dedim biraz oturalım. Hayır Ramazan dedi. Vatan elde gidiyor. Allah korusun dedim ben. Ben at mesleğimi alayım. İki rekat namaz kılınca sen toparlan. Tamam dedim ben eşime. O namazını kılınca ben aşağı indim. Evde 11 yaşında kızımız uyuyordu. İki tane çocuğum da dışarıdaydı bu saatlerde. Yürürken vatandaşlarımızı balkonlarda, işte caddelerde kimler ne varsa böyle çağırıyorduk. Ellerimiz açık dua ediyoruz. Tek tük gelenler vardı. Bayağı yürüdük yani. Burada Esenler 4 yoluna kadar. Sağa sola bakıyoruz ki hiç gelen yok. Ama baktım marketler kuyruğunda, ATM kuyruğunda bayağı insanlarımız var.
1: Başkan Erdoğan'ın İstanbul'a geleceğini öğrenen Tekin çifti toplanan grupta Atatürk Havalimanı'na yöneldi.
0: Esenler 4 yolu cami geçken sonra birkaç tane aile, eş, bayan bacılarımız, amcalar, dedeleri gördüm. Biz nerede bileyim ki vatanda hainler tanklara yolları kapatmışlar. Bir 10 dakika yürüdük aşağı inip yol bomboş. Şaşırdım. O halkımız dedi yürümeye devam edip yol tıklım. Üst geçide insanlar bağırıyormuş. O karabakta duyulmuyor ki. Tank geliyor diye üstten görmüşe. Bir baktım sola ki insanlar kaçıyor. Ben donup kaldım. Sağ tarafa kırsa hiçbir tane insanın burnu kanamayacak. Tırnağı bile kanamayacak. Hainler bire bire bariyerlerin üzerindeki insanların üzerine geldi. Saat 1'e doğru hatırlamıyorum. Saati bizim üstümüze savaş uçakları 2 tane alçak uçuş yaptılar. İnsanlar ateş ediyor da korksun diye. O gece hiçbir insanımız kaçmadı. O gecenin Allah'a iman gücü, vatan sevgisi vermişti.
1: Havalimanı bağlantı yolunda cuntacıların kullandığı tankın altında kalan Tekin ağır yaralandı.
0: Hainler önce eşime vurdu. Ondan sonra birkaç tane de şehidimiz var. Ben eşimi kurtardığını biliyorum. Bir baktım eşim yerde. Koşarak kucakladım eşime Türkan diye. Eşim cevap vermiyor.
1: Türkmen Tekin kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
0: Biz bir gün anısı yaşarız, babası yaşarız ama vatansız ve bayraksız yaşayamayız. Biz geleceğimize, çocuklarımıza bir vatan bıraktık. Vatanımıza sahip çıkalım.
2: Efendim Gazze'den yürek burkan bir hikayeyi ekranlarınıza getiriyoruz. 13 yaşındaki Adil Raja Elashi 2 yıl önce düzenlenen İsrail topçu saldırısında sol gözünü ve sol kulağındaki işitme yetisini kaybetmişti. Küçük çocuk o günden bu yana tedavi olmayı ve okuluna yeniden kavuşmayı bekliyor.
1: İsrail saldırılarının gölgesinde büyüyor, hayatlarının en zor sınavını veriyorlar. İşgalcilerin bombaları nedeniyle kimi uzuvlarını, kimi de hayallerini kaybetti. İsrail saldırılarının izlerini taşıyan o çocuklardan biri de 13 yaşındaki Adil Raja Elashi. Savaşın yerinden ettiği Elashi, şimdi Gazze şeridinin orta kesimindeki Bureiç mülteci kampında yaşıyor. Filistinli çocuk, 2 yıl önce evinin yakınlarında düzenlenen İsrail topçu saldırısında yüzüne gelen şarapnel parçası nedeniyle sol gözünü ve sol kulağındaki işitme yetisini kaybetti. Üstelik tek suçu arkadaşlarıyla sokakta futbol oynamaktı.
3: Saldırıda arkadaşlarım öldü. Ben de gözümü kaybettim. Kendime geldiğimde ağladım. Benim suçum neydi? Futbol oynayan arkadaşlarım neden saldırıda öldürüldü?
1: Adil Raja Elashi o saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu. Ancak hayatı tamamen değişti. Filistinli çocuk annesinin uzun yıllardır engelli olması ve babasından ayrı kalması nedeniyle şimdi babaannesiyle yaşıyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlarıyla yalnızca futbol oynuyordu. Onların günahları neydi ki? Ona şu an ben bakıyorum. Torunum yaşadığı fiziksel ve psikolojik zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.
1: Elashi'nin tek arzusuysa tedavi olmak ve okuluna yeniden kavuşabilmek.
3: Gözümün yeniden eski haline dönmesini istiyorum. Hastaneye gidiyorum ancak burada tedavisinin olmadığını, tedavinin yurt dışında yapılabileceğini söylüyorlar.
2: Sırbistan Kamu Yönetimi Bakanı Snezdana Paunovic, Srebrenica soykırımının yıl dönümünde tepki çeken açıklamalar yaptı efendim. Katliamcı Sırbistan eski başkanı Slobodan Milošević'i hatırlatarak onun yerinde olsaydım 1998'de Kosova'da etnik temizlik yapardım dedi.
4: ...1998'de Kosova'da etnik temizlik yapardım.
5: Önce etnik temizlik dedi, daha sonra sözlerine açıklık getirerek sürgünü kastettiğini söyledi.
4: Etnik temizlik derken insanları öldürmeyi ya da bugün onların yapmaya çalıştığı şeyi kastetmiyorum. Demek istediğim, kendisini Yugoslavya vatandaşı olarak görmeyen herkesin ülkeyi terk edip kendi ana vatanına gitmesini sağlamaktır.
5: Skandal açıklamaların sahibi Sırbistan Kamu Yönetimi Bakanı Snezana Paunovic. Kosova karşıtı tutumuyla tanınan Paunovic, Srebrenica soykırımının yıl dönümünde konuştu. Kendisine katliamcı eski Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Milošević için 1998'de Kosova'da neyi yanlış yaptı sorusu yöneltildi. Verdiği cevap Milošević'in katliamlarını hatırlattı.
4: Eğer ben Slobodan Milošević'in yerinde olsaydım 1998'de Kosova'da etnik temizlik yapardım. Bu belki de hayatım boyunca söylediğim en sert ifade.
5: Sırp Bakan'ın skandal sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Paunovic, Kosova için kullandığı ifadelerde Türkleri de hedef aldı.
4: Kosova kutsal bir emanet ve her zaman Sırp kalacak. Kosova'nın bağımsızlığı geçici. Bunu belki biz görmeyiz ama gelecek nesiller görecek. Türklerin gitmesini 500 yıl boyunca bekledik. NATO'nun Kosova'daki barış gücü ve onunla gelenlerin de gitmesini bekleyeceğiz.
2: Efendim, Avrupa nüfusu giderek yaşlanıyor. Avrupa Komisyonu'nun son raporuna göre 2029'dan itibaren Avrupa ülkeleri geri dönülemez bir eşeğe giriyor.
1: Avrupa'da yaşlı nüfus alarmı veriliyor. Avrupa Birliği hızla yaşlanan nüfus yapısıyla demografik bir dönüşümün eşiğinde. 2029 yılından itibaren Avrupa nüfusu geri dönülmez bir düşüş trendine giriyor. Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa'nın yaşlanan nüfus yapısına ilişkin kapsamlı bir rapor yayınladı. Rapora göre Avrupa Birliği nüfusu 1960 yılında 354,5 milyon seviyesindeyken 2025 yılının başında 450,6 milyona ulaştı. Ancak son yıllarda doğum oranlarındaki düşüş ve yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte nüfus artış hızı belirgin şekilde yavaşladı. Rapordaki tahminlere göre Avrupa Birliği nüfusu 2050 yılında yaklaşık 445 milyona, 2100 yılında ise 398,8 milyona gerileyecek. Bu rakamın bugünkü nüfus seviyesinin yaklaşık %11,7 altında olacağı belirtildi. Avrupa'nın yaşlanma hızına da dikkat çekilen raporda Avrupa Birliği'nde ortanca yaşın 2025 itibarıyla 44,9'a yükseldiği kaydedildi. Rapora göre Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi 39,6 ortanca yaşta İrlanda oldu. En yaşlı nüfus yapısına sahip ülkesi ise 49,1 ortanca yaşta İtalya olarak kayda geçti. Raporda ayrıca 80 yaş ve üzeri nüfusun Avrupa Birliği içindeki payının hızla artacağı vurgulandı. Buna göre bugün 106 seviyesinde olan 80 yaş üzeri nüfus oranının 2100 yılında %15'in üzerine çıkması bekleniyor.
2: Efendim, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. O karanlık gecede FETÖ'cü hainlere millet dur dedi. O gece hangi lider neredeydi, ne yaptı izleyeceğiz ve Ajans Yeni Günü burada noktalayacağız.

0: kim darbeye girişimde bulunacaksa, birisi girişimde bulunacaksa o tankın önüne önce ben çıkacağım diyor.
1: Tankların arasından birilerinin yardımıyla oradan kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne sığındı.
2: İyi de tank getirselerdi bari. Nerede tank?
1: Hayatın korkuyla geçmiş. Korkaksın. Bitiksin.
3: Ben partiye geldim. Geldiğim saatler 10'a 15 kala veya 20 kala. Sayın Başbakan'a deyiniz. Bu bir kalkışma hareketidir. Kabul edilemez. Hükümetin yanındayız.
4: Ölmek var, dönmek yok.
5: Tarih her şeyi yazdı. Korkup kaçan da, kalıp cesaret ve kahramanlıkla mücadele eden de not edildi. Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde bu şanlı ülke zor bir sınavla daha karşı karşıya kaldı. Mehmetçiğin içine sızan hainlerin silah doğrulttuğu halk, göğsüyle vatanı siper etmek için sokaklara çıktı. İstanbul Boğazı'nda tanklar köprüleri tuttu. Ankara'daysa Genelkurmay karargahındaki asker üniforması giymiş teröristler komutanları rehin aldı. Ancak asıl hedef Marmaris'te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bir suikast mi yola çıkarıldı? Ailesi ve korumalarıyla birlikte oturan Erdoğan'a darbe girişimiyle ilgili bilgi geldi.
6: Saat 21.30 gibi o civarlarda eniştem beni arıyor. Diyor ki yani Beylerbeyi Sarayı'nın orada bir hareketlilik var. Yani asker orada işte araçlarla

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesiyle birlikte İstanbul'a gitmek için harekete geçti. Suikast timi oteli ararken Başkan Erdoğan otelden ayrılmıştı. Erdoğan eğer 15 dakika geç kalsa tim belki de hedefine ulaşacaktı. FETÖ'nün iç savaş çıkarma planı hayata geçirilecekti.
1: Orada tabii ailemle birlikte, yanımızdaki tabii bütün koruma ekibimiz hep beraber, bir 15 dakika falan gecikmemiz olsa, yani bunlar maalesef Nur Mağarası'nın içerisindekileri göremediler. Bizi de gelmişler orada, dolaşmışlar, etmişler filan. Adresi soruyorlar.
0: Başkan Erdoğan ve ailesini taşıyan uçak İstanbul'a doğru hareket halindeydi. Başbakan Binali Yıldırım ise eşi Semiha Yıldırım'la birlikte İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Güvenlik riski nedeniyle hava yolu yerine karayolu tercih edildi.
2: Sabiha Gökçen'e gidelim. Sonra arkadaşlar burası hedef yer dediler. Oraya gitmemiz çok sakıncalı.
0: Başbakanın aracı hava saldırılarına karşı önlem olarak Bolu'ya değil Kastamonu yoluna yöneldi.
2: Karşıda bir jandarma aracı var. Hemen yaklaşınca biz, hepsi içeriden fırladı, başladılar ateş etmeye. Bizim arkadaşlar karşılık verdi falan. O ara tabii şoför bizim sağ olsun hemen geri vitese taktı süratle. Ateş menzilinden çıktık ve oradan bir tali yola girerek Ilgaz merkeze geldik. Merkezde biraz kaymakamın evinde konuk olduk.
0: Güzergahta bulunan ve o dönem yapımı devam eden Ilgaz tüneline gelindi. Başbakan Yıldırım kaldığı evi karargaha çevirdi.
3: Alçakça terör girişimini, bu darbeci bozuntularının hesabını göreceğiz. Milletimiz sokaktadır, milletimiz ülkeye ve demokrasiye sahip çıkmıştır.
0: Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ise darbe girişimi sırasında Balgat'taki genel merkezdeydi.
4: 15 Temmuz günü.
5: Evet.
4: Saat 21'den sonra ikametgaha gidiyorum. Eve çekiliyorum. Ancak alçaktan uçan uçaklar büyük gürültüler yapıyor. Böyle bir durum eğer bir tatbikat ise Genelkurmay'ın, hükümetin açıklamalarda bulunmaları lazım. Çünkü her evde hasta olabilir, yaşlı insan olabilir. Böyle bir durum karşısında herhangi bir şey de duyulmuyorsa o zaman partiye dönmeyi tercih etti. Geldiğim saatler 10'a 15 kala veya 20 kala. Hala uçuşlar devam ediyor. Gürültüler geliyor. Böyle bir durum karşısında bazı arkadaşlarımız da gelişmeleri takip ettiği için benim nerede olduğumu soruyorlar. Özel kalemde diyor ki şu an genel başkanımız partideler. Ve partiye geldi arkadaşlarımız.
0: Bahçeli kurmaylarıyla birlikte hiç düşünmeden darbeye karşı direnme kararı aldı.
4: Bu bir kalkışma hareketine benziyor. Kabul edilemez. Böyle bir durum karşısında Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir tavrının olması lazım. Demokrasiden yana olma durumundayız. Özel kaleme talimat verdim. Sayın Başbakan'ı arayınız lütfen dedim. Başbakanlığın özel kaleminde bir arkadaşımız çıktı. Sayın Başbakan'a deyiniz. Bu bir kalkışma hareketidir. Kabul edilemez. Hükümetin yanındayız. Ben de Milliyetçi Hareket Partisi'nde arkadaşlarımla beraberim dedim. Bu olay karşısında sabaha kadar gelişmeleri de yakinen takip ettik.
0: Evet. Darbecilerin İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nı ele geçirmek istediklerinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da oradaydı.
6: Bu akşam oteller kapalı olduğu için ve bizi otellere almadıkları için Bakırköy Belediye Başkanımızın evine gittik.
0: Darbe olursa tankın önüne ilk ben çıkarım diyen Kılıçdaroğlu, VIP salonu önünden darbecilerin gitmesini fırsat bilerek havalimanından hemen ayrıldı.
7: Darbe olursa tankın önüne ilk ben çıkarım demiştiniz.
8: Bir de tank getirselerdi bari. Nerede tank?
0: CHP lideri Kılıçdaroğlu havalimanından ayrılırken yüz binler başkomutan Erdoğan'ı karşılamak ve darbecilere direnmek için havalimanına akın ediyordu. Darbe girişimi sürdüğü sıralarda Boğaziçi Köprüsü'nde vatandaşlar darbecilerle canı pahasına mücadele ediyordu.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak saatler 03.42'yi gösterdiğinde Atatürk Havalimanı'na indi. Etrafında çok sıkı tedbirler alınmıştı. Çünkü her an darbecilerin saldırısıyla karşı karşıya kalabilirdi. Erdoğan havalimanına inerken binlerce vatandaş da havalimanındaki darbecilerle mücadeleyi kazanmıştı. Eli kanlı teröristlerin kullandığı tankların üzerine vatandaş çıkmıştı. Yaklaşık 20 bin kişi havalimanında Başkan Erdoğan'ı işte bu görüntülerle karşıladı. Başkomutana etten duvar ördü. Ellerinde Türk bayraklarıyla Erdoğan'ın etrafını saranlar korumalarından daha yakın koruma sağladı. Ardından da vatandaşların karşısına çıktı. Atatürk Havalimanı'nda halka seslenen Erdoğan, milletin aldığı silahların millete yöneltildiğini vurguladı.
1: Bu millete, bu millete yaptığın ihanet yeter. Sıkıysa memleketine gel.
0: Darbe girişimine karşı canını bu millete siper eden Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli adlarını dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazdırdı.
2: Birlik ve kardeşliğimiz sağlam kaldığı, hatta sürekli tahkim edildiği sürece hiçbir çıldırmış, hiçbir hayasız ve vicdansız Türkiye'ye saldırmayı aklından bilene geçiremeyecektir.
3: Vatanımızın tek bir taşına dahi göz dikenlerin, ödemeyi göze alacakları bedelin ilanı ve ispatıdır.
4: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.

6 olmak üzere A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, bugün milletin yazdığı destanın yıl dönümü. 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlerin başlattığı darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Tanklara, silahlara, uçaklara karşı milletimiz elleriyle direndi. 253 şehit, binlerce gazimiz var. O karanlık gece milletin ışığıyla aydınlandı. İşte bugün efendim aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyoruz. Gün boyu özel yayınlarla bu tarihi direniş ekranlarınıza taşıyacağız. Ama öncesinde gündemin öne çıkan başlıklarından birkaçını aktaracağız. Başlıyoruz.

0: Dünya gündemiyle başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar yeniden şiddetlendi. Washington yönetimi İran hedeflerine yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Tahran yönetimi de Körfez'deki ABD üslerini füze ve İHA'larla hedef aldı.
1: ABD ile İran arasında diplomasi rafa kalktı. Ateşkes umudu yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Açıklamanın ardından İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm ve Hengam adalarıyla Bender Abbas kentinin ABD tarafından hedef alındığını belirtti. Washington yönetimi İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik İran ablukasını saat 23 itibarıyla yeniden uygulamaya koydu. ABD'nin bu adımlarına Tahran'dan sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin saldırıları ve deniz ablukası girişimiyle İslamabad mutabakatının ortadan kalktığını söyledi.
2: İran bu şartlarda mutabakata ilişkin hiçbir yükümlülük hissetmiyor. Şu anda hakkına konuşuyoruz.

0: konuşacağımız hiçbir mutabakat kalmadı. ABD mutabakat zaptını ihlal etmek konusunda her şeyi yaptı. Hiçbir ülke İran'ın taahhütlerini yerine getirmesini beklememeli.
1: Tahran yönetimi ABD saldırılarına karşılık olarak Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerine yönelik saldırılar düzenlediğini bildirdi. Saldırıların ardından Körfez'de alarm seviyeleri yükseltildi. ABD'nin bölgedeki askeri varlığı teyakkuza geçirildi. Bazı Körfez ülkelerinde hava savunma sistemleri devreye alındı. Siren sesleri duyuldu, askeri hareketlilik arttı. Tahran, ABD askerleri ve savaş uçaklarına ev sahipliği yapan Ürdün'deki Azraq hava üssüne kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Kuveyt, İran tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 4 askerinin yaralandığını belirtti.
2: Evet, ABD ile İran arasında gerilim yeniden tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin enerji santralleri ve köprüleri hedef almakla tehdit etti. ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların kendisi yeter diyene kadar süreceğini söyledi.
0: Masaya oturmazlarsa tüm enerji santrallerini ve köprülerini yıkacağız.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik sert tehditlerinden birine daha imza attı. Fox News'e konuşan Trump, Tahran yönetimi müzakere masasına oturmazsa İran'ın kritik altyapısını hedef alacaklarını söyledi.
0: Bu gece onları çok sert vuracağız. Yarın gece de, ondan sonraki gece de masaya oturup müzakere etmezlerse tüm enerji santrallerini, tüm köprülerini yıkacağız.
1: Trump, İran'la müzakere etmenin tek yolunun güç kullanmak olduğu görüşünü savundu. Hürmüz Boğazı konusuna değindi Trump. Açık tutmak zorundayız dedi. Boğazın sadece İran için kapalı olduğunu yineledi.
0: Bir ücret talep edecektim. Ancak bunun yerine Körfez ülkeleri ABD'de para harcamayı tercih ediyorlardı ki açıkçası bu daha iyi.
1: Trump, saldırılar ben yeter diyene kadar devam edecek ifadesini kullandı. Trump, İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol terminali olan Hark Adası'nı ele geçirebileceklerinin mesajını da verdi.
0: Adayı ele geçirmeye gelince, eğer onları yeterince geriye ve yeterince derine kadar geri püskürtebilirsek bunu yaparım.
2: Değerli izleyenler, Muğla Milas'ta çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgeye uzanacağız. Şimdi detayları bu kez A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktaracak. Nedir son durum Sefer Ayçe?
3: Görüntüye bakarak iyi haber verebiliriz. Çünkü artık alevler yok şu anda Sümeyye ve sabaha karşı alevleri görmemeye başladık. Evet, dün başlamıştı. Şimdi İsa gösterecek yanan yerleri de artık gün ışığınca yanan yerlerde ortaya çıkmaya başladı. Muğla Milas Kaplankaya mevkiindeyiz şu anda ve bu alandaki tüm görmüş olduğunuz alandaki yeşillik maalesef siyaha büründü. 17.03'te başladı yangın ve ardından hemen müdahale edildi fakat rüzgar çok fazlaydı. Rüzgar etkisiyle de Gürcamlar Mahallesi'ne çıktı yalnız. Yangın henüz nedeni belirlenmedi. Rüzgarın etkisiyle dediğimiz gibi büyüyen yangını kontrol altına almaya çalıştı Orman Bölge Müdürü ekipleri ve tüm ekip bölgedeki tüm ekipler kontrol altına almaya çalıştılar. Dün gündüz 8 uçak 12 helikopterle havadan, gece ise 6 arazöz, 2 iş makinesi ve 550 personel şu anda görmüş olduğunuz bu alanda hala görev yapıyorlar. Artık bir bölüme baktığımızda orada dozerleri de, yangın söndürme araçları ve yangın yer ekiplerinin de şu anda mücadeleleri devam ediyor. Çünkü yangın havadan söndürülmesi çalışılsa da yerden söndürülüyor. Yangının bitmesi yerden oluyor. Son noktayı yer ekipleri noktayı koyuyor. Ama dediğimiz gibi şu anda artık alev yok, yerini için için yanan dumanlara bırakmış durumda. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekipleri alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması, yangının daha da fazla yayılmaması için de çalışmalarını aralıklı sürdürdü. Şimdi bu alanın tam arkasında büyük siteler var, özel siteler var, özel evler ve oteller var. Dün 1110 kişi yaklaşık buradan güvenlik açısından tahliye edildi. Fakat bu dediğimiz gibi korkulan olmadı. Ve bu yangın tam o sınır içerisinde gördüğümüz kadarıyla durduruldu.

0: oldu. Şimdi rüzgar dedik, rüzgarlar. Evet, Temmuz ayında rüzgarlar yangınla mücadeleyi oldukça zorlaştırıyor. Ama şu anda yangın dün gece de izin verdi diyebiliriz Sümeyye. Dün gece de rüzgar gece yarısından sonra işte bu durumda oldu ve durdu. Şu şiddetli rüzgar olsaydı tabii yangın daha da şiddetlenecekti ama rüzgarın izin vermesiyle yangın şu anda görmüş olduğunuz gibi alevler artık yok. Birazdan da havadan çalışmalar, soğutma çalışmaları devam edecek. Biraz da şu ana kadar dediğimiz gibi bir site, bir ev ya da bir can kaybı, bir yaralanma olayı olmadı. Teselli bu. Yangında dediğimiz gibi alevler artık yok diyebiliriz. Diyelim, söz tekrardan size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Teselli olacağımız haberleri, bilgileri de bizlerle paylaştı. Değerli izleyenler, tüm Türkiye Ahbap soruşturmasını konuşuyor malum. Peki soruşturmada son durum ne? Haluk Levent ilk ifadesinde ne anlattı? Bugün adliyeye sevk edilecek mi? Tüm detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bizi bekleyen isim. Kadir, günaydın. Söz sende.
2: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ahbap soruşturması kapsamında ilk dalga operasyonda Haluk Levent'te dahil gözaltına alınan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri artık son buldu ve artık saatler sonra rutin bir sağlık kontrolünden geçirilecekler ve İstanbul Çağlayan'daki adliyeye getirilecekler. İlerleyen saatlerde de savcı huzurunda bir ifade verecekler. Sonrasında ise savcılık talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak. Peki Haluk Levent emniyet ifadesinde ne söyledi? Emniyet ifadesi ne kadar sürdü? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Dün itibariyle saat 13.30'da emniyet ifadesi başladı ve yaklaşık 3 saatlik süren bir emniyet ifadesi vardı Haluk Levent. Aslında dün akşamki yayınlarda şoförünün vermiş olduğu ifadesini paylaşmıştık A Haber ekranlarından ilk kez. Yine gecedeki yayınlarımızda Haluk Levent'in de ilk ifadesini paylaşmıştık. Aslında şoförünün vermiş olduğu ifadeyi doğrular şekilde Haluk Levent'te bir ifade verdi desek yeridir. Özellikle cümleleri çok önemliydi. Haluk Levent, Yeliskaya'nın banka hesaplarını bizzat kendisinin kullandığını beyan etti ve kendisinin banka hesabının bulunmadığını iddia etti ve sadece aslında onun değil bir başka kişi olan Zafer Yayın'da yine banka hesaplarını kullandığını ifade etti ve Zafer Yayın hesaplarından bazı borsadaki işlemleri yapmak için Zafer Yayın hesaplarını kullandığını ifade etti. Yeliskaya'nın hesaplarını ise bazı özel işlemlerinden dolayı kullandığını beyan etti. Kendisinin sicilinin bozuk olduğundan dolayı başka isimlerin banka hesaplarını kullanmış olduğunu ifade ediyor. Vermiş olduğu emniyet ifadesinde. Öte yandan önemli detaylar da var. Aslında vermiş olduğu ifadesinde şunların da altını çiziyor. Ahbap çekleri ve senetlerini bazı durumlarda teminat olarak kullandığını, yüksek miktarda borçlandığını belirterek bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz fakat yolsuzluk diyemezsiniz ifadeleri de yer aldı vermiş olduğu ifadesinde. Bir diğer yandan da aslında Ahbap Derneği'ne 20 taşınmazı 80 milyon TL karşılığında devretmek istediğini ancak tapu işlemlerinin tamamlanmaması nedeniyle bir türlü bu operasyonun, bu sürecin tamamlanmamasını ifade etti ve operasyonun bu işlemler tamamlandıktan sonra olsaydı böyle bir soruşturmada olmayacağının ifadesini verdi Haluk Levent. Söylemiş olduğumuz gibi artık bulunduğumuz dakika itibariyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri yavaş yavaş son buldu ve artık rutin bir sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Haluk Levent ve beraberinde ilk dalga operasyonunda beraberinde gözaltına alınan kişiler bulunmuş olduğumuz İstanbul Adalet Sarayı'na getirilecekler diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan'a çok teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Adalet Bakanı Akın Gürlek kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturmanın daha da genişleyebileceğini dile getirdi Bakan Gürlek. Haluk Levent'in yurt dışına kaçma girişimi olduğu için gözaltına alındığını söyledi.
3: Ahbap soruşturmasında MASAK raporları mercek altında. Soruşturmanın daha da genişlemesi bekleniyor. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gürlek'in gündeminde Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma vardı. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'e daha önce yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu ve kaçma girişimi olduğu için pazar günü gözaltına alındığını dile getiren Bakan Gürlek soruşturmanın gizliliğine vurgu yaptı. Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 adet gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor, soruşturma genişleyebilir dedi. Bakan Gürlek ayrıca Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya da değindi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınanlar arasında emekli askerlerin de olduğunu dile getiren Bakan Gürlek, şüpheliler arasında FETÖ iltisaklı kişilerin olduğuna dikkat çekti.
1: Ankara'da MHP grup toplantısı vardı. Genel Başkan Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta düzenlenen NATO zirvesini değerlendirdi. Türkiye yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir dedi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Ege Denizi ile ilgili sözlerini hedef alan Bahçeli, Türkiye'nin milli hakları pazarlık unsuru değildir diye konuştu. Bahçeli sözlerini tam da 15 Temmuz'a bir kala önemli bir uyarıyla bitirdi.
4: Başka Türkiye yok.
5: Sözleri sık sık alkışlarla kesildi. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında dikkat çeken mesajlar verdi. Sözlerine NATO liderler zirvesiyle başladı.
4: Türkiye NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil, tarihi birikimi, devlet tecrübesi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir.
5: Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktaya vurgu yaparken Yahya Kemal Beyatlı'nın dizelerini de hatırlattı.
4: Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselen ezanlara müeyyed namın galip et çünkü bu son ordusudur İslam'ın.
5: ABD-İran savaşı da gündemindeydi. MHP lideri İran'ın kendini müdafaa hakkı olduğuna dikkat çekti ve ekledi.
4: Öncelikle saldırılar durdurulmalı, mutabakatın ihlal edilen hükümleri yeniden işler hale getirilmeli, taraflar karşılıklı yükümlülüklerine riayet etmelidir.
5: Sonra sözü Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e getirdi. Türkiye'nin Avrupa güvenlik mekanizmalarındaki rolünü Ege Denizi'ndeki ihtilaflarla bağdaştırmasına sert tepki gösterdi.
4: Türkiye'nin egemenlik hakları herhangi bir siyasi şantajın konusu olamaz. Bu hususta tavrımızın değişmesi söz konusu dahi olamaz.
5: Avrupa Birliği'ne de söyleyecekleri vardı.
4: Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır.
5: Bahçeli 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü öncesi sözlerini FETÖ uyarısıyla bitirdi.
4: Tehdidin görünmez hale gelmesi, tehdidin yok olduğu anlamına gelmez. Milli birlik ve kardeşlik ruhu yaşadıkça hiçbir karanlık odağın, hiçbir ihanet şebekesinin, hiçbir emperyal projenin Türkiye üzerinde başarı şansı olmayacaktır. Çünkü başka Türkiye yoktur.
1: Evet. Evet değerli izleyenler, bültenimize başlarken de zikretmiştik. Bugün milletin yazdığı destanın yıl dönümü. 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlerin başlattığı darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Şimdi Sabah Ajansı'na özel yayınlarımızla devam edeceğiz. Kameralarımızı 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çeviriyoruz ve sözü Merve Özkan'a bırakıyoruz.

0: İstanbul'un kalbinde tarihin yeniden yazıldığı, ihanetin bozguna uğratıldığı o mukaddes noktadayız efendim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Bugün üzerinden 10 yıl geçen o büyük destanın yazılışının yıl dönümü ve bir milletin çelikleşmiş iradesinin göğsünü siper ederek karanlığı nasıl aydınlığa çevirdiğinin tanığıyız işte tam bu noktada.
1: Evet, 15 Temmuz yazılan bir destan ve o destanı şüphesiz ki yazanlarsa aziz şehitlerimiz ve tabii ki bir yandan da kahraman gazilerimizdi ve bizler de tabii ki şehitlerimizi rahmetle minnetle anarken bir taraftan da bir ömür boyu her daim gazilerimizi de şükranla anacağız. Evet, bulunduğumuz bu nokta aslında oldukça kritik çünkü her şeyin başlayıp her şeyin bittiği yerde bir taraftan ihanet, bir yandan da yazılacak olan bir destana ev sahipliği yapmıştı ve bizler de bugün bu özel günde bu özel noktadan bu özel yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve tabii ki yanımızda da o gecenin yazılan bu destanının baş kahramanlarından biri. Değerli bir gazimiz bizlerle birlikte. 15 Temmuz gazisi Gürbüz Akın bizlerle birlikte. Efendim, öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim. Evet,
1: sabah erken saatlerinde bizi sağ olun, yalnız bırakmadınız. Allah razı olsun. Üzerinden tam 10 yıl geçti. Ben aslında ilk olarak geçen zamanla başlamak istiyorum. 10 yıl geçti. Neler söyleyeceksiniz?
2: 10 yılda, 100 yılda geçse, 1000 yılda geçse biz bu ihaneti unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz 15 Temmuz'da bir hain darbe girişimiyle yola çıktık. Bununla dış güçler, FETÖ denilen köpekler ihanete uğradı. Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştı. Bunlar bir terör örgütüdür. Bunu böyle bilmek gerekiyor. Bizler, kendimi şöyle izah edeyim. Ben o günü işten evime gidiyordum. Saat 8.30 gibi. Arkadaşlarla kapının önünde komşularla öyle muhabbet ederken bana bir telefon geldi. Dediler ki böyle böyle o zamanki köprüde dediler tanklar hareket varmış, herhangi bir bilginiz var mı bununla alakalı? Ben bilmiyorum dedim, bir öğrenelim. Sağa sola ararken dediler bu bir kalkışma. Eve gittim. Eve gittikten sonra tekrar ben dediler Başbakanımız Binali Yıldırım'ın evine gitmemi söylendi. Oraya gittim. Gittikten sonra dediler ki buraya hiç kimseyi sokmayalım. Çember aldık orayı. Tanıdıklarınızdan, vatansever insanlardan tanıdığınız varsa buraya gelmesini söylerseniz iyi olur dediler. O esnada tabii tanıdıklarımı, arkadaşlarımı telefonla irtibata geçtik. Tekrar oraya yönlendirdik. Bununla alakalı tabii biz neticeyi de öğrenmeye çalışıyoruz. Yani nedir ne değildir o anda hiçbir şey bilmiyoruz. Dolayısıyla o günü orada beklerken tabii çalışmalar zaman zaman çalışmalar geliyordu Orhanlı gişelerinden.
1: Tuzla'daydınız o zaman.
2: Evet, Tuzla'daydım. Gemi şeylerin, tankların geleceklerini söylediler. Havalarına geçeceklerini söylediler. Yalova'dan bir takım hainler yola çıktığını söylediler. Kişilerden geçip Binali Yıldırım'ın evine ve havalarını işgal etmeye geleceklerini söylediler. Dolayısıyla biz oradan tekrar yönlendik. Orhanlı kişilerine geçtik. Orhanlı kişilerine geçtiğimizde polis arabaları vurulmuştu. Projeksiyonlar biliyorsunuz ışıklar olduğundan dolayı görünüyor. Kendileri görünmüyordu. Polisler yaralı. Polis arabaları komple haşat içerisinde. Orada bir arkadaşımız kepçeci vurulmuş. Biz tabii bunu görünce kendimizden geçtik. Yani biz dedik bu dedik Türk askeri asla olamaz. Bu Türk askerini elbisesini giymiş. Bunun içerisinde terör örgütleri var. Bunu ele geçirmeye çalışıyorlar dedik ve kendilerinin üzerine doğru giderken ikna etme amaçlı gittik. Bizim elimizde bayrak, dilimizde tedbir, yüreğimizde iman vardı o gece. Biz oraya vatan için çıktık, vatan için gittik. Bunları ikna etmeye çalıştık. Belki dedik hani kandırılmıştır dediler. Biz dedik ki bakın biz bak bu yurt dışının Amerika'nın bir takım ülkelerinin ele geçirme planları. Siz bunlara alet olmayın. Bak siz Türk askerisiniz. Üzerinizde Türk

0: forması var. Bana şunu söylediler, sen kimin köpeğisin deyip Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini kullanarak bir takım hakaretlerde bulundular. Bulununcu tabii biz şunu söyledik, bu seçilmiş bir Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, onun liderinde biz buraya ölmeye geldik. O zaman bizi öldürmeden buradan geçişinizi asla sağlayamazsınız diye bir ithamlarda bulunduk. Bunlar tabii hem konuşuyor.
1: Yanlarındaki rütbeli hatırlıyor musunuz?
0: Kısa boylu.
1: Yok, rütbesi neydi?
0: Binbaşıydı.
1: Binbaşıydı.
0: Evet. Binbaşıydı, rütbeliydi. Çünkü karşı karşıya geldik o anda bir anda. Zaten bu silah sıkıyordu. Sağa sola tekrardan sıkıp ve talimatlar veriyordu. Bununla o esnada zaten biz kendimizi kaybettik. Yani ne olduğunu anlayamadım. O anda vurulmuşum ben. Vurulduktan sonra bir şey hatırlamıyorum. Ufak tefek acı var ama ne olduğunu bilmiyorsun o anda. Sonradan dediler işte yaralanmışsın falan. Dedim yok, bende bir şey yok. O anda zaten bayılmışız.
2: Peki yani orada şey sizi yok. Hemen götürdüler mi? Nasıl bir reaksiyon
0: benim
2: alındı?
0: Benim yanımda bir arkadaşım vardı. O da beraberdik. O hatta bana şey yapma, fazla yaklaşma dedim. Yok, ben dedim seçimiz Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu terör örgütlerine asla geçiş vermeyeceğim. Yani ölümüne biz buraya geldik, ölürse şehit, kalırsa gaziyiz. Bu anlayışıyla biz yola çıktık. Biz Necip millet olarak bunlara geçiş asla vermeyiz.
1: Saatler tam olarak kaçı gösteriyordu hatırlıyor musunuz? O saldırı anında saatler kaçı gösteriyordu hatırlıyor musunuz?
0: Şöyle saat 2 filan.
1: Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra, çağrısından sonra.
0: Zaten ben çok erken gittiğim için başbakanımızın evine gittim. Bu süreç bayağı sürdü oraya gitmemiz, geçmemiz. Saat oraya gitmem benim 1.30 filan. Yani 1-1.30 gibi. Veyahut da o civar yani 12'den sonra orada olabildim ancak. Bir takım gruplarla zaten o arkadaşlarımızla beraber oraya yönlendik. Orada yönlendiğimizde dediğim gibi o askerler demeyeceğim onlara. Terör örgütleri. İşgala kalkışan terör örgütleri oraya yığınağını yapmış, halka ateş açıyorlardı. Dediğim gibi ben oraya gittiğimde sadece ben polis araçlarını gördüm. Görüncü zaten ufkumuz döndü bizim. Yani bir Türk kardeş kardeşe silah sıkarmayacağını anladık. Biz dedik asla, ben orada öğrendim ben bunları.
1: Onu soracağım. Aslında siz onlarla konuşurken hani ikna etmeye çalışıyoruz. Tamam, bir kalkışma, bir girişimde bulunmuş olabilirler ama siz onlarla konuştuğunuzda o üstündeki formayı gördüğünüzde size ateş edebileceği ihtimalini düşündünüz mü?
0: Hayır. Şöyle, zaten ateş ediyordu. Bana etmeyeceğini ben düşündüm.
2: Tabii.
0: Çünkü yaklaşmışız. Acaba yani
1: kendi vatandaşını vurmaz diye düşündünüz değil mi?
0: Tabii ki. Yani vurmaz. Çünkü dediğim gibi Türk askeri çok merhametlidir. Biz Çanakkale'de dedelerimiz karşı karşıya gelen düşmanı yaralı olduğu halde alıp çadırına koyup tedavi edip tekrar cephesine gönderip tekrar savaş eden milletiz biz.
1: Ama
0: biz öyle düşünüyoruz. Bunlar tamamen farklı dediğim gibi. Yani bunların içerisinde Türk maşalarını kullanarak, yani Türk bu elbiselerini giyinip, Türk askerlerinin elbisesini giyinip bunu başka ülkelere hizmet ettiğini düşündüm ben o anda. Dedim bunlar tamamen dedim yani tamamen bunlar terör örgütüdür. Bununla alakalı dedim ben ölüm var, dönmek yok. Bunlara asla buradan geçiş vermeyeceğiz. Çünkü şöyle denildi, buradan da havalanlarla alırlarsa İşte Sayın Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı alınlarsa bizim ülke zaten düşecek. Buna biz millet olarak kesinlikle ölümümüz var da dönüşümüz yoktu.
2: Evet, bizim kolektif bilincimizde zaten böyle anlarda bir birleşmişlik var her zaman.
0: Evet.
2: Bir kenetlenir ve o ruhla hareket edilir ve o ruh da o gece bir kez daha kendisini gösterdi. Geçmiş yıllarda Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, Çanakkale'de olduğu gibi.
0: Evet.
2: Size o gece peki en çok etkileyen, en çok aklınızdan çıkaramadığınız, derinden iz bırakan olay nedir peki?
0: Aklımdan hiçbir şey çıkaramıyorum. Yani o günü şu anda söylediğiniz gibi 10 yıl geçti. 10 yıl geçmesine rağmen sanki şu anda tüylerim diken diken o duyguyu yaşıyorum. 10 yıl değil 100 yılda geçse biz bunu unutmayacağız.
2: Şu an bize de geçiyor. Anlatırken Gürbüz Bey'in gözleri doluyor zaten, evet, paylaşırken.
0: Yani, evet,
2: hakikaten çok zor tabii ki.
0: Dolayısıyla bizim tarihimiz belli. Tarihimiz Osmanlı'dan tutun, yani Selçuklu'dan tutun, biz necip bir milletiz.
2: Tabii ki.
0: Dolayısıyla yani biz bir ölür bin diriliriz. Biz bu vatanı ölür yine vermeyiz. Bunu herkes böyle bilmesi gerekiyor. Bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır. Toprağa kan düşüyorsa o vatandır. Biz can vermişiz. Bu topraklar için biz canımızı vermişiz. Atalarımızı. Çanakkale'de nasıl o dedelerimiz nasıl savaştı, hiçbir şeyler yoktu o teknolojiyle. Nasıl kaç millet, kaç devlet birleşip Çanakkale'yi düşürmeye çalıştılarsa, Allah'ın izinden o dedelerimiz ona fırsat vermeyip o imkanlarla, elinde silahları yok, hiçbir şeyleri yok, sadece süngülerle bu memleketi Çanakkale'den geçiş vermedilerse, Allah'ın izniyle biz de ellerimizi tanklara dayayarak tanklara asla geçiş vermedik. Elimizi gövdemizi siper ettik onların tanklarına, toplarına, mermilerine, uçaklarına siper ettik. Tek elimizde tek bir şey vardı. Bayrağımız Türk bayrağı. Asıl Türk bayrağımız, dilimizde tek bir, gönlümüzde, kalbimizde imanımız vardı. Bu imanla biz hareket ettik. Allah'ın izniyle Yüce Rabbim bizlere cesareti verdi. O Yüce Rabbimin cesaretiyle bu memleketi Allah'ın izniyle o köpeklere asla asla diyorum asla peşket çekmedik ve asla da vermeyiz. Bunu 7 düvelde bir gelse asla vermeyeceğiz. Buradan sizin A Haber kanalıyla bütün dünyaya şunu seslenmek istiyorum. Bizim tarihimize baksınlar. Bizimle dört tarafımıza kuşatsalar, biz Allah'ın izniyle herhangi bir şey olduğunda bir gün gelecek dünyaya yine biz kendimizi tanıtacağız. İslamiyet'i yayacağız. İnsanlığı yayacağız daha doğrusu. Biz Allah'ın, Yüce Rabbimin yaratıldığından dolayı biz insanları seviyoruz. Irkına, rengine, dinine bakmadan biz onları kucaklıyoruz. Gelsinler bizle kucaklaşsınlar. Onların İsrail'in oyununa yetmesin. Onların halkını seviyoruz. İsrail halkı inanın biz, onlar bizi seviyor, biz onları seviyoruz. Ama bunların başındakiler, nalet diyorum tekrar, başındakiler nalet diyorum. Biz hiçbir zaman bir katliam yapılmamıştır, katliam yapılmadı. Bizim tarihlerimiz böyledir. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. 15 Temmuz'a gelmek istiyorum tekrar. Çünkü onu anıyoruz. Allah bin kere razı olsun. Şehitlerimiz şad olsun. Mekanları âli olsun.
2: Bu arada burada da selalar okunuyor. Her seferinde tüylerimiz diken diken oluyor. Evet. Yani o geceyi bize en çok hatırlatan anlardan
1: Merve,
2: bir tanesi.
1: Aslında 365 gün boyunca bu sela hiç susmuyor burada.
2: Evet.
1: Bu anıtta biliyorsun şehitlerimizin ismi yazıyor ve onların ismi sadece burada değil, hafızalarımızda, gönlümüzde her daim olacak. Ve burada da yıl boyunca, yani herhangi bir gün geldiğinizde yıl boyunca 365 gün boyunca burada selalar okunuyor. Tabii bugün 15 Temmuz, bugün çok daha anlamlı ve gün içerisinde yine çokça sayıda vatandaşın akın ettiği bir nokta olacağını tahmin ediyorum.
2: Evet, kesinlikle. Yine konuşmaya devam edeceğiz. Muhabir arkadaşlarımız da bizi bekliyor. Konuşacağımız çok şey var elbette. Evet, o ruhu da burada hissediyoruz, derinden hissediyoruz. Öncelikle bir arkadaşlarımızın olduğu noktaya gidelim. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanında anıyoruz. Oradaki atmosferi de alıyoruz. 15 Temmuz gecesi Malatya 2. Ordu Komutanlığı'nda neler yaşandığına bakacağız şimdi. A Haber muhabiri Mehmet Türel o noktada bizi bekliyor. Hemen sözü Mehmet'e bırakalım.
3: Evet, o hain kalkışmanın 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde Malatya'da bu ülke için canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet dileklerimizi ileterek canlı yayınımıza başlıyoruz. Evet, Malatya 2. Ordu ve 7. Ana Jet Üssü hain kalkışmanın çok stratejik kritik noktalarındandı ve buralardan yönetilmek istendi hain darbe girişimi. İlk dakikalardan itibaren hareketlenmeler oldu. Buralardan Ankara'ya gönderilen mühimmatlar vardı yine helikopterlerle. Daha sonraki süreçte akşama doğru yine 2. Ordu'da emir komuta noktasında sıkıntılar yaşandı ve hareketlilik olduğu bilgisini aldık. Bizler de buradaydık. Evet, ilk dakikadan itibaren, o hain kalkışmanın ilk dakikalarından itibaren sokaktaydık, dimdik ayaktaydık ve liderinin arkasında yürüdü Türkiye. hain darbe girişimine göğüs gerdi ve izin vermedi. 2. Ordu Komutanlığı'ndan yürütülmek istenen giriş

0: girişimde tanklar sokağa çıkarıldı. Altay Kışlası'ndan 2. Ordu Komutanlığı'na tank desteği, mühimmat desteği verilmeye çalışıldı ve şehrin içinden tanklar yürütüldü, araçlar ezildi, insanların üzerine tanklar sürüldü. Bizler de işte o caddedeyiz. O cadde 2. Ordu'nun olduğu caddedeyiz, sokaktayız. İşte görüyorsunuz şu anda bir sessizlik var ama o gün bu caddenin şimdi dili olsa, konuşsa neler neler anlatır size. Halk buraya döküldü. O tanklara izin vermek istemedi ama hainler kararlı bir şekilde yürümeye devam etti tanklarla birlikte. İleride 2. Ordu'nun hemen bitiminde duvarı delerek içeri girmek istedi. Tam o noktada hainler etkisiz hale getirildi ve tank da o duvarda asılı kaldı. Bir diğer nokta 7. ana jet üssüydü. Oraya tam 38 pilot, Kayseri'den tam 38 pilot gönderildi. Fakat Büyükşehir Belediyesi ve sivil irade buna geçit vermedi. Alanı, havaalanının pistini araçlarla tıkadı. Ve oradan kesinlikle uçak kaldırılmadı. Darbenin en stratejik noktası 7. ana jet üst komutanlığında çok büyük bir kalkışmanın ilk saatlerinden itibaren izin verilmemesinin ana nedeni yine halktı. Yine demokrasiye inanan iradeydi. Ve o andan itibaren dakikalar, saatler geçtikçe kalabalıklar artmaya devam etti Malatya'da. Kesinlikle izin verilmeyecekti. İmanlı, inançlı Malatyalılar Malatya merkezde askeriyenin olduğu, askeriyelerin olduğu her noktada çok kararlı bir şekilde darbeye geçit yok dedi. Darbeye geçit yok dedi. Başkan Erdoğan'ın çağrısından sonra kesinlikle bir an olsun evlerine gitmedi ve nöbetine devam etti. Malatya 15 Temmuz Demokrasi Bayramı'ndan kararlılıkla çıktı. Alnının akıyla çıktı, iradesine sahip çıktı. Tabii o gün silahla, o hainlerin silahlarıyla vurulan insanlar da oldu. Gazilerimiz de var, şehitlerimiz de var ama denildi. Az önce de söylediğimiz gibi Malatya kararlı bir şekilde iradesine sahip çıktı ve onun gururuyla 10. yıla geldik. Bugün sabah uyandığımızda her yeri bayraklarla donatılmış bir şekilde görüyoruz. Ve bugün Malatya'da da çeşitli etkinliklerle o hain kalkışmanın 10. yılı anılacak. Şehitlerimiz için Kur'an okunacak. Yine gazilerimiz anılacak ve Malatya demokrasiye her zaman sahip çıkan, her zaman sivil iradenin, halkın yanında olan bir duruşla o günü anmaya, hatırlatmaya devam edecek diyelim ve sözü şimdi yeniden size bırakalım.
1: Evet, Mehmet Sürel'e teşekkür ediyoruz. Malatya 2. Ordu Komutanlığı'nda yaşananları bir kez daha bizlerle paylaştı ve o gece bizlere hatırlattı. Ve bizler bu özel noktada, özel yayınımıza, değerli konuğumuzla devam ediyoruz. Gazimiz Gürbüz Akın bizlerle birlikte. Efendim şimdi en çok merak ettiğim bir husus da şu. 10 yıl geçti ama FETÖ ile mücadele devam ediyor biliyorsunuz. Biz de her defasında yapılan her operasyonu, her bir gelişmeyi ekranlara taşıyoruz. Bu FETÖ'cülerin zaman zaman açıklamaları oluyor özellikle yurt dışında. Siz bunları gördüğünüzde ya da bunlara yapılan bir operasyonu gördüğünüz an bir gazi olarak ne hissediyorsunuz?
2: Şimdi çok güzel şeylere değindiniz. Teşekkür ederim A Haber olarak. Şimdi biz zaten biz bunu unutursak zaten yenilmiş oluruz. Biz bunları gördüğümüz zaman daha böyle bir operasyonlar oldu mu gurur duyuyoruz. Operasyonların devamını diliyoruz. Bunun bitmesini istiyoruz. Bunun devamı gelmesini istiyoruz. Çünkü şöyle uyuyan hücrelerin olduğunu söyleniyor. Bu uyuyan hücreler uyandırıp bir şekil inlerine girip bu inlerinden çıkarmalarını istiyoruz. Eğer ki bizlerden de yardım isteniyorsa biz her türlü elimizi taşın altına değil gövdemizi koruruz. Biz nasıl tankların altına kendimizi koyduysak biz her şekilde vatanımız, milletimize kendimizi adamışız. Bunu bütün dünya böyle bilsin. Biz nasıl ki

0: 5 Temmuz'da ezanları susturmadık, bayrakları indirmedik, vatanı böldürmediysek biz hala o anlayışıyla, o duyguyla, o heyecanla hala devam etmekteyiz. Dolayısıyla tabii ki yurt dışındaki bağlantıları Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanlarımız bununla alakalı getirip bunları yargılanmasını talep ediyor ve arz ediyoruz. Şimdi onların orada konuşması bizi gerçekten çok incitiyor. Çünkü şehitlerimiz var. Bu şehitlerimiz bizlere emanet. Aileleri bizlere emanet. Çünkü biz onların kardeşiyiz, kan kardeşiyiz. Bunlara biz sahip kendimiz çıkıyoruz. Elimizden geldiği kadar psikolojik olarak de yanlarına durmak istiyoruz. Biz sizin evladınız diyoruz. Sizin evladınız şehit oldu. Biz gaziyiz. Aynı mertefiye bizi de koyun. Biz sizlerin kardeşi deyip onları teselli etmeye çalışıyoruz. Bundan da bazı isim vermeyeceğim. Yani devlet kurumdakiler bununla alakalı hiçbir manevi destek olmuyorlar bizlere. Maddi biz asla bir şey istemiyoruz. Bizlerin manevi olarak yanlarınızda dururlarsa çok seviniriz.
1: Bu arada yapılan operasyonlar gurur veriyor dediniz. Ben sadece şu 7 aylık süreç içerisinde yapılan operasyon bilgisini sizlerle paylaşayım. 2026'nın ilk 6 ayında FETÖ terör örgütüne yönelik, FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlar toplamında 1065 ve 2451 üyeye de işlem yapılmış. Yani tam 1000'in üzerinde sadece 6 ay içerisinde yapılan bir operasyon var. Yani zaman zaman biz yayınlarımızda FETÖ terör örgütüyle, FETÖ ile mücadelenin öneminden bahsettiğimizde ya da bazen yapılan sosyal medyada olsun yapılan operasyonel çalışmalarda perde arkasında FETÖ var dediğimizde birileri ya ne alakası var her şey FETÖ FETÖ mü diyor. Ama şunu asla unutmamalıyız. Yani bir daha bu ülkede bir darbe girişimi olabilme ihtimalini dahi düşünmezken hemen yanı başımızda arkamızda o alçak yüzlerini gördük. Yani bu yüzden sizin dediğiniz gibi aslında unutmayacağız ve unutturmayacağız sloganıyla biz her zaman yayınlarımıza devam ediyoruz. Yani bunların bittiğini düşünmek bize tekrar kaybettir ya da kaybetti. Tekrar böyle bir durumla karşı karşıya olmamızı ortaya koyar mı sizce?
0: Tabii ki. Yani şimdi biz yola nasıl çıktık? Bu 15 Temmuz hain o karanlık geceyi bertaraf ettikten sonra biz şöyle bir ant içtik. Tüm arkadaşlarımız, tüm gazi kardeşlerimiz, tüm Türkiye. Biz bunları öncelikle unutmayacağız ve unutturmayacağız. Neye mal olursa olsun. Dediğiniz gibi unuttuğumuz zaman tekrar bunlar, dedim ya uyuyan hücreler var bunların. Uyuyan hücreler tekrar faaliyete geçip zaten Türkiye'nin düşmanı bitmez. Biz çünkü 1000 yıllık devletiz. Daha irilisi var. Bundan dolayısıyla bizim düşmanımız eksik olmaz. Bizim coğrafya dolayısıyla ne olursa olsun biz uyanık olmamız gerekiyor.
2: İşte bu yüzden hem Sayın Bahçeli'nin hem Başkan Erdoğan'ın iç cepheyi güçlendirme vurgusu aslında burada ne kadar sizin de işte bu söylemenizle birlikte ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor bize. Yani bizim etrafımızda düşmanlarımız bitmez. Kendi içinde bile yaratılan düşmanlar oldu. 10 yıl geçti hala temizlenmeye çalışılıyor. O yüzden birlik, beraberlik, kardeşlik vurgusuyla birlikte o iç cepheyi güçlendirmenin nedenle önemli olduğunu sizin de anlattıklarınızla bir kez daha aslında hatırlatmakta fayda var.
0: Şimdi çok teşekkür ederim Devlet Bahçeli'ye. Bizler vatan için zaten vatan sevgisiyle büyüdük. Vatan sevgisiyle aşılandık. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin. Onun önderliğinde bizler bu cesaret aldık açıkçası. Devlet Bahçeli'nin çıkıp açıklamaları bizi gururlandırdı. Bizi ölümüne, o gece ölümüne biz tankların önüne durduk. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bize başkomutan olarak sokağa çıkın dediği anda demek ki her şey bitmiştir. Biz artık ölmeliyiz diye düşündük. Şehit olmamız için düşündük. Ne gerekiyorsa elimizden geleni yaptık.
2: Dönmemek üzere
0: dönmemek gittiniz. Dönmemek üzere. Evet, evimize dönmemek üzere biz evimizden çıktık.
2: Yani bu evet vatan aşkıyla açıklanıyor ama bunun başka sebepleri de vardır. Ya yani onları da aslında sizinle şimdi konuşmak isterim.
0: Tabii bizim maviyetimiz çok yüksektir. Yani biz Evliyalar şehrindeyiz. Dolayısıyla onların bize manevi güçleri

0: geçmişimizin manevi güçleri bizleri 15 Temmuz'da Çanakkale'de, biz Çanakkale'yi örnek alıyoruz. Dumlupınar'ı örnek alıyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi sürekli vurguluyorum. Çanakkale'de bizim dedelerimiz sabah kahvaltısı çorbayla yapıp öğle yok, akşam yok. Tekrar ertesi gün öğlen
1: bir kompostoyla sadece.
0: Çanakkale'yi bu şekilde etmişler. Biz ise torunlar olarak biz ne yapmışız? Biz daha bunun için hiçbir şey yapmamış onlar için. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Ruhları şad olsun. Dünya olduğu sürece İslam alemi devam edecektir. Merhamet Türk milletindedir. Merhametli bir milletiz. Dolayısıyla biz o günü, bak o gün 15 Temmuz'da çıktık. Hiç kimseye biz zarar vermedik. Yani bugün FETÖ'nün bütün malları da vardı, bankaları da vardı. Hı hı. Bunu hangi bir tanesine zarar vermişiz? Bunu ben onlara bırakıyorum. Onları destekleyen insanlara bırakıyorum. İnanın vallahi bu şeyi yapıyorum. Sinirleniyorum.
1: Evet.
0: Ben onlara şu anda şunu söylüyorum. Hala bunlara inanıyorsanız, hala böyle bir alt gruptan bahsediyorum. İnanıyorsanız ya böyle bu FETÖ sürekli operasyon yapılıyor. Hep FETÖ'yü öne sürüyorlar diyorlar ya. Ben de şunu diyorum. O günü 15 Temmuz'da o karanlık gecede hain darbede hangi bir tanesinin malına biz zarar verdik onu söylesinler. Bir tanesi çıkıyor onlardan, işte terör örgütlerinden, kıyameti koparıyorlar. Devletin mallarına zarar veriyorlar. Bankamatiklerine zarar veriyorlar. Biz o günü hangisi yağma yapılmış? Evet. Hangisini ne yapmış? Biz sadece vatan için çıktık. Millet için çıktık. Bu vatanı var etmek için ömür boyu da olacak. Allah'ın izniyle biz 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız.
2: Evet. Gürbüz Bey, devam edeceğiz ama dilerseniz şimdi bir Adana'ya uzanalım. Adana'da 15 Temmuz gecesi çünkü hareketli olan noktalardan biriydi. O gece Adana'da, İncirlik'te neler yaşandı? Şimdi bunda A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a soracağız ve Halil İbrahim Uğur bir kez daha o destanının yazıldığı gecede Adana'da neler yaşanmış bizlerle paylaşsın.
3: Mehmet Karataş, bizler şu anda Adana'da İncirlik Hava Üssü'nün hemen yan tarafında bulunuyoruz. İşte tam 10 yıl önce hemen arkamda bulunan hava üssünde hareketli dakikalar yaşanmıştı. Çünkü darbeci hainler burayı stratejik bir karargah olarak kullanmak istiyordu. Peki neler olmuştu o gece? 15 Temmuz 2016 tarihinde yani Adana'daki İncirlik Hava Üssü darbe girişiminde önemli bir rol üstlenmişti. İncirlik'ten havalanan KC-135 tanker uçakları Ankara üzerinde görev yapan ve darbe girişiminde kullanılan bazı F-16'lara havada yakıt ikmali gerçekleştirdi. Radar kayıtlarına göre İncirlik'ten kalkan 3 KC-135R yakıt ikmal tanker uçağı kalktı. Yaklaşık 6 saat boyunca havada kaldı ve 20'den fazla havada yakıt ikmali gerçekleştirdi. Yakıt ikmali ağırlıklı olarak Ankara ve Karadeniz üzerinde yapıldı. Tankerlerden bir tanesi Afyon ve İstanbul üzerinde de alçaktan uçuş gerçekleştirmişti ve oradaki insanların daha fazla korku ve panik yaşamasına neden olmuştu. İncirlik'ten havalanan tanker uçakların görevi Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Özel Kuvvetler Komutanlığı gibi kritik hedefleri bombalayan F-16'ların havada kalmasını sağlayan yakıt ikmalini yapmaktı. Bunu da kısmen gerçekleştirmişlerdi. Darbe girişimi sonrasında her bir tankerin hangi F-16'ya hangi anda yakıt verdiğini gösteren ayrıntılı eşleştirme raporları kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu da adeta bir korku filmine yine insanlara izletilir gibi bunlar da yine o film sahnelerini aslında yaşatmıştı. Bu belgeler aslında FETÖ'cü hainlerin planlı bir şekilde hareket ettiğini gösteren belgelerdi ve bu belgeler arasında yer almıştı. Tüm bunlar yaşanırken Üssün Türk Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ı dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş birkaç kez telefonla aradı. Ancak darbeci komutan telefona bakmadı. Vali Demirtaş İncirlik deki hareketliliği görünce hemen müdahale etmeye başladı. Harekete geçildi ve ardından da hemen görmüş olduğunuz İncirlik Hava Üssü'nün etrafına güvenlik güçleri geldi. Giriş ve çıkışlar yasaklandı. Kontrol altına alındı ve ardından yine Adana valisi o dönem Mahmut Demirtaş'tı. Vali Demirtaş'ın talimatıyla üssün elektrik enerjisi de kesilmiş.

0: elektri ve üssün elektriği kesilince burası karanlığa gömülmüştü ve ardından da buradan uçaklar artık hareket edemez hale gelmişlerdi. Getirilmişti. Tüm bunlar yaşanırken yine hala Vali Demirtaş'ın o dönemki üssün komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van telefonlara bakmadı. Ancak ilerleyen saatlerde işte tam da günün ışıdığı dakikalarda aslında Bekir Ercan Van burada ABD yetkililerine sığınma talebinde bulundu. Ancak ABD'li yetkililer Bekir Ercan Van'ın bu talebini reddetti. Tabii ki burada bir çatışma yaşanmadı. İncirlik Hava Üssü'nde bir çatışma sonrasında kan dökülmedi. Ancak FETÖ'cü darbeciler bu noktada yine sahneye çıkmışlardı ve İncirlik Hava Üssü'nü stratejik bir üs olarak kullanmışlardı ve bunda daha öncesinde, yani günler öncesinde yine İncirlik Hava Üssü içerisinde toplantılar yapıldığına dair belgeler de yine kamuoyuyla paylaşılmıştı. İşte bu planlama sonrasında 15 Temmuz 2016 tarihinde İncirlik Hava Üssü stratejik bir üs olarak kullanılmak istendi. Özellikle de lojistik destek verilmesi noktasındaki kritik noktalardan bir tanesiydi. Ancak ilerleyen dakikalarda, yani darbe girişiminin başlamasıyla birlikte buradaki kritik müdahaleler sonrasında üs işlevsiz hale getirildi ve böylelikle darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasında yine İncirlik Hava Üssü de kilit bir noktada yerini aldı diyelim ve o günü hatırlattıktan sonra tekrar sözü Adana'dan size bırakalım. Mehmet Kartaş.
1: Halil İbrahim Uğur, teşekkür ederiz paylaştığın kıymetli bilgiler için. Ülkemizin dört bir yanından efendim o sesler yükselmişti. Vatan bölünmez. İşte burada da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de işte bu sözde yankılandı her yer. İncirlik'te de yaşananları aldık. Adana'daki o ruhu da aktardı bize arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz. Şimdi yine gazimiz Gürbüz Akın'la birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü yaşananları en iyi onlardan dinliyoruz o geceki mücadeleyi. Şimdi aslında şöyle baktığımız zaman yarım kalan bir mücadele yok. Artık bir tamamlanmışlık var ve sizin sayenizde de ülkenin geleceği de kurtuldu diyebiliriz. Çünkü çok büyük bir mücadeleden, büyük bir direnişten bahsediyoruz. Bugüne geldiğimizde geçen 10 yılla birlikte tüm olanlara, hatta aynı şekilde bu manzaraya, 15 Temmuz Köprüsü'ne baktığınız zaman neler hissediyorsunuz?
2: Şimdi o gece, kararlı geceye dönersek, o gece burada biliyorsunuz nasıl tarif edilir, inan şu anda öyle bir şeyim var ki, böyle bir
1: kelimelerin kifayetsiz
2: kelimelerle ifade edemiyorum. İnanın, kelimeler ifade edilecek hususu gerçekten bir araya cümleyi kurup o geceyi, burada yaşananları kelimeler yetmez anlatmaya. O gece çarşışmalar, dediğim gibi elimizde bayrak vardı sadece. Dilimizde tedbirimiz vardı. Allahu Ekber dedik, çıktık yola. Sadece kalbimizde imanımız vardı. Onların neyi vardı? Tankları vardı, topları vardı, tüfekleri vardı, keskin nişancıları vardı. Biz imanımızla, inancımızla, vatan sevgimizle Necip millet olarak birleştik. Bunları, tanklarını, toplarını, tüfeklerini tabir cihazsa ellerinden alıp adalete teslim ettik. Onun için yaşadık bu olayı. Yüce Rabbim bir daha yaşatmasın. Bu Türk milletinin, Türkiye'nin üzerinde bu kara bulutları bir an evvel kaldırsın. Kaldırdığı için bu dünyaya huzur sağlayacaktır.
1: Aileniz ne dedi? Yani ailenizle birlikte mi çıktınız? Sonrasında sizin gazi olduktan sonraki durumunuz yine. Yani ben oradaki bu aile içindeki o düşünceyi de merak ediyorum aslında. O hissiyatı
2: şimdi
1: da merak ediyorum.
2: Biz aile olarak vatansever bir aile yapıya sahibiz. Yani vatansa gerisi teferruattır bizim için. Vatanımız olmazsa evladımız olmaz. Hı hı. Vatanımız olmazsa namusumuz olmaz. Vatanımız olmazsa ezanımız olmaz. Vatanımız olmazsa bayrağımız olmaz. Dolayısıyla biz bunlar hepsini toparlayıp bir araya koyduğumuz zaman bunların bir tanesi olmazsa bizim yaşama şansımız sıfır. Yaşamayalım daha iyi.

0: Biz asla kimsenin malına tenezzül etmeyiz. Hı hı. Biz böyle yetiştik, böyle gördük. Vatan dediğim gibi söz konusu vatansa gerisi teferruat.
1: Yani o gece tabii siz sokakla mücadele verdiniz ve sonrasında olup bitenleri de geçen zaman sonrasında nerede gördünüz? Televizyonlarda, gazetelerde, radyolarda duydunuz ya da izlediniz, okudunuz. O gece hedefinde olan, şüphesiz ki FETÖ'nün hedefinde olan bir numaralı isim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Biliyorsunuz Marmaris'te sadece birkaç dakikayla onların o tuzağından kurtuldu ve sonrasında da Başkan Erdoğan kendisinin hedefte olduğunu bildiği halde Atatürk Havalimanı'na geldi ve orada milletiyle birlikte ben milletin gücünün üstünde bir güç tanımıyorum dedi ve orada meydan okudu. Siz sonrasında bir gazi olarak Başkan Erdoğan'ın o söylemlerini gördüğünüzde, onlar Başkan Erdoğan'ı ararken Başkan Erdoğan'ın kendisinin meydana indiğini gördüğünüzde bir vatandaş olarak ne hissediyorsunuz? Bir gazi olarak ne hissediyorsunuz?
0: Çok güzel. Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başkomutanımıza bu liderliğinden dolayı kendinden çok gurur duyuyoruz. Kendini çok seviyoruz. Sizlerin aracıyla söyleyeyim. Kendisiyle tabii görüşmeye, onun kokusunu böyle etmeye, onun cesaretiyle biz yola çıktık zaten. O günü çok teklifler edildiğini televizyonlardan duyuyoruz. İşte efendim sizi koruma yeri alalım, korumaya alalım, işte başka bir ülkeye götürelim. Cumhurbaşkanımız ne dedi? Ve öleceksen ben bu topraklarda öleceğim. Onun bu sözü, onun bu sözüne ben ona onu değil tırnağına kendimi feda eder. Çünkü o bizim liderimiz, Cumhurbaşkanımız, seçilmiş Cumhurbaşkanı bizim. Ben o günü de televizyonlar çıktığımda şunu söyledim. Kılıçdaroğlu dedi ki bu dedi bir oyun dedi. Ben şunu söylüyorum tekrar Kılıçdaroğlu'na ve o cemiyesine şunu söylüyorum. Diyorum ki ey CHP zihniyeti, ey CHP'liler, onlar da vatansever, onlar da sokaktaydı. Onun teşkilatları, alttan gelen komşularımız, hepsi arkadaşlarımız. Onlar da vatansever.
1: Bunlar oyundur ya da kontrolü darbedir. Söyle, evet. Sizi ne kadar incitiyor?
0: Çok büyük incitiyor. Onu anlatacağım. Kontrolü darbe demesi. Tamam, kontrolü darbeydi. Madem biliyordunuz. Tankların arasından geçenler sizdiniz. O zaman neden bir televizyona çıkıp da ey Kılıçdaroğlu, ey CHP, çıkıp da demediniz ki arkada Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyeti çok seviyorsunuz ya. Çok seviyorsunuz Cumhuriyeti. Bizlerden çok seviyorsunuz vatanı. Sevin. Biz de sizle beraber olalım. Niye demediniz ki bu bir darbe kalkışması değil. Bu bir komplo.
2: Evet.
0: Sokaklara çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtaralım. Neden demeyip demediniz de gittiniz. Boğaz'a yakın kahvenizi aldınız. Kahvenizi yudumladınız.
2: Evet.
0: Şimdi ise geçen gibi bir haber. O da beni nasıl söylenir bilmiyorum. Kılıçdaroğlu şunu diyor. FETÖ diyor bana diyor şey kuruyor diyor sosyal medyadan. Şimdi mi anladın Kılıçdaroğlu? Bizim yanımızda o günü durmadınız. Şimdi mi anladınız? Daha çok edecekler. Gelin birleşelim. Cumhurbaşkanımıza sahip çıkın. Cumhurbaşkanımızın arkasında olun. Vatan için, millet için. Cumhurbaşkanımız seçim olur. Sizler Cumhurbaşkanı olursunuz. Sizler de Cumhurbaşkanı olursanız, seçimle gelirseniz bizler de sizin hizmetkarınız oluruz Türkiye Cumhuriyeti için.
2: Evet.
0: Ben bunu seslenmek istiyorum.
2: Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Tam
0: ben
2: da yani özetleyen sonunda da birlik beraberlik mesajıyla bitirdi. Gazimize çok teşekkür ediyoruz hakikaten. Çok kıymetliydi paylaştıklarınız. Gürbüz Akın 15 Temmuz gazimiz, bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ben hem o gün için minnettarız size, hem de bugün paylaştıklarınız için 10. yıl dönümünde tüm yaşananların. Efendim, şimdi aslında sizlere bir analiz haber hazırladık şimdi. Onunla devam etmek istiyoruz. Çünkü 15 Temmuz'un da, yani 15 Temmuz'a gelene kadar bir kronolojisi vardı. Yani sadece 15 Temmuz günü yaşanmadı. Şimdi gizli gizli yapılan bazı altyapısal hareketler vardı. Kendisini de bunun içerisinde gizlemeyi çok iyi başardılar zaten. Ve aslında ilk somut fitili de 1 Kasım 2015 seçimlerinin hemen ardından atıyorlar. O günden 15 Temmuz'a kadar neler yaşandı? Gelin şimdi yakından bakalım.
3: 15 Temmuz'daki başarısız hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Tüm yaşananlar bir günde olup bitmiş gibi görünse de Fethullahçı terör örgütü planını çok

0: önceden hazırlamıştın.
1: Hedefine ulaşamayan örgüt ilk fitilin ateşini 1 Kasım 2015 seçimleriyle yaktı. 15 Temmuz'a giden yolun taşları tam 8 ayda döşendi. FETÖ bürokrasideki varlığına çok güveniyordu. Bu gücü arkasına alarak siyasete girerek ülke yönetiminde kalıcılaşmak istiyordu. Devleti yönetmeye giden yolda yapılacak her şey mübahtır diyerek birçok siyasi operasyona imza attı.
0: Ancak örgüt siyasete nüfuz etme çalışmalarının istediği gibi sonuçlanmadığını Kasım genel seçimlerinde görünce bir sonraki planını devreye sokmaya karar verdi. Örgüt elebaşı Fethullah Gülen o gün darbe kararını aldı.
1: Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın yanı sıra Hakan Karakuş gibi rütbeli askerler defalarca Amerika Birleşik Devletleri'nde Pensilvanya'daki çiftliğe giderek darbe toplantılarına katıldı. Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da tespit edilebilen üst düzeyde 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi.
0: Adil Öksüz'ün ABD ziyareti sonrası Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Aytuluner'den oluşan junta heyeti 14-15 Kasım 2015 tarihinde kuruldu. 27-31 Aralık 2015 tarihleri arasındaysa Ankara'da rütbeli askerlerle ilk toplantı gerçekleşti. Vakit kaybetmeden Adil Öksüz ve Kemal Batmaz toplantı raporunu aktarmak için Pensilvanya'nın yolunu tuttu. 2016'nın Ocak'la Mart ayları arasında toplantı hareketliliği sürdü. Son büyük seyahat ise 20-25 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleşti. Toplantıları yürüten ekip yani Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç Pensilvanya'ya uçtu. Ardından son kritik talimatları alarak Türkiye'ye döndüler. Adil Öksüz'ün başkanlığında Ankara'da 4 gün üst üste rütbeli askerlerle toplantılar yapıldı. 15 Temmuz'da atılacak her adım tek tek belirlendi, son rötuşlar yapıldı.
1: Artık 15 Temmuz'a yalnızca birkaç gün kalmıştı. Örgüt hiç durmadan darbeye hazırlanıyordu. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz 12 Temmuz'da örgüt elebaşı Gülen'i son kez görmek için Pensilvanya'ya gitti. Örgütün karargahı olan çiftlikte darbe hazırlıkları için son değerlendirme toplantısı yapıldı, son talimatlar alındı. Darbe girişimindeki kritik iki isim vakit kaybetmeden İstanbul'a döndü.
0: 12-15 Temmuz 2016'da Ankara ve İstanbul'da FETÖ içinde eş zamanlı hareketlilik sürdü. İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylarla son koordinasyon toplantıları yapıldı. Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu'ndaydı. 14 Temmuz'da darbenin kilit sivil isimleri Ankara'ya geçti. 15 Temmuz'daki büyük ihanet için artık her şey hazırdı. Ve o gün geldi çattı. Ancak darbecilerin düşünmediği tek bir şey vardı. Türk halkının asla vazgeçmeyeceği, milli iradesi için göstereceği direniş.

0: Efendim saatlerimiz 7'yi gösteriyor. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde şehitlerimizin manevi huzurunda bu kutlu köprüde nöbetimizde devam ediyor Mehmet Karataş'la birlikte. Kıymetli konuklarımız var. Onların da hissiyatlarını alacağız elbette. Ama biraz 15 Temmuz'u yine konuşalım istiyoruz. 15 Temmuz sadece bir takvim yaprağı değil efendim. Aynı zamanda bir milletin benim iradem olmadan kimse bu ülkenin kaderini belirleyemez dediği o büyük başkaldırının da adı aynı zamanda. İşte 10 yıl önce yazılan bu destanı unutmadık, unutturmayacağız aynı zamanda. Ve 10 yıl sonra da yine burada biz de aynı nöbette Mehmet Karataş'la birlikte konuşuyoruz neler yaşandığını. Aziz şehitlerimizi de bir kez daha rahmetle, kahraman gazilerimizi de minnetle anıyoruz. Ve o kutsal direnişin ruhunu da ekranlara yansıtmaya, 10 yıl önceki kararlılığı da bugün burada tekrar haykırmaya devam ediyoruz. Bunlar oldukça önemli diye düşünüyoruz efendim. Konuşacağız. Kıymetli konuklarımızı da Mehmet Karataş paylaşsın sizinle.
1: Evet Merve, o gece şüphesiz ki darbecilere karşı milletçe kimi duasıyla, kimi evet, uzaktan söylemleriyle, kimi yakınını arayarak mücadele etti ama bir yandan da sahada o tanklara, o tüfeklere karşı dimdik duran birileri vardı. Şimdi değerli konuklarımız da aslında onlardan birileri. Hain darbeciler karşısında dimdik duran o kahramanlardan biri olan Hüsamettin Sarı yanımızda. Efendim öncelikle hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
1: Ve
2: hoş
1: bir diğer yanımızda da vatan için şehadete yürüyen Türkan Tekin eşi Ramazan Tekin de yine bizlerle birlikte efendim. Hoş geldiniz.
2: Geldiniz.
1: Öncelikle yayının başında da aslında ifade etmiştik. Şehitlerimizi bir ömür minnetle, rahmetle anacağız ve kahraman gazilerimizi de bir ömür şükran duyacağız. Amin. Dilerseniz ilk önce sözü size bırakalım. 10 yıl geçti. Neler söyleyeceksiniz?
3: 10 yıl geçti dediğin gibi en büyük zor bir süreçte 11 yaşındaki kızımı evde bırakıp bu yola, eşimle böyle yola çıktık biz. Geri döneceğiz demedik. Vatanımız için yola devam ettik biz. Esenler'den 4 meydana yürüdük. Orada Esenler ilçe emniyete kadar. Oraya kadar yürümemize rağmen dediğim gibi tek tük bile gidiyorduk ama sonra insanlarımız böyle peş peşe gelince sevindim. Çok şükür yalnız değiliz demek. Esenler Karakol'a varana kadar orada dedi Cumhurbaşkanımız Atatürk Havalimanı'na gelecek. Oradan biz tekrar yürüyerek aşağı çevre yoluna indik. Atatürk Havalimanı'na gideceğiz. Eşime yolda dedim ki biraz oturup dinlenelim dedik. Haydi Ramazan diye. Vatan elde gidiyor. Allah korusun dedim ben de. Yolumuza tekrar devam ettik. Halkımızla beraber çevre yoluna gidip çevre yoluna gireceğim. O çevre yolu yürüyeceğiz. Ama düğüm kendi kendime bize kim yol verecek? Araçlar geçtiği için. Mahmut Bey giden hava, Atatürk Havalimanı'na giden yolda. Aşağı bindik, yol bomboş. Bilmiyoruz ki hainler yolu kapatmışlar. Halkımızla yürüdük, bayramımızla, dualarımızla yolumuza devam ettik. Eşimle beraber yalnız kalmasın diye bayrağımızı bir süre taşıdık. Büyük bir bayrak vatandaşımız getirmişti. Sonra eşim yalnız kalmasın diye bayrağı vatandaşıma teslim ettim. Yolumuza devam edelim dedim. Eşime dedim ki yolumuz bir daha uzun, biraz dinlenelim dedik. Hayır Ramazan diye. Hiç oturmadık yani. Dinlenecektik biraz.
1: Oturma zamanı değil yani.
3: Evet değil dedi Ramazan. Biz yolumuza devam ettik. Bir süreç daha yürüdük böyle. Oradan insanlar bağırıyor. Üst geçitte tank geliyor diye. Duyulmuyor ki. İğne atsan da duyulmuyor. Bağırsan da duyulmuyor. Haftaya sola bir döndüm. Sol tarafta tank geliyor. Dondum kaldım. Eşime dedim ki kendi bariyadan aşağı bırak beni boş ver dedim. Hainler üstümüze sürdü. Sağ taraf bomboştu. Sağ tarafa tankı sürmedi. Sol tarafa insanları var. Hep onlar üzerine geldi. Eşime dedim bariyada kendi bırak beni boş ver dedim. Sol tarafa bir döndüm. Işıklar böyle hızlı geliyor. Eşim bariyada kendi bıraktı ve kurtardı biliyorum. Hainler üstümüze geldi. Ben de eşim kurtardı. Bir baktım eşim yerde. Hainler bize o tankla vurdular. Bizden geçtikten sonra dedim eşim kurtarmıştı. Bir baktım eşim yerde. Hainler bize vurdu o gece. Koşarak eşime Türkan seslendim. Kucağıma aldım. Namı çalışıyor. Kafatasına darbe almış.
0: Yani Allah razı olsun.
3: Vatandaşın bir eli kaldırdı. Bizi aldılar. Şimdi o yollar geldik. Kim bizi götürecek? Kim nasıl yapacağım diye düşünüyorum. Hiç tereddüt etmeden vatandaş Allah razı olsun her zaman dua ediyorum. Bizi aldı. Çok şükür. Allah'ıma dua ediyorum. O yolu geldik, uzun bir yol. Bu yola nasıl gideceğim, eşim nasıl hasta yetişeceğim diye 15 dakikada aşağı gidemeyiz yani. Yaralı bir kucağımda eşim var. Yolumuza devam ederken dualarımız eksik olup eşim kucağımda, eşime arabada türken türken diyorum. Ses yok. Abi namazını elledim, kalbi çalışıyor dedim. İnşallah dedim, kurtarırız. O esnada bir 5-6 dakikada hastanemize vardık. Gece dün doktorlar bulamayız ki. Cuma akşamı olduğu için kapıdan içeri girdik, doktorlarımız var. Esen'e günah sesine geldik. Orada doktor bizi kapıda karşıladı. Allah razı olsun. Yok dedim doktor, o gece doktorumuz vardı. Kapıda bizi karşıladılar, içeri aldılar. İşte Ramazan'dı, hastamız çok ağır dedi. Hemen dedik bağışları eğitim araştırmaya kaldıracağız. Ben tabii mani olamam çünkü üstü başım komple kan. Kucağımda olduğu için. Hemşire sonra sende bir şey var mı? Bende bir şey yok dedim. Eşim de dedim. Bizi ambulansa bağışları eğitim araştırmaya götürdüler. Orada kısa bir zamanda ulaştık oraya. Biz oraya bağışlara giderken kapıları kapattılar. Hastaneye girdik. Bütün kapıları kapandı. Kimse içeri almadılar. Biz tabii eşimi beklerken o esnada hainler üstümüze alçak uçuş yaptılar. İnsanlar kaçsın diye. Kaçacak bir kimse yoktu o gece. Hiçbir tane insanımız yere yatmadı. Allah bize iman gücü vermişti. Hiçbirimiz ne kaçtık ne de yere yattık.

0: Çünkü biz bu yola baş koyduk. Vatanım için, bayram için yola çıktık. Dedik ya, 11 yaşındaki kızımızı evde bıraktık. Yola çıktık. Geleceğiz demedik. Saat 3'e kadar bekledik. 3'ten sonra kapılar açtığında yukarı çıkınca eşimi görmek istiyorum. Doktorumuz bana de oturmuş. Hayır dedim, oturmaya gelmedim. Ben yaralı eşimi getirmiştim. Üstü başını değiştirmem komple kan böyle. Ramazan'da başın sağ olsun. Ben cevap vermedim. Yok, eşimi görmek istiyorum dedim. Eşimi gördüm, eşim şehit olmuş.
1: Allah rahmet
0: eylesin.
2: Siz anlatırken biz de duygulandık. Hakikaten yani tüylerimiz diken diken oldu.
0: Tekrar evime çocuğuma ne diyeceğim? Büyük çocuğu, yetişkin çocuk ama kız 11 yaşında kızıma ne diyeceğim? Yani o öğlene kadar bekledik. Öğle namazına kadar. Kızıma ne diyeceğim diye. Kızım annen şehit oldu. Dua edeceğiz. Biz sizin için, geleceğin için bu yola çıktık dedik. Yani o şekilde teselli ettik.
2: Aslında çocuğunuzun da, sizin çocuğunuzla birlikte bu ülkedeki tüm çocukların da geleceğini kurtardınız ve canı pahasına.
1: Evet, bugün 21 yaşında.
0: Evet, 21 yaşında.
1: Bugüne, daha doğrusu o güne dair en büyük söyleyeceğiniz nedir kızınıza, ne söylüyorsunuz?
0: 21 yaşına
1: gelişiyor. Ya da seni soruyor, onu çok merak ediyorum.
0: Yani ancak yeni kendini toparladı. Zor bir süreç geçirdik kızımızla beraber. Okullar falan hep getirdim, götürdüm, görevimi yaptım. Annelik ve babalık görevimi yaptım. Mecburum, çünkü eşime söz verdim. Okumayı sever bir insandı. Gerçek merhametliydi, iyi bir kişiydi. Yani istediği her şey dedim, çocuklara bir şey bırakmak, güzel bir şey, bir mertebe ulaştırmak. Ama Cenab-ı Allah nasip etti. Hem şehitli, hem güzel, hem bir mertebeye ulaştık. Hem şehitler evi, hem şehidine kavuştu eşimiz. Evet. Şimdi istediği şeyler vardı. Hac'a gitmekti, ümre gitmekti. Hepsi bunları bizde önce gitti. Onun için ben tabii biraz üzülüyorum, biraz da seviniyorum yani. Allah rahmet eylesin. Şu anda 21 yaşına girdi ama tabii biraz kendi toparladı yani. O süreçte bu süreç büyük bir zaman var. Şu an her şeyi anlıyor, yetişkin olduğu için.
1: Yani şunu söylemeden edemeyeceğim. Bu duruşunuz, bu özellikle tebessüm ederek şehadetin öneminin içinin tamamının hissetmiş olmanız, içinin dolu olması, eminim ki şu anda o darbecilerin kalbine bir hançer gibi bir kez daha saplanıyordur. Ülkemize göz dikenlerin bir kez daha kalbine hançerin saplandığını söyleyebilirim. Çünkü bu duruş herkesin sergileyebileceği bir duruş değil. Şunu o zaman artık size sözü bırakmadan bir kez daha sorayım. Bugün bir kez daha bir kalkışma olsa, eşini kaybetmiş, şehit vermiş biri olarak evladınla aynı evde olsan, bu haberi alsan ne yaparsın diye size sormak isterim efendim. Şimdi
0: Allah o günü göstermesin ama biz bu vatan için yaşıyoruz. Biz yarın geleceğimiz için, gelecek çocuklarımız, gelecek nesilimiz için güzel bir toprak, güzel bir vatan, güzel bir bayrak bırakmak istiyoruz. Allah birlik beraberimizi bozmasın. Bir gün de olsa, o hainler yarın da olsa yine ben varım. Çocuğum da biliyor. Ya Allah korusun, yarın bir şey olsa diye unutmuşuz. 15 yılımızı unutmuşuz. Unutamayacağız. Çünkü geleceğimiz bir nesile, biz bir toprak, bir vatan bırak, bir bayrak bıraktık. Biz buna sahip çıkmamız lazım. Onlar kendileri 1 dolara sattılar. Ama biz bedel ödemişiz. Biz bu toprak için bedel ödedik. Onlar hainler, bizim aldığımız tankı, tüfeği, savaş uçakları, o hainler devletin verdiği miktarda giydiği elbiselerle nankörlük ettiler. Bizim verdiğimiz ekmeklere Allah onları yedirmesin. Tabii cezasını çekecekler. Hainler cezasını çekecek ha. Dediğim gibi Allah onlara gün yüzü göstermesin. Ama biz onlar kazdığı çukura biz onları gömdük. Çünkü onlar o çukuru kazmışlardı. Her şey hesabını yapmışlardı. İnsanların o gece caddeye çıkacağına, bu vatana, bu toprağa sahip çıkacağına hesabını yapmadılar. Cenab-ı Allah bir o gece bize güç kuvvet verdi.
1: Evet, aslında bu sözleriniz şu mesajı veriyor. Dün kaybettiniz, bugün kaybediyorsunuz, yarın da kaybedeceksiniz. Bu net yani. Bu yapılan operasyonlar, verilen mücadele, sizin o günkü duruşunuzun hala bugün aynı dirayette devam etmesi. Tüm bunlar aslında onların hiçbir zaman kazanamayacağını ve onların düşüncesinde olan hiç kimsenin bu ülkede bunu başaramayacağının en büyük kanıtı.
2: Kesinlikle.
1: Ve sizinle devam edeceğiz ama bir yandan da yine Kahraman Gazi Hüsamettin Sarı da bizlerle birlikte. Aslında Ramazan Tekin o kadar güzel ifade etti ki, siz neler söyleyeceksiniz efendim? 10 yıl geçti diyoruz.
2: O kanlı gecede siz neler yaşadınız?
3: Üzerinden Hala birliğimiz, beraberliğimiz devam ediyor. Bu arada şehitlerimize, tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanlarımız cennet olsun. Gazilerimize Rabbim sağlık şifa versin. İsim üzerinden yürüyeceğim. Bugün Samsun İlk Yardım Askeri Okulumuzun başında kor general, tüm general olarak bulunan Davut Ala komutanımız başı hariç 7 tane mermi yedi. Hain gecede. Şimdi bunun karşılığında 28 tane ameliyat oldu ve hala görevinin başında. Bu bize bir güç veriyor. Bu gücün karşılığında birlik beraberliğimiz hiçbir zaman bozulmaz. 10 yılı değerlendirmek gerekirse o günden bugüne gelen yaşamış olduğumuz her şeyin karşılığında yine birlik beraberliğimizin, bütünlüğümüzün bugün sermayesi olarak baktığımız zaman 15 Temmuz'u atlatmışız. Pandemiyi atlatmışız. 11 ilimiz yerle yeksan olmuş depremden dolayı ve biz buradan ayağa kalkmışız. Böyle bir memleketiz. Bu bizim her zaman kazanmaya yönelik olan hareketimizin karşılığında karşı tarafında kaybetmeye yönelik olarak yaptığı her harekette yerle yeksan olacaklar. Bunun daha başka bir şeyi yok. Karşılığı yok.
2: En büyük kanıtı tabii.
3: En büyük kanıtı. Biz her zaman güçlüyüz ve her zaman da bu şekilde devam edeceğiz.
2: Evet.
1: Siz nasıl haber aldınız o gece?
3: Evet, şöyle.
2: O geceyi bir en baştan anlatın bize.
3: Saat 8:30-9 gibi bir arkadaşımız sosyal medya üzerinden darbe oluyor, sokaklara çıkmanız gerekiyor diye bir mesaj atmıştı. Ben de bir arkadaş ortamındayım, 6-7 kişiyiz. Takip ediyorum. Ortamda da söyledim, dedim ki böyle bir bilgi var bununla alakalı. Bir başka arkadaşımız da Eminönü'nde görev yapıyor, çalışıyor. Dedi ki bugün dedi asayiş dedi 5000 polisimizle beraber dedi bir şey yapacak, denetlemeye çıkacak. Odur belki dedi. İkinci sefer 9'u 20 geçe ya da 9:30 gibi bir mesaj daha at. Ben takip ediyorum. Tekrar söyledim. Ya olmaz öyle bir şey falan derken herkes evine dağıldı. Evde tabii televizyona bakarken çocuklarımla bunu istişare ediyorum. Eşime söylüyorum. O arada çalışmış olduğum iş yerinden patronum arıyor falan. Eşime ben yalan söylemek zorunda kaldım. Dedim ki yarın ne olur ne olmaz. Ben dedim dışarı çıkayım. İhtiyaçlarımızı gidereyim. Ona göre dedim yön belirleriz. Ama amacım dışarı çıkmak, bir şey almak değil. Neyse. Son kararı verdim. Ben dedim çıkıyorum. Ya bunu anlatmak çok zor.
2: Çok zor. Çok zor. Yani o hissiyatınız bize geçiyor. Bu selalar eşliğinde de o günü bir kez daha hatırlıyoruz. Hakikaten çok zor. Allah tekrarını yaşatmasın. Bir kez daha şehitlerimizi de analım biz de, gazilerimize de her zaman minnetlerimizi.
3: Çocuklarıma diliyoruz. Şunu söyledim. Dedim ki hakkınızı helal edin.
2: Çok zor. Evet sevgili izleyenler, yani biz anlatırken zorlanıyorduk ancak o an yaşananları bizzat yaşayanlar inanın o kadar zor ki, hani bazı yerlerde her şeyin önüne geçer, kelimeler kifayetsiz kalır, işte tam o anlardan bir tanesindeyiz biz de. Bizim de sesimiz titriyor. Çünkü buranın atmosferini hakikaten anlatmak da çok zor. Gelip burada bizzat yaşamanız gerekiyor. O 10. yılında burada bir taraftan selalar okunuyor. Aynı zamanda arkamızda o kanlı gecenin yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Bir direniş, bir mücadele işte burada kanla yazıldı aynı zamanda. Şehitlerimizin yakınları burada anlatıyorlar o gün neler yaşandığını, gazilerimiz anlatıyorlar işte ne kadar zor olduğunu, hiçbir şeyin kolay olmadığını ve bu birlik beraberlik atmosferinin ne kadar zor kurulduğunu da aslında bize bir kez daha gösteriyor bu direniş. Şimdi tekrar konuşacağız. Çok fazla da anlatacağımız konular var. Ama bir Marmaris'e gideceğiz efendim. Ata Gündüz Kurşun'un bizi beklediği noktada çok önemli. Çünkü 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainler Başkan Erdoğan'ın kaldığı konuta suikast düzenlemek istediler. Ancak emellerine ulaşamadılar. O gece orada neler yaşanmıştı? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun orada bizi bekliyor. O gece, o saatlerde neler yaşanmıştı bize onu anlatacak. Atasöz sende.
4: hiç şüphesiz Türkiye 15 Temmuz gecesi bu.

0: Tam 10 yıl önce bir istiklal mücadelesi verdi. İstikbal mücadelesi verdi. İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin dört bir tarafında milyonlarca kişi meydanlara indi. Ve işte Başkan Recep Tayyip Erdoğan halka meydanlara inin çağrısını da Marmaris'ten yaptı. Kaldı konutunda. Şu anda kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Muğla Marmaris Karayolu'ndayız. Çünkü Marmaris'in de oldukça fazla bir önemi var 15 Temmuz için. Siz de söylediniz, hain FETÖ'cüler Başkan Erdoğan'ın konutuna yönelik bir suikast girişiminde bulunmuştu. Önümüzdeki bültenlerde o noktadan da yayınlarımızı gerçekleştireceğiz. Ama biz şu anda neredeyiz? Bir menfezin girişindeyiz ve bu menfezin önemi apayrı tabii ki. Çünkü FETÖ'cüler Başkan Erdoğan'a suikast girişiminde başarılı olamayınca ormanlık alana kaçtılar. Burası Marmaris kent merkezine yaklaşık yarım saat uzaklıkta bir nokta. Ve işte o suikast başarısız olunca ormanlık alana kaçtılar. Günlerce yürüdüler, saklandılar. Ta ki bir vatan evladı bir ihbarda bulununcaya kadar. Çünkü o hainlerden bir tanesi yolun üzerine çıkmıştı. Üzerimizden de yol geçiyor, az önce gösterdik. Yolun üzerine çıkmıştı. Buradan kaçmaya çalışıyorlardı. Ancak o taksi şoförü iddiaya göre o FETÖ'cülere durmadı ve yoluna devam etti ve hemen de vatanını seven o vatan sevdalısı askerlere, güvenlik görevlilerine ihbarda bulundu. Ve bulunduğumuz bu ormanlık alanda geniş çaplı bir arama tarama çalışması başlatıldı. Ve işte o suikast timinin başında bulunan Paşa Kod adlı terörist Zekeriya Kuzu'yla birlikte toplam 3 kişi tam da bu noktada, işte bu menfezin girişinde güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Saçları sakalları birbirine girmişti. Adeta bir fare gibi tam da bu noktada saklanıyorlardı. Çünkü gidecek hiçbir yeri kalmamıştı hain FETÖ'cülerin. İşte bu noktada yakalandılar. Ardından da işte şu noktadan yukarıya doğru çıkarıldılar. Toplamda yaklaşık 20 civarında Fethullahçı terör örgütünün üniformalı teröristi. Üçü burada yakalandı. Diğerleri de ormanlık alanlarda kıskıvrak yakalandı ve adalete teslim edildi. Halen de müebbet hapis cezasıyla yargılanıyorlar. İşte bu nedenle de Marmaris'in önemi oldukça büyük. Tekrar edelim. Gece saatlerinde Başkan Erdoğan'ın kaldığı konuta yönelik bir suikast girişiminde bulunulmuştu. Hatta iki polisimiz de şehit edilmişti o hainler tarafından. Ve işte Başkan Erdoğan da halkı meydanlara çağırmıştı, alanlara çağırmıştı Marmaris'teki o kaldığı konuttan. Ve işte o suikast girişimi başarısız olunca hainler Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanlara kaçıştılar. Ve işte o Paşa Kod adlı terörist Zekeriya Kuzu'yla birlikte 3 kişi, 3 vatan haini bulunduğumuz bu noktada kıskıvrak yakalandı. Evet, Marmaris tabii ki oldukça önemli. Tekrar edelim, Başkan Erdoğan'ın konutuna yönelik düzenlenen o suikast girişimi ve hemen ardından da FETÖ'cülerin işte bu noktalarda yakalanmasıyla birlikte Marmaris'in de önemi ortaya çıkmış oldu diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Atagündüz Kurşun, çok teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. O geceyi tekrar yaşadık sanki, atanın anlatımıyla birlikte de. Efendim, şimdi Marmaris'ten Ankara'ya çevireceğiz kameralarımızı. O ihanet gecesinde FETÖ'cü teröristlerin öncelikli hedeflerinden biri de Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'ydı, hatırlarsınız. FETÖ'cülerin bombaladığı polis yerleşkesinde 43 özel harekat harekatçı ve bir sivil şehit olmuştu. O gece orada neler yaşanmıştı? Burcu Özüdurul şimdi bizi orada bekliyor.

0: Hemen sözü Burcu sana bırakalım.
1: Evet, 15 Temmuz gecesi o karanlık gecede hainlerin hedeflerinden biri de sızamadıkları Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'ydı. Burada tam saatler 23.58'i gösterdiği zaman iki farklı noktaya F-16'larla bombalı bir saldırı oldu ve o gecede biri sivil olmak üzere toplam 43 kişi hayatını kaybetmişti. Tabii o gecenin bizzat şahidi olan, o geceye tanıklık eden bir yayın konuğum var yanımda. Hasan Hüseyin Alkır var. Kendisi hemen arkamızda bulunan bu caminin müezziniydi ve o karanlık gecede de yanında bir arkadaşı şehit oldu. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyeyim.
2: Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun kardeşlerim. Allah razı olsun.
1: O gece hepimizin aklında ilk günkü gibi. Sizler de o gecede aslında Polis Özel Harekat Başkanlığı'ndaydınız. Çok önemli bir merkezde. Neler yaşandı o gece?
2: Biz o gün cuma, biz zaten adıyla müsemma olan Şehitler Mekanı'nda, Şehitler Camisi'nde görev yapıyoruz. Her cuma olduğu gibi o cumada da biz şehitlerimizin ve gazilerimiz için dualar ettik. Kur'an-ı Kerimler okuduk. Ve bakın, o gün cuma namazını kıldırdıktan sonra dışarıya çıkarken bir kardeşim geldi, bizi kucakladı, dedi ki hocam, dedi, hakkını helal et dedi. Ne oldu kardeş diye sorduğum zaman, dedi hocam, göreve gideceğiz, ya döneriz ya dönmeyiz dedi ve o gün akşam şehadete erenlerden oldum. Yani demek ki bu mekan şehitliğin ve gaziliğin ne olduğunu bilen bir mekan. O gün akşam saat, siz de söylediniz, 11.58 sıralarında biz olayı 11'de öğrendiğimiz zaman aşağıdan buraya özel harekete görev yaptığımız camiye geldik. Gelirken tabii ki bizim buraya geldiğimizi sağdan soldan öğrenenler de şunu söylüyorlardı. Diyorlardı gitme yapma diye söyleyenler olmuştu ama onlara söylediğimiz tek bir söz vardı. Benim halim Hazreti Hüseyin'in, Efendimizin haline benzer. O ki nasıl ki Kerbela'ya giderken kaderimde bir şey varsa yaşarım deyip de zulme karşı bir duruş sergilediyse bizim de o duruşu sergilememiz lazımdı. Ve o gün akşam biz özel harekatta Nizamiye'ye geldiğimiz zaman Nizamiye'nin önündeki özel harekatçı kardeşlerimiz içerisindeki o güzellik, o sevda, vatanı savunma sevdası bizleri gördükleri zaman şunu söylemişler. Demişlerdi ki hocam, sen bu akşam bizimle beraber misin diye sordukları zaman, biz bugün akşam sizinle beraber olmayacağız da ne zaman olacağız diye cevap verince, zaten benim için en büyük, o gün ben buraya kardeşlerimin yanına çıkmamış olsaydım, onlarla beraber bu mücadelenin içerisinde bulunmamış olsaydım, inan kendimizi de affetmezdik. Çünkü biz görevimizi yaparken sadece bir namaz kıldırma memuru olarak görmedik. Bir dertlinin derdine derman olabiliyorsak veyahut da kürsüde söylediğimiz hubbul vatan minel iman, vatan sevgisi imandandır şuurunu kendimiz birakis hayatımıza yansıtamıyorsak, o zaman söylemimizin de eylemimizin de bir faydası olmaz. Biz o gün üzerimize düşen vazife, kardeşlerimiz bu devlet için, bu vatan için canından serinden geçen bu kardeşlerimizin yanında olmaktı. Biz de onların yanında olmakta haz duyduk. Biz şehitliği zaten sadece 15 Temmuz'da görmedik ki. Şehitliği biz daha önce de burada yaşadık. Gazilerle beraber, şehitlerle beraber biz burada nice hayatlar geçirdik. Elhamdülillah. Onların söyledikleri söz neydi biliyor musunuz? Hocam diyordu, hocam biz devletimizin vermiş olduğu maaşla evlatlarımızı okuttuk. Devletimizin verdiği maaşla diyor evlerimizi aldık. Devletin şu an bize ihtiyacı olduğu an üzerimizde ne varsa başımızı ayak yapar, devletimizin yanında oluruz. Biz de o gün bakın hayatta şunu gördük ki malını kaybetmek vardır. Sağlığını kaybetmek vardır ama izzetini ve şerefini kaybetmek Allah muhafaza buyursun. Bizler o gün buradaki şehadet eden kardeşlerimizle birlikte izzetimizi ve onurumuzu korumak için elimizden gelen ne varsa o gün yaptık. Bugün o gün arkadaşlar buraya toplandığı zaman şu anda içinde bulunduğumuz mekan şehitliği verdiğimiz, burada bizim 3 katlı bir binamız vardı. 3 katlı binamız. O gün herkes buraya toplandı. Herkes görev yerlerine dağılacaktı. Kimisi genelkurmaya, kimisi TRT'ye, kimisi meclise. Her birinin görev yerleri belliyken o anda biz, komiserimiz dedi ki herkes araç

0: bin yapılsın. Araçlar görev gerilerine hareket edeceği sırada bakın üzerimize, bakın düşmana. Düşmana teröriste atmadıkları bombayı bu vatanın savunmasında yer alan bu kardeşlerimizin ve bizlerin üzerine attılar. Ve netice bakın her birisi buradaki araç görevlerine gidecek olan arkadaşların hepsi burada şehadete erdi. Şehadete erdi. Biz şehitliği dedik ki beraber görev yaptığımız kardeşim ve bakın buradaki Nene Hatun dediğimiz bacılarım vardı burada. Onlardan bir tanesi de Demet Sezen'di. Demet Sezen'di. Demet'e bir gün burada Atilla Güneş şehidimin başında şehadeti anlatırken Demet dedi ki bana Hasan abi dedi şehadeti ne kadar güzel anlattın. Ben dedi şehit eşlerinin yanına gittiğim zaman onları dedi teskin etmek için, onlara moral verebilmek için, yanlarında durabilmek için o görev yapıyorum dedi. Bana şehitliği, gaziliği anlat dedi. Ve biz de ona dilimizin döndüğü kadar şehitliğin ve gaziliğin ne olduğunu anlattığımız zaman ona söylediğim bir söz vardı. Demet, nasıl ki Nene Hatun zamanında bu çocuklar anasız babasız büyür ama vatansız büyüyemez dediği zaman görevini ifa ettiyse gün gelirsen de yerine aynen vazife düşerse yerine getirsin dedik. Ve o gün akşam çağrılmadığı halde göreve koşup gelenler Nene Hatunlardan bir tanesi de o oldu. Bakın de kardeşlerim 15 Temmuz gerçekten öyle ki zalimin zulmüne karşı bir duruş sergilemekti. O gün biz safımız belli. Belki bakın Hazreti İbrahim'i nara attıkları zaman nasıl ki onun söylediği, o karıncanın söylediği gibi hiç değilse safım belli olur dediği gibi biz devletimizin, biz milletimizin yanında olmanın elhamdülillah hazını, onurunu yaşıyoruz elhamdülillah. Allah bu millete bir daha böyle bir şey yaşatmasın.
1: Amin hocam, çok teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz gazisi Hasan Hüseyin Alkır'la birlikteydik. Kendisi o gece hainlerin hedefinde olan Gölbaşı Özel Harekat Polis Merkezi'ndeki yaşananları anlattı bize diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.
2: Burcu Özüduru, teşekkür ederiz sana ve konuğuna paylaştığınız o kıymetli bilgiler için. Şimdi aslında değinmek istediğim bir nokta daha var Mehmet Karataş. Şimdi 15 Temmuz denince akla gelen ilk karelerden biri de ekranların karartılmak istenmesiydi. Sen de o gün bu köprüdeydin ve tam olarak tanklarla karşı karşıyaydın. Değil mi? Hatta senin de çok çarpıcı anıların var, hatıraların var oraya dair. Bir senden de ben o geceyi dinlemek isterim. Çünkü A Haber'in tarihe geçen yayınları var.
3: Merve, aslında 15 Temmuz'da sadece devlet kurumları değil, aynı zamanda darbecilerin hedefinde olan birçok özel kurum da vardı. Hı hı. Ve bunların başında da tabii ki milletin haber aldığı kurumlar vardı. Hı hı. Ve haber aldığı kurumlar içerisinde de özellikle altı çizilmiş, planlaması yapılmış ve özel bir grup yapılmış 66. Mekanize Tugay Komutanlığı'ndan bir birlik adeta hazırlanmış A Haber'i susturmak için.
2: Evet.
3: Yani A Haber özellikle darbecinin hedefindeydi. Evet, 10 yıl geçti. Ben o gün 25 yaşındaydım. Ve sadece aslında bu köprünün başında değil. O gece başladığı an itibariyle saat 21.30 itibariyle kanala geldiğimde genel yayın yönetmenimiz Abdülhalik Çimen'le görüştük ve ardından da hepimizin sahada olması gerektiğini, hı hı, ifade etti. Yine haber şefimiz Kubilay Gülbek orada. Biz sahaya çıktık ve ilk önce Beşiktaş'ta bir yayın yaptık. Hı hı. Ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün başında bir yayın gerçekleştirdik. Hemen ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gittim, bir yayın gerçekleştirdim. Ardından dönüşte bir kez daha Beşiktaş'ta bir yayın gerçekleştirdim. Ve onun ardındansa tarihe geçecek olan darbecilerin nasıl diz çöktüğünün ve darbecilerin kaybettiğinin ilk görüntüsünü tüm Türkiye A Haber'den izledi. Hı hı. TRT Harbiye'nin önünde bir tek A Haber televizyonu vardı ve ben ve kameraman arkadaşım İskender Demirel ile birlikte oradaydık. Ve o gece 5-6 ayrı noktada yayını gerçekleştirdik. TRT Harbiye'de darbecilerin nasıl yere yatırıldığını, onların kahraman polislerimiz ve vatandaşlarımız karşısında nasıl kaybettiklerini an be an ekranlara taşıdık. Durmadık. Ondan sonra da bu sefer bir kez daha karşıya geçip Çengelköy'e gittik. Orada da yine Kuleli Lisesi'nde darbeci

0: Bizlere karşı verilen mücadeleyi ekranlara taşıdık. Yani onlar bizi durdurmaya, ekranımızı karartmaya çalışırken ben 25 yaşındaki bir muhabir olarak hem Her İki Köprü'de, Beşiktaş'ta, TRT Harbiye'de, Çengelköy'de yayınlarımızı gerçekleştirdik.
1: Aslında o gece sadece haber yapmadık. Yani bu milletin bir parçası olarak biz de buradayız dedik. Yani bu vurgu oldukça önemliydi. Ben senin hissiyatını da merak ediyorum. Bir gazeteci, genç bir muhabir olarak sen o çatışmaların arasında kaldın. Ne hissettin Mehmet?
0: Açıkçası orada dediğin gibi bir yandan muhabirsin ama orada gazeteciliğin ötesinde bir şey var. Şimdi burada değerli konuklarımız, gazimiz var, şehidimizin kıymetli eşi var. Onların evet. yanında hani böyle bir duruş sergiledik demeyi ben hani çok haddime değil ama şunu söyleyeyim. O gece bir an ölsün, bir an olsun, bir salisi olsun asla böyle acaba mı deme durumuna zerre gelmedik. Ve özellikle İskender'le aramızda bir anımız var. Tam da bizim yukarıda Balmumcu'daki binamıza ateş ettiler orada.
1: Kameraman arkadaşımız.
0: Evet, kameraman arkadaşım İskender Demirel'le beraberdik. Ve orada darbeciler tankla gelirken, tam önümüzden geçerken bir göz göze geldik. Ve İskender bana geri gel dedi. Ve darbecinin elinde silah böyle göz göze geldik. Yavaşça şunu söyledim. Ben dönersem bu bize vurur. Evet. Ve göz göze geldik. Silah bize doğrulttu ve vuracağını düşündüm açıkçası ve bize baktıktan sonra da bir anda bizim binaya döndü ve oraya doğru ateş etti. Ve sonrasında tankla devam ederken askeri araçla motosikletli bir vatandaşımızı ezdi. Ve biz tüm bu anlara şahitlik ederken onların aşağı doğru gittiğini görünce bunlar bizim Yıldız'daki binamıza gidip, bizim haber merkezimize gidip arkadaşlarımızı durdurmaya çalışıyorlar diye tahminde bulunduk. Ve onlar oraya gittiğinde de bizim hiçbir çalışanımızın, hiçbir yöneticimizin geri adım atmayacağından da zerre kadar emindik. Çünkü biz sahaya çıkmadan aramızda bir konuşma yaptık. Yani ne olursa olsun bu gece bu ekran karartılmayacak. Stüdyoyu durdursalar başka yerden devam edeceğiz dedik. Bunun planını da yaptık birkaç dakika içerisinde. Hemen ardından bunların bizim kanalımıza doğru gittiğini görünce dayanamadık. Orada peşine gittik. İşte orada artık bir gazeteci olarak değil, kurumumuzun bir ferdi olarak eğer orada öleceksek hep beraber öleceğiz. Hı hı. Çünkü bizzat kendilerinin iddianamedeki ifadesi şu. A Haber'e gideceksiniz ve onları susturacaksınız. Karşı çıkan olursa da gerekirse silah kullanacaksınız, öldüreceksiniz diyor. Bunu bizzat bu alçaklar kendileri söylüyorlar. Ve buna karşı biz oraya gittiğimizde binamızın etrafında gezdiler. O gün bazen de hayat size getirmiş olduğu şeyin tesadüf olmadığını anlıyorsunuz. Tabii. Bizim tabelamız yoktu o gün. A Haber dışarıda bir türlü tabela asılmamıştı. Evet. Ve tabela olmadığı için de onlar o binanın A Haber'e ait olduğunu bilmediler ve oradan içeriye giremediler. Evet. Yani kısacası şunu söyleyeyim. O günkü duruşumuz neyse bugün de 10 yıl sonra aynı şeyi söylüyoruz.
1: Evet.
0: Alçaksınız diyoruz ve kısaca son olarak şunu söyleyeyim. Bu darbecilere verilebilecek en büyük mesaj şu. Biliyorsunuz 30 gün milletçe biz bir demokrasi nöbeti tuttuk.
1: Evet.
0: Biz medya ayağı olarak medya sorumluluğunu üstlenerek 10 yıldır her gün o nöbet tutmaya devam ediyoruz.
1: Evet. Ve A Haber 15 Temmuz'da yani sadece bir yayın organı değildi. Demokrasinin, milli iradenin, bağımsızlığın sesiydi. Oradaki ekran karşısında dua eden annelerin sesiydi. Meydanlara inen gençlerin sesiydi efendim. Şimdi o gece neler yaşandı? Bir A Haber tanıklığıyla ekranlarınıza taşıyalım. Üzerine tekrar konuşalım.

0: o günü unutmak mümkün değil.
1: Tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum.
2: Köprünün askeri araçlarla kapatıldığı bilgisi geldi.
3: Tabii biz biliyorduk. A Haber de birinci hedef aslında.
4: Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. FETÖ'cü cuntacılar o gece milli iradenin yanı sıra milletin haber alma özgürlüğünü de hedef aldı. Yerli ve milli yayıncılığın adresi A Haber'de o karanlık gecenin hedefleri arasındaydı. İstanbul'un en kritik güzergahlarından biri de Barbaros Bulvarı'ydı. İşte cuntacı askerler burayı mesken edinmiş, yolu trafiğe kapatmıştı. Yolun sonundaki hedefse yerli ve milli yayınlar yapan A Haber'di.
3: Teröristler bizim stüdyoları bulamadılar. Daha önce helikopter yollamışlar. O bir tane FETÖ'cü kadın pilot vardı. O binanın üstünde dolaştı.

0: dolanmış dolanmış, inecek yer bulamayınca bir otobüs asker yollamışlar. Onlar da bina karanlık olduğu için binayı bulamadılar. Arkada o Dijitürk'ün binasını bastılar.
1: Bizim bir diğer ek binamız olan Balmumcu'da orada tam da bu tarafa doğru, yani ikinci binamıza doğru giderken darbecilerin tanklarıyla, araçlarıyla karşılaştık ve orada yine bizim binayı hedef almışlardı ve hatta orada vatandaşın motosikletli bir vatandaşı gözümüzün önünde ezdiler. Sonrasında da indikleri nokta bizim ana binamızdı ve biz bunu fark ettiğimizde ben ve kameraman arkadaşımız Kender Demirel hemen kuruma doğru geldik ve kuruma geldiğimizde ışıklar söndürülmüş ama bir yandan da yayınlar tüm hızıyla devam ediyordu. Sadece bir gazeteci olarak değil, aynı zamanda bir vatandaş olarak da o gece mücadele etmek zorundaydık ve bunu yapmak üzere de sokağa çıktığımızda o mücadelenin nasıl olduğunu ekranlara an be an taşıdık.
2: 2016 yılında Sabah ve A Haber'in yönetim binası işte buradaydı. Darbeci askerler öncelikle burayı kurşun yağmuruna tuttu. Ardındansa bir baskın düzenledi. A Haber'in ekranları karartılmak istendi ama milli iradenin gücü işte bu alanda daha boy gösterdi.
3: Bizim A Haber basmaya gelen çok sayıda darbeci de vardı. Yani sözde askerlerden bahsediyorum. O gece sabaha kadar yayın yaptık. Sabaha kadar aslında yayıncılık çok önemli bir şey. Çünkü Türk halkı, sokaktaki insanlar bu darbenin bastırıldığını bizden duydu. Ve bastırıldığını öğrendikten sonra da insanlara daha da bir özgüven geldi aslında.
4: İstanbul'a yürüyor. On binlerce kişi, kesinlikle bir abartı sayılmaz. Şu anda havalimanına çok yakın mesafedeyiz.
2: O gece A Haber yaşanan her sıcak gelişmeyi an be an ekranlara taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A Haber canlı yayınına bağlanarak yaptığı tarihi çağrı, darbe girişiminin seyrini değiştiren dönüm noktalarından biri oldu.
5: Sayın Cumhurbaşkanım, bizi duyabiliyor musunuz?
6: Bu akşama doğru silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketini başlatmaları karşısında tabii ki ülkemizin değişik yerlerinde bir sıkıntı meydana geldi. Milletten daha güçlü olanı yok ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum.
7: Şöyle bir tablo vardı. Bir insan seli vardı adeta. Yani binlerce insan araçlarına binmişler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Esenboğa'ya gelebileceğini belki de onlar da öngörerek veya tahmin ederek Esenboğa'ya doğru yola çıkmışlardı. Biz zaten havalimanına gidemedik.
8: Onlarca insan o gece orada şehit oldu. O gece tüm bunlara rağmen kimse yılmadı.
9: Milyonlarca Ankaralı Genelkurmay Başkanı'nın oraya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oraya geldiler.
2: Milleti ve devleti aynı safta buluşturan o tarihi gecede herkes üzerine düşeni yaptı. A Haber'de hem sahada hem ekranda milli iradenin sesini kesintisiz şekilde milyonlara ulaştırarak yayınlarını aralıksız devam etti.
10: Yani herkes elinden geleni yaptı. Ben de bir gazeteci olarak yapmam gerekeni yaptım. Kanala geldim. Görevimizi yaptık. O gece bir heyecan vardı kanalda ama telaş yoktu, onun altını çizeyim yani. Herkes işinin başındaydı ve mesaisi biten arkadaşlarımız bile görev yerini terk etmediler, sabaha kadar burada durdular.
11: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde olan, bu halkın beslediği, büyüttüğü, silah verdiği, ben onların Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu ruhunu taşıdıklarına inanmıyorum ama ellerindeki imkanları kullanarak bir darbeye kalkışıyorlar. Yani kendi halklarını bu kadar zorlukla mücadele eden Türkiye halkını esir almaya çalışıyorlar. Bunlar bir junta.
2: Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. FETÖ'cü juntacılar o gece milli iradenin yanı sıra milletin haber alma özgürlüğünü de hedef aldı. Yerli ve milli yayıncılığın adresi A Haber'de o karanlık gecenin hedefleri arasındaydı.
12: Askerler yere yatırılmış, göstereceğiz hemen buradan. İskender, evet şu an görüyoruz işte o Pensilvanya askerleri yere yatırılmış, kelepçelenmiş durumdalar.
13: Çatışma bitmeye başladı, operasyon başlamaya başladı ve polisimiz o hain askerleri bir şekilde o binadan çıkartıp derdest ettiler ve kelepçediler, araçlara bindirdiler. Ve bu şunu anlamaya başladım, artık darbe başarısız.

0: Evet, bir kez daha izlerken çekelim. Sözüm vardı. Bunlar çok asker değil. Pensilvanya askerleri diye. Uniformdan aldım.
1: Evet, orada özellikle TRT Harbiye'de onların üzerindeki formanın bize ait olduğunu gördüm ama yapılan eylemin asla bizden olamayacağını fark ettim ve orada bir an dilimden ağzıma şöyle bir kelime, bir cümle çıktı. Bunlar Türk askeri değil, bunlar Pensilvanya askeridir diye söyledik. Nitekim sonrasında da tam da bu sözümüzü hedefin doğru olduğunu gördük. Bu alçaklar bütünen başkası değildi. Ve o gece yaşananlar dediğimiz gibi asla unutulmamalı, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu arada dediğimiz gibi A Haber'in bu mücadelesi bir noktada devam ediyor. Sizler de takip ediyorsunuz. Biz her daim gücümüz yettiğince sizin yanınızda olmaya çalışıyoruz ve her daim olup bitenleri aktarmaya çalışıyoruz. Özellikle o gece sizin gibi cesurca sahaya çıkmış herkese A Haber ailesi adına da bir kez daha şükranlarımı iletmek istiyorum.
2: Biz teşekkür ederiz. Konuyla devam edersek, hani o gece yaşananla alakalı devam edersek, şimdi ben çocuklarıma helallik almak için döndüğümde eşim dedi ki çıkma. Yani şu an herhangi bir şey görünmüyor. Çünkü saat çok erken, herhangi bir şey görünmüyor. Gelecek olan bir talimat olursa ya da Cumhurbaşkanımız işte konuşan olursa ona göre tekrar çıkarsın. Hani veyahut da bu fikri taşırsın. Ama ben çıkmayı kafaya koymuştum. Çocuklarımla helalleştim ve hakkınızı helal edin, belki dönerim belki dönmem diye çıktım. Şimdi biraz önce döktüğüm gözyaşının karşılığı aslında buydu. Yani size nasıl bir yükleme yapılıyorsa, yani Allah tarafından, bunu kesemiyorsunuz. Bu sizin dilinize dökülüyor. Akabinde kızım bana şunu sordu. Baba dedi, darbe oluyor diyorsun dedi, dışarı çıkacaksın. Darbe ne demek? Dedim ki dönersem yaşamış oluruz. Dönmezsem anlarsınız. Ve ben dışarı çıktım. Birkaç arkadaşımızla haberleştikten sonra Sancaktepe Kaymakamlığı'nın önüne kadar yürüdüm. Oradan bir araç, arkadaşımızın bir aracı aldı. Çocuklarıma da bilgi verdim. Ben dedim gidiyorum, devam ediyorum. Burada değilim, bilginiz olsun. Daha kaymakamlığın önünden 100 metre, 200 metre kadar ayrılmışken sağ gözümden bir darbe aldım. Arkadaşımın kucağına yattım. Tabii benim yaralandığımdan kimsenin farkında değil. Kimse farkında değil. Biraz daha gittikten sonra arkadaşa dedim ki ben gözümü kaybettim. Beni acil hastaneye yetiştirin. Ne oldu falan diye sorduklarını bilmiyorum dedim. Gözümü kaybettim, beni yetiştirin. Hemen yakınımızda bir özel hastane. Orada ilk tedavi. Doktor dedi ki ben durumun çok ağır. Bu müdahaleyi yapamam. Seni Kartal Devlet Hastanesi'ne sevk ediyorum. Oradan yola çıktık tekrar. Başka bir araçta. Çünkü bizim aracımız hasar almıştı. Başka bir araçta bekledikten sonra geldi. Aldı götürdü arkadaşlarımız. Kartal Köprüsü'nde bir tane ambulans. İçerisinde bir asker, bir albay. Vatandaşlar önünü kesmiş. Biz de korna çalıyoruz. Yaralıyım. Yetişmem gerekiyor. Albayı aldılar. Askeri bıraktılar. Albay, bunu gözümüze gördüğümüz bir gecenin saat 12'sinde yaşamış olduğumuz olay. Ve oraya gittiğimizde, Kartal Devlet Hastanesi'ne gittiğimizde belki de en hafif olanı bendim. En hafif olanı bendim. Çünkü bir sürü yaralı polisimiz, vatandaşımız orada hem Cumhurbaşkanımızın ismini zikrederek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kurtuldu mu, geldi mi haberleri, çünkü benim gittiğimde kendisi televizyonlardan halkımın gücünün üzerinde güç tanımıyorum, herkesi sokağa bekliyorum dediği bir bildirisi var, basın açıklaması var. Ondan sonra herkes bildiği için geldi mi, kurtarıldı mı, her şey bitti mi diye söylenen bir şey vardı haberlerde. Ondan dolayı da biz orada tedaviyi gördük, tekrar orada kalmadık. Sancaktepe Emniyet, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önüne geldik. Yaralı halimle ben sabah saat 5'e kadar orada kaldım. Hı hı. Akabinde de her şey duruldu. Bitti. Teslim aldık. Artık bunların gücünün yetmeyeceği, bu saatten sonra da artık buna teşebbüs edemeyecekleri, etseler dahi bu sefer daha farklı olacağının, bunun onlar bir

0: Bilincindeler, biz daha fazla bilincindeyiz. Evet. Çünkü o gün bayraklarla çıktık, bugün daha farklı çıkarız. Hiç buna kalkışmasınlar.
1: Peki Hüsamettin Bey, sizi o gece en çok ne etkiledi? Ya da bir diyalog da olabilir, bir görüntü de olabilir. Hafızamdan çıkmadı ve o artık o günden sonra, o görüntüden sonra ben artık aynı kişi değilim diyebileceğiniz kadar etkilendiğiniz o başlıca olay neydi acaba?
0: O günkü olaya temel yapıdan bakarsanız eğer ben askerliğimi Güneydoğu'da yapmış, komando olarak yapmış. Yine bu vatana, memlekete bir can feda diyerek 19 ay görev yapmış bir insanım asker olarak. Şimdi bu o günün akşamına tekrar gözümün önüne geldi. Evet 80 dönemini hatırlıyorum, 73 doğumluyum çünkü. Az buçuk hatırlıyorum. Rahmetli babamın un kapanında önünün kesilmesi darbe zamanı. Ondan sonra yaşamış olduğumuz 28 Şubat Portsmouth'dan darbe olayları. Evet. Ve bunların hepsinin birikimi o geceye dair. Arkadaşımızın da darbe oluyor, artık sokağa çıkmamız gerekiyor demesinin üzerinden eve gelip ben çocuklarımla helalleşmem benim artık son noktaydı. Bundan sonra da aynı şekilde zaten devam ediyor. Şöyle bir şey ekleyeceğim. Bu kravatı takmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi. Ya bu bayrağın altında yaşayacağız ya da bu bayrağın altında yaşayan hainleri kaybedeceğiz.
1: Evet. Evet, hakikaten çok kıymetli ve sizin ben hep anlatımlarınızda o kısımda hep duraksadığınızı gördüm. O çocuklarınızla, evdekilerle vedalaşma anı. Evet. Yani orada artık kafada birçok şey bitirilmiş. Evet. Yani hatta dönülmemek üzere bir yolculuğa çıkılmanın da an itibariyle artık kabulleniş hali. Kesinlikle. Ve sizi en çok etkileyen kısmında orası olduğunu görüyorum ben. Bir tüm bu yaşananlar içerisinde.
2: Kapıdan çıkarken ne hissettiniz?
0: Kapıdan çıkarken hiçbir şey hissetmedim.
1: O sadece, an karar verilmiş
0: yani,
1: artık.
0: Çünkü. Sadece şu... Memleketin elden gittiği ya da gitmek üzere olduğu ya da birilerinin buna teşebbüs ettiğiyle alakalı hiçbir şey düşünmedim. Niye düşünmedim? Çünkü evden çıkarken çocuklarıma zaten ben helalleşerek çıktım. Yani belki dönerim belki dönmem sözü diyorum yani size indiriliyor. Siz ne yaparsanız yapın. Allah tarafından, bir kudret tarafından. Hani Silivri mahkemelerine ben 3 ay gittim geldim. Orada hainlerden bir tanesi şunu anlatıyordu. Ya siz çok ateş ediyordunuz, bir anda kestiniz, neden? Benim önümde 50 kişi vardı ama sonra 1500-2000 kişi oldu. Fakat sonra araç kamera kayıtlarına bakıyorlar ki 50 kişinin üstünde kimse yok. Yani sizin önünüze dökülüyorlar. Bu bize de aynı şekilde nüzul etti. Onun için en büyük etki ve bundan sonra da olacak etki bu bizde. Yani biz vatan için varız. Son nefesimize kadar devam edeceğiz. Her gece nöbetteyiz. Ondan dolayı da söylenecek olan bu.
2: Son Ozan Bey, ben de son bir mesaj alalım. Neler soracağız?
3: Darbe yolu deyince bir haber aldık. Altyazıya bakıyorum. Son dakika. Şimdi Ramazan hemen çıkalım. Dedim ki biraz oturayım 5-6 dakika. Dedi ki Allah korusun. Vatan elde giriyor. Bir bayanın böyle demesi. Her yani nasip olmaz herkes. 60 tane iki rek namaz kalırsa sen toparlan. Tamam dedim. Evde Türkan dedim. Namazı kılınana kadar ben Ayşe'ye indim. Anahtarı alıyor. Tesadüften desem ki benim ablama çık kapıya sana anahtarı vereceğiz. Haber vermedi. Cenab-ı Allah kulum çık yukarı diyor. Anahtarı ablam eline sıkıştırıyor. Diyor ki önce Allah sonra sana emanet. Evdeki kız çocuğumuzu bırakıp diyor. Döneceğiz diye biz yolculuğuna devam ettik. Vatan için, geleceğimiz için çıktık bu yola. Döneceğiz de demedik. Hainlere bırakmadık. O bir dolara satılmış hainlere bu memleketi bırakamayız. Bir Allah korusun. Biz kaybetseydik bizi paramparça edeceklerdi. Ama çok şükür birlik beraberimiz var. Allah birlik beraberimizi bozmasın. Ülkemiz adına, bayrağımız adına. Cumhurbaşkanımız dik durdukça biz onun yanındayız. Bu ülkenin. Allah razı olsun sizlerde de bu ara sizler olmasa bunu biz anlatamayız. Gelecek nesilimize hazır olacak, yazılı olacak. Bakacak, izleyecekler. Tabii haberi olacak. Haber de olacak. Çünkü nesil bunu gelecekle tarihe okuması lazım, bakması lazım. Onun için her zaman için bugün de olsa yarın ise bu beden bu vatan için doğmuşu, bu vatan için verilecektir.
2: Bir de çok merak ettim. Şehidimiz Türkan Tekin nasıl bir insandı? Böyle hayata bakışı,

0: Babalar günü, onu verdiği hediyesine başka bir değer göremedim. En büyük hediye, en büyük sermayeyi bana onu bıraktı. Çok severdi. Vatanını ve komşuna, çevresini, herkes onlar razıydı. Allah onlar razı olsun.
1: Sizden de razı olsun. Ama herhalde o gece böyle hafızanızda kalan, kulağınızda kalan cümle şu olmuş. Ramazan kalk, oturma zamanı değil.
0: Evet. Ben 5-6 kadar bekleyeyim diye Ramazan vatan elde gidiyor. Allah korusun dedim. Onu hiçbir zaman unutmuyorum. Ve 5-6 dakika sığdırırken o dedi ki vatan elde gidiyor. Allah korusun dedim ben.
1: Kızınız 21 yaşında artık.
0: Kızım 21 yaşına girdi. Hilal Sümeyye. 21 yaşına girdi.
1: Ona da
0: girdi.
1: Selam olsun buradan.
2: Evet, selamlarımızı gönderelim Hilal Sümeyye'ye.
1: Hilal Sümeyye ne diyor peki o geceye dair?
0: Şimdi Hilal Sümeyye daha bu konu tam olarak biraz zor süreç anlatmak. Çok onun için sabır ediyorum. Ben haberlerde anlatıyorum ama programlarda. Ama onun yanında bazı şeyleri saklıyorum, söyleyemiyorum. Çünkü zor bir süreç. Ben hep tamam babalık ve annelik görevimi yaptım. Çocuklarımı güzel yolda, güzel Allah yolunda annesi yol gitmeye nasip ettiğim için devam ediyorlar.
1: Evet, gerçekten şunu çok özlüyorum. Unutmamamız lazım. İşte Hilal Sümeyye bu alçaklar yüzünden annesiz kaldı. Sedat Mekan'ın annesi evlatsız kaldı. Ve ismini şu an hatırlayamadığım birçok 251 canımız hayattan koparıldı. Ve bunların sadece aramızda ayrılan şehitlerimiz de değil. Bunların ülkemize bırakmış olduğu çok büyük bir acı da var bir noktada. Ama onlar şununla yaşayacak. Onlar ne olduğu belirsiz bir gezegende yaşıyor ama bir karış toprağa ait olmayan, onursuzca orada burada dininden uzak, inancından uzak, ki onlar inançsız olduğunu düşünüyorum. Her biri bir noktada savrulmuş durumda. Ama bakın bugün burada Ramazan Tekin gurur ve onurla, yine Hilal Sümeyye gurur ve onurla annelerini yad ediyorlar, eşini yad ediyorlar. Yine burada Hüsamettin Sarı bir gazi olarak bugün olsa aynısını ne yaparım diyorlar. Yani aradaki fark bu. Evet, biz bakıldığında belki madden, yani bakıldığında fiziki olarak ölmüş olabiliriz ama ruhen ilk günkü gibi diriyiz, Allah aşkına olsun.
2: Evet, şimdi 10 yıl geçti. O günün acısı taze ama gururu her geçen gün daha da büyüyor. Sizin bir söyleyeceğiniz vardı şimdi, ama evet. Şunu da ben bir şimdi sormak isterim, hemen ardından cevaplayın siz de. Tamam. Yani kızınıza onu anlatırken en çok hangi cümleyi kurmaya gayret ediyorsunuz? Yani neye dikkat ediyorsunuz?
0: Şimdi ben o 10 yılın zorluğu ben çektim ama Allah bana güç kuvvet verdi. Bazı şeyleri söylüyorum kızıma, bazı şeyleri söylemiyorum, saklıyorum. Çünkü evet, zor bir süre. Annem böyle vefat etti, yani şehit oldu ama bu vatan için gitti diyorum. Kızıma öyle söyledim. Bu vatan için, geleceğin için biz bu yola çıktık. Biz dönmeyeceğiz de demedi. Biz yolumuza devam ettik. Gelecek neslimize, çocuklarımıza güzel bir vatan, güzel bir bayrak bırakmak.
2: Yani özellikle vurguladığınız evet, bu oluyor.
0: Bir de bizi ayakta tutan bir şey daha var. Okullarımız var. Bir Türken Türkmen verdik ama binlerce Türken Türkmen yetişiyor okullarımızda. Ve en büyük gururumuz bu bizim. Evet. Okullarımız var. Ardahan'da, Malatya'da, Konya'da, Kütahya'da, İstanbul'da. Bize en büyük değeri veren bu gelecek nesili Türken Türkmenlere yetişiyor. En büyük sermayemiz gelecek nesilimizi, binlerce Nine Hatun yetişecek. Bu memleket için, bu topraklar için.
2: İnşallah, çok kıymetli. Ben şimdi size de tekrar dönmek istiyorum. Yani öyle bir yer ki aslında hiç kimse birbirini tanımıyor ama öyle bir ruh var ki herkes birbirini de tanıyor. Evet. Yani bunu nasıl anladınız? Oradaki o kalabalıkla bir araya geldiğinizdeki hissettiğiniz o coşku, hiç korku oldu mu? Mesela yani insani bir şey çünkü bu. Tam olarak yani o gerçekçi bir şekilde duygularınızı da çok merak ediyorum.
3: Şöyle evden ayrılırken ya da herhangi bir yerde bu psikoloji olayını, yani vatan koruma İçgüdüsüyle direkt yola çıktığınız zaman artık zaten ölüm ya da korku diye bir şey kalmıyor.
2: Kalmıyor.
3: Kalmıyor. Ve oraya gittiğinizde hani diyor ya, nasıl ölürseniz öyle dirileceksiniz, o şekilde de haşr olacaksınız. Şimdi biz oraya gittiğimizde orası bir mahşer yeriydi zaten. Tabii. Yani en erken gidenlerden bir tanesiyiz. Erken yaralanmış birisiyim. Hastaneden geri dönüşte ilçe emniyet müdürlüğü zaten kalabalıklı ve selalar okunuyordu. Hala hazırda o günkü hainlerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne alındığı helikopter Sancaktepe'de

0: Samandıra kışlasından kalktığı söylendi. Yani biz orada her şeyimizle beraber oradaydık ve buna biz müsaade etmedik. Hiçbir yerde edilmedi. Bundan sonra da edilmeyecek. O sebepten dolayı hani nasıl anladınız diyorsunuz ya. Bir Allah'ın kelamının geçtiği ve herkesin aynı duyguyla oraya toplandığı ve saldırı anında buna tepki verebilecek grubun bir olduğu bir ortamdaydık.
1: Evet.
0: Öyle söyleyeyim. Yani ölüm zaten o korku kalkmış oluyor. O düşünülmüyor. Ondan dolayı da çok şükür elhamdülillah bugün vatanımız ayakta. Halkımız ayakta, huzur içerisindeyiz. Daha da iyi günlerin beklediğini, daha da iyi günlerin yaşanacağını biliyorum.
1: Evet.
0: Ben o gün kızımla vedalaşarak, helalleşerek çıktığım yerde bugün kızım benim 2 yıllık evli.
1: Maşallah.
0: Ve çok gurur duyuyorum. Ayasofya'nın şu anda tadilatını yapıyor kendisi.
1: Bir de çok kutsal bir noktada. Evet.
0: Mimar restorasyon işi yapıyor kendisi. Şu an
1: başarıları daim olsun. Yani sizi en çok etkileyen noktada oraydı zaten. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sizinle birlikte biz de tekrar o günlere döndük, o geceye döndük. Sizin paylaştığınız duyguların yani belki bize geçtiği kadarını hissettik ama o bile bizi o kadar duygulandırdı ki Mehmet Karataş'la birlikte benim birçok noktada hakikaten tüylerim diken diken oldu. Minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz her şey için.
0: Ben bir not düşmek
1: çok
0: istiyorum. Müsaade ederseniz.
1: Çok kısa.
0: Bugün tiyatro ve film diyenlere ben şunu söylemek istiyorum. O gece iki tarafta darbe olduğunu anlamıştı. Ben vatan için çıktığımda sen de darbe olduğunu biliyordum. Yarın bankada para bulamayacağını, yarın fırında ekmek bulamayacağını, benzinliklerin kapalı olacağını düşünerek darbeden sonra alacağınız eksikliği gidermek için sen de gece çıktın diyorum ben kendime.
1: Evet.
0: Ben vatan için çıktım, sen ihtiyacını giderip kaçmanın hesabını yaparak çıktın. Bugün evet, tiyatro diyenlerin hepsi aslında darbeyi biliyordu.
1: Evet.
2: Güzel mesaj.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Sağ olun. Hain darbeciler karşısında dimdik duran o kahramanlardan biri Hüsamettin Sarı bizimle birlikteydi ve vatan için şehadete yürüyen Türkan Tekin'in eşi Ramazan Tekin konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli paylaşımlarınız ve yayına katkınız
3: sizler
1: için.
3: Sizler Allah razı olsun. Ağabey adına da teşekkür ederiz. Bize davet ve misafir ettiğin için.
1: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Tamam.

0: Ve 15 Temmuz'un yıl dönümünde artık saatlerimiz 8'i gösteriyor sevgili izleyenler ve köprünün üzerindeyiz. Tarihin akışının değiştiği o noktadayız ve yine kıymetli konuklarımız da olacak. Muhabir arkadaşlarımız da Türkiye'nin dört bir yanında yine 15 Temmuz'un nabzını tutmaya devam ediyor. Oralarda neler yaşanmıştı, o günleri hatırlatmaya devam ediyorlar. Mehmet Karataş'la birlikte aktaracağız hepsini. Öncelikle Merve İzci Özmen'in olduğu noktaya gidelim. Edirne Kapı Şehitliği'nde bizi bekliyor Merve İzci Özmen. Merve, hoş geldin yayınımıza. Oradaki atmosferi ve yaşananları senden dinleyelim.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar dileyelim. Evet, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti ancak acısı dün gibi taze. Öyle ki bizler şu an Edirne Kapı Şehitliği'ndeyiz ve burada da aslında sabahın erken saatlerinden itibaren aziz şehitlerimizi ziyaret etmek için birçok vatandaşımız da bu noktada buluştular. Tabii 14 tane şehidimiz bulunuyor bu noktada. Mezarları, kabirleri başına karanfiller, güller bırakılmaya başlandı. Öyle ki aslında acısı dün gibi taze demiştik. 10 yıl geçti aradan ancak hala ilk günkü gibi o duyguları hep birlikte ülke olarak da yaşıyoruz tabii. Şimdiden aslında Kur'an-ı Kerim okuyup dualar edilmeye de başlandı ve mezarları başına da kırmızı karanfiller, kırmızı güller bırakılıyor. Toplam 253 şehidimiz vardı. O kara gecede aslında vatanımızı, şanlı bayrağımızı korumak için bayrağımız uğruna da can verdiler. 14 şehidimizin kabri Edirne Kapı Şehitliği'nde bulunuyor. Tabii buraya gelen şehit yakınları var. Kimi kardeşini kaybetti, kimi eşini, kimi oğlunu kaybetti. Vatanımızı kurtarmak için yine canlarını feda ettiler. FETÖ'nün 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Edirne Kapı

0: şehitliğinde dualarla anılmaya başlandı. Şehitlik ziyaretçilerin akınına uğramaya devam ediyor tabii. Öyle ki sabah ezanından itibaren de birçok şehit yakını bu noktaya gelmeye başladılar. Gazilerimiz vardı gelenler. Onların da gözleri yine yaşlıydı. O günü tekrar hatırladık hep birlikte. Tekrar o acıyı hissettik ancak ülke olarak dimdik duruşumuzu ve vatanımızı savunuşumuzu aslında gururla hatırladık diyebiliriz. Şimdi ise Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde kahraman şehitlerimiz yad ediliyor. Hep birlikte aslında burada dua ediyoruz. Tabii ilerleyen saatlerde de daha da kalabalık olacağını bekliyoruz. Her yıl olduğu gibi şehitlerimizi hep birlikte ülke olarak yad ediyoruz. O gün, o gece aslında o karanlık gecede çok kan dökülmüştü ama dimdik ayakta duran bir ülke vardı. Ve birçok vatandaşımız yine gazi olmuştu. Onlar da yavaş yavaş gelmeye başladılar ancak ilerleyen saatlerde aslında onlarla da konuşacağız. Duygu ve düşüncelerini de almaya devam edeceğiz. Her yıl sadece İstanbul'da değil ülke genelinde şehitlerimizi hatırlamak, onları tekrar yad etmek için birçok anma programı yapılıyor. Törenler ve çeşitli etkinlikler de yine yapılmaya devam edecek. Bizler şu an Edirne Kapı Şehitliği'ndeyiz. 8.30 gibi de İstanbul Valisi Davut Gül'ün gelmesi bekleniyor. Burada yine şehit yakınlarıyla bir araya gelecek. Gazilerimizle konuşacak ve o günü aslında tekrar hep birlikte hatırlayacağız. Bunun yanı sıra bu gece 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saatler tam da 00:13'te 81 ilde tüm camilerde aziz şehitlerimizi anmak için eş zamanlı şekilde sela okunacak. Yine hep birlikte şehitlerimizi de yad edeceğiz. Tabii 10 yıl geçti aradan, dile kolay. Her yıl aslında İstanbul'un, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde şehitlerimizi yad ediyoruz. O günü tekrar hatırlıyoruz ve vatanı uğruna dimdik duran Türk halkını, bayrağı uğruna dimdik duran Türk halkını hep birlikte aslında gururla hatırlıyoruz diyebiliriz. Hem İstanbul'da hem de yurdun birçok yerinde gün boyu düzenlenecek olan anma programlarıyla aziz şehitlerimizi rahmetle anacağız ve anmaya da devam edeceğiz. 10 yıl geçti ama bir 10 yıl daha da geçse bu acı aslında dinmeyecek. Ancak tekrar şehitlerimiz adına biz bu haklı gururu yaşayacağız. İlerleyen saatlerde de yine şehit yakınlarımızın gelmesi bekleniyor. Ve sadece şehit yakınları değil aslında Türk vatandaşı, birçok vatandaşımız bu noktada buluşacak ve o günü anmak için şehitlerinin yanında olacak. Bizler gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve söz size bırakalım.
1: Evet, Merve İzci Özmen'e teşekkür edelim aktardıkları için. Bugün şehitlikte de İstanbul'un dört bir tarafında da anma programları olacak. Bizler de bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle analım. Evet, yayınımıza burada bulunduğumuz noktada devam ediyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen yanı başında 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yanındayız. Tabii ki o gece darbecilerin alçak yüzünü ilk gösterdiği nokta işte burasıydı. İhanetin ilk adımı bu köprüde atıldı ve bir taraftan onlar burada ihanet adımlarını atarken bir yandan da tabii ki destan yazacak olan bir milletin, bir duruşun ev sahipliğini yapacaktı bu köprü. Yine şimdi değerli konuklarımız var. O gece gecenin kahramanlarından Üzeyir Civan, yine Tuzla'da mücadele edip gazi olan bir isim ve bir diğer isimse Murat Kaygısız. Gazimiz de aslında bulunduğumuz bu noktada. Şüphesiz ki burada vereceğiniz mesaj çok önemli. Ben hemen Murat Kaygısız'la başlamak istiyorum. Köprüyü görüyorsunuz. Şöyle köprüye baktığınızda, evet, 10 yıl geçmiş olmasına rağmen köprüye baktığınızda ne hissediyorsunuz diye soralım efendim.
2: Vallahi şimdi köprüye baktığımda, zaten bu köprüyü gördüğüm zaman tüylerim diken diken oluyor. Zaten bu köprüden ne zaman geçsem arabayla, otobüste hep bu bir ürperti oluyor. Artık o bilinçaltımıza yerleşti. İşte orada vurulan vatandaşlarımız, insanlarımız, şehit olan, yaralanan gazilerimiz oldu. Burasının kötü bir izlenimi oldu bize o kara gecede. Biz de millet olarak, bu vatanın çocukları olarak o gün bir mücadele verdik silahsız olarak. Yani sanki öyle bir mücadeleydi ki sanki bizi birisi arkamızdan itiyordu oraya. Yani nasıl söyleyeyim, anlatılmaz yani, tarif edilmez.
3: Sizi o sokağa atan duygu neydi tam olarak?
2: Ya beni o boş sokağa atan duygu, bir şey kalk git dedi. Ben zaten önce Göztepe Köprüsü'ndeki tanklara müdahale ettim. Orada 3 tane tank vardı. Oradaki 2 tankı almıştık insanlar millet olarak. 3. tank kaçmıştı. Yolu kesmişlerdi. Köprüye gelen yolu kesmişlerdi Göztepe Köprüsü'nde. Biz orada ön tarafta bir otobüs vardı. Boştu otobüs. Yolu açtılar. Dedim nereye gidiyorsun dedim otobüse. Dedi ki Altunizade'ye gideceğim. Dedim oraya kadar beni de al. Aklıma hiç gelmedi yani köprü. Demek ki Allah oraya gelmemi istedi.
1: İlk nasıl haberdar oldunuz? Yani bu olayın bir, siz evden çıkarken bunu bir darbe girişimi olduğunu biliyor muydunuz?
2: Ben anladım. Ben bunu saat 8.30'da anladım. Diyeceksiniz ki nasıl oldu? Benim iş yerim İstinye'deydi. İş yerimden Anadolu yakasına dönüyordum. Bu köprü, birinci köprüden gelirim her zaman. Bayağı da bir Levent'in oralarda trafik vardı. Çok bir trafik oldu. Köprüyü zar zor geçtik. Birinci köprüyü. Altunizade tarafına doğru geçtiğimde Altunizade'den köprü yönüne gelen tankları gördüm. İki tane de o Ülümok dedikleri.
1: Bu taraftan?
2: Evet.
1: Bu yönden?
2: O taraftan gelen, Altunizade tarafından gelen tankları gördüm ben. O zaman bir şüphelendim. Dedim ki bu tanklar dedim ne yapıyor burada dedim bu saat dedim. Trafik demek ki ondan tıkalıymış dedim. Ama dedim normalde askeri...
1: Şehrin ortasında.
2: Tabii şehrin ortasında. Hani askeri araçlar bir kamyonun üzerine yüklersiniz. İkinci köprüyü kullanır. Bunlar yürüyerek geliyor paletlerin üzerinde. O an bir şüphelendim ama belki dedim Selimiye kışlasından gelmişlerdi. Ya da Selimiye kışlasına gidiyorlardır gibi düşündüm. Ondan sonra eve geçtiğimde saat 9.30 civarlarıydı. Eşim dedi ki ya dedi Murat dedi Göztepe Köprüsü'nün orada dedi, bir hareketlilik vardı. Tanklar var orada dedi. Dedim inşallah aklıma gelen şey değildir dedim. Çünkü ben 72 doğumluyum. 80 darbesini 8-9 yaşlarındaydım. Hatırlıyorum. Dedim galiba dedim darbe oluyor hanım dedim. Tanklar da o yüzden var dedim. Ben çıkıyorum dedim. Yani aklımdaki düşünce buydu yani.
3: İlk hissiyat buydu. Ve benim çıkmam lazım dediniz.
2: Evet yani o ben çıkıyorum dedim. Normalde eşim nereye gidiyorsun ya gel der. Hiçbir şey söylemedi. Git dedi bir bak bakalım dedi neymiş dedi o da. Ben de hayatta çıkıp gitmem. Çıkıp gittim. Ondan sonra köprüye geldik işte. Oradaki tankları aldıktan sonra köprüye geldim. Köprü zaten burası insan seliydi. Çok kalabalıktı. Ümraniye tarafından, Üsküdar tarafından, Bağlarbaşı'ndan, Kadıköy'den. İnsanlar buraya hınca hınç doldu. Fakat buradaki saat 11'den sonra ufak ufak çatışmalar da başladı burada.
1: Bu arada çok özür diliyorum. Şimdi arkadaşlarımız köprüyü gösterebilirlerse, hani bizim olduğumuz taraftan gösterirlerse, darbeciler bu taraftaydı.
2: Evet.
1: Bu tarafa.
2: Avrupa yakasına geçiş tarafındaydı. Ha,
1: yani oraya geç, yani isteyen Avrupa yakasına geçemiyordu, onu söylüyorum.
2: Geçemiyor, ha, evet.
1: Oradan geçişi zaten kapatmışlardı. Öbür tarafta da zaten belli noktaların işte kurumlar belirlenmiş. Onlara bir operasyon yapılıyor.
2: Belli bir saate kadar Avrupa'dan Anadolu yakasına geçiş vardı. Ona izin veriyorlardı darbeciler.
1: Sonra tersini kestiler.
2: Sonra her iki tarafı da kestiler. Zaten buraya yaralılara bir ambulans geldiydi. Ambulansı bile kurşunladılar. Yani ambulans bir kişiyi zar zor alıp gidebildi. Burada. Burada zaten 36 şehit verdik biz.
3: Yani bir ambulansa bile müdahale edecek kadar alçaklaşmışlar yani. Onu görüyoruz.
1: Ya burada. Şunu söyleyeyim. Oğuz Ayanoğlu yine o da burada Onur Ayazoğlu şehit oldu. Şehidimiz. Genç şehitlerimizden biri. Kardeşi Oğuz Ayanoğlu da gazi oldu. Hı hı. Bırakın bir ambulansın bir yaralıyı götürmesini. Bunlar bir yaralıyı almaya çalışırken öldü, biri şehit edildi, biri vuruldu, gazi oldu.
2: Evet.
1: Yani bir yandan saldırıyı gerçekleştiriyorlardı, yaralıyordu. Ama bir yandan da yaralı olanı almaya çalışana da müdahale ediyorlardı. Evet. Ona da saldırıyorlardı.
2: Evet.
1: Böylesine gözü kararmış alçaklardı yani.
2: Evet, yani o dönemde mesela Erol Olçok rahmetli, mekanı cennet olsun, amin. Oğlu Abdullah,
3: amin.
2: Tayyip Olçok, mekanları cennet olsun. Onlar da zaten peş peşe indirdiler. Onları da gördük. En son ben 3'e çeyrek vardı vurulduğumda. En son bir tane motosikletli hatırlıyorum. Ona gitme gitme ben vurulmadan önce gitme gitme diye bağırmıştık. O gazlayarak darbecilerin üzerine doğru gitti. O çocuğu zaten yaylım ateşine tuttular. O şehit oldu o. İsmini hatırlayamıyorum.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin. O şehit olmuştu. Zaten ondan 15 dakika veya 20 dakika sonra da gişelerin önünde beni vurdu indirdiler. Biz de
1: size ateş edeni gördünüz mü?
2: Gördüm.

0: Gördüm. Silivri'de mahkemelerde de yine gördüm. Teşhis ettim tabii.
1: Yani saat... böyle rastgele değil de bir hedef alarak mı?
0: Hedef alarak önce ateş ettiler. Bunlar zannedersem mühimmatları galiba eksildi. Eksildikten sonra yerden sektirerek ateş etmeye başladılar. Çünkü serseri kurşun bir kişiyi de vurur, beş kişiyi de vurur sektirdiğiniz zaman. Çünkü askerlik de yaptık, oradan
2: yani
0: da
2: biliyoruz. Bu kadar teknik saldırıyorlar ve saldırdığı karşısındaki düşman değil yani.
1: Evet, bu ülkenin vatandaşı. Kendi vatandaşı düşün.
2: Siz o tankları gördüğünüzde, üzerinde o şanlı formamızı gördüğünüzde bu ruhu satılmış olanların size ateş edebileceğini düşündünüz mü?
0: Ben hiç soruyu herkese.
2: Merve şunu söyleyeyim. 10 yıldır bu yayınları gerçekleştiriyorum. 10 yıldır gazilerimizle, şehit yakınlarımızla bir araya geliyoruz. Hepsine bu soruyu soruyorum. Ve eksiksiz ve hiç değişmeyen tek cevap bu. Hiç beklemiyordum diyor.
0: Hiç beklemedik. Evet. Çünkü o dönemde bize, biz gişelerin önüne doğru yürürken millet olarak, mesela polislerimiz de buradalardı. Onlar geri gelin, geri gelin, ateş ediyorlar, ateş edecekler dedi. Biz de ya dedik, niye biz ateş etsinler? Yani biz silahsız insanlarız, vatandaşız. Evet. Kendi askerimiz, kendi ordumuz bizi mi vuracak diye düşündük. Hani hiç beklemiyoruz
1: asla,
0: yani ateş edeceklerini,
1: vuracaklarını. Bir durum yani bu.
2: Murat Bey, devam edeceğiz sizin ama bir de Tuzla'da büyük bir mücadele verildi. Yine gazimiz Üzeyir Civan'da. Tuzla'da mücadele eden isimlerden biriydi. Siz nasıl haberdar oldunuz? Nasıl gittiniz? Nasıl yaralandınız efendim? Bir de 10 yıl geçti. Tam İlk mesajınız
3: yıl,
2: ne olacak?
3: Tam 10. yıldayız. Bir cuma günüydü. O cuma gününde bir cenaze iştirak etme durumunda kalmıştım eski ortağımın. Dolaplar o ortamda dönmeye başlamıştı. Sonradan farkına vardım da. Ortam içerisinde yani o Fethbaz'ın yanına giden bir insan vardı. O cenaze ortamı içerisinde grand tuvalet giymiş, bir telaş içerisindeydi. Selam tanıyoruz neticede, bir selamlaşmamız lazım değil mi, ama kafa hep o yanda bu yanda, bir anlam veremiyordum. Sonradan öğreniyordum ki orada birbirleriyle mesajlaşma halindeler. Çünkü ortağımın kardeşi bir tanesini kenara çektiğinde ya bir şeyler olabilir diyordu. Ve o şekilde sonradan bazı olanın farkına varabiliyordum.
1: Bulunduğunuz ortam bunun habercisi oldu yani.
3: Daha, yani cuma günü, cuma saatinden sonra başlayan bir ortamda. Ama ben tabii o esnada hiç aklımızın ucundan geçmiyor.
1: Tabii.
3: Geçmiyordu. Ben darbeyi ilk haber aldığımda Gebze'de Kadırlı köy ortamı içerisinde akrabam da uzaktan doğru bana geldiğinde haber alıyordu. Ya duydun mu? Darbe oluyor. Haberin var mı diyordu. Ya diyordum, git işte, bu zamanda darbe mi olur? Çünkü ben o andaki düşüncem o ortam içerisinde, o anda zamandaki ortam içerisinde darbeyi oluşturacak bir şey görmüyordum. Hı hı. Artık bazı bilgi eksikliklerinden kaynaklanmış olsa gerek. Sonrasında ya dedi, çocuklar birbirleriyle şey yazışıyorlar, internetten şey yazışıyorlar deyince ya ister istemez içime bir kurt düştü. Televizyonlara baktığım esnada Başbakan Binali Yıldırım'ın bu bir kalkışmadır tarzındaki açıklamaları televizyondan izliyorduk. Sonra buradaki bu Şehitler Köprüsü'ndeki tankları hareketliliği izliyorduk televizyonda. O esnada izliyorduk da yani seyirci olarak televizyonun karşısında kalamazdık ki. Bir şeyler yapmalıydık. Ben yerinde duramıyordum. Çünkü ben 1980 darbesinde 13-14 yaşındaydım. Ve o ortam içerisinde her gün gazetelere bakardım. Acaba bugün kaç kişi vurularak öldü diye. O zaman sağcı denerek insanlar, solcu denerek bölünmüşler, parçalanmışlar. Gencecik vatan evlatları birbirlerini rahatlıkla öldürebiliyordu. Her gün istisnasız 15-20 kişi, düşünebiliyor evet. musunuz? Ve o günlere bizim geri dönmememiz lazımdı. Bizim artık vatanımızı, milletimizi kaybedecek zaman yoktu. Çocuklarımızın geleceği heba olmamalıydı. O duygu ve düşünce içerisinde orada yanında bulunan akrabalarımızla birlikte istişare yaptık. Bize yakın olan Sabah Gökçen Havaalanı'na gitmek için iki araca bindik. 6 bayana 4 tane akraba olmak üzere. Şimdi kalkın.

0: araç hareket etmek üzereyken benim o zaman 15 yaşında, 15 Temmuz'da 15 yaşında olan oğlum eline bir tane kazma sopası almış, bizimle gelmek ister. Oğlum bu ne? Baba, askerleri döveceğiz. Ergenliğe vermiş oldu şeyle. Annesi de ben de kendisine, oğlum biz oraya onları dövmek için gitmiyoruz. Biz sadece onları oraya uyandırmak için gidiyoruz. Yaptıklarını, yanlış olduklarını yüzlerine haykırmak için gidiyoruz. Belki oraya hiçbir şeyden haberi olmayan Mehmetçiklerimizi, kınalı kuzularımızı getirecekler.
1: Tabii.
0: Vatanlarını ihanet içinde bulunduracaklar. Bizim oraya gidip onları uyarmamız lazım diyorduk. Ve nitekim Sabah Gökçen havana giderken 7-8 tane tankın girdi, haberini aldık ve akrabamızdan orada çalışan. Sonrasında 100 defa geçmiş oldum yolları karıştırarak Binali Yıldırım Başbakanımızın evinin olduğu kısımdan havana gitmek istedik. En yakın Megöz aslında benim için oydu. Ama onun sokağına girdiğimiz esnada binlerce insan sokakları kapatmış, oradan doğru Sabah Gökçen havana gidemezdik. E5 güzergahında kapalı olduğunu düşünerek Tuzla Orhanlı Mahallesi üzerinde Sabah Gökçen havana gitmeye kalktık. Lakin Tuzla Orhanlı kişilerin 500 metre kadar çıkışındaki karşıyak vardı. Orayı polisler önceden haber almışlar, kapatmışlar.
1: Evet.
0: Orada araçlarımızdan indik lakin şimdi, sağ tarafta 500 metre kadar sağ tarafımızda silah sesleri geliyordu kişilerin, evet, olduğu kısımdan.
1: O kısmı daha da merak ediyoruz. Hem siz de bir soluklanıp bir suyunuzu da için. Biz de bir Ankara'ya uzanalım. Muhabir arkadaşımız da bizi bekliyor. Sonra kaldığımız yerden o asıl o gecede ne yazık ki sizin de aslında bir taraftan da gurur veriyor elbette. Yani onu da söylemek lazım. Ancak hani gazi olduğunuz o an değil mi? Anlatacağınız kısım. Dinleyeceğiz hepsini de. Bir Ankara'ya gidelim sevgili izleyenler. 15 Temmuz'da kahramanlık destanı yazıldığı bir başka noktada, hatta en önemli noktalardan bir tanesi de kahraman kazandı. Arkadaşımız Abdullah Ünver şimdi orada bizi bekliyor. Hemen oradaki atmosferi de alalım ve o gece kahraman kazanda neler yaşanmıştı bize Abdullah anlatsın.
2: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Hain darbe girişiminin ardından 10 yıl geçti. Bugün 10. yıl dönümündeyiz. O darbe girişiminde kilit noktalardan biri de Kahraman Kazan ilçesindeki Akıncı Üssü'ydü. Akıncı Üssü darbe girişiminde oldukça önemli bir noktadaydı. Hem darbecilerin hem de o darbeye direnenlerin merkezi konumundaydı. Ankara'daki saldırıları yapan bütün savaş uçaklarının kalktığı nokta Akıncı Üssü. Biz de şu anda Kahraman Kazan'dayız. O gün o gece Akıncı Üssü'nde gazi olan bir vatandaşımız yanımızda, yayın konuğumuz Cafer Akın. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, sağ olun.
2: Öncelikle o geceden bahsedelim istiyorum. Haberi nasıl aldınız ve üsse nasıl yola çıktınız?
3: O gece normal sıradan bir gündü, 15 Temmuz günü. Gündüzüne normal bir güne başlayıp gecesinde ülkemizin kaderini değiştirecek bir ihanet şebekesinin neler yapacağını bilmeden günümüze başladık. Tabii olayların ilk çıktığı saatlerde Kazan Belediyesi önünde toplanarak ne yapacağımızı bilmeden orada bir kalabalık oluşmaya başladı. Cumhurbaşkanımızın anonsu geldi orada. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizi meydanlarına, hava meydanlarına davet edince biz de ilçemizde bulunan Akıncı Üssü'ne gitmeye karar verdik. İlk gidenlerden birisiyim. Akıncı Üssü'ne gittim. Burada şerefli Türk ordusu üniformasını giymiş, kahraman askerlerimizin üniformasının içine sızmış hainler bizlere burada ateş ettiler. Ateş ederek karşıladılar. Daha sonra biz bunlara durumu anlatmaya çalıştık. Dedik ki buradan kalkan uçakların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladığını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombaladığını görüyoruz. İnternetten takip ediyoruz. Bunlara da bizi uyarmaya çalışıyoruz. Bunlar da diyorlar ki ya biz buradan kalkan uçaklar Kuzey Irak'a harekette bulunuyorlar. Öyle bir şeyin olmadığını, aslında Kuzey Irak'a hareket yapıldığını söylüyorlar. Ama biz inanmadık tabii. Sürekli internetten de takip ediyoruz. En son özel harekatın bombalandığı duyuldu. Onu da anlatmaya çalıştık. Tabii bunlar kaybedeceklerini anladılar. Sabah namazına doğru birden ateş emri verdiler.
2: Sabaha kadar oradaydınız.
3: Sabaha kadar oradaydık. Yani sabah ezanı yaklaşmıştı. Orada Akıncı Üssü'nün içerisinde bir camimiz var. Orada selalar okuluyor. Bu hainler hatta selalar okunmasın diye camiyi bile taradılar orada yani. Burada Kahraman Kazan'da o gece 15 Temmuz gecesi 9 şehit ve 92 gazi verdik. Yani 15 Temmuz sıradan bir tarih günü değil, 15 Temmuz bir duruştur. Kahraman Kazan evlatları da o duruşu göstererek 15 Temmuz gecesi vatanımızı işgal etmeye kalkışanlara dik duruşuyla 9 şehit vererek bunlara karşı gelmiştir.
2: Sizin yaralandığınız zamana dönelim istiyorum. Evet. Nerede gazi olmuştunuz?
3: Akıncı üstünde yaralandım. Ben de işte yaralandım. Yaralanmadan bir an önce bir asker görünümlü şahısa giderek elimde Türk bayrağı vardı. Demiştim ki ya bir İstiklal Marşı okuyalım komutanım diye Türk bayrağıyla birlikte gidince beni tüfeğiyle iterek Türk bayrağımızın düşmesine sebep oldu. O arada ben anladım ki yani bunlar Türk askeri olamazlar. Yani bizim Türk askerimiz merhametlidir. Vatanına, milletine, özellikle silahsız vatandaşa kesinlikle silah doğrultmayacağını biliyoruz. Anladı ki bunlar vatanını satan, 3 kuruşa satan hainlerdi. O arada ilk ateş esnasında yaralanarak sol ayağımdan yere düştüm.
2: Ne hissettiniz o anda?
3: O anda işte geriye dönüp baktığım zaman yerde yaralıları gördüm. Yüzlerce yaralı var. Herhalde dedim burada kimse kalmadı. Yani onlarca kişi görünce herkes can hıraş içerisinde. Ambulans diye bağıranlar, yaralananlar, kan gövdeyi götürüyor. Ambulansların gelmesine müsaade etmediler. 20-25 dakika ambulanslar geldi ama yaralıları almasına müsaade etmediler. Orada bekleyen ambulanslar 25 dakika sonra yaralıları toplayabildi. En son bizi aldı. Biz de Yeni Mahalle Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Orada tedavilerimiz devam etti. 4 kere ameliyat geçirdim. Halen şarapnel parçalarıyla yaşıyoruz ama sağ olsun vatanımız var, bayrağımız var. Onunla gurur duyuyoruz. Türk bayrağında bir damla da kanımız nasip olduysa onunla da gurur duyuyoruz. Allah bir daha devletimize, milletimize 15 Temmuz gibi ihanet gecesi yaşatmasın. Eğer öyle bir gece yaşanacaksa yine o gecede ben de bulunup ya gazi ya da şehitlik nasip olmasını istiyorum. Yani eğer öyle bir ihanet gecesi öyle bir şey olursa ilk çıkanlardan birisi olmaya devam edeceğim. Aynı şekilde biz de burada mücadelemize sürdürüyoruz.
2: Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Evet, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'daki o bombardımanı yapan uçakların kalktığı Akıncı üstündeki o uçakları engellemeye çalışan vatandaşlarımızdan biri de Cafer Akın'dı. O hain gecede o da gazi oldu. Biz bugün kahraman kazandı olacağız. Bültenlerimizde buradaki o gecede yaşananları aktarmaya sürdüreceğiz diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Abdullah Ünver, teşekkür ederiz konuğunla paylaştığın kıymetli bilgiler için. Efendim biz de buradaki konuklarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Üzeyir Bey, siz anlatıyordunuz tam aslında o noktaya, en kritik ana gelmiştik. Kaldığınız yerden devam etmenizi isteyeceğim.
4: Araçtan inmiştiniz.
1: Evet.
0: Araçtan inmişti, gişelerdeki silah seslerini duyuyordum ve gişelerin altında 15 tane kadar kardeşimizin ellerinde bayraklar, tekbirler getirdiğini duyuyordum. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber tarzında. Anlıyordum ki orada polis kardeşlerimize destek vermek için o kardeşlerimiz oradaydılar. Karşı tarafta da o silahlı darbeci hain güruhu vardı. Ama ben o 500 metre geride seyirci olarak kalamazdım ki. Andaki düşüncem onları orada uyarmam lazımdı. Ve kişilerin tanığına ulaştım da yüksekçe bir yere çıkarak o kalabalığa, ellerinde bayraklar olan kalabalığa, asker polis kardeştir, asker polis kardeştir tarzında birkaç sefer slogan attırdım. Slogan atıyordum ki karşıdaki insanlar, o darbeciler duysunlar ve yaptıkları yanlışların farkına varsınlar. Mehmetçiklerimiz varsa orada masum Mehmetçiklerimiz uyansınlar da anındaki düşüncem. Ama hayat ki gene sesler, silah sesleriydi. Ve koşarak bir zift tankerin arkasına ulaştım. O zift tankerin üzerine gelen kurşun tıkırtıları kulaklarımda çınlarken yanımda 2-3 tane genç vardı. Gençlerle konuşuyoruz. Ya bunlar bizim askerimiz. Bunlar bizim polisimiz. Bizler siviliz. Bize ateş açmazlar. Araya girelim de burada kardeşin kardeşi vurmasına, kardeş kanının akmasına engel olalım diye konuşuyordum ki o gençlerle. Nitekim silah sesleri kesilince araya girmek için yolun ortasına kadar geldim. Kafamı kaldırdım da yolun karşı tarafında 7-8 tane kadar darbecinin mevziyi değiştirdiğini görüyordum. Onları da o şekilde görünce onları uyandırmak için iki elimi havaya kaldırıp üzerlerine doğru koşarak gidiyordum. Bas bas bağırarak. Durun, yapmayın, silahlarınızı bırakın. Hepimiz kardeşiz diye bas bas bağırarak üzerlerine doğru koştum. Onlar bir 7-8 metre kadar önde, ben arkalarında, sanki onlar kaçıyor. Peşinden ben onları kovalıyordum. O anda bir ya dedi ne yapıyorsun dedi. Bir kişi onun biraz yerine geldi. Çıkanda ben vurulacağım, öleceğim diye hiçbir telaş içerisinde değildim. Ve ben o esnada hayatımda duymadığım yanıkta kulaklarımda bir çınlama sesi duyduğumda sanki sol kolumda elektrik çarpmıştı. Hafiften eğildim, sonrasında yere uzandım vurulmamak için. Silah sesleri kesince Salim'in havaya kaldığımda şu orta parmağımın üzerinde kan pıhtısı gördüğümde iyi diyordum bir şeyim yok. Halbuki avucumun ortasından kurşun girip çıkmış. Bu orta parmağım sakat kalmasına sebep olmuştu. Onu da ameliyattan sonra öğreniyordum ki sol tarafıma doğru toparlamak istediğimde sol kolumun sarktığını adeta bir deri bir et parçasının sol kolumu tuttuğunu fark ediyordum. Ve yaralı olan Salim'e sol kolumu tutarak gelmiş olduğum yere koşarak gittim oraya ulaştım esnada yaralı var. Yaralı var diye yanıma gençlerin koşarak geldiğini görüyordum. Ve kendini emniyeti bir yere attım. Orada kelime işaretler getirirken diğer yandan da Allah'ım ben ruhumu burada fitne kurşunuyla teslim alma diye dua ediyordum. Neden odaya orada diyordum? Halbuki benim en büyük emelim Allah yolunda vatanında şehadet şerbeti içmektir. Beni vuran muhtemelen aldatılıp buraya getirilen Müslüman bir din kardeşimdi. Aynı Irak'ta Suriye'de aynı olaylar dönmüyor muydu? Tezgah artık Türkiye'de kurulmuştu ama elhamdülillah biz o gün birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hareket ederek bizler onların o tezgahını hep beraber evet. Sokaklar çıkan sağcısıyla, solcusuyla, Alevisiyle, Sünnüsüyle, Kürtüyle, Lazıyla, Çerkezi'yle hep beraber verdik ve onların o heveslerini kursaklarına bıraktık elhamdülillah. Neticede ameliyat olduğumda başucumda yerimi gördüm diye yerime soruyordum. Ne oldu bitti mi? Bitti de ince yeğenim ben de derin bir nefes çekerek elhamdülillah diyordum. Elhamdülillah ki ben kolumu kaybetmiştim ama cennet vatanım selametteydi. Rabbim bana 50 yıl boyunca iki el vermiş. 50 yıldan sonra bir tanesini almış. İsyan mı edeceğiz? Asla. Zerre kadar pişman olmadım. Bu zaman kadar da zerre kadar vallahi de billahi de pişmanlık duymadım. Yine olsun yine giderim. Bin kez olsun bin kez giderim. Evlatlarım da canım da bu vatan için feda olsun diyorum her zaman.
1: Allah razı olsun. Hakikaten yani minnet duyuyoruz biz de bu anlattıklarınız. Herkesin anlayabileceği, anlatabileceği şeyler değil. Yani konuşurken o yürekten hissetmeniz, aynı zamanda o gün o duyguyla bunları yaşamış olmanız ve bunu da yine gelecek nesiller için, bizim çocuklarımız için yapıyor olmanız da çok çok başka bir boyut artık.
0: Merve Hanım biz yani her anlattığımda o anı tekrar ister istemez yaşıyoruz. O anda gidiyoruz. Yani oturacak bir zaman değildi ki ya.
1: Değil,
0: bu cennet vatan hepimizi ya, hepimize yeter ya. Yeter ki biz olan bu vatan ne senin ne benim, bu vatan bizim. Biz olduğumuz sürece bizim sırtımız Allah'ın izniyle yere gelmez.
1: Çok şükür ki böyle bir ruh var. Ya bizim ülkemizin aslında Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni diğer ülkelerden, milletlerden ayıran en büyük farkımız ben bu olduğunu düşünüyorum. O bizim birlik beraberlik ruhumuz, o kurtuluş savaşı ruhu var ya, o bize bir geldiği zaman zaten gözümüz hiçbir şey görmüyor. Siz anlatırken de ben onu bizzat hissediyorum. Eminim seyircilerimiz de benimle aynı düşünceleri paylaşıyordur. Sizinle de devam edelim. Bu arada yine Mehmet'in de soruları olacak.
4: Evet, burada özellikle gerçekten Üzeyir Civan'ın, kıymetli gazimizin söyledikleri onur verici ve iyi ki varsınız diyoruz. Şunu çok merak ediyorum. Tüm bu süreç yaşandı, mücadele verildi. Bir yandan işte alçaklar, bir yandan kahramanlar. Tüm bu süreci şöyle geriye dönüp baktığınızda söylemler olduğu, ifadeler kullanıldı. Sizi en çok inciten ne oluyor? Bunu neden söylüyorum? Şimdi bir yandan kahramanlığı konuşuyoruz ama bir yandan da gerçekten gazilerimiz ne hissediyor? Bu gazilerimizi inciten nedir? Yani en azından bilerek ya da gerçekten Üzeyir abi çok iyi bir niyetle yaklaşayım. Bilmeyerek bunları söyleyen varsa en azından belki de Murat Bey'in söyleyeceklerinden sonra bir nebze olsa belki uyanırlar sizin deyiminizle.
5: Evet, yani bizi zaten en çok yaralayan, en çok üzen bugüne tiyatro demeleri, kontrollü darbe demeleri, bu bizi kahrediyor, bizi çok üzüyor. Bakın, Silivri'de mahkemelerde köprü davalarında FETÖ'cü bir subay etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için itirafçı oldu. Savcı Bey sordu. 15 Temmuz'da dedi başarılı olsaydınız dedi ülkenin dediği durumu ne olacaktı, ne yapacaktınız dedi. FETÖ'cü subayın verdiği cevap. Eğer dedi 15 Temmuz'da dedi,

0: başarılı olsaydık dedi. 27 bin YPG PKK'lı dedi. Ülkenin dedi güney sınırlarında dedi, özellikle dedi Hatay sınırına dedi hazır bekliyordu dedi. Ne olacak ki dedi? Ne yapacaklardı dedi? Amanoz dağları üzerinden ülkeye sızacaklardı. Ülkede bir iç kargaşa çıkaracaklardı. Bir iç savaş çıkaracaklardı ve ülke bölünecek ki dedi. Ve dedi 14 Temmuz'da dedi yabancı basının hepsi Türkiye'deydi dedi.
1: Evet.
0: Hepsi. Yani öyle bir kumpas kurulmuş ki, öyle bir tuzak kurulmuş ki, ya Allah da bize yardım, Allah'ın yardımıyla biz uyandık, millet olarak uyandık. Biz hep şunu söylüyoruz, bu 15 Temmuz'a darbe diyenlere biz diyoruz ki, ya o dönemde ülkenin başındaki hükümet kim olursa olsun, kim olursa olsun, biz yine dışarıda olacaktık, köprülerde olacaktık, Tuzla'da olacaktık. Belediyenin orada olacaktık, Saraçhane'de olacaktık, hı hı. Ankara'da genelkurmayda olarak ülkenin her yerinde olacaktık. Bizi üzen, yaralayan bu zaten. Daha iki gün öncesi ne diyor? Ben diyor 15 Temmuz diyor şehitleri mi varmış diyor Bahçelievler'deki şahıs. Ve halen bitmediler, halen içerideler, halen mücadele ediyoruz. Devlet kurumundalar halen. Bu da bir gerçek. Açık açık bunu açık güneklikle canlı yayında söylüyorum.
2: Bitti dersek mücadeleyi kaybeder miyiz?
0: Bitti dersek kaybederiz. Bitmeyecek. Bitmez. Mücadele edeceğiz. Mücadele etmezsek bunlar tekrar yapılanacaklar. Şu anda onlar kamufle olmuş durumdalar.
2: Şimdi bazıları diyor ki o iblis öldü. Yok efendim bunlar işte şöyle oldu böyle oldu ama ben de sizin aynı fikirdeyim. Her zaman bunu bu ekrandan da ifade ediyoruz. Zaten biz A Haber olarak her defasında bunu söylüyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bir de bunlar bitti dersek bunlar yeniden gelirler. Yani bitti demeyeceğiz, mücadele devam edeceğiz. Zaten şu ana kadar az önce birkaç saat önce de ifade ettim. Sadece 6 ay içerisinde 1064 operasyon yapılmış.
0: Evet.
2: Yani bu operasyonların aralıksız devam etmesi lazım. Dediğiniz gibi hala birçok kurumun içerisinde, belki de aramızda olduğumuz her yerde bunlar mutlaka, çünkü bunlar onursuz. Her kılıfa girebiliyorlar. Her rolü oynayabiliyorlar.
3: Suyur düşman uymaz diye bir atasözümüz
2: yani
3: vardı.
2: Yani düşünebiliyor musunuz? İhanetin bizim şanlı formamızın içinden çıkabileceğini düşünebilir misiniz?
1: Evet.
0: Ya bu arada burada iki ekranları... tane askeri kendisi vurdu.
1: Çok özür diliyorum. Ekranlarda bir taraftan görüntüleri de yansıyor. Edirne Kapı Şehitliği'nde anma programı var. İstanbul Valisi de orada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da o noktada olduğunu yine sizinle de paylaşmış olalım. Ekranlarınıza da gelen canlı görüntüler Edirne Kapı Şehitliği'ndeki anma programından efendim. Şimdi son cümleleri almak istiyorum artık. Birer cümleyle hislerinizi son kez alayım.
0: Ben son cümlem şu olsun. Biz kulağımıza okunan bir ezanla dünyaya geldik. Arkamızdan okunan bir selayla gideriz. Türk milleti olarak. Son sözüm budur benim.
1: Evet. Sizden de
3: yani son olarak yani giden şükür 250 tane şehadet şerbeti için kardeşime binlerce yaralanan gazim nasıl bir tiyatronun eseri olabilir ki?
1: Tabii.
3: Binlerce subay görevden alınmış. Bunlar bütün rütbelerini alaşağı edecek, yıllarını heba edecek, ev rütbesine düşecek. Bu insanlar bir tiyatronun eseri olabilir mi ya?
1: Tabii ki.
3: Ya yazıktır. Evet, vatan hepimizin.
1: Biraz ya. Birazcık o o gözlükten artık çıkmaları lazım o insanların da. Yani şu gerçekleri bir görmesi lazım. Sizin aynen. Anlattıklarınız o yüzden o kadar kıymetli ki belki bir nebze olsun o düşüncelerinden vazgeçirtebilirsek, gerçekleri görmesini sağlayabilirsek zaten bu ülkedeki birlik ve beraberliği de korumuş oluruz diye düşünüyoruz. Evet. O yüzden bu konudaki katkınızın da çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Evet. Çok sağ olun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet.
1: Gecenin kahramanlarından Üzeyir Civan ve Murat Kaygısız yayınımıza konuk oldular. Bir kez daha minnettarız sizlere. Hakkınızı helal edin. Yani teşekkür olsun. Ederiz efendim. Evet. Çok
0: biz
1: sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. Evet.
1: Efendim şimdi kilometrelerce uzaklarda bir yere götüreceğiz sizi, hem de işgal altında. Aylarca bahsettik, yıllarca konuştuk. Gazze'ye gideceğiz. Gazze'de Hala saldırılar devam ediyor. İşgalci İsrail ordusunun saldırıları. Ama Türkiye'ye hep bir minneti, hep bir sevgisi var. Türkiye'nin Gazze'ye bakış açısını onlar da çok

0: iyi biliyorlar ve bizi de çok seviyorlar. 15 Temmuz için de şimdi oradan bir görüntü taşıyacağız ekranlarınızda. Hepimizi de çok fazla duygulandıran bir görüntü. Duvara, bir duvara şehit Ömer Halis Demir'in portresi çizilmiş efendim. Taşıyalım ekranlarınızı.
1: İsrail saldırılarıyla yerle bir olan Gazze'de enkaz arasından yükselen anlamlı bir mesaj dünyaya ulaştı. Savaşın izlerini taşıyan Neseyrat mülteci kampında yıkılmış bir binanın duvarına 15 Temmuz destanının sembol ismi Şehit Assubay Ömer Halis Demir'in portresi işlendi. Gazze'li genç ressamların fırçasından çıkan Halis Demir portresi, cesaretin, fedakarlığın ve zor zamanlardaki dayanışmanın simgesi oldu. Hain darbe girişiminde Türkiye'nin geleceği için canını ortaya koyan Halis Demir'in kahramanlığı binlerce kilometre uzakta yeniden hatırlandı.
0: Ömer Halis Demir efendim, soyadı gibi Halis Demir'den aslında ve demirden yapılmış gibi bir yüreği vardı. Şimdi Ömer Halis Demir'in de o gece o kritik anlarda o görüntüleri zaten hafızamızdan asla silemiyoruz. O kahramanlık öyküsüne şimdi daha yakından bakmak istiyoruz. Gelin ekranlarınıza taşıyalım ve bir kez daha hatırlayalım.
2: Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıpkırmızı. Çok mu ağladın? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle. Tebessümle. Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlun? Korkmaz. Korkmadım. Zekai Paşa'mı aradım.
3: Sana vatan uğruna, millet adına tarihi bir görev veriyorum Ömer. Ömer dinledi. Sadece dinledi.
2: O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse o vatan hainini vur.
3: Hattın ucunda 20 yıldır nice cefaları beraber çektikleri komutanı Zekai Aksakallı vardı. Devam etti komutan. Sesi kararlıydı. Vereceği görevi yerine getirse getirse yüreği Halis Demir'den olan Ömer getirirdi. Devam etti. Ömer dedi. Tuğgeneral Semih Terzi, o bir vatan haini. Karargaha girmeden evvel onu öldür. Ama bil ki bunun sonu şehadet. Hakkını helal et.
2: Vazifenin sonunda şehadet de var Ömer. Hakkını bana helal et. Paşam şehadet der demez, yine kulağıma kanat sesleri geldi.
3: Kelimeler düğümlendi Ömer'in boğazında. Ama içinde korku yoktu. Umut vardı, neşe vardı, gülümsedi. Sanki gülümsemesi telefon hattından öte yana geçecekmiş gibi hissetti belli ki. Emredersiniz dedi. Ve dilinden bu dünyaya dair son cümleleri döküldü. Hakkım sizlere helal olsun. Canım vatanıma feda olsun. Sizler de hakkınızı helal edin.
2: Ve saldırdılar. Silahımı çekip baş hain alnından vurdum. Yine kuşları gördüm baba. Bana doğmuşlardı. 30 kuş, kanat sesleri vücuduma dokunan.
3: Çoban Ömer. Hani şu oyu ötekilerle bir sayılmasın denilen çobanları var ya bu güzel ülkenin. İşte onlardan biriydi. Niğde'nin Çukurkuyu beldesinden Hüseyin amcanın yedi evladından biriydi. Çocukluğu dağlarda geçmişti. Dersine dağlarda çalışmıştı. Bir hayali vardı. Bir gün büyüyecek, asker olacak, anne babasına, kardeşlerine bakacak ama en evvelde vatanını savunacaktı. Hayalleri gerçek oldu. Yüreği Halis Demir'den Ömer'in. Niyeti halisti. Niyeti gerçek oldu. Anadolu'nun tertemiz evlatlarından biriydi Ömer. Çocukken her sabah 5'te kalkar, okuluna yürüyerek gider. Okul bitince de oyalanmaz, köye döner, kuzularını alır dağlara çıkardı. Büyüyeceğim baba derdi. Büyüyeceğim. Sana, anama, kardeşlerime bakacağım. Büyüyeceğim. Seni, anamı, kardeşlerimi koruyacağım. Ve büyüdü Ömer. adı gibi Ömer oldu, assubay oldu. Ne cefalar tattı ahir ömründe Ömer. Ne hüzünler gördü kim bilir, ne mutluluklar yaşadı. 20 yıldır askerdi Ömer. Üniformasını sırtında şerefle taşıdı. Sertti, kararlıydı, aslan gibiydi. 2 yılı kalmıştı. 2 yıl sonra emekli olacak. Emekli olunca da köyüne dönecekti. Ve kuzularına kavuşacaktı yeniden. Hayatta çoban olarak başlamıştı. Allah nasip ederse yeniden çoban olacaktı. Ama içten içe o günün yaklaştığını hissediyordu. Bir gün evveliydi o karanlık gecenin. Zaten her gün arardı ya. O gün babasını bir daha aradı Ömer. İçimde bir his var baba dedi. İyi bir his. Kötü şeyler olacak gibi hissediyorum ama mutluyum da. Baba yüreği Hüseyin amcanınki. İçini ferah tut evlat dedi. Sen içini ferah tut Ömer'im. Ve telefon kapandı. Ve uyudu Ömer.
4: Çok güçlü bir his var dedi. Yerimde duramıyorum dedi.
5: Çok. Şehadetini hissetmişti daha önce.
4: Baba içerimde çok ağır his var dedi.
6: Ben bugün de rüyamda ben sordum oğlum nereye gidiyorsun dedim. Baba nöbetim var, nöbetime gidiyorum dedi.
3: Kuşlar geldi rüyasına o gece Ömer'in. Beyaz, baba. Bembeyaz kuşlar. Kollarından tuttular onu, göğe çıkardılar. Huzurla uyandı Ömer yeni güne, o kutlu güne. Geceyi yenen herkese bir sabah vardı. Bir gündüz vardı ve bir de güneş. Ömer o güzel sabahı gördü. O güzel gündüzü, o güneşi. Ve güneş battı. Gece oldu. O his büyüyordu içinde Ömer'in. Bir şey olacaktı. Kötü bir şey olacaktı ama Ömer mutluydu. Telefonu çaldı. Komutanıydı arayan. Ekrana önce şöyle bir baktı. Hayırdır inşallah dedi. Telefonu açtı. Emredin dedi. O gün gelmişti. Komutanı öldür dedi ona. Şehit olsan da o vatan hainini öldür Ömer. Hakkını da helal et. Helal olsun dedi Ömer. Telefonu kapattı. Eli silahına gitti. Kurşunları yerli yerindeydi. Emri tekrarladı içinden. O vatan hainini öldür Ömer diye kendi kendine tekrarladı bir daha. Ve tetiğe dokundu. Tereddütsüz bir kere. Gökteki yıldızları gasp edip omzuna yıldız diye koyan o vatan hainini alnından tam ortasından vurdu Ömer. Ve kurşun yağmuru başladı. Düştü Ömer.
4: Vatan için yetiştirdim, vatana da verdim yani.
7: Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki namussuz subayların, vatanseverlerin olabileceğini de bunlar akıllarına getirmemişlerdi. Bu vatanın öz evladı olan askerlerin yazdıkları senaryoda yer almayacağını öngörememişlerdi. Bunlar Ömer Halis Demir gibi bir vatan evladının çıkıp kendilerini alınlarının ortasından vuracağına ihtimal vermemişlerdi.

0: Bu ordunun içerisinde neler var, neler. Sen istediğin kadar Tuğ General ol. Bu da daha önce Emir subaylarındandı. Ve işte o Ömer Halis, onun darbe için geldiğini haberini aldı ve o da görevini yaptı. Allah makamını inşallah peygambere komşu olan şehitlik eylesin. İnşallah tüm yakınlarına Rabbim sabırlar lütfetsin.
1: Çoban Ömer, babasının kuzusuydu. İhanete ilk kurşunu o sıktı. Asker Ömer, yüreği Halis Demir'den aslan gibi bir asker. Ve şimdi o, peygamberin kutlu sancağında bir nefer.
2: Baba, milletime söyle, al bayrağın dalgalandığı her yerde biz varız. Paşama söyle, namusumu çiğnetmedim. Anama, çocuklarıma, eşime, kardeşlerime söyle. De ki Ömer size bir vatan bıraktı. Çekinmeden bu vatan bizim diyebilirsiniz. Çünkü bedelini ödedim. Baba, ben oğluma Ertuğrul'da bu vatan için ölmeyi öğrettim. Sen de bana öğrettiğin gibi ona vatan için yaşamayı öğret. Bu vatan sizin baba. 30 kurşun yedim, bedelini ödedim.
3: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Toplam ciro endeksi Mayıs'ta yıllık bazda %32,9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Mayıs'ta aylık bazda %3,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi aynı ayda yıllık bazda %32,9 yükseliş gösterdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
8: Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var. Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Bir reklam.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: Siz de hemen ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya, Manavgat, Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix alışılmadık alışveriş. İdefix.
10: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
11: Paraf'la motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinize 3 taksit. Paraf Troy'la 4 taksit güzelliği. 3 Şubat tarihine kadar Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi, Diyalog ya da Gibgol.tr'den yapacağınız motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi bireysel kredi kartınızla 3 taksit, Troy logolu bireysel kredi kartınızla 4 taksit olarak gerçekleştirebilirsiniz.
12: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Haberin radyosu

0: A Haber Radyo. A Haber Radyo. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
8: İl Emniyet Müdürlüğü'nden serbest bırakıldı. Fakat bulunduğumuz dakika itibariyle şu anda sadece Haluk Levent İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Diğer şüphelilerin rutin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ilerleyen dakikalarda adliyeye getirilmelerini bekliyoruz. Süreç de şu şekilde işleyecek. İlk önce savcı huzurunda bir ifade verecekler ve savcılık talebi doğrultusunda sulh ceza hekimliğine sevk işlemleri yapılacak. Peki Haluk Levent vermiş olduğu dünkü ifadesinde emniyetteki ifadesinde neler söyledi? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Aslında sizin yayınınıza denk gelmişti. Şoförünün vermiş olduğu ifadeyi teyitler şekilde bir ifade verdi. Şoförü kendi hesabını Haluk Levent'in kullandığını beyan etmişti. Keza bu kapsamda da Haluk Levent şoförünün adını vermedi. Fakat Yeliz Kaya'nın hesaplarını kendinin kullandığını ifade etti ve hem kişisel olarak bir kredi kartının ya da bir banka hesabının olmadığının altını çizdi. Vermiş olduğu emniyet ifadesinde. Öte yandan ifadesinin devamında şu cümleler de çok önemli. Yine bizzat kendinin cümleleri. Bu biliyorsunuz ki bazı borçlar karşılığında Ahbap Derneği'ni gösteriyordu. Yani Ahbap Derneği'ni bir nüfuz ilişkisi olarak gösteriyordu. Bu kapsamda da bu yapılanlara usulsüzlük diyebilirsiniz fakat yolsuzluk diyemezsiniz dedi. Vermiş olduğu emniyet ifadesinde. Öte yandan biraz önce de belirttim, iki farklı kişinin hesabını kullanıyordu. Bunlardan biri Yeliz Kaya'ydı. Bir diğeri ise Zafer Yay. Zafer Yay'ın hesaplarını kullanmasına ilişkin sorulan sorulara ise bazı borsadaki işlemler için Zafer Yayın hesaplarını kullandığını, yine borsayla çok içli dışlı olduğunu ve yine ifadesinde özellikle 2023 depremi sonrasında hem bunalıma girdiğini hem de kişisel olarak çok fazla borca girdiğini ifade etti. Vermiş olduğu emniyet ifadesinde. Öte yandan bu soruşturmalarla birlikte aslında Haluk Levent

arasındaki farklı iddialar da var. O iddialardan biri de şu şekilde: Haluk Levent Ahbap Derneği'ni kullanarak, oradaki güvenilirliğini tırnak içerisinde kullanarak Ahbap Derneği'ne bağış yapan kişilerden sonrasında özel olarak bu kişileri arayarak Ahbap Derneği'ne borç adı altında kendi kişisel hesaplarına, daha doğrusu yanlarında çalıştığı, kullandığı kişisel hesaplarına yüksek mevlalarda borç istediğini iddia eden vatandaşlar var. Ve bu vatandaşlar da aynı zamanda yine Ahbap Derneği'ne daha önceden bağış yapan vatandaşlar. Bunun bir diğer ayağı ise aslında Şubat ayında başlatılan, Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan o Başaran Holding'e, Başaran Holding'in içinde bulunduğu soruşturma. Oradaki iddia da şu şekildeydi: Başaran Holding'in yönetim kurulu başkanı, sahibi, şöyle bir iddiası var kendisinin: 24 taşınmazı Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne sattıklarını fakat paralarını alamadıklarını beyan ediyorlar. Hatta satmadan önce de kız yurdu Haluk Levent'in bu binaları, bu daireleri, bu villaları dernek yapmak için aldığını ifade ediyor. Fakat yurt yapmıyor. Yurt yapmamasının yanı sıra bunların parasını da ödemiyor. Ve aslında Başaran Holding'in sahibinin kızının 2018 yılında bir uçak kazasında vefat etmesinden dolayı aslında insanların duygularını kullanarak bu tür yöntemlerle kendine menfaat temin ettiği iddiaları da yine soruşturma dosyasının içerisine girmiş durumda. Şunu da söyleyip noktalayalım. Bahsi geçen soruşturma, iki farklı soruşturma var. Bunlardan biri Şile Belediyesi'nde tutuklu olan kardeşiyle başlıyor. O soruşturma dosyasında olan kardeşiyle başlıyor. Bir diğer soruşturma ise Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma. İki farklı soruşturma da şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor diyelim. Sözü şimdilik sizlere bırakalım.

Köprüde bir şeyler oluyormuş. Kışlalarda bir hareketlilik var. Sokağa çıktık, askerler eve dönün diyor. Ne oluyor, anlayan var mı? Birbirine bu soruları sordu önce insanlar ilk anlarda. Sonrasında peygamber ocağı, bizim askerimiz, kırmızı çizgimiz, onların üniformalarıyla birileri sokakta ve bir hareketlilik var. Olmaması gereken şeyler yaşanıyor. Biraz zaman geçti. Ardımda görüyorsunuz köprüyü. Burası aslında çok şey ifade ettiği için burada şehitler makamı var. Burası aslında çok şey ifade ettiği için yayınlar buradan gerçekleşiyor. Dediğim gibi biraz zaman geçti ve o zaman geçtikten sonra bir telefon bağlantısı A Haber ekranlarında. O küçücük telefon ekranının hemen ardında önce bir ses duyuldu. Dönemin bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanımızı veriyorum dedi. Ve o küçücük ekranda halk Cumhurbaşkanını gördü. Cumhurbaşkanı Marmaris'teydi. Ailesiyle birlikte hedef alınmıştı. Kurduğu cümle çok netti. Bu vatanın sahiplerini sokağa, meydanlara, havalimanlarına çağırdı. İşte o andan sonra ne oluyor sorusu artık gündemden kalktı. Ve insanlar evlerinden helalleşerek, bazıları aileleriyle birlikte, kimileri de zaten o anda sokaktaydı zaten. Kimi şehit düştü, kimi gazi oldu ama vatanı vermedi. Dünyada hiçbir yerde görünmeyecek görüntüler gördük. Tanklar buralarda, sokaklarda yürütüldü. Dedim ya, peygamber ocağı. Bizim askerimiz, kırmızı çizgimiz. Onlar asker olamazdı. Her şeyin farkına vardı bu millet. Ve aslında sabah olmadan, gün ışımadan bu vatanın sahipleri vatanı geri aldılar. Çok şey var 10 yıl boyunca konuşulacak bu konuya ilişkin. Ama biz bugün bu ekranı genelde o günün kahramanlarına teslim ediyoruz. Onlardan biri Eyüp Gürlek, Harbiye'de gazi oldu. Kendisiyle konuşacağız. Şu an burada, sabahın erken saatlerinde geldik. Benden erken geldi arkadaşlarım. Her sene olduğu gibi şehitler makamının hemen yan tarafında bize de ulaşıyor sesler. Bilmiyorum yayın ulaşıyor mu ama dualar okunuyor şehitlerimiz için. O gece de aslında binlerce minareden gün aydınlandığında selalar okunmuştu. Hepimizin hafızasına kazındı o selalar. Ama camilerden okunan o selalar ilk kez bir ölümün değil, bir direnişin sembolüydü. Bu halkın kahraman

0: Osmanlı'nın sembolüydü. Dünyada nerede görebilirdik ki tankın üzerine çıkmış vatandaşları? Bu köprünün hemen başladığı noktada kadınların asker üniformalı hainlere durun diye dediği anları hiçbir yerde göremezdik. Siz o günlerin şahitlerinden birisiniz. Bir kez daha hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Bir kez daha iyi ki varsınız.
1: Teşekkür ederim.
0: 10 yıl geçti. Bu bana garip geliyor. Biraz önce hepimiz orada konuşurken de bunu söyledik. 10 yıl ne zaman geçti diye. Siz buraya geldiğinizde Harbiye'de yaşadınız tüm evet. olayları. Buraya geldiğinizde o sokaklardan geçtiğinizde bu 10 yıl sonra size bugün ne ifade ediyor?
1: Ha, tabii şimdi ben Beyoğlu'nda çalışıyordum. İş çıkışı Sayın Cumhurbaşkanımızın sokağa davetini ben daha sonra duydum aslında. Taksim çok kalabalık bir yer. Bayağı bir kalabalık bir ortam vardı. Bir anda böyle Taksim'de insanlar ışınlanmış şekilde kesildi. Araç kesildi. İnsanlar yok. Sonra bir kalabalık grup aşağı indi. Dediler ki Taksim anıtını askerler ele geçirmiş. Biz tabii arkadaşımla beraber Taksim anıtına gittik. Taksim anıtını askerlerin çevirdiğini, hiçbir vatandaşın da anıta yaklaşmasına izin vermediler. Çok sert müdahalelerde bulundular. Askerler vatandaşlara çok acımasız davrandılar. Sert davranışta bulundular. Sonra bir grup TRT Harbiye'nin de ele geçirildiğini, anıtından daha önemli TRT'nin olduğunu, oranın bir iletişim merkezi olduğunu söylediler. Biz oraya doğru gittik. Kalabalık bir grup gittik. Elma Dağı'nda askeri araçlarının bariyer gibi oluşturduğunu, bizi TRT binasına almadılar. Askerle bir tanesiyle hatta münakaşa bile ettim. Bu ülkenin, bu devletin üniformasını, bu devletin verdiği silahı kullanıyorsun. Ayağından şapkana kadar her şey devlete ait. Abi ben emir kuluyum dedi. Öyle emir aldık. Buradan geçiş izni vermeyeceğiz dedi. Lütfen dedi, beni zora sokma dedi. Sonra köşede başka bir asker ama kıyafeti yepyeniydi. Bunun bir komutan olduğunu ben anladım. Askere talimat verdi. Emirleri yerine getir dedi. Asker o esnada işte havaya ve yere ateş etti. Biz Elma Dağı'ndan dağıldık. Dolapdere tarafına 250-300 kişilik bir grup indik. Ara sokaklardan TRT'nin karşısına çıktık.
0: Nereye varmaya çalışıyorsunuz?
1: TRT binası. TRT Harbiye. Bizim amacımız TRT. Çünkü niye? İletişim yeri orası. Hı hı. Yani halkı oradan idare edecekler.
0: Bunu engellemek istiyorsunuz.
1: Tabii merkezi bir yer çünkü orası TRT. Hani anıt tamam ama TRT bütün dünyaya duyurulacak bir yer iletişim olarak. Oraya hedef aldık, oraya gittik. Tabii TRT binasına gittiğimizde askerlerin TRT'nin olduğu yeri yarım ay şeklinde çevirdiğini, Harbiye tarafından da kalabalık bir grubun geldiğini gördük. O esnada bir tane polisimiz vurulmuştu. Ben polisin düştüğünü görmedim ama yani ben herhalde polis şehit oldu diye biliyorum çünkü. Hı hı. Kafası falan yere düşmüştü. Dedim ki arkadaşlara alalım dedim. Belki yaşıyordur. Hani ne olur ne olmaz bir umuttur çünkü. Ama çok kalabalık bir asker grubu vardı TRT'nin orada. O esnada Osman Bey Harbiye tarafından çok kalabalık bir halk geldi. Cumhurbaşkanımızın sokağa çağrısı orada ben idrak ettim. İnanılmaz derecede bir kalabalık kitle geldi aşağıya ve askerlerin birçoğu da o tarafa doğru yönelince bizim önümüz açıldı. Ben tabii karşıya atladım. Arkadaşlarla beraber karşıya geçtik. Polisi alıp belki yaşıyordur bir umuduyla. Tabii ki ben karşıya geçtiğimde orada askerlerin olduğunu görmedim. Onlar da iyi bir kamufle olmuşlardı orada. İşte o esnada askerin bir tanesinden kolumu büktü. Arkama getirdi, dizime vurup beni yere düşürdü. O esnada bir tane asker de enseme bastı botuyla. İyice beni bir yerde böyle beni bir eziyet ettiler bana, işkence ettiler. O esnada bir asker de suratıma botuyla vurdu. Tabii ben vuracağını hissettiğim an, hafif kafamı çevirmeye çalıştım. İlkinde vurdu asker. Sıyırdı burnumu ama ikinci vuruşu direkt yüzüme geldi. Yüzüme geldiğinde ben tabii hiçbir şey hatırlamadım. İstanbul sabahta gözümü hastanede açtım. Yani böyle bir olay yaşadık. Bizim için siyah bir geceydi o gün. Yani ben neler olduğunu tam bilemiyorum. Yani biz çünkü hastanede gözümüzü açtık sabaha karşı. Tabii burnum kırılmış, kolum kırılmış. Çok sıkıntılı şeyler yaşadık hastanede.
0: Şimdi 10 yıl geçtikten sonra bile anlatırken
1: yaşıyorum.
0: Evet, hepiniz bu arada.
1: Yaşıyorum
0: ben
1: maalesef.
0: Ben 10 yıldır bu yayınları sizlerle yaptığım için yayına girmeden önce orada hep birlikte konuşurken de evet. Tüm gazilerimiz, tüm şehit yakınlarımız da evet. Aynı şekilde hiç öyle 10 yıl geçti gibi değil, o anları yaşıyorsunuz. Evet. Ben biraz daha detaya inmek istiyorum, biraz daha konuşmak istiyorum ama birkaç birlikte o günün yaşandığı noktalara da sizinle gidelim, seyircilerimizi götürelim. Şimdi açılışta söyledim. Ülkenin Cumhurbaşkanı bir telefonun ekranından bir bağlantı gerçekleştirdi. Ailesiyle birlikte Marmaris'teydi. Evet. Çocukları, torunları, çocuklarının eşleri ailecek hedef alındılar. Ve sonrasında zaten çok yayın yaptık. O odanın o girişin halini gördük. Eğer başarılı olsaydı bu girişim ya da oradaki o suikast girişimi belki de hiçbir hayatta olmayacaktı. Bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan o bağlantıyı gerçekleştirdi ve aslında gazimizin de söylediği gibi kimi sokaktaydı ama o çağrıdan sonra insanlar akın akın sokağa çıktılar. Peki o gece orada neler yaşanmıştı? O telefon bağlantısı gerçekleştirmeden, Türk halkı Cumhurbaşkanı'nın sesini duymadan önce orada neler olmuştu? Marmaris'te uzanacağız. Muhabir arkadaşım Ata Gündüz Kurşun hazır. O noktada bizi bekliyor. Ata, hoş geldin yayına. Günaydın. Seni dinliyoruz.
2: Cansın günaydın. Kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte biz dün de aynı noktadaydık. Beni boğazım düğümlenmişti. Yine şimdi aynı şekilde dile kolay gibi geliyor. 10 yıl geçti o hain darbe girişiminin üzerinden. Ama acımız taze. Bir taraftan da öfkemiz, kinimiz halen daha diri. Gözleri çevrildiği yerlerden bir tanesi de işte burasıydı. Marmaris'teyiz şu anda. Ve bir kapı göstereceğiz size. İşte sen dedin ya yayının başında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk milletini, vatandaşları meydana, alanlara davet ettiği kapının önü işte burası. Ve darbeci hainler Çiğli'den havalandılar helikopterle ve Başkan Erdoğan'ın konutunun hemen yanı başındaki bir alana iniş yaptılar. Ve ardından da acımasızca ateş açmaya başladılar. Bir suikast timi vardı Fethullahçı terör örgütünün üniformalı teröristlerinden oluşan. İşte suikast timinin hedefinde Başkan Erdoğan vardı. Dolayısıyla gözlerini kırpmadan saldırıya geçtiler. Bakın burası koruma polisinin kaldığı oda. Bu kapı kırılarak içeriye girildi ve daha sonra bu noktada yine çatışma yaşandı. Hemen şunu söyleyelim, o çatışmanın hemen öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk toplantısını da burada gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ayrıldıktan sonra buraya baskın düzenlendi. Çok da yaklaşmışlardı aslında. Şimdi bir masayı göstereceğiz. Zaten burası toplantı odası, dışarıda da yazı yazıyordu. 10 yıl önce nasılsa aynı şekilde muhafaza ediliyor. Bakın üzerindeki tozlarla birlikte. Sadece bu kadarla da sınırlı değil. Gerçekten de yayının başında dedim ya, içimizi ürperten görüntüler ama kinimizin diri tutulmasına sebep olan görüntüler. Burası da lavabo kısmı ve burada bile mermi izleri var, kurşun izleri var. Bakın yukarıda 40 rakamını görüyorsunuz. Yani bu ne anlama geliyor? 40 mermi sıkılmış. Sadece bulunduğumuz bu odanın içerisine. Kameraman arkadaşım işte Köksal Kılıç sizlerle paylaşıyor. Hemen aşağı tarafta ayna var yine. Duvarda yine üst tarafta kurşun izlerini, mermi izlerini görüyorsunuz. Ve dediğim gibi bu oda tam 10 yıldır aynı şekilde duruyor. Bakın üzerindeki tozlarla birlikte halen daha muhafaza ediliyor 10 yıl geçmesinin ardından. Şöyle diğer odalara da bakalım. Çünkü darbeci hainler buraya saldırdıktan sonra tabii ki Başkan Erdoğan'a yönelik o suikast girişimi başarılı olamadı. Hal böyle olunca da bu vatanın gerçek evlatları tarafından, gerçek güvenlik görevlileri tarafından buradan püskürtüldüler. Nereye kaçtılar? Ormanlık alana kaçtılar. Hatırlayalım, o menfez vardı. Sabah saatlerinde yayınımızı gerçekleştirmiştik biz. O menfezin içerisinde yakalandılar. Günlerce ormanlık alanda kaçtılar ve az önce söylediğim gibi o bu vatanın gerçek evlatları tarafından kıskıvrak yakalandılar. Bakın yerde seccadeler bile duruyor. Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi namaz kıldığı noktalardan bir tanesi burada hem mescit olarak kullanılıyor. Aynı zamanda diğer tarafta da toplantı odası vardı. İşte darbe girişimiyle birlikte Başkan Erdoğan'ın ilk toplantıyı yaptığı yer burası ve ardından da zaten ilk yayınımızın başında da söylediğimiz gibi vatandaşları meydanlara davet etti Başkan Erdoğan. İşte o davetle birlikte milyonlarca kişi meydanlara döküldü. Darbeci hainler bu noktadan kaçtılar. Kimisi gelen helikopterle birlikte kaçtı. Ancak o helikopterlere binemeyerlerse az önce söylediğim gibi ormanlık alanlara gitti. Günlerce saklandılar. Ancak o menfezin girişinde Paşa Kod adlı terörist Zekeriya Kuzu'yla birlikte diğer toplam 17 kişi adeta fare gibi saklandıkları o menfezin içerisinde bu vatanın gerçek evlatları tarafından kıskıvrak yakalandılar. Ve işte Başkan Erdoğan da bu noktadan Dalaman'a hareket etti. Dalaman'dan da İstanbul Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi güvenli bir şekilde. Bir sonraki yayınlarımızı yine farklı noktalardan da gerçekleştireceğiz. Onu da söyleyelim. Çünkü Başkan Erdoğan'ın konutu ve aynı zamanda çevresindeki konutlar FETÖ'cü hainlerin hedefindeydi. Dolayısıyla bulunduğumuz bu noktada çok şiddetli çatışmalar yaşandı. Fethullahçı terör örgütünün üniformalı teröristleri bu noktadan püskürtüldü. Ancak burada yaşanan çatışmalarda ne yazık ki iki polisimiz şehit oldu. Evet, 10 yıl önce güne damgasını vuran bir noktaydı burası ve halen daha 10 yıl önceki gibi aynı şekilde korunuyor, muhafaza ediliyor bu odalar diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
0: Ata, size çok teşekkür ediyorum. Orada yaşananları detaylı bir şekilde kameraman arkadaşımla birlikte anlattınız. Şimdi tabii kilit noktalardan biriydi Ata'nın bulunduğu nokta. Tam da o noktadan o tarihi bağlantı A Haber ekranlarında gerçekleştirilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ben de geliyorum. Halkımı da meydanlara, havalimanlarına davet ediyorum ve buraları boş bırakmayacağız. Ben de yanınıza geliyorum çağrısını yapmıştı. Atatürk Havalimanı'na gelmişti sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada ilk açıklamasını yapmış ve bu hain saldırı, kalkışma geçene, bitene kadar vatanın sahiplerini, yani bu milletin evlatlarını buradan ayrılmıyoruz. Ben de sizinle birlikteyim. Hiçbir yere gitmiyoruz diyerek onlara seslenmişti. İlk seslenmesi bu olmuştu. Peki o gece başka neler yaşandı o havalimanında? Ne gibi anılara ev sahipliği yaptı? Erşan Karaca, muhabir arkadaşım hazır bu kez. Erşan'ın bulunduğu noktaya dönelim. Oradaki detayları Erşan senden dinleyelim. Hoş geldin yayına.
3: İyi günler ve yayınlar diliyorum Cansın Elvacı. 15 Temmuz tam bundan 10 sene önce 15 Temmuz destanı işte bu topraklarda, İstanbul'da bu noktalardan bir tanesinde yazıldı diyebiliriz. Aslında o gece çok önemli bir geceydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajdan sonra milyonlar sokağa dökülmüştü ve o sokağa dökülen yerlerden bir tanesindeyiz. Atatürk Havalimanı'ndayız ve direnişin en kuvvetli, en yüksek enerjide olduğu yerlerden bir tanesindeyiz. Aslında o güne gidecek olursak önemli bir konuğumuz var. O gün Atatürk Havalimanı'nda gazi olan bir vatandaş vardı, Ahmet Onay. Şu anda bizim kendisi yayın konuğumuz. Peki o gün neler yaşandı kendisinden dinleyeceğiz. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınız vasıtasıyla Turkuaz Medya'ya 10. yılında da 15 Temmuz destanını bize tekrardan milletimizle paylaşma fırsatı tanıdığı için. Evet.
3: Çok teşekkür ederiz efendim. Öncelikle siz bu mesajı aldınız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını aldınız. O anki motivasyonunuz neydi? Evinizden çıktınız, Atatürk Havalimanı'na geldiniz. Sonrasında yaşananları sizden dinleyelim.
4: Evet, 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız henüz ekrana çıkmadı.

0: Millete sesleniş yapmadan önce aslında biz abdestini alıp yola çıkanlardan olduk. Sanıyorum gece 12-1 sularında biz buradaydık. İstanbul Beylikdüzü'nden Yeşilköy'e geldik o gece. Sonrasında da zaten şu anda sessiz sakin olan Atatürk Havalimanı. O gün burada yüz binler, belki de yolları da hesaba katarsak milyonların desteğiyle dirilişin sembol alanlarından birisi oldu.
1: Evet, aslında şöyle bir durum da var. Şimdi o gün yaşanılanlarla alakalı bir video var. Siz içeride bir yaralı olarak içeride bulunuyorsunuz ve söylediğiniz isim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi. Şimdi o anda Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakla iniş yapıyor. Sonra Atatürk Havalimanı da sizin yanınıza geliyor. O anda neler yaşandı?
0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız, Allah razı olsun, benim o tarihlerde en büyük hayalim olan meseleyi gerçekleştirmiş oldu. Burada tam şu anda önünde bulunduğumuz Devlet Konuk Evi'nin önünde yaralandım. Sayın Cumhurbaşkanımız yanıma geldi, eğildi, alnımdan öptü. Bize eğilmek yakışmaz oğlum, ayağa kalk dedi. O anda kalkamadık, fakat bugün 10 yıl geçti. Bugün dimdik yanındayız, ardındayız. Tüm cihana karşı da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle son nefesimize kadar onun öğretileriyle hareket etmeye devam edeceğiz.
1: Peki efendim, 15 Temmuz ruhunu nasıl anlamlandırıyorsunuz? Yani o geceyi gazi olarak atlatan vatandaşlardan bir tanesiniz. Şüphesiz ki bu darbe girişimi, hain darbe girişimi olduğu anda sokağa hiçbir şekilde hiçbir vasiyet şey almadan direkt çıktınız ve buraya geldiniz. 15 Temmuz'u nasıl anlamlandırıyorsunuz? Evet. Biz de sizden dinleyelim.
0: Tereddütsüz. Yani o tarihlerde yaşımız çok da genç olsa da biz biliyorduk ki milletini şu anda çeyrek asırdır olup yine o tarihlerde uzun süre milletinin başında olan lider, yani Cumhurbaşkanımız, bu milleti hiçbir zaman yanıltmadı. Biz biliyorduk ki bu iş gün doğumuna kadar bitecek. Çünkü dediğim gibi o tarihlerde 63 yaşında olup şimdi 72-73 yaşında olan Sayın Cumhurbaşkanımız uğruna insanlar canını verdi ya, canını verdi. Yani böyle bir sevda, böyle bir sevgi dünyanın neresinde var? Burada bulunduğumuz alanda iki irade vardı o gece. Bir, tankların altına yatan vatan fedaileri, bir de biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önceki yayınlarında bir darbe girişimi olursa tankların üzerine ilk ben çıkarım demişti. Ama o gün sonrasında gördük ki tanklar açıldı. Bay Kemal buradan Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Sanırım o da Pensilvanya'daki arkadaşları, dostları gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın düşmesi için beddua seanslarına katıldı. Ama bu millet liderini hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Çünkü lideri bu milleti hiçbir zaman yalnız bırakmadı.
1: Efendim çok teşekkür ederim konuşmalarınızda. Gerçekten şöyle anlam ifade etmek istiyorum aslında. Ben de o gün aslında bir 15 Temmuz'da köprüdeydim. Ben de Boğaziçi Köprüsü'ndeydim eski ismiyle. Orada tabii yaşanılan duygu, düşünceleri tabii sizler kadar tarif edemem. Fakat şimdi vatandaşlar, hani bugün aslında 15 Temmuz'dan sonra doğanlar da var biliyorsunuz ki. Ve o zamanlar çocuk olanlar da var. Şimdi bu günleri nasıl yad etmediler sizce? Yani onlara buradan bir mesaj vermek isterseniz ne söylemek istersiniz?
0: Evet, şöyle, benim ilkokulda ve lisede okuduğum dönemde öğretmenlerimin arayışıyla gidip belli günlerde 15 Temmuz'u anlatma fırsatı buldum kardeşlerimize. Biliyorsunuz bir Çanakkale zaferiyle benim gözümde eşdeğerdir. Bu milletin yeniden kurtuluşa vesile olduğu gündür 15 Temmuz. O sebeple biraz da tabii bu anları yaşadığın kadar anlatmak pek mümkün olmuyor. Yaşayan bilir diyorlar. Dediğim gibi biz ömrümüzün sonuna kadar o gece buradan bu mücadeleye nasıl başladıysak kararlı bir şekilde öyle devam edeceğiz. Onlara da tavsiyem iyi okusunlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere ve evlatlarına tavsiyesi: oku, düşün, uygula ve neticelendir. Bu düşüncelerle

0: Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Son sözümüz, toparlarsak, Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda öyle zannediyorum ki bizi izliyor. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımızın gözlerinin içine bakarak konuşmuş gibi olayım. Ve diyorum ki varsın zulüm bütün dünyayı sarsın. Varsın sevinçler de başka bahara kalsın. Madem ölüm tek bir defa gelecek, o da neden reisimiz için olmasın diyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Dünya durdukça başımızda dursun inşallah. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Değerli yayın konuğumuz 15 Temmuz gazisi Ahmet Onay'ın da belirtmiş olduğu gibi aslında o gün yaşananlar gerçekten hiçbir şekilde hafızalardan unutulmayacak. Bizler de yayınımızı Atatürk Havalimanı'ndan aktardık diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Cansın Elbaşı.
2: Ayşen çok teşekkür ediyorum. Bizden de selamlar, saygılar. Biz yine buraya alalım yayını. Zaten Eyüp Gazi'mizle konuşmaya başlamıştık o günü iade etmeye, neler yaşadığını öğrenmeye. Oğuzhan Gültekin Gazi'miz de bizimle birlikte. Hüsamettin, çok özür diliyorum. Hüsamettin Sarı bizimle birlikte. Böyle yanlışlıklar yapabiliyorum. Affınıza sığınıyorum. Kusura bakmayın az önce konuşunca. Ayağınıza sağlık öncelikle. Tam da Ankara'daki gazimizin bıraktığı yerden aslında duygularınızı merak ediyorum. Evet, o günü hala ilk gün gibi yaşadığınızın hepimiz farkındayız. Çünkü herkesin bir yanısı var ama siz canınızı ortaya koydunuz. Kaldı ki buna... Bu canınızı ortaya koymaya tiyatro diyenler de oldu maalesef. Pek bunlara bugün de girmek istemiyorum. Şehitlerimizi de iade edelim. Bugün geldiğimiz noktayı iade edelim diye ama şu gün itibariyle gerçekten hissiniz hala aynı mı? Katlanarak büyüyen bir şey var mı? Nedir bugün 10. yılda sizin düşünceniz?
3: Şöyle sabahki canlı yayınımızda da ben bunu dile getirdim ve dile getirirken inanın gözlerim yaşardı ve yayını kesmek zorunda kaldık. Hala aynı şekilde devam ediyor. Gözümden yaşın gelmesinin sebebi şu: çocuklarımla sabahleyin çıkarken helalleşerek çıktım. Yani belki dönerim, belki dönmem diyerek çıktım. Şimdi bu sözün arkasında korkuyu ya da ölümü düşünemezsiniz. Her şey bitmiş oluyor zaten. Bugünkü konjektörde baktığımız zaman bu memleket son 10 yılda çok badireler atlattı. Ve biz hala aynı mücadeleyi, aynı nöbeti devam ettiriyoruz. Yani Allah muhafaza halkımıza yine böyle bir girişim daha yapılırsa, o gün bayraklarla çıktık ama bugün o şeyle çıkmayacağız. Onlar bilsinler yani. Hainler bilsinler. O yüzden nöbet tutmaya devam. Son nefese kadar devam. Memleketimizi ayakta tutmaya, dik tutmaya devam edeceğiz.
2: O gün peki o birliği nasıl hissettiniz? Mesela biraz önce Eyüp Bey dedi ki 250 kişi sokaktan ilerlemeye çalıştık ama Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte anladık ki bir şey oldu. O sayı evet, birden arttı. Yani orada sadece çoluk çocuk değil. Görüşü ne olursa olsun. Bu milletin... Evet. Tırnak içerisinde sahibi olan, evladı olan kim varsa bir anda bir dakika dedi, dur ne oluyor, bunu veremeyiz. O nasıl bir histi, nasıldı ortam orada, ne konuştunuz mesela aranızda?
3: Şöyle, ben Sancaktepe gazisi olarak şu an programdayım. Akşam saat 9 gibi sosyal medya üzerinden bir arkadaşımın paylaşımıyla ben harekete geçtim. Bir ortamdaydık arkadaşlarla, yine başka arkadaşlarla. Dedim ki... bir kardeşimiz sosyal medyadan darbe oluyor, sokağa çıkın diye bir paylaşım yapmıştı. Bunu söyledim, inanmadılar. Hatta bir arkadaşım dedi ki 5000 polis ve jandarmayla uygulama yapılacak. Belki o olabilir dedi. Bugün için söylemiş.
2: İlk anda kimse bir şey anlamadı.
3: Akabinde saat 9'u çeyrek geçe, 20 geçe gibi yine bu yazının tekrarı geldi. Evlerimize geçtik. Ben tabii bir iki telefon trafiği... ATV'nin ve Türk Az Medya'nın da bazı kanallarını seyrettiğimizden de tabii genelde seyrediyoruz ama buradaki farklı bir durum. Bunları seyretme aşamasındayken aynı zamanda telefon trafiği de yaşıyoruz. Çünkü çalışan bir insanım ve bununla alakalı da bir program yapılması gerekiyor. Velhasıl kelam konuyu saat 10'a kadar değerlendirdik.
2: Buyurun siz.
3: Saat 10'a kadar bu konuyu ben ailemle değerlendirdim. Dışarı çıkmak için aileme yalan söyledim. Ve yalanım şu. Dedim ki evin ihtiyaçları var, almam lazım. Ama dışarı çıkıp gelmemenin hesabını yapıyorum. Eşimle de en son çocuklarımla vedalaşırken hakkınızı helal edin. Belki dönerim, belki dönmem dedim. Kızım bana şunu söyledi. O zaman 16 yaşındaydı. Baba dedi, darbe demek, darbe varmış dedi. Darbe ne demek oluyor? Dedim ki kızım, dönersem eğer beraber yaşamış oluruz. Dönmezsem anlarsınız zaten dedim. O günkü bunu söylediğim kızım

0: bugün Ayasofya'nın tadilatında görev yapıyor. Eğer biz o gün memleketi ele alıp kurtarmamış olsaydık bugün benim kızım Ayasofya'da olmazdı.
1: Şimdi 10 yılın üzerine aranızda neler konuşuyorsunuz onu da soracağım. Çok da merak ediyorum. Ama ara ara bu bağlantıları da gerçekleştireceğim. İsimsiz kahramanlar da çok fazla tabii evet. ki. Bazen gündelik hayatta onlarla denk geliyoruz. Mutlaka siz de gelmişsinizdir evet. konuşuyoruz. Yani bunu şu kadar kişi diye sınırlamak o gün için mümkün değil. Yani kesinlikle. Milyonlarca kahramandan kesinlikle. Bahsediyoruz. Zaten hep bunu söylüyoruz. O görüntüyü başka bir yer yani bir tankın üzerine halkın çıktığı bir uçağa havadaki uçağa terlikle levyeyle kafa tuttuğu ve askerin üniformasını kirletmemek adına askerin içeride verdiği can bambaşka bir durum. Şimdi sadece tabii İstanbul'u Marmaris'i değil Ankara'da da gerçekten çok kötü olaylar yaşandı. Genelkurmay Kavşağı o noktalardan bir tanesiydi. Şimdi Oğuzhan Gültekin bizi bekliyor. Onun bulunduğu noktaya bir döneceğim. Yanında onun da konuğu olacak. O günün şahitlerinden bir tanesi. Oğuzhan hoş geldin sen de yayına. Hemen sözü sana bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum. Kolaylıkla biliyorum tabii ki 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden tam 10 yıl geçti. Ancak 250 vatan evladı o gün ellerindeki bayraklarla tabii ki vatandaşın silahını vatandaşa çeviren hainlere göğsünü siper edip özellikle bulunduğumuz bu noktada yani Genelkurmay Kavşağı'nda bürokrasi, üst bürokrasiyi tabii ki özellikle Genelkurmay Başkanımız o dönemin Hulusi Akar'ı canları pahasına korumak için hain darbe girişimine karşı koymak için dediğimiz gibi silahlara, mermilere göğüslerini siper ettiler. Tabii ki burada birçok can gitti. Arkamda da aslında bu canını veren şehit olan vatan için insanların fotoğraflarını da görüyorsunuz. Şimdi bizim yanımızda yine özellikle burada şehit olmuş bir ismin babası yani Cengiz Polat'ın babası Fikret Polat var. Kendisi o gün yaşananları bize aktaracak. O gün oğlunun şehit düştüğü bu noktadan bizlere duygu ve düşüncelerini anlatacak. Ben hemen sözü kendisine bırakıyorum. Efendim merhabalar. 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. Tabii ki siz de bir şehit babasısınız. Aslında vatan için canını vermiş evladınızın gururunu yaşarken bir yandan da hüzünlüsünüz. Neler söylersiniz? O gece neler oldu? Evladınız sokağa nasıl çıktı? Bize biraz anlatır mısınız?
3: Herkesi saygı sevgi içerisinde selamlıyorum. Hayırlı günler dileyerek bu acı günlerimizi paylaştığınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. O günü akşam benim oğlum ufak bir iş adamıydı. Oğluyla beraber her gün akşam geldi mi bir saat, bir buçuk saat yatardı evde. O yatıyordu evde. Akşam şey oldu. Ben de evdeydim, annesi evdeydi. Torunlar falan ev karabalıktı. Evimiz çok şendi. Oradan sonra bir gürültü çıktı tabii. Gürültüye uyandılar, çıktılar, kalktı. İçeri banyoya abdest almaya girdi çocuk. Abdest aldı çıkarken dışarıdan daha çok gürültü geldi. O arada televizyon açıktı. Televizyonda Cumhurbaşkanımız şeye davet ediyordu. Sokağa çağrı yapıyordu. Bir arkadaşına telefon etti. Arabayı getirdiler. Arabayla şeye gidiyordular. Cumhurbaşkanını karşılamaya havaalanına gidiyordular. Orada çok kalabalıkmış, gidememişler. Yolda arabayı bırakmışlar. O arada bir belediye otobüsü gelmiş. Belediye otobüsünü demiş ki bu otobüs Kızılay'a gidiyor. Giden varsa gelin. Arabayı orada bırakmışlar. Binmiş gelmişler bu kurmay başkanının önüne. Burada netice belli. Akşam inen evde yemek sofrası kuruluyordu. Yemek sofrası kurulurken o çocuk da içeride abdest alıyordu. Salonun kapısını örttü meğerse o arada hemen çıkmış gitmiş. Biraz sonra annesine dedim ki çağır çocukları da yemek yak. Dedi ki Cengiz çıktı gitti dedi. Cengiz şehidimiz. Cengiz şehidimiz benim ailemin dördüncü şehidi bu. Dördüncü şehidi. İkisi Çanakkale'de amcalarımın çocukları Ahmet'le Salif, öbürü de yine Ahmet amcamın çocuğu. Bu Cengiz de benim

0: çocuğum.
1: Peki, ya Fikret amca, araya gireceğim. Cengiz abimiz kaç yaşında şehit oldu?
0: 42 yaşındaydı. Şu anda tam 52 yaşında olacaktı. 2 sene evvel de emekli olacaktı. Onun hesabını yapıyordu.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki acınızı tekrar hatırlatmış gibi olduk ama dediğimiz gibi ülke için, vatan için, bayrak için şehit olmuş bir insan. Siz de bir şehit babasınız. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum size. Evet, yanımızda tabii ki bir şehit babası vardı. Bu acı tabii ki 10 yıl geçmesine rağmen hala kendisinde görmüş olduğunuz gibi taze bir şekilde devam ediyor. Duygu dolu anlar da yaşadı burada kendisi. Özellikle Fikret Polat diyelim. Sözü bir kez daha Genelkurmay Kavşağı'ndan sizlere bırakalım.
2: Şimdi tabii o günleri konuşuyoruz, o anları konuşuyoruz. Bakmayın, o anlarda medya da çok büyük bir sınav verdi. Bizler de çok büyük bir sınav verdik. Sadece o anlarda değil aslında. O an verdiğimiz sınav belki gidişatı olumlu yönde destekleyen sınavdı. Ama sonrasında, hatta 10 yıl sonra bugün bile biz o sınavı vermeye devam ediyoruz. Özellikle kendi kurumum adına konuşacağım. Çünkü o gün o saniyelerde bazı kuruluşlar acaba ne oluyor diye tabiri caizse tartmaya çalıştı, anlamaya çalıştı diyelim. Ama ilk anda reaksiyon, refleks verdik. A Haber, ATV olarak, Turkuaz Medya Ailesi olarak zaten hedefteydik. Binalarımıza ulaşılmaya çalışıldı. Yaşadıklarımızı biz biliyoruz. Ama bir yandan da o günden bugüne verdiğimiz sınavın hala sürüyor olması da aslında çok şey ifade ediyor.

0: yerlerde insanları vuruyorlar abi. İnsanları vuruyorlar.
1: Temmuz gecesi. Türkiye tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadı. Tanklar sokaklara çıktı. Savaş uçakları alçak uçuş yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Milletin silahı yine millete çevrildi. Yalnızca devlet kurumları değil, medyada büyük bir imtihandan geçti. Bazıları beklemeyi tercih etti. Bazıları yaşananları anlamaya çalıştı. Ama A Haber ve ATV ilk dakikadan itibaren milletin haber alma hakkını önceleyen yayıncılık refleksiyle yayındaydı. Darbe girişiminin ilk saatlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te yaptığı ve o ana kadar hiçbir televizyon kanalında yayınlanmayan ilk açıklamalar, Türkiye'de ilk kez A Haber ATV ortak yayınında ekranlara ulaştı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını da sıcağı sıcağı paylaşacağız sizlerle.
3: Ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir. Ve bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir. Ve milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister silahlı kuvvetler içerisinde olsun, bir grup azınlık da olsa, ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun gerekli cevabı alacaklardır. Bir defa şunu bilmeleri lazım. Bu ülkede milli iradenin üstünde, beşer planında bir güç söz konusu değildir. Ben şu anda ülkemin cumhurbaşkanı olarak şunu çok açık net söylüyorum. Kurucusu olduğum partimin tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyoruz. Ve şehirlerimizin meydanlarında biz halkımızla el ele olacağız. Ve bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi orada vereceğiz.
1: Başkan Erdoğan'ın bu sözleri sadece bir açıklama değildi. Millete umut veren, devletin ayakta olduğunu gösteren, tarihin akışını değiştiren ilk mesajlardan biriydi. Dakikalar ilerledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise tarihe geçen o an yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ATV ortak yayınına bağlandı. Milletin meydanlara, devlete ve hukuka sahip çıkmaya çağırdı. Milyonlar ekran başında bu çağrıya kulak verdi ve ardından meydanlar doldu.
4: Binlerce insan Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından sokaklara döküldüler. Burada Cumhurbaşkanımızın yanında olduklarını ve dimdik durduklarını göstermek adına şu anda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru gidiyorlar.
5: Şu anda E5'teyiz. Herkesin elinde Türk bayraklarıyla halk marşlar söyleyerek Vatan Caddesi'ne doğru, Atatürk Havalimanı'na doğru ilerliyor. Kalabalığın arkası kesilmiyor.
6: Binlerce vatandaş şu anda E5 karayolunu kapattı.
1: Tarih yön değiştirdi. Şimdi 15 Temmuz'un 10. yılında o geceyi, o cesareti, o yayıncılık refleksini ve millet iradesinin destanını bir kez daha hatırlıyoruz.
2: Şimdi telefon attığımızda Sayın Berat Albayrak var.
7: Cumhurbaşkanı.
2: Berat Bey, bizi duyabiliyor musunuz efendim?
8: Cumhurbaşkanımıza.
2: Sağ olun efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, bizi duyabiliyor musunuz?
3: Duyuyorum, duyuyorum.
2: Efendim, biz ve izleyicilerimiz sizin bu dikkat çekici gelişmeye ilişkin değerlendirmenizi merak ediyoruz. Söz sizde efendim.
3: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu akşama doğru silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketini başlatmaları karşısında tabii ki ülkemizin değişik yerlerinde bir sıkıntı meydana geldi ve teröre karşı da şu anda ciddi bir tedbir alınmış vaziyette. Gerek Sayın Başbakanımız, gerek şahsım, gerek diğer bakan arkadaşlarımız hepsi şu anda bir çalışmanın içerisindeyiz. Yalnız şunu özellikle söylemek istiyorum. Bir defa bu ülke demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülkedir. Dolayısıyla demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülke olarak şahsım bu ülkede başkomutandır. Ve başkomutan olarak Cumhur'un %52 oyla seçmiş olduğu bir cumhurbaşkanı olarak böyle bir adımın atılmasını ben duymuş değilim. Ve gerek Genelkurmay Başkanımız, gerek komuta kademesindeki birçok komutan arkadaşlarımız da el ele, omuz omuza bugünlere kadar bizler bu işi güçlenerek getirdik. Ve silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki tüm imkanlarımızı, milletin imkanlarıyla elde edilmiş bu imkanları millete doğrultmak, milletin silahıyla milleti vurmak ancak bir üst aklın, işte bu paralel devlet yapılanması denilen terör örgütünün yapabileceği, paralel devlet yapılanmasının başlattığı bir olay bu. Ve bu olayla da bunlar herhalde bu ülkeyi ele geçireceklerini zannediyorlar. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve havalimanlarında da havalimanlarının kulelerini işgal etmiş, ele geçirmiş olanları da şu anda yargıya haber veriyorum. Diyorum ki yargı buralardakilerle ilgili olarak da adımını atmalı ve bunlarla ilgili de yargı süreci başlatılmalıdır. Buralar milletindir. Bu işgal kuvvetlerinin değildir. Bu işgal kuvvetlerine karşı da bizler dik duracağız, milletçe el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz ve ülkemizin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü parçalamak isteyenlere karşı da bu ülkede prim vermeyeceğiz. Hiç endişeli olmayalım. Bu kısa bir geçiş dönemi olacak ve bunu da inşallah başarılı bir şekilde atlatacağız. Hiç endişe etmeyin.
2: Peki efendim, bu arada korsan bildirilerin de yayınlandığını biliyoruz. Biz izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Bu noktada neler söylersiniz?
3: Bu korsan bildirilere karşı da katiyen inanmasınlar. Yani milletimin kendi o aklı selimine uygun düşünmeyen bildirilerin hepsi korsandır ve bunları asla prim vermesinler. Başbakanımızın, bakanlarımızın bizlerin yapacağı açıklamaları dikkatle takip etmelerinde çok büyük faydalar var. Biz onlara doğru olan neyse bunu zaten an be an sizler vasıtasıyla, yazılı medya vasıtasıyla bildireceğiz. Onlar belki sizin de sesinizi kısmak isteyenler olabilecekler. Ama biz bunu da kısa zamanda çözeceğiz. Hiç endişeniz olmaz.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, sizin sağlığınızla ilgili de spekülasyonlar çok yapılıyor. Algı operasyonuna sizi de alet ediyorlar.
3: Yok. Ben de kısa zamanda inşallah hemen süratle halkımla beraber, ama bu gece yarısı ama sabah beraber olacağım.
2: Ne zaman bir açıklama kameralar karşısında yapmanızı bekleyebiliriz?
3: Aslında ben kameralar karşısında
2: tabii normal kameralardan bahsediyoruz.
3: Ondan dolayı şey yapmadı. TRT ve Anadolu Ajansı da vardı. Fakat herhalde an be an bu da yayına girer. Açacağız. Onları da açacağız.
2: Peki efendim.
3: Hiç endişe etmeyin. Siklik durun yeter ki. Evet. Yani ben bu konuda az önce Binali Bey de söyledi. Bir

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
7: Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik, kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
8: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: Vakıfkatılım.com.tr'de Vakıf Katılım. Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
4: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
9: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, takdir bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
13: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
14: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
15: Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
5: kazancım Net, Sigortam Net.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
17: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
18: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
19: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayatı

0: tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ticaret satış hacmi Mayıs'ta yıllık bazda %1,4 azalırken perakende satış hacmi ise %13,7 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi Mayıs'ta bir önceki aya göre %0,7 yükseldi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımı için satış hacmi %2,9, perakende ticaret satış hacmi %2,4 artarken toptan ticaret satış hacmi ise %0,6 geriledi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
5: Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
7: Ne yazık ki bu üzüntü bizim içimizde payidar kalacak.
8: Bu ülkeden başka herhalde şu cümle başka bir yerde duyulmaz. Şehit ailelerinin şehitlerini uğurlarken o naaşın başında vatan sağ olsun dediği cümle bu topraklara ait bir duruş aslında. Sizin de isteğinizi merak ediyorum.
9: Ya, o vatan sağ olsun kelimesi gerçekten çok anlamlı bir kelime. Yani insanın ağzından iki kelime gibi dökülüyor ama ardından çok şeyler bırakıyor. Yani bizim için vatan sağ olsun demek, o gün döküldüğümüz kanlar, çektiğimiz acılar bir kelimeyle yani vatan uğruna her şeye değiyor. Biz bugün buradaysak o günkü Türk milletimizin beraberliğiyle, arkadaşlarımızın sayesinde hep beraber başardığımız bir geceydi. Bugün burada tekrar bu yayına çıkmak, o günleri hatırlamak bazen bize acı veriyor ama şu anda burada bulunmak yani apayrı bir duygu. Özgür bir ülke olarak, özgür bir vatandaş olarak ülkemize sahip çıkmak, vatandaş olarak bu herkesin başarabileceği bir şey değil. Sadece Türklere ait diye düşünüyorum ben.
8: Şimdi bir yandan da sesleri duyuyorsunuzdur evet, herhalde. Evet. Hem Kur'an-ı Kerim tilaveti okunuyor hem de o günün anısına bir yandan o günü hatırlatan besteler, marşlar çalıyor. İnsanın tüyleri gerçekten diken evet, diken ya, oluyor.
9: Konuşurken de oraya geri dönüyoruz o sesleri duydukça insan gerçekten çok tuhaf oluyor. Çünkü çok ayrı bir geceydi bizim için. O günleri tekrar yaşamak böyle hafızalarda biz şimdi konuşuyoruz ama oraya geri dönüyoruz.
8: Döndünüz, ne oldu o gece?
9: O gece biz Tarık kardeşimle beraber tanışmıyorduk. Biz ikimiz de aynı yerde vurulduk. TRT radyo evinin önünde Harbiye'de. Ben sırtımdan vuruldum. Hatta vücudumda bir kurşun 12 tane şarapnel var. O gecenin izlerini hala taşıyor. Onları doktorlar alamadı. Felç kalma riski var diye. O gün beni yaralıya alırken vurdular. Yani teröristler askerlerimize nasıl pusu kuruyorsa o hainler bize aynen öyle pusu kurdular. Bizi bir anda taramaya başladılar. Biz ne olduğunu anlayamadık.
8: Çok özür dilerim. O ilk karar anınızı ya da o ilk refleksinizi çok merak ediyorum Yasin Bey. Yani tamam bir şeyler olduğunu fark ettiniz ve harekete geçtiniz. O harekete sizi geçiren vatan millet sevdasıydı. Tamam ona da evet ama hani hepimizin aileleri, sevdikleri, çalıkları, çocukları var. O karar anını çok merak ediyorum. O saniyeyi, o dakikayı.
9: O çok farklıydı. Şimdi eşimle beraber biz evde oturuyorduk. O zaman kızım 3 yaşında, oğlum 1 yaşındaydı.
8: Allah bağışlasın.
9: Şimdi televizyona izliyoruz. Ne olduğunu anlayamadık başlangıçta. Yani bir darbe mi, bir terör saldırısı mı? Hiçbir anlam veremedik. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız televizyonlardan halkı sokağa davet edince ve eşim bana bir kelime kullanmıştı. Biz dedi ne yapacağız dedi. Bizim de çocuklarımız küçük dedi. Biz ne dedi nereye gideceğiz? Ondan sonra ben de mi geçeyim ben? Biz alt katta oturuyorduk. Annemler en üst katta. Annemler de o zaman memleketteydi. Ordu'daydı. Orduluyum ben. Annemler oradaydı. Biz eşimi, çocukları oraya bıraktım. Sonra dedim ben çıkıyorum.

0: Cumhurbaşkanımızdan talimatı aldıktan sonra yani o an bir anda yani Cumhurbaşkanımızın o çağrısı bizleri çok etkiledi. Yani herkese de meydanlara davet ediyorum demesi, bir Cumhurbaşkanının vatandaşından, milletinden bu daveti yapması, bizleri yani o dakika evde duramazdık biz. O vatanımıza.
1: O neydi, bir güven miydi size ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı? Yani
0: Cumhurbaşkanımızın o açıklamayı yapması, başkomutanımızın bir nevi vatanınıza sahip çıkın demesi. Yani biz orada oturarak vatanımıza sahip çıkamayız. O bayrak Çanakkale Savaşı'nda da Mustafa Kemal Atatürk'ün bir kelimesiyle 17. alay nasıl ölüme gittiyse, biz de vatan için her zaman seve seve canımızı da kanımızı da veririz. Yani vatan sağ olsun derken burada şehitliğin önemi, yani şehit olmak için bizim için gurur. Hatta biz bazen arkadaşlarımıza üzülüyoruz, biz niye gazi olduk, şehit olamadık diye. Çünkü bu kavramlar bizim Türk milleti için çok önemli kavramlar. Vatan dedim mi zaten bizim için akarsular duruyor.
1: Peki oradan başlayan bir dostluğunuzla süre geliyor. Buna dostluk değil, kardeşlik diyeceğiz herhalde, değil mi?
2: Kan kardeşliği.
1: Öyle mi diyorsunuz?
2: Evet.
1: Aileleriniz, her biriniz bir arada görüşüyorsunuz herhalde. Evet. O hikayeyi de, sizin de o gün yaşadıklarınızı merak ediyorum.
2: Bizim o gün yaşadığımız tam bir aslında film sahnelerini aratmayan, aksiyonu bol, maceraya atılmaya hazırlanan Türk gençlerinin yaşadığı bir sahneydi. Bizim ilk olayla alakalı sahaya çıkışımız Sayın Binali Yıldırım'ın tanklar köprüde hareket etti. Fakat biz bu olayı FETÖ olayı olarak değil, o zamanlar hatırlıyorsunuz Diyarbakır Sur olaylarında terör olaylarımız vardı. Biz yine bir terör olayı var diye sokağa çıktık ama işin boyutunun daha farklı bir alanda olduğunu gördük. Mecidiyeköy Meydanı'nda toplandık biz ilk başta. Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne karşı bir saldırı olduğu beyan edildi. Biz oraya doğru hareket ettik. O hareket esnasında bizi köprüye yönlendirdiler. Akabinde tekrardan bizi TRT Harbiye binasının işgal edildiğini söyleyerek oraya yönlendirdiler.
1: Alp Bey, çok özür diliyorum. Lütfen unutmayın. Şimdi biz köprünün hemen başladığı, bittiği noktadayız. Evet. Yani Anadolu yakası tarafındayız. Şehitler makamının önünde. Biraz sonra burası çok kalabalık olacak. Çünkü bir yürüyüş, kortej gerçekleşiyor biliyorsunuz. O yürüyüşle başladı. Bir yandan arkadaşlarım ekrana görüntüler vermeye başladılar. Zincirlikuyu'dan bu noktaya doğru bir yürüyüş gerçekleşecek. Muhabir arkadaşım Ahmet Nazif Vural o noktada. Bir neler yaşanıyor? Yürüyüş başladı. Nasıl, ne kadar sürecek? Onların bir detayını alalım. Sizin sözünüzü bölmüş olayım affınıza sığınarak. Ahmet Nazif, beni duyuyor musun? Hoş geldin yayına. Neler oluyor bulunduğu noktada?
3: Evet, duyabiliyorum. Şu an 15 Temmuz'un milli iradesinin gücü olan bu millet hep birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, bir destanın yazıldığı noktaya doğru yürümeye başladılar ve buranın devamında da şehitler makamına doğru gelecek yaklaşık 5000 kişi var diyebiliriz. Bunun altını çizelim. 15 Temmuz elbette oldukça önemli ve 15 Temmuz'un ruhunun yansıtılması ve yine 15 Temmuz'da o cuntacıların kapatmış olduğu ve milletin iradesini, milletin bütün dünyasını, milletin hayallerini yıkmak için bu köprüye gelenlerin bütün hayallerini yıkan millet işte tekrar 10 yılın ardından yine bu köprüde. Şimdi kameraman arkadaşından rica edeceğim arka tarafı göstermesini. Kameraman arkadaşım Özden Kuldan. Bir yandan burada yürüyüş sürüyor elbette. Yürüyüşte şu an için Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak ve beraberinde İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer alıyor. Ve şu ana kadar 5000 kişinin bu yürüyüşte olmuş olduğunu söyleyelim. Ve yoğun bir güvenlik önlemi de var. Bu noktada şu an 15 Temmuz'un ruhunu, 15 Temmuz'un getirdiği o milli iradeyi tekrar hatırlamak amacıyla buraya gelen yüzlerce, binlerce kişi, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu, çok sayıda gencin de bulunduğu binlerce kişi şu an bu noktada yürüyüşünü sürdürüyor. Şimdi bizler de kameraman arkadaşımla ön taraftaki kalabalığa doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Elbette oldukça ritimli bir yürüyüş olduğunu da söyleyelim. Şimdi hemen ön kısımda Bakan Bey'in de olduğunu söyleyelim. Hemen Bakan Bey'e de eğer izinleri olursa bir mikrofon uzatacağız. Efendim özür diliyorum. Çok özür diliyoruz. Kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikteyiz. Efendim çok özür diliyorum.

0: diliyorum. Şu aradan geçebilirim. Evet. Sayın Bakanım. 15 Temmuz'la ilgili sizden düşüncelerinizi alalım. Canlı yayındayız şu an itibariyle.
1: Evet, bugün milletimizle beraber yürüyoruz. 15 Temmuz tabii bir diriliş destanı. Milli iradenin milletimiz tarafından sahip çıkıldığı bir gün. O yüzden 15 Temmuz 10. yılında vatandaşlarımızla beraber yürüyoruz. Önemli olan milli iradenin ve demokrasinin teminatı olan milletin ne istediği. O gün milletimiz şunu söyledi. Dedi ki tüm dünyaya beni kimin yöneteceğine ben karar veririm. Bunun dışında hiçbir iradeyi, hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Milli irade meydanlara çıktı. Hainleri bertaraf etti, tankları parçaladı, milletin silahlarını millete yönelten o hainleri temizledi. Dolayısıyla bence milletimiz basiretini gösterdi. Millet, Türk milleti şunu tüm dünyaya anlattığı şey şu, milli iradenin tek karar vericisi benim, ben kimi istersem onu yönetici olarak görüyorum. O yüzden 10. yılında da bu milli zaferi, milli iradenin zaferini tebrik ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Evet, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak bizlerleydi. Yürüyüşte şu an kendisi ve aynı zamanda İstanbul Valisi Sayın Davut Gül de yanımızda. Sayın Valim, yüzlerce gencin, yüzlerce çocuğun burada abileriyle, ablalarıyla, anneleriyle, babalarıyla yürüyüşüne, o cuntacıların milletin iradesine ket durmak istediği yere 10 yıl sonra tekrar yürüdüklerine şahit olur. Sizden de düşüncelerinizi alalım.
2: Efendim 15 Temmuz için hep söylenilen bir söz vardı. Unutmadık, unutmayacağız. 10. yılında 15 Temmuz'da yapılan darbe görünümlü bu işgal girişimini milletimize tekrardan anlatmak, hatırlatmak, o duyguyu diri tutmak açısından İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda Türkiye'nin her tarafında çeşitli etkinlikler oluyor. Bugün de Gençlik Spor Bakanımızın öncülüğünde bir yürüyüşümüz var. Buradaki mantık, burası tarihe tanıklık eden bir köprü. Dolayısıyla da burada şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Burada bir direniş var, direnişin ruhu var. Bu ruhun yaşatılması gerekiyor. Bununla ilgili de gençler, çocuklar, 7'den 70'e herkes burada. İnşallah bunun neticesinde de hem bu coşkuyu yaşamış oluyoruz. Sonuç itibariyle 15 Temmuz'un iki tarafı var. Birincisi şehitlerimiz var. İhanete uğradık. Bu anlamda bir hüznümüz var. Aynı zamanda da bu millet, bu devleti uçurumun kenarında aldı. Bir zafer var. Bu zaferi taşlandırmak, bu zaferin coşkusunu hissettirmek de kıymetli. Şehitlerimizi anmak da kıymetli. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Burada tabii şöyle bir şey var. Köprünün üzerinde belli bir sayıda kişi geçmesi gerektiği için sınırlı sayıda kişiyle bu yürüyüş
0: 5000 kişilik yapılıyor. Bir sınırdan bahsediyoruz değil mi Sayın Valim? Evet,
2: 5000 kişi aşmadık. Bu açıdan da numaralı Atletizm Federasyonumuzun, İletişim Başkanlığımızın, Gençlik Spor'un, Valiliğimizin koordinasyonunda bu etkinliği yapıyoruz. Ben bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Milletimiz o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın cesaretiyle, dirayetiyle, milletimizin ferasetiyle, daha da önemlisi Allah'ın yardımıyla bu devleti bu uçurumun kenarında almış oldu. Milletimiz var olsun efendim.
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Valim. Evet, İstanbul Valisi Davut Gül bizlere çok önemli açıklamalarda bulundu. Yine bu yürüyüşe katılan yüzlerce kişinin, binlerce kişinin neler hissettiğini, nasıl bir duyguyla buraya geldiğini bize çok net ifadelerle belirtti diyebiliriz. Tabii beraberinde yine burada başka kişiler de var mikrofon uzatacağımız. Onlara da az sonra yine dönüş yapacağız. Burada şunun altını çizelim. Şu an burada 5000 kişiye yakın kişi var. Bir de çok ciddi bir basın ordusu var burada. 15 Temmuz'da yine tam bu noktada yine o cuntacıları karşısına direnen halk yine 10 yılın ardından tekrar eski ismiyle Boğaziçi, burada akan şehit kanlarından sonra ismi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dönmüş olan köprünün tam olarak üstündeyiz. Türkleri tarihinde çok sayıda destan var ve bu destanları düşündüğümüzde en önemlisi ve aynı zamanda Türk milletinin iradesine ket vurmaya çalışan çok önemli bir girişimdi ve o girişimi yine bu millet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve onun çeşitli tavsiyeleriyle birlikte aslında bu direnişi gösterdi. Evet, çok sevgili bir konuğumuz daha var hemen yanımızda. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir yanımızda. Efendim, direnişin 10. yılında yine buradayız. Yine 15 yılımız Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Direnmeye bu sefer de fikren, yine bu ülkeyi bölmek isteyenlere fikren aynı şekilde o dirayeti bizi gösteriyoruz. Sizden de düşünceleri alalım.
3: Evet, unutulmamalı, unutturmamalıyız. Unutulan her şey tekrarlanmaya mahkumdur. O yüzden 15 Temmuz'un 10. yılında on binlerce vatandaşımızla birlikte bugün İstanbul'un her bir tarafında 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatırasını anacağız. Bağımsızlığımızın ve hürriyetimizin hamdolsun milletimizce, devletimizce, başkumandanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde milletine güvenen liderin, liderine güvenen milletiyle birlikte vermiş olduğu bir mücadelenin sonucu olarak bugün elhamdülillah tüm milli unsurlarımızla birlikte bu mücadeleyi nihayete erdirmiş durumdayız. Ben ordumuzun içerisindeki milli unsurların, emniyetimiz içerisindeki milli unsurların ve o gün canını en ufak bir endişe duymadan ortaya atarcasına, kanını akıtırcasına buraya gelen yüz binlerce, milyonlarca meydanlarda olan vatandaşımızın o cesur mücadelesinin sonucunda bugün elhamdülillah güzel bir günde, güneşli bir günde 15 Temmuz'u hürriyet içerisinde, bağımsızlık içerisinde en ufak bir endişe duymadığımız artık ülkemizin geleceği adına bir boyutta kutluyoruz. Ben aziz şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum. Ailelerine sabır dileklerimizi iletiyorum ve tüm gazilerimize ve milletimize de minnetimizi özellikle ifade etmek istiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Evet, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de bizlere çok önemli görüşlerini paylaştı. 15 Temmuz'un nasıl bir zirve olduğunu, nasıl bir iradesinin nişanı olduğunu, nasıl bir iradenin nişanı olduğunu bir kez daha hatırlattı diyelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arkamızda 5000 kişi ve bu 5000 kişinin dilinde de tekbirlerle birlikte sözü bu noktadan tekrar size bırakalım.
4: Ahmet Nazif, teşekkür ediyorum. Şimdi biz de onların ulaşacağı köprünün ayağı tarafındayız. Bir yandan korteji görmeye başladık. Bir yandan şunu da söyleyelim. Tekbirlerle bıraktı yayın Ahmet Nazif Vural. 5000 kişiden fazla kişi var dedi ama İstanbul'da şimdi gazilerimizle de yayını izlerken onu konuştuk. Sabahın erken saatlerinden itibaren saat 7.30-8 gibi buraya geldiğimde ben de aynı şey konuşuluyordu. Ciddi bir hava sıcaklığı var. Ona rağmen bu kalabalık bugünü yad edip aslında bir mesajı vermek amacıyla bu korteji vazgeçmeden gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu da ayrı bir anlam katıyor. Bunu da söyleyelim. Şimdi onlar buraya doğru yaklaşırken hem gazilerimizle konuşmayı sürdüreceğim, hem korteji takip etmeyi sürdüreceğiz, hem ilerleyen saatlerde programları takip ediyor olacağız tabii. Ama farklı noktalarda 10 yıl önce ne yaşandı sorusunun yanıtını da yine almayı sürdüreceğiz. Muhabir arkadaşım Kübra Bal Ankara'da hazır. Ankara'da birçok noktada aslında o gün büyük bir savaş verildi. Büyük bir mücadele vardı. Emniyet Müdürlüğü de onlardan bir tanesiydi. Hemen Kübra'nın bulunduğu noktaya dönelim. O gün orada neler yaşandı sorusunun yanıtını senden dinleyelim.
5: Daha dün gibi hafızalarımızda ancak o karanlık gecenin üzerinden 10 yıl geçti ve o gece adeta tarihin seyri değişti diyebiliriz. Bağımsızlığın ruhunun en güçlü nişanelerinden birine hep beraber şahitlik ettik. Millet, milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadığını tüm dünyaya gösterdi. Millet vatanına, bayrağına, geleceğine sahip çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak veren milyonlar sokaklara, meydanlara döküldü. Binlerce kişi yaralandı. 253 kişi şehit oldu. Şimdi o noktalardan birindeyiz bizler de. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün hemen önündeyiz. Peki burada neler yaşandı 15 Temmuz 2016 gecesi? Hain darbe girişimi sırasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü darbecilerin en yoğun şekilde hedef aldığı, bombaladığı ve çevresinde tarihin en büyük sivil polis direnişlerinden birinin sergilendiği stratejik noktalardan biriydi. Yeni mahallede bulunan bu yerleşkede o gece hem içerideki kahraman emniyet güçleri hem de dışarıda toplanan Ankara halkı sayesinde darbecilere karşı bir kale gibi savunuldu aslında. Darbe girişiminin ilk saatlerinde emniyet binasının girişi ve Konya yolu hattı 4 adet tomayla kapatılarak zırhlı araçların geçişi engellenmeye çalışıldı. Saat

0: Gece 00:21 sularında darbeci askerlerin kontrolündeki tanklar butomaları iterek yolu açmaya çalıştılar ve çok şiddetli çatışmalar başladı. FETÖ'cü Yarbay Ejder Yıldırım komutasındaki 28. Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı zırhlı araçlar ve tanklar emniyete doğru ilerledi. Saat 00:21'de ise tanklar tomaları iterek barikatı aşmaya çalıştı ve polislerle yoğun bir sıcak çatışma başladı. Havadan ağır bombardıman yaşandı. Darbeciler kara direnişini kıramayınca kontrolündeki F-16 savaş uçakları ve askeri helikopterlerle Ankara Emniyet Müdürlüğü binasına doğrudan hedef aldı. Bombaladı ve ağır hasar verdi. Saat 00:56'daysa darbeci pilotlar Mehmet Yurdakül ve İlhami Aygül'ün kontrolündeki F-16 savaş uçağı Ankara Emniyet Müdürlüğü binasını bombaladı. İkinci hava saldırısıysa ilk bombadan yaklaşık 10 dakika sonra gerçekleşti. Darbeci pilot Mustafa Özkan aynı bölgeye ikinci bir bombalı saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar sebebiyle de emniyet binasında çok büyük fiziksel yıkım meydana geldi. Savaş uçaklarının yanı sıra darbeci helikopterler de hem emniyet binasını hem de bahçede direnen polis ve sivil halkı yaylım ateşine tuttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla emniyet binası önüne akın eden sivil vatandaşlarla emniyet personeli de yan yana hainlere karşı koymuş oldu. İşte burası Ankara İl Emniyet Müdürlüğü. O gece burada da çatışma, saldırılar yaşandı. Ancak hem siviller hem de polisler büyük bir mücadele verdi diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi gazilerimizle konuşmayı da sürdüreceğiz. Yine muhabir arkadaşlarımız hazır oldukça o noktalara da gideceğiz. Bir yandan hep birlikte bakıyoruz. Kortej de buraya doğru geliyor. Ben Tarık Bey'in sözünü yarım bırakmak durumunda kalmıştım korteji görünce. Tam aslında o gün hem aranızda kurulan o kardeşlik bağından hem de neler yaşadığınızdan söz ederken bir virgül koymak durumunda kalmıştım. Evet. Buyurun.
2: Şimdi TRT binasının işgal edildiği bize söylendiğinde biz daha önce Şişli'de olağanüstü görülmemiş bir kalabalıkla beraber TRT Harbiye binasına doğru yürümeye başladık. Pangaltı'na geldiğimizde polislerin zırhlı araçları, akrep diye tabir edilen araçlar yolumuzu kestiler. Buradan öteye dedi geçişinize dedi izin vermiyoruz. Çünkü dedi ileride dedi askerler dedi geçenlere dedi vatandaşlar dedi ateş ediyor dedi. Biz de dedik ki eğer dedik zaten bunlar askerse dedik Türk vatandaşına elinde Türk bayrağı olan insanlara ateş açmazlar. Biz dedik geçeceğiz. Geçerseniz dedi öleceksiniz. O zaman ben de dedim ki biz dedim buraya ölmeye geldik. Şu arkamdaki kalabalığa bak ve dedim bizim yolumuzu aç. Ben dedi açamam. Siz dedi geçebiliyorsanız geçin demesi üzerine ben araçların arasından geçerek diğer tarafa ulaştım. Benimle beraber bir kalabalık daha geldi. Orada biz ön tarafa geçtiğimizde ben oradaki genç kardeşlerimden şunu rica ettim. Dedim ki arkadaşlar dedim. Önce dedim herkes dedim birbirine haklarını helal etsin. Ve dedim ön tarafa dedim bir bayrak açalım. Eğer dedim bunlar gerçekten dedim Türk askeri ise Türk bayrağını gördüğünde ateş açmayacaklar dedim. Ama dedim bunlar dedim terör bir eylemse dedim. Hepimiz dedim helalleşelim dedim öyle yürüyelim. Bayrağımızı açtık. Az önce bahsettiniz ya işte ezan sesi, Kur'an tilavetleri falan. O gece şu vardı. O gece sokağa çıkan insanlarda vatan sevgisi, vatan aşkı ölümün önüne geçmişti. Ölüm bizim gözümüzde yoktu. Benim yakın arkadaşlarım o geceden sonra bana şunu söylediler. Biz senin gözüne baktığımızda senin gözünde başka bir insan vardı. Sen yoktun. Biz o gece aslında ölümü öldürdük. Ölüm bizim için bir düğündü. Biz orada düğüne gittik. Yürüyüşümüze devam ettiğimizde bize hiç sorgu sual edilmeden tarafımıza, vatandaşların üzerine ellerinde Türk bayrağı olan, dillerinde tekbir olan, İstanbul uyuma ülkene sahip çık nidalarıyla ilerleyen vatandaş topluluğuna acımasızca ateş edilmeye başlandı. Bu hani düğünlerde havaya ateş açılır veya savaş alanında ateş açılır. Karşı tarafı etkisiz hale getirmeye çalışırsın veya bir ses olsun diye ateş açarsın. Ama bunlar tamamıyla öldürmek maksadıyla vatandaşların üzerine ateş açtılar. Biz de tabii ki orada kurşunlardan nasibimizi aldık. Ben 3 kurşunla vuruldum. İkisi benim hala vücudumda. Biri sol kolumda, biri de karaciğerimde. Ben o günün madalyasını göğsümde taşıyorum. Hani İstiklal Marşı'nda geçiyor ya.

0: siper et gövdeni dursun bu ayağsız yakın. Bizim bunu yaşayacağımız, özellikle de benim bunu yaşayarak, göğsümü siper ederek kanımın vatanım için akacağını belki de hiç ömrü hayatımda düşünmezdim. Allah bize aslında o gece onu nasip etti ama şehitliği nasip etmedi. Bizi gazi olarak bıraktı ki hala dedi ülkeniz adına bir şeyler yapın, vatanınıza sahip çıkmak için kendinize bahaneler ve yollar bulun diye. O gece aslında benim hayatta kalmam çok ikonik bir durum haline geldi. Çünkü ben olay yerinde vurulduğumda çok ağır yaralıydım ve olay yerinde hiç yere düşmedim. O kadar ağır yara almama rağmen olay yerinden koşarak uzaklaştım.
1: Kurşunları isabet ettikten sonra?
0: Tabii kurşunlar isabet ettikten sonra, hatta şöyle söyleyeyim size, tabiri caizse şu sol elim göğsümün içine girdi. Çünkü göğsümdeki yara çok büyük bir yaraydı. G3 mermisiyle vuruldum, seken bir mermiydi. Elim göğsümün içine girdi. Ben bu şekilde koştum. Bizim kaçtığımız yöne doğru onlar hala ateş etmeye devam ettiler. Ben dedim ki yani bu kadar mermiyle vuruldum, hala dedim vurulacağız. En sonunda bağırmaya başladım. Hani önümden kaçın, vuruldum, ölüyorum diye bağırmaya başladım. Orada her yer kapalı, elektrik yok, sokaklar karanlık. Bir yolun sonuna doğru koşmaya başladım. Yolun sonunda bir tane motosikletli bir arkadaşımız. Onun yanına gittim. Kardeşim dedim, vuruldum dedim. Abi gel dedi. Direkt motora bindim. O zaman Şiddetmeli Hastanesi Şişli'deydi. Orada hizmet veriyordu. Direkt Şiddetmeli Hastanesi'ne gittim. Acil servisine. İlk giden yaralı benim. Yani benim belki de bugün hayatta kalmamın tek sebebi soğukkanlılığımı koruyarak hızlı bir şekilde hastaneye ilk ulaşan olmamdı. Tabii oraya girdik, kimse bize müdahale edemiyor, motordan beni indiremiyorlar. Ben şöyle yaptım, dedim ki arkadaşlar sedyeyi yanıma getirin ve dedim bana müsaade edin. Son bir canım var, artık kan kaybından vücudumun uyuştuğunu hissettim. Yani vücudumda artık can kalmamıştı. Tekbir getirdim. Tekbirle beraber kendimi sedyeye bıraktım ve orada kısa bir baygınlık yaşadım. Sonra hastanenin içine girdiğimde tabii polisler falan hemen ne oldu sana falan, dedim ki askerler dedim vatandaşları vurdu, birazdan dedim burası dolacak. Polis bana dedi ki olur mu öyle bir şey dedi, asker dedi vatandaşı vurur mu? Dedim ki asker vurdu ve dedim birazdan burası dedim kalabalıklaşacak dedim, dolacak. Tabii kan soğudukça, can soğudukça benim acım çıkmaya başladı. O kurşunun o sıcaklığı geçtikçe benim acım çoğalmaya başladı. Tabiri caizse bir sesim gökte, bir sesim yerde haykırmaya başladım. Canın ne kadar tatlı olduğunu ama bir yandan da vatana döktüğüm kanın huzuruyla ölmeyi bekliyorum artık. Çünkü belli bir noktadan sonra doktorlar gelen diğer yaralılara müdahale etmek zorunda kaldılar. Çünkü gelenlerin uzuvları parçalanmıştı. Kolu kopan, bacağı kopan, işte kafasından vurulan çok ağır yaralılar vardı. Şöyle bir ikonik bir anım var orada sedyede yatarken. Artık canımın çıktığını hissediyorum. Gücüm hiç kalmadı. Parmağımı kaldıracak hiçbir şeyim yok, gücüm yok. Yan tarafımda bir tane hemşire hanım bir şeyler yapıyor ama ne yaptığını anlamıyorum. Kızcağıza döndüm ve şunu söyledim. Kardeşim dedim, daha çok gencim. Ölüyorum dedim, yardım et. O sahneyi çok iyi hatırlıyorum. O kızcağız bağıra bağıra doktor bey hasta eks oluyor diye kıyamet koparttı. Bir anda ağlamaya başladı. Ve beni sedyeli ameliyathaneye götürdüler. Bir sedyeye yatırdılar ameliyathanede. Doktorun bir tanesi şu kelimeyi kullandı. Bu hastayı burada ameliyat edemezsiniz. Kaldırın buradan. Ben de doktora dedim ki siz dedim şey yapmayın, ben kalkarım diğer sedyeye geçerim. Sen dedi nereye kalkıyorsun dedi, kendinin farkında mısın? Meğerse ben zaten orada bitmişim. Sadece kafamı hareket ettirebiliyorum. Vücudumun tamamını hissetmiyorum. Olay bende bitmiş aslında.
1: Ben sizi bölemedim. Öyle söyleyeyim dinlerken. Sadece sizi anlatırken şunu düşündüm. Bir kere her birinizin hikayesinden ayrı ayrı etkileniyoruz ama öyle vurucu noktalara değindiniz ki teşekkür ediyorum. Şimdi böyle bir tiyatro oynamak her baba yiğidin harcı değildir. Kusuruma bakmayın, özür diliyorum. Yani canını ortaya koyup kan kaybederken hiç tanımadığın insanlarla birbirine motorun arkasını alıp hastanelere götürmeye çalışıp 10 yıllık bir kan kardeşliği kururken, ya nedir bizde, ne bilinir? Üç şey yere düşmez. Kur'an, bayrak, ekmek. bu anlattıklarınız iman gücü değil de ne diye düşündünüz?

0: işin aslı. Gerçekten işin maalesef üzücü tarafı, daha geride bıraktığımız haftalarda bu hainlerle ilgili operasyonların yapılmaya devam edildiğinin, hala gözaltıların olduğunun bilgilerini de biz haber bültenlerimizde paylaşıyoruz. Ama ben bunu da sormak istiyorum size. Çünkü şuna da şahit olduk. O sabaha karşı o direniş son bulduğunda ve zafere ulaşıldığında hayatını kaybedenler vardı, yaralılar vardı sizler gibi. Selaların okunmasıyla birlikte aslında o zafer ilan edilmiş oldu. Fakat o selalardan bile rahatsız olanlar çıktı bir anda ortaya. Bunu şu amaçla sormuyorum. Kimsenin inanışını yargılamak vesaire bize düşmez. Amenna. Ama bu noktaya gelindiğinde siz söz konusu vatanken deyip örneklerinizi veriyorsunuz. Bunlarla ilgili bu mücadeleden sonra hissiyatınızla ayrı ayrı bu sorunun yanıtını almak istiyorum. Dilerseniz kısaca sizle başlayayım, sonra Tarık Bey'e geri döneyim. Ya
1: bize tiyatro dövmeleri bizim canımızı çok acıtıyor. Ya biz tiyatro oyuncusu değiliz. Ya tiyatrodan yalandan sebep ben 10 senedir vücudumla bir kurşun 12 şarapnel taşıyamam. Keza Tarık arkadaşım da öyle, vücudunda kurşunlar taşıyamaz. Yani öyle diyorlarsa o zaman biz çok iyi oyuncuyuz. Yani bize ayrıca bir tiyatro sahnesi açsınlar, orada oynayalım biz.
0: Sizin yani de cevabınızı alacağım. Muhabir arkadaşlarımdan biri daha hazır. Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı F-16 uçaklarıyla bombalamışlardı. 43 özel harekatçımız da şehit olmuştu o noktada. Bir yandan orada da bir sergileme var, eski eşyalar, müze gibi bir durum. Burcu Özduru muhabir arkadaşımız hazır o noktada, bizi bekliyor. Burcu, günaydın, seni dinliyoruz.
2: Cansın Elvacı, günaydın. Şüphesiz 15 Temmuz gecesi başkent Ankara'da çatışmaların en yoğun olduğu noktalardan biri de Gölbaşı Polis Özel Harekat Merk Başkanlığı'ydı. Bizler de şu anda o noktadayız. O karanlık gecede aslında iki farklı noktaya bomba atıldı. Biri hemen yan tarafında bulunan Havacılık Daire Başkanlığı'na ilk bomba oraya atıldı F-16 ile. Bir diğeri ise Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na atıldı. Tam 44 kişi şehadet şerbeti işte o gece. Biri sivil olmak üzere 43 polisimiz de şehit oldu ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte de toplam 51 polisimiz şehit olmuştu başkent Ankara'da. Bizler de şu anda 15 Temmuz Müzesi'ndeyiz. Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda bulunan 15 Temmuz Müzesi'ndeyiz. İlk olarak burada o gecede yaşanan genel görünümleri göstermek istiyorum. Bunları ekranlarınıza getirelim. İlk bomba atıldığı zaman aslında o gecede Özel Harekat Daire Başkanlığı bu haldeydi. Hemen burada da o gece şehit olanların, hem polislerin hem de bir sivil vatandaşın fotoğrafları var. Mustafa Yaman Özel Harekat Başkanlığı'nda bulunan caminin imamıydı kendisi. O gece de buradaydı ve sela okumak için gelmişti ve o gece o da şehadet şerbetini içti. Hemen buradan baktığımız zaman da 51 şehidin de fotoğrafları ve eşyaları yer alıyor. Özellikle buradaki bulunan üniformaların aslında temsili olduğunu, ancak ekipmanların ve silahların gerçekten o gecede kullanılan silahlar olduğunu ifade etmekte fayda var. Bulunduğumuz bu nokta darbe girişiminde oldukça kritik bir yerde elbette ve hainlerin de aslında ilk ele geçirmek istediği yerlerdendi, ancak sızamadılar buraya. Çünkü darbeciler gelecek en kuvvetli direnişinde aslında polis özel harekattan olacağını biliyorlardı. Onun için Türkiye'de darbe girişiminde atılan ilk bombada Polis Havacılık Daire Başkanlığı'na atıldı. Hemen yan tarafımızda bulunan daire başkanlığına birkaç yüz metre yanda. Orada da 7 polis şehit oldu. Darbeciler kullandıkları uçaklardan polis harekatı aslında bir hareketlilik olduğunu sezdiler ve nizamiyede o hareketlilikle birlikte telsizde onlara atış için bir onay verildi ve o onayın ardından da hem daire başkanlığına, havacılık daire başkanlığına hem de polis özel harekat daire başkanlığına bir bomba atıldı F-16 ile. Burada da 44 kişi hayatını kaybetti diyelim. 44 şehidimiz vardı. Tam bulunduğumuz bu noktada Özel Hareket Daire Başkanlığı'nın eğitim binası bulunmaktaydı. Ancak o bombalama sonucunda da aslında yerle yeksan oldu ve ardından da onların anısı için aslında bir anıt da diyebiliriz buraya. Onların eşyaları ve o gece kullandıkları mühimmatlarla bir anıt hazırlandı. Hemen iç kısma doğru ilerlemek istiyorum.

0: Aslında bu iç kısımda özellikle bir mimariyle tasarlanmış durumda. Hemen iç kısma girdiğimiz zaman dairesel bir alan karşılıyor bizi. Yine burada da o gece şehit olan, başkent Ankara'da toplam 51 şehit olan polislerimizin fotoğrafları yer alıyor. Hemen iç kısma doğru geldiğimiz zaman da aslında en dikkat çekici yerinde burası olduğunu ifade edebilirim. Işık kısmına ortaya geldiğimiz zaman burada yukarı kısma baktığımız zaman bir açıklık gözüküyor. İşte o açıklık, o hain gecede atılan ilk bombanın izi ve o da bu şekilde yanlarında özel mimariyle hazırlanmış bir şekilde duruyor. Özellikle bunun sembolik bir şekilde yapılmasının da amacı var. Hemen onu da anlatmak isterim. Yılın 365 günü sadece 15 Temmuz'da bu yaşanıyor. 15 Temmuz'da öğle saatlerinde hem o ortadaki ışık hem de güneşin etkisiyle birlikte yan kısımda bir kartal sembolü ortaya çıkıyor. Özel Hareket Daire Başkanlığı'nda, başkanlığının da sembolünün kartal olmasıyla da birlikte aslında bu da çok önemli, dikkat çekici bir husus. Yine o az önce geldiğim orta kısımda da etrafımızda tam 51 ayna olduğunu ifade edeyim. O 51 aynada da yine buraya gelen ziyaretçiler 51 aynada kendi fotoğraflarını görüp o gece burada şehadet şerbeti içen polis memurlarının anısını hissedebiliyorlar diyelim. Bu noktada aslında özellikle buradaki görev yapan özel harekat polisleri o gece emir dahi beklemeden hazırlıklarını yapmışlardı ve kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için nizamiyenin olduğu bu noktaya gelmişlerdi. O sırada darbeciler tarafından ele geçirilen bir F-16 gökyüzündeydi. Ankara semalarında uzun süredir ses limitini açan uçuşlarla birlikte Ankara'da tedirginlik oluşturmayı amaçlamışlardı. Ancak kendi aletlerinde bu bölgedeki hareketlenmeyi gördüler ve darbenin yönetildiği Akıncı üstündeki sözde komutanlarına haber verdiler ve Özel Hareket Daire Başkanlığı'na da bir F-16 ile bomba atıldı. Yine o gece burada yaralı olan polislerimiz de aslında o halleriyle birlikte Ankara'nın önemli noktalarına giderek darbecilere karşı direndiler. Bizler de bugün burada Ankara Özel Hareket Daire Başkanlığı'nda hem o gün şehit olan 15 Temmuz hain darbe gecesinde şehit olan polislerimizin anısına yapılmış müzedeki eşyalarını ekranlarımızda getirdik. Hem de o gece neler yaşandığını anlattık diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Cansın Elbacı.
1: Şimdi bulunduğumuz noktada şehitler makamında bir yandan Kur'an-ı Kerim tilavetleri okunmaya devam ediliyor. Bir yandan aşağıda bir hazırlık var. Biraz sonra burası söylediğim gibi çok kalabalık olacak. Arkadaşlarım hemen kameraya yansıyan görüntüleri de ekrana taşıyorlar. Kortejin ilerleyişi sürüyor bu noktaya doğru. Görebildiğim açıdan yavaş yavaş artık insanların akın akın bu noktaya doğru ulaşmak üzere olduğunu söyleyebilirim. Bugün burada anma törenleri düzenlenecek, etkinlikler yapılacak 15 Temmuz dolayısıyla ve o kortej de bu sıcak havaya rağmen ilerleyişini bir yandan sürdürmeye devam ediyor. Cesaretin korkuya galip geldiği o geceyi hiç kimse unutmadı. Herkesin hafızasında çok taze. 10 yıl aslında baktığınızda, tarihsel olarak baktığınızda yakın tarih olarak çok kısa bir zaman. Ama gündelik hayatta düşündüğümüzde 10 yıl çok uzun bir zaman insanoğlu için. O gün hayatta olmayanlar ya da yeni doğanlar bugün 10 yaşındalar. Hafızaları bu konularda taze, diri tutmanın anlamının ne demek olduğunu Türk milleti aslında ezelden bu yana çok iyi biliyor. İşte o yüzden de kanında belki de bu ruhu taşımaya devam ediyor. Hala süre gelen o azmin, o inancın, millet bayrak sevgisinin başka ülkelerden çok daha ayrışmasının nedeni belki de değil, geçmişimiz, tarihimiz, evet, ve ona sahip çıkıyor olmamız. Şimdi bir yandan korteji takip ediyoruz. Bir yandan gazilerimizin anılarını dinlemeye devam ediyoruz. Onlarla da tam şu noktaya gelmiştik. Demiştik ki 10 yıl sonra bazı yorumlar yapanlar var ama durumu çok daha iyi anlamaya çalışanlar var. Evlatlarımız var dediniz. Onlar gelecek olacaklar. Onlar bu milleti koruyacaklar, ilerletecekler, okuyacaklar, aydın olacaklar. Tam bu noktada hislerinizi konuşuyorduk. Size dönmüştüm galiba. Sözü tekrar size vereyim. Evet.
2: Şimdi Yasin Bey'in de söylediği gibi bazı kesimlerde bu olayın tiyatro olduğu, işte Sayın Cumhurbaşkanımızın bu olayla alakalı bilgisi olduğunu, vatandaşları göz göre göre ölüme gönderdiği gibi söylentiler.

0: yaşanıyor. Tabii ki her insanın fikir düşüncelerine saygı duyuyoruz. Ama onların da yapılan bu olayda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne suikastini kabul etmelerini canı gönülden talep ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti olmasaydı, ilk günkü bu vaku duruşu olmasaydı, bugünlere kadar 15 Temmuz'un ruhu da kalmayacaktı. Çünkü biz şu süreçte bazı olaylara da tabii tanıklık ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'daki milletine karşı bir nasıl söyleyeyim size, bir gönül borcu, bir nasıl diyeyim size, vatan sevgisiyle birleşen bir minnetkarlığı meydana geldi. Biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımızdan çok aldık. Bize çok destek çıktı, bizi çok sahiplendi. Şimdi biz insanlarla sokakta görüştüğümüzde işte bizim kim olduğumuzu öğrendiklerinde, siz işte tiyatroya nasıl kandınız, bu oyuna nasıl geldiniz, siz işte AK Parti'nin askeri oldunuz gibi sözlerle çok karşılaştık. Hala da karşılaşmaya devam ediyoruz. Ben şunu söylüyorum. Sen evinde oturup televizyondan seyrederken ben ve benim arkadaşlarım sokakta eceliyle boğuşuyordu. Sokakta mermilerin üstüne yürüyüp kelime-i şehadet getiriyordu. Sen hiç hayatında kanla yazılan bir tiyatro gördün mü? O zaman susuyorlar. O zaman cevap veremiyorlar. Ve işin gerçek vehametini vücudumuzdaki yaraları gördükten sonra anlamaya başlıyorlar. Yahu diyor, gerçekten diyor, bizim diyor düşündüğümüzden diyor farklı şeyler de olabilir diyor bu işin içerisinde. İnsanlar aslında bazı şeylere kulaktan dolma laflarla kendilerini inandırıyorlar. Aslında olay öyle değil. Gerçeği görmeye başladıktan sonra o insanların da fikri mülkiyetinde değişiklikler oluyor. Biz onlara bunları yansıtmaya çalışıyoruz. Neden 10. yılda daha çok 15 Temmuz anlatılsın istiyoruz biz? Çünkü az önce bahsettiğiniz gibi çocuklar doğdu ve bugün 10 yaşındalar. Yani ilkokul, ortaokul çağındalar. Eğer ki biz bir 10 yıl sonra da 15 Temmuz'u anlatmaya devam edip Türkiye Cumhuriyeti gibi güçlü bir cumhuriyette, devlette yapılan bu işgal girişimini anlatmaya devam edersek, gelecekteki nesillerimiz de ülkesine ve vatanına, milletine bu şekilde bağlı kalarak ilerleyecektir.
1: Şimdi bu bağlılık noktasında aslında... Peki, aslında milletin tartışmasız o milyonların sokağa inmesi, zan altında hiç kimseyi bırakamayız. Bu bambaşka bir konu ama dediğiniz gibi geleceğe bunu aktarmanın ne kadar önemli olduğunun bilincine başta bunu yaşayanlar, sonrasında bunları çocuklara öğretecek olan eğitimciler, sonrasında medya kuruluşları, her birimize vatandaş olarak, bireysel olarak herkese çok fazla görev düşüyor. Bu sadece 15 Temmuz değil, tarihimizi anlatmak açısından da bu söylediğinizin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Tuğba, bana bir kez daha söyler misin? Hangi noktada hazır? Gidelim oraya hemen. Yağmur Aksu hazır, muhabir arkadaşımız. Bizi bekliyor o noktada. Hemen Niğde'de. Yağmur'a dönelim. Tabii Niğde deyince aklı ne geliyor? Allah rahmet eylesin tüm şehitlerimize, mekanları cennet olsun. Ömer Halis Demir geliyor. Hemen dönelim o noktaya.
2: Cansın Elvacı 10 yıl geçti üzerinden, tam 3652 gün geçti. Tabii o günden bugüne kadar milletimiz Ömer Halis Demir'i yalnız bırakmadı. Şu an kabri başında, 10 yılın ardından yine bu noktada kabri başında anılmaya devam ediyor. Tabii bu millet tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadı 15 Temmuz 2016 tarihinde. Ancak o gece karanlığa teslim olmadı. Çünkü bu topraklar vatan söz konusu olduğunda canını düşünmeyen kahramanlar yetiştirdi bu topraklarda. Şu anda kalabalığı görüyorsunuz. İbrahim Türkmen de ekranlara getiriyor. Tabii aradan tam 10 yıl, 120 ay, 3652 gün geçti. Takvimler değişti, mevsimler değişti. Milyonlarca çocuk büyüdü. Yeni nesiller dünyaya geldi. Ama Ömer Halis Demir'in adı o gece gösterdiği cesaret kadar dimdik ayakta kaldı. Çünkü bazı insanlar yaşadıkları yıllarla değil, değiştirdikleri tarihle hatırlanır. Ömer Halis Demir de işte o isimlerden biri oldu. Tabii şu anda da Çukurkuyu mezarlığındayız bizler de. Ömer Halis Demir'in kabrinin başındayız. Niğde'de her yıl olduğu gibi bu yılda duygulu bir an yaşanıyor. Şu anda Dualar okunuyor, Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştiriliyor. Tabii şu anda dua gerçekleşiyor. 1974 yılında Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine dünyaya gelmişti şehidimiz Ömer Halis Demir. Mütevazi bir Anadolu ailesinin evladıydı. Genç yaşlarda üniformayı giymeyi seçti. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri saflarında yıllarca büyük bir disiplinle görev yaptı. Onu tanıyanlar sessiz, makul, mütevazi ama görev söz konusu olduğunda sarsılmaz bir iradeye sahip bir asker olduğunu anlatıyordu. Tabii devletine bağlılığı, görev bilinci ve vatan sevgisi hayatının en belirgin vasıflarıydı. Tabii şu anda bakın ellerinde Türk bayraklarıyla Ömer Halis Demir'in kabrinde gelen insanlar ve duygulanlar yaşıyor. Arıyorlar, anıyorlar. Bir aslında Ömer Halis Demir sadece bir asker değildi, bir evlattı, bir eşti ve iki çocuk babasıydı. Tabii şehadetin ardından kızı babasının izinden yürümeyi seçti. Milli Savunma Üniversitesi'ni tamamladı ve teğmen oldu. Böylece Ömer Halis Demir'in taşıdığı vatan nöbeti kendi evladının omuzlarında yaşamaya da devam etti. Tabii Türkiye tarihinin en büyük ihanetlerinden biriyle karşı karşıya kaldı Ömer Halis Demir. FETÖ mensubu darbeciler milletin silahını yine millete doğrulttu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı, emniyet binaları hedef alındı, sokaklarda siviller şehit edildi. O gece darbenin en kritik noktalarından biri ise Özel Kuvvetler Komutanı'ydı. Çünkü darbecilerin hedefi bu stratejik komutanı ele geçirmekti. İşte tam o anda tarihin akışını değiştirecek bir emir verildi. Ömer Halis Demir, komutanı Kor General Zeki Aksakallı'nın aldığı emrin geri dönüşü olmadığını söyledi ve işte o gece bir tarih yazıldı. Şu anda Ömer Halis Demir'in kabri başında dualar okunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da anılıyor diyelim. Öste tekrar sizlere bırakalım.
3: Bir saat sürüyor.
1: Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Onları unutturmamak adına da bu yayınları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Şimdi bir noktaya daha gidelim. Edirne Kapı Şehitliği olacak o noktada. Merve İzci orada haber nöbetini sürdüren isim A Haber ekibinden. Hemen orada neler yaşandığını da dinleyelim.
4: Evet Cansın Elvacı, aradan 10 yıl geçmesine rağmen acısı ilk günkü gibi taze. Öyle ki Edirne Kapı Şehitliği'nde de sabahın erken saatlerinden itibaren yalnızca şehit yakınları değil Türkiye'nin birçok bölgesinden vatandaşımız da o geceyi unutturmamak adına şehitlerimizi ziyaret etmek için işte bu noktada bir araya geldiler. Tabii birçok şehit yakını da burada, hemen onların da duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Başınız sağ olsun.
5: Sağ olun.
4: Neler söylemek istersiniz? Aradan 10 yıl geçmesine rağmen hepimizin acısı ilk günkü gibi taze.
5: Evet, evet, aynen. Aynı duygular içerisindeyiz. Çok üzgünüz. Allah rahmet etsin. Onlar bizim için canlarını feda ettiler. Onlara minnet duyuyoruz. Her zaman geliyoruz. Her zaman onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah onlar bize haklarını helal etmiştir. Bizim haklarımız onlara helal olsun. Onlarla gurur duyuyoruz. Onlara minnet duyuyoruz. Teşekkür ederim.
4: Tekrar başınız sağ olsun ve milletimizin de aynı zamanda başı sağ olsun. Sizin de başınız sağ olsun efendim. Sabahtan beri burada olduğunuzu görüyoruz. Aynı zamanda Kur'an okuyorsunuz, dualar ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
5: Biz de yani acımız aynen taze, yani çok yakınımız olduğu için, yani yakınımız hepsi bizim evladımız, gerçi onların da bizim için canlarını feda ettiler, ülkemiz için, devletimiz için. Biz daha böyle acı gün yaşamayalım. Ezanımız, bayrağımız, ezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin. Rabbim onların mekanını cennet etsin. Bizler için canlarını feda ettiler. Onları Rabbim Peygamber Efendimiz'e komşu etsin. O kadar yani. İnan üzüntümüz aynı. Hani hiç 10 yıl geçti ama aynı ilk günkü gibi. Allah onları, bizler için canlarını feda etti. Allah onların öbür dünyada mekanlarını cennet etsin.
4: Teşekkür ederim. Tekrar başınız sağ olsun. Evet, Edirne Kapı Şehitliği'nde bahsetmiş olduğumuz gibi sabah ezanından itibaren aslında birçok vatandaşımız geldi. Dualar edildi, Kur'an tilavetleri yerine getirildi ve karanfiller bırakıldı diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum Tarık Bey, Yasin Bey. İyi ki geldiniz. Çok çok teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız. Allah evlatlarınızla, ailelerinizle güzel ömürler versin size inşallah. Amin. Yine yolumuz kesişecektir. Yine konuşacağız. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Seyircilerimizden de kısa bir müsaade isteyeyim. Reklamların ardından buradan yayınlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

0: Bursa'daki Keban Altıyaka Barajı'nda çalışmaların başladığını bildirdi. Yumaklı, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin bilgi verdi. Su kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek ve üreticilere destek olmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti. 722 milyon lira yatırımla hayata geçireceğimiz Elazığ Keban Altıyaka Barajı'nda çalışmalar başladı. Proje tamamlandığında 8630 dekar tarım arazisine can suyu taşıyacak. Toprağımızın verimini artırırken ülke ekonomimize her yıl 107 milyon lira katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
5: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında kampanya

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
5: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçeneği.

0: işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon doları açık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 626 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 340 milyon dolar olarak gerçekleşti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
0: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya, Manavgat, Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
0: Borsa haftaya düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %0,39 düşüşle 14.265,51 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1,53 değer kazancıyla 14.321,19 puandan tamamladı. Endeks bugün açılışta önceki kapanışa göre 55,68 puan ve %0,39 azalışla 14.265,51 puana indi. Bankacılık endeksi %1,18, holding endeksi %0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,10 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen %1,38 ile ulaştırma oldu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
6: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.

Ve 15 Temmuz 10. yıl dönümüyle birlikte özel yayınlarımız Şehitler Makamı'ndan sürmeye devam ediyor. 15 Temmuz millet olmanın, birlik olmanın, beraberlik içinde olmanın, hatta öyle hareket etmenin ne demek olduğunu hem en acı hem de en gururlu şekilde bize öğrettiği gündü. Yakın tarihe dönüp baktığımızda hem acıyı

0: Hem gururu hem mutluluğu bir arada yaşadığımız bir gündü. Beraberliğin günü, birliğin günü ve vatanın asla bölünmeyeceğinin bir kez daha sadece yurt içindeki hainlere değil, yurt dışındaki tüm dosta düşmana gösterildiği günlerden bir tanesiydi. Bir yandan şehitler makamının yanında biz sabah erken saatlerden geldiğimiz andan itibaren Kur'an-ı Kerim silavetleri okunuyordu ama şu an biliyorsunuz bir kortej vardı ilerleyişini sürdüren yaklaşık 5000 kişinin bulunduğu. Arkadaşlarım drone görüntülerini A Haber farkıyla ekranlara taşıyorlar. Hemen şehitler makamının yanı başında bir alan oluşturuldu. Bugün anma etkinlikleri, programlar düzenlenecek burada gün boyunca. Hem şehitler anılacak, hem o günün şahitleri burada olacak, hem de bu vatana, bu millete sahip çıkan evlatları yine o günü burada yad edecekler. Şu an bir yandan Kur'an-ı Kerim okunmaya başlandı şehitlerimiz için. O günü yad edebilmek için. Buradaki programın başladığını söyleyebilirim. Yine yanımda o günün şahitleri olacak, konuklarımız olacak, gazilerimiz olacak. Onlarla neler yaşadıklarını, bugün neler hissettiklerini tek tek konuşuyor olacağız. Yaşar Koç bizimle birlikte olacak. Mehmet Sidar bizimle birlikte olacak. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Bir yandan muhabir arkadaşlarım hazır olacak. Farklı noktalara uzanacağız. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanında bu hain kalkışmayı gerçekleştirmeye çalışanlara engel olan millet duvar örmüştü. İşte o anlara da yeniden şahit olacağız. O anları en azından o gün tarihe şahitlik edemeyen, bugün ekranlarının başında olan, evlatlarına bu yayınları izletenler için neler olduğunu aktarmaya, anlatmaya çalışacağız. İşin özeti, ez cümle, unutmadık, unutturmayacağız sloganımızla biz yayınlarımıza ilk gün, ilk dakika refleks verdiğimiz gibi devam etmeyi sürdüreceğiz. Tıpkı 10 yıl olduğu gibi. Şimdi hem Ankara'ya gideceğim biraz sonra. Muhabir arkadaşım orada. Oğuzhan Gültekin. Hatta hazırsa hemen de gidebilirim. Çünkü hainler 10 yıl önce söyledim ya. Çok farklı noktalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni de hedef almışlardı. Ve o noktada 31 şehit vermiştik. Konuklarımızla da konuşacağız. İsterseniz önce sizinle başlayayım. Sonrasında Ankara'ya gideyim. Orada da yine gazilerimiz o günün şahitleri olacak. Şimdi hazır mı? Peki. Çok özür diliyorum. Burada daha rahat iletişim sağlayabiliriz. Ankara'yı bekletmek istemiyorum. Oğuzhan hazırmış. Oğuzhan hoş geldin bir kez daha yayına. Hem nerede olduğunu, hem o gün orada neler yaşandığını, hem de bugünün atmosferini senden dinleyelim.
1: Evet, tekrar kolaylıklar diliyorum sizlere. Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın bir noktada jandarma kavşağındayız. Tabii ki siz de söylediniz, hain FETÖ'cü teröristler burada yaptıkları bombalı saldırılar sonrasında 31 vatan evladını şehit etmişti. 188 kahraman da burada gazilik unvanına erişmişti. Biz de şu anda tabii ki bu bölgedeyiz. Burası oldukça anlamlı bir bölge. O günün en kritik noktalarından bir tanesi. Çünkü burada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak darbe girişimi eğer başarılı olsaydı, darbenin seyri belki de bugün başka bir noktada olacaktı. O darbe girişimini engelleyen bir kahraman da tabii ki 188 gazimizden bir tanesi burada. Özellikle kendisinin hikayesi oldukça ilginç. Çünkü burada bir yaralıya yardım ederken kendisinin de yaralı olduğunu öğrenen bir kahraman Ahmet Çaykara'yla beraberiz. Kendisinin hikayesini dinleyeceğiz. Burada yaşanan, o gün yaşananları kendisinin ağzından öğreneceğiz. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ediyoruz.
1: Darbe üzerinden, darbe girişimi üzerinden 10 yıl geçti. 10 yıl önce bugün de siz buradaydınız. Tabii ki bir kahramanlık destanı yazdınız burada. 31 vatandaşımız şehit olurken sizinle beraber 188 vatandaşımız da gazi oldu. O gece burada neler yaşandı? Siz gazilik unvanını bir kahramanlıkla taçlandırdınız. Nasıl oldu, bize anlatır mısınız?
2: Oğuzhan Bey, önce şunu söyleyeyim. Her Türk'ün her ülkesine sahip çıkması gereken, her sorumluluk sahibi bir vatandaşın yaptığı bir şeyi yaptık. Biz o gece sadece ve sadece iki unsura, iki bizim için önemli değere sahip çıktık. Bunlardan birisi vatanımızdı ama diğeri Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Ben de o saikle hareket ettim. Şöyle ki, ben Gölbaşı'nda oturuyorum. Gölbaşı'nda O cuma günü saat 8-8.30 sularında bir grup arkadaşımızla beraber haftanın yorgunluğunu atlatalım diye çay, sohbet, muhabbet ederken saat 9-9.30 sularında telefonlar ve mesajlar gelmeye başladı. İşte uçaklar alçaktan uçuyor, Ankara'da ne oluyor? Hatta il dışından akrabalarım aradı, başka kimseler. Ama emin olun, ben ömrünün çoğu Ankara'da geçmiş, 12 Eylül'ü Ankara'da yaşamış, diğer unsurlar olmasına rağmen hala daha bir darbe yaşanabileceğini zerre aklımdan geçiremezdim. Sonra baktık ki bu şeyler, trafik, telefon ve ulaşım diplomasisi veya trafiği devam ediyor. Ben dedim ki, eve telefon açtım, dedim ki çocuklar, ya televizyonu bir açın, ben de geliyorum. Hı hı. Ne olup bitiyor anlayalım. Yani bilmiyoruz. Evet, ben bürokratım ama böyle bir şey yaşanabileceğini tahmin etmiyorum. Eve geldiğimde İstanbul'daki, o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde tankların olduğunu görünce, eyvah dedim, bir sıkıntı var. Peki ne yapabiliriz? O esnada ben iki rekat abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kıldım. Ondan sonra büyük oğlumu aldım ve diğer oğluma ve rahmetli eşime dedim ki, bakın biz çıkıyoruz. Bundan sonra ne yaşayacağımızı bilemeyiz. Dolayısıyla hakkınızı helal edin deyip çıktık. Ondan sonra o dönem Gölbaşı Kaymakamı benim mülkiyeden arkadaşım. Ona bir uğradım. Gece 11 sularındayız. Kaymakam Bey makamında dedi ki, o esnada özel harekat vurulmuş. Özel harekatın vurulduğunda biz sanki trafo patladı gibi düşündük. Yani böyle bir bombalama, asla öyle bir şey düşünmüyoruz. Kaymakam Bey dedi ki, ya bir kalkışma girişimi var, durum ciddi. Ondan sonra da hastaneye yaralıları ziyarete gideceğini söyleyince biz de onu çok engellememek adına çıktık. Oğlumla beraber yine bir başka, daha sonra burada gazi olan Muammer Polat isminde arkadaşımla beraber geldik. Aracı şu köşeye efendim, park ettik.
3: İsterseniz o tarafa doğru olur, gidelim. Olur, siz yaralı kişiyi nereden aldınız, siz nerede gazi oldunuz, onları da hem izleyicilerimize gösterelim hem de tabii ki o günü bir kez daha sizinle yad etmiş olalım. Çünkü sizin için oldukça şerefli, oldukça onurlu bir ünvan, gazilik ünvanı. Tabii ki şehitlerimiz de var. Allah da onlara rahmet eylesin. Onları da tabii ki yine bugün 15 Temmuz vesilesiyle yad etmiş oluyoruz. Siz tam olarak buradan ne noktaya geldiniz? Yaralıyı ne noktadan kaldırdınız?
2: Şu kavşakta arabamı park ettim bir kere. Şuradan jandarma genel komutanlığı nizamiyesi var.
3: Evet.
2: Burası o zaman dönel kavşak. Bu şekilde değil. Yuvarlak kavşak. Şurada ZPT, tank ve ZMA'lar var. Bunlar Mamak'tan, Zırhlı Birlikler Komutanlığı'ndan gelmişler. Biz o esnada şu aşağıdan ve bu taraftan takriben 35-40 kişi civarında, ama yavaş yavaş insanlar artıyor. Saat 12-24 sularında. Ama ben gelirken tam burada aracımı bıraktığımda Başbakanımız Binali Yıldırım şöyle bir açıklamada bulundu. Dedi ki, bir kısım askeri kalkışma, bir kısım eşkıyanın hareketinden, yani bu mealde haberdarız, vatandaşlarımız müteessir olmasınlar dedi. O esnada ben aracı bıraktıktan sonra burada tankların başında Yurttasur Konseyi üyesi olduğunu daha sonra davalar vesilesiyle öğrendiğimiz Ertuğrul Terzi isminde bir yarbay var. Şeyden gelmiş, Mamak'tan gelmiş. Efendim.
3: Hemen bir toparlayacak olursak çok özür diliyorum.
2: Peki. Ondan sonra orada bir hanım abla hemen dedi ki, benden yaşça büyük, yavrum dedi, bakın kendinize de yazık ediyorsunuz, bu ülkeye de yazık ediyorsunuz. Gelin bu çılgınlıktan vazgeçin. Hiç unutmuyorum, onun söylediği söz şu: dağılın, aksi halde ateş ederiz. Biz bunu bir Türk subayından asla kendi milletine, kendi ordusuna, kendi ordusunun vatandaşına silah çekmesini asla görmedik, yaşamadık. Neyse, o esnada saat 1'i 3 geçe o kalabalık artmaya başladığında meğer üzerimizde ışıkları yanmayan helikopterler varmış. O helikopterlerden önce böyle, daha sonra da bu şekilde ateş edildi, can pazarı yaşandı. O esnada biz de tabii arabanın kenarına falan derken, benim oğlum, daha sonra da Ömer Faruk Kapaklı isminde bir, benim oğlumun yaşıtı bir kardeşimiz, kulağından yaralanmıştı o da, kafasından. Hemen bir baktık, bir Akif Kapaklı isminde Daha sonra ismini öğreniyoruz elbette. Bir ağabeyimiz, benden bir 5 yaş takriben, 7 yaş büyük. Şu bağırsakları dağılmış bir şekilde. Elimizde bağırsakları, düşünün yani. Onu aldık. Arabanın arkasına, benim arabamın arkasına atıp en yakın hastane Medikana. Oraya gittik. Orada o ağabeyimize, ama ben arabada iki şey söylemek istiyorum. Bir,
3: siz nereden yaralandınız
2: ben
3: peki?
2: Belimden ve omuzlarımdan yaralanmışım. Onu hastanede öğrendim. Yani şöyle, şimdi iki şey söyleyeyim. Ömer Faruk Kopaklı dedi ki, bağırarak çılgınca, abi dedi, bunlar bizim askerimiz değil mi? Bize neden ateş ediyorlar? Bu sorunun cevabını galiba onlar bizim askerimiz değilmiş. İkincisi de Ömer Akif abiye dedim ki, ya şöyle nazikar abi, kelime-i şehadet mi getirseniz dedim. Hastanede ben o şokta yaralandığımı farkında değilim. Hı hı. Orada sağlıkçılar dediler ki, çünkü omuzumdan kanlar akıyor ve siz de yaralanmışsınız dediler. Ben dedim ya, bende bir şey yok, bana bırakın falan dememe rağmen beni bırakmadılar. Hı hı. Üçte Akif abi ameliyat aldılar. Hı hı. Şehadet şerbetini içti.
3: Allah rahmet eylesin. Çok abi, teşekkür ediyoruz sizlere. Çok
2: Allah
3: sağ olun.
2: Bir daha bu ülkeye 15 Temmuz benzeri çılgınlıklar, vahşet ve darbe yaşatmasın. Amin. Allah Cumhurbaşkanımızı ve ülkenin hakiki askerlerini, ordusunu, polisini, İsmi bilindik bilinmedik kahramanları o gece, çünkü çok sivil, sadece vatandaş değil, resmi görevli olup sivil olup onlarla mücadele eden çok insanlar vardı. Hepsinden razı olsun, şehitlerimizin de makamı âli olsun.
3: Allah sizden de razı olsun. Tekrar tabii ki teşekkür ediyoruz sizlere. Ayağınıza sağlık.
2: Sağ olun.
3: Evet, yanımızda dediğimiz gibi kahraman gazimiz Ahmet Çaykara vardı. Kendisi o gece tabii ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu bulunduğumuz noktada vatan hainlerine karşı göğsünü mermilere, tabii ki namlulara siper eden bir isimdi. Kendisinin o geceki kahramanlığını tekrar dinledik diyelim. Sözü sizlere bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bir yandan Ankara'dan yayınımız devam ederken burada da az önce İstiklal Marşımız okundu. Hep bir ağızdan ve program tüm hızıyla hemen ardımızda devam ediyor. Onu söyleyelim. Şimdi kıymetli konuklarımla biz de konuşmayı sürdüreceğiz. Siz o gece köprüdeydiniz.
4: Evet.
0: Değil mi?
4: Evet.
0: 10 yıl sonra.
4: Burada, 10 yıl sonra
0: tekrar
4: buradayız.
0: Evet. Nedir 10 yılda sizin için ilk günden bu yana değişen?
4: İlk günkü hatıralarımız illaki üzerimizden atılacak gibi değil. Yani o günkü vatandaşa, halka, millete yapılan saldırı, bildiğiniz yani düşman ortamında olmuş olsaydı bile düşman arada yaralıyı almaya izin verirdi, ama bunlarda öyle bir feraset, öyle bir duruş olmadı. Tamamen bir katliam havasında devam ettiler. Durumu şöyle değerlendirirsek, yani her vurulan kadın veya çocuk, genç fark etmiyor, ona yardım etmeye giden kim varsa ona da ateş edilerek şehit edildi, yaralandı. Ben tank atışında yaralandım. Hı hı. İstanbul'da, İstanbul'un göbeğinde aklımıza gelmeyecek şekilde tank atışıyla yaralandım. Ben toplamda 16-17 tane yakın şaraplar parçası aldım. Sakatlığını gördük, bu durumu yaşadık. Buradaki vahameti Kurban Bayramı'nda ancak eski Kurban Bayramları alanı gibi anlatabilirim. Burada o günü yaşamış, o gün şehitleri olmuş aileleri üzmesin diye fazla da konuya girmek istemiyorum. Yani şöyle can verdi, böyle oldu, şöyle oldu. Bunu milletimiz kendisi zaten gördü. Bu 10. yılında artık bundan sonra 10 yıllarca anılacak milletin gerçek bir zaferidir. 15 Temmuz zaferimiz milletimize, bizlere kutlu olsun.
0: Şimdi konuşmayı sürdüreceğiz. Parlamento şefim Tülay Ağoğlu hazır, bizi bekliyor Ankara'da. Onun da yanında kıymetli bir konuğu var. Önce o noktaya dönelim, sonra sözü yine ana stüdyoya, buraya alıyor oluruz. Tülay Ağoğlu, hoş geldin yayına. Sizi dinliyoruz.
5: Cansın Elveci, çok teşekkür ediyorum. Şu anda biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk bombanın düştüğü yerdeyiz. Burada, işte şurada gördüğünüz bu alana düştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o gece ilk bombanın düştüğü yer burası. Sonrasında buraya bir anıt dikildi. Anıta da 251 şehidin ismi yazıldı. Her sene 15 Temmuz'da aileler buraya gelerek bu anıtta yakınlarının ismini buluyor, şehidinin ismini buluyor, hatta okşuyor ismini, bir daha yaşatıyor. Evet, şimdi Yanımızda bir konuğumuz var. Lütfiye Selva Çam kendisi 15 Temmuz gecesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Efendim şimdi 10 yıl sonra o güne döndüğünüzde aklınızda kalan en çarpıcı anlar neler?
6: Tabii o 10 yıl öncesine döndüğümüzde ilk dakikadan itibaren o Boğaz Köprüsü'nün, o zamanki adıyla Boğaz Köprüsü'nün işgale başlanması ve bu

0: bununla birlikte tüm insanların bir telaş içerisinde, halkımızın telaş içerisinde ne oluyor? Yani bu devletimiz, milletimiz, işte hükümet çok iyi bir noktada giderken acaba ne oluyor da böyle bir işgal mi var, bir tatbikat mı var diye düşündüğü o an açıkçası aklıma geliyor. Ve o dakikadan sonra susmayan telefonlarım. Ben o dönem Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevim vardı. Tüm teşkilatlardan, 81 il teşkilatından, işte bakanlarımızdan, milletvekillerimizden, genel merkez teşkilatımızdan telefon, yoğun bir şekilde telefon almıştım. İstanbul'da yaşayanlar da dahil olmak üzere. Ve bir biliyorsunuz Ankara'da da alçaktan uçuşlar çok erken bir saatte başlamıştı. Yani onu 30 Ağustos hazırlığı gibi algıladı herkes aslında. Ama bir tuhaflığı da fark etmiştik. Bir önceki gece de sabaha kadar çalıştığımız bir gündü aslında. 14 Temmuz'un 15 Temmuz'a bağlayan gecenin 2-3 gibi ayrıldığımız, meclisten ayrıldığımız bir gündü açıkçası.
1: Cuma günüydü 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün.
0: Cuma günüydü. Biz tabii o Perşembe genel kurulun olmadığı, herkesin illerine gidip çalışma yaptığı bir gündü. Günü de normal geçirmişti herkes ama akşam saatlerinde gerçekten bir sıkıntılı bir süreç olduğu anlaşıldı. Benim avantajım şu oldu, çok erken saatlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın özel kalemi Hasan Doğan Bey'e ulaşabildik. Ve Başbakanımızın özel kalemi Abdülkerim Bey'e ulaşabildik. Öyle olunca paralel yapılanmanın bir kalkışması olduğu bilgisine çok erken ulaşmış oldum. Böyle olunca da teşkilatlarımızı hızlı bir şekilde organize etme. Tabii göreviniz olduğu için yani bütün kadın kollarımıza hemen bir mesajla, WhatsApp mesajıyla il ve ilçe binalarına gidilmesi noktasında bir tavsiyede bulunmuştum.
1: Evet, kadınlarımız çok önemli rol oynadı değil mi o gece?
0: O gece inanılmaz bir şekilde adeta Nine Hatun ruhunun canlandığı, Şerife Bacı ruhunun canlandığı bir geceyi yaşadık. Biz Dikmen Caddesi, Ankara'yı bilenler bilir, Dikmen kapısından girmiştik meclisimize. Şu caddeden giderken çocuklarının ellerinden tutmuş, küçücük 4 yaşında 5 yaşında çocukların ellerinde bayraklarla kadınların genel kurmaya doğru, meclisimize doğru yürüdüklerini gördük. Tabii Gölbaşı'ndaydık biz o sırada, annemlerle birlikte bir akşam yemeğindeydik. Gölbaşı özel harekatı atılan bombayı çok net bir şekilde hissettik. Ve tabii ki ne yapacağımıza dair hem hükümet kanadıyla, bakanlarımızla hem de meclisimizle, İsmail Kahraman Başkanımızla bir istişare halindeydik. Bizim bir WhatsApp grubumuz vardı. Nereye gidelim noktasında sivil olan ve teşkilattan olan arkadaşlarımızı genel merkezimize, ki genel merkezin şeylerini, camlarını, pencerelerini açan, ışıklarını açan da kadınlardı. İlk genel merkeze gelen bizim arkadaşlarımızdı. Bir kısım o tarafa yönlendirdik. Meclise, bütün milletvekillerimizin meclise yönlenmesi noktasında bilgilendirme oldu. Ve akabinde de teşkilatlarımız farklı bölgelerde genel kurmaya, havaalanlarına gitti. Tabii halk kendiliğinden Sayın Cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara davet etmesiyle birlikte bütün millet olarak meydanlara koştuk.
1: Evet, Lütfiye Selva Çam'la konuştuk. Daha uzun konuşmak isterdik ama birçok konuğumuz oluyor bu yayın süresince. Şunu da söyleyelim, tabii burada bu anıta Sayın Meclis Başkanı da bir karanfili bırakacak ilerleyen saatlerde. Gün boyu da biz burada konuklarımızla burada yaşananları değerlendirmeye devam edeceğiz diyelim. Cansın Helvacı'ya bırakalım sözü.
2: Tülay Ağlı çok teşekkür ediyorum. Yeniden o noktaya geleceğiz zaten yayınlarımız boyunca. Şimdi burada gazilerimizle konuşuyorduk. Mehmet Bey'le sözü açmıştık. Yaşar Bey'le şimdi ben devam etmek istiyorum. Hem o gün neler yaşadığınızı elbette bir kez daha size anımsatacağız ve evet, dinlemek isteriz. Evet. Hem de geldiğimiz bugünkü noktada hislerinizi merak ederiz.
3: Şimdi o gün rutin, normal şartlardaki gibi çalıştık. Akşam çay bahçesine gitmiştik. Orada arkadaşlarla çay içerken Allah rahmet eylesin, bir arkadaşım aradı memleketten. Dedi ki, Yaşar neredesiniz dedi. Dedik çay içiyoruz. Dedi ki

0: Ya darbe var. Dedim ya nasıl darbe olur? Bu zamanda darbe olacak bir zaman değil. Bizimle dedim dalga geçme. Dedi ki vallahi darbe var dedi. Biz tabii telefonu kapattım ben. 5 dakika sonra tekrar dönüş yaptı. Dedi Yaşar gerçekten darbe var dedi. Sen dedi inanmıyorsun ama darbe var şu anda ülkenin üzerine dedi. Dedim ki arkadaşlar gerçekten bir şeyler var herhalde dedim. Artık dağılalım. Evlerimize gidelim. Oradan bize ya mesaj gelir ya telefon gelir. Yapabileceğimiz herhangi bir şey varsa bir toplum herhangi bir yere gideceksek gideriz. Bu ara oradan ayrılırken baktım Eyüp tarafında emniyetin araçları gidiyorlar ama yani arabanın tekeri yeri ya görüyor ya görmüyor. O şekil hızlı. Artı Beyoğlu tarafından da aynı şekilde. Hı hı. Dedim ki arkadaşlar hakikaten cidden bir kalkışma var galiba. Emniyetimiz şu anda alarma geçmiş durumda. Vaziyete bakarsanız haydin gidelim dağılalım. Ondan sonra dedim bir yerden illaki bir mesaj gelir, bir telefon gelir falan. Evlerimize dağılalım. Dağıldık, eve geçtim. Baktım gerçekten televizyonda kalkışma haberi veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman daha henüz açıklama yapmamıştı. Hı hı. İlçemizden mesaj geldi. Meydanlara gelin, ilçelere gelin diye. Ve hanıma, çocuklarıma dedim. Ben dedim ilçeye gidiyorum. Siz dedim kapıyı kilitleyin. Ben eve geldiğim zaman ya anahtarla açarım ya da seslenirim. Çünkü biz 1980 darbesini gördüğümüz için maalesef bazı kapıları postallarla kıran askerler, o zamanki teröristler, şu anda 15 Temmuz'daki teröristler de aynısını yapar diye çocuklarıma dedim kapıları kesinlikle kapıyı açmayın dedim. Ve helallaştım çıktım. Oradan ilçeye geçtik. İlçemizde baktık askerler, rütbeli askerlerimiz, normal erbaşlarımız. Onları orada dert ettik. Bayağı bir mücadele ettik. Ondan sonra Sayın Metin Külük vekilimiz de vardı aramızda. Hı hı. Dedi ki havalimanına gidiyoruz arkadaşlar. Reis havalimanına geliyor. Yarımız burada kalacak buranın emniyeti için. Yarımız da dedi havalimanına geçeceğiz. Biz havalimanına geçen ekiplere dahil olduk. Ben Bahçeli Evler civarında araçtan indim. İşte tankın üzerine çıktım. Bayağı bir zor bir mücadele ettik. Ondan sonra oradan Edirne kapıya kadar geldik.
1: Edirne kapıda gelirken, o yolda giderken hiç tanımadığınız insanlar var etrafınızda. Şimdi, herkes bir mücadele. Aranızda ne ki konuşuluyor mesela? Nasıl
0: şimdi darbe Sayın Menderes'in zamanındaki darbeler, 12 Eylül darbelerini biz çocuktuk ama konuşulduğu için darbe kelimesini duyduktan sonra biz tabii bir tereddütlendik. Ya bunlar nasıl darbe yapar? Şimdi Menderes'imizi açtılar, Sayın Başbakanımızı. 12 Eylül'de yine bir darbe oldu. Bu sefer de Sayın Cumhurbaşkanımıza, ülkemize, vatanımıza bir darbe olduğunu tespit ettik. Dedik elimizden ne gelirse mücadele ediyoruz ama gelirken ben tankın kapağını 3-5 sefer kaldırıp indirdim, vurdum. Vurduğum zaman benim üzerine çıktığımı anladı. Tank komutanı hızlandılar ama hızlandı ama normal doğru yoldan gitmiyor. Bu bariyerlerin üzerine çıkıyor. Oradan birden bırakıyor. Ve bizi eğer ki atsa sağlam tutmasak 5-10 metre ileri atıp üzerimizden geçecekler. Öyle bir hırs, öyle bir şey var yani içlerinde. Edirne kapıya kadar geldik. Ben orada penyemi çıkardım, egzozuna tıkadım. Ve bayağı bir mücadele ettik.
1: Tankın egzozuna,
0: evet.
1: Penyenizi tıkadınız.
0: Evet, ondan sonra tankın kapağını 10 santim kadar kaldırdık. İçeride askerlerle başladık mücadeleyi ama bu arada da ben yolun ortasındaki, refujdaki çiçek saksularını dedim. Bana saksuları verin. Tankın yakıt kapağını kırdım ben, kilidini kırdım. Yakıt deposuna toprak doldurdum. O plastik saksıyı kırdım. Toprağını yakıt deposuna doldurdum. Ama bu arada halkın anlık mücadelemiz sürüyor. Biz tankın üstündeyiz. Halk yerde. Önümüzde de araba var. Hem assubayla mücadele ediyoruz. Kapağı açtı işte tüfeğe doğrulttu bana. Argo kelimeler kullandı. Dedi ki in aşağıya vururum seni.

0: de vurabiliyorsan dedim. Orada bayağı bir mücadele ettik. Sonra kapağı zaten mandalı takmış. 10 santimden fazla kaldıramıyoruz. Çünkü mandal takılı olduğu için. Ama oradan silahın namlusunu bize uzatabiliyor. Ben silahın alev gizleyeninden kaptım. O aşağı çekiyor, ben yukarı çekiyorum. O aşağı çekiyor, ben yukarı çekiyorum. Sonra tabii ben başarılı olamadım. O çekti silahını. Çünkü kapak açık olmadığı için olanca gücümü toparlayamadığım için o ara kapağı silahı içeri çektiyse ben kapağa davrandım. Kapağı açacağım, içeri atlayacağım. Yani o anki psikolojimiz, gücümüz, kuvvetimiz işte Allah'tan yani hakikaten ben şu anda 58 yaşındayım. O anki psikolojimi, gücümü, kuvvetimi halen daha bulamıyorum.
1: Şimdi
0: Ve yaraladılar beni. Ayıp da söylemesi ayağımdaki kirli çorabımı çıkarttım. Elime geçirdim, mücadeleye gene devam. Sonra önümüzdeki işte araç çekmedi, çocuk sahibi yanındaydı. Dedi çekin, çekmedik, çekmedi. Çekmeyince bu sefer biz aracı ezdik geçtik. Aracı ezdik geçtik. Ama halk o anda ben toprak doldurduğum için depoya gelirken ki performansıyla Edirne kapıdan devam ettiği performans çok düştü. Ben kulağım motorun performansında düştü. Köprünün çıkışına yakın istop etti. İstop ettiyse dedi ki ben dedi teslim oluyorum arkadaşlar dedi. Yalnız dedi beni
1: nereden aklınıza geldi benzin deposunda toprak
0: şimdi
1: koymak?
0: efendim, ben
1: Tişörtünüzü
0: askerde
1: çıkarıp.
0: evet tankçı olduğum için o yüzden
1: Tamam.
0: tankın hassas noktalarını bildiğim için
1: Yani buradan anlıyorum ki herkes kendi meziyetiyle bir
0: evet
1: an canhıraş
0: tabii
1: mücadeleyle
0: ki
1: herkes işin ucundan tutarken ben bunu
0: biz
1: da biliyorum diye
0: evet
1: tuttu
0: biz
1: yani.
0: canımızı ortaya koyduk bu hainlere karşı. Biz askerlerimiz tabii ki Mehmetçiğimizdir. Saygımız sonsuzdur. Ama gerçek vatansever vatan evlatlarına bunlar asker elbisesi giymiş hainler.
1: Şimdi bunu konuşmaya devam edeceğiz sohbetimize. Tabii bir suikast girişimi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesiyle birlikte
0: Evet.
1: kaldığı Marmaris'teki konuta
0: Evet.
1: Sinsice içeri girip
0: Evet.
1: katletmeye çalıştılar
0: Evet, tabii ki.
1: Cumhurbaşkanı ve ailesini. Başarılı olamadılar. O gün orada neler yaşandığına dair notları alacağız. Muhabir arkadaşım Ata Gündüz Kurşun aktaracak.
2: Fethullahçı terör örgütünün üniformalı ve üniformasız teröristlerinin darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Acılar taze, anılar taze ancak kinimiz, öfkemiz oldukça diri. Kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Muğla Marmaris Karayolu'ndayız. Çünkü o hain darbe girişimi gecesi gözlerin çevrildiği ilçeydi Marmaris. Çünkü Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 15 Temmuz gecesi Marmaris'teydi. FETÖ'cü hainler Çili'den havalandırdıkları helikopterlerle birlikte Başkan Erdoğan'ın kaldığı konuta doğru yöneldi. Hedefte Başkan Erdoğan vardı. Bir suikast girişiminde bulunacaklardı ki o noktada çok şiddetli çatışmalar yaşandı. İki polisimiz şehit oldu, şehit edildi FETÖ'cü hainler tarafından. Ve tabii ki bu vatanın gerçek evlatları, gerçek güvenlik güçleri o FETÖ'cü hainlere karşılık verdi ve onlar da adeta çil yavrusu gibi dağıldı. Nereye? Ormanlık alanlara. Başlarında da Çiğli İmam olduğu belirtilen Paşa Kod adlı terörist Zekeriya Kuzu vardı. Ve onunla birlikte diğer FETÖ'cü hainler ormanlık alana doğru kaçmaya başladı. Ve bir kısmı da işte bulunduğumuz bu noktaya, bu menfezin başına, hatta içine kadar girdi. Çünkü birkaç gün sonra o Zekeriya Kuzu isimli teröristle birlikte iki FETÖ'cü hain tam da bulunduğumuz bu noktada adeta fare gibi saklandıkları bu menfezin içerisinde yakalandı. Çünkü kaçacak yerleri kalmamıştı. Bir taraftan da tabii ki duyarlı vatandaşların ihbarı da oldukça önemli.

0: Çünkü o teröristlerden bazıları yolun üzerine çıkmışlardı. Otostop yapıyorlardı. Bölgeden uzaklaşmak istiyorlardı. Ancak iddiaya göre bir taksi şoförü bunu fark etti ve durmadı. Hemen yine az önce söylediğim gibi bu vatanın gerçek evlatlarına, gerçek güvenlik güçlerine ihbarda bulundu o taksi sürücüsü. Dedi ki bu bölgede FETÖ'cü teröristler var. Ve işte Mehmetçiklerimiz bu ormanlık alanda çok geniş çaplı bir arama tarama çalışması başlattı. Ve işte günün sonunda da Paşa Kod adlı terörist Zekeriya Kuzu ile birlikte iki FETÖ'cü hain, tekrar göstereyim, tam da bu noktada güvenlik güçleri tarafından sıkıştırıldı, kıstırıldı. Çünkü menfezden bahsediyoruz. Burası girişi, diğer tarafta da çıkışı yaklaşık 100 metrelik bir menfezden bahsediyoruz. Günlerce burada adeta fare gibi yaşadıkları ortaya çıktı o FETÖ'cülerin ve işte bulunduğumuz bu noktada da kıskıvrak, etkisiz hale getirildi. FETÖ'cü teröristler ardından da gözaltına alındı ve yargı süreci başladı. İşte bu nedenle Muğla'nın Marmaris ilçesi oldukça önem taşıyor. Bir taraftan Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve o suikast girişiminin başarısız olmasıyla birlikte ormanlık alana kaçan, bu alanlarda kaçan, çünkü 10 yıl önce buralarda inanılmaz bir operasyon vardı. FETÖ'cüler kaçıyordu. Gerçek güvenlik güçleri o FETÖ'cüleri kovalıyordu ve işte onların tamamı bu ormanlık alanda ve bazıları da işte bu menfezin içerisinde kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı.
1: Şimdi Atatürk Havalimanı'nda taksi korteji düzenleniyor. Bugünün anısına, 15 Temmuz'un anısına. A Haber ekibinden Merve Köyleoğlu o noktada yaşananları aktaracak.
2: 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Havalimanı'ndayız. İstanbul Havalimanı tüm yurt genelinde olduğu gibi burada da düzenlenecek olan çok anlamlı bir törene ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şu an İstanbul Havalimanı'nda bulunduğumuz noktada İstanbul Valiliği ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde organize edilen programlar kapsamında 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimi gecesi şehit olan 253 şehidimizin anısına 253 taksinin katılımıyla dev bir anma konvoyu oluşturuldu. Şu an hareket etmekte olan konvoy 15 Temmuz hain darbe girişiminin kırılma noktalarından biri olan ve o gece milli iradenin çelikten kalesi haline gelen Atatürk Havalimanı'nda son bulacak. Darbe girişimi gecesi canlarını hiçe sayarak sokağa dökülen ve direnişin en ön saflarında yer alan esnafları temsilen 253 taksici araçlarını Türk bayraklarıyla donattı ve İstanbul Havalimanı'nda bir araya gelen dev kortej belirlenen güzergah üzerinden o gecenin bir diğer sembol noktası olan Atatürk Havalimanı'na doğru hareket ediyor. Evet, İstanbul Valiliği ve İletişim Başkanlığı tarafından titizlikle yürütülen organizasyon kapsamında kortejin geçiş güzergahına trafik akışının aksamaması ve güvenliğin en üst düzeyde sağlanması için gerekli tüm önlemler alındı. Buradan tekrar 15 Temmuz gecesi şehit olan 253 şehidimize Allah'tan rahmet, yaralanan gazilerimize şifa diliyoruz. Allah bir daha milletimize böyle bir geceyi yaşatmasın.
1: Şimdi burada da coşkulu bir kalabalık var hemen ardımızda. Bir yandan akın akın 7'den 70'e, bunu tabir olarak kullanmıyorum, birçok vatandaşın şu an şehitler makamının içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Çok yoğun bir kalabalığın içeride giriş çıkış yaptığını, hemen yanımızdalar çünkü. Bir yandan da ellerinde Türk bayrakları, küçük çocukların yine ellerinde Türk bayrakları, üzerlerinde kırmızı tişörtleriyle birlikte alana girip içeriye bakıp fotoğrafı çekildiklerini görebiliyorum. Bir yandan hemen makamın alt tarafında kurulan bir nokta var. Orada gün boyu etkinlikler, anma törenleri devam edecek. Burada coşkulu kalabalığın genç olması bir yandan bize çok şey ifade ediyor. Anneler, babalar görüyorum, evlatlarını ellerinden tutmuş bu noktaya getirip bu noktayı gezdirenler var. Bunun da ne kadar önemli olduğunu aslında söylemekte

0: fayda var diye düşünüyorum. Hatta şu an bazen zaman zaman, şu an o anlardan bir tanesi, yoğunluktan içeri giriş çıkışlarda bile zorlanıldığı anlara şahit oluyoruz diyebiliriz. Şimdi tüm Türkiye'de konuşlandı muhabir arkadaşlarım. Hazır oldukça onların bulunduğu noktalara hızlıca gitmeye devam edeceğim. Arkadaşlarım beni uyaracaktır onlar hazır oldukça. Ama madem açık hava stüdyomuza döndük, hemen hem buradaki atmosferi, bir yandan çocukların geliyor olmasını, sizler için nasıl bir anlam ifade ettiğini de merak ediyorum doğrusu.
1: Burada çocukların olması tarihi o kadar değiştiriyor ki anlatılmaz. O yaşananların bir zafere dönüşmesini, tarihi onlar ilk elden tanıklık ediyorlar. Kendi çocuklarım da burada benim. Onlar da birer tohum. Onlar bizim tohum olduğumuzu bilmiyordu. Ali İzzet Bey o için güzel bir lafı. Belki onlar bizi katletmeye niyet etmişlerdi, canlarımızı, mallarımızı, hayatımızı, ülkemizi. Biz bunun üzerine destanlar yazmış bir milletiz. Bizi ne kadar hafife aldıklarını o kadar yanıyorlar ki şu anda. O çocuklar şu anda bu Ankara'da, İstanbul'da, Köprü'de, Saraçhane'de, birçok bölgede kendi büyüklerinin, babalarının, amcalarının, dayılarının yaşadıklarını, teyzelerinin yaşadıklarını. 15 Temmuz'da bizim en küçük gazimiz var, biliyor musunuz? Gazimiz ailesiyle buna direniş sağlamak için orada dururken vuruldu ve daha çocuktu, 8 yaşında. 5 yaşında olan vardı. Bizi ne kadar hafife alabilmişsiniz. Koca bir tarihin evlatları, koca devletin evlatlarını ne kadar hafife aldınız. Şimdi bu tohumlarla uğraşacaksınız. Onlarla karşı karşıyasınız. Sadece bizi yaralayıp çekip gittiklerini düşünmesinler. Biz onlara karşı ülkemizi her türlü hazırlıyoruz. Gelişimlerimizden, kazanımlarımızdan, yaşadıklarımızdan. Ben memleketin evladıyım. Ben memleketin evladı olarak çocuklarımı buna göre yetiştiriyorum artık. Buna göre bir duruş aldım. Şimdi bu çocuklar anıtlarını, hayatlarını, yaşadıkları yerleri sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu bizim direnişlerimizle öğrendiler. Bu zaferle öğrendiler.
0: Evet.
1: Bugün ben 15 Temmuz'da Ümraniye'de oturuyorum. Ümraniye'de o gece buraya gelene kadar ne engameyle geldim. Kimi zaman ambulansın arkasına takıldım, o böyle tutma yeri var ya. Kimi zaman itfaiyenin üzerinde geldim. Yolların kapanı olduğu zamanlarda buraya kavuşabilmek için mi? Evet, buraya kavuşabilmek en büyük mücadelenin burada olduğunu ve askerimizin, polisimizin birçoğunun halkın yanında olduğunu öğrendim. Asıl güç buydu. Cumhurbaşkanımızın bize seslenmesiydi.
0: Bir de dışarıda olanlar vardı. Ülkenin dışında, evet, ülkeyi evet, takip eden,
2: evet,
0: ve burada olabilmek için can atanlar, evet, vardı. Onlar da konsolosluklara akın, evet, ettiler. Buradayız dediler.
2: Evet.
0: Bu direnişin aslında dünyaya yansımasını da
2: tabii
0: onlar
2: ki
0: göstermiş
2: Allah
0: oldu.
1: Cenab-ı Allah onlardan ebeden razı olsun.
0: Şimdi Parti, evet, Yılmaz muhabir arkadaşımız bizi bekliyor. Onlar o gece neler yaşandı, neler oldu onu aktaracak. Hoş geldin yayına, seni dinliyoruz.
3: Çok teşekkürler Cansın Elvacı. Evet, Türk insanının demokrasisine sahip çıktığı o şanlı tarihi direniş yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da özellikle Türk temsilciliklerinin olduğu her noktada düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Almanya'daki Türk temsilciliklerinde etkinlikler düzenleniyor. Biz de şu an Karlsruhe Başkonsolosluğundayız. Burada da arkanda da görmüş olduğunuz gibi hem bir sergi açıldı. Biraz önce de program tamamlandı. Programa Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, Ateşeler, vatandaşlar, yine öğretmenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir mesajı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında FETÖ ile mücadelenin yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Yine FETÖ'nün son 2 yılda yurt dışındaki yapılanmasında çözülmenin hızlandığını belirtti. Buna rağmen bazı ülkelerin örgüt mensuplarına halen destek verdiğine ve barınma imkanı sağladığına dikkat çekti. Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi 250 vatandaşının şehit edildiğini hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terörle mücadelede çifte standardın yer olmadığını belirtti ve tüm müttefik ve dost ülkelerden bu mücadeleye destek vermelerini istedi diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.

0: Peki şimdi sadece tabii Almanya değil. Akşin kişi evde hazır. Bizi bekliyor bir yandan. Hemen Akşin'in bulunduğu noktaya da dönelim. Son durumu Akşin'den dinleyelim.
1: Evet, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü. Milli mücadele ve verilen şehitlerimiz Rusya'da da törenle anıldı. Moskova Büyükelçimizde az önce düzenlenen anım törenine elçilik çalışanları, iş insanları ve Rusya'da eğitim alan Türk öğrencileri katıldı. Şunu diyelim ki hain darbe girişimi sırasında Moskova ile Ankara'nın ortaya koyduğu dayanışma ve işbirliği iki ülke ilişkilerine olumlu bir sayfa olarak yazıldı. Biliyorsunuz Rusya dünyada FETÖ tehlikesini ilk anlayan ülkelerden biriydi. FETÖ'nün yabancı istihbarat örgütleriyle işbirliğini tespit eden Moskova yönetimi daha 2000'li yılların başında Fethullahçı örgütün ülkedeki tüm okullarını kapatma kararı almıştı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen Rusya'daki ilk okullarını Müslüman nüfuzun yoğunlukta yaşadığı Tataristan ve Kafkaslar'da açmıştı. Örgütün ilk etapta finans altyapısını güçlendirmek için ilk önce bavul ticaretine ağırlık vermiş ve daha sonra inşaat sektöründen beslenmeye başladığı biliniyor. Rusya'da örgüt sistemi kurulduktan sonra FETÖ Rus toplumunu doğrudan etkilemek için Rus aydınları ve kanaat önderleriyle yakın olma politikasına yönelmişti. Fakat FETÖ'nün Rusya'daki çalışmaları istediği gibi gitmedi. 2000'li yıllar FETÖ'nün okulları için Rusya'da çok kötü bir dönem oldu. Şöyle ki Rusya Federal Güvenlik Servisi FETÖ'nün savunduğu ideoloji ve faaliyetlerini mercek altına aldı. 2003 yılında Rusya'nın pek çok bölgesinde FETÖ okulları ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle mahkeme kararıyla tamamen kapatıldı. Rus Güvenlik Servisi yaptığı çalışmalar sonucu FETÖ ideolojisinin Rus sağlığını tahrip ettiği etkiye sahip olduğunu ve Rusya ulusal güvenliğini tehdit ettiğini tespit etti. Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi de böylece Rusya'da FETÖ'yü terör örgütü olarak tanıdı ve 2000'li yıllardan itibaren FETÖ'nün Rusya'daki yapısı tamamen çöktü diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada Gazi'miz az önce dedi ki ben askerde tankçıydım. Dedim ki nereden aklınıza geldi tankın arkasını işte tişörtünüzle egzozunu kapatmak ya da benzin doldurulan deponun içerisine toprak koymak. Ben tankçıydım, bunu düşündüm, onu nasıl durdurabilirim diye düşündüm. O anda aklıma gelen buydu dedi. Bir yandan da Ankara'da insanlar uçakların, savaş uçaklarının kalkışını engellemek için bir şekilde önüne geçebilmek için uçakların kendilerini siper ettiler, havalimanına koştular. Peki o gün orada neler yaşandı? Ankara'ya Akıncı Hava Üssü'ne gidelim ki sonrasında adı da değiştirildi biliyorsunuz. Abdullah Ünver muhabir arkadaşımız bizi bekliyor o noktada. Yaşananları aktaracak.
2: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz, 15 Temmuz o hain darbe girişiminin en kritik noktalarından birindeyiz. Akıncı Hava Üssü, yeni ismiyle Mürted Hava Üssü'ndeyiz. O gece kahraman kazanda 9 vatandaşımız burada maalesef şehit düştüler ve 92 vatandaşımız da yaralanarak gazilik mertebesine ulaştılar. 2016 tarihinde kabul edilen kanunla birlikte Kazan ilçesi yeni adıyla Kahraman Kazan ilçesi oldu. Bulunduğumuz nokta 15 Temmuz, dediğim gibi darbe girişiminin en kritik noktalarından biri. Resmi soruşturmalara göre darbe girişimine katılan askerlerin faaliyetlerinin önemli bir bölümü bu üstten kontrol edildi. Yani darbeci hainler darbe girişiminin planlarını ve kontrolünü bu hava üstünden yaptılar. Gece boyunca buradan havalanan F-16 savaş uçakları Ankara'nın farklı noktalarına saldırı gerçekleştirdi. Onlardan biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ankara'daki diğer noktalar, işte bulunduğumuz bu hava üstünden kalkan uçaklar tarafından saldırıya uğradılar. Şu anda güvenlik nedeniyle hava üssünün diğer farklı bir detayını size gösteremiyoruz. Ancak şu anda girişindeyiz. O gece burada yoğun çatışmalar yaşandı. Kazan'da yaşayan vatandaşlar, Kahraman Kazan'da yaşayan vatandaşlar bulunduğumuz bu nizamiye noktasına geldiler. İşte o darbeci hainler de bu noktadan onlara, vatandaşlarımıza ateş açtılar. Yine o gece önemli bir dönemde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar darbeciler tarafından derdest edilerek bulunduğumuz bu hava üssüne getirilmişti. Daha sonra verdikleri ifadelerinde darbe girişimine destek vermeleri yönünde baskıya maruz kaldıklarını da ifade etmişti o darbeci hainler. Dediğim gibi 15 Temmuz'un en kritik noktalarından biri Akıncı Hava Üssü, yeni ismiyle Mürted Hava Üssü. O gece 9 vatandaşımız burada şehit düşmüşlerdi diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
3: Halkbank'ın katkılarıyla toplam ciro endeksi Mayıs'ta yıllık bazda %32,9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Mayıs'ta aylık bazda %3,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi aynı ayda yıllık bazda %32,9 yükseliş gösterdi. Halkbank'ın katkılarıyla
4: A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
5: Artık tamamı adliyeye getirilmiş durumda. Haluk Levent kendisi emniyete bir ifade vermişti. Biraz sonra da savcı huzurunda bir ifade verecekler. Fakat gözaltına alınan kişilerin henüz daha savcı huzurunda ifadeye işlemlerinin başlamadığının altını çizelim. İlerleyen dakikalarda o işlemlerin de başlaması bekleniyor. Emniyet ifadesinden bahsedecek olursak da aslında kendi şoförünün 3,5 yıl şoförlüğünü yaptığı kişinin ifadelerini doğrular nitelikte bir ifade verdi desek yeridir. Çünkü kendisinin hem banka hesabı olmadığını hem de kredi kartı olmadığını beyan etti ve yine asistanı olarak adlandırılan Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını kontrol ettiğini, kendi işlem yaptığının altını çizerek bir ifade verdi. Öte yandan şöyle devam etti. Depremin ilk 2 yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım dedi. Vermiş olduğu ifadede biraz sonra savcı huzurunda ifade işlemleri başlayacak. İfadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler de bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elbaşı.
0: Kadir, teşekkür ediyorum. Hemen muhabir arkadaşım Sefer Ayça da hazır. Ona da bir döneyim. Çünkü bir orman yangını var biliyorsunuz Muğla'da. 2 gündür devam eden, kontrol altına alındı mı, nedir son durum diye soralım. Sefer, hoş geldin yayına. Var mı iyi bir gelişme?
6: Var Cansın Elbacı. Dün akşam programda bağlandığımızda da alevler çok fazlaydı, rüzgar çok fazlaydı ama artık büyük ölçüde kontrol altına alındı. Çünkü buna rüzgar izin verdi. Rüzgar durduktan sonra da tabii ekipler de çok daha rahat çalışmaya başladılar. Şimdi dün akşamki alevlerin olduğu bölgeyi İsa Mustafa Er Aslan size göstersin. Ne yazık ki 10 hektarlık alan kül oldu. Şu anda bulunduğumuz mevkide Kaplankaya mevkiindeyiz ve bu mevkide görmüş olduğunuz gibi birçok alan kül oldu. Dün saat 17'de başladı alevler Gürçamlı Mahallesi Kazıklı köyünde ve sabaha karşı da devam etti. Saat öğle saatlerinde de sabah saatlerinde soğutma çalışmaları başlamıştı. İşte şimdi görmüş olduğunuz gibi büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Diyelim sözü tekrardan sana bırakalım Cansın.
0: Sefer, çok teşekkür ediyorum. Şimdi kısa da bir müsaade isteyeceğim. Bir reklama gideceğiz. Reklamın ardından tüm yaşananları aktarmaya devam edeceğiz.

içten yükselen bir ateş. Sönmek için değil, tutuşmak için var. Yiğitlik, bir milletin kalbi gibi aynı anda çarpar. Ve gerektiğinde sokaklara dökülür sessizce. Sonra yiğit düştüğü yerden kalkar. Selalar inerken şehrin üstüne ağır ağır, karanlık bir gölge yürür meydanlara. Ama bir şey olur o gece. Korku kalabalığın kalbinde eriyip susar. Bayraklar rüzgarı yalnız bırakmaz o an. Her evden bir

0: ses her sokaktan bir adım çıkar. Adı konmamış bir cesaret büyür içeride. Hiç hesap yapmadan yürür insan. Demir kuşların gölgesi düşer şehirlere. Tank sesleri yankılanır taş duvarlarda. Ama başka bir ses daha yükselir o gece. Siz dik durun yeter ki. Biz ölümüne, ölümüne.
1: Siz dik durun yeter ki. Biz ölümüne, ölümüne.
0: Ezanla karışan, kalpten gelen bir kararlılık. Düşmek vardır o yolun sonunda. Ama geri dönmek hiç yoktur akılda. Karanlık ne kadar büyürse büyüsün, o gece yazılan şey bir tarih değil sadece. Bir milletin kendine dönüşüdür.
2: Yiğit düştüğü yerden kalkar.
3: Bordo yapı.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam.
4: A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Reklam.
13: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: da günün öne çıkan haberleri.
1: 15 Temmuz'daki başarısız hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Tüm yaşananlar bir günde olup bitmiş gibi görünse de Fethullahçı terör örgütü planını çok önceden hazırlamıştı.
2: Hedefine ulaşamayan örgüt ilk fitilin ateşini 1 Kasım 2015 seçimleriyle yaktı. 15 Temmuz'a giden yolun taşları tam 8 ayda döşendi. FETÖ bürokrasideki varlığına çok güveniyordu. Bu gücü arkasına alarak siyasete girerek ülke yönetiminde kalıcılaşmak istiyordu. Devleti yönetmeye giden yolda yapılacak her şey mübahtır diyerek birçok siyasi operasyona imza attı.
1: Ancak örgüt siyasete nüfuz etme çalışmalarının istediği gibi sonuçlanmadığını Kasım genel seçimlerinde görünce bir sonraki planını devreye sokmaya karar verdi. Örgüt elebaşı Fethullah Gülen o gün darbe kararını aldı.
2: Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın yanı sıra Hakan Karakuş gibi rütbeli askerler defalarca Amerika Birleşik Devletleri'nde Pensilvanya'daki çiftliğe giderek darbe toplantılarına katıldı. Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da tespit edilebilen üst düzeyde 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi.
1: Adil Öksüz'ün ABD ziyareti sonrası Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Aytulunerden oluşan junta heyeti 14-15 Kasım 2015 tarihinde kuruldu. 27-31 Aralık 2015 tarihleri arasında ise Ankara'da rütbeli askerlerle ilk toplantı gerçekleşti. Vakit kaybetmeden Adil Öksüz ve Kemal Batmaz toplantı raporunu aktarmak için Pensilvanya'nın yolunu tuttu. 2016'nın Ocak'la Mart ayları arasında toplantı hareketliliği sürdü. Son büyük seyahat ise 20-25 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleşti. Toplantıları yürüten ekip yani Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç Pensilvanya'ya uçtu. Ardından son kritik talimatları alarak Türkiye'ye döndüler. Adil Öksüz'ün başkanlığında Ankara'da 4 gün üst üste rütbeli askerlerle toplantılar yapıldı. 15 Temmuz'da atılacak her adım tek tek belirlendi, son rötuşlar yapıldı.
2: Artık 15 Temmuz'a yalnızca birkaç gün kalmıştı. Örgüt hiç durmadan darbeye hazırlanıyordu. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz 12 Temmuz'da örgüt elebaşı Gülen'i son kez görmek için Pensilvanya'ya gitti. Örgütün karargahı olan çiftlikte darbe hazırlıkları için son değerlendirme toplantısı yapıldı, son talimatlar alındı. Darbe girişimindeki kritik iki isim vakit kaybetmeden İstanbul'a döndü.
1: 12-15 Temmuz 2016'da Ankara ve İstanbul'da FETÖ içinde eş zamanlı hareketlilik sürdü. İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylarla son koordinasyon toplantıları yapıldı. Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu'ndaydı. 14 Temmuz'da darbenin kilit sivil isimleri Ankara'ya geçti. 15 Temmuz'daki büyük ihanet için artık her şey hazırdı. Ve o gün geldi çattı. Ancak darbecilerin düşünmediği tek bir şey vardı. Türk halkının asla vazgeçmeyeceği, milli iradesi için göstereceği direniş.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

A Haber'desiniz. Şehitler Makamı'nın yanı başında sizlere yayınlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 10 yıl önce bugün neler yaşandığını aktarmaya, anlatmaya, hayatta ve canlı tutmaya çalışıyoruz. Çanakkale'de cepheye koşan dedelerin torunları o gece köprülerde, meydanlarda, havalimanlarında, ara sokaklarda, hatta yurt dışında konsoloslukların önünde dedeleri gibi yürüdüler. Aynı ruhu taşıdıklarını, Türk milletinin milletine, bayrağına, toprağına nasıl sahip çıktığını bir kez daha yaşattılar ve gösterdiler. Allah bir daha böyle günler yaşatmasın. 10 yıl önce yaşanan bugün bizi tekrar diriltti, tekrar ayağa kaldırdı ve tekrar birleştirdi aslında. Günü anlatıyoruz. İlk başta ne olduğunu anlamadığımız sorular sorduğumuzu söylüyoruz. Buraya gelen gazilerimizde, konuştuğumuz vatandaşlarda ne oluyor acaba sorusuyla birlikte hep o anı hatırlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A Haber ekranlarında

gerçekleştirdiği o görüntülü konuşmayla birlikte milletin meydanlara inmesini istediği ve bu vatanın sahiplerinin vatana sahip çıkması için yaptığı çağrıyı hatırlatıyor. İşte o çağrıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir cümle kurmuştu orada. Ben de geliyorum, ben de sizlerin yanında olacağım, yola çıkıyorum demişti. Yola çıktı ve kendisi ailesiyle birlikte hedef alındıktan sonra Marmaris'ten yola çıkıp İstanbul'a vardı. İstanbul'a vardığında Atatürk Havalimanı'na indi ve milletiyle aslında yüz yüze ilk kez orada kucaklaştı. O zor anda verdiği mesajlar milleti bir kez daha ayağa kaldırdı. Neler yaşanmıştı havalimanında? Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söylemişti o anlarda? Bir onları ekrana taşıyalım.

0: sakin ol.
1: Geldi. Seni öptü lan. Helal olsun sana var ya. Vallahi helal olsun.
0: Çekilecek zaman mı abi?
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bir azınlık ne yazık ki ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne hazmedemeyen, milletimizin birliğini, beraberliğini ne yazık ki kabullenemeyen bu grup çok daha önceden söylediğim gibi paralel devlet yapılanmasının ta kendisiydi. Ve bu yapılanma tabii 40 yıllık bir sürecin neticesinde silahlı kuvvetlerimizin içinde de emniyet teşkilatımızda da devletin diğer kurumlarında da kendine yer bulmuş. Her türlü kılığa, kılıfa girmiş ve bugünlere kadar da bu şekilde gelmişti. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Bir ayaklanma hareketidir ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşinen söyleyeyim. Eğer Erbaş, bütün askerimize sesleniyorum. Sizler bizim evladımızsınız. Sizler bizim Mehmetçiğimizsiniz. Mehmetçiğimiz olarak, Mehmetlerimiz olarak şu anda karşınızda bulunan halka, sizin annelerinize, babalarınıza, kardeşlerinize karşı silah doğrultmanızı asla kabul etmemiz mümkün değil. Bu silahlar size bu millet tarafından verildi. Bu millet tarafından size verilen bu silahları eğer siz size bu silahı veren milletinize doğrultursanız bunun bedelini de faturasını da ağır ödersiniz.

Senhores e senhores.

0: gün gibi değil mi bu anlar, ekrana taşıdıklarımız? Bir telefon ekranında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokaklara davetinden sonra bir ülkenin cumhurbaşkanının milletle buluştuğu, el ele verdiği, tek yürek olduğu, tıpkı millet gibi kendi ailesine de, kendi vatanına da, kendi milletine de göz dikenlerle kucak kucağa yan yana olduğu anlar, tarih sayfalarına yazıldı bunlar. Ve üzerinden tam 10 yıl geçti. 10 yıl sonra hala bu hainlerle ilgili operasyonların yapılmaya devam edildiğinde bir kez daha hatırlatalım. Hatırlatalım ve meclise gidelim. Ankara'da parlamento şefimiz Tülay Ağaoğlu hazır. Hem oradaki son durumu, hem bugünün programlarını, hem de şu anki atmosferi bize aktaracak. Hemen Tülay Ağaoğlu'nun bulunduğu noktaya dönelim. Sözü ona bırakalım.
1: Cansın Helvacı, şu anda biz 15 Temmuz anıtının yükseldiği yerdeyiz ve ilk bombanın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk bombanın atıldığı noktadayız. Burada şimdi bir anıt yükseliyor ve bu anıtın üzerinde tam 251 şehidin ismi yer alıyor. Her yıl aileler buraya geliyorlar ve burada yakınlarının isimlerini okşuyorlar, adeta karanfil bırakıyorlar ve yaklaşık bir saat sonra da yine meclis başkanı buraya gelecek, yine karanfiller bırakacak bu anıta. Türkiye Büyük Millet Meclisi defalarca bombalandı, bombaların hedefi oldu ve burada mecliste milletvekilleri, yaklaşık 110 milletvekili vardı. Onlar da büyük bir direniş ortaya koydular. Tarihe geçen bu direnişin öyküsünü bir anlamda dinleyeceğiz şimdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'dan. Efendim, o gece burada bulunan milletvekillerinden biriydiniz. Şimdi 10 yıl geçti, çok çabuk geçti gerçekten, evet, değil mi?
2: Daha dün gibi.
1: Evet.
2: O kadar 10 yıl geçmiş gibi gelmiyor açıkçası.
1: Evet.
2: Yaşadıklarımız şimdi çok taze daha.
1: Unutmadık tabii ki birçok, evet, şeyi. Unutturmayacağız da bu arada. Evet. Peki bu süreçte o zamana baktığınızda, o güne baktığınızda ilk aklınızda kalan çarpıcı anlar neydi?
2: Tabii ki bomba sesleri. Yani şu anda da bombanın, ilk bombanın atıldığı yerin önündeyiz hemen. Hayatımda ilk defa bomba sesini yakinen duymuştum. Hani bir televizyonda veya işte bir filmde, bir dizide izler gibi değil açıkçası. Gerçeğini yaşamak ve hissetmek insanın unutabileceği bir şey değil. Aklımda kalan en büyük yani yaşadığımız o telaşın içerisindeki bomba sesleri. Hani meclisi de bombalayacaklar mı dediğimiz noktadaydık. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Tabii ki hiç kimsenin hiçbir yerin bombalanacağını düşünmüyorduk ama özellikle meclisin de bombalanabileceğini hiç düşünmemiştik. Sonrasında tabii ki genel kurul salonumuzun olduğu yerin kapıları açıldı ve içeri girdik hepimiz. Ve açıkçası meydan okumaya başladık. Bir kere meclisin açılması bile büyük bir meydan okumaydı. Bu meydan okumayla birlikte biz ilk defa belki de genel kurul salonunda hep birlikte, yani

0: muhalefeti fark etmez, hangi partiden olursa olsun büyük bir birlik ve beraberlik içerisinde ne yaparsanız yapın, nasıl gelirseniz gelin, bomba da yağdırsanız biz buradan çıkmayacağız, meclisi de ülkeyi de size teslim etmeyeceğiz diye sloganlar attık, tekbirler getirdik ve mesajlar verdik. Tabii meclisin açılacağını hiç planlamamışlar, düşünmemişler darbeciler. Bu girişimin başında bombalamak için planladıkları yerler belliydi. Zaten ilk göl başındaki özel harekatın bombalanmasıyla çok büyük bir acıyla karşılaşmıştık, inanamamıştık. Sonra yakın civarda işte tankların sokaklara çıkması, insanlara ateş etmesi ve helikopterlerin gelip mecliste dışarıda hareket eden ne varsa o büyük mermileriyle ateş etmesi çok inanılmaz dehşet verici anlardı.
1: Şunu da söyleyelim, yani Genelkurmay'ı kavşağı şu anda Genelkurmay'a çok yakın bir noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi. Evet. Yaklaşık 100-150 metrelik bir mesafe evet. var ve oradan buraya ateş açılıyordu. Evet. Yani askerimiz Peygamber Ocağı olarak telendirdiğimiz.
0: Evet maalesef, yani insanın aklına gelmeyecek şeyler. Tabii ki hayal edemeyeceksiniz. Yani şaşırdık. Gerçek mi diye düşünemedik. Yani gerçek mermi mi kullanıyorlar acaba diye. Ama baktık ki gerçek mermiler hepsi oradan ateş açılmasıyla birlikte mesafe uzak tabii ki. Helikopterler geldi ve helikopterlerle o çok büyük silahlarla ve mermilerle ateş etmeye başladılar. Her yeri yıktılar yani. Her yeri yıktılar. Gözleri hiçbir şey görmedi o gece. Tek bir dertleri vardı. Ne var ne yoksa. Yani Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da birinci hedefe koymuşlardı. AK Parti zaten birinci hedefteydi. Sokakta kim varsa hiç fark etmez. Genç, yaşlı, çocuk, kadın, ister hamile olsun, ister çocuk yaşlı olsun hiç fark etmez. Herkese ateş etmek niyetindeydiler ve meclisi de yıkmak için bombaladılar. Öyle korkutmak falan değildi dertleri yani. Birebir yıkmak ve yok etmek için bombaları indirdiler. İnsan bunların gerçek olabileceğini düşünmüyor tabii ki. Bir film sahnesi gibi düşünüyorsunuz ama bir de aklımda kalan tek şey, en önemli şeylerden biri belki de zamanın bir değişik akmasıydı. Yani böyle dakikalar, saatler gibi geçti. Zaman kavramını yitirdiğim bir geceydi o gece. Ya yani içeri girdik ama o bombalama sesleri, dışarıdan gelen haberler, insanların ateş altında olmamız, herkesin bir tehdit altında olması, Cumhurbaşkanımızın yani sokağa çıkın, meydanlara çıkın mesajıyla birlikte her yerin hareketlenmesi. Ya sanki böyle o dakikalar dakika değil de böyle saatler ve günler gibi işlemeye başladı. Ve dışarıdan da gelen haberler çok acıydı maalesef. Yani köprüde şehit olan insanların haberleri gelmeye başlamıştı.
1: Genelkurmay kavşağında da birçok insan hayatını kaybetti, şehit oldu, gazi oldu.
0: Evet, evet ve şunu düşündük yani. Evet, biz bu gece buradan çıkmayacağız dedik. Buradan büyük ihtimalle bu bombalamalarla birlikte şehit olarak çıkacağız. Ama teslim etmeyeceğiz diye herkeste bu kararlılık vardı. Bu güç vardı, bu irade vardı. Ama bu iradenin de aslında temelinde yatan Sayın Cumhurbaşkanımızın bize seslenmesi vardı. Evet. Ben halkımın gücünden başka bir güç tanımadım, herkesi meydanlara bekliyorum dediğinde hiçbir korku kalmadı, hiçbir endişe kalmadı. Tek düşündüğümüz şey, evet biz burada şehit oluruz ama bizden sonra ülkede ne olur acaba? Acaba bir Suriye gibi işgal altında bir ülke haline mi gelinir? Sağ kalan insanlar ne yaşar? Bu ülkede neler olurdu? Ama dedik ki bırakmayacağız. Yani şehit de olsak bırakmayacağız. O bilincin gelmiş olması çok önemli bir şey. Türkiye çok darbe geçirdi biliyorsunuz. Yani 60 darbesi, 50'den, 60'lardan, 80'lerden, muhtıralardan bahsedildiğinde hep silmiş bir toplumdan hareketle aslında bu darbelerden güç alınmıştı. Ama bu sefer bir farklılık vardı. Silmiş bir toplum yoktu. Silmiş bir lider yoktu. Tam tersine kefenini giymiş, canını ortaya koymuş bir lider Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkasında kenetlenmiş, yine sinmemiş, meydanlara çıkmış bir millet ve bir topluluk olarak darbecileri şaşırttığımızı düşünüyorum.
1: Evet, şu notu da tabii düşelim izleyicilerimize. O gün genel kuruldaydı milletvekillerimiz ve konuşmalar yapıyorlardı. Büyük bir direniş sergiliyorlardı orada. Orada yayın yapan tek televizyon kuruluşu da A Haber'di. Bunu da hatırlatalım izleyicilerimize. Leyla Hanım çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Teşekkür ediyorum. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günümüz unutulmaması ve unutturulmaması gereken, hafızamızda daima taze tutulması gereken çok önemli bir tarih. tarihi dönüm noktası, ülkenin dönüm noktası ve iyi ki bu dönem başımızda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vardı. O olmasaydı bugün Türkiye bu halde, bu güçte ve bu işgal girişiminden de kurtulmuş olmazdı. Bu gerçeği de unutmamak lazım.
1: Evet tabii, ya başarsalardı diyoruz bir taraftan. Evet, 15 Temmuz dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yayınlarımıza devam edeceğiz. Şimdi 15 Temmuz anıtı önünde konuklarımız vardı. Daha doğrusu kendileriyle konuştuk. Biz devam edeceğiz diyelim. Cansın Helvacı'ya bırakalım sözü.
2: Tülay Alın'dan sözü alalım ama biz Ankara'da kalmaya devam edelim. Hatta Ankara'da o güne geri dönelim. Geri dönelim ki neler yaşandığını hiç unutmayalım. Çünkü Ankara'da, Ankara'nın göbeğinde orada yaşayan vatandaşların, insanların üzerine ateş yağdırdılar. Uçaklardan ateşlediler. Bu insanları orada öldürdüler. O anları bir hatırlayalım mı?

0: Milletin kalbine, direnişin tam ortasına atıldı bombalar. Darbeye siper olan vücutlar, cansız bir şekilde yığıldı yere.
1: Yaşadığımız gerçekten çok zor ama bu her senede böyle yani asla azalmıyor. Her geçen gün farklılaşıyor, büyüyor.
2: O anı yaşamak çok zordu ya.
3: Ülkemiz hainlik ve kahramanlığı bir gecede yaşadı.
0: 15 Temmuz 2016'da karardı Ankara. Demokrasinin üstüne düştü hainliğin gölgesi. Vatanı savunsun, düşmandan korusun diye havalanan F-16'lar ihanete kalktı o gece.
4: Yol kavşağı, cami önü.
5: Hepsine tek tek atış gerçekleştireceğim.
4: Mutabık 3 tane.
6: Hiç titremedi sesleri. Emri aldılar ve harfiyen uyguladılar. Kana susamış pilotlar, darbeye geçit vermeyiz diyen vatandaşları hedef aldılar. Tam buradaydılar. Bir vardılar, daha sonra şehit oldular. Hem de vatan uğruna.
0: Fethullahçı terör örgütü üyeleri 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni karargah olarak kullanmak istedi. Plan buydu. 6 tankla külliyeye yöneldiler. Bir taraftan da helikopterlerle Beştepe'ye indirme yapmayı planladılar.

0: plan işler görünse de Cumhurbaşkanlığı koruma ekibini unuttular. Külliyedeki koruma ekibi ilk olarak Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı personelini etkisiz hale getirdi. Muhafız alayının külliyedeki silah deposuna el kondu. Tüm bunlar olurken vatandaşların henüz bir şeyden haberi yoktu. Külliyenin önü boştu.
1: Tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum.
0: Ama bu çağrıyla her şey değişti. İçeride koruma ekibi ve sivil personel, dışarıda da külliye önünde toplananlar darbecilerle mücadeleye girişti. Saat 02.30'u gösterdiğinde darbeciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalıştı. 6 tank engellendi. Aralarında üst rütbelilerin de olduğu 22 darbeci asker kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ama bitmedi. Bu kez de darbeciler helikopterlerle Beştepe'ye iniş yapmaya çalıştı. Külliyeden açılan ateşte son anda engellendiler.
2: Sabah namazına doğru aslında darbe kontrol altına alınmıştı. Yani her şey normale dönmüştü. Ancak darbeciler için son atımlık bir kurşun daha vardı. O da F-16'lar. Etten duvarı yıkmanın tek yolu buydu. Onlar da bir düşmanı bombalar gibi vatandaşları hedef aldılar ve onların üzerine bomba yağdırdılar.
3: Uyursam bir daha uyanamazsın diye devamlı bu sözleri söylüyordu.
4: Çok hayırlı bir evlattı anneye, babaya, eşe.
3: FETÖ'cülere doğru yönelmeye başladık biz. Sonra abim bana dedi ki, ne kardeşim hiç korkma dedi. Eğer dedi Türk askeri ise dedi, bunlar bize kurşun sıkmazlar dedi. Devam et dedi. Sırtındaki Türk bayrağını dedi önüne çek dedi bana. Taciz ateşleri gelmeye başladı bize doğru. Kurşun yiyerek yüzüstü devrildim. Vücudumda şu anda 52-53 tane şarapnel parçası kaldı. Alamadılar doktorlar.
0: Televizyonlar bu katliamı bilmeden canlı yayındaydı. Telefonlar sustu. Yere düşen bir daha kalkamadı.
5: Hep beraber gidiyorlar. Abim Diyanet İşleri Başkanlığı'na gitmek istiyor. Küçük kardeşim dedi ki, abi külliyeye gidelim diyor. Yaylım ateşi de ilk ateş açılan askerlerin şeyine maruz kalıyorlar. Kardeşime çok büyük ateş gelmiş. Kardeşimi sırtından vuruyorlar. Abim de ya hiçbir şey yoktu. O vurulmuş, ablamların üzerine yatmış. Kurşunu ne zaman yedi, yedi mi yemedi mi hiç anlamamışlar.
6: Sağ tarafındaydı. Sağ tarafından bana 4 el ateş edildi. Ben vurmayınca dedim herhalde havaya sıkıyor dedim. Geri döndüm. Böyle elimi kaldırarak adam gibi sıksana dedim. Seriye taktı. Ne varsa boşalttı.
0: O gece Akıncı Üssü gibi darbecilerin bir diğer harekat merkezi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen yanı başındaydı. Jandarma Genel Komutanlığı. Milletin silahını, millete sıkan darbecilerin ilk işi cephanelikten silahları gasp etmek oldu. Alınan silah ve mühimmatı polise ve sivillere karşı kullandılar.
7: Biz düşmanla savaşsaydık o gece elimizde silahlarımızla inerdik. Daha sonra zaten o saatlerde biz Cumhurbaşkanımızın sağ olduğunu duyduktan sonra daha çok sevindik. Çünkü devletimizin başı başımızdaydı. Artık bundan sonra korku yoktu, onu alamadıkları için. Helikopter atış sonucu sağ omzumdan şarapnelle vuruldum. 3 ay sonra ameliyat oldum. 2 tane de zepete çevirdik. Onlar da maalesef ki hain çıktı. Bize silahlarını doğrulttular.
8: Bizim işimiz yarım kaldı. Allah keşke bize de nasip etseydi şehadet şerbetini. Helikopter taraması esnasında göğsünden girdi çıktı. Allahu Teala bize o gün korkusuzluğu verdi. Rabbime şükürler olsun. Biz askerin, o hainlerin karşısına dimdik çıktık.
4: Oğlum yani biliyormuştu demek ki, helallaşaraktan gitti. Bayrağı, Türk bayrağını sırtına alaraktan, gidip de gelmemek var anne, dönmemek var diyerekten. Yani helallaşaraktan gitti. Çok hayali vardı. Asker olacaktı. 2 senem kaldı. Tezkere bırakıp doğuda askerlik yapacaktı. Şu anda yani asker olmuş olacaktı oğlum.
9: Elinde sonunda bir yere gittiğiniz zaman eksikliğini hissedebiliyorsunuz. Anlatabileceğin güzel anılarım var. Ama fakat o insanın yanında olmadığını bilebiliyorsun.
0: Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan ve ekibi de burada tuzağa düşürüldü. Acil toplantı var denilerek Jandarma Genel Komutanlığı'na çağrıldı Aslan. Girer girmez rehin alındı.
10: Benim de kocamamın gözlerini bantladılar, ellerime bağladılar, ateş ettiler. Kocamam Hazan Gülhan şehit oldu. Benim de kafama da 2 el ateş ettiler. Ben ağır yaralandım. Gazi Hastanesi'ne götürülmüşüm. 5 defa beyin ameliyatı olmuşum. 5 ay komada kalmışım.
0: O gece 10 kişiyi şehit eden darbeciler ilerleyen saatlerde başarısız olacaklarını anlayınca silahlarını otoparkın mazgallarına atarak suç delillerini yok etmeye çalıştılar.
2: Gün aydınlanmıştı. Her ne kadar saklanmaya çalışsalar da suçları ayan beyan ortadaydı. Bir yanda darbeciler, diğer tarafta halk vardı. Sonra yine o bildik emrin sesi duydu telsizlerde.
11: Yol kavşağı, cami önü. Hepsine tek tek atış gerçekleştireceğim. Mutabık 3 tane.
0: 245 sanık hakkında anayasal düzeni bozmaya teşebbüs etme suçundan dava açıldı. Evet. 71 sanığa birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanığa da darbeye yardımdan ceza verildi. Yıllar geçse de yüreklerdeki acısı hiç geçmedi.

0: Yaşananların yalnızca küçük bir kesitiydi Ankara'dan, Ankara'nın göbeğinden ekrana taşıdığımız görüntüler. Şimdi yanımda iki kıymetli gazim var. Onlarla da o günü, bugünü ve geçen zamanı da konuşacağız. Ahmet Alkılıç, Abdullah Çay bizimle birlikte. Ayağınıza sağlık. Teşekkür Hoş geldiniz.
1: Ederim,
0: Her sene bu dönemde bir araya geliyoruz. Sizlerle evet. sohbet etme fırsatı da buluyoruz. Sağ olun, vakit ayırdınız. Şimdi bir yandan yoğun bir kalabalık var. Tabii o da ayrı bir duygu seli. Bir yandan da o gün yaşananları hala hafızamız taze, izledikçe tüylerimiz diken diken oluyor. Siz buradaydınız.
1: Evet, köprüdeydim.
0: Burada o gece neler yaşadınız?
1: Evet, 15 Temmuz karanlık bir gece olarak anılır. Fakat benim için en aydınlık günlerden bir tanesiydi. Çünkü 15 Temmuz'a kadar karanlık olan ülkemiz, vatanımız, Allah hamdolsun 15 Temmuz'la beraber aydınlık günlere kavuştu. Eğitimden öğretime, savunma sanayinden diğer konulara kadar bir milat oldu aslında. Bunun için de 15 Temmuz öncesini ve 15 Temmuz sonrasını yeni nesillerimize iyice anlatmamız gerekiyor. Ben 15 Temmuz'da ilk önce Cumhurbaşkanımızın evin önüne gittik. Daha sonra da köprüye geldik. Tabii köprüye gelirken de bu hainler hiç durmayacak şekilde ateş ediyorlardı. Ama yüzlerce kahraman, binlerce kahraman da koşar adımlarla bu hainlerin üzerine gidiyordu. Biliyorsunuz o gün Cumhurbaşkanımızın emriyle, başkomutanımızın emriyle o günün gerçek askerleri bu halk oldu. Yani resmi olarak da o günün askerleri bu halk oldu. Onlar darbeci haindi. Biz askerliği ve polisliği bu hainin ayaklarının altına da halk olarak ezdirmedik, çiğnettirmedik. Çünkü askerlik ve polislik, öğretmenlik bizim için en kutsal vazifelerden bir tanesiydi. O lafzı bu hainlere yapıştırmadık, Allah'a şükürler olsun. O günün gerçek kahramanları, gerçek askerleri bizlerdik. Bakın, burada yüzlerce insan bu hainlere doğru mermi atmalarına rağmen, top atışı yapmalarına rağmen çelikten iradeli, bir sert bir gövdeyle bu hainlere meydan okudular. Giderlerken de ne ellerinde bir sopa, ne bir taş, ne de bir silah vardı. Sadece iman dolu göğüsleri vardı. Burada köprünün girişinde tomalar vardı. Arkada insanlar siper almışlardı. Biz de yolun boş tarafına geçtik. Yani yolun geliş istikametine geçtik. Geçmemizin nedeni de biliyorsunuz o gün ambulanslar çok gelemedi buraya. Yani yoktu ambulanslar. Kurye motorları bize ambulans vazifesi gördü. Biz de onları taşıdık öbür tarafa. Yolun boş olduğunu görünce de bu hainlere daha çabuk ulaşacağımızı düşündük. Ve bir grupla beraber öbür tarafa geçtik. Geçtiğimizde üzerimize yoğun bir ateş almaya başladık ve yere yattık. Yere yattıktan sonra kalkıp tekrar bunlara doğru koşmaya başladığımda önümdeki insanların vurularak yere düştüklerini gördüm. Çok sevdiğim, daha sonra da hayatımı kurtaracak olan arkadaşımı ittim. Ben de balıklama şekilde kendimi yere atarken kafamdan ve kolumdan vurularak gazi oldum. Bakın çok enteresandır. 6 ay sonra bilincim yerine geldiğinde arkadaşım beni yaklaşık 100 metre sırtında taşıdı. Bana söylediği şuydu. Ahmet dedi, sen sırtımdayken seni oradan aldığımda dedi, tekrar vurulmadığımıza hayret ediyorum dedi. Öyle kudurmuşlardı ki, öyle hainlerdi ki yaralılarımızı ve şehitlerimizi almaya bile izin vermediler.
0: Söylediğiniz o kadar önemli ki, niye önemli? Diyorsunuz ki buraya ambulanslar da gelemedi, bizi kurye motorlar taşıdı, tekrar nasıl vurulmadık? Bugün hala yeni görüntülerin ortaya çıktığını biliyor musunuz? Şu an beni haber merkezinden arkadaşlarım uyarıyor. Yeni bir görüntü var elimizde.
1: Evet.
0: Bizler de sizinle birlikte, seyircilerimizle birlikte ilk kez izleyeceğiz. Nereden görüntü? Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden 15 Temmuz gecesinde çekilen bir görüntü haber merkezimize ulaşan. Bir birlikte ekrana taşıyalım mı?

0: Arkadaşlar görüntüyü biz de görebiliyoruz. Şu anda görebiliyorlar. 15 Temmuz gecesine ait yeni bir görüntü ekranlarınıza yansıyan. Evet, hastanenin içerisinden bir görüntü. Şu an orada arkadaşlarım, şimdi görüntüyü daha net, dışarıda yayın yaptığımız için seçemiyoruz şu an görüntüyü. Sizler izliyorsunuz ekranlarınızdan. Şimdi biz de göreceğiz görüntüyü ki daha net bir şekilde aktaralım. Sağ olsunlar arkadaşlarım, şu an ekranı ayarladılar bana. Evet, şu an 15 Temmuz gecesine ait 10 yıl sonra elimize ulaşan yeni bir görüntüyü ekrana taşıyoruz. Burası Numune Hastanesi. Görüntüyü bir kez daha ekran alabilir miyim arkadaşlar önüme? Görüntüyü görürsem eğer... Şu an köprü kameramızın çıkışını görüyorum ekranda. Peki, tahminim doğrultusunda konuşacağım. Hastanenin içerisinde muhtemelen bir can pazarı yaşandığı anlara dair bir görüntü bu. Ve görüntüde de insanların yaralı halde hastaneye taşındığı anları görüyoruz. Yaralılar hastaneye getiriliyor. O anlar ekrana yansıyor. Hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri. Anadolu Ajansı'nın ekibinin ulaştığı 10 yıl önceki kamera kayıtları bunlar. Evet, şu an görüntüyü sizlerle birlikte görebiliyorum ben de. Gerçekten bir can pazarı kurulmuş halde. Sedyede olanlar var. Bir yandan... Yaralıların hızla taşındığını görüyoruz. Birbirini tanımayan insanların, az önce gazilerimiz de söyledi, ambulanslar değil, kuryeler, motorlar taşıdı bizleri hastaneye diye. Doktordan güvenlik görevlisine, her kim varsa, arkadaşlar görüntüyü lütfen değiştirmeyelim. Şu an seçebildiğim kadarıyla bakın, güvenlik görevlisinin sedyeyi hızla ittiği anlar, doktorların koşuşturduğu anlar, içeri sayısız ardı ardına yaralının taşındığı anlar ve vatandaş, oradaki doktorlar, hemşireler, her kim varsa bir araya gelip o hayatta kalma mücadelesini verdiği anlar. Dışarıdan yine bir ambulansın yanan ışıklarını seçebiliyoruz. Sedye ile hızla içeri alınan insanlar var. 10 yıl sonra bu görüntüleri ilk kez görüyoruz. Çok önemli bir görüntü aslında bu görüntü. 15 Temmuz gecesinde yaşananları bir kez daha açık bir şekilde gözler önüne seren bir görüntü. Bir sedye gidiyor, diğer sedye geliyor. Hızla yaralılar içeri taşınıyor. Aradan geçen 10 yıla rağmen işte o birlik beraberliğin sokakta, hastanede, havalimanlarında, her bir alanda nasıl, bakın şu anda da bir hasta sandalyesiyle, tekerlekli sandalyeyle bir yaralının taşındığı ana şahit oluyoruz. Söylediğim gibi burada sadece sağlık görevlileri yok. Bu taşıma işlemini yapan, insanları odaya taşıyan, müdahale etmeye çalışan herkes elinden geleni canhıraş bir şekilde, bakın yine bir yaralının geldiği anlar ve o anda içeri taşınması, herkeste bir panik, herkeste bir heyecan. Tabii ki canlar kurtarılmaya çalışılıyor o noktada. Kim kimin yardımına koşarsa, sokakta hiç birbirini tanımayan insanları burada ağırlıyoruz. 10 yıllık kan kardeşi olduk diyor. Çünkü birlikte canımızı siper ettik. Türk bayraklarıyla hastanenin içine giren vatandaşlar var ki bu da bambaşka bir ayrıntı, onu da söyleyebilirim. Herkes endişeli ve bir koşuşturmaca söz konusu. 10 yıl sonra bu koridorda yaşanan mücadeleyi ekrana taşımış olduk. 10 yıl sonra gelen Haydarpaşa Numune Hastanesi'ndeki o görüntü. İşte hastanelerde de böyle bir mücadele vardı. Hainlerin kurşunlarına hedef olan vatan sevdalıları bu şekilde kurtarıldı. Cephenin bir tarafı da burasıydı. Bunu da ekrana taşımış olalım. Şimdi Mert Hacalioğlu hazır. Külliye'de bizi bekliyor. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil koyulacak. Orada da programlar sürecek. Külliye'de de, mecliste de. Hemen Mert'e bir döneyim bu sıcak görüntülerin üzerine. Ankara'daki son durumu Mert senden dinleyelim.
1: Teşekkürler Cansın Elbacı. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milletin evindeyiz. Bugün 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü. Aslında birçok noktadan, birçok lokasyondan bahsettiniz. Burası da tabii ki o gecenin aslında kalbiydi bilindiği üzere. Ve bugün de burada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir tören var. Hemen karşımızda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ki kendisi kısa bir süre önce gazilerle ve şehit aileleriyle birlikte bu noktaya yürüyerek geldi ve dakikalar içerisinde de tören başlayacak. İfade ettiğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şu anda orada ailelerle buluştular. Çünkü bir grup burada bekliyordu. Bir grupla birlikte de yürüyerek gelindi bu noktaya. Tabii ki önemli 10. yıl dönüm diyoruz. Oldukça önemli mücadeleler gerçekleştirildi. Bu 10 yıllık periyotta aslında o süreç bize oldukça önemli parametreleri de beraberinde getirdi ve gösterdi. Neyi bizlere gösterdi? Türkiye aslında 15 Temmuz 2000 16'da büyük bir işgalden ve ilhaktan kurtarıldı. Tabii ki bu noktada feraset sahibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve feraset sahibi milletimizin de tabii ki yoğun mücadelesiyle birlikte burada Türkiye'nin birçok noktasında oldukça önemli çalışmalar ve mücadeleler ortaya konuldu. Şu anda karşımızda askeri bando var. Hemen diğer tarafta ise mehteran takımı var. Her ikisi de birlikte görmüş olduğunuz gibi koordineli bir şekilde aslında marşları ile birlikte bu anlamlı güne çok daha özel değerler katıyorlar. Cevdet Yılmaz ve beraberindeki şehit aileleri ve gaziler nereye yürüyor? Hemen yanımızda bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na doğru yürüyorlar. Tabii ki 15 Temmuz Şehitler Anıtı biliyorsunuz 15 Temmuz'un akabinde buraya yerleştirildi. Oldukça da özenli bir çalışmayla birlikte Aile Bakanı Mahinur Göktaş'ı da görüyorum burada. O da yine Cevdet Bey ile birlikte bu noktada. Evet, Cevdet Yılmaz geldi an itibariyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı kısa bir süre sonra burada bulunan anıta 15 Temmuz Milli Birlik ve Şehitler Anıtı'na çiçekleri bırakacak elinde kısa bir süre önce ifade ettiğimiz gibi buraya yürüyüşünü gerçekleştirdi ve geldi. Tabii ki oldukça özenli bir çalışmayla birlikte bu anıt buraya yerleştirildi. Üzerinde bulunan yıldızlar toplam 16 Türk Devleti'ni sembolize ediyor. Yine dört bir yanında tek devlet, tek bayrak, tek vatan ve tek millet ifadeleri yer alıyor. An itibariyle Cevdet Yılmaz orada bulunan alana çelengi bıraktı, çiçekleri bıraktı ve şimdi ise dualarıyla birlikte aslında hem şehitleri yad ediyor, tüm şehitleri yad ediyor hem de dualarını gerçekleştiriyor. İfade ettiğimiz gibi o gece toplam 253 şehidimiz vardı. Binlerce kişi maalesef gazi olmuştu. Yoğun bir mücadeleyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de aslında o gecenin en önemli lokasyonlarından biriydi. En önemli noktalarından biriydi. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi F-16'lar tarafından bombalanmıştı aslında. Darbeci hainlere, hainler F-16'larla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan sivilleri, polisleri, vatansever insanları bombalamışlardı. O saldırılarda da 31 şehit, 188 gazi vardı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Tabii ki o açıdan da aslında oldukça önemliydi. Teröristler bu noktaya da saldırılar gerçekleştirmişlerdi. Hatta sabah erken saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önünde bulunan vatandaşlar, burayı korumak için gelen vatandaşlar, teröristlerin F-16'lardan atmış olduğu, düşmana bile atmamış oldukları belki bombalarla ifade ettiğimiz gibi burada şehit düşmüşlerdi. Oldukça karanlık bir gece aydınlığa kavuşmuştu. Aslında darbe büyük oranda bastırılmıştı. Ancak onlar F-16'ların kanatlarında bulunan son bombayı bile ifade ettiğimiz gibi burada bulunan halkın üzerlerine atmaktan çekinmediler. O açıdan tabii ki ifade ettiğimiz gibi toplam 31 şehit, 188 gazi vardı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Daha sonra bu meydanlar bilindiği üzere demokrasi nöbetlerine sahne oldu. Başkent Ankara'nın birçok noktası, tüm yurdun birçok noktasında olduğu gibi bu noktada da demokrasi nöbetleri oldu. O dönem bilindiği üzere Orta Doğu karışıktı. Suriye oldukça karışıktı. Terör örgütlerinin cirit attığı bir noktaydı aslında ve tıpkı Türkiye'de Suriye gibi, Irak gibi tırnak içerisinde sözde Arap Baharı diye bahsetmiş oldukları o durumun içerisine sokmaya çalışmışlardı. Dış istihbarat birimlerinin tabii ki FETÖ'yü maş olarak kullanarak ortaya koymuş oldukları bir saldırıydı. Topyekun bir saldırıydı. Aslında Türkiye Cumhuriyeti bu saldırıyı püskürterek, darbe girişimini bertaraf ederek aslında Türkiye'nin geleceği noktasında oldukça önemli adımlar attı. An itibariyle Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de ifade ettiğimiz gibi tören yavaş yavaş sona ermek üzere. Burada tabii ki Mehteran Birliği de oldukça önemli. Onları daha önce de görmüştük. Hatta NATO zirvesinde de oldukça önemli ve dikkat çekici anlara sahne olmuştu. Onlar burada, yine askeri bando burada marşlarıyla birlikte bu anlamlı güne onlar da anlam katmaya devam ediyorlar. Bizler kameraman arkadaşım Barış Yar'la birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Ancak tabii ki bugün anlam ve önemini anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü çok daha farklı lokasyonlarda olacağız. Ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaşananları kısaca özetlemeye çalıştım. Töreni de sizlere gösterdik, paylaştık. İlerleyen saatlerde Başkent Ankara'nın farklı noktalarındaki anma etkinlikleriyle yine karşınızda olacağız diyelim. Ve sözü yeniden size bırakalım Cansel Hocam.
0: Mert, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da. Ankara'da kalmaya devam edelim. Bir yandan Ahmet Çelik bizi bekliyor. 15 Temmuz Dijital Zaman Tüneli Ankara Kızılay Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Oradaki son durumu da öğrenelim. Hemen sözü Ahmet'e bırakalım.
2: İyi seyirler dileriz.
3: Evet, o gece vatandaşın, insanların çağrının ardından çıktığı o meydandayız. Kızılay Meydanı'ndayız. Kızılay Meydanı'nda İletişim Başkanlığı kurduğu zaman tüneliyle o geceyi unutturmuyor. Gördüğünüz gibi vatandaşlar bu alana alındı. Burada bir zaman tüneli var. 3 bölmeli. İlk bölümde gördüğünüz bu ilk bölümde o gece anlatılıyor. İşte 2016 yılındaki o kalkışmanın ilk dakikaları burada tekrar hatırlatıyor ve burada o gece unutma sözüyle başlıyor buradaki anlatımda ve o geceyi burada vatandaşlar ilk anki gibi yaşamaya devam ediyorlar. Gördüğünüz bu noktada 3 bölüm var dedik. Burada o gece anlatılırken hemen ikinci bölümde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı var. İşte o çağrısıyla ilgili olarak dijital platformlarda gösterimi yapılıyor ve son bölümde ise, 3. bölümde ise Türkiye'nin 100 yılında gelinen nokta, yapılan çalışmalar anlatılıyor. İşte buraya gelen vatandaşları görüyorsunuz akın akın. Kızılay merkezinin tam da ortasındayız. 7'den 77'ye herkes buraya geliyor ve o günü adeta yeniden yaşıyorlar. Ama gözlerindeki o kahramanlık bakışları, vatandaşın buradaki o zaman zaman duygulanması ise kameralara yansıyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.

0: Teşekkür edelim. Teşekkür edelim. Şimdi bir yandan da bir muhabir bağlantısı daha yapacağız. Bu kez ekibimizden Yağmur Aksu bizi bekliyor. Şehit Ömer Halis Demir'in kabri başında. Hemen Yağmur'a sözü bırakalım.
1: Tam 3652 gün önce bu millet tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadı. Ama o gece karanlığa teslim olmadı milletimiz. Tabii o gecenin simgelerinden, kahramanlarımızdan Ömer Halis Demir'in adıysa o gece gösterdiği cesareti kadar ayakta kaldı. Tabii şu anda görmüş olduğunuz gibi İbrahim Türkmen de ekranlara getiriyor. Saniyeler geçtikçe daha da kalabalıklaşan bir kabir ziyareti gerçekleşiyor. Tabii hain darbe girişiminin seyrini değiştiren önemli kahramanlarımızdan bir tanesi Ömer Halis Demir Niğde'nin Bor ilçesinde kabri başında dualarla anılıyor. Şehidimizin kabrine bir sürü yüzlerce vatandaşımız geliyor. Hemen bir tane mikrofon uzatmak istiyorum. Merhabalar. Nereden geliyorsunuz?
2: Almanya'dan geliyorum.
1: Almanya'dan geliyorsunuz.
2: Evet.
1: Ömer Halis Demir için mi geldiniz?
2: Evet, geldik Almanya'dan.
1: Peki nasıl hissediyorsunuz?
2: Kendimi duygusal hissediyorum. Biraz heyecanlıyım ama gururluyum bu durum için. Bir söz söylemek istedim. Kahramanlar yurdu yaşatmak için can verir.
1: Aslında bir milletin tarihi yazdığı bir gün oldu.
2: Evet. Çok acı bir durum. 10 sene önce, daha dün gibi hatırlıyorum. Bir de inşallah onun yolundan gitmek bana nasip olur.
1: Çok teşekkür ederim. Sen ne söyleyeceksin?
3: Kahramanlar tarihi yazar Ömer Halis Demir de yazdı.
1: Peki ya, kaç yaşındasın şu anda?
3: 12 yaşındayım.
1: 2 yaşındayken Ömer Halis Demir kahraman olmuştu.
3: Evet.
1: Nasıl hissediyorsun?
3: Çok güzel bir histi çünkü korkmadan gitti oraya. Herkes öldürmeye çalıştı, sonra şehit oldu. Herkes duygulandı falan ama o hala kalbimizde bir şehit ve bir asker ve gururlandırdı bizi.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Tabii kahramanlar yurdu yaşatmak için can verir dedi Almanya'dan gelen bir vatandaşımız. Tabii çok gururlu ve onurlu bir yer burası. Aynı zamanda

0: anda vefa duygusunun tamamen yaşantıldığı bir kabir ziyaretleri de gerçekleşiyor diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek devam edeceğiz. Yağmur'dan sözü alalım. Burada Kur'anlar okunmaya devam ediliyor, dualar okunmaya devam ediliyor hemen ardımızda. Şimdi burada konuklarımızla da konuşuyoruz. Abdullah Bey'e de döneceğim ben. Onun aslında hislerini de tabii ki çok merak ediyorum. O gece yaşananlardan ziyade o gece yaşadıklarınızdan sonra iyi ki dediğiniz neler var?
2: Şu anda ilk başta şehitlerimize Allah'tan rahmet.
1: Amin.
2: Bütün gazilerimize Allah'tan uzun ömürler diliyorum. O hain gecede ben büyükşehir ilaçlaması yapıyordum. Sivrisinek malum yine de yazdı Cansın Hanım. Hı hı. Akgün Oteli'nden aşağı inerken Vatan Caddesi üzerinden tankları gördüm ben. Tabii o arada A Haber'i dinliyorum. A Haber'de de bu arada number one'sınız. Size de teşekkür ediyorum. Tabii haliyle A Haber'de Sayın Binali Yıldırım Bey'in, Başbakanımızın askerinin içinde ufak bir kalkışma olduğunu söylediği, tabii biz mücadeleci, inançlı gençler durur mu? Hemen şantiyemize gittik, müdürlerimize, amirlerimize haber verdik. Üç arkadaşla beraber Saraçhane Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gittik. Tabii askerler, hain, bir dolara satılmış hain askerler mevzilenmiş durumda. İşte biz buraya neden geldiniz? Sizin işiniz buralar değil. Sizin işiniz, sizin yeriniz kışlalar dediğimize rağmen havaya ilk el ateş ettiler. Yani benle gelecek geldik arkadaşlara da yani teşekkür etmek istiyorum. Onlar da Zekai Kayacan kardeşim açık kalp ameliyatı oldu bir hafta önce, o benle beraber geldi Saraçhane'ye. Selim Şentürk, Trabzon Oflu kardeşim, 3 kişiyle bir tabur askere beryansın ettik. Elimizde sadece bayrak vardı, çıplak ellerimizle. İşte sizin yeriniz buralar değil, kışlalar amaçlı. Tabii bizi haliyle havaya ateş edince inançlı, mücadeleci insanlar hiç durur mu? Vatan Caddesi'ne indik. Vatan Caddesi, Vatan Emniyeti kurtarmaya gittik. Vatan Emniyet'e gitmeden polis otosundan ekip anons ediyor. Diyor ki burası kurtarılmak üzere, yarınız kaymakamlık Vatan Caddesi üzerinden valiliğe gidin, yarınız da tekrar Büyükşehir'e gidin diye. O bayrak inmesin, o toprak düşmesin diye. Hiçbir mücadeleci insanlar durur mu bayrak yere inmesin diye. Neyse biz 3 tane arkadaş koşa koşa, hatta Karadeniz FM'den arkadaşım var. O dedi ki ola uşağım dedi, çok hızlı gidiyorsun, vurulacaksın. Mevla, o gün biz şehadete çıktık ama tabii eksiklik o bizde olduğu için gazilik nasip oldu Cansın Hanım. Ama Mevla'ya şükürler olsun ki o bayrağı yere indirttirmedik. Rahmetli, Allah rahmet eylesin, rahmetle yad ediyorum, Necmettin Erbakan Hoca'nın lafı var. Bu milletin közünü üfleseniz kor çıkan altından. O inançla, o şevkle, o ruhla bayrağımızı indirtmedik, indirtmeyiz. Ama bunlar bir şeyi unuttular Cansın Hanım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mekeru ve mekerallah. Vallahu hayrul makirin. Bunlar bu iradeyi unuttu. Halkın iradesini unuttu. Mevla'nın tuzak, hani onlar diyorlar ya biz Türk halkına tuzak kurduk. İşte bu ayet-i kerimin mali, tuzak kuranların en büyüğünü Allah kurar. Onları unuttular, Türk halkını da unuttular. Ve son sözüm de şudur ki yine de Tayyip Erdoğan'ın, reisimizin arkasındayız. Kana kan, dişe diş. Şu her zaman benim sloganım olmuştur Sayın Cansın Hanım. Onu da sizlerin nezaretinde söylemek istiyorum. Bin tane saçım olsa, bin tane başım olsa, her bir başımı Allah için, bayrak için, toprak için katletseler yine de bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bunu peki böyle bilsinler.
1: Ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Allah bir daha yaşatmasın.
2: Amin.
1: Bu millet her destanı yazacağını hiçbir zaman bir adım geride durmayacağını bir kez daha gösterdi. Bir daha göstermek zorunda kalmasın inşallah. Bu arada yayıncılık adına da hep A Haber'in, ATV'nin, Turkuaz Medya'nın altını burada çalıştığımız için çizmedik. Şu an siz konuşurken bir şey fark

0: ettim. Karşımda arkadaşlarımın çoğu o gün yayın yaptığımız, sonrasında 10 yıl boyunca birlikte yayın yaptığımız, rejide kulağımda olan haberlerimi gönderen arkadaşlarım, şans bu ya, tevafuk mu dersiniz artık bilmiyorum. 10 yıldır yine aynı kurumda 15 Temmuz'u yaşayıp da bugüne kadar yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız denk geldi. Olmayanlar da hoş geldi. Ama böyle bir denk gelişle birlikte ben onların da emeğine ve bu ülkeye işleriyle birlikte sahip çıkışlarına ve kurumumuzun bize sağladığı bu başlığa da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz buradan yayınlarımızı noktalayacağız ama gün boyunca yayınlarımız Ankara'dan devam edecek. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet dileyerek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret satış hacmi Mayıs'ta yıllık bazda %1,4 azalırken perakende satış hacmi ise %13,7 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi Mayıs'ta bir önceki aya göre %0,7 yükseldi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımı için satış hacmi %2,9, perakende ticaret satış hacmi %2,4 artarken toptan ticaret satış hacmi ise %0,6 geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında

0: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olan köprü tehlike saçıyor.
1: Bu köprüyle ilgili ben ayrıca Büyükşehir Meclisi'ne defalarca dile getirmeme rağmen yaklaşık 2 yıldır herhangi bir şekilde bir adım atılmadı. Bu köprü sadece Esenyurt için değil, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece'nin E5 ve E6'yı bağlantı yolu. Ciddi şekilde araç sirkülasyonu ve yaya geçitinin olduğu bir bölge.
2: Çok şikayet ettik, olmadı. Ben hemen burada oturuyorum bu köprünün başında. Artı bu çok yoğun bir trafik oluyor. Çok kazaya neden oluyor. Her tarafta öyle. Yani bakımsız.
0: Sürücü ve yayalara göre köprüden geçmek oldukça tehlikeli.
3: İşte her gün binlerce aracın ve yayanın geliştiği Balıkyolu Köprüsü'nde son tablo bu. Vatandaşlar bir an evvel köprüde oluşan hasarların giderilmesini ve gerekli bakım çalışmalarının gecikmeden yapılmasını istiyor. Gözler şimdi sorumlu kurumların atacağı adımlarda.
1: Gördüğünüz gibi şu anda Balıkyolu Köprüsü'nün üstündeyiz ve burada gördüğünüz gibi binlerce araç geçiyor ve köprünün hali de ortada. Bizler bunu dile getirdiğimizde de biz bakacağız, yapacağız, edeceğiz diyerek yıllardır oyalandı. Büyük bir felaket oluşmadan bir an evvel bu konunun çözülmesini istiyoruz.
3: Siz ne düşünüyorsunuz? Tedirgin misiniz?
4: Vallahi her taraf dökülüyor. Öbür taraf hep yıkılmış.
2: Çocuklarımız var, torunlarımız var, okula gidiyorlar, geliyorlar. Yani bu köprü böyle olmaz ki. Şikayetçiyim yani.
0: Bölge sakinleri bir an önce önlem alınmasını istiyor.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Yargıtay, boşanmış çiftlerde tartışmaya neden olan aile konutuna ilişkin emsal bir kararı imza attı. Kararda kesinleşme boşanmalarda mülkün aile konutu niteliğini kaybettiği belirtildi. Kocaeli Gölcük'te resmi olarak eşinden boşanan bir kadın, mahkemeye başvurdu ve rızası alınmadan aile konutunun üçüncü kişilere devredildiğini ileri sürdü. Kadın davasında tapu iptalini, taşınmazın yeniden kendi adına tescil edilmesini ve aile konutu şerhi konulmasını talep etti. Gölcük Aile Mahkemesi davacı kadının tapu iptali ve tescil talebini kabul edince konu önce istinafa, daha sonra ise Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise eşlerin boşanma kararının kesinleştiğine dikkat çekerek, boşanmanın kesinleşmesiyle birlikte taşınmazın artık aile konutu niteliğini kaybettiğini belirtti. Bu nedenle Yargıtay, aile konutuna dayalı tapu iptali davasının konusuz kaldığına hükmetti. Böylece Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı esastan kaldırılırken, Gölcük Aile Mahkemesi'nin hükmü de bozulmuş oldu.
7: Evet, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Biz de canlı yayınlarımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden karşısında bulunan TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi kampüsünden gerçekleştiriyoruz yayınlarımızı. Tabii ki buraya da TOP yönetimine de ayrıca teşekkür ederiz bize kampüsü açtıkları için. Dediğimiz gibi milletimiz o gün 10 yıl önce darbecilere dur dedi. FETÖ'cü alçakların o hain darbe girişimine karşı milletimiz göğsünü siper etti ve kurşunlara karşı ellerinde sadece Türk bayraklarıyla bu darbe girişimine dur diyerek büyük bir demokrasi destanı yazdığını söylemek mümkün. Tabii ki biz de bu konuları önemli konuklarla konuşacağız, akademisyenlerle. O gecenin kahramanları, 15 Temmuz şehitlerimizin anneleriyle, babalarıyla ve 15 Temmuz gazileriyle konuşmaya başlamış olacağız. Yanımızda önemli bir konuğumuz var. TOP Üniversitesi'nin genel sekreteri ve Profesör Doktor Olgun Değirmenci, akademisyen ve kendisi bir de hukukçu. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk.
7: Efendim, 15 Temmuz yayınlarına konuşacağız. Çok önemli konular konuşacaksınız. Siz de özellikle burada bir şehit verdik. Özellikle 15 Temmuz şehidi Ömercan Açıkgöz ve 5 tane de gazimiz var. Bu konuları konuşacağız, ancak bir kısa bir ara verelim. Hemen tabii. Bir İstanbul'da 15 Temmuz gecesi neler yaşandı? O gün neler yaşandığını hep birlikte haberimizde izleyelim ve daha sonra kaldığımız yerden devam edelim.

0: Başka ülkenin askeri değilsiniz, bizimsiniz. Bizim kardeşlerimizsiniz, evlatlarımızsınız, abilerimizsiniz.
1: Siz hepiniz evladımızsınız çocuklar.
0: Yanlıştan dönmek derdemdir.
1: 80 darbesini ben gördüm, yaşadım. Bak, bu oyuna gelmeyin. Gelmeyin bu oyuna. Siz hepiniz bizim çocuklarımızsınız. Siz bizim canımızsınız.
0: Arkadaşlar,
1: sizin kollarınıza zarar gelmesini istemeyiz biz. Gelmeyin bu oyuna. Bu dışkışların, bu köpeklerin oyununa gelmeyin.
2: Haçlıların oyununa geliyorsunuz. Haçlıların oyununa geliyorsunuz. Başka kimsenin değil. 200 yıl önce de bunu yapmak istiyorlardı, şimdi de. Kafanızda hepinizin soru işareti var. Komutanınız hariç hepinizin soru işareti var. Komutanınızın yüzünde maske var. Neden? Neden sizde yok?
0: Gelirgin oldunuz, rahatsız oldunuz. Zaten belli. Belli, yüzünüzden belli. Mutsuzsunuz.
2: Askerleri alıyorlar. Asker polise sıkar mı ya? Polis askere sıkar mı ya?
0: Önemli olan şey birlik beraberlik.
2: Sen benim kardeşim değil misin?
0: Bu değil mi? Bu yanlış. Bu değil. Tamam, ne sen oyuncağısın, ne Amerikan oyuncağısın. Bu memleket hepimizin. Sen de benimsin, bu da benim. Ama geleceksin, bunu barıştan edeceksin. Böyle değil. Bu yanlış. Bu yanlış.
2: Asker,
0: bu
2: yanlış. Bak, emir aldığın komutanın emir verme etkisi kaldırılmıştır.
0: Ne çileşten korkarım, ne joptan korkarım. Bu yanlış.
2: Gelin bu tarafa. Devamı gelecek.
0: Olmaz. Korkmuyoruz. Korkmuyoruz. Ama korkumuz geleceğimize dair yapılan yanlıştan. Çocuğumuz olacak, torunumuz olacak. Onlara bunu nasıl anlatacağız?

0: yaşlandırdınız bir saatte ya. Bir saatte 10 yaş yaşlandık sayenizde ya. Bu nedir?
1: Ya bunların haberi yok abi.
2: Ya şu komutan gelsin.
1: Adamlara emir vermişler, komutan da yok.
3: Bize şunu.
4: Kapıyı kaldırma.
5: Arkadaşım.

0: Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yayınlarımız devam ediyor. 253 şehidimizden bir tanesi de Top Üniversitesi'nde hukuk fakültesi olan 21 yaşındaki Ömercan Açıkgözlü. Arkamda gördüğünüz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkın çağrısına uyarak meydanlara indi. Darbecilerle büyük bir mücadeleye girişti ve göksünden aldığı kurşunla, hain kurşunla şehit düştü. Biz de Ömercan Açıkgöz'ün hocası Profesör Doktor Olgun Değirmenci ile şehidimizi konuşacağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz bir kez daha.
1: Çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
0: Teşekkürler. Çok sağ olun. 15 Temmuz şehidimiz Ömercan Açıkgöz şehit düştü. Siz de o gün Ömercan Açıkgöz'e son dersini vermiştiniz. Ömercan Açıkgöz nasıl bir öğrenciydi? Buradan başlayalım.
1: Ömercan çok başarılı bir öğrenciydi. Tamuşlu bir öğrencimizdi. Çok yüksek puanlarla üniversiteye girmiş bir öğrenciydi. Ve not durum itibariyle de önde giden bir öğrenciydi. O başarısını devam ettiren bir öğrenciydi. Hani öğrenciydi diyorum ama öğrenci aslında. Biraz sonra ifade edeceğim ki biz onu hala öğrencimiz olarak içimizde yaşatıyoruz. Adını amfimizde yaşatıyoruz. Her gün hukuk fakültesi öğrencileri derse girdiği amfide ilk önce onun adını görerek giriyorlar. O bağlamda içimizde yaşattığımız bir öğrencidir. Ama bundan da daha önemlisi Ömer'in idealleri uğruna ölen bir hukukçu olması, hayatını harcayan, şehit olan bir hukukçu olmasıdır ki bunun hukukçu olarak çok daha altını çizmek isterim. Bulunduğumuz yerle başlayalım ilk önce. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeninin korunması için şehit ve gaziler vermiş. Aynı zamanda da saldırılardan etkilenmiş bir üniversite. Hani tabirimi caiz görürseniz gazi bir üniversite diyebiliriz. O çünkü o gece saldırıdan etkilenmiştir. Niye biz bir şehit beş gazi verdik o gece ve sokağa o kadar öğrencimiz çıktı? Çünkü üniversitede eğitim hayatı devam ediyordu. Biz yıl boyunca eğitime devam eden bir üniversiteyiz farklı olarak. Dolayısıyla 15 tatilde bizim öğrencilerimiz tatilde değildiler. 15 Temmuz'da özür dilerim. Tatilde değildiler. 15 Temmuz günü öğrencilerimiz bilhassa dersteydiler. Ve o gece biz milli iradeyi temsil eden ve darbeye karşı duran bir şehit ve 5 gazi verdik ve bunların hepsi 20'li yaşların başlarında üniversite öğrencisi çocuklardı. Bu çok önemli bizim açımızdan. Şimdi Ömercan Açıkgöz hakkında konuşmak isterim. Sebebi şu, Ömer'in hikayesini ısrarla gündemimizde tutalım diye. Fakültemizin öğrencisiydi. Evet, burada ben geniş zaman kullandım, geçmiş zaman kullanmadım, öğrencisiydi demedim. Sebebi şu, çünkü halen öğrencimiz Ömer. Çünkü Ömer'in adını biz üniversitede yaşatıyoruz. Ömer'in adını hukuk fakültesi öğrencileri her derse girişte anarak giriyorlar. Hangi dersin oldukları amfiyi seçerken Ömercan Açıkgöz amfisi diyerek amfilerine gidiyorlar. Ve böylelikle yaşatıyorlar. Ben o gün sabah Ömer'le dersimi yaptım. Ha, benden sonraki dersler var mıydı bilmiyorum ama benim Ömer'le son dersimdi. 15 Temmuz 2016 günü Cuma sabahı. Hatta amfide bulunduğu, oturduğu yer bile hala gözümün önündedir Ömer'in. Duruşu, dersi, dinleyişi bile gözümün önündedir.
0: O gün bir konuşma gerçekleşti mi Olgun Hocam kendi?
1: Yok, hayır. Aramızda bir konuşma gerçekleşmedi o gün ama dersi dinledi. Çok dikkatli dersi dinlediğini, ceza hukuku genel hükümler dersiydi. Sonrasında akşam zaten bu olay meydana geliyor ve biz de ertesi gün Ömer'in vefatını haber alıyoruz.
0: Acaba beni ertesi gün aldınız.
1: Ertesi gün aldık, evet. Ertesi gün aldık.
0: Efendim, 10 yıl geçti bu 15 Temmuz üzerinden. Bu mücadeleyi nasıl görüyorsunuz? FETÖ'yle mücadele. Bu alçaklar hala içimizde, kriptocular var ve bu noktada Türkiye'de büyük bir mücadele veriyor. Siz nasıl görüyorsunuz bir akademisyen olarak, hukukçu olarak?

0: Türkiye'deki bu mücadele devam etmeli. Yani bir hukukçu olarak burada adını koymak gerekirse bu anayasal düzene karşı işlenmiş bu suçtur. Darbe girişimi açısından konuştuğumuzda. Evet. Ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar devletin bekasını doğrudan hedef alan suç tipleridir. Ve hepimizin aslında milli iradeyi temsil eden herkesin karşı durması gereken suç tipleridir. Bu baktan baktığınızda. Tabii ki bu yapılanmanın farklı işlediği suçlar da olabilir. İşte resmi evrakta sahtecilik yapmışlardır, birilerine vesile olmuşlardır, delil karartmışlardır. Ama bizim için önem arz eden husus 15 Temmuz gecesi gerçekleşen anayasal düzene karşı işlenen eylemler. Ya bu bağlamda Ömer'in durumuna baktığımızda hani o Mehmet Akif'in söylediği gibi Ömer aslında bir hilal uğruna batan güneş. Şimdi Özkan Bey, çeşitli meslek grupları vardır. Her meslek grubunun kendi içerisinde idealleri vardır. İşte asker vatanının selameti için ölür. Polis suçun önlenmesi ve kamu düzeni için olur. Her gün haberlerde seyrediyoruz. Suç önlemek için, kamu düzenini sağlamak için şehit olan polislerimiz veya vatanı için şehit olan askerlerimiz. Bir pandemi atlattık. Bu esnada halk sağlığını korumak için şehit olan hekimlerimizi gördük. İşte yangınla mücadelede orman yangınlarında şehit olan orman muhafızlarımızı gördük. Bir hukukçu adına bakarsanız Ömer'in de aslında ideali olan nokta bu. Ömer de anayasal düzenin korunması ideali uğruna şehit oldu. Bir hukukçu olarak benim çok altını çizmek istediğim nokta aslında bu. Yani ideali uğruna şehit olan bir öğrenciydi Ömer.
1: Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun tüm şehitlerimizin. 15 Temmuz şehidi Ömer açık gözünde. Hocam, bize ev sahipliği yaptığınız için, Top Üniversitesi'nin kampüsünü bize açtığınız için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yayına verdiğiniz katkıdan dolayı da.
0: Çok sağ olun. Ben çok son cümlemi şöyle ifade edeyim.
1: Alayım hocam.
0: Ömer'i yetiştiren elleri öpülesi ailesini minnetle şükranla anarım. Peygamber'e komşu olan Ömer'e Allah'tan rahmet dilerim. Ve 5 tane şehidimiz Hanifi Can Türkoğlu, Taha Bilgin, Ömer Furkan Özdemir, Ömer Giderler ve Yusuf Balıkçı. Geçmiş olsun dileriz ki biz onlar sayesinde aslında bu programı burada yapabiliyoruz.
1: Evet hocam.
0: Ben çok teşekkür ederim. Tekrar bizi konuk ettiniz.
1: Çok sağ olun hocam. Teşekkürler. Evet, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bulgaristan medyası için bir makale kaleme aldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin anlattığı makalede Türk halkının gösterdiği direnişin dünya demokrasi tarihinde eşi benzeri görülmediğini vurguladı.
2: Amaçları Türkiye'yi kaosa sürüklemekti dedi. Türk halkının eşi benzeri görülmemiş bir cesaret örneği gösterdiğini vurguladı.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Bulgaristan'ın en büyük gazetelerinden olan Dvaisiti Çetri Ças'a 24 saat ve Dnevnik gazetelerine makaleler verdi ve Türkiye'nin bu 10 yıl içerisinde kat ettiği yolu ve ilerlediği rotayı çizdi. Bununla beraber Başkan Erdoğan 15 Temmuz direnişi dünya demokrasi tarihinde emsalsiz bir örnektir şeklinde açıklamasıyla Bulgaristan'da 15 Temmuz ve sonrasındaki yeni Türkiye'yi anlattı.
2: 15 Temmuz destanını yıl dönümünde hem şehitlerimizi anıyor hem de hainlere karşı direnişimizi kutluyoruz. Direnişin 10. yıl dönümü vesilesiyle Başkan Erdoğan da milletin destanını anlatan bir makale kaleme aldı.
4: Ülkemizin kurumlarına gizlice sızmış bir terör ağı tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin amacı halkımızın geleceğini kontrol altına almak ve Türkiye'yi uzun süreli bir kaosa sürüklemekti.
2: Makalede hainlerin hedeflerinin Türkiye'nin bağımsızlığı olduğuna dikkati çekti.
4: Fethullahçı terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen bu hain darbe girişimi sadece geleneksel bir darbe girişimi değil, aynı zamanda ülkemizin bağımsızlığını da tehdit eden kapsamlı bir işgal girişimiydi.
2: Erdoğan makalede Türk halkının eşi benzeri görülmemiş bir cesaret örneği gösterdiğini de altını çizdi.
4: Bağımsızlıklarını ve geleceklerini savunarak isyancılara karşı koyan değerli halkımız, kahramanca direnişleriyle tüm dünyaya milli iradenin bu topraklarda köleleştirilemeyeceğini ilan etti.
2: Hain darbe girişimi ardından Türkiye'nin her alanda kat ettiği tarihi gelişime de dikkati çeken Başkan Erdoğan, hayata geçirdiğimiz projelerde daha müreffeh bir geleceğe doğru kararlı adımlar attık ifadelerini kullandı.
1: Evet, A Haber Televizyonu olarak canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Sağda da muhabir arkadaşlarımız var. 15 Temmuz şehitliği için camilerde Mevlid programı düzenlenecek.

0: Sözü de A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim'e bırakıyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. Az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi şu anda Türkiye'nin hemen her camisinde 15 Temmuz şehitleri için Mevlid programı düzenleniyor. Kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl'le birlikte bizim bulunduğumuz cami Ortaköy'de bulunan Ortaköy Camii'ndeyiz. Şu anda bakın oldukça yine kalabalık olduğunu ifade edelim ve burada Türkiye genelinde olduğu gibi 15 Temmuz şehitleri şu anda dualarla anılıyor. Camide Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ve bu 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimiz işte şu anda bir kez daha rahmet ve minnetle yad edildiğini söyleyebiliriz ki 15 Temmuz gecesi, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye tarihinin en kritik gecelerinden birini yaşamıştı. Maalesef çok sayıda vatandaşımız şehit oldu. 2000'den fazla vatandaşımız da gazi olmuştu ve aradan işte 10 yıl geçti ve bu 15 Temmuz gecesi yaşananlar tabii ki hiçbir şekilde unutulmuyor ve şehitlerin hatırası da şu anda yaşanılmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi çok sayıda vatandaş 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden şehitler için dualar ediyorlar, ellerini açtılar ve bu noktada yalnızca bu camide değil İstanbul'un ve Türkiye'nin hemen her camisinde işte vatandaşlar bir araya gelerek 15 Temmuz gecesi hayatını kaybedenleri dualarla andığını ifade edebilirim. Tabii ki İstanbul ve Ankara başta olmak üzere az önce de ifade etmiş olduğumuz gibi tüm camilerde yalnızca öğle namazından önce değil aynı zamanda ikindi namazından önce de yine aynı şekilde bu şekilde Mevlid programı düzenleneceğini ifade edelim. Şu anda bakın tamamen artık eller semaya açıldı ve 15 Temmuz gecesi vatanını bir yandan demokrasiyi savunan ve onları savunurken şehit olan vatandaşlarımız için işte şu anda hep birlikte dua ediliyor. Dakikalar öncesine kadar burada görmüş olduğunuz vatandaşlar sessiz bir şekilde Kur'an-ı Kerim tilavetini dinliyordu ve şu anda artık an itibariyle dua edildiğini ifade edelim. Mevlid programı ve duaların ardından buradaki program tamamlanacak ancak yine ifade etmiştik ikindi namazından önce de ikindi ezanından önce de namaz kılınmadan yarım saat önce de yine bu şekilde Mevlid programı olacak diyelim ve biz de o noktada yine bir camiden bu yayını aktaracağız diyelim. Sözü Ortaköy Camii'nden size bırakalım.
0: Teşekkürler Hasan Zahit Ezim'e verdiği bilgiler için. Biz de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yayınlarımıza devam ediyoruz. İki kıymetli konuğumuz var. 15 Temmuz şehitlerin anneleri var. Kim bunlar? Hemen bunları izleyicilerimize tanıştırmış olalım. Şehit Fırat Bulut'un annesi Rahime Bulut. Şehit Halil Işılar'ın annesi Hülya Işılar canlı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Biz
0: yayınlarımızda 15 Temmuz'u unutturmadık. Unutturmayacağız ve özellikle 15 Temmuz şehitlerimiz özellikle bu vatan için canlarını seve seve feda ettiler. Tabircilere dur dediler. Kimi polis memurdu, kimi de sivildi. Özellikle Hülya Hanım, izin verirseniz Rahime Hanım'la başlamak istiyorum. Tabii. Aslında hanım da değil, Rahime teyze sizinle başlamak istiyorum. Oğlunuz bir polisti, evet. Fırat Bulut, şehidimiz. Neredeydi, nerede şehit oldu? Buradan başlayalım isterseniz.
2: Ben 15 Temmuz şehit Fırat Bulut'un polis memuru, şehit Fırat Bulut'un annesi Rahime Bulut. 15 Temmuz dediğin zaman yani Fırat Bulut dediği zaman Fıratsız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz. Fırat Bulut Genelkurmay'la Emniyet Genel Müdürlüğü önünde o gece asayişteydim o gece görevli. Bir de keskin nişancılığı var. O gece o hainlere karşı, o kanlı gecede o vatan hainlerine karşı 281 mermi kullanmış. 281 mermi kullanmış. Arkadaşları Fırat geri çekil dediğinde ben bu vatan hainlerinin önünden geri çekilmem demiş. Orada mücadele etmiş. Hatta görenler de var. Yaralı olduğu halde tekrar çatışıyor. Hani hissetmiyor o yarayı. İşte oradaki vatandaşlara geri çekilmeyin, devam edin, bu hainlerin önünden geri çekilmeyin diyor. O hainlerde şu polisi indirin demişler, şu polis hepimizi vuracak. Ama oğlum orada geri çekilmiyor, mücadelesine devam

0: Devam ediyor. Babası arıyor gece. Oğlum dikkat et diyor. Diyor ki vatan elden gidiyor baba. Bir Fırat gitmiş çok mu? Yani Fırat'ın kayıtları da var. Son sözü. Fıratsız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz. O gece işte yaralanıyor. Hastaneye kadar aldığım bilgiye göre selavatını getiriyor. İşte Ufuk Hastanesi'nde orada şehadete yürüyor. Rabbim şehadetini kabul buyursun. Fırat Bulut hani nasıl biriydi? Fırat Bulut korkusuzdu. Allah'tan başka kimseden korkmazdı. Haklının yanında haksızın karşısındaydı. Gerçekten de hiç kimse bileğini bükemezdi. Hatta bir anısı vardı. Sabah 8 akşam 5 görevi vermişler. Kabul etmemiş. Niye kabul etmedin oğlum dedim. Dedi ki ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisiyim. Ben isteseydim memur olurdum. Benim işim suçlu kovalamak.
1: Evet.
0: Yani gözünü hiç sakınmazdı. Ve öyle de oldu. Hani biraz delallı, biraz böyle mangal gibi kor yürekli. Hazreti Hamza gibi de çatıştı orada. Şehit oldu. Rabbim şehadetini kabul buyursun.
1: Amin.
0: Şimdi hani bir şey var, Erzurumlu Nene Hatun var, kaç metre karın üstünde o zaman ki ayakları çıplak, elinde zopası, sırtında yavrusunun kondağı. Diyor ki benim evladım anasız büyür de vatansız büyüyemez. Şimdi ben Fırat'ın şeyine cevap veriyorum. Ben de evlatsız büyürüm, yaşarım ama acı ama tatlı, ama vatansız yaşayamam.
1: Evet.
0: Rabbim bu vatanımızı daim etsin. İnşallah bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin. Şu cennet vatanımıza düşman ayağı değmesin. Rabbim daim etsin. Şehitlerimizin de ruhu şad olsun. Mekanları
1: Amin.
0: Cennet olsun.
1: Amin.
0: Aziz şehitlerimiz, bayrak olduz inmediz, ezan olduz dinmediz, şehit olduz ölmediz. Rabbim o vatan hainlerine fırsat vermesin. Onların bir planı var, Allah'ın da bir planı var. O planları Rabbim başlarına çevirdi.
1: Amin.
0: Ben şehit anasıyım. Benim başım bu dünyada dedik, ahirette dedik, Allah'ın huzurunda dedik. Benim yavrum kahraman şehidim. Hain FETÖ'cü olacaksa kahraman şehit olsun. Ben bu evlat acısına dayanırım, çekerim.
1: Evet.
0: Rabbim yavrumun şehadetini kabul buyursun. Ölürsek cennet bizim, durursak vatan bizim. Onların değil.
1: Teşekkürler Rahime teyze. Şimdi bir diğer 15 Temmuz şehidimiz Halil Işılar'ın annesi Hülya Işılar. Hülya teyze, siz de canlı yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Halil Işılar şehidimiz nasıl birisiydi? Oradan başlayalım. Sonra da o gün nasıl sokağa çıktı, darbecilere direndi?
2: Ben şehit Halil Işılar'ın annesi Hülya Işılar. Benim oğlum Emniyet Genel Müdürü'nün önünde şehit oldum. Oğlum o gün işten geldiğinde yorgun bir vaziyette geldi. Yemeğini falan yedikten sonra halı saha maçına gitti ve halı saha maçında görevliler demiş ki evlerinize gidin, ortalık karışacak demiş. Benim oğlan eve geldi. Oğlum hayır dedim, niye erken geldin? Anneye de ortalık karışacak, bizi polisler yollamış. İyi olmuş vallahi dedim. Otur dedim. Ondan sonra neydi, oturduk, hep bir oturduk. Saat, yalan söylemeyin, reisimizin çağrısını duydu. Duyardım, hemen yerinden kalktı. Vestiyerden bir şey aldı, giymek istedi. Giydi. Ben nereye gidiyorsun Halil dedim. Dışarı çıktım anne dedi. Hayır gitmeyeceksin dedim. Bak ortalık çok karışık, başta bir iş gelir, gitme oğlum dedim. Ondan sonra tamam anne dedi, arkadaşın evine gideceğiz, oyun oynayacağız dedi. Sen bir oyuna benzemiyor, hadi bakalım dedim. Baktım yukarı doğru çıkıyor. Evden çıkarken de o kadar telaşıyla çıkmış ki halasının terliklerinle çıkmış. Yani ayakkabı falan giymemiş. Ondan sonra yukarı çıkarken gördüm. Oğlum Halil gel dedim, dön dedim. Hiç arkasına bakmama direkt şöyle, tamam ya geliyorum dedi, bekle dedi, gelirim dedi. Ama bana yalan söyledi, gelmedi Halil bir daha.
1: Evet. Hacı haberi nasıl öğrendiniz?
2: Hacı haberi arkadaşlar saat 4'te sabah insanları pardon okunurken arkadaşların annesi beni aradı. Dedi ki Hülya Halil geldi mi dediler, ben yok gelmedi dedim. Sinikler geldi mi dedi, ben geldiklerini duyunca o arada başımdan bir kaynar su dökülü ayağımdan çıktı. Eşime bağırdım, kalk dedim, Halil yoktu, Halil'e bir şey yok dedim. Ondan sonra biz işte 3 gün aradık, Halil'i biz bulamadık. 3 gün aradıktan sonra ablası numune hastanesinin morgunda buldu. Bana yoğun bakımda diye haber geldi. Ben de dedim bir anne olarak da dedim ki ya dedim bir şey, madem yaralıymış dedim, kolu kopsa, bacağı kopsa, ya sakat kazma ona bakarım dedim. Ben bir anneyim dedim. Ben onu sırtta taşırım dedim. Onu yere bile indirmem ben dedim. Ondan sonra iş gerçeğe binince, numune hastanesine gidince beni doğru morga götürdüler ve Halil'im orada gördüm.
1: Evet.
2: Yani ancak ölürsem yüzü ancak aklımdan çıkacak. Bir de o gün geldiğinde eve mesela şehit olmadan önce geldiğinde mesela yüzünde bir durgunluk vardı. Annesinin kız kardeşi Esma da farkına varmış. Ondan da baktım yüzü böyle gözle baygın bakıyor. Gözü içi sapsarı. Dedim ki oğlum sende bir hal var dedim. Neyin var oğlum dedim. Ne yapıyorsun? Hasta mı dedim. Yok anneydi. Benim oğlum elektrikçiydi. Merkez sistem döşerdi. Çatalı çok yoruldum ondan dedim. Vallahi oğlum dedim. Sen ne kadar yoruluyorsun sen bu hale gelmezsin dedim. Meğer ki benim yavrum suratında o şehit nişan taşıyormuş da ben anlamadım.
1: Evet.
2: Ben bilemedim yani.
1: Bir de efendim hayırlı olsun torununuz olmuş.
2: Evet.
1: Onu da ismini, dayısının ismini, şehit olan dayısının ismini vermişsiniz, Halil.
2: O beni çok mutlu etti. Ben çünkü oğluma çok hasrettim yani, çok özlemiştim oğlumu. Daha sonra işte büyük kızım doğum yaptı. Oğlan olacağını öğrendik. Damadım da ben hiçbir şey demeden dedi ki anne dedi, bu Halil isminle geliyor dedi. Halil'e Halil koyacağım dedi. Ben de benim için gurur olur oğlum dedim. Sen öyle müsait gördük de söyledim. Şimdi Halil yemin ederim severken 10 senelik hasretim diye sevip bağırma basıyorum. Evet. Halil'im diyorum. Güzel oğlum diyorum. Açık annesi kızsa bağırma kız ona diyorum. O benim oğlum 10 yıllık hasretim o benim
1: evet.
2: diyorum. Yani beni anne diyor bak şımartıyorsun diyor. Bırak şımarsın dedim. Dayısını şımartamadım onu şımartacağım dedim. Bırak dedim.
1: Evet.
2: İstedik dağılsın, döksün, kırsın ne yaparsa yap dedim. O benim 10 yıllık hasretim
1: evet.
2: dedim.
1: Tekrar başınız sağ olsun
2: teşekkür
1: efendim.
2: Ederim.
1: Yayına verdiğiniz katkıların dolayı çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet biz yayınlarımızda konuklarımıza devam edeceğiz. Tabii ki sağda arkadaşlarımız var. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainler Marmaris'te olan Başkan Erdoğan'a suikast düzenlemek istedi. Özellikle 3 helikopterle 37 FETÖ'cü Marmaris'e gitti ve Erdoğan'ın kaldığı konuta baskın yapıldı. O karanlık gecede neler yaşandı? Tabii ki haber muhabiri Atagündüz Kurşun'a sözü bırakalım. Atagündüz Kurşun.
3: Evet 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi gecesi hiç kuşkusuz gözlerin çevrildiği noktalardan bir tanesi de Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. Biz de kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Marmaris ilçe sınırındayız. Hemen üstümüzde de Muğla-Marmaris Karayolu var. Peki burası neden önemli? Şimdi Köksal yavaş yavaş o menfezin başına doğru gidiyor. Çünkü FETÖ'cü hainlerin yakalandığı yerlerden bir tanesi burası. Siz de söylediniz İzmir Çiğli'den havalandı o helikopterler. İçerisinde Fethullahçı terör örgütünün üniformalı teröristleri vardı. Hedeflerinde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ailesi vardı. Marmaris'teki konutundaydı Başkan Erdoğan ve FETÖ'cü hainler oraya o konaklama noktasına baskın düzenledi. Hatta iki polisimiz de şehit edildi FETÖ'cü hainler tarafından. Ancak bu vatanın gerçek evlatları, gerçek güvenlik görevlileri de işinin başındaydı. Vatanını seven, milletini seven, bayrağını, toprağını seven güvenlik görevlileri de işlerinin başındaydı ve o FETÖ'cüler püskürtüldükten sonra ormanlık alana doğru kaçmaya başladı. Şimdi Köksal gösterecek. Günlerce bu ormanların içerisinde kaçacak delik aradılar. Ta ki yine bir ihbar gelinceye kadar. Çünkü bir FETÖ'cü hain yol üzerine çıkmıştı. Bir araç arıyordu. Otostop çekiyordu. Ancak bir iddiaya göre bir taksi sürücüsü o FETÖ'cü askerin yanında durmadı. Darbeci askerin yanında durmadı ve ihbarda bulundu. Ve onun ardından da işte bu ormanlık alanlarda geniş çaplı bir arama tarama çalışması başlatıldı ve Paşa Kod adlı FETÖ'cü terörist Zekeriya Kuzu başta olmak üzere diğer birçok FETÖ'cü terörist işte tam da burada adeta fare gibi saklandıkları bu menfezin içerisinde kıskıvrak yakalandılar ve ardından da gözaltına alındılar. İşte bu noktadan da çıkarılıp araçlara bindirilip götürüldüler. Çünkü baş döndürücü gelişmeler yaşandı Marmaris'te. Tekrar edelim Başkan Erdoğan da hedefindeydi. FETÖ'cülerin onun konaklama noktasına da bir suikast düzenlendi, bir baskın düzenlendi. Hatta iki polisimiz ne yazık ki FETÖ'cü hainler tarafından şehit edildi. Fakat emellerine ulaşamadı FETÖ'cü hainler. Çünkü Başkan Erdoğan önce Dalaman'a gitti, ardından da İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Ve hatta Marmaris'teki konakladığı noktadan Türk milletine de çok anlamlı bir çağrı yapmıştı hatırlanacağı gibi. O çağrıyı da ben halkımı dedi meydanlara davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum demişti. Ve milyonlarca kişi de işte o Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından meydanlara dökülmüştü. Ve o nedenle de Muğla'nın Marmaris ilçesi bu nedenle oldukça önemli. Son bir kez daha gösterelim. İşte Fethullahçı terör örgütünün üniformalı teröristlerinin saklandığı ve yakalandığı yer, işte burası olarak kayıtlara geçti diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Atagündüz Kurşun'a çok teşekkür ederiz. Teşekkürler Atagündüz Kurşun'a verdiği bilgiler için. Tabii ki yayınlarımız devam ediyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ve yanımızda 15 Temmuz gazileri var. Ahmet Arık ve Kazım Çakır. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
1: Efendim isterseniz Kazım Çakır'la hemen başlayalım. Efendim bu 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden 10 yıl geçti. O darbe girişimini nasıl haber aldınız ve nasıl sokağa çıktınız? Buradan başlayalım.
4: Tabii ben saygılarımı sunuyorum külliyeden bütün Türkiye Cumhuriyeti'nde bizleri izleyen, dinleyen kardeşlerimize. Şimdi 10 yıl geçmesine rağmen sanki 10 gün üzerinden geçmemiş gibi şu anda biz iliklerimize kadar bu yaşanan olayları hissediyoruz. Öncelikle Kazım Çakır, 15 Temmuz gazisiyim, Bolu Gerede'liyim. Genelkurmay'da gazi olduk tabii biz. Bu anılarda Türk milletiyle kamuoyunda paylaşmak isteriz. Şimdi haberi şöyle aldık. Televizyon başında, televizyonda haberleri izliyorduk. Baktık ki İstanbul'da köprünün üzerinde tanklar. Biz yaşımız gereği de işte 50-55 yaşlarındayız. Geçmiş dönemlerdeki Türkiye'de yaşanan olaylardan dolayı bir problemin olduğunu hissettik tabii. Anormal bir durum var ama ne olduğunu detaylı bir şekilde bilmediğimiz için dolayısıyla bu işle ilgili bir haber alalım dedik. Birkaç yer telefonla aradık. Dediler ki işte bir kalkışmanın olduğu orduda, ordu içerisinde bir takım FETÖ gruplarının olabileceği. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir kalkışma olduğunu söylediler.
1: Siz hemen nereye, hangi noktaya gittiniz efendim?
4: Tabii biz hemen bunun üzerine dedik ki dışarı çıkmamız lazım. Hı hı. Cumhurbaşkanımızı bu noktada karşılamamız lazım. Cumhurbaşkanımız da işte tatilde olduğunu o süreçte biliyoruz falan. Ankara'ya havaalanına iner diye düşündük. Dedi ki Cumhurbaşkanımızı karşılamamız lazım diye havaalanına gidelim diye çıktık. Havaalanına gidelim diye yola çıktığımızda dediler ki ya bizim 5-6 kişilik bir grubumuz vardı. Dediler ya tam şeyde bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hatta Genelkurmay'ın orada sıkıntılar olduğunu, tankların meydanlara çıktığını, araçları ezdiğini, oralara gitmemiz gerektiğini bize arkadaşlar telefonda duyurdular. Biz bunun üzerine tabii istikametimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevirdik.
1: Evet. Orada yaralandınız değil mi efendim? Orada
4: evet.
1: Yaralandınız.
4: Evet.
1: Ahmet Bey sizden de bir almak istiyorum. 15 Temmuz'da yaralandınız. Hala belki o yaralar duruyor.
5: Evet.
1: Siz nasıl yaralandınız ve nerede yaralandınız ve neler söylemek istersiniz?
5: Ben öncelikle size A Haber'e ve çok çok teşekkür ederim bizlere bu 15 Temmuz'da ağladığınız için. Ülkemiz, vatanımıza, milletimize Cenab-ı Allah bir tabirine bir hain geceler göstermez yani. Ve biz ben o gün, o gece bu haber aldığımızda evden oğlumla beraber hareket ettim ben de. Biz de Genelkurmay'a gittik Kazım Beygil falan beraber hareket ettiğimizde. Biz evden çıkarken sadece elimizde bizim bir Ay Yıldızı bayrağımız vardı. Elimizde bir silahımız, kendimizi koruyacak hiçbir şeyimiz yoktu. Üstümüzden helikopterler geçiyordu, uçak savarlar geçiyordu ve öbürüne yani ateşler ediyorlardı. Genelkurmay'a oraya baktığımızda çok hareketli bir durumlar vardı. Halk olarak da Genelkurmay'ın demirlerini elimize salya salya demirler kırdık. Genelkurmay'ın içine falan girdik o gece. Genelkurmay orada hain askerler, hainler orada vatandaşlarımızı ateş ederek şehit ettiler orada. Gözümüzün önünde bazı arkadaşlarımız hatta şehit oldu orada. Helikopterden gece sanırsam saat 12 mi 1 mi neydi, helikopterin üzerimize bir şey attılar. O anda biz yaralandık.
1: 40 tane şarapnel parçasıyla değil mi efendim vücudunuza var?
5: Doğrudur. Şu anda hala vücudumuz şarapnel parçalarından hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz. Zaman zaman doktor kontrollerimiz oluyor. Zaman zaman bir aksamamız oluyor. Ama Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun. Yani tek bacakla, tek kolla yaşayabiliriz. Ama vatanımıza bir şey olmasın. Biz bu ülkemiz için Ayıldız bayrağımızı elimize aldık. Ya Allah, ya Bismillah dedik. Sokaklara döküldük. Yani biz kendimiz şehit olabiliriz. Evlatlarımızı şehit verebiliriz. Ama ülkemize, vatanımıza, milletimize bir şey olmasın. Biz bunu yaşadık.
1: Evet.
5: Umarım ki bundan sonra gelecek İnşallah nesiller olmaz. Böyle bir şey yaşamaz. İnşallah böyle olmaz. Bir şeyler olmaz.
1: Evet. Teşekkürler. Çok sağ olun.
5: Biz teşekkür ederiz.
1: Evet. 15 Temmuz darbe girişiminde engellenmesinde milli medyanın da önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Şimdi o geceye tekrar döneceğiz. A Haber ve ATV'nin ortak ekranda buluşup nasıl bir yayıncılık refleksi ortaya koyduğunu hatırlayacağız. Gelin o haberimizi izleyelim.
6: Temmuz gecesi. Türkiye tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadı. Tanklar sokaklara çıktı. Savaş uçakları alçak uçuş yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Milletin silahı yine millete çevrildi. Yalnızca devlet kurumları değil, medyada büyük bir imtihandan geçti. Bazıları beklemeyi tercih etti. Bazıları yaşananları anlamaya çalıştı. Ama A Haber ve ATV ilk dakikadan itibaren milletin haber alma hakkını önceleyen yayıncılık refleksiyle yayındaydı. Darbe girişiminin ilk saatlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te yaptığı ve o ana kadar hiçbir televizyon kanalında yayınlanmayan ilk açıklamalar, Türkiye'de ilk kez A Haber ATV ortak yayınında ekranlara ulaştı.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını da sıcağı sıcağı paylaşacağız sizlerle.
8: Ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir. Ve bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir. Ve milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister silahlı kuvvetler içerisinde olsun, bir grup azınlık da olsa, ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun gerekli cevabı alacaklardır. Bir defa şunu bilmeleri lazım. Bu ülkede milli iradenin üstünde, beşer planında bir güç söz konusu değildir. Ben şu anda ülkemin cumhurbaşkanı olarak şunu çok açık net söylüyorum. Kurucusu olduğum partimin tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum. Ve şehirlerimizin meydanlarında biz halkımızla el ele olacağız. Ve bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi orada vereceğiz.
6: Başkan Erdoğan'ın bu sözleri sadece bir açıklama değildi. Millete umut veren, devletin ayakta olduğunu gösteren, tarihin akışını değiştiren ilk mesajlardan biriydi. Dakikalar ilerledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise tarihe geçen o an yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ATV ortak yayınına bağlandı. Milletin meydanlara, devlete ve hukuka sahip çıkmaya çağırdı. Milyonlar ekran başında bu çağrıya kulak verdi ve ardından meydanlar doldu.
9: Binlerce insan Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından sokaklara döküldüler. Burada Cumhurbaşkanımızın yanında olduklarını ve dimdik durduklarını göstermek adına şu anda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru gidiyorlar.
10: Şu anda E5'teyiz. Herkesin elinde Türk bayraklarıyla halk marşlar söyleyerek Vatan Caddesi'ne doğru, Atatürk Havalimanı'na doğru ilerliyor. Kalabalığın arkası kesiliyor.
11: Binlerce vatandaş şu anda E5 karayolunu kapattı.
6: Tarih yön değiştirdi. Şimdi 15 Temmuz'un 10. yılında o geceyi, o cesareti, o yayıncılık refleksini ve millet iradesinin destanını bir kez daha hatırlıyoruz.
7: Şimdi telefon attığımızda Sayın Berat Albayrak var.
12: Cumhurbaşkanı.
7: Berat Bey, bizi duyabiliyor musunuz efendim?
13: Cumhurbaşkanımıza.
7: Sağ olun efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, bizi duyabiliyor musunuz?
13: Duyuyorum, duyuyorum.
7: Efendim, biz ve izleyicilerimiz sizin bu dikkat çekici gelişmeye ilişkin değerlendirmenizi merak ediyoruz. Söz sizde efendim.
13: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu akşama doğru silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketini başlatmaları karşısında tabii ki ülkemizin değişik yerlerinde bir sıkıntı meydana geldi. Ve teröre karşı da şu anda ciddi bir tedbir alınmış vaziyette. Gerek Sayın Başbakanımız, gerek şahsım, gerek diğer bakan arkadaşlarımız hepsi şu anda bir çalışmanın içerisindeyiz. Yalnız şunu özellikle söylemek istiyorum. Bir defa bu ülke demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülkedir. Dolayısıyla demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülke olarak şahsım bu ülkede başkomutandır. Ve başkomutan olarak Cumhur'un %52 oyla seçmiş olduğu bir cumhurbaşkanı olarak böyle bir adımın atılmasını ben duymuş değilim. Ve gerek Genelkurmay Başkanımız, gerek komuta kademesindeki birçok komutan arkadaşlarımız da el ele, omuz omuza bugünlere kadar bizler bu işi güçlenerek getirdik. Ve silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki tüm imkanlarımızı, milletin imkanlarıyla elde edilmiş bu imkanları millete doğrultmak, milletin silahıyla milleti vurmak ancak bir üst aklın, işte bu paralel devlet yapılanması denilen terör örgütünün yapabileceği, paralel devlet yapılanmasının başlattığı bir olay bu. Ve bu olayla da bunlar herhalde bu ülkeyi ele geçireceklerini zannediyorlar. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve havalimanlarında da havalimanlarının kulelerini işgal etmiş, ele geçirmiş olanları da şu anda yargıya haber veriyorum. Diyorum ki yargı buralardakilerle ilgili olarak da adımını atmalı ve bunlarla ilgili de yargı süreci başlatılmalıdır. Buralar milletindir. Bu işgal kuvvetlerinin değildir. Bu işgal kuvvetlerine karşı da bizler dik duracağız, milletçe el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz ve ülkemizin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü parçalamak isteyenlere karşı da bu ülkede prim vermeyeceğiz. Hiç endişeli olmayalım. Bu kısa bir geçiş dönemi olacak ve bunu da inşallah başarılı bir şekilde atlatacağız. Endişe etmeyin.
7: Peki efendim, bu arada korsan bildirilerin de yayınlandığını biliyoruz. Biz izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Bu noktada neler söylersiniz?
13: Bu korsan bildirilere karşı da katiyen inanmasınlar. Yani milletimin kendi o aklı selimine uygun düşünmeyen bildirilerin hepsi korsandır ve bunları asla prim vermesinler. Başbakanımızın, bakanlarımızın bizlerin yapacağı açıklamaları dikkatle takip etmelerinde çok büyük faydalar var. onları.
12: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki anıta karanfiller konuldu ve şu anda da ağaç dikimi gerçekleşiyor.

0: İki Büyük Millet Meclisi'nde hedef almıştı 15 Temmuz gecesi. Bombalardan birisi de buraya düşmüştü ve bombanın düştüğü yere de geride bıraktığımız dakikalarda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti liderleri ve temsilcileri karanfil bıraktılar ve şu anda da ağaç dikimi gerçekleşiyor. Saatler gece 2'yi gösterdiğinde dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman ve milletvekilleri meclise geldi. Işıklar açıldı, direnişe geçildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Genel kurulda milletvekilleri varken milli iradenin kalbine 3 bomba atıldı. İlki saat 02.33'te Dikmen Kapı'nın yanındaki bahçeye, yani şu anda törenin gerçekleştiği yere düşmüştü. İkinci bomba ise genel kurul salonuna düştü ama milletvekilleri salondan hiçbir yere ayrılmadılar. FETÖ'cüler milli iradenin kalbini hedef almayı sürdürdü 15 Temmuz gecesi ardı arda. Bu kez genel kurulun toplandığı ana bina bombalandı. 106 milletvekili o an genel kurulda direniş halindelerdi. A Haber'de tabii o gece 15 Temmuz gecesi bir ilke imza atarak genel kuruldaki direnişi dünyaya duyuran ilk ve tek televizyon kuruluşu, yayın kuruluşu olmuştu. Orada A Haber'in yaptığı yayın da önemliydi nihayetinde. Burada Fethullahçı teröristler milli iradeyi hedef alırken buradaki direnişi ortaya koyan görüntüleri de A Haber hem Türkiye ile hem de dünya ile paylaşmıştı ve milletvekilleri saatler 03.33'ü gösterdiğinde atılan 3. bombaya sığınakta yakalandılar. Darbeye karşı da ortak bildiri orada hazırlanmıştı. Bildiri 16 Temmuz'daki özel oturumda okunmuştu. 15 Temmuz'da dediğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara'da bulunan milletvekilleri FETÖ darbe girişimine karşı büyük bir direniş ortaya koydular ve şu anda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde törenler devam ediyor. Saatler 15'i gösterdiğinde tören salonunda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bir tören daha düzenlenecek ve orada da konuşmalar olacak, ekranlara getireceğiz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ödemeler dengesi verileri açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre Mayıs ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon doları açık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 626 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 340 milyon dolar olarak gerçekleşti. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları

0: her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya, Manavgat, Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.

0: ahaberradyo.com.tr 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Sayın Cevdet Yılmaz, salonumuzu teşrif etmişlerdir.
3: Yeni anayasa için hazırlıklar tamamlandı. Yapılan çalışmalar son rötuşların ardından Başkan Erdoğan'a arz edilecek ve süreç hızlanacak. Açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, takvimin netlik kazanmadığını, sürecin meclisteki uzlaşmaya bağlı olduğunu dile getirdi. Yeni anayasa tek bir siyasi partinin ya da yalnızca Cumhur İttifakı'nın yapabileceği bir çalışma değildir. Geniş bir mutabakatla ve meclisteki siyasi partilerin katkısıyla ilerlemesi gereken bir süreçtir. Temennimiz tüm siyasi aktörlerin yapıcı bir anlayışla bu sürece katkı sunmasıdır dedi. Terörsüz Türkiye süreci ve yasal düzenlemeler de Cevdet Yılmaz'ın gündemindeydi. Hazırlıklar ve çalışmalar sürüyor diyen Yılmaz, meclis kapanmadan önce gerekli yasal çerçevenin oluşturulması yönünde yoğun bir gayret söz konusu ifadelerine yer verdi. Komisyonun çalışmaları tamamladığına ve yol haritasının oluşturulduğuna dikkat çeken Yılmaz, komisyon çalışmalarına bir siyasi parti dışında tüm gruplar katıldı. Temennimiz komisyonda ortaya çıkan ortak çalışma iradesinin yasama sürecine de yansıması ve tüm siyasi partilerimizin katkısıyla bu sürecin başarıyla tamamlanmasıdır.

0: anılmalıdır. Yaşanan darbe ve EOKA çetelerinin zulümleri hatırlanmalıdır. O gün atılan adımlar olmasaydı bugün Gazze'de şahit olduğumuz insanlık dramına benzer acılar Kıbrıs'ta yaşanabilirdi. Temennimiz Avrupa Parlamentosu üyelerinin ideolojik ve lobi faaliyetlerinin etkisinden uzak, tarihi gerçekleri esas alan daha adil ve dengeli bir yaklaşım benimsemeleridir.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Sabahın erken saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı. Yüzlerce polis katıldı. 7 ilde 93 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı. O adreslerden otomatik silahtan tabancaya kadar birçok mühimmat çıktı. Organize suç örgütlerine yönelik 5 ayrı eş zamanlı operasyonda toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda İçişleri Bakanlığımızda tam bir eş güdüm ve koordinasyon içerisinde milletimizin huzuruna ve gençlerimizin geleceğine kasteden suç örgütlerine ve sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Bakırköy, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü 3 ayrı soruşturma kapsamında 5 farklı organize suç şebekesine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada lideri yurt dışında firari bulunan silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 93 adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda 107 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada ise liderleri yurt dışında bulunan 3 ayrı yeni nesil organize silahlı suç örgütüne İstanbul merkezde 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada ise silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işlediği belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. 15 şüphelinin tamamı yakalanıp gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonları koordine eden başsavcılıklara, İstanbul ve Ankara İl Emniyet Müdürlüklerine ve görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür etti ve ekledi.
2: Ortaya konuldu. Bunlar dosyada da var.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Evet, saatler 14'ü gösteriyor. Biz de 15 Temmuz şanlı direnişi izleyicilerimize aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz ve bu külliyedeki bu merkezden özellikle yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Önemli konuklarımız var yanımızda ve bugün de bu bültende de Şehit Mustafa Solak'ın oğlu Emre Solak ve Şehit Mustafa Solak'ın eşi Melek Solak canlı yayın konuğumuz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Biraz özellikle şehidimizle ilgili o gün neler yaşandı onlara aktaracağız ama bir haberimiz var. O haberi izleyicimize paylaşmış olalım. Özellikle FETÖ'cü hainler 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hedef aldı ve meclise 3 tane bomba attı. Tabii ki o gün vekiller de milli iradeye sahip çıktı ve vekiller duygularını ve düşüncelerini A Haber'den tüm dünyaya aktarmış oldu. O haberi izleyelim.
5: Meclisin içinde, genel kurulda, buraya arkadaşlarımın kamerayla girmesi normalde mümkün değil ama bugün orada yasak yok. Levent Eke konuşabilmek için konuk ayarlıyor. Görüntüleri için affedin ama birazdan da zaten evet herhalde Levent hazır. Levent, duyabiliyor musun? Genel kurul salonundasın. Kimler var orada? Atmosfer nasıl? Söz sende.
6: Salih, duyuyorum. Tarihte bir ilke tanıklık ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun içindeyiz. İlk defa böyle bir izin veriliyor bize. Çünkü tarihi bir gün ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman, ona bırakıyorum sözü.
7: Benim ricam şu. İki gruptan birer grup başkan vekili sağ ve soluma lütfen buyursunlar, teşrif etsinler. Sayın Katip Üyeler, yerlerinizi grup başkan vekillerine verelim. Evet.
8: Şu an canlı yayındayız mecliste.
7: Buyurun. Buyurun efendim. Levent Bey, Bülent Bey, herhangi biriniz. Evet.

0: teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Efendim bu bir olağanüstünün üstü bir toplantı. Bendeniz sayın meclisimizi yarın saat 14'te olağanüstü toplantıya davet ettim. İnşallah topyekün meclis olarak yine biz birbirimizle görüşeceğiz. Şu çok affedersin. Bir dakika. Alo. Alo.
1: Sesini bilen kim ya?
0: Alo. Alo İbrahim Bey. Efendim. Talihsiz bir hadiseyle karşı karşıyayız. Bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıyayız. Akim kalacağı muhakkak olan bir teşebbüsle karşı karşıyayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu darbeye, bu teşebbüse, darbe teşebbüsüne karşı olduğunu açıkladı. Milletimiz bu noktada demokrasiye sahip olduğuna dair gösterilerini, fikirlerini, görüşlerini meydanlarda ifade ediyorlar. Bu bir demokrasi yenilenmesi gibi, andının yenilenmesi gibi, bir araya gelinmesi gibi bir vesileye de yol açtı. O bakımdan da müspet bir durum var ama tabii ki böyle bir darbe teşebbüsü hepimizi derinden üzmüştür. Şu anda burada gruplardan, parti gruplarımızdan Adalet ve Kalkınma Partisi grubu ve Cumhuriyet Halk Partisi grubunun değerli üyeleri varlar. Sayın Devlet Bahçeli Bey Milliyetçi Hareket Partisi olarak açıklama yaptılar. Onlardan da gelecekler. Ve halkımızdan çok büyük bir kısmı dışarıda bekliyor. Meydanlarda aynı şekilde tavrını ortaya koyuyor. Demokratik tecrübemiz eskidir ve yerleşmiş ve kökleşmiştir. Demokrasiye karşı olacak her hareketin karşısında olduğumuzu bu vesileyle bir daha ortaya koymuş oluyoruz. Burası milletimizin demokrasi mabedidir. Bir araya geldik. Ben değerli kardeşlerimden, arkadaşlarımdan, grup başkan vekillerinden görüşlerini serdetmeleri için bu canlı yayında ricada bulunuyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mehmet Bey'den rica edeyim. Mehmet Bey buyurun.
2: Değerli vatandaşlarımız, değerli milletimiz, bu alçakça millet iradesine karşı başlatılmış olan bir avuç ihanetçi, bir avuç darbecinin teşebbüsü kesinlikle akamete uğrayacaktır. Başarıya ulaşma şansı yoktur. Milletimiz Türkiye'nin her tarafında ayaktadır. 81 vilayette milyonlarca vatandaşımız meydanları doldurmuştur. Milli iradeye sahip çıkmaktadır. Hükümetimiz iş başındadır. Cumhurbaşkanımız devletin başındadır. Meclis başkanımız milli irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplantı halindedir. Milli iradeye sahip çıktığını göstermektedir. Gün milli iradeye sahip çıkma günüdür. Gün bu alçak darbe girişiminin geri püskürtme ve bu darbe girişimine başkaldırıya girişenlerin yargı önüne çıkartılıp millet önünde hesap verdirme günüdür. Bu açıdan tüm milletimizi bu girişim sonlandırılıncaya kadar meydanlarda kalmaya, sokaklarda kalmaya davet ediyorum. Milli iradeye sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu darbeciler teslim olana kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devam edecektir. Milletimiz meydanları boşaltmayacaktır. Emniyet birimlerimiz milletin yanında durmaya devam edecektir. Bu küçük yapı bertaraf edilip silahlı kuvvetlerimizin içerisinden

0: temizleninceye kadar bu çalışmalar sürdürülecektir, devam edilecektir. Tekrar tüm milletimizi sokak sokak, meydan meydan ellerine Türk bayraklarını almak suretiyle demokrasiye sahip çıktıklarını haykırmaya davet ediyorum ve bu darbe girişimine baş kaldıranları baş kaldırılarının içinde gömmeye davet ediyorum.
1: Evet, 15 Temmuz şanlı direnişimizin 10. yıl dönümü. 15 Temmuz'un şanlı direnişimizin 10. yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yayınlarımıza devam ediyoruz. Özellikle şehitlerimiz burada canlarını feda ettiler. Vatan için, millet için canlarını hiç düşünmeden, eşini, çoluğunu, çocuğunu düşünmeden vatan için şehadete gittiler. Allah'tan rahmet diliyorum tüm şehitlerimize bir kez daha. Tabii ki bu şehitlerimizden bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit olan 45 yaşındaki Mustafa Solak'tı. O da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi ve darbecilere dur demek için bu noktaya geldi. Ancak FETÖ'cü alçakların kullandığı F-16'dan atılan bombalar yüzünden şehit düştü. Şimdi şehidimizin eşi ve oğlu. Eşi Melek Solak, oğlu Emre Solak canlı yayın konuğumuz. Efendim yayınımıza bir kez daha hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Melek Hanım, isterseniz sizle başlayalım. Mustafa Solak eşiniz o gün darbe girişimini nasıl haber aldı ve nasıl sokağa çıktı? Buradan başlayalım.
2: O gün biz her zamanki gibi rutin yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Ertesi gün kendisi dekorasyon ustasıydı. Ertesi gün yani cuma günü gece çalışacağı için erken yatmıştık. Gece 2:30'da İstanbul'da asker arkadaşının oğlu aradı. Köprüde bir kalkışma var abi, burada ne var diye. Hiç tereddüt bile etmeden çıktı. Üstünü başını giydi. Ben ona nereye gidiyorsun, hani bir televizyonu bile açmadı. Sadece darbe var dedi ve çıktı gitti. Ben ona nereye gidiyorsun dedim. Ben hani darbe nedir bilmiyorum. Bir miting gibi falan zannettim. Sen gitme ben gitme dedi. Vatan elden gidiyor. Biz bugün ölmeyeceğiz, ne zaman öleceğiz dedi ve çekti gitti. Yalnız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğinde 3 defa beni aradı. Melek Cumhurbaşkanımız ne söylüyor, bir televizyonu aç diye. Zaten ondan sonra da haber alamadım. Sabahleyin son atılan bombada eşim şehadete erdi. Ben zaten o bombada ben Mustafa'yı rüyamda görmüştüm. Tam bombanın atıldığı sabah bizim garajın oradan kafasının üstüne düştüğünü gördüm rüyamda. Kalktım, aradım. Televizyonu açtım. Alt yazıda 5 sivilimiz şehit olmuştur yazıyordu. Ben bunun hem cevabını hem sorusunu veriyorum. Acaba diyorum burada Mustafa da mı bunların içinde diye. Aradım Mustafa'yı, 9'a kadar aradım. Aradım, telefonu imkanı yok, açmadı. Sonra kendi amcasının oğlunu aradım. Onunla birlikte külliye aramaya çıktık. Ama yolda telefon geldi. Mahsus yaralı dediler. Arabayı Gazi Devlet Demir Yolları'na çevirdi. Ve orada şehit olduğunu öğrendim.
1: Eşiniz büyük bir kahraman.
2: Çok.
1: Bu ülke için çok. Büyük bir canını feda ederek hem evet. Sizler için hem evet. 86 milyon insan için büyük bir fedakarlık gösterdi. Diğer şehitlerimiz gibi.
2: Tabii ki.
1: Özellikle Mustafa Solak nasıl bir eşti? Bunu almak isteriz.
2: Mustafa Solak çok mükemmel bir eşti. Onu anlatmaya kelimeler yetmiyor. Ben razıyım. Allah da ondan razı olsun. Rabbime sonsuz hamd senalar olsun beni şehit olarak seçtiği için. Hani biz evet 10 yıldır eşsiz yaşıyorum veya diğer şehitlerimiz evlatsız yaşıyor, kardeşsiz yaşıyor ama vatansız asla yaşayamayız. Çünkü evlatlarımız var, daha geleceğimiz var bizim. Mustafa gerçekten çok iyi bir insandı, çok dürüst bir insandı, işini çok düzgün yapan bir insandı. Yani onu kelimelerle ifade edemiyorum anlatmaya. Gerçekten de çok iyi bir insandı.
1: 3 kere telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söylediniz evet. Melek Hanım. O görüşmelerde neler söyledi size? O ayrı ayrı telefon görüşmelerinde. O an neler yaşadığını anlattı mı Cumhurbaşkanlığı
2: Külliyesi? Hayır, anlatmadı.
1: Külliyesi'nde?
2: Yok, anlatmadı. Zaten o kadar kalabalıktı ki hemen kapatmak zorunda kalıyordu. Son şey yaptığında Cumhurbaşkanımız ne söylüyor dedi. Sadece o sesini duydum. Ben de bir küçük bir rüyamı paylaşmak istiyorum. Tabii. Sıkıntı olmazsa. Mustafa 15 gün şehit 15 gün şehit olmuştu. 15 gün olalı. Rüyamda Mustafa beni arıyor. Diyorum ki Mustafa neden bana seslenmiyorsun? Ben senin 15 gündür sesini duymuyorum diyorum.

0: kesinlikle cevap vermiyor. Tekrar o soruyu yöneltiyorum. Sadece bana dedi ki yani şey, melek dedi, Peygamber Efendimizin sana selamı var dedi. Ondan sonra ben zaten şey yaptım yani, gerçekten çok gururluyum. Acımız da büyük ama gururum gerçekten daha büyük. Evet. Çünkü şehit eş olarak Rabbim seçti. Onlar seçilmiş insanlar diyorum. Rabbim hepsinin mekanlarını cennet eylesin.
1: Amin, amin. Emre Solak, bir 15 Temmuz şehidinin evladı olarak babanı anlatmak istesen hangi kelimeler olur senin için?
2: Teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir adamın, böyle bir insanın, böyle bir karakterin evladı olmaktan çok gurur duyuyorum. Babamla 18 yıl hayat geçirdim. Rabbime şükürler olsun ki böyle bir insanın evladı olmuşum. Yani dünyaya tekrar gelsem yine bir babamın evladı olmak isterdim. Yani babamla biz 18 yıl hayat geçirdik. Çok kısa bir hayatımız oldu. Yani 18 yıl uzun gibi geliyor ama çok kısaydı. Benim için çok kısaydı. Çünkü ben operasyonlar geçirdim.
1: Evet.
2: 13-14 defa ameliyat oldum. Yani hayatımız tam düzelmişti. Tam yani ameliyattan bir üstü, tedavim sürecim bitmişti. Yani babamla daha güzel günlerimiz olacaktı. Ama Rabbim onu daha çok seviyormuş bizden. Onu şehadet makamına erdirdi. Babamın en çok istediği şeydi, şehadet, şehitlik olmak. Mardin'de askerlik yapmış.
1: Evet.
2: 93 yılında Delik'te. PKK'nın daha yoğun olduğu bir dönemde bir şehit olamadım diyordu. Akrabalara diyordu. Şehitlik. Hani bizim köyümüzde hiç şehidimiz yok.
1: Evet.
2: Babamdan sonra tek şehit babam köyümüzün şehidi. İstediği şey oldu. Rabbim kabul etsin inşallah şehadetini. Yani
1: baban şehit olmadan önce son anını hatırlıyor musun?
2: Tabii.
1: Son konuşma. Neler geçti aranızdan? Neler yaptınız?
2: Yani babam, bizim balkonumuzda oturduk, yani yazın çayımızı içtik o gece, o akşam. Yani ben babamın göğsüne yattım. Yani her zaman yaptım tabii ki, her zaman yaptığım şey, ama yani bu sefer daha farklı bir şey oldu bana. Ortam daha farklıydı. Yani sanki babamı hiç göremeyeceğim gibi bir daha şey hissiyatı verdi bana. Hatta üst komşumuzu görmüş, demiş ki Mustafa, Emre seni ne çok seviyor. O da bilmiyorum ki, sanki demiş bir gün. Beni ayrı bir şey yapıyor. Yattım, babamla çayımızı içtik. Meyvemizi yedik. Yani zaten babam bir ay önce bir durgunluk vardı babamda. Bir şeylik vardı. Hani bir durgunluk vardı. Ondan sonra yedik. Sonra ben uyuyordum babamın evden çıktığında. Evet. Sesini duydum sadece. Vay hayırlar dedi. Gene mi ortalığı karşısında dedi. Annem demiş işte, dadem dediği gibi külliyeye gidiyorum demiş. Cumhurbaşkanımızı yanına hani olmak için külliyeye gidiyorum demiş.
1: Evet.
2: Öyleydi yani. Hani dekorasyon ustasıydı kendisi. Boyacıydı.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Allah
1: bir kez daha. Özellikle Melek Hanım, FETÖ'yle mücadele devam ediyor 10 yıldır. Sizin acılarınız hala taze.
0: Evet.
1: Ve bu mücadeleyi nasıl görüyorsunuz? Devletimiz karlılıkla bu FETÖ'cülere mücadelesini sürdürüyor ama siz de bir şehit eşi olarak neler söylemek istersiniz?
0: Ya devletimizden öncelikle Allah razı olsun. Gerçekten çok mücadele ediyor. Gerçekten şehitlerine çok sahip çıkıyor. Bir devlet olarak, bir cumhurbaşkanı olarak Allah o hainlere fırsat vermesin. Tekrar bir daha bir 15 Temmuz yaşatmasın. Allah razı olsun diyorum Cumhurbaşkanımızdan.
1: Bu 10 yıllık zaman diliminde eşinizden ayrı ayrı yaşamak nasıl bir duygu? Yani evladınıza bakıyorsunuz, hem anne,
0: evet,
1: hem baba
0: oluyorum.
1: Oluyorsunuz.
0: Evet.
1: Neler söylersiniz?
0: Ya gerçekten çok acı verici bir şey. Yani bundan 6 ay öncesinde Emre tekrar bir operasyon geçirmişti.
1: Geçmiş olsun.
0: Allah razı olsun. Yani onda çok daha şey oldum, kötü oldum. Yani diyebilirim ki ömrümden ömür gitti. Çünkü ben diğer ameliyatlarını Mustafa'nın omzunda güldüm, omzunda sevindim, omzunda ağladım. Bu bana çok şey yaptı. Hani hem anne oldum hem baba oldum. Özlem gerçekten çok. Ama bir yandan da geri düşündüğüm zaman Melek kendine gel diyorum. Sen bir şehit eşisin. Eşin şehit oldu. Çünkü ölüm hak. Hepimiz öleceğiz. Rabbim öyle imanla, Kur'an'la şehit olarak ölmeyi nasip etsin bize de. Yani Özlem çok, özellikle bayramlarda diyorum. Özel günlerde. Ya dediğim gibi tek çocuğum var benim.
1: Emre de bir şey söyleyecek herhalde.
2: Bu annemi sevdin mi? Annem bitti mi?
0: Bitti, ben söylesen.
2: Yani

0: Efendi, bayramların gelmesini istemiyordum. Bayramlar benim için çok ağır geçiyor. Özellikle Ramazan bayramı.
1: Evet.
0: Yani Kurban bayramında gene bir teras oluyor, şey oluyor. İnsanın aklına hani şey abi ama Ramazan bayramı ve özel günlere, doğum günleri olunca insanın bir şeyi, bir buluk oluyor, bir kalbi ağrıyor. Benim kalbim ağrıyor. Yani Ramazan bayramı gelince benim kalbim ağrıyor.
1: Evet.
0: Babamı çok ayırdım. Zaten evimize yakın babamın mezarlığı. Her sabah işe gittiğimde babamın şehitliğini ziyaret ediyorum. Onun mezarını temizliyorum. Evet. Yani çünkü bugün eğer geldiysem, bugün Allah beni bugün eğer getirdiyse, önce Allah'ın sayesinde, Rabbimin sayesinde, sonra şehadete eren babamın sayesinde. Babam benim memur olmamı çok isterdi. Dileğiyle oldu. Kendi canını verdi ama kendi de keşke olsaydı da beni bugüne görseydim. Ama umuyorum o Rabbimin cennetinde beni izliyor, görüyor. İnşallah ahirette de onunla buluşacağız.
2: Bir de Emre İmam Hatip'te Emre babasını yıkadı.
0: Evet.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Tekrar başınız sağ olsun.
2: Allah razı olsun.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Allah razı olsun. Tüm şehitlerimize.
1: Amin. Yayınına verdiğiniz katkıdan dolayı da
2: teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun.
2: Allah razı olsun.
1: Çok sağ olun. Evet, 15 Temmuz'u konuşmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz'da özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 yıl önce Marmaris'teki konutuna gelen FETÖ suikastiminin geride bıraktığı izler, dehşet gecesinin tanıklığı gelecek nesile aktarmak amacıyla tozuna dahi dokunulmadan muhafaza ediliyor. Atagündüz Kurşun Çiğli'den yola çıkan suikastiminin ateş açtığı konutta ve şimdi o Atagündüz Kurşun'a sözü bırakalım.
3: Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu ve Türkiye bir ihanet kalkışmasıyla karşı karşıyaydı. Gözlerin çevrildiği noktalardan birisi de şu anda bizim de önünde bulunduğumuz kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la Marmaris'te Başkan Erdoğan'ın bulunduğu konut ve çevresindeki diğer konutlardı. Çünkü o hain darbecilerin hedefinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Erdoğan o sıralarda buradaydı ve Çiğli'den kalkan helikopterler, FETÖ'cüleri taşıyan o helikopterlerin istikameti Marmaris'ti. Yani Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konutuydu. Ve o hainler acımadan etrafa ateş açmaya başladı. Bir suikast timi gönderildi Başkan Erdoğan ve koruma ekibi için ve bulunduğumuz bu noktada da çok şiddetli çatışmalar yaşandı. Hatta ve hatta boğazlarımız belki de düğüm düğüm olacak ama bu odanın içerisinde iki polisimiz şehit oldu. Hemen şunu söyleyelim, 10 yıl önce burada ne yaşandıysa aynı şekilde muhafaza ediliyor. Bakın, o şehit polisimizin kelepçesi bile şu anda yatağın üzerinde duruyor. Sadece bu kadarla da sınırlı değil. Bakın, burada işte kurşun izlerini görüyorsunuz. Çünkü o hain FETÖ'cülere karşı polislerimiz bu kanepeleri bir siper olarak kullandı. Sadece şu noktada 18 mermi olduğu zaten oradaki rakamda da belli. Camlar gördüğünüz gibi tuzla buz olmuş durumda. Çünkü bu noktadan saldırıya geçti FETÖ'cü hain askerler. Ve işte burada da iki polisimiz şehit oldu. Sadece orası da değil. Bakın şu sağ tarafta, şimdi Köksal'dan rica edeceğim. Her bir tarafta bakın, masanın üzerinde, orada camda FETÖ'cü hainlerin silahlarından çıkan kurşunları görüyorsunuz. Mermi izlerini görüyorsunuz. Burada yine camda da var. Gördüğünüz gibi aynada da var. Şimdi Köksal size gösterecek. Aynada da yine bir mermi izi. Tekrar edelim. Bu oda olduğu gibi, hatta o masaların üzerindeki tozlarla dahil muhafaza ediliyor. Çünkü hain bir geceydi, hain bir kalkışma gecesiydi. Dolayısıyla evet, acılarımız halen taze, anılarımız halen taze ama bir taraftan da öfkemiz ve kinimiz de diri. Türk milleti olarak bu suikast girişimi, Başkan Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen bu suikast

0: girişimi başarısız olunca FETÖ'cü hainlerden bir kısmı geldikleri helikopterle bölgeden kaçmaya çalıştı. Ancak kaçamayanlarsa ormanlık alanlara kaçtı ki onlar için de ayrı bir operasyon gerçekleştirilmişti. Hatırlanacağı gibi Paşa Kod adlı terörist, FETÖ'cü terörist Zekeriya Kuzu başta olmak üzere, çünkü suikast timinin başında o vardı burada, o başta olmak üzere yaklaşık 20 FETÖ'cü üniformalı terörist ormanlık alanda ve aynı zamanda da menfezin içerisinde kıskıvrak yakalandı bu vatanın gerçek kolluk kuvvetleri tarafından. Gerçekten de 10 yıl önceki o hain darbe girişiminin izleri burada görenlerin tüylerini diken diken ediyor. Biz bile bu yayınımızı yapmakta zorlanıyoruz. Dedik ya, o 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi gözlerin çevrildiği noktalardan bir tanesiydi burası. Çünkü Başkan Erdoğan ailesiyle birlikte buradaydı, torunlarıyla birlikte buradaydı. Ancak gözü dönmüş hainlerin hedefinde Başkan Erdoğan da vardı. Hatta Erdoğan vatandaşları işte buradan meydanlara davet etti. Daha sonra da önce Dalaman Havalimanı'na, ardından da İstanbul Havalimanı'na, Atatürk Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yaptı. Darbecilerse o hain emellerine ulaşamadan buradan kaçmak zorunda kaldı. Hatta ve hatta adeta fare gibi ormanlık alanlardaki o menfezlere sığınmak zorunda kaldılar. Ama dedim ya, bu vatanın gerçek güvenlik güçleri, gerçek evlatlarından kaçamadılar. Hepsi tek tek toplandı. Son bir kez daha gösterelim. İşte şehit olan polisimizin kelepçesi halen daha yatağın üzerinde duruyor. Az önce gösterdik, o mermi izleri, kurşun izleri de yerinde duruyor. Ve işte bu da hafızalardaki yerini koruyor. Yayın ilk başında dediğim gibi acımız evet halen taze ama öfkemiz, kinimiz halen daha diri. Bu da az önceki bu gösterdiğimiz görüntülerde bunun en somut örneklerinden bir tanesi. Evet, toparlayalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi bulunduğu konuttan ve onun hemen yanı başından gerçekleştirdik bu yayınımızı ve o gecenin nasıl geçtiğini sizlere anlatmaya çalıştık diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: ...15 Temmuz önce adı Boğaziçi Köprüsü, 15 Temmuz'dan sonra ise Şehit Köprüsü oldu. İşte 15 Temmuz saat 10, akşam 20'de başlayacak. 16 Temmuz sabah 8'e kadar köprüde yaşananın özel görüntülerini getiriyoruz.
2: Yani merakından soruyorum. Öyle. Hiçbir kanalda bir şey yokmuş.
3: Çıkar birazdan.
2: Şimdi kamera çıkarsa değil mi komiser?
3: Güzel bir şaka yapıyoruz.
4: Çekim yapmak
5: yok. Yok, çekim yapmıyoruz, çekim yapmıyoruz.
4: Abi kapat. Yani,
5: niçin kapat müdahale
4: abi.
5: Ediliyor?
4: Bilmiyorum, abi, kapat. Bana sık yönetim verdi.
5: Kapat abi. Sıkı yönetim.
4: Sıkı yönetim abi. Kapat. Sıkı yönetim abi, kimse evine girse, evinden dışarı çıkmasın. Devam edin, çabuk elinize olun. Sıkı yönetim var lan.
6: Çıkmak yok da evlerine. Herkes evlerine.
7: Herkes evlerine diyor.
8: Abi sıkı yönetimi ilan edildi. Şu anda Boğaz Köprüsü'nü kapattılar. İlk şeye düşen de biziz.

kaldılar, dön de. Dön hadi. Korkma. Yok yok, arabaya koyacağım seni.

0: burası.
1: Ya senin gelin.
0: Burası inanılmaz burada. İnanılmaz burada. Şu iki kere tarandı. İnsanlar gözetlere konuşmak istiyorlar.
2: Abi orada yara bak.
3: Şerefimizi koruyacağız. Sonuna kadar vatanımızı savunacağız. Sonuna kadar.
4: Çanakkale'de fikirlerimiz bu şekilde korkmuyor. Çek beni. Ya Rabbi şehadetimi kabul eyle.
5: Araba! Araba!
6: Araba!
5: Araba getirin!

Şu an bir bomba açıldı.

0: Muhabiri Merve İzci Özmen, o noktada sözü ona bırakıyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar dileyelim. Evet, o hain gecenin ardından aslında 10 yıl geçti ancak acısı dün gibi taze, bunu belirterek yayınımıza başlayalım. Öyle ki Edirne Kapı Şehitliği'nde sabahın erken saatlerinden itibaren yalnızca şehit yakınları değil, birçok vatandaşımız Türkiye'nin birçok bölgesinden aziz şehitlerimizi ziyaret etmek için, onları anmak için bu noktada buluştular ve Kur'an-ı Kerimler okundu, dualar edildi ve kabirleri başına karanfiller, güller bırakıldı. Hemen bir konuğumla da konuşmak istiyorum. Başınız sağ olsun.
2: Sağ olun. Hepimizin başı sağ olsun.
1: Neler söylemek istersiniz?
2: Üzgünüz. Bir şey değişmedi. 10 yıl geçse de aynı üzüntür.
1: Evet, hepimizin acısı aslında ilk günkü gibi taze. Ve aslında haklarını da ödeyemeyiz. Vatanı, bayrağımızı korumak için birçok hayallerinden vazgeçtiler. Kimimizin kardeşi, abisi ya da eşi vefat etti bu konuda. Neler söylemek istiyorsunuz?
2: Söyleyecek bir şey yok. Sözün bittiği yer. Biz zaten sadece bugün değil, zaman zaman gelir ziyaret ederiz, okuruz. Unutulmuyor. Unutmak mümkün değil. O geceki o korkuyu onlar canlı canlı yaşadı. Aramızdan ayrıldı. Biz sokaklara çıkmadan o korkuyu yaşadık. Hiçbir zaman unutulmaz.
1: Teşekkür ederim. Tekrar ülkemizin ve devletimizin başı sağ olsun diyelim. Evet, aslında 10 yıl geçti diyoruz ancak acısı ilk günkü gibi taze. Şehitliklerde birçok vatandaşımız sadece yakınlarının olmadığını söyleyebilirim. Öyle ki birçok bölgeden de aslında gelenler var burada. Aziz şehitlerimizi anmak için, onları mezarı başında ziyaret etmek için ve o günün anısına da yine onlar için dualar okundu. Karanfiller bıraktılar. Öyle ki aslında birçok ziyaretçinin de söylediği şey şuydu: 10 yıl geçti ancak acısı ilk günkü gibi taze. Sadece 15 Temmuz'da da değil tabi, vakit buldukça ve aziz şehitlerimizi anmak istedikçe de yine bu noktada bir araya geldiklerini söyleyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
0: Teşekkürler Merve. Biz de sözü aldık İstanbul'dan ve Ankara'dan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden. Yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız ve özellikle FETÖ'cü alçakların bu hain darbe girişimine kahramanlarımız dur dedi ve kimi şehit oldu, kimi gazi, ama yine de milletine, vatanına, milletine sahip çıkan kahramanlarımız oldukça bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz. İşte 15 Temmuz kahramanlarımızdan iki tanesinin annesi, şehit annesi. Onlar özellikle kahramanların annesi diyoruz. Aslında kahramanların ta kendisi. Zira o özel harekat dairesine FETÖ'cü alçaklar bomba bıraktılar ve o bombada iki tane polis, özel harekat polisimiz şehit düştü. Feramil Ferhat Kaya, Ahmet Çakır. Onların anneleri canlı yayın konuğumuz. İsimlerini hemen söyleyeyim, o kahramanlarımızın isimleri: Şengül Kaya, Asiye Çakır. Efendim, canlı yayınımıza hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim.
0: Tekrar başınız sağ olsun. Özellikle 10 yıl geçti. Acılar hala taze.
3: Aynen.
0: Ve dediğimiz gibi 15 Temmuz'da bu şehitlerimizin emanetini sahip çıkıyoruz. Vatanımıza sahip çıkıyoruz. İsterseniz Şengül Hanım, Asiye Hanım'dan başlayalım. Efendim, siz özel harekat dairesinde oğlunuz Ahmet Çakır şehit düştü. Ahmet Çakır şehidimiz nasıl bir insandı? Ve acı haberi aldığınızda neler hissettiniz?
4: Özellikle Ahmet Çakır kahraman gibi bir kahramandı. Zaten kahramanca yaşadı, kahramanca da şehit oldu yani. Ahmet çok iyi bir evlattı. Ben ondan razıyım. Rabbim de zaten razı oldu, cennetine kabul etti. Haberi nasıl aldım? Gün içinde zaten böyle kalkış olduğu için Ahmet tedirgindi yani. Birkaç sefer beni aradı. Bende de bir tarifini belirtemediğim bir acı var yani. Rahatsızlanıyorum sürekli. Teselli veriyor bana. Demek ki şehadetin acısı düşmüş içime yani. Gün içinde birkaç sefer aradı. En son aradı, şehit düşmezden tahminimce 11-12 dakika önceydi. Anne de helal eder misin hakkını bana dedi. Oğlum neden durup dururken benden helallik istiyorsun anne dedim. Öyle gerekiyor annem de, sen hakkını helal et dedi bana dedi. Ben de ederim oğlum dedim, sonuna kadar hakkım helal olsun ama dedim. İçime bir ateş düştü ha dedim, yani böyle deyince dedim. Helallaştık. Neyse işte babasından konuştu, kardeşinden konuştu.

0: yoktu. Telefonu kapattım ama helallik istediği için içimde bir acı var yani. Düştü acı. O sıra zaten F-16'lar çatıdan geçiyor. Çıktım, oğlumu şehadet bayrağına asıyormuşum, haberim yokmuş. Helallik isti istemez elim ilk iş bayrağa gitti. Kocaman çıktım balkonuma, bayrağı astım. Yan tarafta arkadaşlara, komşum da şahit yani. Bayrağı astığımda şöyle bayrak göklere dikildi zaten. Dedim bu oğlum şehadet bayrağı dedim. Geçtim oturdum, kendi oturduğu bir girişte berjer var. Ona oturdum. Televizyonu açtım. Hani el helal kısınca F-16'larda geçince garip bir durum var yani zaten. Televizyonu açtım işte dedi. Havacılık bombalandı dedi. Ondan sonra dedi özel hareket Gölbaşı daire başkanına atıldı bomba deyince zaten ben hissettim evladımı kaybettiğimi zaten. Eşime dedim ara benim çocuğumu dedim, ben garip bir duyguya şey oldum hani dedim, sanki ciğerimi kopardı, indirdiler yani. Eşim dedi çocuk helallik istediği için sık boğaz etmeyelim hani. Gene dedim bir ara sesini duyayım dedim. Eşim çaldırdı, 3 defa çaldırdı, kapattı, müsait olunca bize dönerdi hani. Aradan bir 2-3 dakika geçti işte, anne yüreği hisseder derler ya, gerçekten sonuna kadar hissediyorsun yani.
1: Evet.
0: 3 dakika geçince işmedim tekrar arasana, ben ama telefonu arayacak şeye sahip değilim yani, psikolojiye. Zaten 3 dakika sonra da aradık, aradan kişi ulaşılmıyor deyince ben oğlum şehadet erdiğini hissettim. Tabii ondan sonra arıyoruz ulaşılmıyor. Bir zaman geçti, oyalanıyoruz işte, hala daha cevap bekliyoruz. Bir süre sonra işmedim, kalk dedim. Gidelim oğlum, evet. Şehit oldu yani dedim.
1: Evet. Şehit haberini öyle aldınız.
0: Kimse haber etmedi
1: evet,
0: bize.
1: Evet.
0: Ondan sonra kalktık eşimden, namazımızı kıldık, yola düştük. Geldik.
1: Evet.
0: Zaten hisler de çıkıyor zaten evet. Yani.
1: Tekrar başınız sağ olsun.
0: Dostlar sağ olsun,
1: Şengül
0: vatan
1: Hanım,
0: sağ olsun.
1: Sağ olun. Şengül Hanım, siz oğlunuz Ferhat Kaya'yı nasıl acı haberi aldınız, onu almak isteriz.
2: Ben oğlumu kendi ellerimle şehadete gönderdim. Önce onu ben ifade edeyim size. Oğlum göreve çağırdıklarında en son beraberdik. Çünkü beni Seyit Ahmet Çakır'la beraberdiler. Beni eve bıraktılar. Yani göreve çağırdıklarında evden emanetleri vardı. Onları almaya gelmişti. Beni de yol üstünde eve bıraktı. Bırakırken de yani bilmiyorum, garip bir duygular. Hatta ben dedim ki oğlum ben gideyim, taksiyle gideyim, siz görevinize gidin diye böyle bir şey de dile getirdim. Ama çocuklarım o kadar telaşlıydı ki, benim oğlum o kadar elinde telefon, arkadaşlarını toplayarak Gölbaşı'na gidiyordu ve bana hiç cevap verecek durumda değildi ve ben onları sık boğaz etmek istemedim. Arabanın içinde Ahmet Çakır'ı alnından öptüm, arkasında oturuyordum. Bu senin annenin yerine dedim. Yani onu bilmiyorum, duygular öyle hissettirdi bana. Oğlumu da yanaklarından öpebildim. Çünkü ne onların arabadan inme şansı var, ne benim onları durdurma, bekletme şansım var. Arabadan indiğimde dedi ki anne, babama çok selam söyle dedi benim oğlum. Ve eve girin, kapıları kilitleyin dedi. Ben de onları Allah'a emanet ederek gönderdim çocuğumu. Ve kendi elimle şehadete göndermiş oldum çocuğumu. Eve geldiğimde eşime dedim hani neler oluyor bu şeyler ne. Dedi ki vallahi bilmiyoruz ama şey oldu herhalde. Darbe girişimi gibi diyorum. Yani bizim Türkiye'mizde her şey yolunda, darbelik bir durum yok ki, darbe niye olsun falan. Bir belirli süreden sonra bir patlama oldu. Oğlumu aradım ben. Bu neyin nesidir diye. Anne dedi bizim yanımızdaki havacılığı bombaladılar. Merak etme ben şu an iyiyim dedi kendisi. Ona kadar iyiyim dese de tabii annesiniz, üzülüyorsunuz ister istemez. Çünkü ortalık iyi bir şey değil. Aradan biraz zaman geçti. Tekrar bir patlama daha oldu. Ben gene huzursuzlandım. Bu sefer oğlumu aradım. Aradığınız kişiye ulaşılmıyor dedi. Ve orada o artık o kelimeden sonra bu aradığınız kişiye ulaşılmıyor kelimesinden nefret ediyorum artık. Ve o günden sonra hiç oğlumdan haber alamadık. Gittik biz sabaha doğru Gölbaşı'na gittik, eşim ve akrabalarımızla evet. Gittik. Tekrar helikopterler yukarı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. A Haber Radyo.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: haberradyo.com.tr 24 saat haber. A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de reddi miras olmaz, bizim kültürümüzdür şeklindeki son açıklamasıyla beraber NATO zirvesinde mehter gösterisine yönelik eleştirilerle verilen siyasi ve kültürel bir cevap niteliğindedir.
2: Yüzyıllar boyunca Osmanlı ordusunun gücünü ve disiplinini dünyaya duyurdu. Savaş meydanlarında askerlere moral verdi. Devletin ihtişamını ve milletin kararlılığını simgeledi.
0: Kahraman ecdadımızın cenk meydanlarındaki kılıç şakırtılarını kösleriyle, davullarıyla, zurnalarıyla coşturan mehter takımımız. Osmanlı'nın en seçkin askeri birliklerinden Yeniçeri Ocağı'nın da yer aldığı muhafız alayımız.
2: Bugünse sadece tarihin bir parçası değil, Türkiye'nin kültürel mirasını ve devletin geleceğini temsil eden en önemli

0: Leri tarihi mehter ezgileriyle karşılandı. Sadece mehteri değil, Türkiye geçmişteki tüm mirasını artık kucaklıyor, sahip çıkıyor ve gurur duyuyor.
1: Mehter dünyanın bilinen en eski askeri bandolarından biri olarak kabul edilmesiyle beraber dönemin Selçuklu imparatorunun uç beyi olan Osman Bey'e tuğ ve sancaklar göndermesiyle başlayan bir süreçte sadece bir müzik topluluğu değil, aynı zamanda devlet otoritesinin, devlet gücünün, devlet cesaretinin bir sembolü ve güç gösterisidir.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Terörsüz Türkiye kapsamında 15 Temmuz'un yıl dönümünde kritik görüşmeler gerçekleştirilecek.
4: Bu hafta içerisinde heyetimiz çeşitli görüşmeler yapacak.
3: Pervin Buldan, Mithat Sancar'dan oluşan DEM heyeti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Aray'ı ziyaret edecek. Bu görüşmelerde yasal süreç görüşülecek.
4: Hızlı bir şekilde komisyonun ortaya koyduğu yol haritasına bakmak, ortak birikimi esas almak ve uzlaşı aklını koruyarak da hızlı bir şekilde yasa yapım aşamasına geçmek gerekiyor. Meclis tatile girmeden kapsayıcı bir çerçeve yasa çıkarılmalıdır.
3: Süreç yasası ile ilgili AK Parti Genel Merkezi, AK Parti grubundan bazı isimler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplantılar gerçekleştiriyor. Toplantılarda yasaya son şekli verilmeye çalışılıyor. Geçici ve müstakil olacak yasada infaz düzenlemelerine yer verilip verilmeyeceği konuşuluyor. Taslakta Öcalan'a ilişkin umut hakkı düzenlemesi olmayacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra Öcalan'a bir statü verilmesinin de söz konusu olmadığı ifade ediliyor. DEM ise geniş kapsamlı bir yasal düzenleme olmasını istiyor. DEM heyetinin görüşmelerden sonra İmralı'ya gitmesi bekleniyor.

0: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yayınlarımızı sürdürüyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız o hain darbe girişimini diyoruz. Ve bu anlamda hem sahadan hem de konuklarımızla yayınlarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törene katılacak. Onu da aktaracağız sizlere. Konuklarımızla devam ediyoruz dedik. 15 Temmuz'u anlatmaya, o gün neler yaşandığını, o gece neler yaşandığını anlatmayı sürdürüyoruz. 110 milletvekili vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, yaklaşık 110 milletvekili vardı ve o isimlerden birisi de MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul'du. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Ne yaşandı o gece? Sizin aklınızda kalan en çarpıcı detaylar neydi o güne ilişkin?
1: Öncelikle bizi bu anlamlı günde programa davet ettiğiniz için A Haber'e ve yönetimine çok teşekkür ederim. Ve bizi izleyen seyircilerimize de sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Gerçekten de 15 Temmuz Türk siyasi tarihinin en karanlık gecelerinden biri olduğu kadarıyla Türk milletinin istiklal ve istikbaline ve iradesine yönetilen en hain saldırılarından birisi olup aslında emperyal güçlerin içerideki bir dolarlık maşalarıyla gerçekleştirmiş olduğu yeni bir Haçlı denemesi girişimidir. Bu aradan geçen 10 yıl bize göstermiştir ki bu 15 Temmuz gecesi sadece başarısızlıkla sonuçlanmış bir darbe girişimi değil. Türkiye Cumhuriyeti devletini işgal etmeyi, milli egemenliğimizi ortadan kaldırmayı ve milleti teslim almayı hedefleyen ve 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan seçimlerden hemen sonra planlanan bir küresel ihanet planıdır. Bu nedenle FETÖ'nün ihanet sürüsü bu karanlık gece için sadece taşeron olarak kullanılmış ve sahaya sürülmüş bir maşadır. O nedenle 10. yılını idrak ettiğimiz bu 15 Temmuz günü o geceyi doğru anlamak, doğru yorumlamak lazım. Bu sadece geçmişi anlamak için değil, geleceği de planlamak ve korumak için gerçekten milli bir mecburiyettir. Çünkü o gece Türk milleti sadece işgali durdurmamıştır. Canı, kanı ve imanı pahasına devletine sahip çıkmış ve demokrasiye karşı yapılan bu hain girişime püskürterek tüm gücüyle, canıyla, kanıyla mücadele etmiştir.

0: O gece Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemizin kaderiyle oynandığı o gece Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezinin ışıkları tamamen yanıyordu. Liderimiz ve genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ilgili tüm yetkililerle birlikte o gece biz genel merkezimizdeydik.
1: Evet.
0: Genel başkanımız ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir ülküsüyle hareket ederek yaptığı ilk inceleme ve değerlendirmelerden sonra saat 22.15'te Türk milletine tarihi bir çağrıyla ilk açıklamayı yapan bir lider olarak tarihe geçmiştir. Ve burada hiçbir şey ortada yokken, hiçbir açıklama yapılmamışken bunun bir ayaklanma girişimi olduğunu, ülkemizi işgal için yapılan bir operasyon olduğunu ve demokrasinin yanında seçilen hükümetin yanında olduğunu ifade ederek Türk milletine tarihi bir çağrıda bulunmuştur. Bu açıklamanın en önemli kısmı ise suyun en bulanık olduğu dönemde, yani ülkemizin için yapılan işgal girişiminin başarılı veya başarısız olup olmadığı belli olmadığı dönemde liderimizin yapmış olduğu bu tarihi çağrı ile yönünü şaşıranlara bir ışık, pusulasını şaşıranlara bir yol olmuştur. Ve bu çağrıyla birlikte Türk milleti ve devlet kurumları harekete geçmiş ve milli bir refleks ortaya konmuştur. Ve tabii ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizi demokrasiye sahip çıkmaya davet eden bu anlamlı ve kararlı duruşu ve açıklamasıyla birlikte Türk milleti sokaklara inmiş ve ülkesine karşı yapılan bu işgale karşı güvenlik güçleriyle birlikte omuz omuza mücadele ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni uçurumun kenarından almıştır.
1: Evet, siz de buraya geldiniz efendim, değil mi o gün?
0: Evet, ve liderimizin talimatıyla o günkü meclis başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ın saat 23-26 civarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamına geçerek meclisi açmasından sonra bağımsızlığın simgesi olan meclisimize biz de geçerek demokrasimize sahip çıktık. O gece hiç unutmuyorum, saat 2.30-2.20 civarlarında ilk bomba meclisin bahçesine,
1: evet, şimdiki
0: anıtın olduğu yere atıldı. Daha sonra yaklaşık 50 dakika sonra meclisin içerisine ikinci bir bomba atıldı. Üçüncü bombada saat 4 civarında eski başbakanlık makamının bulunduğu odanın hemen yan tarafına atıldı. Ama hiçbir milletvekilimiz bombalardan hiçbir korkmayarak, çekinmeyerek meclisin çalışmasını devam ettirdi. Ben bu vesileyle de tüm milletvekillerimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Ve şimdi de önemli bir konu ise bizim artık siyasi yöneticiler olarak 15 Temmuz ruhunu diri tutmak ve genç nesillere aktarmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf etmeliyiz. Çünkü FETÖ'yle mücadele henüz bitmemiştir.
1: Evet.
0: Hiçbir hız kesmeden bu mücadeleye devam etmeliyiz ve gerekli önlemlerin tümünü almamız gerekiyor.
1: Evet, 10 yıldır mücadele ediliyor ama halen operasyonlar yapılıyor. İşte 1000 kişi yine gözaltına alınıyor, değil mi? Yani bu mücadele halen de devam ediyor. Çok tehlikeli bir örgüt olduğunu söyleyebiliriz.
0: Kesinlikle. Çünkü bu FETÖ terörist başının ölmesi sadece bu örgütün tamamen yok olduğunu hiç açıklamıyor. Aynı şekilde ülkemizin dışında ve ülkemizin içerisindeki kripto FETÖ'cüler yine ülkemizi işgal etmek için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ediyorlar. Dolayısıyla liderimiz ve genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin bu salı günü grupta açıkladığı devlet hafızasının diri tutulması, kurumsal tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir açıklaması çok önemli bir ifadedir.
1: Evet.
0: İşte bu açıklama çerçevesinde hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü o geceyi hatırlarsanız bu FETÖ hain sürüsü maalesef 253 vatandaşımız şehit olmuştur.
1: Evet.
0: 2740 vatandaşımız yaralanarak gazi mertebesine oldum, yükselmiştir. Ben bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin birlik ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyor. Şükran duyduğumuz gazilerimize de sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Çünkü onlar olmasaydı biz bugün burada olmayız. O yüzden şöyle cümlemi ifade ederek bitirmek isterim. Kesinlikle ezanımızı susturmayacağız. Bayrağımızı indirmeyeceğiz. Vatanımızı böldürmeyeceğiz. Bunun için de milli birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. Çünkü milli güvenlik siyasi partiler üstü konudur. O yüzden buradan ben sadece Cumhur İttifakı olarak AK Partimiz ve Milliyetçi Hareket Partisi açısından değil, tüm siyasi partileri milli güvenlik çerçevesi içerisinde birlik ve beraberliğe çağırıyorum. Çünkü siyasi görüşler farklı olabilir. Fakat vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin birlik ve beraberliği her şeyin üzerindedir.
1: Siyasi tabloda da değişiklik oldu 15 Temmuz'dan sonra. Farklı bir refleks gösterdi Milliyetçi Hareket Partisi de. Buna ilişkin ne demek istersiniz?
0: Aslında 15 Temmuz sizin de dediğiniz gibi bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz yeni kapı ruhuyla işte Cumhur İttifakı oluşmuştur. Ondan önce biliyorsunuz biz AK Parti'ye karşı en muhalefet yapan partiydik. Fakat bu 15 Temmuz yeni kapı ruhuyla artık Cumhur İttifakı kurulmuştur. Cumhur İttifakı bir günlük, bir yıllık değildir. Ölümlüktür. Çünkü Türk milletinin birlik ve beraberliği vatanın bölünmez bütünlüğü için kurulmuş bir ittifaktır.
1: Evet.
0: Yani. O yüzden bu ittifakın sonuna kadar devam etmesi gerekmektedir. Ve Allah'ın izniyle inşallah Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin birlikteliğiyle devam edecektir.
1: Evet, bundan sonra nasıl bir FETÖ ile mücadele konusunda gelişme bekliyorsunuz efendim? Bundan sonraki süreçte?
0: Bundan sonra da FETÖ ile biraz önce de ifade ettiğim gibi tüm kriptoları, tüm odakları hepsi ortadan kaldırılana kadar bu FETÖ'yle mücadeleye kesinlikle ara vermeden devam edilmelidir. Çünkü Türk milletine çok zarar vermişlerdir. O yüzden bir daha bunları yaşamamak için, bir daha emperyal güçlerin içerideki bu bir dolarlık maşalarının bu imkanlarını ortaya çıkartmamak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da ifade ettiği gibi bunlarla sonuna kadar mücadele edip tamamıyla bunların hepsini ortadan kaldırmamız gerekiyor. İşte o zaman Türk milleti refaha ulaşacak ve lider ülke Türkiye içerisinde yer alacaktır. İşte bunu da en son sizlerin de katıldığı NATO'nun yapmış olduğu toplantıda Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu tüm dünya görmüştür.
1: Evet, NATO zirvesi zaten çok önemli bir zirveydi ve Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşti ve bundan sonrasına ilişkin de Türkiye'nin gücünü daha da artırdı, daha da ileriye taşıdı, değil mi efendim?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Bu vesileyle şunu da ifade etmem lazım ki bu yapılan 15 Temmuz'taki işgal girişiminin sebebi sadece Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti değildi. Bu işlemi, bu girişimi yapan aslında emperyal güçler Orta Doğu'yu ve Türk İslam alemine de müdahale etmek için kendi çıkar ve menfaatlerini ortaya koymak için yapmış oldukları bir hareketti. O yüzden bunu şu açıdan ifade ediyorum. İşte liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koymuş olduğu terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge stratejisi aslında burada yatmaktadır. İşte tüm bu hain girişimlere karşı iç cephemizi kuvvetlendirmek, birlik ve beraberliğimizi sağlamak için bu terörsüz Türkiye olayı artık gerçekleşmeli ve zaten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bunu bir devlet politikası haline getirerek yakın bir zamanda da zaten inşallah bu terörsüz Türkiye'de başarıya ulaşacak ve artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten tam bağımsız olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi tam bağımsız bir ülke olarak lider ülke Türkiye çerçevesinde bağımsız bir ülke haline gelmiş olacaktır.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi aktardınız. Sayın Ahmet Selim Yurdakul, MHP Genel Başkan Yardımcısı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da meclisteki törene geleceğini ifade etmiştik. Şu sıralarda gelmesini bekliyoruz. İşte İlter Yeşiltaş'ta onu sahada, daha doğrusu orada.

0: izliyor. Şimdi İlter Yeşiltaş'a bağlanıyoruz.
1: Tülay Ağulu, artık son hazırlıklar yapıldı, tamamlandı hazırlıklar. Birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada olacak ve burada Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tarafından karşılanacak. Erdoğan törenle karşılanacak ve saatler 15.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buradaki törende 15 Temmuz'a dair önemli mesajlar verecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yine geride bıraktığımız dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ki anıta karanfil bıraktı. Siyasi parti temsilcileri ve liderleri de yine buradaki törende yerlerini aldılar. 15 Temmuz'a dair mesajlar verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Holü'nde de yine bir sergi söz konusu. Orada da yine Numan Kurtulmuş'un 15 Temmuz darbe girişimine dair ve orada o gece verilen mücadeleye dair önemli mesajları oldu. Tabii önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Burada o geceye ve sonrasına dair vereceği mesajlar da merakla bekleniyor. Tabii o gece büyük bir direniş ortaya konuldu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ankara'da olan milletvekilleri de darbe girişimiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiler. Saatler gece 2'yi gösterdiğinde dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman ve milletvekilleri meclise geldi ve ışıklar açıldı, direnişe geçildi. Genel kurulda milletvekilleri varken milli iradenin kalbine 3 bomba atıldı. İlki saatler 02.33'ü gösterdiğinde Dikmen Kapı'nın yanındaki bahçeye atıldı ki geride bıraktığımız dakikalarda oradaki anıtta bir tören düzenlenmişti. Onu da az önce aktardık. İkinci bomba ise genel kurul salonuna düştü. Ama vekiller tabii ki atılan bombalara rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan ayrılmadılar ve FETÖ'cüler milli iradenin kalbini hedef almayı sürdürdüler. Bu kez genel kurulun toplandığı ana binada yine bombalandı. 106 milletvekili o an genel kurulda Fethullahçı terör örgütüne karşı direniş halindelerdi. Gün ağardığında tabii ki meclisteki vahim tabloda gözler önüne serildi. Şeref Holü, Kış Bahçesi, Muhalefet Kulisi yerle bir olmuştu. Ve bilanço tabii ki ağırdı. Duvarlar yıkılmış, camlar patlamış. Komisyon salonları, koridorlar tanınmayacak hale gelmişti. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlarla yabancı devlet başkanı konuklarının kullandığı kapı olan Şeref Kapısı da yine bombalardan etkilenerek ağır hasar görmüştü. Atılan bombalarla 30'un üzerinde kişi yaralandı ve Fethullahçı terör örgütünün ihaneti unutulmasın diye de saldırının izleri de silinmedi. Ve dediğimiz gibi burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz'da büyük bir direniş ortaya koydu milletvekilleri. Ve 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde de törenler gerçekleşiyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. İlerleyen dakikalarda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada olacak ve 15 Temmuz'a dair, darbe girişimine dair mesajlar verecek. Biz de aktarıyor olacağız.
0: Evet, İlter Yeşiltaş aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan az sonra burada olacak, törene katılacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapacaklar. Burada tabii gözler kulaklar o konuşmalarda olacak bir taraftan. Ve o gece 15 Temmuz gecesinde arkadaşlarımız sahadaydı, çeşitli noktalardaydı. İşte iki arkadaşımız var şimdi yanımızda, Mert Hacaloğlu ve Şükrü Can Çankaya kamerasıyla olanı biteni görüntüledi. Burada Genelkurmay Kavşağı'ndaydı. İkisi de ya da Genelkurmay Kavşağı'na yakın bir noktadaydı değil mi Mert? Neredeydin?
2: Evet, Genelkurmay Kavşağı ve İçişleri Bakanlığı arasındaydık aslında. Türkiye Büyük Millet Meclisi de oldukça yakın. Ve özellikle havadan helikopterlerin, savaş uçaklarının alçak uçuşlarının, tankların gelişini özellikle Kızılay'dan İçişleri Bakanlığı ve Meclis yolunda net bir şekilde şahit olmuştuk. Aslında meslek kariyerimde böyle bir şey yaşayacağımı hiç düşünmezdim. Ancak çok enteresan bir hal vardı başkent Ankara'da. Akşam saatlerine doğru aslında evlere gitmiştik. O esnada bir hareketlilik olduğunu Genelkurmay'da öğrendikten sonra zaten hep birlikte sahaya çıktık. Sizler de meclisteydiniz. İşte Şükrü Genelkurmay Kavşağı'ndaydı. Bizler de Kızılay ile İçişleri Bakanlığı arasındaki lokasyonda hareket ediyorduk. Ve o tankların gelişini görüp aslında ne olduğunu daha net anlamaya başlamıştık. Daha sonra ise önümüzde ölenler, yaralananlar, gazi olanlar, şehit olanlar aslında korkunç bir geceye şahit.

0: geç olmuştu. Üzerinden 10 yıl geçti. Bu 10 yıllık süreç aslında bizlere 15 Temmuz'un ne kadar önemli olduğunu gösterdi. O gece bir şok içerisindeydik. Hatta hep şunu düşünüyordum, yani bizim helikopterimiz, bizim savaş uçağımız şu anda bize nasıl ateş edebilir? Çünkü kimseyi gözetmiyordu. Ne basın mensubu, ne sivil, ne de vatansever asker ya da polisi vurma noktasında hiçbir tereddütleri yoktu. Emir aldık diyorlar, ancak böyle bir şey olamaz. Herkesin de söylemiş olduğu gibi birçok nokta vuruldu. Üzerinden 10 yıl geçti. Bu 10 yıllık süreçte özellikle Orta Doğu'da yaşananlar, Suriye'deki, o dönemki Suriye'deki durumun aslında Türkiye'ye yansıması olduğunu, daha doğrusu Türkiye'yi o dönemki Suriye gibi yapmak, işgal ilhak girişimi olduğu daha net bir şekilde yaşanan perspektifle beraber gördük. Aslında süreci birazcık daha geriden alırsak, özellikle Başkan Erdoğan'ın Davos'tan Van Münich çıkışıyla başlayan aslında FETÖ'nün bir hareketliliği vardı. Daha sonra Gezi olayları, 17-25 Aralık, MİT kumpası gibi birçok süreç vardı. Bizler de tabii ki yaptığımız okumalarla birlikte aslında bu süreçleri yakinen takip etmiştik. Daha sonra ise 15 Temmuz'la beraber aslında son noktayı koymak istediler. Ancak özellikle vatandaşın bir liderin arkasına geçerek aslında ferasetli duruşu her şeyi boşa çıkardı ve şu anda ifade ettiğimiz gibi üzerinden 10 yıl geçti. Onlar yargılanmaya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Bizler açısından oldukça tarihi anlardı.
1: Mert, o akşama ilişkin tekrar döneceğim sana. Bir Şükrü'ye dönelim. Şükrü, sen ne şekilde geldin? Nereden geldin? Bürodan mı çıktın, geldin buraya ve ne görüntüler çektin burada? Neler yaşadın daha doğrusu?
2: Öncelikle şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabır ve gazilerimize de minnet diliyorum. Biz o akşam muhabir arkadaşım Tahir İnan'la birlikte nöbetteydik. Ankara büromuzda hatta bir göreve çıkacaktık. İlk uçak seslerini duyduğumuzda bir şaşırdım. Ya dedim 30 Ağustos geldi herhalde, prova yapıyorlar gibi düşündüm. Sonra aklıma geldi, prova yapmaları imkan yok, daha Temmuz ayındayız. Yani nedir aslını anlayamadık tabii
1: ki. Yani 1,5 ay var neredeyse.
2: Tabii hemen arkadaşımı aradım, Tahir dedim böyle böyle bir durum var. Ne yapalım, genel kurmaya mı inelim falan dedik. Birlikte zaten araba da hazırdı. Hatta A Haber olarak ilk genel kurmay kavşağına inen ekip, yani basın mensupları olarak biz olduk. İlk gittiğim noktada da zaten ambulanslar genel kurmayın etrafını sarmıştı. Polisler ellerinde silahlarla hazır bir şekilde bekliyordu ama ne olduğunu anlayamıyorduk. Çünkü tepemizden jetler uçuyor, etrafta arabalar normal seyir halinde ilerlemeye devam ediyor ama olağanüstü bir hal vardı ve biz ne olduğunu bilmiyorduk. Tabii ilerleyen saatlerde insanların meydanlara gelmesiyle birlikte ne olduğu yavaşça belli olmaya başladı. Ondan sonraki süreçlerde Başkan Erdoğan'ın da açıklamasıyla, işte sokaklara insanlarımızı sokaklara davet ediyoruz demesiyle tamam, işin rengi burada tam anlamıyla belli oldu. O saatten sonra zaten kıyametin kopma noktaları geliyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Genelkurmay kavşağında yüz binlerce insan, yani yüzlerce insan akın etmiş bir durumdaydı ve Genelkurmay'ın kapılarına dayanmışlardı. Genelkurmay'ın kapılarını kırıp girdiklerinde dedim ki bir tarihi olay yaşanıyor. Çünkü Genelkurmay'a o merdivenlerin hiçbir sivil daha öncesinde ayak basmamıştı ve vatandaşlar Genelkurmay'ı ele geçiriyordu. İçeride Hulusi Akar rehin alındı, biz onu kurtaracağız diye haykırıyorlardı. Ben de muhabir arkadaşımla birlikte iyice yanlarına yaklaştığımızda yayına girmeye hazırlanıyorduk ki meclise ilk bomba atıldı. Görüntümde de hatta çektim. Soluma, meclise doğru döndüm, alev topunu gördüm. Sonra sağıma döndüğümde ise Genelkurmay'dan insanların üzerine ateş ettiklerini gördük. İnsanlar Canalvi'yle doğru, aşağı doğru, bize doğru kaçıyorlardı. Ve insanlar beni gördükçe üzerime gelmeye başladılar. Haykırmak istediler. Yani yarasını göstermek isteyen vardı. FETÖ'ye, hainlere karşı bağırmak isteyenler vardı. Ben de tabii ki hani daha rahat ve daha sağlıklı bir yayın yapmak için geri çekildim. Ben çekildikçe vatandaşlar üzerime geldi. Ben biraz daha geri çekildim ve o an o görüntü kayıtlara geçmiş oldu. Helikopterle vatandaşların üzerine direkt yaylım ateşi açtılar. Orada insanlar yere yığıldı. Gözetmediler, insanları tek tek orada vurdular.
1: Yani o çok korkunç görüntülerdi gerçekten. Şimdi 10 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda yani ne yaşamışız diyoruz değil mi? Yani insan hala şok oluyoruz.
2: Aradan 10 yıl geçti ama izleri hiç geçmedi. Yani hala bir helikopter sesi duyduğum zaman ya da bir uçak sesi, jet sesi duyduğum zaman bir tepkime olarak bir yine yukarıya bakıyorum. Çünkü
1: bir irkiliyoruz.
2: İrkiliyoruz.
1: Yani bir şey oluyor mu acaba?
2: O psikoloji hepimizi etkiledi. Hiç beklemediğimiz bir geceydi. Kimse böyle bir şey olmasını tahmin bile etmezdi. Ben 80 darbesini görmedim ama ekranlarda gördüm. ve ona benzer bir şey

0: de biz burada yaşadık. A Haber olarak da kayıttaydık. Hiçbir zaman da kameramızı yere indirmedik. Olan biteni vatandaşlarımıza en iyi, en güzel şekilde de göstermek için elimizden geleni de yaptık. Ve bu kayıtlar sonucunda da bir haber kameramanı olarak da düşüncem şuydu. 80 darbesindeki o görüntüler nasıl vatandaşlar yıllar sonra izliyorsa benim de görüntülerimi izlesinler diye. Hiçbir şekilde de kayıttan geri durmadım. Ve insanlarımıza A Haber olarak da bütün her şeyi en ince ayrıntısına kadar da göstermek için elimizden gelen her şeyi de yaptık.
1: Veya da hatta elimizde şunları da evet, şöyle bir gösterebilirsek Mert, o geceye onlar, ait aslında sokaklarda bulunan o fişeklerden, yani ben o fişek, helikopterin atmış aslında, olduğu evet, mühimmatlar da aslında bunlardı. Bombaların bunlar dışında.
2: İnsanların üzerine atıldı. Atılanlar. Evet. Meclise de, meclisin üzerinde de helikopterler dolaşıyordu ve onlar da burada buraya ateş ediyorlardı. Oradaki polisler de çatıştılar. Bir hayli olay yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Genelkurmay'dan buraya ateş ediyorlardı ki buradaki polisler de şaşırmıştı. Yani askerimiz nasıl bize doğru silah doğrultuyor şeklinde pek çok olay yaşandı. Şimdi Ankara'da o gece neler yaşandı? Ankara'nın değişik noktalarında külliye bombalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı ve özel harekatta çok acı görüntüler yaşandı. Şimdi bununla ilgili haberimizi getiriyoruz ekranlarınıza.

istiyorlar. Uçağımız şu an bitin üzerindeyiz. Nizamesi ateş altına alındı. Bitin üzerinde bekliyoruz. Tek kobra.

Konuşan yurtta sulh üyesi. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışına kaçmış durumda. Şu anda karargahımız polis tarafından çevrilmiş. Arkadaşlarımız yansıp beraber çalışıyor. Şehitlerimiz var. Herkes polisleri bölgesinden kıpırdatmasın, tamam. Silahlı kuvvetler üzerine gelmeye çalışıyorlar. Kendinizi koruyun. Özellikle polis birliklerine karşı kendinizi koruyun. Şu anda jandarma karargahı polis birlikleri tarafından çevrilmiş durumda. Ve büyük baskı altında. Onlarca şehidimiz var. Yardım edilecek durumda olanlar desteğe gelsinler. Polisleri hareket ettirmeyin bölgenizde. Bu bir emirdir.

0: sakin ol.
1: Oğlum adam boynundan vuruldu.
0: Abi sakin ol. Anne. Anne gel buraya. Anne gel buraya anne.
2: Meli.
0: Anne gel buraya.
2: Meli dönüyoruz.
0: Anne korkma gel.
2: Bebeğim mi olacak?
0: Anne sen dön.
2: Ne olur.
0: Anne sen dön anne.
3: Sakin ol, yaralı var, yaralı var, yaralı var.
4: Sakin ol, bırakacağım.
5: Tamam geliyorum.
3: Yaralı var.
4: Bırakacağım. Sakin ol.
2: Tamam.
1: Kardeş çek bunu paylaş.
6: Yaralılar, üçü de yaralı. Asker esas sıkması gerekene sıkmıyor. Takım elbiseli başından vuruldu. Başımızı kaldıramıyoruz.
3: Yaralı var, yaralı var, yaralı. Yaralı var.
1: Yazık günah ya.
3: O şerefsiz kaleye bak ya. Şu kaleye bak. Şu kaleye bak. Yazık günah ya. Yazık günah ya.
1: Abi tamam aşağıya bırak Allah.
3: Kardeş bu tank duracak tamam mı? Bu tank durmadan bizimmeyiz. Bu tank duracak. Gör bunu Türkiye'm gör. Gör. Gör Türkiye'm. Tankımız buradayız.
1: Kardeş bu tank duracak. Bak kardeşim bu tankı hadi. Durdur.
3: Kardeşim bak tamam, dur. Dur. Nereden geldin? Biz de biliyoruz. Dur. Bu ülkeye darbe yapılıyor.
1: Hep geldim bak daha evden yeni geldim. Yemek yiyemedim. Ne oldu? Ya. Benim bile yok.
3: Ya biliyorum biliyorum.
1: Sen, bak, sen bana bir uzman giden gel. Sen bana olay bana. Doğum darbe mi oldu?
3: Onlar ya darbe yapılıyor. Darbe.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir törene katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir anma törenine ve Meclis Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacaklar burada. Tabii dikkatler bu konuşmalarda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle bu darbe girişiminin 10. yılında söyleyecekleri önemli olacak. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmek üzere olduğu yönünde bir haber aldık. İlter Yeşiltaş'a bağlanalım. O noktada çünkü kendisi. Evet İlter, Cumhurbaşkanı geldi mi, geliyor mu?
7: Tüleyağlı şimdi geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı tarafından karşılanıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Birazdan tören birliklerini selamlayacak. İlerleyen dakikalarda da 15 Temmuz darbe girişimine dair buradaki törende önemli açıklamalarda bulunacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şu anda da tören birliklerini selamlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından karşılandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelmeden önce de burada siyasi parti liderleri, milletvekilleri, AK Partili kurmaylar yerlerini aldılar ve önümüzdeki dakikalarda da tören artık başlamış olacak. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ terör örgütüne karşı büyük bir direniş ortaya koydu. Ankara'da bulunan milletvekilleri o gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiler. Saatler gece 2'yi gösterdiğinde dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman ve milletvekilleri meclise gelmişti. Işıklar açıldı ve direnişe geçildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Genel kurulda milletvekilleri varken milli iradenin kalbine 3 bomba atıldı. O bombalardan birisi Dikmen Kapı'nın yanındaki bahçeye isabet etmişti ki geride bıraktığımız dakikalarda orada bir tören düzenlendi. Arıta karanfil konuldu ve şu anda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş karşıladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayan isimler arasında. AK Parti Grup Başkan Vekilleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılıyorlar. Birazdan da tören salonuna geçilecek. Şu anda da bir çocukla ilgileniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü. Yine bir genci görüyorsunuz. Taşkın Ural ekranlara getiriyor. Gençlerin de yoğun ilgisi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve partililer de burada. Milletvekilleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılıyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini karşılayanlarla birlikte şu anda tören salonuna doğru ilerliyor. Dediğimiz gibi 15 Temmuz'da burada önemli bir direniş ortaya koydu milletvekilleri. Özellikle şunu da altını çizmekte fayda var. A Haber'de bir ilke imza atmıştı 15 Temmuz gecesi ve genel kuruldaki direnişi dünyaya duyuran yayın kuruluşu olmuştu. Tabii burada bir direniş varken bu direniş de bir şekilde dünyaya, Türkiye'ye duyurulması gerekiyordu. Burada A Haber önemli bir rol üstlendi. Bir ilke imza attı A Haber ve genel kuruldaki Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulundaki o tarihi direnişi dünyaya duyuran televizyon kuruluşu oldu. Ve şu anda da dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törenin yapıldığı salona geçti. Birazdan da başlayacak tören ve Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesinde de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugüne dair önemli mesajlar verecek. Biz de takip ediyoruz ve aktarmayı sürdüreceğiz.
5: Evet, İlter Yeşiltaş orada, o noktada olacak ve oradaki gelişmeleri bizlere aktarmayı sürdürecek. Tabii İlter'in dediği gibi az önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o gece genel kurul açıldı. İsmail Kahraman açtı. Milletvekilleri geldiler. Yaklaşık 110 milletvekilinin genel kurulda olduğunu söyleyelim. Ve konuşmalar yapıldı. O konuşmaları işte dünyaya ve tüm Türkiye'ye aktaran bir kanal vardı. O da A Haber'di.

0: A Haber oradaki gelişmeleri anı anına o gece anlatmıştı, aktarmıştı daha doğrusu. Şimdi konuklarımız var. Önce Sayın Melik Yiğitel'den başlayalım. Türk Medya Ankara temsilcisi. Melik Yiğitel, hoş geldin.
1: Merhaba.
0: Şimdi 10 yıl geçti.
1: Evet.
0: Ve bu süreçte neler yaşandı sence, ya da o güne gittiğimizde o gün neler yaşandı? Ya bugünden dönüp baktığımızda gerçekten şok oluyoruz yaşadıklarımıza.
1: Vallahi öyle. Şimdi böyle ilk gecenin sıcaklığını da çok anlayamadık. Zaten o gece böyle bir bilim kurgu filminin içine fırlatılmış gibiydik. Ben işte yayındayken bu ham görüntüler geliyor. Havada insanlara ateş ediliyor uçaklardan. İşte askeri tanklar insanları eziyor. Kopan kol bacaklar, ölenler, köprü tutuluyor falan. Çok tuhaf bir şeydi. Sonra işte meclis bombalanıyor şu anda dendi falan. Ya ne oluyor yani? Şimdi daha önce bildiğimiz işte 3 tane klasik darbe var. 20 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 kitaplardan okuduk. 12 Eylül 1980'i 7-8 yaşındaydım, az buçuk hatırlıyorum. Sonra 28 Şubat bir postmodern darbe. Bu hiçbirine benzemiyor.
0: Evet.
1: Yani böyle askeri üniformalı generaller bir örgüt üyesi çıkıyor o gece.
0: İlk kez meclis bombalanıyor.
1: İlk kez tarihinde meclis yani bombalandı. Tarihinde. Yani bunun örneği yok. Yani şimdi dolayısıyla böyle çok bambaşka bir şeydi bu. Ama sonra öğrendik ki aslında o kadar bir şey ki, yani bir hibrit darbe ki, yani işte yargının içinde var, polisin içinde var FETÖ, ordunun içine sızmış, hem de toplamda 256 tane general, yani tüm kor baktığımızda 256 tane, yani düşünebiliyor musun? Ya insanın aklını almayacağı bir şey bu.
0: Büyük bir rakam ve
1: çok büyük bir rakam.
0: Yıllardır örülmüş bir şey yani.
1: Yani şimdi bakıyorsun mesela bir kor or olmak için nereden baksan 30-35 yıl. Ya 30-35 yıl boyunca rüyanda da mı hiç sayıklamadın? Yani nasıl kendini gizlemeyi başardın ya? Ya inanılmaz bir şey. Ya dünyada eşi benzeri yok böyle bir örgütün. Hani bir terör örgütü, evet, dağda elinde silah. Ya da bir terör örgütü işte Daş Kapıcı gibi orayı bombalayan. Ama bu terör örgütün üyeleri karşımıza yargıç, savcı, emniyet müdürü, vali, general olarak çıktı. Yani bu böyle adım adım örülmüş bir ağdı. Ve bana sorarsan, hani sen de biliyorsun Tülay abla, hani biz de zaman zaman konuştuk. 7 Şubat MİT kriziyle aslında işaret bir şeyi. Sonra evet. 17-25 Aralık'ta bir yargı darbesiyle denendi. Olmadı. 15 Temmuz bir abanmaydı. Ne varsa fırlatın. Yani taş tahta ne varsa fırlatın. Hani o artık bütün düğmelere basmaktı ve ben hep şey derim ya, bu hibrit bir darbe. Yani ne o 3 tane askeri darbeye benziyor, ne postmodern darbeye benziyor, ne 20 Nisan bildirse benziyor. Bu hibrit bir darbe. Yani kim eline ne geçirirse yeter ki çökertelim ülkeyi. Korkunç bir geceydi. Gerçekten benim hani kişisel deneyim açısından da örneği olmayan bir şey. Şimdi mesela geriye dönüp baktığında hakikaten yani biz bunları yaşadık mı diyorum. Dün işte haber paketlerini hazırlarken böyle bir arşivit arıyorum. Ya biz o gece bunları yaşadık diyorum ya. Ya yaşadık yani biz bunu.
0: Evet evet, gerçekten.
1: Korkunç bir şey.
0: Sanki film gibi, dediğin
1: film
0: gibi.
1: Yani
0: kurgu film gibi.
1: Yani hakikaten bilim kurgu filminin içine fırlatılmışız gibiydik o gece. Ama çok iddialı gelebilir de yani Murat abi ne der bilmiyorum ama 27 Mayıs 1960'la başlayan bir açılan bir darbe parantezi bence 15 Temmuz'la o darbe parantezi bence kapandı. Şimdi bazıları diyor ki çok iddialı konuşuyorsun. Ama ben öyle düşünüyorum. Yani Türkiye'de darbe dönemi 15 Temmuz'da bence o parantez kapandı. Çünkü halk direndi. Halk sokağa indi ve artık bu işe bir şekilde tevessül edenler
0: bunu gördü.
1: Bunu gördü ve artık bence olmayacak. Yani tekrar söylüyorum, iddialı gelebilir, tartışmaya değer bir konu. Ama ben 15 Temmuz'da aynı zamanda bir darbe parantezinin kapandığını düşünüyorum.
0: Şimdi 10 yılda bir geçmişte tarihte
1: aynı,
0: darbeler
1: bravo.
0: Vardı.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi 10 yıl geçtikten sonra bir yine tedirgin olabiliyor insanlar. Acaba bir şey olacak mı, olmayacak mı diye. Yine bir takım hareketlilikler olduğu söyleniyor. Operasyonlar yapılıyor. Halen 1000 kişi alındı daha dün. Yani
1: doğru.
0: Buna ne diyorsun?
1: Şöyle ya, ben şimdi yani bu örgüt temizlemek, ya diyorum yani uyuyan hücreler var. Hücrelerin birbirine bağlı.

0: bağlantısı yok ve bu örgüt tam anlamıyla çözülemedi hala.
1: İz bırakmıyorlar.
0: Yani evet. Çözülemedi. Yani hepsinin çoğunun gerçek ismi yok ortada falan. Mesela diyor ki işte ben biriyle buluştum. İşte adı Beytullah'tı. Bakıyorsunuz kayıtlarda Beytullah diye bir adam yok falan. Evet. Tarif et diyorsun. İşte şeyini çek, resmini çiziyorlar böyle krokisini. Oradan bulmaya çalışıyorlar. Tuhaf bir şey, bir örgüt. Ama bak yine sana iddialı gelebilir. Çok itiraz ediyor ya, sen çok böyle rahatsın falan. Rahat değil ama ben operasyonel yeteneğini büyük ölçüde kaybettiğini düşünüyorum FETÖ'nün. Yani yargı, istihbarat ve ordu içinde operasyonel kabiliyeti vardı. O kayboldu. Ha, ama uzantıları var mı? Var. Yani onları kazmak evet, biraz daha zaman alabilir.
1: Zaman alabilir, evet. Melik Yiğitay, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende olduğunu söylemiştik. Az önce geldi. İlter Yeşiltaş aktarmıştı. Şimdi bir Kur'an tilaveti var. Oraya dönüyoruz.

0: والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, şimdi de dua için Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Safi Arpaguç hocamızı sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar hocam.
2: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhane rabbiyal aliyyil a'lel vehhab.
3: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı'nın olduğu törende Kur'an tilaveti gerçekleşti. Şimdi biz de konuklarımızla bu 15 Temmuz'u konuşmaya devam edeceğiz. A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'le devam edeceğiz daha doğrusu. Murat Akgün, o gece çok farklı bir geceydi. Yani hiç yaşamış mıydınız böyle bir şey? Onu sorayım. Şimdi 10 yıl sonra geriye dönüp baktığınızda ne düşünüyorsunuz o güne ilişkin? Neler yaşandığına ilişkin? Ve bu 10 yılda değişenler neydi?
4: Tülayoğlu, sözlerime başlamadan önce 15 Temmuz gecesi şehit olanları rahmetle anmak istiyorum. Gazi olanlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Zira şehitlerimizin, gazilerimizin ve onlarla beraber binlerce sokağa çıkan insanımızın kararlılığı, mücadelesi olmasaydı bugünler çok farklı olacaktı. O kesin. Şimdi tabii 10 sene öncesine baktığınız zaman bazı şeyleri ben biliyordum, tahmin etmiştim, görmüştüm falan filan, kolay ama tahmin ederim birçok insan o gece ne olduğunu anlamakta zorluk çekti. Bana ilk olarak Sabah gazetesinin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu telefon açtı ve garip bir şeyler olduğunu söyledi. Boğaz'a askerin çıktığını, Boğaz Köprüsü, o zamanki ismiyle Boğaz Köprüsü'ne askerlerin çıktığını söyledi. Daha sonra Genelkurmay'ın önünde hareketlilik olduğu söylenmeye başlandı ve birden fazla noktada hareketlilik gelince kafalar iyice karıştı. Biraz evvel Melik Yiğitel de söyledi. O gecenin herhalde hiç unutulmayacak anlarından bir tanesi Türk askeri üniformasını giymiş hainlerin Türk insanlarına ateş açması oldu. Genelkurmay'ın Atatürk Bulvarı tarafında çok net hatırlıyorum, helikopterlerden, uçaklardan aşağıya ateş açıldı. Genelkurmay kavşağında keza zırhlı araçlardan ateş açıldı. Meclis bombalandı, külliye bombalandı, özel harekat bombalandı. Bunlar hani daha evvelden böyle bir şey gördün mü dedin. Ben daha evvelden 80 darbesi sırasında lise son talebesiydim. Dolayısıyla o zaman olanları hatırlayacak yaştayım. Sokaklara tanklar vesaire çıkmıştı ama bunların eşi benzeri olmayan şeyler yaşandı 15 Temmuz gecesi itibariyle. Şimdi o zamandan bu zamana ne değişti? Öncelikle Türk halkının darbe girişimlerine karşı net iradesi görüldü. Ben hep şöyle söylerim. Eğer bu olaylar mesela Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Hollanda'da, bir Avrupa ülkesinde yaşansaydı çok büyük bir olasılıkla Nobel Barış Ödülü o ülkenin halkına verilirdi. Düşünebiliyor musun? Bir tarafta eli silahlı verilirdi. İnsanlar evet. Var. Hainler var. Öbür tarafta da tek ellerindeki donanımı, kararlılığı olan ve Cumhurbaşkanı'nın talebi üzerine, çağrısı üzerine sokağa çıkmış senin benim gibi insanlar vardı. Yani bunu takdir etmemek, işte dediğim gibi başka bir ülkede olsaydı herhalde özel ödül verildi o sene Nobel'de. Eğer bu darbe, hain darbe girişimi engellendiyse bu Türk halkının kararlılığı ve cesareti sayesinde oldu. O zamandan bu zamana ne değişti? Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer bu hain darbe girişimi başarıya ulaşsaydı herhalde bugün çok farklı bir konumda olacaktık. Çünkü ben hep bu hain grubunun kökünün dışarıda olduğunu, onlar tarafından eğitildiğini, donatıldığını, yönlendirildiğini düşündüm. O zaman bu kadar kökü dışarıda olan bir hain grubu başarılı olsaydı bugün en azından şu anki durumumuzda olmayacaktık. 10 senede her şey yeterince...
3: Yani şunu düşünmeden edemiyor insan, ya başarsalardı?
4: Yani bu şeyle, yani çok korkunç bir soru.
3: Korkunç.
4: Yani bunun cevabını vermeyi bile evet istemiyorum. Çünkü neler olacaktı, yani evet. Çünkü o gece olanlar, bakın, kendi halkına, bir savaş halindesinizdir. Karşı o tarafın ordusuyla çatışırsınız. Oradaki o ordunun, düşman ordusunu öldürürsünüz, yaralarsınız. Çünkü ya öleceksiniz, yaralayacaksınız ya da siz öleceksiniz, yaralayacaksınız. Peki savunduğunuz nedir? Vatanınızdır. Savunduğunuz nedir? Milletinizin çıkarlarıdır. Ama burada öyle bir şey yok ki. Burada en donanımlı silahlara sahip hainler sokaktaki kendi insanlarına ateş açtılar. Yani bunun bir örneği yok tarihte.
3: Bir ara veriyoruz Murat Akgün. Evet, bir reklam arasına gidiyoruz. Tekrar birlikte olacağız sonrasında.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Toplam ciro endeksi Mayıs'ta yıllık bazda %32,9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Mayıs'ta aylık bazda %3,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi aynı ayda yıllık bazda %32,9 yükseliş gösterdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya, Manavgat, Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.
7: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
8: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: 6 yıldır cevabı aranan tek bir soru. Gülistan Doku'ya ne oldu? Yıllardır çözülemeyen dosyada aile avukatının iddiası dikkat çekti. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.
1: Ailenin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku'nun o dönemdeki erkek arkadaşı ve baş şüpheli Zeynel Abarakov'un cep telefonuna 58 gün sonra el konulduğunu ve aynı zamanda hazırlanan raporda ise önemli olan Rusya yazışmaların değerlendirilmediğini öne sürdü.
0: Avukat Ali Çimen, ısrarlı takibi sonucu hazırlanan bağımsız kriminal raporda daha önce yer almayan mesajların ortaya çıktığını belirtti. İddiaya göre şüphelinin mesajları tek tek deşifre edildi. Avukat Ali Çimen, şüpheli Abarakov'un Mama adlı kişiye gönderdiği mesajlara ilişkin, şüphelinin "gelirsem onlar bana yıkacaklar, işte o zaman cehennemin kapıları açılacak" şeklinde ifadeler kullandığının tespit edildiğini öne sürdü.
1: Aile avukatının bir diğer iddiası ise şüpheli Zeynel Abarakov'un o dönemde adli emanette bulunduğu sırada telefonundaki galeri ve sosyal medya verilerine müdahale edilerek silme işlemi yapıldığıydı.
0: Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Bu arada Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşabilmek için yeraltı görüntüleme cihazı desteğiyle arama çalışmaları başlatılmıştı. Ekipler Rostar'la Dinar Derisi arasında kalan mevkide ve kentin çeşitli noktalarında arama faaliyetlerine devam ediyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.
2: Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yayınlarımıza devam ediyoruz. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş konuşuyor. Olaya oraya kulak veriyoruz.
1: Anlığın fevkalade yüksek derecede ortaya konulduğu, diğer tarafta da herhalde bu toprakların tarihi boyunca gördüğü en büyük hainliğin sergilendiği bir geceydi. O gece tankların önüne çıkarak çıplak elleriyle tankları durdurmaya çalışanlarla, o gece milletin kendilerine verdiği silahların arkasına sığınanlar arasında bir mücadele oldu. O gece inançları, değerleri ve vatanına sahip çıkmak için tereddütsüz canından feda edenlerle emperyalistlerin kuklası, uşakları, piyonları arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu. O gecenin her bir dakikası fevkalade önemli hatıralarla doludur. Ama sonuç itibariyle o gecenin bize bıraktığı en büyük miras demokrasi ve milli iradenin zaferidir. Esasında Osmanlı'nın son döneminden itibaren Cumhuriyet tarihimiz boyunca da devam eden ve özellikle çok partili siyasi hayatımızda çok sıkça gördüğümüz 30 Mayıs 1876 Sultan Abdülaziz Han'a karşı yapılan darbenin bir nevi devamı olan darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır. 15 Temmuz'un en büyük kazanımlarından birisi buydu. 15 Temmuz'un ortaya çıkmasında, bu kahramanlık destanının yazılmasında da hiç şüphesiz çok fazla şey söylenebilir ama müsaadenizle 5 önemli gücün altını çizmek isterim. Bu 5 güç bir araya geldiği için böylesine büyük bir destansı mücadele ortaya çıktı. Her şeyden evvel birinci önemli gücümüz siyasi liderliğin gücüydü. Sayın Cumhurbaşkanımız darbenin en zor, en karanlık saatlerinde az evvel de izlediğimiz gibi milletimizi bir televizyon

kanalına bağlanarak ben buradayım, siz de sokaklara çıkın, direnin ve bu adamlara haddini bildirin mesajını vermesiyle birlikte milyonlar sokaklara döküldü. O akşam belki sadece Türkiye tarihi için değil, dünya demokrasi tarihi içinde siyasi liderlikle halkın arasında kurulabilecek sıcak mesajların hangi önemli sonuçları doğurabileceği çok net bir şekilde ortaya koydu. Ben bir kere daha Sayın Cumhurbaşkanımızla kendi huzurunda milletimiz adına şükranlarımı ifade ediyorum. O sadece bir telefon görüşmesi değil, zalimlerin, hainlerin ayarını bozan, milleti cesaretlendiren önemli bir mesajdı. Vaktinizi almamak için kısa geçiyorum. Hiç şüphesiz o gecenin ikinci büyük gücü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücüydü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o dönemki başkanı olan İsmail Kahraman Bey, tereddütsüz bir şekilde meclisi toplantıya çağırarak, meclisteki bütün siyasi partilerin bu çağrıya uymasıyla birlikte büyük bir demokratik direniş de ortaya konulmuş oldu. Çok sayıda milletvekili arkadaşımız ulaşabildikleri yerden hızla meclise gelerek meclisin oturumunu başlattılar ve meclis oturumdayken hainler bombaları atmak mecburiyetinde kaldılar. Ama meclisin toplanmış olması, kot pantolonlarıyla, spor kıyafetleriyle milletvekillerimizin demokrasiye sahip olması, inanın ki hem bu adamların, bu maşaların hem de efendilerinin ayarını bozdu, milletin ve demokrasinin gücünü ortaya koymuş oldu. Üçüncü büyük gücümüz, artık millet yavaş yavaş sokağa çıkmaya başlarken camilerin minarelerinden yükselen sela sesleriydi. Sela seslerinin o diriltici nefesiyle birlikte milletimiz yeniden o çok sağlam köklerini hatırladı, imanını tazeledi. Tabir caizse bir tecdidi imanla sokaklara çıkarak ya Allah bismillah diyerek bu hainlerin karşısına dikildi. Minarelerden yükselen sadece sela sesleri değildi. Minarelerden yükselen bu milletin maneviyatının verdiği komutlar, bu milletin güçlü imanının ortaya koymuş olduğu büyük cesaret örneğiydi. Dördüncü büyük gücümüz ise hiç şüphesiz bütün bu süreç içerisinde tereddütsüz ailesini, çoluğunu, çocuğunu bir tarafa bırakarak, hiç tereddüt etmeden ölümü göze alarak sokağa çıkan milletimizin gücüydü, kalabalıkların gücüydü. Milletimiz aslında bu sokağa çıkmasıyla birlikte sadece bir kalabalık olmadığını, millet olma bilincini yeniden sahiplendiğini de ortaya koydu ve Allah'ın izniyle bu hadsizlere haddini en güçlü şekilde bildirmiş oldu. O gecenin ihmal edilmemesi gereken bir diğer gücünün de medya olduğunu düşünüyorum. Hemen hemen tamamına yakını, kahir ekseriyeti Türk medyasının o gece bu sınavdan olumlu bir şekilde sınavı verdi. Neredeyse tamamına yakını darbenin karşısında durdu ve elindeki imkanları kullanarak birçok devlet yetkilisinin televizyon kanallarına bağlanmasını temin ederek milletin moralini artırmaya vesile oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, 10. yılda daha serin kanlı bir değerlendirme yapmak durumundayız. Acımızı diri tutacağız. Öfkemizi asla dindirmeyeceğiz. Ama ülkemizi hiçbir zamanda böylesine yanlış yollara sapılmasını müsaade etmeyecek dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Herhalde çok sayıda çıkardığımız dersin en başında gelen, devletin herhangi bir grup, herhangi bir zümrenin nüfuz alanı olmadığı, olmaması gerektiği gerçeğidir. Devlet kimsenin babasının malı değildir. Devlet 86 milyonun hepimizin ortak şemsiyesi, hepimizin manevi gücü, hepimizin sığınağıdır. Bu çerçevede Türkiye'nin çok partili siyasi hayatında çoğu zaman şahit olduğumuz darbe teşebbüslerinde de gördüğümüz gibi devlet şu ya da bu güruhun ele geçireceği bir yer değildir. Devlet millete Allah rızası için
milletin

0: verdiği oylarla hizmet edilecek bir makamdır. Hiç şüphesiz aldığımız derslerden birisi de milletimizin aydınlık geleceğinin açıklık, şeffaflık, kurumlara bağlı sistem anlayışı ve güçlü kurumların varlığından geçtiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu FETÖ'cü hainlerin nasıl zayıflattığını, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu hainlerden temizlendikten sonra çok daha iyi şekilde anlıyoruz. Dolayısıyla kurumların gücü şeffaflık, açıklık ve kurala bağlı bir sistem anlayışından geçmektedir. Yine aynı şekilde güçlü devlet anlayışı derin demokrasi geleneğiyle ve hukukun üstünlüğüyle taçlanabilecek bir alandır. Yine milli dayanışmamız milli bekamızın temel şartıdır. Eğer o akşam tereddütsüz siyasi farklılıkları bir tarafa bırakarak milletimiz milli dayanışma bilinciyle sokaklara çıkmamış olsaydı belki sonuç farklı olacaktı. Sözlerimi tamamlarken Türkiye'nin yolunun bundan sonraki yolunun bu ve benzeri çıkardığımız dersleri çok iyi çalışarak daha da güçlendirerek yolumuzu açmak odanı geçtiğini düşünüyorum. Bizim yolumuz kardeşliği büyüten bir yoldur. Bizim yolumuz adaleti tahkim eden bir yoldur. Bizim yolumuz meşru siyaseti zenginleştiren, genişleten bir yoldur. Ve bizim yolumuz milli iradeyi her şeyin üstünde tutan, merkeze alan bir yoldur. Bu çerçevede, bu istikamette yürürken yolumuzu daha hızlı ve daha güçlü yürümek maksadıyla iki önemli ödevin de önümüzde durduğunu ifade etmek isterim. Bunlardan birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Sayın Devlet Bahçeli'nin de fevkalade yol göstericiliğiyle başladığımız terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir. Böylece 50 yılımızı kaybettiğimiz terörün karşısında bir daha hiçbir şekilde bu ülkenin bir tek evladının eline silah almayacağı bir ortamı hazırlayacağız ve tam manasıyla terörsüz Türkiye'yi milli bekamızın en önemli unsurlarından birisi olarak inşa edeceğiz. Hiç şüphesiz bu yolda yürürken ikinci büyük ödevimiz ise Türkiye'nin bu millete yaraşır yeni güçlü bir anayasaya olan ihtiyacının karşılanmasıdır. Yıllarca konuştuğumuz bu mesele çağdaş, demokratik, katılımcı, kapsayıcı, milli bir anayasa anlayışıyla ele alınmalı ve ümit ederim ki terörsüz Türkiye ile ilgili işlerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tamamladıktan sonra bütün siyasi partilerin ortak çabasıyla yeni bir anayasa yapma sürecini de en kısa süre içerisinde başlatmalıyız. Tekrar bu töreni teşrif ettiğiniz için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün misafirlerimize Türkiye Büyük Millet Meclisi adına teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu millet kıyamete kadar başıdik, kıyamete kadar kardeşçe, birlik içerisinde, beraberlik içerisinde hiçbir emperyalist gücün sözüne kulak asmadan güçlü bir Türkiye olarak yoluna devam edecektir. Allah milletimizi baki kılsın, devletimizi baki kılsın. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum.
1: Efendim bizler de değerli konuşmaları için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklarımız, şimdi sizlere hitap etmek üzere 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yılı anma programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederiz. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Buyurun. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, siyasi partilerimizin saygıdeğer genel başkanları, değerli milletvekilleri, muhterem misafirler, sizlere en kalbi

0: muhabbetle selamlıyorum. ...15 Temmuz destanının 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. 15 Temmuz destanını iftiharla selamladığımız bu önemli yıl dönümünde kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarını hatmi şeriflerle, dualarla, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle şad eyleyen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim cümle şühedanın mekanını inşallah cennet eylesin diyorum. Yine burada o karanlık gece boyunca istiklal ve istikbaline sahip çıkan, okunan salaları manevi bir zırh gibi kuşanıp şanlı bir direnişe imza atan, esarete boyun eğmeyeceğini, zulme rıza göstermeyeceğini dünyaya ilan eden her bir vatandaşıma, her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin istiklali, devletimizin bekası, demokrasimizin geleceği uğruna baş verse dahi baş eğmeyen yiğitleri daima şükranla anacak destanlaşan mücadelelerini her zaman gururla hatırlayacağız. Aynı kalpten duygularla, milletin temsilcileri sıfatıyla darbecilerin saldırıları karşısında milletin emanetini yere düşürmediğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına minnettarlığımı ifade ediyorum. Şurası bir gerçek ki o gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl bir mücadele vermişse milletin temsilcileri de işte burada, parlamento çatısı altında tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaretle direnmişlerdir. Farklı siyasi partilerden milletvekillerimiz Gazi Meclis'in şanına yakışır bir birliktelik sergileyerek demokrasiye ve millet iradesine suikast düzenleyen teröristlere karşı dik durmuşlardır. Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir düsturuna bir kez daha sahip çıkarak milli irade düşmanlarını püskürten Gazi Meclisimizle ve onun vatanperver üyeleriyle iftar ediyoruz. Meclisimizin necip mensuplarının bundan sonra da inşallah aynı azim ve kararlılıkla milli irade ve milli egemenliğe yönelik tehditlere karşı tam bir dayanışma içinde hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Değerli milletvekilleri, bakınız bunu özellikle şunun için söylüyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Çil yavrusu gibi dağıldıkları ve haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde Türkiye'yi karalayarak, Türkiye aleyhine lobi yürüterek medya ve sosyal medya üzerinden yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Her türlü kılığa girerek, her türlü yalanı söyleyerek, Türk milletiyle hesabı olan herkesin paçasına yapışarak, 15 Temmuz'da milletten yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Bilhassa dijital platformlarda koordineli bir şekilde dolaşıma soktukları içeriklerle algı oluşturma faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Pensilvanya'daki terörist başının bu millete yaptığı ihanete layık şekilde 10 bin kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesi elbette örgütün motivasyonunu kırmış, örgüt içi tartışmalara yol açmıştır. Özellikle örgüte müzahir tabanda sorgulamalar son dönemde artmıştır. Ama FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bukalemun gibi sürekli renk değiştiren böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez, tavsamayı hiçbir surette kaldırmaz. Şunu bir kez daha altını çizerek ifade etmek durumundayım. Demokrasinin imkanlarını kullanıp kurumların içine sızarak güç devşiren, fırsatını bulduğu ilk anda da kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü unutursak Allah muhafaza eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Unutursak şehitlerimize olan görevlerimizi yerine getirmemiş oluruz. Unutursak 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz iç vesayet odaklarının dışarıdaki mahfillerle işbirliği içinde gerçekleştirdikleri sevri tekrar diriltmeyi, Türkiye'yi bir sömürge ülkesi haline dönüştürmeyi amaçlayan güncellenmiş bir emperyalist projedir. Orada sadece bir darbe teşebbüsü değil, aynı zamanda topyekün bir işgal girişimi vardır. Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Darbenin püskürtülmesiyle Türkiye enerjisini içeriden tüketen yüklerinden kurtulma noktasında kritik bir eşiği geride bırakmıştır. Demokrasi nöbetleriyle başlayan, yeni kapı ruhuyla ete kemiğe bürünen, Cumhur İttifakı'yla bir üst merhaleye geçen dayanışma iklimi, başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizi tüm cephelerde daha da güçlendirmiştir. 15 Temmuz sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Suriye'nin toprak bütünlüğüyle doğrudan ülkemizin güvenliğini hedef alan oluşumlara yönelik etkili sınır ötesi harekatlar gerçekleştirdik. Fırat Kalkanı harekatıyla DAEŞ'li canilere Zeytin Dalı, Barış Planı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla da bölücü örgüt unsurlarına ağır darbeler indirdik. Suriye devrimine giden yolun taşları çok net söylüyorum. 15 Temmuz'un boşa çıkartılmasıyla ve FETÖ'nün güvenlik birimlerimizden temizlenmesiyle döşenmiştir. Sadece Suriye'de değil, Libya'dan Karabağ'a kadar nerede Türkiye'nin desteğine ihtiyaç varsa tüm imkanlarımızla orada olduk. Dışarıda bu adımları atarken içeride ihanetin devlet ve toplum hayatında açtığı yaralarını sardık. Ayrıca milli iradenin üstünlüğünü tescilleyecek, demokrasimizin önünü açacak, yönetimde istikrarı garanti edecek reformları hayata geçirdik. Bu süreçte Türkiye'nin en büyük kazanımı yönetimde çift başlılığı ortadan kaldıran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 10 yıllar boyunca antidemokratik müdahalelere zemin hazırlayan yönetimde istikrar sorunu kalıcı biçimde çözülmüştür. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Kardeşlerim, şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Bunun önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir. Merhum üstadın dediği gibi, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Evelallah, istikbal de bizimdir. İstikbal Türkiye'nin ve Türk milletinindir. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit yakınlarımıza başsağlığı, gazilerimize sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de Cumhur

0: Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve böylelikle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Planlama
1: Programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende konuştu ve altı çizilmesi gereken çok önemli noktalara değindi. Bunlardan bir tanesi FETÖ'nün yurt dışında dağıldıkları, çil yavrusu gibi dağıldıkları noktalardan yine dijital alanda özellikle Türkiye'yi yıpratmaya yönelik girişimlerine devam ettiklerini ifade etti. Ve 15 Temmuz darbe girişiminin sadece bir darbe girişimi olmadığını, aynı zamanda bir işgal harekatı olduğunu ifade etti. Ve şunu da söyledi, 15 Temmuz'da işte bunun savuşturulmasından sonra, milletimiz tarafından savuşturulmasından sonra dedi, birçok atılım ve gelişmeler gündeme geldi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve milletvekillerini de tebrik etti. Farklı siyasi partilerden milletvekillerinin o gece buradaki dik duruşlarını tebrik etti ve sizlerle iftar ediyoruz dedi. Ve halen FETÖ'nün elebaşısının ölmesine rağmen buradaki Türkiye'yi yıpratma girişimlerinin, Türkiye aleyhindeki girişimlerin devam ettiğini ifade etti. Milletimizden rövanşını almak için bu hareketlerini sürdürüyorlar dedi. Pek çok alandaki gelişmenin 15 Temmuz'dan sonra sağlandığını ifade etmişti Cumhurbaşkanı. Ve bundan sonra yine bu FETÖ'nün uzantıları da ekarte edildikçe yine gelişmelerin, daha büyük gelişmelerin sağlanacağını ve Türkiye 100 yılını kimsenin engel olamayacağını ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında. Şimdi Murat Akgün'le konuşuyorduk, A Haber Ankara temsilcisiyle. İsmet Özçelik aramızda. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmasında nerelerin altı çizilmesi gerekir? Ben bir miktar bahsettim ama kendilerine soracağım. Murat Akgün, ne diyorsunuz?
2: Tülay Oğlu, aslında sen iyi bir özet yaptın. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncelikle Fethullah Gülen terör örgütünün tanımını bir kez daha yaptı ve bunun bir emperyalist proje olduğunu, FETÖ'cü teröristlerin, hainlerin emperyalizmin maşası olduğunun altını çizdi. Bu önemli bir saptama. Yıllar geçse de akıllardan çıkmaması gereken bir saptama. Cumhurbaşkanı konuşmadan evvel hatırlarsan biz sohbetimiz sırasında ben Fethullah Gülen terör örgütünün kökü dışarıda bir hain grup olduğunu söylemiştim. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında bazı önemli saptamalar var. Bunlardan bir tanesi, hatta bana göre en önemlisi, kendi ağzından çıkan ifadeyi not aldım. Tehlike hala devam etmektedir, evet, dedi. Tehlikeden kasıt Fethullah Gülen terör örgütüdür. Evet, elebaşısı ölmüştür. Mezarı bile belli değildir. Ama hala daha anlaşılan o ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerinde dikkatle durduğu bir tehdit durumu söz konusu. Cumhurbaşkanı uyarılarda bulundu. Bu mücadele rehavete gelmez dedi. Eğer unutursak eski sıkıntıları yeniden yaşarız dedi ve unutmayacağız, dikkatli olacağız, mücadeleyi bir an gardı düşürmeye gelmez dedi. Şimdi bütün bunlar tabii niye önem kazanıyor? 10 sene sonra geçtiğimiz günlerde yine hala bazıları aktif görevlerde olan FETÖ'cü hain teröristlerin kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındığını, tutuklandığını, ele geçirildiğini, ortaya çıkarıldığını biliyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın yaptığı uyarıyla son zamanlarda yaşadıklarımız örtüşür. Yani hala bu örgüt var. Hala bu örgütün belli oranda gücü var. Ve bu örgüt şartlara çok iyi uyum sağlıyor gözüküyor. Çünkü Cumhurbaşkanı ne diyor? Hala diyor kaçtıkları yerden, çil yavrusu gibi dağıldıkları yerlerden hainliklerine devam ediyorlar diyor. Ben o bir dolar örneğini çok önemsiyorum veyahut ifadesini. Dedi ki bir dolar için ruhunu ve karakterini satanlar şimdi dijital platformlardan etkili olmaya çalışıyorlar dedi. Şimdi İnsanlarımız çok çabuk unutuyorlar. Zaten toplumda 1960 darbe girişimini, darbesini hatırlayan pek kalmadı. 70-80'ler çabuk unutuluyor. Darbe üzerinden, e-mail üzerinden teknolojik fırsatlar kullanarak yapılmaya çalışılan darbeler bile unutuluyor. Dolayısıyla bunların unutulmaması açısından, gençlerin bunların ne anlama geldiğini bilmesi açısından çalışma yapmak şart. Bir başka taraftan da bana göre bu mücadelenin daha çok uzun yıllar süreceğini sürebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın ifadelerine dikkat alarak şunu söylemek istiyorum. Ne dedi? 15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değildi. Aslında ülkemizin topluca yeniden bir işgal girişimiydi dedi.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bütün bunlara dikkatli olmak gerekiyor ve Cumhurbaşkanı'nın bir de şu sözünü ben önemsedim. Unutmayacağız vesaire dedikten sonra benim anladığım kadarıyla FETÖ'ye ne bugün ne yarın onun hainlerine bir affın söz konusu olmayacağını evet, ifade etti. Ben böyle algıladım. Bunun ötesinde şöyle notlarıma baktığım zaman Cumhurbaşkanı bu sinsilerin kendi ifadesiyle 10 sene önce kursaklarının heveslerinde kaldığını ancak şu anda yine hala sinsi emellerini gerçekleştirmek için fırsat kolladıklarını söyledi. Yani özetleyecek olursak benim açımdan iki şey çok önemli. Bir tanesi bu terör örgütü kendi insanlarına silah çekmiş, öldürmekte tereddüt etmemiş bir hain gruptur. Bunların kökü dışarıdadır. Cumhurbaşkanı ifadesiyle emperyalist bir projedirler. Bu işin birinci bölümü. İkinci bölümü de tehlike tamamen geçmemiştir. Tamam, belki ilk günkü kadar veyahut o ilk gün öncesi, 15 Temmuz öncesi kadar güçlü değiller ama yine de tetikte olmakta yarar var. Çünkü kalıntıları, varlıkları hala devam ediyor. Nerelere kadar tam olarak sızdıklarından hala devlet tam olarak emin değil. Dolayısıyla bu mücadele devam edecek. Şahsi yorumum bu mücadelenin daha uzun zaman sürebileceği yönünde diyorum.
1: Evet, gazeteci İsmet Özçelik'e dönelim şimdi. Sizin saptamalarınız ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında?
3: Bence en önemli nokta bu örgütün Türkiye içindeki bir örgüt değil, uluslararası bağlantıları olan bir örgüt olduğunu söylemesidir ki bu son derece önemlidir. Gerçi bu konuda Türkiye'de genel bir kabul var. Yani artık FETÖ'nün herhangi bir Türkiye içindeki bir örgüt olmadığı net bir şekilde ortada. Zaten biz geçmişe de şöyle bir baktığımız zaman FETÖ nerede ortaya çıktı, ne zaman öne çıktı diye bakıyoruz. Sovyetler dağıldıktan sonra birden Orta Asya'da görüyoruz. Yugoslavya'nın dağılma süreci, yani diğer bir aşama, o zaman Balkanlar'da görüyoruz. Sonra Afrika'da görüyoruz. Şimdi neden buralarda? Yani Amerika nereye hedef almışsa bu örgütü orada görüyoruz. Ya bu çok artık net bir şey. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ya bu bir sevr dayatmasıydı. Yani Türkiye'ye karşı bir sevr vurgusu yaptı, dikkat ederseniz.
1: İşgal
3: vurgusu, sevr vurgusu. Sevr neydi? Emperyalistlerin Türkiye'yi parçalama durumuydu. Şimdi bölgemizde birçok yerde at koşturdular, çabalar içerisine girdiler. Fakat bir olay ortaya çıktı, Türkiye'yi çökertmeden amaçlarına ulaşmaları mümkün değildi. Bu nedenle Türkiye'de çökertmek planını devreye soktular. Bence bu olay, yani sevr dediğiniz zaman nedir? Türkiye'nin bölüp parçalanmasıdır.
1: Parçalanması, evet.
3: Ya burada, peki benim burada dikkatimi çeken, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında bir başka nokta var. Bu FETÖ'cü kaçaklar, başlarındakiler, işte üniversitedeki akademi imamıdır, ötekidir, birikidir. Neredeler şimdi? Bir kısmı Amerika'da. Karargah orada. Bir kısmı Avrupa ülkelerinde.
1: Almanya'da özellikle.
3: Almanya'dalar. Peki şu anda FETÖ'yü kollayan, koruyan, şimdi bunların normalde Türkiye'ye iade edilmesi gerekmiyor mu? Türkiye herhalde bunları yaptı. Peki bu koruyan, kollayan ülkeler NATO üyeleri değil mi? Lafta bizim müttefiklerimiz değil mi? Niye bunları koruyup kolluyorlar? Ya bu sorunun da yanıtının bulunması gerekiyor. Daha NATO zirvesini yeni yaptık. Ya bu NATO ülkeleri Türkiye'nin yüzüne nasıl bakıyorlar? Ya bunları niye vermiyorlar Türkiye'ye? Ya bu örgütü çökertmek için, ya bir de ellerinde çok da büyük paralar var. Yani bu para şöyle 300 milyon, 500 milyon, 1 milyar falan değil.
1: Evet.
3: Çok çok daha büyük milyar dolarları var. E bu milyar dolarlarla bu örgüt ayakta kalmayı sağlıyor. Bunların da mutlaka tartışılması gerektiğini düşünüyorum. NATO üyesi ülkelerin, müttefiklerin tırnak içerisinde bu FETÖ'nün kaçaklarını, onların liderlerini niye koruyup kolladıklarını, niye Türkiye'ye vermediklerini merak ediyorum işin açığı.
1: Ama bir gizli servisler tarafından palazlanan, geliştirilen bir örgüt değil mi zaten? Yani bu noktadan sonra bırakırlar mı sizce?
3: O gizli örgüt kim? bizim müttefiklerimizin gizli örgütleri değil mi?
1: Evet.
3: Türkiye müttefikse versinler bize.
1: Hala kullanmaya devam etmek istemezler
3: evet,
1: mi?
3: Evet işte onu söylüyorum. Şimdi bakın her fırsatta bunlar ortaya çıkmaya çalışıyor. Hani ölen Fethullah Gülen'in tabiriyle renklenmiş olanlar var. Bu bizim içimizde de var, hala var. Kendini bir şekilde gizleyip hatta devletin çok kritik

0: yerlerinde olanlar da var. Bunu tespit etmeye çalışıyorlar. Biraz önce Murat Bey söyledi, sürekli operasyonlara sahne oluyor Türkiye.
1: Daha ve, dün evvelsi gün 1000 evet, kişi yani alındı.
0: Bakın
1: evet,
0: yeni tartışma Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayeti, helikopterin evet, düşürmesi evet, olayı var. Yine FETÖ bağlantılı ve onlara yanılmıyorsam 29 kişiye yönelik bir tutuklama, gözaltı kararı çıktı. Yani FETÖ boş durmuyor. Onlar için, onun için Sayın Cumhurbaşkanı da bunu dile getirdi. Yani kesinlikle rehavete kapılmamak lazım. Bunlar içimizde hala var. Hala renklenmiş vaziyetteler. Ocu bucu diye değişik grupların, tarikatlarının altına sığınmış vaziyetteler. O nedenle her zaman çok daha dikkatli olmamız gereken bir durumdayız. FETÖ yaralı bırakılırsa eğer sonucunu tahmin etmek zor değil.
1: Evet, çok daha büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Zaten Cumhurbaşkanı da ona dikkat çekti. Evet. Yani devam etmeliyiz. Çünkü başka sıkıntılar, eğer unutursak, bırakırsak başka sıkıntılar evet, gündeme gelir dedi. Murat Akgün'ü şunu da sormak istiyorum. Cumhurbaşkanının konuşmasında Suriye'ye 15 Temmuz'dan sonra yaşananları anlattı. Suriye'nin bağımsızlığında 15 Temmuz'a karşı verilen mücadelenin etkisi olduğunu söyledi. Karabağ konusunda aynı şekilde. Çünkü FETÖ'nün elemanları sürekli Türkiye'nin ilerlemesini önlemeye çalışıyordu. Ne dersiniz buna? Yani bu arada en büyük kazanımın da yine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğunu da ifade etti Cumhurbaşkanı. Çünkü hemen karar alma yetisi ve yönetimde istikrar olduğuna dikkat çekti aynı şekilde.
2: Dost bildiğimiz ülkelerde, çevrelerde aslında bir iflah olmayan Türk düşmanlığı var. Mesela çok kısa bir süre önce Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir açıklama yaptı ve Balkanları Rusya'ya, Çin'e ve Türkiye'ye bırakmamaları gerektiğini ifade etti. Sonra tabii kırılan pot, devrilen çam ormanı fark edilince o öyle demek istemedi falan gibi açıklamalar yapıldı ama Rusya ile Çin klasik olarak Batı medeniyeti tarafından, günümüzde Avrupa Birliği tarafından düşman olarak addedilen ülkelerdir. Doğru mu? Evet. Ve bu ülkelerin arasında hanımefendi Türkiye'yi de saydı. Şimdi bu bir zihninin gerisinde olanları anlatıyor. Şimdi nedir Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri? Senin soruna geleceğim. Ama hani İsmet'in Bey'in söylediklerine katkı açısından bunları söylemeye görev biliyorum. Türkiye Avrupa Birliği'ne bir aday ülke. Siz o zaman bir düşmanla mı görüşmeler yapıyorsunuz? O zaman zaten hiçbir zaman Türkiye'ye karşı samimi değilsiniz, iyi niyetiniz yok. Bırakın FETÖ gibi teröristleri, mesela daha öncesinden Sabancı ailesinin üyeleri öldürüldü. Onlar Avrupa'ya kaçtılar. Onlar da geri verilmedi. Yani olay o kadar geniş çaplı ki FETÖ bunun sadece bir parçası. Şimdi senin soruna geldiğimiz zaman aslında o dönemde Türkiye'yi çok yönlü bir kıskaça alma projesi olduğunu hep düşündüm. Yani Suriye'de istikrarsızlık artıyor. Irak'ta istikrarsızlık artıyor. Aslında artmıyor, arttırılıyor. İşte Kafkaslar'da kavga gürültü, içeride FETÖ ve böyle bir ortamda aslında hedef nedir? Türkiye'nin diz çökmesi, diz çökertilmesidir. Eğer FETÖ hain darbe girişimi erken ortaya çıkmasa, onlar biraz erken davranmak zorunda kalmasalar muhtemelen çok daha geniş boyutlarda bir şeylerle karşılaşacaktık.
0: Ama dökülebilirdi.
2: Evet. Ama böyle bir ortamda, 15 Temmuz'u atlatılan bir ortamda ya da o günün halinden konuşursak ne kadar atlatıldığının şüpheli olduğu bir ortamda Türkiye'nin çok ileri menfaatlerini, yani o gün bugün, hemen yarın öbür gün değil, çok belki 15-20 senelik, bir yüzyıllık menfaatlerini düşünerek Suriye'de bir askeri operasyona girişmesi çok büyük cesaretti ve bugün onun sonuçlarını daha iyi görüyoruz. Çünkü hemen yanımızda artık istikrara doğru giden, her ne kadar tereddütler olsa da, bir Irak var, bir Suriye var ve biz bunun için İran, İsrail, Amerikan savaşı sürerken görece rahat olduk. Çünkü Türkiye, eğer bundan bir 10 sene evvelki Türkiye iken bu İran-Amerikan savaşı, İsrail savaşı olsaydı, eminim Türkiye'de bir şekilde bu işe müdahil etmek için her bir taraftan bastıracaklardı. Bir yolunu bulmaya çalışacaklardı. Kışkırtacaklardı. Ama 15 Temmuz'dan sonra dikkatler çok başka odaklara dönme imkanı olduğu için, Cumhurbaşkanı bunu savunma sanayi olarak söyledi. Ben PKK terörünü de kastediyorum ve bugün terörsüz Türkiye sürecine gelindi. Çok şükür çok uzun zamandan beri terörle mücadele kağıt üzerinde şehit vermiyoruz, gazi vermiyoruz. Bütün bunlara yönelik dikkatlerin bu kadar yoğunlaşmasının

0: başlangıcı 15 Temmuz'uyla beraber başladı. Ama şunu söyleyerek gideceğim, bitirmek istiyorum. Hiçbir zaman gözümüz kapalı durmayacağız. Yani devlet olarak, millet olarak dost bildiklerimiz birkaç istisna dışında Azerbaycan'dır, Pakistan'dır. Yüzümüze gülenler olur, başka planları vardır. Yani parasını ödediğimiz gemiler verilmemişti hatırlarsanız Birinci Dünya Savaşı'ndan önce. Şimdi de parasını verdiğimiz uçaklar verilmiyor ya da verilmesi için yani bu kadar çok çaba nedir Allah aşkına? 6 tane F-35 vereceksiniz. 6 tane vereceğiniz F-35 ile mi bütün Orta Doğu'da dengeler bozulacaktır? Aslında ben konuşana değil konuşturanlara bakarım. Evet. Kuklaya değil kuklacılara bakarım. Bu İsrail, bu Yunanistan, bu Rum kesme, bu kadar yüksek perdeden konuşma cesaretini kimlerden aldılar, kimlerden alıyorlar? Dolayısıyla benim hani bitireceğim dedim, onun için daha fazla uzatmayacağım. İsmet Bey'e söz kalsın.
1: Ha,
0: yani anlatmaya çalıştığım şey kendi gücümüzle kendi ayaklarımızın üzerinde durmaya başladık. Bundan bir saniye bile tereddüt etmememiz lazım. Kendi uçağımızı yapacağız. Bu uçakların motoru şu anda F-110'lardan, Amerika'dan geliyor. Yarın Türkiye bunu yapmak zorunda. Yapacak eminim. Kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptık. Daha gelişmişlerini yapacağız. Olay sadece savunma sanayi de değil. Kendi ekonomimizi güçlendireceğiz. Kendi iç sorunlarımızı mutabakatla çözeceğiz. Ve o zaman biz içeride, belki hiçbir zaman dikensiz gül bahçesi olunmaz. O çok iddialı bir tanım ama kendi içinde barışık bir ülke olduğumuz zaman o zaman dışarıya karşı duruşumuz çok farklı olacak. Bu dışarıya karşı farklı duruşların farklı yansımaları olabilir. Bugün savunma alanında olabilir, yarın başka alanda olabilir. Ama işin özü kendi içimizde barışık olmamızdan, kendi içimizdeki sorunları çözmemizden ve dışarıya karşı içeride ne olursa olsun dışarıya karşı sorunlarda yek vücut hareket etmemizden geçiyor. Çünkü dün Sevr'i düşünenler evvelki gün işte 15 Temmuz'u planladılar. Daha sonra da kim bilir akıllarından ne geçiyor. Dolayısıyla biz hep uyanık vaziyette olmamız lazım ve içeride FETÖ ile mücadelenin bir saniye bile bırakılmaması lazım. Şu son 10 gündeki gelişmeler bile bunu gösteriyor. Muhsin Yazıcıoğlu kazasından, cinayetinden artık her neyse ne çıkacak? Hani çok meraklı herhalde herkes bekliyor. Çünkü bir enkaz günlerce yanlış yönlerde arandı. Köylülerin uyardıkları söyleniyor. Kim bilir kimler bu işte ön ayak oldular. Dolayısıyla önümüzdeki kısa ve orta vadede FETÖ'nün geçmişte yaptıkları ve bugüne yönelik uzantıları konusunda da çok önemli gelişmeler olabileceğini tahmin etmek için herhalde çok uzman gazeteci, akademisyen, istihbaratçı olmaya gerek yok diyorum.
1: İsmet Özçelik, son değerlendirmelerinizi alayım birkaç dakika.
2: Şimdi bakın FETÖ bize hangi sıkıntılar yarattı o dönemde, onlara basitçe bir örnekle sorunuzu yanıtlamak istiyorum. Bir Rus uçağının düşürülmesi var, evet. Meselesi var. Artı Rus büyükelçisinin öldürülmesi var. Bunların arkasından FETÖ çıktı. Ya FETÖ'nün bunun ne ilişkisi olabilir? Yani FETÖ kim adına bunları yaptı? Şimdi Rus uçağı düştü. Bizim Rusya ile ilişkilerimiz neredeyse durdu. Ya ben Antalyalıyım. Sera üreticileri ürünlerinin önemli bir kısmını Rusya'ya pazarlar durdu. Turizm durdu. Bakın biz çok ciddi sıkıntı, ekonomik olarak, ülke olarak sıkıntı çektik. Ne için? FETÖ'nün hesabı için. FETÖ'nün hesabı da değil bu. Amerika'nın veya tabii başka ülkenin hesabı için bunlar oldu. FETÖ başkası adına çalışıyor. Türkiye ile komşuları arasında sorun yaratıp Türkiye'nin sorunlarını büyütmek stratejisi uyguladı. Çünkü biraz önce Murat Bey de söyledi. Türkiye çökertilmeden emperyalist ülkelerin bölgedeki planlarını hayata geçirme şansları yok. Bunu tespit ettiler. Türkiye'yi bir şekilde çökertmek. Bu FETÖ eliyle oldu. Başka zaman zaman başka örgütleri de kullanıyorlar ama en büyük örgüt, darbe yapacak noktaya kadar gelmiş olan örgüt
0: getirdikleri.
2: FETÖ. Getirdikleri örgüt FETÖ. FETÖ rastgele büyümedi. FETÖ büyütüldü. Hatta daha açık konuşalım. Fethullah Gülen'in geçmişine bakın. Yani ilk günlerine bakın. Soğuk savaş dönemlerine geliyor. Komünizmle mücadele derneklerine kadar gidiyor. Evet. Yani bir plan çerçevesinde gittikleri çok açık.
1: Evet, şimdi İstanbul'a dönüyoruz. Ahmet Nazif Vural 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyaretler sürüyor. O noktadan bizde ne tür gelişmeler yaşandığını aktaracak şimdi.
3: 15 Temmuz'daki milli iradenin gösterisini, milli iradenin nişanının en net göstergelerinden birisi olan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndayız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen yanı başındayız ve bu noktada özellikle sabah saatlerinden bu yana, programın ilk başladığı anlardan bu yana

0: Zincirlikuyu'dan buraya yürüyen 5000'den fazla insan ve beraberinde yine bu noktaya kendi emekleriyle gelen kişiler de 15 Temmuz'u anlamak için, 15 Temmuz'u yaşamak için buraya geldiler ve bekleyişlerini sürdürüyorlar. Şimdi kameraman arkadaşımla birlikte burada 15 Temmuz Şehitler Makamı'na doğru adım atalım isterseniz. Burada da şu an bulunan kişiler var. Dualar okunuyor. Hemen bizler de buraya doğru ilerleyelim. Elbette 15 Temmuz deyince ilk akla gelen yerlerden birisi eski ismiyle Boğaziçi Köprüsü'ydü ve o köprü o gün o köprüde aktılan kanlardan dolayı ve vatanı kurtarmak için aktılan o kanlardan dolayı ismi değişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu, bunu da belirtelim. Şimdi buradaki kişilere de mikrofonu uzatalım. Efendim A Haber canlı yayındayız. 15 Temmuz'la alakalı bugün buradasınız. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi alalım. Ailecek de buraya geldiniz.
1: Çok üzgünüz. Bu acı haberden dolayı şu an çok dolutluyuz. Yani Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Onların sayesinde biz buradayız, ayaktayız. Mücadeleye devam edeceğiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet, çok doğru. Çünkü onların burada göstermiş olduğu direniş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gösterilen o direniş aslında bize çok daha büyük bir müjdenin habercisiydi. Eğer ki o direniş olmasaydı, eğer ki o çağrı olmasaydı bugün belki çok daha farklı şeyler konuşuyor oluyorduk. Ancak cuntacıların işte farklı şeyler konuşmak için kurulan bu hayallerine millet adeta bir dur dedi ve millet sokaklara döküldü. Her bir yanı doldurdular, her bölgeye gittiler. Evet, yine buraya gelen kişilere mikrofon uzatmaya devam edelim. Hatta hanımefendiye uzatmak istiyorum. Efendim A Haber canlı yayındayız. Siz neler söyleyeceksiniz 15 Temmuz'la ilgili?
2: Bu önemli günde gerçekten hepimiz çok duyguluyuz. Bize bu vatanı emanet eden bu 251 şehidimize çok şey borçluyuz. Rabbim bir daha bize böyle 15 Temmuz gibi geceler yaşatmasın. Böyle bir şeyi vatanımızın, milletimizin, halkımızın birliğiyle güzel bir şekilde bertaraf ettik. Rabbim bu dilliğimizi, birliğimizi bozmasın. Ülkemizin üzerine oynanan oyunları, her türlü düzenbazlıkları, her türlü şeylerden Rabbim vatanımızı korusun. Ailelerine de sabırlar versin.
0: Süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum dualarınız için. Çok sağ olun. Evet, 15 Temmuz Şehitler Makamı'ndayız. Bu noktadan gün boyu aktarmaya devam ettik. Edeceğiz de diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
3: Evet, Ahmet Nazif Vural 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndan oradaki ziyaretçilerle konuştu. Orada yaşanan gelişmeleri kendisi de söyledi, gün boyu aktardı. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydik. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan törende konuştu ki çok önemli, dikkat çekici sözleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ terör örgütüne ilişkin ve tetikte olmalıyız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan asla tavsamamalıyız FETÖ'yle mücadelede dedi ve 15 Temmuz sonrasında yaşanan o mücadele sonrasında yaşananları yine Cumhurbaşkanı aktardı. Özellikle savunma sanayi gibi konularda yapılan gelişmelerin 15 Temmuz mücadelesiyle bağlantılı olduğunu ifade etti. Ve şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yayınlarımızı sona erdiriyoruz, ancak başka noktalarda yine yayınlarımız devam edecek diyelim. Kısa bir ara verelim şimdi.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret satış hacmi Mayıs'ta yıllık bazda %1,4 azalırken perakende satış hacmi ise %13,7 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi Mayıs'ta bir önceki aya göre %0,7 yükseldi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımı için satış hacmi %2,9, perakende ticaret satış hacmi %2,4 artarken toptan ticaret satış hacmi ise %0,6 geriledi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
0: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya, Manavgat, Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.

0: De yine İran arasında diplomasi rafa kalktı. Ateşkes umudu yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Açıklamanın ardından İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm ve Hengam adalarıyla Bender Abbas kentinin ABD tarafından hedef alındığını belirtti. Washington yönetimi, İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik İran ablukasını saat 23 itibarıyla yeniden uygulamaya koydu. ABD'nin bu adımlarına Tahran'dan sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin saldırıları ve deniz ablukası girişimiyle İslamabad mutabakatının ortadan kalktığını söyledi.
1: İran bu şartlarda mutabakata ilişkin hiçbir hükümlülük hissetmiyor. Şu anda hakkında konuşacağımız hiçbir mutabakat kalmadı. ABD mutabakat zaptını ihlal etmek konusunda her şeyi yaptı. Hiçbir ülke İran'ın taahhütlerini yerine getirmesini beklememeli.
0: Tahran yönetimi ABD saldırılarına karşılık olarak Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerine yönelik saldırılar düzenlediğini bildirdi. Saldırıların ardından Körfez'de alarm seviyeleri yükseltildi. ABD'nin bölgedeki askeri varlığı teyakkuza geçirildi. Bazı Körfez ülkelerinde hava savunma sistemleri devreye alındı. Siren sesleri duyuldu, askeri hareketlilik arttı. Tahran, ABD askerleri ve savaş uçaklarına ev sahipliği yapan Ürdün'deki Azraq hava üssüne kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Kuveyt, İran tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 4 askerinin yaralandığını belirtti.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Partisi'nin kararlı duruşu ve elbette Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başarılı bir şekilde püskürtüldü. Yine bu noktada baktığımızda 253 vatandaşımız şehit, 2000'den fazla insanımızsa gazi oldu. O gece yazılan destan aslında bugün de hala hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor. Bu noktada baktığımızda bugün yapacağımız özel yayında da o gece yaşayan kahramanlarımızı, şehit ailelerini, gazilerimizi ve uzmanlarımızı, değerli konuklarımızı bu noktadan ağırlamaya devam edeceğiz. Bizler aslında 15 Temmuz'un unutulmaması, gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılması ve Türkiye'nin o geceden çıkarmış olduğu tüm dersleri bu noktadan konuşmaya devam edeceğiz ilerleyen saatler içerisinde de. Elbette öncesinde bir bağlantıya hemen gitmiş olalım. Özellikle şimdi ihanet ağının merkezine uzanıyoruz. Bu noktada FETÖ darbe girişimini Pensilvanya'da yönetmişti. Bu noktada terörist başı Gülen öldü ama FETÖ'de ise hala miras kavgasını devam ettiğini biliyoruz ve güç mücadelesinin hala devam ettiğini biliyoruz. Peki örgüt şu an ne durumda? Aslında bu sorunun yanıtını A Haber muhabiri İrfan Sapmaz bize anlatacak. Terör yuvası Pensilvanya'dan notlarıyla İrfan karşımızda. Şimdi seni dinleyelim İrfan.
1: Evet, merhabalar. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletindeyiz. Şu anda da FETÖ'nün karargahı konumundaki Pensilvanya'daki çiftliğe doğru yürüyoruz. Daha önce gittiğimizde bir müdahalede bulunulmuştu. Şu anda yeniden bir müdahale olup olmayacağını göreceğiz. Ancak hala burada şu anda FETÖ'nün karargahı Chestnut Retreat Center olarak bilinen karargahın hemen önündeyiz. Şimdi birazdan göreceksiniz. 100 dönümlük, yaklaşık 100 dönümlük bir arazi üzerine inşa edilmiş bir yerden bahsediyoruz. Ve bu 100 dönümlük arazide hala FETÖ karargahında çok sayıda insanların olduğunu biliyoruz. Ve buraya giriş çıkışlarda hala birçok insanın olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gördüğünüz gibi arkamda tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasalara göre onların sınırları içerisine giremem. Onun için de yolun karşısından özellikle burayı göstermeye çalışıyorum sizlere. Tabii ben biraz geriye gitmek istiyorum. Konuklarımız sık sık tartışıyorlar. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ başçısı terörist Fethullah Gülen ve onun yandaşlarına ciddi bir yardım yapıldığından bahsediyorlar. Evet, şu ana kadar hala bu yardımın devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bizzat biraz geriye gitmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana akım medya, New York Post gibi, New York Times gibi, Washington Post gibi gazeteleri biraz önce yayına girmeden önce tekrar taradığımda çok açık ve net bir şekilde biz bu desteğin olduğunu görüyoruz. Özellikle de Graham Fuller gibi CIA yetkilisi tarafından çok uzun süre Amerika Birleşik Devletleri'nde kalabilmesi için çok özel yetkiler çıkartıldığını biliyoruz. Aynı zamanda Morton Abramovich gibi eski Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi'nin bizzat bu işte rol aldığını biliyoruz. Yani bu çok aslında Amerika'dan baktığımız zaman garipsenecek bir durum değil. Malum. Özellikle de Soğuk Savaş dönemlerindeki ben Azerbaycan'da 12 sene kaldım. 2000'li yıllara kadar, 2000'li yıllardan 2011'li yıllara kadar Sovyet Cumhuriyetlerinde de ılımlı bir İslam modeli, tırnak içinde ılımlı bir İslam modeli adı altında bir yapılanmaya gittiler. Tabii ki bu Amerika Birleşik Devletleri'nin 18 ayrı dev istihbarat topluluğu tarafından desteklendiğini söylemem gerekiyor. O açıdan baktığımız zaman CIA tarafından ki Amerika Birleşik Devletleri içerisinde tabii ki FBI iç istihbarata baktığı için Amerikan toprakları içerisinde de FBI tarafından desteklendiğini biliyoruz. Tabii akıllara şu soru gelebilir. Şu anda tabii Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ikili ilişkilerinin çok özel olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bir girişimde bulunulup bulunulmadığı ya da en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde hala Türkiye'de arananların Amerikan tarafından teslim edilip edilmeyeceği sorusu akıllara gelebilir. O açıdan bu konu Amerikan başkanlarını da aşan bir konu. Amerika'daki istihbarat yapılanmasının, istihbarat servislerinin CIA'nin gücünü ben her zaman için anlatıyorum. 18 ayrı istihbarat teşkilatından bahsediyoruz ki CIA de bunların kalbi konumundadır. Yani 850 milyar dolarlık dev bir yapılanmadan bahsediyoruz.

ediyoruz. O açıdan baktığımız için bunun çok da kolay olmayacağını tahmin etmek zor değil diye düşünüyorum. Bir Amerikan başkanları için de, ama şunu söyleyebilirim. Donald Trump döneminde de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da çok ciddi bir şekilde buraya yönelik bir takım girişimlerin bulunduğunu biliyoruz. Ama bu sonuçlanır mı, sonuçlanmaz mı onu bilmiyoruz. Çünkü Donald Trump'ın 2,5 senesi kaldı. O açıdan bir takım FETÖ terörist başı Fethullah Gülen ölmeden önce Fethullah Gülen'in teslim edilebilmesi adına bir takım çalışmaların yapıldığını tabii ki biliyoruz. Michael Flynn eski Donald Trump'ın danışmanlarından, ama bunda çok fazla başarılı olunamadı. Zaten Donald Trump'ın da şu anda aynı zamanda da çok ciddi bir şekilde istihbarat topluluğuyla, kendi istihbarat topluluğuyla başının dertte olduğunu biliyoruz. Bir derin yapıyla çatışma içinde olduğunu biliyoruz. Özellikle de CIA tarafından çok ciddi bir şekilde manipüle edilmek istendiğini biliyoruz. O açıdan da buradaki sürece sadece Sayın Cumhurbaşkanı'yla Donald Trump'ın ilişkilerinin iyi olduğu gerekçesiyle sadece teslim alınabilmeleri için herhangi bir girişimin olması sonucunda bir şey elde edilip edilmeyeceğini söylemek tabii ki çok zor. Şu anda görüyorsunuz orada bir güvenlik görevlisi var şu anda. Burası da kapının girişi. Chestnut Retreat Center diyorlar buraya. 110 dönüm dev bir toprak üzerinde. Pensilvanya çok ağaçlıklı bir yer ve 100 dönüm arazi içerisinde çok büyük binalar var, eğitim merkezleri var, birçok faaliyet gösterdikleri alanlar var. O açıdan burası şu an itibariyle baktığımız zaman, ben biraz önce tabii buradaki bu Chestnut Retreat Center bir anlamda işte tedavi merkezi gibi isim koymuşlar. Tam anlamıyla ne için koyduklarını bilmiyoruz ama burasının 110 dönüm üzerinde yapılandığına bir baktım. Ne kadar bir değeri olduğuna bir baktım. Evet ya, kağıt üzerinde 4,5-5 milyon dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor ama tabii ki burası bir 110 dönümlük bir bölgeden bahsediyoruz. Bu 110 dönümlük bir bölge benim tahminlerime göre son 8. yılıma gireceğim. Amerika'da iyi kötü emlak fiyatlarını da takip ediyorum. O açıdan burasının en azından yaklaşık sanıyorum 30-40 milyon dolardan aşağı değil bu. Tabii ki rakamlara biraz şunun için geldim özellikle de. Şu an itibariyle Fethullah Gülen'in ölmesinden sonra bu kontrolü, ekonomik kontrolü özellikle elinde bulundurmak isteyen birçok isimler var. Bunlar şu anda 5 milyar dolar gibi bir rakamı ellerinde bulunduruyorlar. O açıdan da çok ciddi rakamlar dönüyor. Bu rakamlar tabii ki sadece sıradan bir takım okul faaliyetleriyle elde edilebilecek rakamlar değil. O açıdan Amerika'da bir sistem var. Amerikan istihbarat topluluğunda bir sistem var. Bu paralar çeşitli şekillerde illegal yollardan elde edilen paralarla da bu tip yapılanmalar, yani Fethullah Gülen'in, terörist başı Fethullah Gülen'in yapılanmaları da çok kolayca finanse edilebilir. O açıdan ben buradaki yapılanmayı anlatırken bu ekonomik güce özellikle dikkat çekmek istedim. Bundan sonraki süreçte ne olabilir? Tabii Donald Trump'ın şurada 2,5 senesi kaldı. Donald Trump'ın Türkiye'ye gelişi çok büyük ses getirdi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın olan özel ilişkileri inanılmaz bir şekilde gündeme getirildi. Bu 2,5 sene içerisinde Donald Trump'ın girişimlerini ne kadar, biraz önce anlattım, ne kadar başarılı olup olmayacağını kestirmek çok zor. Buradaki istihbarat topluluğu yapılanmasının gücünün altını özellikle de çizdim. O açıdan baktığımızda bu 2,5 sene içerisinde herhangi bir şey yapılabilir mi? Şu anda Türkiye'nin aradığı birçok isimler var. Teröristler var. Onların listede isimleri var. Ama tabii dediğim gibi tekrar altını çiziyorum. Burada böyle bir girişimde bulunup sonuç elde etmek çok kolay değil diye düşünüyorum. Tabii ben buradan şimdilik ayrılmak zorundayım. Malum burada da daha önceki yayınlarımızda da müdahale edilmişti. O açıdan şimdi burası çok kapalı bir alan. Tabii şöyle ben biraz tekrar şeyi göstermek istiyorum sizlere. Şimdi burası küçük bir yol. Gördüğünüz gibi normal şartlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii onların arazilerine, yani şu gördüğünüz sarı çizgilerin içerisine yasal olarak giremeyiz. Karşıda her yer ev, gidiş geliş yol var. O açıdan da tabii daha fazla yaklaşmadan mümkün olduğu kadar yayını
karşı yolun karşısından yapmaya çalıştım. Ama şunu da söyleyeyim, biraz önce geldiğimde arabamı biraz ileriye park ettim. Komşular da rahatsızlar bu durumdan. Biraz baktım, taradım Google'u. Amerikan ana akım medyasına yansıyan

0: haberlerde de buradaki komşularının da rahatsız olduklarını görüyoruz. O açıdan bundan sonraki süreçte, yani şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Türkiye'nin burada Fethullah Gülen'le birlikte çalışıp hala Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan insanları geri alabilmelerinin, ben sanıyorum 2,5 senemiz gibi bir vakit var. Donald Trump döneminde bu başarılırsa ancak alınabilir diye düşünüyorum. Şu ana kadarki Donald Trump bunu başaramadı. Birinci döneminde de başaramadı, ikinci döneminde de başaramadı. İstihbarat topluluğu çünkü çok ciddi bir şekilde kendi başına buyruk hareket eden bir topluluktan bahsediyoruz ki Donald Trump kendisi bizzat şu andaki bu yapılanmanın dünyanın her yerinde, eki Sovyet Cumhuriyetlerinde başta olmak üzere, faaliyetlerini yürütürken sırtlarını dayadığı CIA'den de Donald Trump'ın ne kadar rahatsız olduğunu kendi dilinden biliyoruz. O açıdan kolay bir süreç değil. Evet, Türkiye'de 15 Temmuz'da Türk halkının ve Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde Türk halkının yüzlerce şehit vererek bu yapılanmaya karşı başlattığı mücadelenin üzerinden yıllarca geçti. Bundan sonraki süreçte de yine bu işin merkezinin ben burası olacağını düşünüyorum. Yani burada Amerikan başkanları demek, tek başına karar veren ve verdiği kararın hepsinde hayata geçiren bir güç demek değil. Bunun örneğini biz şu anda gördüğünüz gibi FETÖ, elebaşı FETÖ ve onun buradaki hala faaliyetlerini yürüten temsilcileri ya da yandaşlarının teslim edilmemesinden anlayabiliriz diye düşünüyorum. Ve ben sözü İstanbul'a devretmek istiyorum.
1: İrfan, teşekkür ederiz. Hemen bir bağlantımız daha olacak. 15 Temmuz'un simge isimlerinden biriydi Ömer Halis Demir. Aslında baktığımızda darbeci general Semih Terzi'yi etkisiz hale getirdikten sonra şehit olan 15 Temmuz kahramanı Halis Demir şehadetinin 10. yıl dönümünde kabri başında anılıyor. Detayları bizlere A Haber muhabiri Yağmur Aksu aktaracak. Yağmur.
2: Aynı darbe gecesinin seyrini değiştiren önemli isim kahramanlarımızdan Ömer Halis Demir kabri başında anılmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda hem yurt içinden hem de yurt dışından yüzlerce ziyaretçi kabri başına geliyor. Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan kabrinde dualar ediliyor. Kur'an-ı Kerimler okunuyor. Tabii çünkü önemli bir isim, aslında bu milletin tarihinin en karanlık gecelerinden birinin yaşatıldığı gün. Yaşandığı gün, işte o günde kahraman olan Ömer Halis Demir de burada vatandaşlar tarafından ziyaretçi sayısı günden saat dakikalar ilerledikçe geçmeye devam ediyor. Tabii tam 3652 gün önce bugün bir tarih yazıldı. Ömer Halis Demir'in adı da o gece gösterdiği cesareti kadar ayakta kaldı, dikkat çekti. Çünkü bu topraklar vatan söz konusu olduğunda canını düşünmeyen kahramanlar yetiştirdi. Bugün hain darbe girişiminin 10. yılında 120 ay geçti. O kahramanlardan biri adını bir milletin hafızasına kazıdı. Şehit Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir. Tabii takvimler değişti, mevsimler değişti. Onlarca çocuk büyüdü, yeni nesiller dünyaya geldi ve Ömer Halis ismi ise o çocuklarda yaşatılmaya da devam ediyor. Ömer Halis Demir'in adı o gece gösterdiği cesaret kadar dimdik ayakta kaldı. Tabii çünkü bazı insanlar yaşadıkları yıllarla değil, değiştirdikleri tarihle hatırlanıyor. Tabii o sadece başarılı bir asker değildi. Bir evlattı, bir eşti ve iki çocuk babasıydı. Takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde Türkiye tarihinin en büyük ihanetlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. FETÖ mensubu darbeciler milletin silahını yeni millete doğrulttu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı, emniyet binaları hedef alındı, sokaklarda siviller şehit edildi. Çünkü özellikle o günde tarihin akışını değiştirecek bir emir verildi Ömer Halis Demir'e. Komutanın tarafından emir geldikten sonra işte o gün bir tarih yazıldı. Tabii o günden bugüne kadarsa Ömer Halis Demir kabri başında anılmaya devam ediyor. Bütün milletimizin başı sağ olsun diyelim ve tekrar sizlere bırakalım.
3: Arkadaşlar.
1: Yağmur, teşekkür ederiz. Hemen bizler bu noktadan yayınlarımıza devam etmeye başlayalım. Başkent Millet Bahçesi'ndeyiz. Özellikle yayınımızda değerli konuklarımız olacak şu saat dilimleri itibariyle. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp

0: İnan ve beraberinde gazeteci Ercan Gürses'le 15 Temmuz'u hep birlikte konuşacağız. Hemen sözü o kendine vermek istiyorum. İlk Bey hoş geldiniz. Ercan Bey siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim sizlere de. İlk Bey sizle başlamak istiyorum. Özellikle hep konuşuyoruz aslında ama 15 Temmuz'dan sonra Türkiye güvenlik politikalarında çok sayıda önemli değişikliklere gitti biliyoruz ki. Bugün konuşulan özellikle teröristik Türkiye hedefini de göz önünde bulundurursak güvenlik anlayışının devam ettiğini hala öngörüyor musunuz? Ne düşünürsünüz?
2: Tabii canım. Öncelikle açıkçası burada Başkent Millet Bahçesi'ne teşrif eden ve edecek olan tüm vatandaşlarımıza şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi Bayramımızın 10. yılını şanla şerefle kutluyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepsine en derin hürmetlerimizi sunuyoruz. Onların sayesinde bugün demokrasimizden biraz önce sorduğunuz güvenlik politikalarımıza kadar gerçekten devlet millet olarak en güçlü ailemize ayaktayız. O gün vatan uğruna, millet uğruna, demokrasimiz uğruna şehadet şerbetini içen gençlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize buradan AK Parti olarak, AK Parti teşkilatları olarak, Gazi Meclisimiz olarak en derin şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Bakın 15 Temmuz'da gerçekten büyük bir işgal girişimini biz püskürttük. Bugün Ankara'dayız. İşte Ercan Bey de yakından şahittir. Ankara gazi bir kent. O gün genel kurmayından tutun Gazi Meclisimize kadar, AK Parti Genel Merkezi'nden tutun Cumhurbaşkanlığına kadar Ankaralılar, aziz milletimiz büyük bir direniş ortaya koydu. Hı hı. İstanbul'da, Edirne'den Hakkari'ye kadar, İzmir'den Van'a kadar milletimiz o gün ikinci kurtuluş mücadelesini Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde verdi. Birinci kurtuluş mücadelemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde nasıl verdiysek, ikinci kurtuluş mücadelemizi de biz 15 Temmuz gecesi verdik. O gün eğer bu hain, alçak, FETÖ'cü askerler ve darbeciler ve cuntacılar başarılı olsaydı, bugün sorduğunuz soru için söylüyorum. Hı hı. Bugün biz ne mavi vatanda bu iddialarımızı bir aşamaya getirebilirdik. Ne İHA'larımızda, SİHA'larımızda, savunma sanayimizin %90'a varan o yerli oranına ve bu hedeflerine asla ulaşamazdık. Hı hı. Zaten 15 Temmuz öncesinde bu FETÖ'cü alçakların 45 yıldır devletimizi aşağı çeken, adeta casus yazılımmış gibi çalışan durumlarını hep beraber gördük ve mücadele ettik. Gezi'de mücadele ettik, 17-25 Aralık'ta mücadele ettik. Antidemokratik ne kadar uygulama varsa hepsinin arkasında bu FETÖ'cü alçak darbeciler ve cuntacılar ve vesayet ortakları vardı. Hı hı. Ve arkasındaki bu emperyalist güçler vardı. O nedenle biz 15 Temmuz'dan sonra özellikle kahraman ordumuz başta olmak üzere kahraman ordumuzun içindeki bu alçak FETÖ'cüleri ve cuntacıları %60 oranında temizledik. Öte yandan yargıda yine 1/3 oranında biz AK Parti olarak büyük bir iradeyle milletimizden almış olduğumuz güçle bu alçakları bürokrasimizden ve yargımızdan temizledik. Hı. Ve bu milletimizin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu o şanlı destan sayesinde oldu. Eğer başarılı olsaydı bu alçaklar o gece ve farklı bir durum olsaydı, bugün Türkiye'nin Libya'da, ne Karabağ'da, ne Kıbrıs'ta, ne Mavi Vatan'ın tüm egemenlik sahasında İHA'larımızı, SİHA'larımızı kesinlikle uçuramazdı. Bugün İsrail'in yıllarca 45 sene boyunca FETÖ'cü alçaklar taşeronluğunu yaptı. Emperyalist güçlerin taşeronluğunu yaptı. Ve bugün bu taşeronu biz o gün tarihin kara çöplüğüne yolladık. Bugün İsrail soykırım şebekesi olarak karşımıza çıkıyor. Bölgedeki zulümleriyle ortaya çıkıyor. Ve 15 Temmuz öncesi Türkiye içerisinde 5. kol faaliyetlerinin birçoğunu FETÖ'cüler üzerinden yapıyordu. Gezi başta olmak üzere, 17-25 Aralık başta olmak üzere görünen görünmeyen tüm casusluklarını İsrail 5. kol faaliyetlerini FETÖ üzerinden gerçekleştiriyordu. Bugün artık o taşeronları biz tarihin kara çöplüğüne yolladık ve bugün kendiyle biz soykırım şebekesinin kendisiyle mücadele ediyoruz. Hı hı. O nedenle İsrail'in bölge üzerindeki tüm planlarının 15 Temmuz gecesi çöktüğü gündür. Eğer 15 Temmuz gecesi İsrail'in ve küresel emperyalist güçlerin FETÖ'cü, alçak darbeci kişiler tarafından başarıya ulaşmış olsaydı bugün Türkiye emperyalistlerin uydusu ve adeta bir FETÖ Cumhuriyeti'nin kurulduğu bir

0: ülke olacaktı. O nedenle bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu büyük mücadeleyi aziz milletimizle verdik. Hatırlarsınız, bakın bugün Millet Bahçesi'nde bayramımızı kutluyoruz. Demokrasi bayramımızı kutluyoruz. Bu ülkede 1960'da, 71'de, 80'de tüm darbeler başarılı olduğu için bayram olarak kutlanmıştı. Biz bir darbeyi tarihin kara çöplüğüne yolladığımız için bayram olarak kutluyoruz. Demokrasi bayramı olarak kutluyoruz. Hamdolsun 27 Mayıs'ta birileri bu ülkede bir parantez açmıştı. Darbeler parantezi. Hı hı. İçerisine her türlü statüko, vesayet girişimleri, antidemokratik süreçler, tüm darbe girişimlerini 28 Şubat'ları, 1980'leri, 12 Eylül'leri dahil etmişlerdi. AK Parti iktidara geldiğinde de yine vesayet girişimlerini, parti kapatma süreçlerini dahil etmişlerdi. Ama biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde o 27 Mayıs'ta açılan parantezi 15 Temmuz gecesi kapattık ve aradaki tüm milli irade düşmanlarına dayanan bu 10 senede bir tekerrür eden darbeler fakirleştirir, darbeler gençleri katleder, darbeler demokrasimizi katleder, bu parantez içerisindeki tüm statüko süreçlerini hamdolsun 15 Temmuz gecesi tarihin kara çöplüğüne yolladık. Unutulan darbe tekrarlanır derler. 15 Temmuz kendini asla unutturmayacak. Bunu bir genç olarak ifade edeyim. Yani nesilden nesile aktarılacak. Ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, genel başkanımızın o büyük başkomutanlığıyla, büyük cesaretiyle demokrasimize ben milletimle birlikte varım diyerek meydanlara inişiyle birlikte, evet, gerçekten de bir demokrasi kahramanı olarak tarihe altın harflerle işledi Cumhurbaşkanımız adını milletimize beraber. O günkü mücadele, o günkü demokrasi destanını bizler AK Parti olarak zaten ilk referandumda milletimize giderek bir daha, evet, AK Parti'nin dirençli ve demokrasiye sahip çıkan 2001'den itibaren büyük bir mücadelesi oldu. Ama bu sadece bir iktidar partisinin ve bir partinin direncine kalmasın diye, hı hı, bir sonraki nesiller için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte tam demokratik, tam millet egemenliğine dayalı bir sisteme biz milletin iradesiyle geçtik. Hı hı. Ve bugün hamdolsun demokrasimizin ve sistemimizin bu vesayet organlarına nüfuz etmesini sağlayacak her türlü durumu ortadan kaldırdık. Hı-hı. Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte millet egemenliğini 2018'den itibaren demokrasimizi güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Ben tekrar şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 10. yılımız kutlu olsun. İnşallah aziz şehitlerimizin emanetine, verasetine sahip çıkarak, demokrasimize sahip çıkarak, ülkemizi her alanda güçlendirerek çalışmamıza devam edeceğiz. Edirne'den Hakkari'ye kadar, İzmir'den Van'a kadar bu duyguyu yaşayan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz güzel değerlendirmeniz için. Eyüp Bey, özellikle bahsetti Ercan Bey. Bu noktada FETÖ'yle mücadelede gelinen son noktayı siz nasıl değerlendirirsiniz? Eyüp Bey de çokça bahsetti. Sizin yorumunuzu da almak isterim.
2: Ercan, şimdi şöyle, kıymetli başkan gerçekten çok güzel bütün çerçevesiyle anlattı. Olmasaydı bu direncimiz, memleketimizin, milletimizin, siyasilerimizin bu direnci olmasaydı ve bu darbeyi duvara çarpmış hale getirmeseydik nelerle karşılaşabilirdik? Bunları özellikle vurgulamak lazım. İsrail'in şu andaki bölgedeki master planlarından tutun da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adeta enfeksiyona açık bir hale getirilmesi, bağışıklığının düşürülmesi, bunların hepsinin tasarlandığını düşünüyorum. Türkiye'nin bir iç savaşa doğru yönlendirilmesi, Türkiye'nin açıkçası dışarıdan gelecek bir işgal girişimine açık hale getirilmesi, bu risklerin hepsi söz konusuydu. Bakın, bunlar sadece ve sadece bir casusluk şebekesi, bir terör örgütü değil, aynı zamanda Mossad'ın ve başka istihbarat örgütlerinin de maşası, yıllar içerisinde devletin içerisinde yapılanmış ve son çareleri olarak bir askeri darbe, tırnak içerisinde, bunlara asker de denemez, bunlar alçak bir yapı, bunu da denediler ve bunda da duvara çarptılar. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu şeyiyle, mesajıyla birlikte aynı zamanda halkımızın çıplak elleriyle o tanklara, o uçaklara, o silahlara karşı koyması bir anlamda mesaj da verdi. Bundan sonra böyle bir şeyi düşünenler, denemek isteyenlerin başına neler gelebileceğinin çok canlı bir örneğiydi. Ben bu açıdan çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir de şundan bahsedelim. Elbette bizim hiçbir zaman rehavete kapılmamamız gerekiyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. MHP lideri Bahçeli de söyledi. Çünkü daha iki gün önce 1000 kişinin gözaltına alındığı bir FETÖ operasyonuyla karşı karşıyayız.

0: Halihazırda bazı kripto hücreleriyle, bazı mahrem yapılarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Kendilerini gizleyen FETÖ'nün böyle iletişim sistemlerini kullanmayan ve tamamen dışarıda bırakmış kripto bazı yapıları da olduğunu görebiliyoruz. Bu nedenle teyakkuzda dikkatli olacağız ama bir yandan da özgüvenli olacağız. NATO üyelerinin bazıları kendilerine ordu kurmaya çalışırlarken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sadece ordusuyla değil, kahraman halkıyla da bu işgal girişimine, bu darbe girişimine nasıl karşı durduğunu bütün dünyaya göstermemiz son derece de kritikti. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile kurumlarıyla, halkıyla bu darbeye karşı direniş dünyaya da çok önemli bir mesajdı diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Eyüp Bey, siz de bu noktada devam etmek istiyorum ama özellikle terörist Türkiye sürecinden biraz bahsettik ama biraz daha değinmek istiyorum bu noktaya. Özellikle bugün mecliste önemli bir görüşmenin daha olması bekleniyordu. Özellikle meclis başkanı Nurman Kurtulmuş ve Efkan Ala'nın bu noktada DEM heyetini kabul etmesi bekleniyordu bugün günün içerisinde. Yani bu görüşmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle terörist Türkiye için süreç ne aşamada? Nasıl yorumlarsınız?
2: Şunu söylemek lazım. Tabii terörist Türkiye sürecini yaklaşık 1,5 senedir büyük bir kuyumcu titizliğiyle Gazi Meclisimiz büyük bir hassasiyetle bu aşamalara hamdolsun getirdi. Biz her zaman AK Parti olarak şunu söyledik. Bu sürece yük olan değil, yük alan hangi siyasi parti olursa olsun teşekkür ediyoruz. Çünkü terörist Türkiye'de bakın 15 Temmuz'dan hariç düşünemez. 15 Temmuz'dan kopuk düşünemez. Biz 15 Temmuz'da başarılı olduğumuz için, 15 Temmuz'da muvaffak olduğumuz için, 15 Temmuz'da demokrasimiz yeniden inkişaf olduğu için bugün biz teröristli Türkiye'yi konuşuyoruz. Hatırlarsanız biz 15 Temmuz'dan sonra hemen bir ay sonra Zeytin Dalı Fırat Kalkanı harekatlarıyla sınır ötesinde terörü kaynağında kurutma iradesini ortaya koymuş büyük bir devletiz. O anlayışla, o büyük devlet şiarıyla bugün biz teröristli Türkiye'yi, ülkemizin milli ve menfi çıkarlarını düşünüyoruz. O nedenle inşallah bu işte büyük bir mesafe alın. Başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu işte ortaya koyduğu iradeyle güçlü bir devlet politikasına dönüştürüldü. Ve özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin o tarihi çağrısıyla kuyumcu titizliğiyle bir süreç ortaya konuldu. O nedenle bizim bir sonraki nesillere bırakacağımız en önemli icatlardan bir tanesi terörsüz Türkiye'yi, terörsüz bölgeyi ve terörsüz Edirne ve Hakkari'ye kadar tüm huzur iklimini gelecek nesillere miras bırakmak. Bunu da 15 Temmuz'dan ağrı düşünemeyiz. Biz o gün bunun da iradesini tüm dünyaya ilan ettik ve küresel emperyalistlere o gün nasıl mesaj verdiysek bugün teröristli Türkiye'yi başarıya ulaştırarak da aynı güçlü mesajı biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başarıya ulaştırmak için de kararlıyız. Hatırlarsanız daha önceki Milli Birlik ve Kardeşlik projesi içerisindeki en ağır provokasyonları kimler koydu? FETÖ'cü alçaklar koydu ve 5. kol faaliyetlerini yine bu Milli Birlik ve Kardeşlik projesi için, geçmiş için söylüyorum. Onlar aşağı çekerek her türlü bürokratik enfeksiyonları ortaya koyarak koymuştu. İşte 15 Temmuz sonrası biz bunları devletin her türlü uzuvlarından söküp attığımız için de bugün teröristli Türkiye başarıyla, huzurla, her türlü enfeksiyonlara karşı büyük bir dirençle başarıyla yürüyor. O nedenle 15 Temmuz'da güçlü bağı teröristsiz Türkiye'nin çok ama çok fazla. Bunu da unutmamak lazım. Ben inşallah teröristsiz Türkiye'nin artık meclisimiz kapanmadan, bizim AK Parti olarak ve Cumhur İttifakı olarak Gazi Meclisimizin genel kuruluna getirmek için büyük bir gayret ve amaç ortaya koyduğumuzu ifade edebilirim. Ve bununla ilgili çok olgunlukla yürüyen süreçleri artık neticeye kavuşturma zamanı. Zaten Sayın Meclis Başkanımızın öncülüğünde çok güçlü, çok demokratik ve Türkiye'ye kendine has bir egemenliğine dayalı çok güçlü bir rapor ortaya çıktı. Bu rapor çerçevesinde yasal çerçevede meclisimize gelecek ve Türkiye demokratik dünya tarihinde kendine has bir iradeyi de ortaya koyup Türkiye modelini de inşallah dünyaya sunmuş olacak.
1: Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Ercan Bey, sizlere de çok teşekkür ederiz. Yayınımızda hemen bir bağlantıyla daha devam edelim kaldığımız yerden. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde İstanbul'da aslında tarihi bir atmosfere de ev sahibi.

0: sahipliği yapmaya devam ediyor. Denizden karaya 15 Temmuz temasıyla görkemli bir tekne korteji yapılıyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç şu anda orada bizi bekliyor. Hemen bir ona dönelim Kübra.
1: Teşekkür ediyoruz. Bizler kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte şu anda Ortaköy Camii'nin olduğu noktadayız ve kortej bu noktaya gelmiş durumda. Hatta ben kenara doğru çekileyim ve korteji kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak da ekranlara getirmiş olsun. Deniz korteji 15 Temmuz 2016 gecesi şehit olan 253 şehidimize ithafen 253 adet gemiden oluşmakta. Şu anda kortej sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı 702 bordo numaralı TCSG güven gemisi rehberlik etmekte ve kortejin önünde bulunmaktadır. Kortejin ikinci sırasında bulunan ve su gösterisi yapan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Nene Hatun isimli acil müdahale gemisidir. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak da tabii ekranlara getiriyor. Bizim arka tarafımızda da vatandaşlar da bu göz alıcı korteji yakından takip ettiğini belirtmiş olalım. Hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Ve bugün unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Birçok noktada tabii şehitlerimizi hatırlamak için yine gazilerimizle de yaptığımız canlı yayınlarımız devam ediyor. Bugün de yine şehitlerimizin anısına 253 şehidimize ithafen 253 adet geminin boğazdan geçişini görüyorsunuz. 702 bordo numaralı TCSG güven gemisi rehberlik etmekte korteje ve kortejin en ön kısmında yer alıyor. Hemen arka tarafına doğru ikinci sıraya baktığımızda ise kortejin ikinci sırasında bulunansa su gösterisi yapan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Nene Hatun isimli acil müdahale gemisi. Tabii bu noktada vatandaşlarla birlikte protokolde bulunduğunu belirtmiş olalım. Vali yardımcımız yine sahil güvenlikten burada komutanlarımızın olduğu, Kıyı Emniyet'ten özür dilerim komutanlarımızın olduğunu belirtmiş olalım. Şu anda bir selamlama gerçekleşiyor. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak da o selamlamayı ekranlara getiriyor. 702'de şu anda kıyıdaki vatandaşlar ve protokol selamlanıyor. Sahil güvenlik 702 gemisinde selamlamaya tabii diğer gemilerden de botlardan da karşılıkların geldiğini belirtmiş olalım. Bugün belirtmiş olduğumuz gibi hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gece hayatını kaybeden tabii şehitlerimiz vardı. Bu vatan uğruna veda eden, feda eden kahraman şehitlerimizin adına 10 yılın üzerine İstanbul Boğazı'nda tekneler toplandı ve bayrak korteji gerçekleştiğini de belirtmiş olalım. Şu anda sahildeki vatandaşların selamlandığını belirtmiş olalım. Kortejde sahil güvenlikten yine ekipler var. Boğaz Bölge Komutanlığı'ndan ekipler var. Kısaca aslında o geceyi de anlatmak istiyorum. Şu an çok önemli bir köprünün de altından geçiş gerçekleşiyor. 15 Temmuz'da oldukça önemli köprülerden bir tanesiydi. O hain darbe girişiminde o dönemki adıyla Boğaziçi Köprüsü FETÖ'cü hainlerin darbe girişimini başlattı ve ilk direnişin en kanlı sembol noktası olmuştu. Köprü üzerinde tam 8 saat 23 dakika işgal ve direniş süreci devam etmişti. Tabii aslında böyle kronolojik sırayla isterseniz kısaca bir hatırlatma da yapayım. Hafızalarımızı tazelemiş olalım. Saatler 21.46'daydı. Köprünün kapatılması ve ilk ihanetin aslında adımları atılmıştı. Askeri üniforma giymiş bir grup hain zırhlı araçlar ve askeri ciplerle köprüye gelmişlerdi. Köprüyü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde trafiğe kapatarak vatandaşları araçlarından indirmişlerdi. Halk ve emniyet güçleri tabii başlangıçta olayı bir terör saldırısı veya bomba ihbarı zannetmişlerdi. Bu kez de saatler 22.00'da tankların gelmesi ve barikatların kurulması gerçekleşmişti. Köprüye konuşlanan yaklaşık 50 asker takviye olarak tanklar getirilmişti ve tam bir askeri barikat oluşturulmuştu. Köprünün kilit noktalarına ayakları yüksek keskin nişancılar yine yerleştirilmişti. Olay yerine gelen emniyet müdürlerinin ve vali korumalarının da yine silahları zorla alınmıştı ve kelepçeler takılmıştı. Şu anda eski adıyla az önce de belirtmiş olduğumuz gibi Boğaziçi Köprüsü, şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından kortejin geçtiğini belirtmiş olalım. Tabii saatlerimiz bu kez onu gösterdiğinde ise o hain için karanlık gecede dediğimiz gibi köprünün kilit noktaları noktalarına ayakları yüksek keskin nişancılar yerleştirilmişti. Saatler bu kez 12'ye 40 geçiyordu. Halkın köprüyü akın etmesi ve ilk ateşin başladığı bölümlerde aslında bu saatler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara ve köprülere çağırmasının ardından binlerce vatansever ellerinde Türk bayraklarıyla köprüye yürümüşlerdi. Tabii gözü dönmüş darbeciler de ellerinde sadece Türk bayrakları ve ağzında sadece dillerinde sadece tekbirlerle üzerlerine yürüyen vatandaşlara silahsız vatandaşların üzerine ateş açmışlardı. Bu sırada ilk şehidimizi vermiştik Erol Olçak ve henüz 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçak da ilk şehitlerimizden köprü girişinde şehit olmuşlardı. Gece yarısına geldiğinde bu kez tank atışları ve keskin nişancılar bulunuyordu. Vatandaşlar yaralı ve şehitleri taşımak için defalarca öne atılmıştı. Ancak keskin nişancılar ambulansların ve halkın üzerine kurşun yağdırmaya devam etmişti. Köprüdeki darbeci tanklar tomalara ve halkın bulunduğu alanlara karşı doğrudan top atışı gerçekleştirmişti. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi o kadar güzel bir şekilde kortejin geçişini izliyor ki vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla kortejin selamlamasını aynı şekilde karşıladıklarını da belirtmiş olalım. Az önce de belirttiğimiz gibi bu kez saatler 6:40 geçiyordu. Teslim oluş ve zaferin aslında dakikalarından bahsediyoruz. Polis ekiplerinin kararlı operasyonu ve halkın tankların önüne kadar gitmesiyle darbecilerin direnci artık kırılmaya başlamıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte köşeye sıkışan hain darbeciler silahlarını bırakmışlardı ve ellerini havaya kaldırıp teslim olmak zorunda kalmışlardı. Tabii o karanlık gecede, destansı gecede aynı zamanda sadece bu köprü üzerinde ikisi polis memuru olmak üzere 34 şehidimiz vardı. Yüzlerce vatandaşımız gazi olmuştu. Bugün şehitlerimizin anısına dediğimiz gibi deniz korteji düzenleniyor. 15 Temmuz 2016 gecesi şehit olan 253 şehidimize ithafen 253 adet gemiyi şu anda Boğaz'da görüyorsunuz ki dakikalar önce de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçiş yaptılar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçmişteki adıyla yine Boğaziçi Köprüsü olarak da biliyorduk ve şu anda geçişler devam ediyor. Vatandaşları selamlamaya kortejin devam ettiğini belirtmiş olalım. Korteje sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı dediğimiz gibi en ön safta olan 702 bordo numaralı güven gemisi rehberlik ediyordu. Kortejin en önünde bulunuyordu ki hemen ikinci sırasında yer alan yine kortejin su gösterisini gerçekleştiren Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Nene Hatun isimli acil müdahale gemisi de yer alıyor. Tabi vatandaşlar da bu noktada hem karadan bu tarihi anlara tanıklık ediyor. Diyorlar. Kortejin selamlamasına karşılık veriyorlar. Hem de diğer gemilerde, teknelerdekiler de hem selamlamalara karşılık vererek bu anları kayıt altına alıyorlar. Cep telefonu kameralarıyla bu anı ölümsüzleştirdiklerini belirtmiş olalım. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak şu anda Ortaköy Camii'ndeki son durumu ekranlara getiriyor. Tabii kortejin saat 5:30 sıralarında bu noktadan geçmesi bekleniyordu. Çubuklu Beykoz'dan başlayıp Saray burnuna doğru devam ediyor. Yine orada şehit yakınları ve gazilerimizle birlikte İstanbul Valisi karşılayacak korteji. Bunu da belirtmiş olalım. Ve korteje katılan tüm deniz araçları saat 16 itibariyle Çubuklu Beykoz'da toplanmışlardı. Daha sonra ise saat 5:30 sıralarındaysa Ortaköy Camii'ye doğru geldiler ve bu noktadan da dediğimiz gibi Saray burnuna doğru devam ediyor. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak da o anları ekranlara getirdi diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Teşekkür ederiz. Özellikle bizler bugün Başkent Millet Bahçesi'ndeyiz. Özel yayınımızda burada konuklarımızla 15 Temmuz'u konuşmaya devam edeceğiz. Aslında bugün burada da çok özel programlar gerçekleştirilecek. Özellikle irade bizim, zafer bizim sloganıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı özel programı bu. Çok sayıda etkinlik olacak. Bu noktayı özellikle söyleyelim. Mehteran Birliği'nin gösterisi olacak yine bu saat dilimi. gündeminde şu anda da devam ediyor. Bunun yanı sıra elbette Kıraç, Eşref Ziya Terzi ve Fahir Atakoğlu'nun özellikle sahnede yer alacağını bu noktadan ifade etmiş oldum. Şu an için coşkulu bir kalabalığın bu noktada olduğunu özellikle ifade edelim. İlerleyen saatler içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da burada olmasını beklediğimizi de bu noktadan belirterek hemen yayın konuklarımızla yayınımıza devam edelim bu noktada. Şu an için yanımda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan

0: Ayan ve beraberinde şehit Celalettin İbiş'in oğlu Yasin İbiş var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Nihan Hanım, özellikle sizinle başlamak istiyorum. Şu anda baktığımızda, siz geriye dönük baktığınızda, özellikle bu gecenin, yani o gecenin daha doğrusu Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hafızasına bırakmış olduğu en büyük mirası nasıl değerlendirirsiniz?
1: Buraya gelirken yolda tekrar Cumhurbaşkanımızın ağzından birkaç satırı dinledim. Tüylerim diken diken oldu. O satırlarla başlamak istiyorum.
0: Tabii.
1: Başaramayacaksınız. Bu milleti bölemeyeceksiniz. Bu bayrağı indiremeyeceksiniz. Bu ezanı susturamayacaksınız. Bu sözler Türk toplumunun ciğerine yerleşti. Ben bugün çok gururla oturuyorum sevgili Celalettin İbiş'in oğlunun yanında. Şehitlerimiz bizim için gerçekten çok büyük bir hediye etti. Demokrasiyi hediye etti. Milli iradeyi hediye etti Türkiye'ye. Bugün... O gün, o gece yaşananlara ve 253 şehidimizi tekrar şükranla anmak ve rahmet dilemek istiyorum başta. O gün Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı, başkomutanımızın. Dedi ki, ben milletten daha büyük bir güç tanımadım. Gerçekten o gün milletimiz üniformalı askerlere karşı, milletine namlu doğrultan üniformalı askerlere karşı tüm dünyaya millet ordu olduğunu gösterdi. Bu millet yeniden küllerinden doğdu o günden itibaren ve biz milli irademizin, gücümüzün, demokrasimizin nereye geldiğini toplumsal olarak görmüş olduk. Bu bizim için hem yaşadığımız o gece büyük bir travma, hem de aynı zamanda inanın büyük bir özgüven hepimiz için. Çünkü biz biliyoruz ki bizim yüreğimizde durdurulamaz bir güç var ve bunu tüm dünyaya kanıtladık o gece. Biz çıplak ellerimizle toplara, tüfeklere karşı durmuş bir millet olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik. Bu milletin karşısında kim durabilir? Hiç kimse. Onun için bugünü yaşadıkça her 15 Temmuz'da yeniden aynı duyguyu hissediyoruz. Hepimiz tüylerimiz diken diken, gözyaşlarıyla yeniden anıyoruz bu geceyi. Bu gece bizim aynı zamanda tam bağımsızlık kurtuluşumuzun yeniden başladığımızın gecesi. Biliyorsunuz ki aslında FETÖ 21. yüzyıldaki adıdır. Asırlardır Anadolu'da süre gelen istila planlarının, emperyalistler asırlardır bu planları yapıyorlar ama 21. yüzyıldaki adı FETÖ'ydü ve bu istilayı durduran liderin adı da Recep Tayyip Erdoğan'dı ve tüm millet başkomutanının sözleriyle meydanlara, sokaklara çıktı. Benim de kişisel olarak inanın ki hayatımda büyük bir dönüm noktasıdır 15 Temmuz. Beni politik olarak bir duruşa yönlendiren, beni hayatta bir misyona yönlendiren günlerden biridir hayatımda. Kopuş noktasıdır. O gün o milletin evladı olmaktan ben bir kez daha gurur duydum. O gün sokağa çıkanlar Kurtuluş Savaşı'ndaki Seyit Onbaşı'ydı. Oradaki çıkan kadınlar Kara Fatma'ydı. Bugün de o yürek hepimizde var, sizde var, bende var, buradaki toplanan tüm kalabalıkta var. Onun için o gün bize toplumsal olarak ne olduğumuzu, kim olduğumuzu bir kez daha gösterdi.
0: Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Yasin İbiş, sizinle devam etmek istiyorum bu noktada. Şehit Celalettin İbiş'in oğlu Yasin İbiş'le birlikteyiz şu anda. Özellikle Celalettin İbiş'in Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde şehit olduğunu biliyoruz. Bu noktada baktığımızda aslında Yasin Bey, Türkiye Celalettin İbiş'i 15 Temmuz şehidi olarak tanıyor. Peki siz onu nasıl biliyorsunuz? Nasıl anlatırsınız bize? Babanızı nasıl anlatırsınız?
2: Ben şöyle başlayayım isterseniz. O geceden başlayayım. 15 Temmuz'dan bir ay önce benim babam Çanakkale'ye şehidini ziyarete gidiyor. Ben bunu daha önce 15 Temmuz'dan bir ay sonra fark ediyorum. Şehitliğe gittiği kıyafetle şehit oldu. Yani aynı gömlek, aynı pantolon. Resimlerden fark ettim ben. Yani bence daha önceden belirlenmişti. Yani o artık o yola girmişti. O gecede zaten babam altın harbiye personeliydi. Gece görevindeydi. Cumhurbaşkanımızın talimat üzerine sokaklara çıktığımda işte ben sürekli

0: de Keçören tarafındaydım. Ulus'ta izledi, S'de izledi. S'de işte tankı durdurduk dedi. En son Genelkurmay Bahçesi'ne geldiklerinde saat 2.30'larda meclise bomba atıldığını söyledi. Meclise bomba atıldı dedi. O da en son konuşma o oldu. 2.40 geçti benim babam vuruldu. Şöyle ben 2.45 geçe babamı aradım, aradım, açan olmadı. Babamın vurulması da şöyle. Bunlar Genelkurmay'a girmeye çalışıyorlar. O sıra polisin bir tanesi diyor ki saklanın, ateş ediliyor. Buradan çekilin, biz onlara karşılık vereceğiz diyor. O sıra işte babam bir geçerken birinci arkadaşı geçiyor, ikinci arkadaşı geçiyor, üçüncü babam geçerken babam sırtından kesmiş aynı tarafından vuruluyor. Şimdi ben babamı 2 gün sonra gördüm cenazeyi aldığımızda. Ta ki o ana kadar öldüğünü hiç inanmıyordum. Ama cenazeyi gördüğümde ben şehit olduğuna gözlerimle andım. Niye? Ya 2 günde insanın, bir ölmüş bir insanın vücudu soğumaz mı? Bir hani bir değişiklik olmaz mı? Hiçbir şekilde değişiklik yoktu ve tebessüm halinde.
1: Aldığınızda ne hissettiniz?
0: İlk alan ben oldum. Hastanede aldım. Ya o an tabii konduramıyorsunuz. O an konduramıyorsunuz. Çünkü babam vefat ettiğinde 53 yaşındaydı. Ben 30 yaşındaydım. Ben o 30 yaşında da çocukmuşum aslında. Babam şehit olduktan sonra büyüdüğümü hissettim.
1: Evet.
0: Ama tabii bu bir gurur. Yani 10 yıl geçti. Hala sanki dün gece yaşanmış gibi acısı. Ama gururu daha büyük. Ve ben kendi çocuklarıma da, yeğenlerime de bunu hep aksettiriyorum. Bizim bu bayrakta dedenizin kanı var. Ve ben çocuklarımı, yeğenlerimi de bu yolda yetiştiriyorum. Onlar da aynı şekilde ve diyorlar ki amca baba biz de büyüdüğüm zaman şehit olacak mıyız? Yani şehitliğin önemini anlatıyoruz. Öldü, öldü demiyoruz. Şehit oldu. Bu konuda gurur duyuyoruz. İyi ki böyle babanın evladıyız. İnşallah Rabbimize de şehadetlik nasip eder.
1: Peki şu an evde mesela en çok babanızla ilgili konuştuğunuz anı ne?
0: En çok konuştuğumuz anı şöyle, ya babamla biz arkadaş gibiydik. Baba oğlu değil yani, torunlarıyla olsun, çocuklarıyla olsun arkadaş gibiydik. Babam ya gerçekten, bu hani laf olsun diye konuşmuyorum. Babam şehitliği çok önem veren bir insandı. Yani şehit haberi aldığında veya işte derdi ya biz de şehit olur muyuz bir gün diye bunu söylerdi. Biz de bunu hep konuşuyoruz zaten. Demek ki yani içine doğdu, bu hissetti bunu. Bunu sürekli konuşuyordu. Ben kendim bildim bileli ya bir şehit haberi geldiğinde veya da ne bileyim bayrakla alakalı bir şey gördüğünde sürekli bir duygulanırdı. O anda yani şehitliği bu hissettiğini düşünüyorum ben de onu.
1: Peki özellikle şehidinizin adının yaşatılması ve aynı zamanda düzenlenen bu programlar size nelere hissettiriyor?
0: Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere buradaki bütün insanlara biz çok teşekkür ediyoruz. Yani bu unutulmamak çok güzel bir şey. İnşallah bundan sonra da unutulmayacağını. Ya zaten bizim tek isteğimiz, tek şeyimiz bunu unutulmamak. Çünkü unutturduğumuz zaman o hainler tekrar güçlenecek. Buradaki birlikteliği gördükleri zaman onlar bence bundan korkuyor.
1: Peki özellikle aradan geçen yıllara rağmen acılar dinmiyor. Elbette sizin de babanız vefat etti. Çünkü bu noktada baktığımızda şehit oldu. Bugün 15 Temmuz sizin için ne ifade ediyor?
0: Ya 15 Temmuz bizim için çok özel bir gün. Çok özel bir gün. Yani ben Ankara dışındaki bazı arkadaşlarım işte 15 Temmuz'u anlatıyorum. Onlar da sadece 15 Temmuz, nasıl diyeyim size, bir belki bir normal gün, tatil günü olarak değerlendirilebiliyor. Ama bize göre 15 Temmuz bir Çanakkale Zaferi gibi. Ya çok özel. Belki bunu şu an anlamıyoruz ama ilerleye, ben bundan bir 50 yıl sonra bizden sonraki nesil bunu daha çok anlayacak.
1: Evet. Teşekkür ederim Yasin Bey. Özellikle bu noktada baktığımızda Nihan Hanım, sizinle devam etmek istiyorum. 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin bölgesel krizlerde daha etkin bir aktör haline geldiğini söylemek mümkün mü? Ne söylersiniz?
2: Tabii şimdi 15 Temmuz'a kadarki süredeki FETÖ yapılanması, aslına bakarsanız sadece bu bir askeri ya da polisiye bir mücadele değildi. Bu bizim devletimizin hücrelerine yerleşmiş bir devlet arama operasyonu mücadelesiydi. O dönemi biraz hatırlarsak, geçmişe şöyle bir bakarsak, o dönemdeki olan siyasi cinayetler, Rus Büyükelçinin...

0: öldürülmesi, pek çok ülkeyle aramızda gerginlik yaşanmasına sebep olan konular, pek çoğunun arkasında daha sonra görüldü ki FETÖ'nün parmağı var. Bugün geldiğimiz noktada evet 10 yıl geçti aradan, fakat bu mücadele biter mi? Bu mücadele asla bitmez. Bir an olsun rehavete kapılma lüksümüz yok bizim. Çünkü görüyorsunuz ki bölgemizde de bir ateş çemberinin içindeyiz. Bu ülkenin her zaman dimdik ayakta güçlü olması lazım. Savunma sanayimizde bizim %90'lara varan milli üretimimiz bu konuda çok önemli. Tabii bunların hepsi büyük bir irade sonucunda oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan büyük irade, büyük güç sonucunda oldu. Bizim milletimizde bu güç var. Sadece büyük bir lidere ihtiyaç vardı. O lider Recep Tayyip Erdoğan'dı ve bu millet yeniden bir uyanış yaşadı. Ve bu vesayet odaklarına büyük bir darbe indirildi 15 Temmuz'da. Ve arkasından hepimiz gördük ki Türkiye dünyada da durdurulamaz bir güç. Bunu bütün dünya da gördü. O döneme kadarki gelen süreçte biz neler yaşadık? Tahrir meydanlarını gördük. Gezi eylemlerinde tüm dünyada yaşananları gördük. Daha sonra olan pek çok olayı, 17 Aralık olayları, operasyonları, bunların hepsi bir lokomotif etkisiyle ilerledi. Fakat Türkiye liderine sahip çıktı. Türkiye demokrasisine sahip çıktı. Türkiye milli iradesine sahip çıktı. Türkiye kim olduğunu dünyaya bir kez daha göstermiş oldu. Bugün geldiğimiz noktada FETÖ gücünü büyük ölçüde kaybetti. Ama yok olur mu? Uyanık olmak gerekir. Her zaman, şu anda bile FETÖ'ye karşı operasyonlar devam ediyor. Biz bir hukuk devletiyiz. Yasal bir mücadeleyle biz ve herkesin tabii ki masumiyet karinesini saklı tutarak, masumiyet hakkını saklı tutarak operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bugün de çalışıyoruz. Ama tabii Pensilvanya'daki kardinalin vefatından sonra, ölümünden sonra örgütte bir çözülme oldu. Ama dün FETÖ'ydü, bugün başka bir şey olur. Pek çok kılığa girebilir. Bizim her zaman güçlü bir arada olmamız lazım. Milletçe birlik olmamız, dirlik olmamız lazım. Bugünleri hiç unutmamamız lazım. Birliğimizin, dirliğimizin bozulmaması için bir arada olmamız lazım. Biz kardeşimizle omuz omuza çarpışmaya hazır olduğumuzu tüm dünyaya gösteriyoruz. Ve o gün hepimiz sokaktaydık. Kadını, genci, yaşlısı, hangi toplumsal, evet, kültürden, sosyoekonomik yerden gelirsen gel, hepimiz birdik, birlikteydik. Biz bir olmayı bilen bir ülkeyiz, bir olmayı bilen bir milletiz. Bu yüzden de benim en ufak bir şüphem yok. Fakat bugün, evet, şunu da unutmamak lazım. O gün buna kontrollü darbe diyenleri, 2023'te seçim vaadi olarak FETÖ'ye karşı dokunulmazlık sağlayacağını beyan olarak verenleri unutmamak lazım. Bu milletin bunları unutmaması lazım. Biz bir beka sorunu yaşadık ve büyük bir mücadele verdik. Bu mücadeleyi asla unutmamak lazım. Karşımızdaki muhalefetin sadece muhalefet değil, hıyanet içinde olduğunu, muhalefetle hıyanet arasındaki farkı da unutmamak ve gözetmek lazım. Ne yazık ki ben çoğu zaman çok üzülüyorum. Dünyada, uluslararası ilişkiler okumuş biri olarak, dünyada pek çok ülkede muhalefeti görüyorsunuz. Fakat hepsinin ortak bir ideası var. Bizim de ortak emelimiz, ideamız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği, beraberliğidir.
1: Çok teşekkür ederim değerli konuklarımıza. Özellikle bizler bu noktadan yayınlarımıza devam edeceğiz ilerleyen saatler içerisinde de. Şu anda Başkent Millet Bahçesi'ndeyiz. Yayın konuklarımızla yine yayınlarımızı sürdüreceğiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına katılacak ilerleyen saatler geldiğinde. Özellikle şu an için bu etkinlikte Mehteran Birliği'nin gösterisi olduğunu biliyoruz. Onun yansımasını izliyoruz hep birlikte frekansımızdan. Bunun yanı sıra ilerleyen saatler içerisinde yine sanatçı Kıraç, Eşref Ziya Terzi ve Fahir Atakoğlu gibi isimlerin de elbette sahne alacağını bunu noktadan ifade etmiş olalım. Ama elbette dediğimiz gibi ilerleyen saatler içerisinde burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan da olacak ve elbette 15 Temmuz'a ilişkin önemli mesajlar vermiş olacak. Ancak öncesinde Başkan Erdoğan'ın bugün bir programı daha vardı. Hemen ondan da kısa bir şekilde söz edecek olursak baktığımızda Başkan Erdoğan Gazi Meclis'in çatısı altındaydı geçmiş saat dilimi içerisinde. Elbette orada da önemli açıklamalar yaptı. Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bireyiz diyen Başkan Erdoğan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, özellikle bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanı rahmet ve minnetle yad etmiş olduğunu ifade ettiğini söyleyelim. Özellikle çok önemli mesajları vardı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz saat dilimi içerisinde. Bizler şu anda Başkent Millet Bahçesi'ndeyiz. Değerli konuklarımızla bu noktadan yayınlarımızı sürdürüyoruz bu bülten içerisinde de. Şu an için özellikle yayınımızda SETA uzmanı, SETA'dan Cem Duran Uzun'u ve elbette bu noktada Gazi Muammer Polat'ı bu noktadan ağırlamaya devam edeceğiz. Şu anda özellikle Cem Duran Uzun'la hemen başlamak istiyorum. Malum bugün hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü. Siz neler söylersiniz Cem Bey bu noktada?
2: Öncelikle 10. yılında 15 Temmuz'u konuşurken o gece ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü, milletimizin birliği için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anarak başlamak istiyorum. Gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. 10. yılında 15 Temmuz'u anarken birçok yönüyle ele alabiliriz. Ama burada en dikkat çeken husus milletimizin bağımsızlığına, iradesine, seçtiği siyasi liderliğe duyduğu güveni gördüğümüz bir gündü. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrı üzerine herhangi bir tereddüt göstermeden halkımız sokaklara çıktı. Canı pahasına bu mücadeleyi yürütmeyi başardı. Tabii bunu nasıl olduğunu öncesine de bakarak anlamak lazım. 15 Temmuz aslında Türkiye'nin, eski Türkiye'nin bir terör örgütünün yeni Türkiye'nin siyasetine yenildiği bir gündü diyebiliriz. Eski Türkiye'nin siyasetinde bir takım vesayet organları, siyasi iktidarın üzerinde, meclisin üzerinde bir takım güçlere sahipti. Bu yüzden de FETÖ bunları ele geçirmeye amaçlayan bir terör örgütüydü. Orduda, istihbaratta, yargıda ve diğer birçok kurumda örgütlenmiş bir ve bir hakimiyet kurmuş bir örgüttü FETÖ. Ve buna güvenerek siyasete meydan okuyordu. Ancak Türkiye değişmişti. Artık millet iradesine sahip çıkıyordu. Siyaset asker karşısında, darbeciler karşısında şapkasını alıp giden bir siyaset değildi. Cumhurbaşkanımız büyük bir siyasi liderlik göstererek halkımızı sokaklara çıkmaya davet ettik. Büyük bir cesaretle Marmaris'ten İstanbul Havalimanı'na indi ve bu direnişe öncülük etti. Halkımız da bu liderliğin arkasında güçlü bir şekilde durdu. Canı bahasına sokaklara çıktı, meydanlara çıktı, havaalanlarına çıktı ve bu darbe girişimi püskürtüldü. Çünkü bu biraz da önceki darbe girişimlerinden alınan bir dersin niteliği sonucu olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Önceki darbe girişimlerinde iradesine sahip çıkamamanın acısını taşıyordu milletimiz. Malumunuz 27 Mayıs'ta başbakan ve iki bakan idam edilmişti. 12 Mart'ta hükümet düşürülmüş, yerine askeri rejimler tesis edilmiş, sıkı yönetimler ilan edilmişti. 12 Eylül'de bütün siyasi partiler kapatılmıştı, meclis kapatılmıştı, bütün siyasilere yasaklar ve hapis cezaları öngörülmüştü. 28 Şubat'ta da benzerini yaşamıştık. En son da 2007 yılında 27 Nisan e-muhtırasıyla yaşamıştık. aslında bu 15 Temmuz'daki direnişi sağlayan kırılmalardan birisi de o 27 Nisan emuhtırasıydı. 2007 yılındaki o 27 Nisan emuhtırasına karşı hükümet karşı çıkmış. Ertesi gün Başbakanlığa bağlı Genelkurmay Başkanlığı'nın böyle bir açıklama yapamayacağını söylemişti hükümet sözcüsü Cemil Çiçek, hatırlayacağımız üzere. Ve halkın hakemliğine başvuralım o halde, madem ki Cumhurbaşkanı seçtirilmiyor, madem ki Genelkurmay

0: darbe girişimi sırasında yaralandı ve 52 ameliyat geçirerek Gazi unvanını aldı. Hemen bir onlara dönelim, neler söyleyecekler bizlere. Mert, söz sende.
1: Teşekkürler Arzu. Başkent Ankara'da Millet Bahçesi'ndeyiz. Tabii ki burada çok sayıda gazi var. Bilindiği üzere 253 kişi hayatını kaybetmiş, şehit düşmüş. Binlerce kişi de gazi olmuştu. İşte onlardan biri de Emre Doğan'dı. Emre Doğan o gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde FETÖ'cü hainlerin özellikle savaş uçaklarıyla atmış olduğu bombalar vardı ve o bombalar sonucunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde çevresinde 31 kişi şehit olmuştu. Toplam 188 kişiyle gazi olmuştu. İşte onlardan biri de Emre Doğan'dı. O da yanımızda. Bugün burada üzerinden 10 yıl geçti. Neler söylersiniz? Öncelikli olarak bu 10 yıllık süreci sizden bir değerlendirmenizi isteyelim. Neler oldu? FETÖ'yle mücadele yoğun bir şekilde sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayakta. Siz dinleyin.
2: Öncelikle Emre Doğan ismim. 15 Temmuz gazisiyim. 250 şehidimizin bu değerde şehitliğine münhasır olarak biz de gaziler olarak şahitliğini 10. yıl devriyesinde yine aynı şekilde yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle, milletimin iradesinden başka bir irade bilmem söylemleriyle bu millet sokağa çıkmıştır ve sokağa çıkanlardan birisi de benim. Yaşanılan durumlar içerisinde en büyük sükunet ve huşu içinde olduğumuz nokta Cumhurbaşkanımızı daimi olarak haberlerde görebilmemizin verdiği mutluluktu. Onun önderliğinde, onun kanaatinde halka sokağa çıkın çağrısıyla bulunduğu noktada aynı yerde ifadesi olarak biz de kendi bulunma noktamızı yerine getirmiş olduk. 10 yıllık bir süre geçti ama bizde derin izleri halen mevcut. Yaşadığımız durumlar içerisinde fiziki açıdan, zihni açıdan bir takım olumsuzluklar ister istemez oluyor. Beyan ettiğiniz gibi FETÖ kapsamında her zaman bir soruşturma var. Her zaman ortaya çıkan farklı durumlar da meydana geliyor. Bu millet o güne dair tiyatro denilen bu algıyı bile bugün 10. sene devriyesinde halkımızın sokağa çıkarak tekrardan yıkmış olmalarının verdiği rahatlığı içindeyiz. Bizim burada en büyük yapabileceğimiz kenetlenmek, huzur içerisinde onlara halen buradayız. Yine olsa yine meydanlardayız. Bir daha aynı çağrı Cumhurbaşkanımızdan geldiği müddetçe yine çıkabileceğimiz duyguyu yine halk olarak bugün meydanlarda 81 vilayette özellikle Ankara gibi bir yerde, Ankara'nın başkenti Külliye'de ve şu anda bulunduğumuz Millet Bahçesi'nde aynı coşkuyla gösteriyoruz. Rabbim bu ülkemize zeval vermesin. Hiçbir şekilde gerek harici gerekse ülke içimizdeki hainlere yar etmesin. Cumhurbaşkanımızın daimi olarak bu uğurda, bu doğalda elinden geleni zaten yaptığını biliyoruz. Yine aynı söylemde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in de arkamızda ve yanımızda durduğunda gayet iyi takipçisiyiz. Rabbim bizleri bu necip millete hiçbir şekilde, hiçbir zaman mahcup etmesin. Değmiş olduğumuz üzere şehitliğin yanı sıra gazi şahitliğimizi de Rabbim kendi nezdinde kabul etsin diyorum.
1: Madalyanı da şerefle taşıyorsun. Arkamızda da bir yazı var. Barış da aslında seninle beraber orayı görüyor. İrade bizim, zafer bizim diyor. Biz de aslında biraz yüksek sesli konuşuyoruz. Çünkü zafer aslında bir zafer gününden söz ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydin. Ne zaman sokağa çıkmaya karar verdin? Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra mı yoksa önce mi?
2: Cumhurbaşkanımızın çağrısından biraz önce çıkmak nasip oldu. Çünkü F-16'nın sesi bayağı bir irkiltici ve bizi dışarıda bekleyen insanların aynı coşkuyla, katılımıyla saat 9 civarı, 9.30 civarı sokağa çıkma kararı aldık. Bizim devamlı beklediğimiz konu ise Sayın Cumhurbaşkanımızın bir bize haber vermesi, çağrıda bulunmasıydı. Saatler geçmeye başladıkça bunların FETÖ mensuplarının azgınlaşmış haliyle halkın üstüne mermi, kurşun ve F-16'dan atılan bombaları gördükçe biz daha çok birbirimize kenetlendik. Saatlerin ilerlemesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızı radyolardan, televizyonlardan görmemizle büyük bir rahatlığı yaşadık. O rahatlığın vermiş olduğu en büyük etkiyi de ilerleyen saatlerde gördük. Ha, olmaz dedik, İl Emniyet'te bomba patladı. Gazi Meclis unvanına sahip 2016-15 Temmuz'da mecliste protokolün bulunduğu, milletvekillerimizin bulunduğu bir bölgede bu azgın canavarların atmış olduğu bombayla meclisimiz de gazi unvanına sahip oldu.

0: yandan yine Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu destekleri, vermiş olduğu bizlere şehitler, yakınları, gazi yakınları benim öz kardeşim gibidir söylemleri bizi her zaman bir adım daha ileriye taşımıştır. Bu gururu az önce ifade ettiğiniz gibi yüksek sesle konuşuyoruz. Arkamızda çok büyük bir yoğun halkın gelmiş olduğu durum var ve zafer olarak da adlandırdığımız Çanakkale'mizin ikinci ruhu olarak temsil ettiğimiz büyük bir coşkumuz var. Ve gerçekten de bu necip millet, irade bizim, zafer bizim, bu devlet de bizim, bu meydanlar da bizim ifadesiyle her zaman burada bunu göstermiş olduk. Nice yıllara unutmayacağız, unutturmayacağız. Yine sabahtan da külliyede Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle unutmadık ve unutturmayacağız söylemlerini kalbi anlamda kanaatimizi getirmiş bulunmaktayız.
1: Sayın Doğan, şimdi benim aklıma şu söz geldi. Hani bir ifade vardır ya, kim var dediğin zaman sağa sola bakmadan direkt atılan ben varım diyen aslında nesiller yetiştirin diye Cumhurbaşkanımızın çok önemli sözleri, ifadeleri var. Aslında sen bir aslında bedel de ödedin. Sanırım şu an itibariyle tekerlekli sandalyedesin. Az önce Arzu da bahsetti. 52 operasyon geçirdin. Bu da zorlu bir süreç aslında. Vatan için yaptın. Bununla ilgili neler söylersin?
0: Öncelikle tekrardan 52 operasyon geçirdim. 15 Temmuz 2016 tarihinden sonrasında yani yaralanma günüm zaten F-16'dan atılan bomba. Millet cami önünde, külliyenin önünde yaralanmayla birlikte iki isabet aldım. Birisi sol ayak amputasyonu, diğeri omurilik isabet etti. Günler geçtikçe ayağımın kötüye gitme durumundan kaynaklı operasyon sayıları artırıldı. Omurilikte kullanılan vidalama ve platin yöntemlerinden kaynaklı da bazılarında kırılmalar meydana geldi. Onlar için de tekrarında sinir hasarı oluşmaması kaidesiyle yapılan birçok operasyonlarımız oldu. Şu gün tekerlekli sandalyedeyiz ama aynı ruh, aynı görüş, aynı duruş, içimizdeki o vatan sevgisi, vatan aşkı bizleri en büyük yegane temel olarak içimize barındırdığımız duygudur. Tekerlekli sandalyedeyim ama sanmasınlar oturuyorum. Yani arkamızda duran millet, biz varız, ben varım, sen varsın. Birbirimize kenetlendiğimiz noktada en büyük gövde gösterisini zaten vermiş olduğumuz duygudur. Biz milletçe birbirimizle el ele tutarak kendi içimizdeki bu duyguyu yaşattığımız müddetçe Allah'ın izniyle hiç kimse bize hiçbir şekilde karışamaz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim yapmış olduğunuz organizasyona, sizler adına, buradaki bulunan ekip arkadaşlarına gayet güzel ağırladılar. Hepinize de canı gönülden teşekkür ederim.
1: Çok sağ ol, yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet, Gazi Emre Doğan bizlerle birlikteydi. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan sabahtan söz ediyorum. Aslında her şey ayan beyan ortadaydı. Darbeciler derdest edilmişti ancak onlar F-16'larındaki o son bombayı da yine vatandaşların üzerine atmayı tercih ettiler. İfade ettiğimiz gibi Emre de işte orada 188 gazi vardı, 31 şehidimiz vardı. Onlardan biriydi. Görüş ve duygularını paylaştı. İlerleyen saatlerde Millet Bahçesi'nde çok daha büyük hareketlilikler olacak. Çünkü Başkan Erdoğan burada olacak. Mesajlarını verecek ve o 10 yıllık süreci, hain darbe girişiminin nasıl derdest edildiğini, bertaraf edildiğini anlatacak. Bizler de takip edeceğiz Barış Yarın'la birlikte diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Mert'e ve şu an için yayın konuğu özellikle Emre Doğan'a teşekkür ederek hemen buradaki etkinliğimize devam edelim. Özellikle müzisyen Eşref Ziya'nın sahnede olduğunu biliyoruz. Dilerseniz bir kulak verelim hep birlikte. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu
3: Ekber, Allahu Ekber. Efendim, sizleri sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada aslında ne bir şiir dinletisi, ne bir müzik dinletisi için buradayız. Burada hain darbe girişimin bu yıl dönümünde aziz şehitlerimizi anmak, onların ruhunu almak ve gazilerimizi yeniden ve yeniden hatırlamak için buradayız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve hep beraber diyoruz ki yürü yürü, yollar senindir.

0: Kent Millet Bahçesi'nden yayınlarımıza kaldığımız yerden bu noktadan devam ediyoruz. Şu an için yanımızda Gazi Muammer Polat var. Darbecilere karşı verilen mücadele sırasında yaralanarak kendisi de gazi unvanını aldı. Özellikle kendisine sormak istiyorum. Sayın Polat, 15 Temmuz gecesi sizi sokağa çıkaran duygu neydi?
1: Teşekkür ederim. Öncelikle şehit kan kardeşlerime rahmet, sıkıntılar çekmeye devam eden gazilerimize acil şifa dilerim. 15 Temmuz bir dirilişin miladı, 15 Temmuz bir destanın yazılışı, 15 Temmuz bir milletin ayağa kalkışı, 15 Temmuz emperyal ittifakın FETÖ dahil tüm unsurlarıyla yaptığı saldırıya karşı tarih kodlarındaki gibi Türk milletinin kuvayı milliye duruşuyla, ruhuyla şanlı direnişidir. Evet. Tek başına hiçbir partiye ve siyasiye, siyasete mal edilemez. 15 Temmuz zaferdir, zafer milletimizindir. Dünyanın gıpta ve hayranlıkla izlediği, kanımızla, canlarımızla, kanımızla, canlarımızla kazandığımız şanlı 15 Temmuz zaferimiz kutlu olsun.
0: Sayın Polat, nasıl yaralandınız? Biraz bize bundan bahsedelim.
1: 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı'nda ikamet ediyorum. Gölbaşı'nda ailemle birlikte parktaydık. Parkta huzurumuzu ve mutluluğumuzu özel harekatımıza atılan bomba sesleri bozdu. Ben bir şeylerin ters gittiğini öğrendim ve derhal eve gittim. Çocuklarımı, eşimi eve bırakarak dışarı çıkma gereği hissettim. Telefonda durumun vehametini öğrendikten sonra akabinde eşim çıkmamı istemedi. Bu ülke Mısır olamaz, bu ülke Suriye olamaz, bu ülke Irak olamaz diyerek hızlı bir şekilde çıkış yaptım. İlk önce AK Parti Genel Merkezi'nin önüne geldim. Oranın müdafaa mecburiyeti gerektirmeyecek bir durum olmadığını düşünerek hemen oradan Jandarma Genel Komutanlığı bulvarına geçtim. 5 tane tank, zırhlı birliklerden gelen 5 tane tankla karşılaştım. Bizim olmamız gereken yer burası. Burayı müdafaa etmemiz gerektiğini düşünerek orada oradaki hainlere karşı direnişte bulundum. Oradaki insanları ikna etmeye çalıştık. Geri püskürtmeye çalıştık. Bizden cesaret alan, apartmanların altında, kenarlarda beklemeye çalışan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne geçmeye çalışan kalabalıkları orada topladık. Ve sonradan ben videolara baktığım zaman birçok arkadaşımızın şehadetine vesile olduğumuzu gördüm. Hain orada yarbay ateş et talimatı verdi. Yanımızda oradaki hain diğer er askerler uzun namlulu silahlarla silahları kafamıza dayayıp yanından sıkıp bizi korkutmaya çalışıyorlardı. Yarbay ateş et talimatını telsizle verdiğini duydum ve onu kamerayla kayda aldım. Bunu kendimi zaten YouTube kanalına yükledim, bir 10 yıl oldu. Biz ondan sonra Cumhurbaşkanı başkomutandır, başkomutanın emrine itaat edeceksiniz, geri çekileceksiniz diye bağırarak onları ikna etmeye çalıştık. Tabii ki ikna olmadılar. Helikopter geldi. Saat 01.03'te helikopter taramasında göğsümden

0: Kalbimin 3 santim yanından ve bacaklarımdan yaralandım. Bacaklarımda şarapneler kaldı. Sol baldırımda büyük kalan şarapneli Gata'da, devlet Gata'da ameliyatla çıkarttım. Göğsümde yanık olduğu için herhangi bir dikiş işlemi yapılmadı. Biz aylarca kaynamış kan kokusuyla beraber yaşamımızı idame ettirdik.
1: Teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız ve bağlantı yaptığınız için. Özellikle yayın konuklarımıza teşekkür ederek hemen bu noktadan devam etmek istiyorum kaldığımız yerden. Şu an için bizler Başkent Millet Bahçesi'ndeki özel yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu noktada baktığımızda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yılı özel programındayız. İrade bizim, zafer bizim sloganıyla ön planda bir program gerçekleştiriliyor. Ve özellikle etkinlikte Mehteran Birliği'nin gösterisini gördük geçtiğimiz saat dilimleri içerisinde. Şu an içinde yine konserlerin de kaldığı yerden devam ettiğini söyleyelim. Eşref Siyah Terzi'nin sahne aldığını söylemiş olalım. Bu noktada baktığımızda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aslında ilerleyen saatler içerisinde burada olmasını beklediğimizi söylemekte fayda var. Aslında geçtiğimiz saat dilimleri içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktada baktığımızda mecliste özellikle bir kürsü konuşması yapmış olduğunu biliyoruz. Elbette orada vermiş olduğu mesajların da oldukça önemli bir yere sahip olduğunu ifade edelim. Hemen o sözlerden de birkaç cümle söyleyecek olursak, aynı kalpten duygularla milletin temsilcileri sıfatıyla darbecilerin saldırıları karşısında milletin emanetini yere düşürmediğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor. Ülkem ve milletim adına minnettarlığımı ifade ediyorum ifadesini kullanmıştı. Şurası bir gerçek ki o gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl bir mücadele vermişse milletin temsilcileri de işte burada parlamento çatısı altında tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaret direnmişlerdir dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Yine o mesajında farklı siyasi partilerden milletvekillerimiz Gazi Meclis'in yanına yakışır birliktelik sergileyerek demokrasiye ve millet iradesine suikast düzenleyen teröristlere karşı dik durmuşlardır ifadesini kullanmış olduğunu söylemiş olalım. Şu an için Başkent Millet Bahçesi'nde yayınlarımıza kaldığımız yerden devam etmeyi sürdürüyoruz. Bu bültendeki yayın konuğumuz AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan olacak. Özellikle kendisiyle 15 Temmuz sürecini konuşmak istiyorum. Hoş geldiniz Tuğba Hanım. Özellikle baktığımızda sizce o geceyi ve sonrasını en doğru şekilde nasıl yorumlarız, nasıl okumalıyız?
2: 15 Temmuz sonrası bu millet bütün hainlere karşı nasıl bir araya gelebildiğini, nasıl dik durabildiğini ve devletinin arkasında dimdik durduğunu en güzel örneğiyle göstermiş oldu. Tabii ki şehitlerimize çok üzüldük. Hepimiz gazilerimizden, şehitlerimizden Allah hepsinden razı olsun. Ama onlar adeta bu millete, bu memlekete Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tekrar bir ülke armağan ettiler. Bu ülkemizin bölünmesini, parçalanmasını önlediler ve Türkiye yüzyılı dediğimiz aslında olgumuza, Türkiye yüzyılına tekrar hazırladılar Türkiye'yi. Ben tekrar buradan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum.
1: Teşekkür ederim bu değerlendirmeniz için. Tuğba Hanım, özellikle 15 Temmuz ruhunun genç kuşaklara aktarılması konusunda nasıl bir yol izlenmeli? Siz ne görüyorsunuz, ne görüyorsunuz?
2: Evet, aslında 15 Temmuz'u bizzat yaşayanlardan bir tanesiyim. Ben İstanbul'daydım ve evimin konumu itibariyle de Boğaz Köprüsü'ne yakın bir konumdaydım. Hemen Sayın Cumhurbaşkanımızın Kısıkuru'daki evinin orada aldık zaten soluğu ve daha sonrasında Boğaz Köprüsü'ne doğru yürüyüşümüz başladı. Orada gördüm ki bir kez daha genç yaşta herkes aslında bu milletin mayasında çok güzel birlik beraberlik ruhu var. Bu milletin mayasında Türkiye'nin ileriye taşıyacak o en güzel ruh gençlerimizle birlikte taşınıyor. Ama bunu yeni nesle en güzel şekilde anlatmamız yine bu tecrübelerimizi hem anlatmamız olacak. Hem de ileriye yönelik gerekli ufukları çizerek ve onlara gerekli hedefleri göstererek olur diye düşünüyorum. Ama çok bilinçli bir gençlikle geliyor. Ben onlarla her biriyle gurur duyuyorum. Çok bilinçli, çok anlayışlı bir gençliğimiz var çok şükür. Ve zaten bu gençlerimiz sayesinde bugün İHA'ları, SİHA'ları üretiyoruz. Bugün milli savunmamız bu noktaya gelmiş durumda. Ben bu anlamda çok ümit var.

0: varım. Ümidim kesinlikle. Her daim koruyorum. Tabii ki çok daha iyi günleri bekliyoruz onlardan. Ülkemizi çok daha güzel günlere götürecekler. Ama onların önünde Sayın Cumhurbaşkanımız gibi çok önemli bir lider var. En zorlu anlarda dahi dik duran, en zorlu anlarda dahi halkının, o halkının arkasında, halkı da onun arkasında duran bir liderimiz var. Ve gençler de en güzel en güzel şekilde bu örneği kendilerine örnek edinirlerse Allah'ın izniyle inşallah çok daha güzel günler göreceğiz hep beraber diyorum.
1: Teşekkür ederim Tuba Hanım. Hemen bu noktada baktığımızda şehit Volkan Canöz'ün annesi Sedef Canöz de burada. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Tanktan çıkardığı darbeci asker tarafından özellikle sırtından ve burnundan vurularak ağır yaralanmıştı oğlunuz. Hastaneye kaldırılarak da kaldırılırken de yaşamını yitirdi. Şehit oldu o noktada. Bu noktada baktığımızda o gece Volkan evden ayrılırken neler söyledi size? Hatırlıyor musunuz?
2: Evden çıkarken şunu söyledi. Hani silahın yok, neyle gideceksin? Taş da mı yok? Ben taşla uçağa düşürdüm. Vatan elden gidiyor. Arkadaş da demiş ki annem yollamıyor. Bugün ana baba meselesi değil, vatan meselesi demiş çıkarken. Geri döneceğim diye çıktı. Yani öyle çıktı gitti. Yani oradaki asker diye sınıflandırmayalım. Oradaki bir vatan haini. Askerlerimiz asla halkına kurşun sıkmaz.
1: Peki özellikle o gece yaşananları öğrendiniz, ilk hissettiğiniz duygu neydi? Neler geçti içinizde?
2: Ben sokaktaydım. Sokaktan oğlumu hastaneye kaldırmışlar. Kolundan ameliyat olacak diye götürdüler beni. Ben ameliyat oluyor diye hastaneye gittim. Sabaha kadar beni oyaladılar, bekledim. Yani oğlum oradan hiç aklıma gelmiyor. Doktor eşime söylüyor ama ben o an hiç o doktoru duymuyorum. Oğlum içeride ameliyatta.
1: Hala bir umut var diyorsunuz.
2: Evet, sonra bana söylediler. Bana söyledikten sonrasını hatırlamıyorum.
1: Peki Volkan'ın en belirgin özelliği neydi? Neler söylemek istersiniz onunla ilgili?
2: Volkan çok merhametli bir çocuktu. Çok güzel bir çocuktu. Yani yardımsever bir çocuktu. Volkan çok farklı bir çocuktu. Yani öyle bir çocuktu, öyle bir mertebeye layık oldu.
1: Tuba Hanım, bu noktada sizinle devam etmek istiyorum. Şimdi baktığımızda özellikle AK Parti kadın kolları olarak şehit aileleri ve gazileri yönelik hangi çalışmaları yürütüyorsunuz? Aslında bu son 10 yıllık süreci biraz bize özetleyebilir misiniz?
0: Tabii ki. Öncelikle her zaman şehit ailelerimiz, gazilerimiz, gazilerimizin aileleri her zaman bizim baş tacımız. AK Parti olarak da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize talimatları, malumunuz, söylediği şey onlar benim kardeşlerim. Kendi kardeşlerimden farksız olarak görüyorum. Muameleleri de ona göre yapın her zaman diye tembihat olmuştur Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bizler de tabii ki evlatlarının yerini hiçbir zaman tutamayız şehit ailelerimizin ama onların bir nebze olsun yokluğunu aratmamak adına teşkilatlarımızla her daim düzenli olarak kendilerini ziyaret ediyoruz. Hatta kıymetli annemizin de biraz önce nereden tanışıyoruz dediğimde geçen Ramazan ziyaretine gitmişiz evlerine kendisinin. Evet. Bu da ayrı bir mutluluk oldu benim için tekrar burada görüşmek. Dolayısıyla onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Bir ihtiyaçları varsa gidermeye çalışıyoruz. Bizlerden talepleri, arzuları varsa neyse elimizden ne gelirse onlar için yapmaya gayret ediyoruz. Bir diğer konu malumunuz terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye sürecinde de şehitlerimizin ruhlarını muazzep etmeyecek şekilde davranacağımızı zaten baştan Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Biz de bunu ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubunu geçen yaz ayları boyunca Türkiye'deki 81 ilimizdeki tüm şehit ailelerimize ve gazilerimize, gazi ailelerimize ilettik bu mektupları. Çok da memnuniyetle karşılandı. Tabii bu aynı zamanda bütün şehit ve gazi ailelerimizi ziyaretimiz anlamına geliyor. Onun akabinde de tekrar düzenli olarak şehit ve gaziler günlerinde, farklı anneler gününde, babalar gününde sürekli ziyaretlerimizi ve buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bir nebze olsun. Tabii ki yerine, evlatlarının yerine hiçbir zaman hiçbir şey geri getiremez ama en azından onların acılarını hafifletebilirsek biz kendimizi mutlu hissediyoruz.
1: Teşekkür ederim. Tuba Hanım, peki bu noktada o gece kadınların demokrasi nöbetlerinde ve milli iradeye sahip çıkma sürecindeki

0: rolü nasıl değerlendirirsiniz?
1: O gece tabii ki aslında tüm halkımız büyük bir cesaret örneği gösterdi. Bunun başında da kadınlar geliyor. Kadınlarımız malumunuz hem İstanbul'da hem Ankara'da hiçbir şeye bakmadan evlatlarını geriye bırakıp ailesini, eşini geriye bırakıp en ön safta mücadele eden kadınlarımız oldu. Şehit kadınlarımız var, Mukaddes Aykaç gibi. Daha pek çok şehit annemiz var, kadınlarımız var. Her biri aslında vatan millet sevgisinin ne olduğunu bize öğreten kahramanlar. Yine her biri gerek şehit annelerimiz olsun, gerek 15 Temmuz'da şehit verdiğimiz kadınlarımız olsun. Bize gerçek vatan millet sevgisinin ne olduğunu gösterdiler ve vatan millet sevgisiyle bir evlat nasıl büyütülür onu da bize gösterdiler. Bence bizim örnek alacağımız çok şeyler var bu annelerimizden, bu şehit kadınlarımızdan. Ben her birine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum.
0: Teşekkür ederim Tuğba Hanım. Sedef Can Öz, hemen size de bir kısa bir şekilde dönmek istiyorum. Sizce genç nesiller 15 Temmuz'u neden unutmamalı Sedef Hanım? Ne söylersiniz?
2: Gençlerden şunu istiyorum, vatanımıza sahip çıksınlar. Bizim vatanımız çok değerli, çok kıymetli. Bu vatan kanla alındı. Bizim vatanımızın düşmanı çok. Onun için vatanımıza sahip çıksınlar. Hiçbir zaman dışarıdaki düşmana uymasınlar. Yani onlara kanmasınlar. Bu vatanımız çok mukaddes ve değerli bir vatan.
0: Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için, özellikle bizlere kattığınız kıymetli değerlendirmeleriniz için. Başkent Millet Bahçesi'ndeki yayınlarımızı bu noktadan sürdürmeye devam ediyoruz. Şu anda sahnede Tıraç'ı izliyoruz burada hep birlikte. İsterseniz bir kulak verelim hep birlikte.
3: Sağ olun, var olun. Allah milli birliğimizi her daim devam ettirsin. Şimdi de Plevne Marşı.
0: Bunu söylemek mümkün burada. Özellikle Başkent Millet Bahçesi'nde çok sayıda isim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. O sırada da Tıraç konseri kaldığı yerden devam ediyor. Bizler de burada kulak vermeyi sürdürüyoruz. Özellikle ilerleyen saatler içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu noktada olacak. Hep birlikte onu bekliyoruz. Dilerseniz şimdi biraz Tıraç'a kulak verelim hep birlikte.

0: Millet Bahçesi'nde yayın konuklarımıza, özel yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yandan da Kıraç'a kulak vermeye devam ediyoruz. Şu anda yayınımızda Gazi Mustafa Aldı ve Gazi Süleyman Şentürk var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz diyerek hemen başlamak istiyorum. Mustafa Bey, hemen sizinle başlamak istiyorum. Bu noktada hain darbe girişimi sırasında siz de yaralanarak gazilik ünvanını aldınız. 15 Temmuz gecesi sizi sokağa çıkaran duygu neydi?
1: İçimizdeki vatan, millet sevgisi, bayrak sevgisi, içimizdeki irade bizi sokağa çıkartan durumdu. Biz o gün normal seyreden bir günde çocuklarımızla özel hareketin hemen yanındaki bahçemizde oturuyorduk. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın darbe açıklamasından sonra akabinde özel harekat bombalandı. Bu bombalanma sonucu çocuklarımız sağa sola kaçıştı ve bize parçalar geldi o bölgeye. O kadar yakındık. Akabinde tekrar ikinci kez bombalandı. Daha sonra reisimiz açıklama yaptı. Bizi, halkımızı sokağa çağırdı. Bunun üzerine biz durmadan Gölbaşı merkeze hareket ettik. Yani oradaki manzara insanın duygularını kabartan, çünkü sokaklar insan seli olmuş. Aktığını düşünün, o şekilde insanlar vardı. Ben özel harekata çıktım. Bizi almadılar o bölgeye. Oradan bir araç vardı TRT'ye giden. Dedim, beni götürür müsünüz? Tabii ki dediler. O şekilde ben TRT'ye geçtim. TRT'ye gittiğimde askerlerin havaya ateş ettiğini, Nizamiye'de 20'ye yakın asker gördüm. Ama başlarındaki hain darbeci sağa sola ateş açıp vuruyordu birilerini. Çok yüksek sesle tekbir getirdim. Askerleri, siz bizim kardeşimizsiniz, askerimizsiniz, biz sizin halkınızı sıkamazsınız diyerek ikna ettik. Bu şekilde 200 metre TRT binasının önüne geldik. 3-4 kişi kaldılar. O haine dedim ki, bitti dedim, silahını teslim et dediğimde beylik tabancasıyla beni vurdu. Ben orada düştüm. Ben düşünce düşer düşmez, ne zaman yaptılar bilmiyorum, birisi gömleğini parçalamış, hemen tampona başlamıştı bana. Beni taşıdılar. Hastane süreçlerim oldu. 3 ay tedavi gördüm. Fizik tedaviler sonucu ayağa kalktım. Elhamdülillah. Tabii ki bu 2026 10. yılındayız. İrade bizim, zafer bizim hareketiyle bu vatan yıkılmaz. Bizim milletimizi kimse yıkamaz. Yeter ki birlik olalım, bir olalım. Tabii burada bir söz söylemek istiyorum. Benim sevdiğim bir sözdür. Derler ki, komutan taşın arkasına saklanırsa ordu dağın arkasına geçer. Reisimiz başımızdaydı. Biz de arkasındaydık. Millet iradesini gösterdi. Bu gençlerden bir şey olmaz. Acaba ben her zaman düşünürdüm, bir savaş olsa bizim gençlerimiz ne yapacak derken sorunun cevabı o gün verildi. Kanımızdaki o kan, zamanı geldi. O gençler ortaya çıktı.
0: Evet.
1: Biz bunu hep beraber başardık. Ben o gün gazi oldum ama benim kahramanım orada olan milletimizdir.
0: Evet.
1: Onların hepsi de benim gözümde, nazarımda hepimiz gaziyiz. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim güzel değerlendirmeniz için Mustafa Bey. Şimdi bir İstanbul'a gideceğiz hemen. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyaretlerin gün içerisinde devam ettiğini biliyoruz. Şu anda devam ediyor. Ahmet Nazif Vural orada izlenimlerini aktaracak bize. Hemen ona bir dönelim. Ahmet.
2: 15 Temmuz destanının yazıldığı en önemli noktalardan birisi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanı başındaki 15 Temmuz Şehitler Makamı'ndayız. Ve bu anıta, bu makama sabah erken saatlerinden bu yana gelen onlarca, yüzlerce, binlerce kişi burada şehitlerimizi anıyor. Gazilerimizi şükranla burada takdir ediyor. Ve o şehitlerimizin adına bakın, bu noktada önemli bir

0: detay da var. Buraya gelenlerin birçoğu biliyor ancak bilmeyenler için de bunu gösterelim. Buradaki her bir ağaç bir şehidimize ithafen dikilmiş. Hatta hemen yanı başımızdakine bakalım. 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatırasına. Şehit Kurtuluş Kaya. 21 yaşında şehit olmuş bir 15 Temmuz şehidimiz. İşte tam da bu noktada ona ithafen de dikilmiş bir ağaç var. Hemen şimdi kameraman arkadaşım Özden Kulla birlikte hemen yanı başımızda olan anıta doğru ilerleyelim isterseniz. Evet, bu noktada hoparlör sistemleriyle aslında sabahın erken saatlerinden bu yana her zaman olduğu gibi selalar okunuyor ve yine ezan sesleri, dua sesleri yine bu anıttan yankılanıyor. Anıtın dört bir tarafında hem 15 Temmuz'un destanının yazdığı alanlar var, kitabeler var ve aynı zamanda şehitlerimizin ismi de yine burada mermere nakşedilmiş. Hemen şöyle ilerleyelim ve elbette burada şuna dikkat çekmemiz gerekiyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde o gün, o hain kalkışmanın olduğu gün 34 şehit verdik ve daha birçok gazimiz de yine buradaydı. Burada millet bulunuyordu. Millet burada hep birlikte adım atıp hep birlikte buradan milletin herhangi bir şekilde, herhangi bir yolla o hayaline, milletin varoluşuna, milli iradesine prangı vurmaya çalışanlara engel oluyordu. Şimdi ilerleyelim. Burada olanlara da soracağız. Özellikle efendim merhabalar, A Haber canlı yayındayız. Düşüncelerinizi almak istiyoruz 15 Temmuz'la ilgili. Sizlere de soralım. Anıtın içerisindeyiz. Selalar okunuyor.
1: Evet, çok duygusalız şu an. Hani kelimeler kifayetsiz kalıyor burada. İsimleri okudukça daha çok üzüleniyoruz. 16 Temmuz ve 15 Temmuz'da biz de buradaydık. Köprüdeydik, Kısıklı'daydık. O zaman oğlum 5 yaşındaydı ve şu an 15 yaşında o ruhla yaşattık onu da. Ve şu an hala aynı ruhu yaşıyor. Aile olaraktan yapabileceğimiz sadece bunlar. Çocuklarımızı bilinçlendirmek, böyle durumlara ve hallere düşmemeye çalışmak. Başka hiçbir şey gelmiyor elimizden ve şu an tüylerimiz diken diken bir şekilde burada oturuyoruz. İsimleri okuyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, hanımefendi burada bahsetti. Kendi çocuğu o gün 5 yaşındaydı. Bugünse 15 yaşına geldi. Artık üzerinden 10 yıl geçti o hain kalkışmanın ve o üzerinden geçen 10 yılda şehitlerimizin hiçbiri hiçbir zaman unutulmadı. Çünkü her biri bu vatan uğruna Çanakkale ruhuyla ve yine bunun yanı sıra Kurtuluş Savaşı ruhuyla burada can vermek için adeta yola döküldüler. Köprüye çıktılar, sadece köprüye değil bütün meydanlara. Hemen şimdi yine soralım yanımızdaki diğer hanımefendiye de soracağım. Sizler neler söylersiniz 15 Temmuz'la ilgili?
2: Diliyorum bir daha böyle şeyler yaşanmasın. Bizim ülkemizin bekası bizim için önemli. Bir daha fırsat vermeyeceğimize de inanıyorum. Bir bayrak altında olmak kadar güzel bir şey yok. Olmayacak da bir daha. Asla bu vatan bir daha bunun tekrarını yaşatmayacağına inanıyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, bir bayrak uğruna verilen 253 can ve aynı zamanda bunun yanı sıra bir daha çok sayıda gazi, binlerce gazi, hepsi bu millet uğruna, bu vatan uğruna hayatlarını feda edebilmek adına her türlü şartı göze alıp, her türlü riski göze alıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere. Yani o hain cuntacıların, insanların, Türk milletinin hayallerine, milli iradesine pranga vurmak için iki yakayı birbirinden ayırmaya çalıştığı eski ismiyle Boğaziçi Köprüsü'ne gelmişlerdi. Onlara engel olmak için yine buradalardı. Sadece burada değil, bunun yanı sıra her meydanda milletin, milli iradenin birer neferi bulunuyordu diyelim ve biz de o neferler sayesinde, akan o kan sayesinde Boğaziçi Köprüsü'nden ismi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne değiştirilmiş olan o köprünün yanı başından sözü yeniden size bırakalım.
3: Teşekkür ederek devam edelim hemen. Başkent Millet Bahçesi'nde kaldığımız yerden yayınlarımıza devam ediyoruz. Şu anda yanımızda Gazi Süleyman Şentürk var. Hoş geldiniz tekrar yayınımıza efendim.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
3: Girmesiz başlamadan önce Genelkurmay önünde o gece özellikle sizin de yaralanarak Gazilik ünvanını almış olduğunuzu biliyoruz. Neler söylemek istersiniz? Nasıl bir his?
4: Tabii ki o gün akşam ailemizle birlikte evimizde oturuyorduk. Böyle bir hain darbe girişiminin kalkıştığını haberlerden duyduğumuz zaman babam dedi ki ben bir kalkayım abdest alayım, namaz kılayım dedi. Babam kalktı, abdestini aldı, namazını kıldı. ben çıkıyorum oğlum hadi gel gidelim dedi. Babamla birlikte aracımızla Suriye'ye kadar gidebildik. Suriye'de aracımızı bırakıp Genelkurmay Nizamiye'ye kadar yürüdük tankları peşinden. Tankları durdurmaya çalıştık elimizden geldiği kadarıyla. Bu hain darbe girişimini engellediğimize seviniyorum. Orada Genelkurmay Nizamiye'de göğsünden şarapnel parçasıyla vuruldum. Hastaneye kaldırdılar. Hastanede tedavi süreçlerim devam etti. Bundan tam 10 yıl oldu bugün. 10 yıl önce biz sokağa çıkarken diyorduk ki bu bizim askerimizse eğer bize sıkmaz çünkü bizim elimizde anlı şanlı Türk bayrağımız vardı. Ama bunlar bizim askerimiz değil, Pensilvanya'nın köpeğiymiş. Bunlar bize ateş açtılar ama bilmiyorlardı ki kendi kendilerine yaptılar. Bir hafta hastanede kaldım, psikolojim bozuldu. Dışarı çıktım, evime giderken inanamıyordum hala. Benim askerim dediğim insanlar bize ateş ettiler. Bir insan annesiz babasız yaşayabilir ama vatansız asla yaşayamaz.
5: Değerli sanatçımız.
3: Peki özellikle Gaziantep süreciniz nasıl, hayatınızı nasıl değiştirdi?
4: Hayatımızı bir ortama girdiğimiz zaman, Gazi dediğimiz zaman insanlar bir saygı duyuyor. Herkes diyor ki nasıl oldu, nasıl yaralandın diyor. Sokağa çıkarken bazı insanlar ortamlarda bir toplumda sokağa çıkarken korkmadın mı diyorlar ama ben hiç korkmadım. Çünkü evet, biz oraya çıkarken vatanımızı, milletimizi, bayrağımız için çıktığımız için hiç korkumuz yoktu. O tarihte ben 19 yaşındaydım. Ankara'nın en genç gazilerden birisiydim. Baba mesleğimizi yapıyorduk. Şu anda kamuda çalışıyorum. Devletimiz var olsun. Şanlı bayrağımız her zaman dalgalansın.
5: Öyle.
3: Aradan geçen koca bir zaman dilimi var aslında. 10 yıldan bahsediyoruz. Bu 10 yıla rağmen özellikle o gece unutamadığınız bir an var mı? Hala hatırınızdan geçmeyen, gitmeyen, hep anlattığınız.
4: Aklımdan hiç çıkmayan bir an var. Şarapnel parçası göğsüme geldiği zaman önce yanımda bir tane abimiz vardı. Herkes kardeş gibiydi zaten. Abi dedim, yaşım da ufaktı, benden de büyüktü kendisi. Abi dedim, göğsüme bir şey geldi. Bir bakar mısın dedim. Baktı kendisi, dedi ki yaralanmışsın dedi. Oradan beni 5-6 kişi tutarak götürdüler. Bir tane araba geçiyordu. Yanında ailesi vardı vatandaşın. Eşi arka koltukta oturuyordu. Ön koltuğa geçti. Camı açtı bayan. Yaralı var yolu açın diye bağırmaya başladı. Ben onu hiç unutmuyorum. Ankara Numune Hastanesi'ne geldiğim zaman acilinle bir anda her şey Numune Hastanesi'nde gerçekleşti. Hemen iç kanama geçiriyormuşum. Tedavi sürecim başladı çok hızlı bir şekilde. Yani ben çok şaşırdım o hastanede. O milyon, yani anlatılmaz. Çok kalabalıktı ama herkes tedavi ediliyordu.
5: Bugün aramızda vatan sağ olsun diyerek en kıymetlilerini toprağa veren
3: Mustafa Bey, bu noktada baktığımızda siz peki 10 yıla rağmen, aradan geçen 10 yıla rağmen unutamadığınız bir an var mı? Neler söylersiniz bunun için?
5: Onlar ki bayrağın onurunu,
6: benim düşüncelerim de geçmişe dönmüş olsam, o güne dönmüş şimdi, olsam. O yürüdüğümüz esnada biliyorsunuz akın akın yürürken yaşlı bir amca vardı. Elinde bastonla yürüyordu. Teyzem vardı, yorulmuş oturmuştu. Belki bir an durup onların ellerini öpmek isterdim. O benim için kalbimden geçen bir duyguydu. Çok farklı duygulardı. Omuz omuzaydık. Orada herkes kardeşti. Yani o an herkes birdi. Kimse mezhebine, ırkına bakmaz derler ya. Aynı öyleydi. Bir olmanın ilk defa kalbimde onu hissettim. Müthiş bir duyguydu. Yürürken ben yürümüyordum. Yani beni bıraksanız 2 kilometrelerce ayaklarım kendi gidiyordu. Tekrar tekrar bu millete teşekkür ediyorum.
5: Akın
3: kutlarımıza. Bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz irade bizim zafer bizim programına ilerleyen saatler içerisinde katılacak.

0: A Haber muhabiri Mert Hacaloğlu detaylarla karşımızda. Hemen o programın detaylarından bize Ali bahsedecek İhsan Mert.
1: Teşekkürler Arzu. Başkent Millet Bahçesi'nde an itibariyle şehitlerin isimleri sayılıyor ve burada bulunan Hazirunca kalabalık da burada diye karşılık veriyorlar. Tabii ki bizler neredeyiz aslında sizin çok uzağınızda değiliz ancak çok önemli bir noktayı görüyoruz. Giriş kapısını görüyoruz. Dakikalar önce o kapıdan, evet şu anda MHP lideri Devlet Bahçeli geliyor o kapıdan. Az önce anons edilmişti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Millet Bahçesi 15 Temmuz programına geldi. Kameraman arkadaşım Barış Yarın kablajından görüyorsunuz an itibariyle. Burada kısa bir süre önce de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi gördük ve an itibariyle MHP lideri de burada. Aslında burada bir küçük yeni kapı ruhunu da görüyoruz yanlış görmüyorsak. Birçok genel başkan burada, onlar da davetlilerdi ve ilerleyen dakikalarda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada olacak. Çünkü Cumhurbaşkanlığı ekibini görüyorum, onlar da burada. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli beraberinde genel başkan yardımcılarıyla birlikte protokoldeki kendine ayrılmıştı. Noktaya doğru ilerleyişi devam ediyor. Tabii ki konuşmalar olacak. Burada kısa bir süre önce sanatçıları dinledik. Aslında onlar da 15 Temmuz'u ve 15 Temmuz ruhunu anlatan şarkı ve marşlarıyla birlikte burada bulunan kalabalığa eşlik etti. Bugün 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve yoğun bir kalabalık var Millet Bahçesi'nde. Tabii günler öncesinden hazırlıklar yapılmıştı ve Devlet Bahçeli'de alandaki yerini an itibariyle almış durumda. Evet, yanında da yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları da burada. Evet, AK Parti kanadı yoğun bir katılımla birlikte onlar da burada. Önce Faruk Acar'ı gördük. Yine burada İletişim Başkanlığı personelleri de yoğun bir çalışma içerisinde. İfade ettiğimiz gibi şu anda neler oluyor program dahilinde onu anlatalım. Şehitlerimiz vardı tabii ki. 253 vatan evladı 15 Temmuz 2016 gecesi şehit düşmüştü. Şu anda aslında temsili bir toplama gerçekleştiriyor ve burada bulunan Hazirunca burada diyerek karşılık veriyorlar. Helikopter yukarıda gezmeye devam ediyor. Bu da aslında ifade ettiğimiz gibi kısa bir süre sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın burada olacağı en önemli göstergelerinden bir tanesi. Evet, bakın hemen orada.
2: Faruk Demir, Fatih Satır, Fatih Kalu, Fatih Dalgıç. Fazıl Gürs, Feramil Ferhat Kaya, Ferdi Yurduseven, Ferhat Koç, Fevzi Başaran, Fırat Bulut, Fikret Metin Öztürk, Fuat Bozkurt, Gökhan Yıldırım, Gökhan Esen, Gülşah Güler, Hakan Yorulmaz, Hakan Ünver, Hakan Gülşen, Haki Aras, Aziz Hazırın, vatanı için canını verenlere sesiniz bu kadar mı çıkıyor? Hadi bakalım. Halil Kantarcı, Halil Işılar, Halil Hamuryen, Halil İbrahim Yıldırım, Halit Gürtsel, Halit Yaşar Mine, Hasan Yılmaz, Hasan Kaya, Hasan Gülhan, Hasan Altın, Hikmet Baysal, Hurşut Üzel, Hüseyin Kısa, Hüseyin Kalkan, Hüseyin Güntekin, Hüseyin Boral, İbrahim Yılmaz, İbrahim Ateş, İhsan Yıldız, İlhan Baran, İsmail Kemal. Cüneyt Özkan, Cavat Umarım, Kader Sivri, Kemal Tosun, Kemal Ekşi, Köksal Kaşaltı, Köksal Karmin, Kurtuluş Kaya, Kübra Doğanay, Lokman Oktay, Lokman Biçinci, Lütfü Gülşen, Mahir Ayabak, Mahmut Eşit, Mahmut Eren, Mahmut Coşkunsu, Medet İkilceli, Mehmet Alpaslan, Mehmet Yılmaz, Mehmet Şengül, Mehmet Oruç, Mehmet Kocakaya, Mehmet Karaca Tilki, Mehmet Karaaslan, Mehmet Gülşen, Mehmet Güder. Mehmet Demir, Mehmet Çetin, Mehmet Akif Sancar, Mehmet Ali Kılıç, Mehmet Şefkit, Şefik Şefkatlıoğlu, Mehmet Şevdat Uzun, Meriç Alemdar, Mesut Yağan,
3: Mesut Acu. Mete Sertbaş.
0: Başkent Millet Bahçesi'ndeki özel yayınlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. 15 Temmuz'un kahramanlarını ve o gecenin bilinmeyen yönlerini bu noktadan konuşmaya devam edeceğiz konuklarımızla. Şimdi kısa bir reklama gidiyoruz.
3: Muhammed Oğuz Kılıç.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Parafla motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinize 3 taksit, Paraf Troy'la 4 taksit güzelliği. 3 Şubat tarihine kadar Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi, Diyalog ya da Gibgov.tr'den yapacağınız motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi bireysel kredi kartınızla 3 taksit, Troy logolu bireysel kredi kartınızla 4 taksit olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
9: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DRKON.TR'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DRKON.TR'de.
10: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
11: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit.

0: Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.
9: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulaması.

0: Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
0: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Ayşe. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
5: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: şaşılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo canlı yayın.
5: Mücadelenin bugün yürütüldüğünü görüyoruz ki bu terör örgütü, hain terör örgütünün uzun yıllardır yapılanmasının neticesinde devletin kamu kurumlarında, özellikle stratejik kamu kurumlarında ve organize bir şekilde yapılandıklarını hem sivil ayağıyla hem kamu ayağıyla değerlendirdiğimizde mücadelenin çok dikkatli, çok temkinli ve giderek de yoğunlaştığını görürüz. Unutmayalım ki FETÖ terör örgütü bugün hala dışarıdaki lobileriyle Türkiye'nin aleyhine faaliyet yürütmekten geri kalmamakta ve destek veren ülkeler de hala bu desteklerini tam olarak kestiklerini söylemekten imtina ettiklerini görüyoruz ki

0: Türkiye terörle ve FETÖ ile mücadelede dünyada 195 ülke var. 165'ine FETÖ terör örgütü mensuplarının iadesiyle ilgili yasal işlemleri başlatmasına rağmen hala terör örgütlerini ve terör yapılanmasına destek veren ülkelerin bunları koruyup kolladıklarını görüyoruz ki bize düşen tüm mücadelenin bir algı yönetimi çerçevesinde özellikle 21. yüzyılda hibrit ve siber saldırıların ön safhaya çıktığı, dezenformasyonun ön plana geçtiği bir mücadele alanında psikolojik üstünlük çerçevesinden daha çok bir mücadeleyi terör örgütünün, özellikle FETÖ terör örgütünün yürüttüğünü görmekteyiz ki buna karşı devletimizin tüm alanlarda çok dikkatli hem de toplumsal bilinçlenme noktasında bugünlerin unutulmaması çok çok önemli.
1: Mehmet Hocam teşekkür ederim. Hemen kısa bir şekilde araya girmek istiyorum. Özellikle bir İstanbul'a gidelim. Orada da bir bağlantımız olacak. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyaretlerin sürdüğünü geçtiğimiz saat dilimler içerisinde söylemiştik. Bu saat diliminde de A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci notlarıyla karşımızda olacak. Hemen bir ona dönelim Kübra.
2: Evet, hiç şüphesiz ki bugün en yoğun noktalardan birisiydi. Bizler kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Şehitler Anıtı'ndayız. Hemen yan tarafında da keza yine Hafıza Müzesi bulunuyor. Vatandaşlar bu noktaya geliyor. Hem anıtı ziyaret ediyor, hem dualar ediyorlar, şehitlerimizi anıyorlar. Hem de Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret ediyorlar bu noktada. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi aslında bugünün en yoğun olan bölgelerinden bir tanesindeyiz. Hatta burayı hem anlatalım hem içeriği de gösterip ekranlara getirelim istiyorum. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak şu anda 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ekranlara getiriyor. 15 Temmuz Şehitler Anıtı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası çıkışında bulunuyor. Şehitlik Parkı'na inşa edildi. Şehitler makamında her şehit için bir selvi ağacı ve gül bulunuyor. Şu anda anıtında içine giriyoruz. Tabi burada 24 saat boyunca selada verildiğini belirtmiş olalım. Yine şehitlerimizin isimleri bu noktada yazılmış durumda. Milletin birlik ve beraberliğini sembolize eden beşgen plan ve çelik kubbe şeklinde tasarlanan anıtta şehit düşen 253 kişinin ismi yazılıyor. Kitabeler yine yer alıyor bu noktada. Şehitlik derecesinin önemini anlatan hüsnü hat levhalarının da yer aldığı anıtta kubbenin tam merkezinde ise dönen pozisyonda Allah'ın isimlerinden olan ve aynı zamanda şehitlere hitap eden bu ve eş şehit yazısı görülüyor yine. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak da anıtın içine ekranlara getiriyor. Kubbenin çevrilediği basamaklı mekanın tam ortasında canlı olan her şeyin sudan yaratıldığına dair ve Bakara suresi 156 ayetindeki biz Allah'a aitiz ve nihayet ona döneceğiz mealine işaret eden bir havuzun yer aldığı anıt 24 saat sela okunacak şekilde de yine tasarlandı ki anıt içinde de şu anda görüyorsunuz karanfillerle gelenler var. Gün boyu bu noktaya vatandaşların ziyareti gerçekleşmişti ve gerçekleşmeye devam ediyor. Ellerinde Türk bayrakları, karanfiller hem şehitlerimizi anıyorlar hem de gazilerimiz bu noktaya geliyorlar. Tabii şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Bu noktada vatandaşların ziyaretlerinin gerçekleşmeye de devam ettiğini söyleyerek Şehitler Anıtı'ndan sözü size bırakalım.
1: Kübra teşekkür ederim. Özellikle bu saat diliminde artık Gazi Muhammed Nurullah Tavukçu ile birlikteyiz. Onunla da hemen bir sohbet etmek istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza Muhammed Bey. Şunu söyleyeceğim özellikle Nurullah Bey. Siz annenizle birlikte o gece Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde birlikteydiniz. Ve darbe girişimine karşı direnen vatandaşlar arasındaydınız. Ve orada gazi oldunuz. Bu çerçevede baktığımızda 15 Temmuz gecesi sizi sokağa çıkmayı iten şey neydi? Hangi duyguyla çıktınız?
3: En başta Allah rızası için çıktık. Yani Allah rızasını gözettik. Onun haricinde vatanımız, milletimiz, devletimiz, bayramımız için çıktık. Sadece annem yoktu. Kız kardeşim, babam da vardı. Gördünüz. Önce Kızılay Meydan'a gittik. Baktık ki orada işte araçlar, tanklar tarafından ezilmiş. Ardından Genelkurmay'da bir hareketlilik olduğunu duyduktan sonra oraya yöneldim. Sonra orada işte Sayın Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanımızı esir almışlar diye düğüm aldık biz. Dedi ki onu teslim edin. Sonra askerler bir anda mermi doldurmaya başladılar silahlarına. Yani büyük bir araç yanaştı. Silahları mermi doldurmaya

0: Bence artık millet fabriki tepki gösterdi. Sonra genel kurmay bahçesinin içerisine girdik biz. Uyarı atışı açıldı ardından. Uyarı atışı açılınca birçok insan yolun karşısına geçmeye başladı. Genel kurmay nizamiyesinin içinde karşıya geçmeye başladı. O arada vatan haini, haini kötücüler sırtından ateş ettiler insanların. Yani orada bir sürü şehidimiz oldu. Hepsini Allah'tan rahmet diliyorum ben. Gazilerimize hayırlı günler diliyorum. Sonra sanki helikopterden haberleşmiş gibi helikopterden ateş açıldı üzerimize. Yani o caddenin kalabalığın üzerine özellikle helikopterden ateş açtı üzerimize. Tabii bundan daha öncesinde meclise 5 tane bomba atılmıştı. Yani biz oradayken her taraf toz dumandı. Yani sanırsınız ki terör örgütüyle mücadele ediyor bunlar.
1: Evet.
0: Yani normal biz vatandaşız. Sen kendi halkına kurşun sıkamazsın yani. Eğer gerçekten Türk askeriysen bunu yapamazsın. Ama biz onların ne olduğunu o gece biz biliyorduk. Yani biz ailecek de birçok Türk vatandaşının olduğu gibi onların hangi zihniyete sahip olduğunu, nasıl bir inanca sahip olduklarını, bakış açıların ne olduğunu, milli iradeye nasıl düşman olduklarını, nasıl bir yapı kurmak istediklerini o paralel yapı. Yani önce inanç olarak Kur'an'a bir paralel yapı kurdular. Onun ardından hükümete paralel bir yapı kurmaya çalıştılar. Bu çok, yani bizim hükümetimizin daha öncesine dayanıyor bunlar. Çok daha öncesinde çalışmışlar. Yani 200 küsur çok üstüne rütbeli askerden bahsediliyor yani. Dolayısıyla bunların bir anda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızması mümkün değil. Yıllar alan bir şey. Ve bu motivasyon çok ilginç yani. Değişik bir örgüt. Yani normal sıradan terör örgütleriyle kıyaslanamayacak tehlikede çok daha etkili mücadele edilmesi gereken bir örgüt. Biz Allah için çıktık. Elimizden geleni yaptık. Her zaman da yapmaya hazırız. Yani onlar ümitlenmesin. Zaten ben onların pişman olduğunu düşünmüyorum. Yani bazıları diyor ki işte FETÖ'ler pişman olmuştur. Yani pişman olan kötücü yoktur. Fırsat kolluyordur diye düşünüyoruz biz. Dolayısıyla ümitlenmesinler yani. Biz buradayız. Hazırız her zaman.
2: Teşekkür ederim. Hemen bir bağlantıyla daha devam edeceğim araya girerek. Şimdi ihanetin merkezine uzanıyoruz. FETÖ darbe girişimini Pensilvanya'dan yönetti. Terörist başı Gülen öldü. Ama 15 Temmuz'un faili FETÖ'de ise miras kavgaları ve güç mücadelesinin hala devam ettiğini biliyoruz. Peki örgüt şu anda ne durumda? Hangi aşamada? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz terör yuvası Pensilvanya'dan notlarıyla karşımızda. İrfan?
3: Arkamda tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasalara göre onların sınırları içerisine giremem. Onun için de yolun karşısından hemen yolun karşısından özellikle burayı göstermeye çalışıyorum sizlere. Tabii ben biraz geriye gitmek istiyorum. Konuklarımız sık sık tartışıyorlar. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ başçısı terörist Fethullah Gülen ve onun yandaşlarına ciddi bir yardım yapıldığından bahsediyorlar. Evet, şu ana kadar hala bu yardımın devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bizzat biraz geriye gitmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana akım medya, New York Post gibi, New York Times gibi, Washington Post gibi gazeteleri biraz önce yayına girmeden önce tekrar taradığımda çok açık ve net bir şekilde biz bu desteğin olduğunu görüyoruz. Özellikle de Graham Fuller gibi CIA yetkilisi tarafından çok uzun süre Amerika Birleşik Devletleri'nde kalabilmesi için çok özel yetkiler çıkartıldığını biliyoruz. Aynı zamanda Morton Abramovich gibi eski Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi'nin bizzat bu işte rol aldığını biliyoruz. Yani bu çok aslında Amerika'dan baktığımız zaman garipsenecek bir durum değil. Malum. Özellikle de Soğuk Savaş dönemlerindeki ben Azerbaycan'da 12 sene kaldım. 2000'li yıllara kadar, 2000'li yıllardan 2011'li yıllara kadar Sovyet Cumhuriyetlerinde de ılımlı bir İslam modeli, tırnak içinde ılımlı bir İslam modeli adı altında bir yapılanmaya gittiler. Tabii ki bu Amerika Birleşik Devletleri'nin 18 ayrı dev istihbarat topluluğu tarafından desteklendiğini söylemem gerekiyor. O açıdan baktığımız zaman CIA tarafından ki Amerika Birleşik Devletleri içerisinde tabii ki FBI iç istihbarata baktığı için Amerikan toprakları içerisinde de FBI tarafından desteklendiğini biliyoruz. Tabii akıllara şu soru gelebilir. Şu anda tabii Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ikili ilişkilerinin çok özel olduğunu

0: biliyoruz. Bu anlamda bir girişimde bulunulup bulunulmadığı ya da en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde hala Türkiye'de arananların Amerikan tarafından teslim edilip edilmeyeceği sorusu akıllara gelebilir. O açıdan bu konu Amerikan başkanlarını da aşan bir konu. Amerika'daki istihbarat yapılanmasının, istihbarat servislerinin gücünü ben her zaman için anlatıyorum. 18 ayrı istihbarat teşkilatından bahsediyoruz ki CIA'de bunların kalbi konumundadır. Yani 850 milyar dolarlık dev bir yapılanmadan bahsediyoruz. O açıdan baktığımız için bunun çok da kolay olmayacağını tahmin etmek zor değil diye düşünüyorum bir Amerikan başkanları için de. Ama şunu söyleyebilirim, Donald Trump döneminde de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da çok ciddi bir şekilde buraya yönelik bir takım girişimlerin bulunduğunu biliyoruz. Ama bu sonuçlanır mı, sonuçlanmaz mı onu bilmiyoruz. Çünkü Donald Trump'ın 2,5 senesi kaldı. O açıdan bir takım FETÖ terörist başı Fethullah Gülen ölmeden önce Fethullah Gülen'in teslim edilebilmesi adına bir takım çalışmaların yapıldığını tabii ki biliyoruz. Michael Flynn eski Donald Trump'ın danışmanlarından. Ama bunda çok fazla başarılı olunamadı. Zaten Donald Trump'ın da şu anda aynı zamanda da çok ciddi bir şekilde istihbarat topluluğuyla, kendi istihbarat topluluğuyla başının dertte olduğunu biliyoruz. Bir derin yapıyla çatışma içinde olduğunu biliyoruz. Özellikle de CIA tarafından çok ciddi bir şekilde manipüle edilmek istendiğini biliyoruz. O açıdan da buradaki sürece sadece Sayın Cumhurbaşkanı'yla Donald Trump'ın ilişkilerinin iyi olduğu gerekçesiyle sadece teslim alınabilmeleri için herhangi bir girişimin olması sonucunda bir şey elde edilip edilmeyeceğini söylemek tabii ki çok zor. Şu anda görüyorsunuz orada bir güvenlik görevlisi var şu anda.
1: Ay yıldızlı bayraklarımızı görelim. Tüm bayraklar.
2: Başkent Millet Bahçesi'ndeki yayınlarımızı sürdürüyoruz. Şu anda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın alana girmiş olduğunu söyleyelim. Mert Hacaleoğlu hemen oradan bizlere aktaracak detayları. Mert.
1: İşte bir telefon ile aziz milletimizi istiklal ve istikbal mücadelesi için ayağa kaldıran
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Bahçesi'nde olduğunu biliyoruz şu an için. Aslında öğle saatlerinde meclisteki programdaydı. Meclisteki programda önemli açıklamalar yaptı. Elbette gündeme ilişkin. O programın ardından şu an için de Başkent Millet Bahçesi'nde de önemli mesajlar vermiş olacağını ifade edelim. Neler söylemişti Başkan Recep Tayyip Erdoğan? Hemen detaylandıracak olursak aslında bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir dedi Başkan Erdoğan. Bu noktada üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor ifadesini kullanmış oldu Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Şu anda bu saatler itibariyle Millet Bahçesi'nde olduğunu biliyoruz. Bizler de konuklarımızla özel yayınımızı bu noktadan sürdürmeye devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da şu anda gördüğümüz gibi selamlaşmalarını yapıyor. Özellikle Millet Bahçesi'nde olduğunu biliyoruz. Bizler hemen konuklarımızla bu noktadan yayınlarımıza devam edelim. Şu anda yayın konuğum AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükümüş. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Size iyi yayınlar diliyorum. Seyircilerimizi de saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
2: Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Hemen ilk sorum şu. 15 Temmuz'un 10. yılındayız malum. Hepimizin de bildiği gibi o geceyi siyasi tarihimiz açısından nasıl
3: 15 Temmuz Türkiye'nin hatta Osmanlı İmparatorluğu dönemine giden bir yoğun vesayet serisinin son halkası. Ülkemiz darbe girişimlerinden, darbelerden, postmodern darbelerden, yargı müdahalelerinden çok çekmiş bir demokratik yaşantıya sahip. Adeta özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren her 10-15 yılda bir siyasete böyle doğrudan müdahalelerin yapıldığı bir tarihsel tecrübeye sahibiz. 15 Temmuz'un tabii bunlarla benzeşen yönleri var. Ama özellikle 15 Temmuz'un bu toplumun birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, varlığını hedef alan bir işgal girişimi olduğunu asla aklımızdan çıkarmamamız lazım. Bu ülkede daha önce darbeler oldu mu? Oldu. Darbe girişimleri oldu mu? Oldu. Vesayetin türlü aparatlarla siyaseti esir almaya, toplumsal gelişmeyi durdurmaya, önüne set geçmeye çalışan hamleleri oldu mu? Oldu. Ama 15 Temmuz bütün bunlardan farklı.

0: olarak toplumun birliğini, kardeşliğini ve varlığını da hedef alan bir imha hareketidir. Allah'a şükürler olsun ki işte şehitlerimizin o gece göstermiş olduğu o yüce fedakarlıklar. Başta şimdi birazdan beraber olacağımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu yüksek irade, gazilerimizin gayreti, milletimizin tüm kazanımlarına, millet olma şuuruna dört elle sarılmış olması, bu hain girişimi ve beraberinde yaşanabilecek olan toplumsal çözülmeyi önüne geçmiştir. Ve bu vesileyle şunu da ifade etmek lazım. Bölgemizde yapılmaya çalışılan siyasal operasyonların aslında bir durağıydı 15 Temmuz. Suriye'de yaşananı, Irak'ta yaşananı, Lübnan'da yaşananı, yani toplumun kendi varlığını, kendi bütünlüğünü sağlamak için değil, toplumun çatışmak için, toplumun enerjisini kendi parçalarına bölünmek için harcayacağı bir Türkiye'yi tasarlayanlar 15 Temmuz hain darbe girişiminin ve hain FETÖ terör örgütünün arkasındaki zihni temsil etmektedirler. Allah'a şükürler olsun ki o gece milletimiz sadece bu darbe teşebbüsünü önlemekle kalmadı. Aynı zamanda milletimizin bu tarihsel derinliğini, medeniyet birikimini de savunarak bize geleceği inşa etmemiz için çok önemli bir imkan penceresi araladı.
1: Teşekkür ederim Ahmet Bey. Hemen size dönmek istiyorum. Yanımızda yayın konuklarımızdan bir tanesi de şehit Rüstem Resul'ün, Resul Perçin'in babası Necmi Perçin var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Başlayalım. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim. Özellikle şunu sormak istiyorum. Rüstem Resul Perçin'i bize nasıl anlatırsınız? Yani oğlunuzu nasıl anlatırsınız bize? Nasıl bir evlattı, nasıl bir gençti?
2: Gayet uyumlu, güzel huylu. Her lafından bir tanesi ben uzman çavuş olacağım. Doğuya gideceğim, şehit olacağım da.
1: Aslında baktığımızda 15 Temmuz'un en genç şehitlerinden bir tanesi olarak da nitelendiriliyor oldu.
2: Evet efendim. Kendisi insan sevdiği için en son hatta öldü. O da sevdiği vatan için öldü. Çok şükür. Hı hı. Çünkü ben şükür dediğim zaman millet yanlış anlıyor. O kendini kurtardı. Allah'ın izniyle makama koştu. Bizi de sadece didarıyla bıraktı. Gururluyuz. Şehit babasıyız. Hüzünlüyüz, evlat kaybettik. Ama vatan sağ mı? Geri kalan önemli değil. Gönül isterdi ki ben olaydım, o beni gömeydi. Ama takdir-i ilahi buymuş, ben onu gömdüm. Allah Reis-i Cumhurumuzdan, bu ülkenin kurucusu Atatürk'ten razı olsun. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi eğer o gün dik duruşunu kaybetseydi, biz davar sürüsü gibi dağılır giderdik. Ama sayesinde kurt sürüsü olduk ve çakalları inşallah boğduk attık.
1: Necmi Bey, peki oğlunuz evden çıkarken size neler söylemişti? En son sözlerini hatırlıyor musunuz?
2: Vallahi ben migren hastasıydım, yatıyordum. Annesinin dediğini aktarabilirim. Evladım, niye çıkıyorsun? O da diyor ki vatan gidiyor. Biz dursak ne olur? Yarın biz de gideriz, vatan giderse diyor. Ve bayrağını alıp çıkıyor.
1: Peki Rüstem henüz 18 yaşındaydı şehit olduğunda. Onun yarım kalan hayalleri nelerdi? Neler söylersiniz onun için?
2: Yarım kalan hayali evlenmeyi çok isterdi. Çoluk çocuk sahibi olmayı isterdi. Benim 6 çocuğum var. Bu ülkenin asil kendisi de evlatları. Eğer oğlu olursa Barbaros koyacak.
3: Hoş geldiniz. Hı hı. 15 Temmuz'un 10.
2: Gitti,
3: yılında
2: gitti Gülfidan. Ama arkasında Kurtuluk Savaşı'ndan, Malazgirt'ten bu tarafa olan İstanbul'un o gül bahçesine kavuştu. Ankara'nın o yüzden gülümüz oraya düştü ya, sevincimiz oldu.
3: Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Peki aradan geçen 10 yıla rağmen en çok hangi anısını yaşatıyorsunuz oğlunuzun?
2: Valla en çok onun o bağlılığını, ben çocuklarıma bir şey öğretmediğini zannediyordum. Ama maalesef ben yanılmışım, o beni çok şükür bu yolda galip bir mağlup olan. Demokrasi benim öğretmişim. Çok şükür. O ona olan Hüsnü Zanım'dan dolayı çok pişmanım duyarım.
1: Teşekkür ederim yorumlarınız için. Ahmet Bey, sizinle devam etmek istiyorum. Şehit aileleri ve gazileri teşkilatlarınızın yürüttüğü çalışmalar hakkında şu 10 yıl içerisinde bize bilgi verir misiniz?
0: Bizim partimizde özellikle bu konuya uzmanlaşmış bir birimimiz var. Sosyal politikalar başkanlığımız özellikle şehit ailelerimizle, gazilerimizle olan hem onların yaşantılarını hem aziz hatıralarını nasıl bugün bizimle yüreklerinin bir atmasını, bunlarla ilgili bütün çalışmaları koordine eden, aynı zamanda Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızla birlikte bu alanda yürüteceğimiz çalışmaların neler olacağını belirleyen bir özel birimimiz var. Bir genel başkan yardımcımız var. Tüm illerde bu konuda özellikle çalışan birimlerimiz var. Tüm ilçelerde. Yani aslında sivil bir ruhla, siyasetin toplumla bir ve beraber olma gayesiyle bizim tüm teşkilatlarımız, şehirlerimizdeki gazilerimizi, şehit ailelerimizi sürekli biçimde ziyaret ediyoruz. Onların hayır dualarını alıp aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine dair fikirlerini, umutlarını, az önce sordunuz Rüstem kardeşimizin hayali neydi diye, tüm şehitlerimizin artık hayalleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığında, milletimizin varlığında bir ve beraber olmuştur. İnşallah bu devletin geleceğe daha güçlü bir şekilde ilerleyişi, milletimizin geleceğe daha büyük bir özgüvenle ve kararlılıkla yürüyüşü, o tüm hayallerin milletimizin ruhunda ve devletimizin kudretinde anlam ortaya koymasına vesile olacak. Bu anlayışla tüm gazilerimizle yürek yüreğe, tüm şehit ailelerimizle ortak bir ruh ve heyecanla çalışıyoruz.
1: Teşekkür ederim. İstiklal Marşı'nı şu an duyuyoruz. İstiklal Marşı'nı şu an duyuyoruz.

0: Sayın Ahmet Büyükgümüş'le yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu soruyu da sormak istiyorum size Ahmet Bey. AK Parti teşkilatları olarak 15 Temmuz ruhunu diri tutmak ve özellikle genç nesillere aktarmak adına hangi çalışmaları yürütüyorsunuz?
1: Politik şuurun nesiller arasında transfer edilebilmesini, ortak bir gündemin, fikrin ve vizyonun aktarılabilmesini millet olma şuurumuzun en önemli parçası olarak değerlendiriyoruz. Yani milletlerin yürüyüşleri vardır, medeniyetlerin yürüyüşleri vardır. Bugün kendimizi hedef olarak belirlediğimiz noktalardan bazıları bize uzak görünebilir. Ama nesiller boyunca emek vererek, gayret göstererek, örneğin işte Karabağ'ın özgürlüğü, on yıllarca hayali kurulmuş bir hedefti. Allah'a şükürler olsun ki bu nesle bunu görmek nasip oldu. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını görmek 10 yılların hayaliydi, hedefiydi ama bu nesle nasip oldu. Şimdi önümüzde yeni hedeflerimiz var. Bizim gayemiz burada gördüğümüz 15 Temmuz ruhuyla hissettiğimiz şudur. Nasıl 15 Temmuz gecesi milletimiz yüksek bir kararlılık ve irade ortaya göstererek hem bu hain terör örgütünün devletimizin içine sızan kısımlarını hem ordumuzun içine sızan kısımlarını yok etmeyi başarmış ve sadece bu sızan kadrolarla değil aynı zamanda bu oluşan zihniyetle de mücadele etmeyi başarmışsa bunu yaymak ve yeni hedeflerimize ulaşmaktır.
0: Ahmet Bey teşekkür ederim. Hemen Sela'ya bir kulak verelim bu noktadan.

0: Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, değerli konuklar. Aziz vatanımızı ilelebet payidar kılmak için canını siper eden aziz şehitlerimizin muazzez ruhları için Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Sayın Tayyip Hoş hocamızı ve ardından dua için Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Safi Arpakucu hocamızı sahneye davet ediyoruz.
1: Yeah.

آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الجنة رفيقا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا إله العالمين، bizler ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizlere medet-ü inayet ihsan eyle. Yardımını esirgeme, lütfunu esirgeme ya Rabbi. Ya Rabbi, başta 253 15 Temmuz şehidimiz olmak üzere İslamiyet'in ilk gününden bugüne kadar şehadet şerbetini içmiş din, millet, vatan, bütün mukaddesat uğruna fedayı can etmiş aziz şehitlerimiz için, aziz milletimizle hep beraber okuduğumuz binlerce hatmi şerifi sana arz ediyoruz. Dergah-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ucur-u mesubatı ol Seyyidül Kevneyn, Resulüs Sakaleyn, İmamül Harameyn, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Bütün Peygamber Efendilerimizin, sevgili Peygamberimizin Ehli Beytinin dini mübini İslam'ı elden ele, dilden dile bizlere ulaştıran ulema, suleha, urefa, bütün geçmişlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle. Ya İlahel Alemin, hususuyla kendi ruhları için okuduğumuz bu hatmi şerifleri aziz şehitlerimizin ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle. Okunan Kur'an-ı Mübin ve binlerce hatmi şerif hürmetine, vahyi ilahin hürmetine, ismi azamın hürmetine, esma-i ilahiyen hürmetine, ya Rabbi, dergah-ı izzetinde kabul eyle. Şehitlerimizin makamını âli eyle, mekanlarını cennet eyle, derecelerini âli, menzillerini mübarek eyle. Ya Rabbi, sevgili Peygamberimize komşu eyle. Şehitlerin efendilerine cennette onları yoldaş eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, geride kalan kederdiğde ailelerimize, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle.

0: Vatanımızı, milletimizi ilelebet payidar eyle. Devletimizi devleti ebed müddet, milletimizi ilelebet bahtiyar eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Milletimize birlik, beraberlik ve kardeşlik nasip eyle. Bizleri rızayı ilahiyenden ayırma. Bizlere 15 Temmuz'da yaşadığımız karanlık geceleri bir daha yaşatma. Bizler senin lütfuna, rahmetine, merhametine muhtacız. Bizlerle celalinle ve kahrınla tecelli eyleme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Bu vatanı, bu aziz milleti, maneviyatımızı, mukaddesatımızı hainlere çiğnetme ya Rabbi. Bu aziz milleti bir daha böylesi imtihanlarla, karanlık gecelerle imtihan eyleme ya Rabbi. Vatanımız, milletimiz için, mukaddesatımız için, ezanımız, bayrağımız için, sala sesiyle yollara düşen, canını hiçe sayan, bu aziz milleti kıyamete kadar dini mübini İslam'a hadim eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bayrağımızı gönderden indirtme. Ezanlarımızı minarelerde dindirtme. Bu aziz vatanı zalime, haine çiğnetme ya Rabbi. Bizleri senin rızana uygun işlerimizde, bütün devlet ricalimizi devletimiz, milletimiz içine yapmış oldukları hayırlı işlerinde muvaffak eyle. Kendilerine sağlık, sıhhat ve afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, nesillerimizi Kur'an'ın yolundan ayırma. Ezanın ve selanın nidasıyla her çağrıya koşan bu aziz milleti bu anlayışından, bu hissiyatından ayırma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri sana layık kul, Habibi edibine layık ümmet, bu yüce emaneti boynumuza yükleyen aziz ecdada layık millet eyle. Askerlerimizi, emniyet güçlerimizi her zaman ve her yerde hakkın ve adaletin ikamesi için mansur ve muzaffer eyle. Düşmanlarını zelil ve makhur eyle. Dualarımızı Kâbetullah'ta, Ravza-i Mutahhara'da yapılan ve makbul olan dualara ilhak ile müstecab eyle. Ve sallallahu ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
1: Sayın Diyanet İşleri Başkanımıza ve muhterem hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir. Bu gözü yaşlı tarih, hıçkırıklar senindir. Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir. Prangalı hükümler, aydınlıklar senindir. Mahzenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri sadık vaktidir, uyan artık yiğidim. Ateşlere girsen de dayan artık yiğidim. Hakikate dönüyor rüyan artık yiğidim. Şimdi milletimizin rüyalarını hakikate döndüren yiğit geliyor. Dünya diplomasisinin öncü lideri geliyor. Mazlumların sesi, milletimizin hizmetkarı geliyor. 15 Temmuz istiklal ve istikbal mücadelemizin başkomutanı geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor.

0: yeter bana, geç karşıma söz ol.
1: Aziz milletim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları, şehitlerimizin muhterem yakınları, kahraman gazilerimiz, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
2: Abi, otursana sen de, arkadaşlar.
1: 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, 10 yıl önce hemen yanı başımızda toprağa düşen kahramanları anmak, tarihimize

heyecanla şerefle yazılan destanımızı idrak etmek üzere başkent millet bahçemizde sizlerle bir aradayız. İrade bizim, zafer bizim diyerek programımızı teşrif eden başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşıma farklı platformlar üzerinden bizleri takip eden vatan ve bayrak sevdalısı tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sözlerimin hemen başında, o kanlı ihanet gecesinde istiklal ve istikbalimiz uğruna bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren 253 şehidimizin her birini rahmetle, minnetle, kemali edeple yad ediyorum. Darbeci alçaklara karşı direnirken yaralanan 2737 gazimize şahsım ve milletim adına tek tek şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal eden 72 gazimize yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Sevgili kardeşlerim, o şehit ve gaziler ki cennet vatanımızın sinesine namahrem eli değmesin diye canlarını ortaya koydular. Şanlı hilal gökte gururla, heybetle dalgalansın diye kanlarını akıttılar. Ezan-ı Muhammediler özgürce yankılansın. Devletimiz ebediyete kadar hür ve ayakta kalsın diye anadan, yardan, serden geçtiler. Geride eşlerini bıraktılar, evlatlarını bıraktılar, gözü yaşlı analar, yüreği mahzun babaları bıraktılar. Ama yağmur gibi yağan kurşunlara karşı helikopter ve F-16'lardan atılan bombalara karşı namlusunu millete çeviren haysiyetsizlere karşı tarihe geçen muhteşem bir destan yazdılar. Onlar iman varsa imkan da vardır dediler. Biz seferle mükellefiz. Zafer Allah'tandır dediler. Bu ülkeyi ruhunu bir dolara satmış alçaklara teslim etmeyeceğiz dediler. Hani şair diyor ya, tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan can verme sırrına erenlerindir. İşte 15 Temmuz şehitlerimizde her köşesi şühedanın mübarek kanlarıyla sulanmış bu vatan için, bu mübarek topraklar için can verme sırrına erdiler. Vatanımızın ebedi varlık mühürleri olan bütün şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum. Yine burada 15 Temmuz gecesi üniformasına ihanet eden teröristler karşısında milletin emaneti olan o şerefli üniformalarına sahip çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarına, jandarması, polisi, özel harekatçısıyla tüm güvenlik kuvvetlerimize ellerinde bayraklarla, dillerinde dualarla, gönüllerinde Türkiye sevdasıyla sokaklara inerek darbecilere meydanları dar eden aziz milletimin her bir ferdine teşekkürlerimi iletiyorum.

emperyalizme uşaklık eden Haşhaşi çetesine karşı bir asır önce olduğu gibi yine ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım dedik. Buradan aziz milletimi bir kez daha tebrik ediyor, bu yüce milletin bir ferdi olmakla onur duyduğumu, kıvanç duyduğumu tekrar ifade ediyorum. Kıymetli misafirler, şunu lütfen unutmayınız. İhanet sirayet ettiği bünyeyi tüm hücrelerine kadar saran sinsi bir virüstür. Bu virüs ahlak namına, insanlık namına hiçbir sınır tanımaz. Ahlak, vicdan, şeref, namus ve mertlik adına ne varsa bunların tamamını bir çırpıda silip atar. Tarih boyunca bu millete, bu devlete ihanet edenlere baktığınızda karşınızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsünü görürsünüz. Bunlardan hicap duygusu diye bir şey göremezsiniz. Bunlarda zerre miskal bulunmaz. Bunlarda vatan bilincinin, millet şuurunun esamesi okunmaz. Bunların nazarında milli ve manevi değerlerin hiçbir kıymeti olmaz. Bunlar millet ve memleketin azılı düşmanlarıdır. Bunlar dünyevi çıkarları uğruna devletini ve milletini sırtından hançerleyen satılmış karakterlerdir. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, FETÖ'cüler Ankara'da 10 yıl önce Gazi Meclisimizi, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizi, Genelkurmay Başkanlığımızı, Özel Harekat Başkanlığımızı, Havacılık Dairemizi, MİT Başkanlığımızı, TRT ve Türk Satımızı hedef aldılar. İstanbul'da ellerinde Türk bayraklarıyla darbeye direnen insanlarımıza kurşun yağdırdılar. Marmaris'te kahraman emniyet mensuplarımızı kalleşçe şehit ettiler. Milletin namuslarına emanet ettiği tanklarla, uçaklarla, silahlarla, zırhlı araçlarla sadece milletimize değil, kendi silah arkadaşlarına da saldırdılar. 15 Temmuz gecesi sadece Ankara'da 149 kardeşimizi şehit verdik. 1508 kardeşimiz gazilikle şereflendi. Hemen karşımızdaki Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binamız tankların, helikopterlerin, F-16'ların hedefi oldu. Kalleşliğin, acımasızlığın, gaddarlığın her türlüsüne milletçe tanıklık ettik. O gece telsizin ucundaki hain pilot üniforması giymiş teröristlere emniyet binasını vurun diye komut veriyordu. İşte bu saldırılarda 7'si emniyet mensubu, 6'sı sivil olmak üzere toplam 13 kahraman Ankara Emniyeti önünde şehadete yürüdü. Burada toplanan onlarca vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimizin hepsinin ayrı bir destanı var. O gece şehadetle, gazilikle müşerref olan her vatan evladının ayrı bir hikayesi var. Özellikle yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için bu hikayelerden birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili gençler, bakın, o gece burada şehit düşen vatan evlatlarından biri polis memuru Varol Tosun kardeşimizdi.

varol tosun devletine ve milletine aşkla bağlı bir emniyet mensubuydu. Eşi ona bazen soruyordu, sen hiçbir şeyden korkmaz mısın? Şehidimiz ise Hazreti Hamza Efendimiz gibi eşine şöyle cevap veriyordu, gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Bir diğer şehidimiz Ömer İpek kardeşimizdi. O gece evden çıkarken ablasına, ben çocuklarıma güzel bir ülke bırakmak istiyorum demişti. Annesine, devleti bu çapulculara mı bırakacağız demişti. Babasına, ben şehit olmaya gidiyorum, çocuklarım size emanet diyerek evden fırlamıştı. Yolda nereye gidiyorsun diye soranlara, benim safım belli, ben Hakk'ın safındayım, namusumu korumaya gidiyorum diyordu. Polis memurumuz Hüseyin Kalkan yine burada vurularak şehit edildi. Arkadaşlarının anlattığına göre şehadet şerbetini içerken elleri kulağında ve kamet konumundaydı. Yüzünde ise huzurla dolu bir gülümseme vardı. Volkan Canöz kardeşimiz 29 yaşında henüz hayatının baharındayken yine burada FETÖ'cüler tarafından katledildi. Annesinin Allah ve peygamber sevgisiyle büyüttüğü, babası da emniyet teşkilatı mensubu olan polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç ise 26 yaşında gencecik bir fidanken burada şehit düştü. Şehit emniyet amirimiz Cüneyt Bursa 37 yaşındaydı. 253 şehidimizin tamamının, 2737 gazimizin her birinin daha nice anısı, o geceye dair daha nice hatırası var. Bunları tek tek anlatmaya kalksak inanın yüreğimiz dayanmaz. Rabbim askeri, polisi ve siviliyle tüm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyor. Bizleri Livaül Hamd sancağı altında kendileriyle haşru cem eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 15 Temmuz gecesi milletimiz muazzam bir destan yazmıştır. Davetimize icabet ederek sokaklara, meydanlara, havalimanlarına akın eden, tarlasındaki hasadını ateşe veren, iradesine, geleceğine, devletine, canı pahasına sahip çıkan tüm kardeşlerimden razı olsun. Çok acı çektik, çok canımız yandı. Yakın dostlarımız dahil çok sayıda kardeşimizi inşallah cennete uğurladık. Henüz 16-17 yaşındayken körpe delikanlılarımızı toprağa verdik. Fakat bu aziz milletin basiretinden, ferasetinden, duası ve desteğinden, Cenab-ı Allah'ın nusret ve inayetinden ümidimizi hiç kesmedik. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, gönül coğrafyamızdaki dostlarımız o gece Türkiye için seferber oldular. Ellerini açıp bizim için Yüce Allah'a niyazda bulundular. O gece Türkiye'ye zeval gelmesin diye ellerini semaya açan, seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan tüm kardeşlerime de kalpten teşekkür ediyor. Hepsine selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Bakınız, burada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bir kardeşimizin haykırdığı şu gerçeği dünyaya tekrar ilan etmek istiyorum. Özellikle
bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür. Ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Şunu herkes bilsin ki biz İstiklal Marşı korkma ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz. Asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da Elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Suriye'ye, Arakan'dan Sudan'a, nerede bir mazlum varsa, nerede bir gözü yaşlı, boynu bükük bir mağdur varsa, kol kanat germeye inşallah devam edeceğiz. Müslüman Türk'ün yolunu gözleyenlere tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Şunu gençlerimizin her zaman akıllarında tutmalarını rica ediyorum. 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz. Bir olacağız. Beraber olacağız. Tek yürek, tek ses, tek nefes olacağız. Birbirimizi sadece Allah için sevecek. Her karışında barışın, huzurun, refahın olduğu büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Nasıl 10 yıl önce bu ülkeyi kardeşlikle esaretin pençesinden kurtardıysak, inşallah geleceğe de yine gönül birliği içinde beraberce taşıyacağız. Kıymetli kardeşlerim, bu milletin hafızası güçlüdür. Bu milletin hafızası bin yıllara saridir. Bu aziz millet şehitlerini unutmadığı gibi yurt dışında vatansız bir şekilde son nefesini veren terörist başlarını da unutmayacak ve affetmeyecektir. Darbeye karşı kahramanca direnenler de, darbecileri de alkışlayanlar da, darbecileri aklamaya çalışanlar da aynı şekilde asla unutulmayacak. Her bir vatandaşımın şu gerçeği çok iyi bilmesini isterim. Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadele de olacaktır. Onun için yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ'yle mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. Nitekim emniyetimiz ve yargımız, aynı şekilde istihbarat birimlerimiz tam bir cerrah titizliğiyle görevlerini ifa ediyor. Bu süreçte suçlu ve suçsuz
aralarındaki ayrım

Ama azami dikkat gösteriliyor. Yurt dışında örgütün istismar alanını daraltmak için girişimlerimiz devam ediyor. Türkiye Maarif Vakfımız dünyanın 66 ülkesinde 543 eğitim kurumuyla son derece başarılı hizmetlere imza atıyor. Örgütün ülkemiz içinde meşru görünümlü yapılarla toplumda tekrar tırnak tutturmasına müsaade etmiyoruz. FETÖ'nün bürokraside, siyasette, özellikle de ticari faaliyetlerde yeniden var olma gayretlerini yakından takip ediyoruz. Aynı şekilde yurt dışındaki firari örgüt militanlarının ülkemize iadesi için yoğun çaba harcıyoruz. En büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içeriden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz. Öte yandan Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse, çok net söylüyorum, bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek. Bu millete uyanık olduğu, birbirine kenetlendiği, birlik ve beraberliğine sahip çıktığı sürece iradesine kimse zincir vuramayacak. İnşallah bundan sonra demokrasimiz asla ve asla kesintiye uğramayacak. Demokrasimize kastedenler, milli iradeye, gazi meclisimize, seçilmiş hükümete kastedenler bundan sonra sanık sandalyesine oturacaklarını bilecek, bu millete kötülük yapmayı akıllarından bile geçiremeyecek. Rabbim her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkeyi korusun diyorum. Rabbim bu millete, bu devlete 15 Temmuz gibi bir imtihanı tekrar yaşatmasın diyorum. 15 Temmuz'da ebedi aleme uğurladığımız 253 şehidimizi bir kere daha kemali hürmetle yad ediyor, gazilerimize bereketli ömürler diliyorum. 10. yılında 15 Temmuz irade bizim, zafer bizim anma programımızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde şehitlerimizi bugün beraber andığımız, gururu birlikte paylaştığımız tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli sanatçılarımızı ve programın icrasında emeği geçenleri tebrik ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüzü kutluyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.

0: Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Programımız burada sona ermiştir. Bu anlamlı günü katılımlarıyla onurlandıran tüm teşekkür ediyoruz. Aziz şehitlerimizin
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Şu anda özellikle yurt muhabirlerimize hemen dönmek istiyorum ben de bu noktadan. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde aslında sadece Ankara'dan değil Türkiye'nin dört bir yanında da demokrasi nöbetleri tutulmaya devam ediliyor. Şu anda ilk olarak Erzurum'a hemen gitmek istiyorum. Yüksel Akalan orada bizleri bekliyor. Vatandaşlar demokrasi nöbetindeki bekleyişlerini sürdürüyor. Hemen bir o noktaya bakalım neler söyleyecek bize Yüksel. Dönüş yapalım Yüksel.
2: Mehteran sizleri bekliyor. Hep beraber orada. Evet, yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Dadaşlar Diyarı Erzurum'da da Nene Hatun'un torunları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbetlerinde yine tıpkı 10 yıl önce olduğu gibi Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi ve an itibariyle tabii şehitlerimiz için Kur'an tilaveti okunuyor ve biraz sonrasında ise çeşitli etkinliklerle yine anma töreni gerçekleştirilecek ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü destanının 10. yıl dönümü de yine Erzurum'da Nene Hatun'un torunları tarafından da anılacak. Tabii sadece bu noktada değil, Türkiye'nin dört bir yanında bir yanda şehitlerimiz anılıyor, diğer yanda ise demokrasi zaferimiz kutlanıyor diyebiliriz. İrade bizim, zafer bizim diyen Nene Hatun torunları tıpkı 10 yıl önce olduğu gibi yine Cumhuriyet Caddesi'ne akın etti ve bugün itibariyle de binlerce kişi şehitlerimizi anıyor diyebiliriz. Tabii 10 yıl önce 15 Temmuz gecesinde bir telefon ile aziz milletimiz istiklal ve demokrasi mücadelesinde günlerce hatta haftalarca sokaklarda demokrasi nöbeti tutmuştu. Ve bugün itibariyle de üzerinden 10 yıl geçti ancak acılar hala taze ve yine milletimizin birlik ve beraberlik duygusu yine en üst safhalara çıktığı günlerden birisindeyiz. Yerden gökten o hainler ölüm saçarken nice canlar şehit düştü, bayrak açarken kimi tanka kafa tuttu, kimi silaha, demokrasi çiğnenmesin diye bir daha. İşte bu cümleler 10 yıl önce verilen o mücadelenin ardından yazıldı ve bugün itibariyle de bir ihanet kalkışması ülkeyi yapmıştı. Gün bugündü, bütün millet ayağa kalktı. Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa akmıştı ve bugün itibariyle de Türkiye'nin dört bir yanında 81 ilde yine 10 yıl önce olduğu gibi istikrar bizim, zafer bizim diyenler yeniden sokaklarda ve demokrasi milli birlik nöbetlerinde bir araya geldi. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ancak Türkiye yine tek ses, yine birlik ve bütünlük içerisinde o günü atlatmanın, o destanı yazmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyor diyebiliriz ve Erzurum'daki programda 10 yıl önce şehit olan, şehadet şerbetini içen 254 şehidimiz için Kur'an tilaveti okunuyor, dualar ediliyor ve daha sonrasında ise çeşitli etkinliklerle birlikte Nene Hatun'un torunları demokrasi nöbeti tutmaya devam edecek. Saatler 00.13 gösterdiğinde ise Erzurum'da şehir merkezi ve ilçelerdeki tüm camilerde sala okunacak ve yeniden aslında o günkü duyguyu yaşayacağız diyebilirim. Ellerinde Türk bayrağını alan gencinden yaşlısına, 7'sinden 70'ine yine meydanlara, sokaklara akın etti. Tıpkı 10 yıl önce olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle sokaklara çıkan ve demokrasisine sahip çıkan vatandaşlar, Türk milleti bugün de yine 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde yeniden sokaklarda demokrasi nöbetinde bir araya geldi. Şöyle çevreyi de gösteriyor kameraman arkadaşım. Oldukça yoğun bir kalabalığın olduğunu söyleyebiliriz. Toparlayacak olursak yurdumuzun dört bir yanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbetleri tutulmaya devam ediliyor. O noktalardan birisinde Nene Hatun'un torunları Dadaşlar Diyarı Erzurum'da diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Yüksel Akalan, teşekkür ederiz. Şu anda Sinan Yılmaz'a döneceğiz bir de. O da Diyarbakır'da yine demokrasi nöbetlerinin tutulduğu noktalardan bir tanesinden daha yayınlarını sürdürüyor. Hemen bir Sinan'a bakalım neler söyleyecek bize. Hemen bir kulak verelim isterseniz Sinan.
3: Evet, kameraman arkadaşım Muhammed Yeneş Özgürtekin ile beraber şu anda Diyarbakır Valiliği'nin hemen önünde bulunuyoruz. Program biraz önce başladı. Hemen kalabalığı ekranlarda

0: konuşmak istiyorum. Kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla çok sayıda Diyarbakırlı valilik binasının önüne geldi. Ve burada birlik ve beraberlik mesajı veriliyor. Ellerinde Türk bayraklarıyla Diyarbakır halkı şu anda meydanda nöbette ve şehitleri anıyor. Program dediğimiz gibi biraz önce başladı ve binlerce Diyarbakırlı 10 yıl önce olduğu gibi alanları, meydanları doldurdu ve şu anda büyük bir katılımın olduğunu söyleyebiliriz. Aslında anma programı sabah saatlerinde başladı. Biliyorsunuz Diyarbakır'ın iki şehidi var. Biri askerdi, diğeri de polis memuruydu. Şehit Halis Gülser mezarı başında anıldı. Askeri çoban da hemen saatler 13'ü gösterdiğinde Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan bir organizasyonla mezara başında anıldı. Ve şu anda Diyarbakır'da valilik binası önünde anma programı hala devam ediyor. Diyelim, söz tekrardan size bırakalım.
1: Sinan Yılmaz'a bu noktadan teşekkür ediyoruz. Başkent Millet Bahçesi'ndeki yayınlarımızı, özel yayınlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Şu an için yayın konuklarımız şehit Volkan Pilavcı'nın kardeşi Dilek Pilavcı ve şehit Volkan Pilavcı'nın yine bir diğer kardeşi ise Erkan Pilavcı. Yayın konuğumuz, efendim yayınımıza hoş geldiniz diyerek hemen başlamak istiyorum. Sözü size vereceğim ama özellikle kardeşiniz nasıl şehit olmuştu? Önce sizden başlamak isterim. Ne anlatırsınız bize?
2: Akşam saat 9:30-11 falan civarında beraber abimle işte millet bahçesine çıkıyoruz. Millet Cumhurbaşkanlık Külliyesi'ne. Benim sesim geliyor mu? Ben tam
1: duyuyorum tabii.
2: Evet, tamam. İşte Cumhurbaşkanlık Külliyesi'ne çıkıyoruz. Rahmetli Alparslan Türkeş'in mezarının önüne arabamızı çekiyoruz. Oradan işte Cumhurbaşkanlık Külliyesi'ne doğru ablamlarla beraber yürüyüşe çıktık. Sonra orada belli bir çoğunluk önceden herhalde vurulmuşlar. Geliyorlardı. Sonra abim şehit olan abim Volkan Pilavcı onlara sitemde bulundu. Niye geliyorsunuz? Vatan elden gidiyor diye sistemde bulundu. Sonra az önce dedi burada 3 tane dedi yakınımızı vurdular dedi. Gidiyoruz falan deyince abim kızdı. Sonra biz de oraya gittiğimizde de yarım saat sonra bizi ateş altına aldılar. Ben ağır yaralandım. Sırtımda hala 70'in üzerinde şarapnel parçası kaldı. Abim o gece işte olay yerinde şehit oldu. Evet. Ablam da vardı beraber. Biz aynı aileden 6 kişi gittik. 3 kaldı bir şehit verdik aynı Pilavcı ailesi olarak. Evet. Acısı büyük. Derler ya her insan her şeye alışıyor ama mezar taşında insan sevdiğin ismini gördüğü zaman hiç şeye alışamıyor, gönül alışmıyor. Evet. Çok zor bir gün. Tek dayanağımız abimin şehit olması ve devletimizin dimdik baki kalması bize en büyük teselli oldu. Vatan sağ olsun diyoruz.
1: Teşekkür ederim Erkan Bey. Bu noktada Dilek Hanım size de bir soru yöneltmek istiyorum. Özellikle şehit haberini aldığınızda ilk duygunuz ne oldu? Nasıl tepki verdiniz?
3: Şöyle, şehit haberini maalesef o haberi ben vermek zorunda kaldım. Çünkü kardeşim kollarımda şehit oldu. O gece hep beraber kardeşimin söylediği gibi hep beraber aynı aileden 6 kişi çıktık. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan keskin nişancılar tarafından ateş açıldı bize. Bizlerin de elbiseleri falan hep şarapnel parçalarıyla paramparça oldu. Ama küçük kızım ve bana Allah tarafından bir şey olmadı. Ama diğer büyük kızım, eşim, kardeşim ve diğer şehit olan kardeşim kurşunlara isabet ettiler. Maalesef vatandaşım bizi o kurşunlardan hastaneye götürmek için arabasını aldı ve biz diğer kardeşimin, gazi olan kardeşimle aynı arabada gittiğimizi günler sonra öğrendik. O kargaşada aynı arabada gittiğimizi bile göremedik. Arabada gazi hastanesine giderken Volkan

0: benim tollarımda şehit oldu ama konduramadık tabii ki, bayıldı falan diye düşündük. Hastaneye geldiğimizde acile verdik ama kardeşime hiçbir müdahale yapmamışlar, morga indirmişler. Kardeşim, eşim arabayı kullandığı için kardeşim yanına ehliyetini ve kimliğini almadığı için kardeşinden haber alamadık o gece sabaha kadar. Bütün Ankara'daki hastaneleri ve Gazi Hastanesi'ni alt üst ettik ama haber alamadık. Ki ta ki sabah ezanında akrabamızın biri bir de morga bakayım diye gittiğinde maalesef morgda çekilen fotoğraflardan kardeşimi tanımış.
1: Evet.
0: Maalesef kardeşimin şehit olduğunu öyle öğrendik. Bugün 10 yıl oldu ve daha dün gibi, acısı dün gibi. Çok acı. Rabbim bir daha bu ülkeye böyle acılar yaşatmasın. Rabbimden bütün şehitlerimize rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Rabbim vatanımıza böyle acılar yaşatmasın. Tekrar söylüyorum.
1: Başına sağ olsun tekrar. Yayınlarımıza, Demokrasi Nöbeti yayınlarımıza özellikle şimdi de Çanakkale'den devam edeceğiz. Orada da nöbetlerin devam etmiş olduğunu söyleyelim. Muhabirimiz Vedat Sezer orada bizi bekliyor. Vatandaşlar demokrasi nöbetlerini o noktadan da sürdürmeye devam ediyor 81 ilde olduğu gibi. Şimdi Vedat Sezer'e bir kulak verelim, neler söyleyecek bizlere. Vedat.
2: Evet, şu anda Çanakkale'deyiz. Çanakkale'de hain FETÖ kalkışmasının 10. yılındayız ve şu anda Çanakkale Boğazı'nda bir taraftan coşku yaşanıyor ve özellikle Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nün römörkörleri 111 yıl önce büyük bir vatan savunması verilen ve şehitler diyarı Çanakkale'de Boğazı görüldüğü gibi 15 Temmuz için bir kez daha görsel bir şöyle çevirdiler. Çanakkale'de 15 Temmuz 10. yıl anma programı saat 20'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunum töreniyle başladı. Çanakkale Valisi Doçent Doktor Ömer Toraman ve beraberindekiler Cumhuriyet Meydanı'na çelenk koydular ve daha sonra ise Milli Birlik ve Demokrasi yürüyüşü başladı. Sancak bayrağını alan gençler de ayrıca 15 Temmuz'la ilgili bir koşuya başladılar. O koşu bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan Çanakkale'nin caddelerinde ve kordon boyunda demokrasi ve milli birlik yürüyüşü yapılıyor. Şu anda kameraman arkadaşım gördüğü gibi Çanakkale Boğazı'ndaki bu römörkörlerin gösterilerini ekranlarınıza getiriyorlar. 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasının 10. yılı. Türk milletinin bağrını siper ettiği, tanka, tüfeğe, mermiye, göğsünü siper ettiği o gecenin üzerinden tam 10 yıl geçti. Ama Türkiye'de milli birlik ve beraberlikler hiç büyüyerek devam etti, hiç vazgeçmedi vatandaşlarımız bu milli birlik ve demokrasi ülkesinden. Evet, şu an kameraman arkadaşım onu gösteriyor. Bir taraftan da demokrasi ve milli birlik yürüyüşü yapıldı. Hemen arkamızda Çanakkale'de kordon boyunda vatandaşların katılımıyla kalabalık bir topluluk var. Görüldüğü gibi gençler önde ve protokolde arkada. Bu yürüyüşe vatandaşlarımıza yoğun destek veriyorlar. Çanakkale'deki programlar demokrasi ve milli birlik yürüyüşünün hemen ardından İskele Meydanı'nda devam edecek. Bir haftadan bu yana Çanakkale'de 18 Mart Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar, Çanakkale Valiliği ve bütün resmi kuruluşların oldukça yoğun programları vardı. Bugün aynı zamanda Çanakkale Şehitler Abidesi'nde saat 12.30'da 15 Mart şehitlerini, 15 Temmuz şehitleri anma programı düzenlendi. Şehitler Abidesi'ndeki şehit diye çiçekler bırakıldı. Mevlid-i Şerif okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetleri okundu. Şehitlerimize bir kez daha dua edildi. Tabii Çanakkale'nin şehitlerle bağlantısı oldukça yoğun bir tarihe dayanıyor. 111 yıl önce Türkiye'yi işgale gelenler Çanakkale'de geçememişlerdi. Çanakkale geçilmez demişlerdi. İşte şimdi 10 yıl sonra 15 Temmuz kalkışmasının 10. yılından bir kez daha Çanakkale'ye aynı ruhla, Çanakkale ruhuyla aynı sesleri yükseliyor diyelim.
1: Başkent Millet Bahçesi'ndeki özel yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda 3 konuğumuz daha burada. Özellikle hemen onları takdim etmek istiyorum sizlere. Gazi Kaan Şimşek, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Yine Bülent Karalı'nın abisi Hakan Karalı. Efendim siz de yayınımıza hoş geldiniz. Ve Kader Yalçın, yayınımıza hoş geldiniz. Siz de Şehit Muhammed Yalçın'ın ablasısınız. Her birinize yayınımıza hoş geldiniz diyerek hemen başlamak istiyorum. Özellikle Hakan Bey sizinle başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kardeşinizin, abinizin şehit olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede Bülent Karalı'yı sizden dinlemek isteriz. Neler söylersiniz?
3: Kerim Akgün.
4: Beraberdik o gece. Kardeşimle beraber yürüdük, gittik. Buluştuk bir yerde, eve geçtik. Evde abdest alındı. O külliyeye geçti. Beraber oraya gideceğiz dedi. Oraya gittik. Orayı organize ettik. Sonra tek bir seslerle yürüyüşe geçtik. Kardeşim sol köşede, ben sağ köşedeydim. Organize edildi milleti giderken. Kardeşim bir anda kopmuş. Farkında değilim. Sniper atışıyla yaralandı. Birçok arkadaşımız yaralandı, vuruldu o kargaşada. Hastaneye gittik, hastanede kaybettik. Yani o olayın aslı kısacası bu. Ama tabii ondan sonrası mücadele etti, ama hastanede de mücadele etti. Doktorlar da şaşırdı dedi bir ara. Ben gideyim dedi, burada dedi kalmayacağım dedi. Kamera burada ütüleri vardı hastanede. Ben de iyiyim dedi yani. Ondan sonra nefes alamadı. Bir ayağa kalktı. Kuvvetli bir insandı. Yani benden daha gelişmiş bir sistemi vardı.
1: Evet.
4: Ondan sonra nefesi kesti.
1: Teşekkür ederim. Özellikle Kaan Bey sizinle devam etmek istiyorum. Zamanım kısıtlı. Genelkurmay Başkanlığı önünde yaşananları kendi gözünüzden de anlatır mısınız? Neler söylersiniz?
5: Tabii ki anlatabilirim. Teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz için. Genelkurmay Başkanlığı önüne önce Kızılay'a intikal ederek daha sonra Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne geçtik. Çünkü Kızılay Meydanı'na geldiğimizde insanların gerçekten zor durumda olduğunu helikopterlerin tepemizde gezdiğinde anladım. Ciddi manada ateş açtılar. Bunu Kızılay'da gördükten sonra Genelkurmay'a intikal ettik ve hakikaten işler acısı bir durum. Tanklar araçları sürüklemiş, insanlar biz gidene kadar şehit olan da çoktu. Bizden sonra da tabii şehitler verdik orada. Bunlar bu örgüt kullandığı teçhizatla 35 uçak, yaklaşık 37 helikopter, 246 tane tank ve zırhlı araç kullandığı bir savaşa gider gibi çıkmışlar meydana. Yani karşılarında silahsız bir halka sanki silahlı bir halkmış gibi bu teçhizatlarla çıktılar sokaklara. Biz de elimize bayraklarla tabii çıktık. Buna rağmen sabaha aydınlatacak şekilde Genelkurmay Başkanlığı'nda mücadele ettik. Ben bir helikopter atışında yaralandım. Her iki bacağımda, bel altında 30'un üzerinde şarapnel parçasıyla hayatımı devam ettiriyorum. Genelkurmay Başkanlığı önünde bizden daha fazla yaralananlar oldu. Ambulans gelmedi. Müsaade etmediler. Sürekli tarıyorlar. Ve bu şekilde yaralarımızı hastaneye intikal ettik. Uzun bir tedavi süreciyle ayakta olmaya devam ediyoruz.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kader Hanım, size de hemen dönmek istiyorum. Siz de kardeşinizi kaybettiniz. Siz neler söylersiniz? Bir iki cümlede sizden alabilir miyim?
6: Tabii. Kardeşim Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıftaydı. O gün biz vatan millet sevgisiyle büyüdüğümüz için o gün bu vatan kolay kazanılmadı deyip çıktı. Külliyenin önünde sabah atılan bombayla şehit edildi. Üç kurşun ve şarapnel parçasıyla ve kendisini çok sevdiği üniversitesi Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde bulduk. Yaralı listesindeydi. Sonrasında şehadet haberini aldık.
1: Başına sağ olsun sizlerin de. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz şu an itibariyle. Aslında gün boyunca şehit yakınlarımızı, gazilerimizi ve çok sayıda değerli konuğumuzu

radyomuzu bu noktadan ağırlamaya çalıştık elimizden geldiğince. Ve 15 Temmuz'un anlamını, özellikle o gecenin milletimizin hafızasında bırakmış olduğu izleri tüm detaylarıyla konuşmaya çalıştık bu noktadan. Bir kez daha bu noktadan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin birlik ve beraberliğinin daim olması temennisiyle hoşça kalın, iyi akşamlar. Anadolu'yum, topraktan fışkırana sin.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Toplam ciro endeksi Mayıs'ta yıllık bazda %32,9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Mayıs'ta aylık bazda %3,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi aynı ayda yıllık bazda %32,9 yükseliş gösterdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyet rekoru 9 farkla paylaşılıyor. Bu maçların en dikkat çekeni ise 1982'deki Macaristan-El Salvador karşılaşması. Macaristan sahadan 10'a 1 galip ayrıldı. Bu skor, Dünya Kupası tarihinde bir takımın tek maçta çift taneli gole ulaştığı en çarpıcı örneklerden biri.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Ticaret satış hacmi Mayıs'ta yıllık bazda %1,4 azalırken, perakende satış hacmi ise %13,7 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi, Mayıs'ta bir önceki aya göre %0,7 yükseldi. Aynı ayda, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımı için satış hacmi %2,9, perakende ticaret satış hacmi %2,4 artarken toptan ticaret satış hacmi ise %0,6 geriledi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Bir isim tarihin en onurlu sayfalarına kazındı. Ömer Halis Demir. Kahraman şehit kabri başında dualarla anıldı. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'cü darbeciler Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek için harekete geçti. O gece Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, yıllarca birlikte görev yaptığı Ömer Halis Demir'i aradı. Darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin vatana ihanet ettiğini söyledi ve tarihin akışını değiştiren emri verdi. Ömer Halis Demir o gece sadece komutanının emrini değil, 80 milyon insanın yüreğini taşıdı omuzlarında. Bir saniye bile düşünmedi Ömer Halis Demir. Silahını çıkarıp tek kurşunla tüm darbe planlarını yerle bir etti. Ancak ardından hainler tarafından şehit edildi.
7: Ömer Halis Demir'in izinden gitmek istiyorum. Onun gururunu taşımak istiyorum. Asker olmak istiyorum.
6: Şehit Ömer Halis Demir şehadetinin 10. yılında da unutulmadı.
8: Çok gurur duyduk. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere de uzun ömürler versin gülüm.
9: Biz her gün geliyoruz. Her cuma, cumartesi, cuma, perşembe günleri falan geliyorum ben burada dua etmeye. Bugün de özel bir gün.
10: Tam 3652 gün önce bu

0: Tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadı ama o gece karanlığa teslim olmadı. Şehit Ömer Halis Demir'in adı o gece gösterdiği cesaret kadar dimdik ayakta kaldı.
1: Biz 10 seneden beri buraya geliyoruz şehitliğimize. Unutmadık, unutmayacağız, unutulmayacağız. Her zaman minnettarız. Allah başımızdan eksik etmesin bundan sonra öyle kahramanları diyorum. Çünkü bizim bir vefa borcumuz var.
2: Vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Şehidin kabri başında duygu dolu anlar yaşandı.
0: Hain darbe girişiminin seyrini değiştiren önemli kahramanlarımızdan biri Ömer Halis Demir, Niğde'nin Bor ilçesinde kabri başında dualarla anıldı. Şehidimizin kabrine hem yurt içinden hem de yurt dışından yüzlerce vatandaşımız geldi.
3: 15 Temmuz'un en büyük simgelerinden biri olan Ömer Halis Demir'e minnet borcumuz olduğunu düşündüğümüz için Kahramanmaraş'tan her sene biz buraya geliyoruz, şehidimizi ziyaret ediyoruz.
2: Emekli Kor General Zekai Aksakallı Niğde'nin Bor ilçesine gitti. Şehit Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret etti. 15 Temmuz gecesiyle ilgili konuşan Aksakallı, Ömer Halis Demir ihanet şebekesinin içine dalıp Semih Terzi'yi öldürerek ihanete dur dedi ifadesini kullandı.
4: Ömer Halis Demir İhanet sürüsünün, ihanet şebekesinin içine dalarak Semih Terzi'yi öldürerek bu ihanete dur demiştir. Tabii katil sürüsünün kurşunlarıyla aynı yerde şehit olmuştur. Şehadeti kutlu olsun. O yüzden bunlar bize tarihi bir dönüm noktası. Tabii geldiğimiz noktada devletimiz, milletimiz bu ihanet şebekelerinden büyük bir şekilde kurtulmaya çalışmıştır ve iyi bir noktaya gelmiştir. Ordumuz bugün bütün bu ihanet şebekelerini arınarak en iyi seviyesini yaşamaktadır. Bu tabii tarihi bu dönüm noktası bizlere ders olması lazım. Bunu herkes iyi bilmesi lazım ki bütün dünya bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar. Bu millet mazlumların bir umut olarak ilerlemek yaşayacaktır.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Mevlam bu geceyi bir daha bize yaşatmasın.
7: Bu milletçe kıyama kalktığımız 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde kardeşlerimizi anmaya geldik, duygulanıyoruz. Hatırladıkça içimiz acıyor, yüreğimiz parçalanıyor.
2: Türkiye 15 Temmuz şehitlerini şehadetlerinin 10. yılında da yalnız bırakmadı, minnetle gururla andı. İstanbul Valiliği tarafından 15 Temmuz darbe girişimi gecesi hayatını kaybedenler için Edirne Kapı 15 Temmuz şehitliğinde anma programı düzenlendi. Şehitlik sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.
8: 15 Temmuz'un İstanbul'daki en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım. O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle dışarı çıktı ve babasıyla birlikte vatanı korurken şehit düştü.
2: Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda askeri yetkili katıldı.
9: Aradan 10 yıl geçti. Bir sözümüz vardı. 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız diye. Gerçekten de aradan geçen 10 yılda dahi görüyoruz ki halkımızın 15 Temmuz'u unutturmama azmi dimdik ayakta.
2: Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için dua edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.
10: O günü hiç hatırlamak istemeyiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.
11: Vallahi bu acımız yaşadığımız süre devam edecek. Çünkü bu vatan acısı, millet acısı, evlatlarımızın acısı.
12: Canlarını feda ettiler. Yani üzülmeme geldiler yani. Onun için Allah-u Teala böyle bir acıdan devletimize, milletimize, ülkemize yaşatmasın.
2: Şehit yakınları da duygu dolu anlar yaşadı.
13: 15 Temmuz'u bir daha Allah yaşatmasın. Yaşatmak isteyenlere fırsat vermesin. O gece bu millet Cumhurbaşkanımızın emriyle bir savaşa girdi ve o savaşı kazandı.
14: Bu darbeyi duyunca bu çevik kuvvetlerin oraya gidiyordu. Birkaç tane tankı arkadaşlarıyla beraber teslim almışlar. Orada vatana, vatandan Saraçhane'ye gitmişler. Orada Saraçhane'de nokta ateşi çatıda kendine ateş edilmiş ve orada şehit düşmüş.
8: Oğlunuz muydu?
14: Oğlumdu. Allah razı olsun.
5: A Haber Radyo.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Bugün 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü, 15 Temmuz darbe girişiminin. Türkiye 10 yılın ardından ne kazanımlar elde etti? Darbe tehdidi, Fethullah Gülen'in çetesinin, örgütünün, FETÖ örgütünün faaliyetleri ne kadar bertaraf edildi 10 yıl içerisinde? Bu akşam bunu anlamaya çalışacağız. O günlerde tabii ki olayı yaşayanlar sıcaklığıyla ileriye dair daha başka yorumlar yapmış olabilirler ama bugün FETÖ örgütünün geldiği noktada büyük oranda tasfiye olduğunu görüyoruz. Özellikle Fethullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt de bambaşka bir forma bürünmüş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın iktidara gelmesiyle birlikte onlar için de dengeler epeyce değişti. Yurt dışındaki işleri en azından demokratların döneminde olduğu kadar itibar görmüyorlar. Kullanılıp atıldıklarının da kendileri de farkında. Bir süre sonra örgüt içerisinde de bölünmeler oluşmaya başladığını görüyoruz. Onlar içerisinde de itirafçılar çıkıyor. Uzlaşalım, devletle uzlaşalım diyenler var. Bugüne kadar asla kabul etmedikleri eylemleri kabul ettiklerini de görüyoruz. Bu akşam bütün ayrıntılarını 15 Temmuz'un konuşacağız. Kenan, böyle bir giriş yaptık ama FETÖ için hakikaten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durum o Trump öncesi durumla aynı görünmüyor benim gözüme. Tabii, ne tabii. Dersin?
1: Ya Fethullahçı terör örgütü yani bu 15 Temmuz darbe girişimini ABD ve Avrupa ülkeleriyle beraber yaptı. Yani o dönemde örgüt Fethullah Gülen yönetiyordu. Avrupa ülkeleri işte darbe girişiminden sonra gördük FETÖ'nün üyeleri Avrupa ülkelerine kaçtı. Yunanistan mesela demokrasiden bahseder. Tsipras Cumhurbaşkanımızı katleden pilotlar Yunanistan'a kaçtı, korudular ve Yunanistan'dan da başka ülkeye kaçmasına sebep oldular. Ama kendileri için alan daralıyor. Trump mesela bir karar verdi. İş bitecek. Halkbank davasını hatırlayın. FETÖ'nün yasa dışı kayıtlarıyla Türkiye'yi mahkum etmek istemişlerdi 17-25 Aralık'ın o sahte ses kayıtları üzerinden. Trump Halkbank davasını kapattı. Yani Türkiye...
0: Trump yine... demokratlar gibi de bakmıyor dediğim tabii, gibi. Tabii. Bunlar kim ki diyor, umurumda da değiller diyor. Biz tabii. bunları kullandık, attık zaten kenara diyor. Türkiye gibi bir önemli aktörle bunlar yüzünden aramı falan bozmam tabii. diyor. Günün sonunda da gördük ki Fethullah Gülen Amerika Birleşik Devletleri'nde İngilizce bir cenaze namazıyla
1: tabii, tabii.
0: hurlandı. Bu da ironik bir durum yani. Tabii.
1: Ya uluslararası bir terör örgütü aslında FETÖ. Yani Yasin Bey bugün Sabah gazetesinde röportajı çıktı Yasin Bey'in. Yani bir terör örgütü sıradan bir terör örgütünün silahları olur. Bir ülkede ülke aleyhine faaliyette gösterir ama bu örgüt bizim silahlarımızı bizi doğrulttu. Yurt dışında şubeleri var çok etkin bir şekilde. Yani tek başına bu darbe girişimini gerçekleştirmedi ama tasfiye oldu. Mücadele devam ediyor. Biz de Sabah Gazetesi, A Haber, ATV bu örgütle mücadeleye an be an devam ediyoruz ve Kenan, devam edeceğiz.
0: Kenan Kıran'ı tanıyor herkes, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü. Kenan, o gün manşetimiz bizim Fethullah Gülen'di değil mi? Ben tabii, yanılmıyorum tabii. yani.
1: Fethullah
0: Gülen. Manşet. Ve şu eleştirileri aldığımızı duyuyordum, ben hatırlıyorum. Yine mi FETÖ? Yani öyle bir gündem de yoktu. Ya sabah işte gene bak FETÖ'yü gündeme getirmiş. FETÖ tehlikesi mi kaldı kardeşim? Denildiğini hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Ve 15 Temmuz 2016 tarihli Sabah gazetesi.
1: Kurşunlandı mı? Melih evet. abi hatırlarsanız Balmumcu'da Sabah gazetesi ATV binası vardı. O gün o gece biz gazeteye hazırlıyorduk. İnternet sitesine bu darbe girişimine yönelik bilgileri kamuoyuna durmak için paylaşıyorduk.
0: Sabah gazetesi eski binamızın
1: kurşunlandı.
0: Binamızın camı.
1: Turkuaz medyayı işgal etmek istediler. A Haber televizyonuna Toprak Holding'in olduğu binadaydık. Oraya gelmek istediler, başarılı olamadılar.
0: Onların ayrıntılarını senden
1: tabii,
0: dinleyeceğiz.
1: Tabii Sermet Asmaz şehit oldu. Yani Turkuaz medya gazetesi kurşunlandı, televizyonu bir şehidi var. Vatandaşımız bizim binamızı korumak için Beşiktaş'a geliyor ve o işgalciler, darbeciler Sermet Asmaz'ı 44 yaşında şehit ettiler.
0: Allah rahmet eylesin. Bütün hepsini, bütün şehitleri de konuşacağız. Evet, Yasin Şamlı da bizimle. İkinoğlu Baro Başkanı İstanbul. Yasin Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Bugün sizin çok yoğun programınız vardı. 15 evet. Temmuz'u anlatıyorsunuz. Şu an itibariyle de 10. yılını bu akşam konuşacağız. Siz ne görüyorsunuz bugünden dönüp baktığınızda? İlk aklınıza gelen nedir?
2: Ya şöyle, Kenan kardeşim biraz önce ifade etti. Ben bunu çok önemsiyorum. İşte bütün dünyada terör örgütleri var. Bu terör örgütlerine baktığımız zaman bunların örgüt üyeleri var, silahları var. Peki bunların örgüt üyeleri kimdir? İşte devşirebildikleri insanlardır. Peki silahları nedir? Silahları da silah kaçakçılarından aldıkları silahlardır veya bazı devletler destek veriyorsa onlardan aldıkları silahlardır. Şimdi bu terör örgütünün, FETÖ terör örgütünün silahları hangi silahlar? Devletin savaş uçakları, devletin tankları, devletin topları. Peki örgüt üyeleri kimler? Devletin generali, devletin valisi, devletin hakimi, devletin savcısı. Şimdi böyle bir konsept, böyle bir mantıkla kuruluyor. Sizce bunu FETÖ, FETÖ'nün etrafındaki 5-10 kişi tasarlayıp kurabilir mi?
0: Mümkün değil. Dolayısıyla, now how diyorlar ya, bu fikir ondan çıkamaz. Ha,
2: dolayısıyla ben şöyle diyorum. Onlara dediler ki siz merak etmeyin. İşte bu devletin silahları sizin silahlarınız olacak. Savaş uçakları sizin silahlarınız olacak. Ve örgüt üyeleriniz de biraz önce saydıklarım olacak. Önlerine verdiler. Ve bunlar da verilen görevi yaptılar. Ben bu kanaatleri yalnızca bir kanaat olarak ifade etmiyorum, bilgi olarak. Yani benim girdiğim dosyalarda 5 darbe dosyasına girdim. Bir tanesinin cesameti, büyüklüğü 107 klasördü. Oradan okuduğum bilgilerden hareketle bunları söylüyorum. Hı hı. Dolayısıyla işte ABD'nin, İsrail'in istihbarat örgütleri bu planlamaları yaptı, bunlara bu görevleri verdi, bunlar da bunları icra etti, edemedi vesaire. Benim kanaatim hedef çok daha büyüktü, çok daha büyüktü. Ama Allah o planlarını başlarına geçirdi.
0: Evet, özet bu. Bu arada yeni görüntüler Samet, değil mi? Ankara burası. Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde vatandaşlar toplandılar. Oraya doğru yürüyor insanlar. Cumhurbaşkanı'nda bir konuşması oldu. Akşam saatlerinde de, ilerleyen saatlerde de Cumhurbaşkanı programını ayrıntılarıyla takip edeceğiz. Bugün 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü olduğu için Cumhurbaşkanı'nın da olağanüstü bir programı var. İstanbul'a gelmesi de büyük ihtimalle bekleniliyor. An be an size aktaracağız gelişmeleri. Ekrem Kızıltaş bizimle, Takvim Gazetesi yazarı. Ekrem abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: 10. yılında sen geriye dönüp baktığında ne düşünüyorsun Ekrem abi? Bu FETÖ'yle mücadelede ne kadar başarılı olundu? 15 Temmuz nasıl algılanıyor aradan geçen 10 yılda?
3: 15 Temmuz'la ilgili ilk söylenebilecek şey 10. yılında elhamdülillah Cenab-ı Hak zannediyorum belki o gece gerçekleşmeseydi sonraki dönemlerde oldukça başımıza bela olabilecek bir şey o günün şartlarında muhtemelen bir zaman olarak geriye çekilmişti. Çünkü büyük ihtimalle yapılacak askeri şurada budanabilecek isimler sebebiyle biraz acele yapmak zorunda kalmışlardı.
0: Ağustos'tan önce yaptılar şuradan.
3: Bir de anladığım kadarıyla eğer o gibi 03'e kalsaydı, yani önceden o bir binbaşı Milli İstihbarat Teşkilatı'na bir takım duyumlarıyla ilgili haber vermeseydi, Milli İstihbarat'la Genelkurmay arasında bazı görüşmeler falan filan olmasaydı, herhalde paniğe kapılıp 20-30 gibi harekete geçmeyebilirlerdi. Dolayısıyla bunlar ve benzeri sebeplerle o gece ve herhalde hiç beklenmeyen, umut edilmeyen, daha önce 27 Mayıs'ı, 12 Eylül'ü, 12 Mart'ı saymayalım bile, 28 Şubat'ı ve değişik darbe girişimlerini, muhtıraları falan yaşamış bir ülkede büyük ihtimalle kendilerine göre bir hesap yapıp o gece tereyağdan kıl çeker gibi halledebileceklerini düşünüyorlardı. Evdeki hesap çarşıya uymadı ve 20-30'dan itibaren başlayan hareketlenmede milletimiz ne oluyor dedikten sonra öncelikle o dönem Başbakanımız Binali Bey'in bir kalkışma var şeklindeki uyarısı, zaten çoğunluk sokağa dökülmüş ve dökülmeye hazır durumdaydı. Ve saat gece yarısını geçtikten az sonra da Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine Türkiye'nin hemen her yerinde, bütün illerde, meydanlara, sokaklara, havalimanlarına insanlar yığılıp ve bir anlamda hiçbir anlamı olmayan, manası olmayan, belki teknik olarak söyleyelim, daha önceki darbelerden hatırladığımız şekliyle herhangi bir hazırlığı da olmayan bir şey yapmaya çalışanlara dur bakalım dedi, hadi oradan. Ve o gece teknik olarak, fiili olarak izah edebileceklerimizin dışında bence hakikaten Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. İnsanların kalbinden korku çekilip alındı. Neden? Yani bir helikopter, bir tank, ne bileyim karşımda bulunan G3'lerle dolu işte askerler falan insanı ürkütür.
4: Tabii.
3: Fakat şuradaki manzarada da o gece boyunca her yerde gördüğümüz gibi insanlar uçak

0: insanlar sokağa çıktılar ve o gece bence bizim yaşadığımız ve gördüğümüzün dışında da 15 Temmuz'un Türkiye açısından bir milat teşkil ettiğini, o zamana kadar konuşamadığımız şeyleri artık konuşmaya başladığımızı, yapamadıklarımızı yapmaya başladığımızı, o zamana kadar çeşitli şekillerde belki bir denge meselesi olarak baktığımız birçok şeyde 15 Temmuz'un hemen ardından ciddi adımlar atmaya başladığımız. Mesela çok açık konuşalım. 2016 Ağustos ayında Fırat Kalkanı Harekatı belki çok daha önce yapılması gereken bir harekattı. Komutanımın sahasına giriyorum ama neden? Yani Suriye'nin kuzeyinden sana sürekli saldırılar geliyor. Bunlarla ilgili birileri diyor ki misliyle mukabele ettik. Sonra ortaya çıkıyor ki yok, mukabele falan yok. Belli ki karşılıklı bir angajman var. Ve o gece mesela, şimdi 10 sene geçti üzerinden, hala bilmediğimiz şeyler var. Büyük ihtimalle yeni şeyler de öğreneceğiz. Mesela o geceyle alakalı 15 Temmuz öncesinde son birkaç gündür hareketsiz hale gelen PKK'nın o gece belli bölgelerde konuşlandığı ve muhtemelen belli bir şeyi beklediği, muhtemelen eğer o gece arzu ettikleri gibi yürümüş olsaydı birilerinin onlara sınırı açarak ülkeye girmelerini zemin hazırlayacaklarına dair bilgiler var. Bunlar ve başkaları, yani sadece bir darbe girişiminden ziyade belki Türkiye'yi işgal ve muhtemelen uluslararası sistemin kendi ayakları üzerinde durma gayreti sebebiyle sisteme karşı çıkan, Cumhurbaşkanımız sayesinde sisteme karşı çıkan bir ülkeyi sistemin arzularına rağmen etme girişimi.
1: Dört bir taraftan gireceklerdi tabii, yani. PKK güneyden, bunlar içeriden, IŞİD bilmem nereden.
0: Yani belli ki birçoğunu zannediyorum yöneticilerimizin bildiği ama bize söylemek ihtiyacını hissetmedikleri şeyler var bence. Söylemeleri de gereksiz ama elinde sonunda o gecenin çeşitli açılardan bir milat olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi ayakları üzerinde durma kararlılığının muhteşem bir şekilde pekiştiği bir gece olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi bakın gelişmeleri, birkaç gün önce NATO'yu konuşuyorduk.
2: Evet.
0: NATO'ya işte 52'de girdik. Daha öncesinde Kore'de herhalde 1000'e yakın şehit verdik. Yüzlerce kaybımız var. Ardından 27 Mayıs'ta NATO'nun ciddi manada payı olduğunu biliyoruz. 12 Eylül'ü arkasında olduğunu biliyoruz. 12 Mart'ta katkıları olduğunu, 28 Şubat'ta olduğunu, hatta yani 15 Temmuz'da bile sonrasında hatırlayın birçok NATO mensubu ya Türkiye ile beraber çalıştığımız insanlar falan filan gibi bir takım yaveler de bulunduklarını da biliyoruz. Dolayısıyla hep maruz kalan bir ülke olan Türkiye şimdi 2026 senesinde Ankara'da yapılan zirvede evet gelin bakalım nerede kalmıştık? Ne durumdasınız? Ben Türkiye NATO üyesiyim, müttefikinizim. Güya da abiler, yani siz mesela Suriye'nin kuzeyinden ve içeriden bana yönelen terör konusunda terör örgütüne hep destek oldunuz. Ben size rağmen durdurdum. Size rağmen şunu yaptım, size rağmen bunu yaptım. Dolayısıyla ben özerk bir yapıdayım. Ha size, belki sizinle bulunuşum beni başkasına karşı korumanız diye bir şey getirmedi bana. Hatırlayın gene. Suriye'nin üzerinden ülkeye yönelik tehditlerden NATO gündeme geldiğinde ya kusura bakmayın biz karışmasak daha iyi olur falan dediler. Bize bir takım savunma şeyleri gönderip hemen geri çektiler. Mesela savunma füzeleri istedik, vermediler. Ve daha önce bu terörle mücadelenin belli aşamasında NATO üyesi ülkelerden ülkemize verilen, NATO gereği verilen bir takım silah ve mühimmatı kullanmamıza müsaade etmediler. Dolayısıyla maruz kalan bir ülkeden bence 15 Temmuz'un da sağladığı kararlılıkla, onun da bir milat olmasıyla geldiğimiz aşamada muhataplarımızı biliyoruz. Müttefiklik perdesi altında neler yaptıklarını, neler yapabileceklerini de biliyoruz. Onlara diyoruz ki oyunlarınızı biliyorum, sizi tanıyorum. Buna rağmen beraberiz. Biraz sizden korunmak için belki beraberiz. Ama ben NATO üyesiyim. Nasıl ki Finlandiya ve İsveç'e ot yoldurmuşsam, başka konularda da size ot yoldurmaya devam edeceğim. Çünkü bana ihtiyacınız var. Benim sizde çok olmasa da işte beraber gidiyoruz. Bence bu ve benzeri 15 Temmuz'la onun o tarihin milat olmasını gerektiren birçok gelişme yaşandı. Hı hı. Onun için Allah bir daha o günleri yaşatmasın, bir daha benzeri durumlara bizi düşürmesin.
2: İnşallah.
0: Ama elhamdülillah o gece Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu millet şahlandı ve silaha karşı, tanka, topa, tüfeğe, helikoptere, uçağa karşı çıplak elleriyle mücadele eden bu millet tıpkı İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi bağımsızlığını, milli iradesini tekrar kazandı ve

0: en güzel kazanımı da galiba şu. Bundan sonra Türkiye üzerine hesap yapmak durumunda olanlar galiba en az birkaç defa düşünmek durumunda kalacaklar.
1: Yani liderin faktörü bence sen de altını vurguladın çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan yani lider direnmezse sokakta
0: doğru.
1: Halk direnmiyor. Ne olursa olsun bu halkın demokratik özlemleri olmadığı anlamına gelmiyor elbette ama liderle gidiyorsunuz. Bugüne kadar yakın zamanda yaşanan o muhtıralarda darbelerde direnemediler
0: doğru.
1: Liderler. Dolayısıyla ahali de onunla birlikte hareket edemedi. Cüneyt Küsmez de bizimle. Cüneyt Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Cüneyt Hocam üniversitede akademisyen olarak görev yapıyorsunuz ama eski bir askersiniz. 15 evet. Temmuz'da da siz görevliydiniz. Daha öncesi bu FETÖ'nün gadirine uğramış isimlerden birisiniz. Dolayısıyla sizin 10. yılında 15 Temmuz'a bakışınızı değerlendirmenizi çok merak ediyorum. Türkiye nasıl bir aşama kat etti? Tehdit hala sürüyor mu?
2: Vallahi şimdi ben birkaç açıdan bakıyorum meseleye. Mesele diyorum ki mesele devam ediyor çünkü. Yani bir asker olmanın gerektirdiği bir meseleye güvenlik açısından bir evet. bakışım var. Bir de işte yeni akademisyen olduğumuz için meselenin teorik tarafının dan nasıl bir durum var bir de ona kafa yoruyoruz. Bir de her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşıyız.
1: Evet.
2: Gelecek nesillere çocuklarımıza nasıl bir ülke bırakacağız, nasıl bir durum içerisinde olacağız. O açıdan üç şeyle bakıyorum. Ama hepsinin özünde şu var Melih Bey. Bunu öncesi, esnası, sonrası diye bakmak lazım. Bu işin öncesi yaklaşık 50 yıllık bir hikaye.
1: 50 yıl.
2: Evet. Yani 1950'lerden itibaren bu Amerika'nın barış gönülleri diye komünizmle mücadele adı altında açtığı o yapılanmayı o günün nurculuk ifadesiyle kendini bulan bir grup üzerinden devşirdiği bir yapılanma. Çünkü o satıha çok kolaylıkla erişebiliyorlar. Bu 50 yılın yani nereye getiriyoruz bunu? 15 Temmuz 2016'ya kadar 50 yıllık. Bunun iki ayrı grubu var. 40 artı 10 olarak. Bir 40 yıllık dönem, bir 10 yıllık dönem. Bu 10 yıllık dönem 2016 Temmuz'a yakın olan dönem. Bunu da kara ve gri diye ayırıyorum ben. Bu 40 yıllık dönem kara. Kimse bunların ne maksadını biliyor, ne yaptıklarını biliyor. Normal bir vatandaş gibi, bir asker gibi, bir bürokrat gibi toplumun içerisinde bunlar yer alıyor. Son 10 yıl ama çok önemlidir. 2016'ya gelirken artık karadan griye doğru geçiyorlar. Yani yavaş yavaş
1: 2006'dan itibaren öyle
2: evet,
1: mi?
2: Evet yani çok net. Tabii bunu 2000'li yıllara da götürebilirsiniz ama o gri döneme geçişleri artık alenileştikleri cemaat adı verilen bir tanımlamayla toplum içerisinde kabul gördükleri hatta bu kabulün çok daha böyle önemli bir safhaya bürokraside silahlı kuvvetlerde de zaman zaman itibar gördüğü siyasette bir safhadır bu 10 yıllık. Bu safhanın griden beyaza yani artık deşifre oldukları tarihte esnası dediğim o 15 Temmuz 2016'dır. Bu safhaya kadar güçlerini artırdıkları ama her alanda çok muteber oldukları, toplumun çok önemli kesimleriyle artık içli dışlı oldukları, buna siyaset dahil, ticaret dahil her alanda ve dolayısıyla burada gücün zirvesine geldikten sonra da artık bir karar aşamasına geldikleri. Burada tabii artık o eski polemiklere falan girmek istemiyorum. Onlar bir de şunu söylüyorum. Bakın bu çok önemlidir. Biz bunun acısını çektiğimiz için bu 15 Temmuz 2016'dan önceki her bir durum her bir ferdin vicdanında ölene kadar taşıyacak bunu. Kim bunlarla beraber olduysa, kim bunlarla birlikte iş tuttuysa, kim bunlara hizmet ettiyse bunu birey olarak vicdanında taşıyacak. Yani ne söyledikleri, ne medyada konuştukları bunların hiçbirinin önemi yok. Dolayısıyla bu 15 Temmuz 2016 tarihi artık her şeyin alenen döküldüğü, saçıldığı bir tarih.
1: Yüzleşme tarihi.
2: Burası eylem alanı. Şimdi geriye bizim asıl uğraşacağımız nokta 15 Temmuz'dan sonra ne olacak? Ne yapacağız? Kaç yıl geçti? 10 yıl. Bu 10 yılda birey olarak ben ne yaptım? İçinde bulunduğum grubun içerisinde ben ne yaptım? Eğer bürokratsam ne yaptım? Askersem ne yaptım? Siyasetçiysem ne yaptım? Herkes bunu sorgulamak zorunda. Bunu sorgularken de şöyle üç önemli konu var. Herkes bu aşamadan geçmeli. Bu da işin akademisyen olarak bunun da tamamı.

0: Tamamlayayım burada. Mesele anlamayı anlamakla yetmiyor. Bakın her yıl biz bu yıl dönümleri kutluyoruz. Bu konu çok iyi anlaşıldı. Fakat kavranmadı. Sıkıntı bu. Yani anlamakla kavramak çok farklı bir şey. Bir şeyi anlarsınız, kavrayabilmeniz için de fiiliyata geçmeniz lazım. Peki kardeşim sen ne yapıyorsun? Sen örneğin Orman Genel Müdürlüğü'nde daire başkanısın. Değil mi? Bir bürokratsın burada. Sen şu anda ne yapıyorsun FETÖ'yle mücadele adında? Emniyetin veya Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmasını mı bekliyorsun? Yanımdaki kısım amiri, şube müdürü, FETÖ'cü mü diye hiç sen merak etmiyor musun? Ya sen yetkilisin, devletin bürokratısın. Bakan mesela. Bak bunları hiç çekinmeden konuşmamız lazım.
1: Tabii.
0: Devletin bakanısın sen. Bakanlığında mesela kimler var? Silahlı kuvvetlerde kışlada komutansın şu anda. Senin bölük komutanın, tabur komutanın mesela nedir durumu? Hiç merak ediyor musun? Bütün yükü emniyete mi attın? Yani emniyet soruşturmaları yapacak, ifadelerden, yeni delillerden. Ya burada işte FETÖ'cü varmış, gelip alacak. Görüyoruz zaten işte 70 kişi, 60 kişi falan. Bunu mu bekliyorsun? Beklememek lazım. Yani o, senin de bir şeyler katman lazım. Hı hı. Kavradıktan sonra mesele ne? Uygulamaya geçeceksin. İşte bu cesaret ister. Sen eğer bakansan, bir yerde bir kışlada komutansan veya bir şube müdürüysen, bunu benim dairemde, şubemde, kısımda şüphelendiğim insanlar var. Tahkikat yapacaksın kardeşim bak, idari tahkikat. Senin, ben Tunceli'de alay komutanıyken bu teşkilatta ilk tahkikatı yapan benim. Savcıyı falan beklemedim ben. Delilleri toplayabilmeniz için, tazeyken, sıcakken alabilmeniz için ilk önce idari olarak, komutan olarak tahkikatı yapman lazım. Sağdaki soldaki alay komutanları bekledi. Hala korku vardı bakın. Tahkikat yapsam mı yapmasam mı? Yapsam ne olur, yapmasam ne olur? Ben mesela topladım o delilleri, Tunceli'deki Cumhuriyet Savcısına teslim ettim. O dosyayla yürüdü savcı. Dolayısıyla bir de şurası çok önemli bakın. Bu örgütü anlamanın, ya biraz da bu, hani bencillik yapmayalım ama bu biraz zeka işidir. Bak bu adamlar aslında zeki değil. Hepsi de süprüntü adamlar. Kafaları çalışmaz ama bunları yönetenler bunları kodladığı için, bir akışın içinde devam ettiği için o akışı anlamanız lazım. Hı hı. Bu şöyle bakın, çok önemli burası. Bunları böyle dört gruba ayıracaksınız anlamak için. Bir, çekirdekten yetişenler, işte 10-12 yaşlarında bu çocukları alıyorlar, beyinlerini yıkıyorlar bir şekliyle, işte onlar tabiriyle irşat görüyorlar bunlar. Bu böyle bir grup var. İkinci bir grup var, bilerek ve isteyerek bunlara yardım edenler. Ama kendisi FETÖ'cü değil adam. Bunlarla iş tutmuş. Bak hala tutanlar var. Üçüncü grup sessiz kalanlar, korkaklar. Yani elini taşın altına koymayıp durumu biliyor ama uzaktan bakıyor. Bir de bu işe karşı çıkanlar. Dün de karşı çıkıyordum ben, bugün de karşı çıkıyorum. Şimdi bu dörtlü yapının içerisinde en tehlikeli olan hangi grup biliyor musunuz? Bilerek ve isteyerek yardım eden. Bunlar paçayı kaptırmışlar. Yani bugün 10 yılın içerisindeyiz. Hani kripto FETÖ'cüler falan diyoruz ya, bakın onlar bulunur. Kripto miripto bu ya, örgütün de işine geliyor aslında. Bak biz bunları konuştukça örgüt diyor ki kendi adına,
1: güç
0: ya
1: diyor
0: hala
1: kendisi.
0: Diyor kriptolarımız var bizim. Biz güçlüyüz diyor.
1: Evet.
0: Ama önemli olan bu işten kendini ayırmış gibi gösterip hala onlarla çalışanlar var. İşte bunları bulmak çok önemli. Daha detaylı
1: konuşacağız. Konuşuruz. Çok daha konuşacağımız var ama evet. Hocam kriptonun ötesinde şöyle bir şey yok mu? Siz yani anlamak ve idrak etmek, kavramak başka şey diyorsunuz. Bakıyorum Kenan, sen de görüyorsundur medyayı, sosyal medyayı çok yakından takip ediyorsun. Ya adam FETÖ'cü, onu referans gösteren, işte kendisini Atatürkçüyüm diyen, ki öyledir de öyleyim diyorsa öyledir adam, yani işte CHP'ye daha yakın falan filan. Ya bu adamlar var. Diyemiyoruz ki kardeşim sen, hani bak FETÖ hassasiyetin vardı öyle diyordun.
0: Evet.
1: Bu adam FETÖ'cü ne olacak? Ben şunu görüyorum üzüntüyle. Ben de 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde şunu görüyorum. Artık bazı kesimler için FETÖ tali bir problem haline dönüşmüş. İktidara vuruyor mu diyor. İktidara vurma potansiyeli var mı diyor. Ben aynısının PKK'ya karşı tavırlarında da gözlemlendiğini düşünüyorum. Bilmem ne işte John Snow bilmem ne adam, biliyorsun FETÖ'cü. Ya da yurt dışında yayın yapıyor. Sabah karşı

0: Yaşıyorum biriyle, Atatürkçü böyle CHP'li birisi, öğlen bunu dinledim diyor. Ya diyorum, bu adam FETÖ'cü, sen bilmiyor musun? Öyle de falan filan. Ya ben inanamıyorum buna. Dolayısıyla kriptoyu falan aramayı bırakın. Artık onlar kabul görmeye başlamış.
1: O da işin en kötü tarafı. Zor taraflarından bir tanesi de orası, evet. Yani, iktidarı yıkmak için yani FETÖ'cülerle işbirliği yapanlar.
0: Ne yazık ki referansta kabul ediyorlar. Şimdi Türkiye'nin çeşitli noktalarına bakacağız bu akşam. 10. yılında 15 Temmuz'da neler oluyor, neler bitiyor. Atagündüz Kurşun bizi Isparta'da bekliyor. Ata merhaba.
2: Merhaba Melih Altınok, iyi yayınlar diliyorum size ve konuklarımıza.
0: Ata kolay gelsin. Sen 15 Temmuz'da da sahadaydın, yayın yapıyordun. Şimdi 10. yılında yine sahadasın. Isparta'da durum nedir? Arkanda neler var? Neler oluyor?
3: Ruhunu 1 dolara satmış.
2: Hemen anlatalım Melih Altınok. Evet, Fethullahçı terör örgütünün üniformalı ve üniformasız teröristlerinin darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Acımız taze, anılarımız taze ama öfkemiz diri, kinimiz diri. Biz sabah saatlerinde Marmaris'teydik kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte. Çünkü Marmaris'te oldukça önemli. Malum FETÖ'cü hainler bir suikast tipi oluşturmuştu. Başkan Erdoğan ve ailesi Marmaris'teydi ve ona suikast girişimde bulunacaklardı ama başarılı olamadılar. Gün içerisinde oradaydık, yayınlar gerçekleştirdik. Gerçekten de aradan 10 yıl geçse de tüylerimiz diken diken oldu. Sebebi şu: mesela o suikast girişiminin gerçekleştirildiği konaklama tesisinde, konutta her şey yerli yerince duruyordu. Kelepçeler, mermi izleri, hatta iki polisimizin şehit edildiği nokta ve yine aynı zamanda da o Paşa Kod adlı terörist Zekeriya Kuzu'yla birlikte diğer FETÖ'cü teröristlerin etkisiz hale getirildiği, adeta fare gibi saklandıkları menfezi de görüntüledik. Oradan yayınlar gerçekleştirdik. Ayağımızın tozuyla da güller ve aynı zamanda da göller, gönüller diyarı Isparta'ya geldik. Tabii ki tüm Türkiye'de olduğu gibi 16 Temmuz gecesi de yine burada Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla, tıpkı Marmaris'ten çağrı yapmıştı malum Başkan Erdoğan, Isparta'da da on binlerce kişi sokaklara döküldü. 10 yıl aradan ardından tekrar burada vatandaşlar meydanlarda ve demokrasi nöbetinde. Tabii gün içerisinde Mevlüt-ü Şerifler okutuldu, Kur'an-ı Kerimler okundu, şehit aileleri ziyaret edildi, şehitlikler ziyaret edildi. Akşam saatlerinde de milli birlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katılımıyla, protokol üyelerinin de katılımıyla Isparta Valisi Abdullah Erim burada, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ama en önemlisi tabii ki o darbeye karşı duran vatandaşlar. Özellikle çocuklar gözlerimizi yaşarttı çünkü ellerinde balonlar vardı. Ay yıldızlı balonlarımız. Bununla da sınırlı kalmadı. O balonların üzerinde de 253 şehidimizin fotoğrafları vardı. Birazdan o balonlar da o şehitlerimizin anısına gökyüzüne bırakılacak. Kameraman arkadaşım Köksal Kılıç da işte o balonları gösteriyor. Binlerce kişi milli birlik yürüyüşüne katıldı Isparta'da, Güller Diyarı'nda. Şu dakika itibarıyla da Başkan Erdoğan'ın video mesajı dinleniyor, izleniyor vatandaşlar tarafından. Birazdan da Kur'an-ı Kerim tilaveti okunacak. Hemen öncesinde Isparta Belediyesi'ne bağlı Mehter takımı da bir gösteri gerçekleştirdi ve saatler 00:13'ü gösterene kadar, o selalar verileceğe kadar devam edecek buradaki etkinlikler günün önemine ve anlamına binaen. Ardından da sabaha kadar demokrasi nöbeti tutulacak. Takip ediyoruz. Yeni sıcak gelişmeleri oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Hatta kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Şimdi bir de Samsun'a gidelim. Mahmut Erdoğan bizi Samsun'da bekliyor. Orada da 15 Temmuz etkinlikleri var. Mahmut merhaba.
4: Korkmadım. Zekai Paşa'mı aradım.
5: İyi yayınlar diyelim sizlere ve konuklarınıza. 15 Temmuz hain darbe girişim üzerinden, evet, belki 10 yıl geçti. Bir ülkenin karanlığa götürülmek istendi. Bir iradenin karanlığın en dip noktasına götürmek istediği bir yerde irade ve zafer milletin bir temasıyla 10. yılda 15 Temmuz'u elbette ki meydanların kalbinden, dilinden göstereceğiz. Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun bir kalabalık ve yoğun bir şekilde 10 yıl geçmiş olmasına rağmen Samsun'daki tüm vatandaşlar, askeri, polisi, halkı ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda elbette ki yaptım ve 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştiği gibi yine burada bu meydanda yerlerini aldı. Az önce İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir video gösterildi.

0: Buradaki herkes gözyaşlarını tutamadı elbette. Ellerde Türk bayraklar, gözlerde o kararlılıkla birlikte 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde yine burada bu noktada ellerde bayraklarla birlikte o azimle, o şanla, o şerefle birlikte elbette ki bugün unutulmadı, unutturulmadı ve elbette ki unutturulmayacak. Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda tıpkı 10 yıl önce Başkan Erdoğan'ın vatandaşlarımızı, halkımızı meydanlara davet ediyoruz sözünün ardından yine buraya Cumhuriyet Meydanı'na gelen onlarca, yüzlerce, binlerce Samsunlu ilçelerden buraya geldiler. Yine burada o nöbetleri gerçekleştirmişlerdi. Yine işte 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde yine burada çocuklar, gençler, yaşlılar tıpkı bundan 10 yıl önce 15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçekleştirildiği gün nasıl meydanlara gelip o nöbetleri tutmak için buralara akın ettilerse yine aynı yerde, aynı noktada daha kalabalık, daha yoğun, daha kararlı bir şekilde burada olduklarının bilgisini paylaşalım. Bir taraftan gözler hem Ankara'da hem de İstanbul'da gerçekleştirilen törenlerde hem de bir taraftan da Samsun'da gerçekleştirilen törenler devam ediyor. Şiirler okunuyor, dualar ediliyor, Kur'an tilafetleri gerçekleştirildi. Eller elbette ki semada hem şehitlerimizi bir kez daha anıyor, onlara minnettarlığımızı ifade ediyor hem de gazilerimize elbette ki saygıyla, minnetle bir kez daha yad ediyoruz. 15 Temmuz'un 10. yılında Samsun'da vatandaşlarımız 10 yıl önce hangi kararlılıktalarsa aynı kararlılıkla burada vatana, milletlere bağlılığını bir kez daha gösteriyor diyelim ve sözü Samsun'dan, Cumhuriyet Meydanı'ndan tekrar size bırakalım.
1: Evet. Yasin Hocam, yurttan manzaralar her yerde.
2: Çok güzel. Ben 15 Temmuz'u birkaç yönüyle değerlendiriyorum. Bunlardan bir tanesi bir devrin sonu diyorum. Hangi devrin sonu? İşte bu milletin Türkiye'den değil dışarıdan yönetildiği devrin sonu. Darbeler devrinin sonu. Yasaklar devrinin sonu.
1: Yasin Hocam çok özür dilerim. Bir iletişim başkanı ki Burhanettin Duran konuşuyor değil mi?
3: Evet. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. Şunu söylemek lazım. 15 Temmuz bizim milletimiz için çok önemli bir kırılma noktasıydı. Geçmişte ortaya çıkan darbe girişimleri ne yazık ki başarılı olmuştu. Ancak bu defa milletimiz kendi seçtiği liderine sahip çıktı ve Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte meydanlara, havalimanlarına geldi ve bu büyük destan yazıldı. Bugünden geriye doğru baktığımızda da bu 10 yıl içerisinde Türkiye yüzyılı dediğimiz Türkiye'nin kalkınması, büyüklüğü, refahı üzerine olan o müthiş hamlenin de gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye'nin hem dışarıda hem içeride müthiş bir kalkınma hamlesi içerisine girdiğini görüyoruz. Bütün bunların hepsi 15 Temmuz'un 10. yılında hep beraber irade bizim, zafer bizim temasıyla kullandığımız ve gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz bir anma etkinliği oldu. Biliyorsunuz İletişim Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 15 Temmuz'un anma programlarının koordinasyonu bizim üzerimizde. Şu ana kadar 81 vilayetimizde anma çadırlarıyla, burada Kızılay'daki örneğiyle gördüğünüz üzere valiliklerimizle birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar halkımızdan, milletimizden çok büyük ilgi gördü. O geceyi tekrar yaşadık, şehitlerimizi andık, gazilerimize hürmetimizi gösterdik ve millet olarak bizim için o gecenin ne kadar önemli olduğunu kolektif hafızamızda tekrar hatırlamış olduk. Biliyorsunuz bu tür girişimler ve onlara karşı gösterilen destansı direnişlerin unutulmaması lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize aktarılması lazım ve her zaman Türkiye kendi bağımsızlığına ne kadar aşık olduğunu, vatan için, vatan sevgisi için canından nasıl vazgeçebileceğini, ne yiğitler yetiştirdiğini, ne kahraman insanlar yetiştirdiğini sürekli hatırlayabilecek ve bunu unutmayacak bir vesile olmuş oldu. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma, bütün bu çalışmalara katılan kurumlarımıza teşekkür ediyorum ve bize liderlik eden bugün başkentimizde, Millet Bahçesi'nde bize tekrar Türkiye'nin ufkunu, ileriye yönelik olarak neler yapması gerektiğini gösteren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.
4: Teşekkür ederiz efendim.
5: Efendim, bir soru daha alabilirim. İstanbul'daki etkinliklerden de kısaca bahseder misiniz?
3: Evet, iletişim

0: Başkanlığı olarak bu koordine ettiğimiz projelerin aslında tüm kurumlarımızın katılımıyla bugün itibariyle 22 bini aşkın proje olduğunu söylemek isterim. İstanbul'da da biliyorsunuz öncelikle Ayasofya'da 253 hatimle başladık. Şehitlerimizin aziz hatırası için bu hatimle başladığımız aktivitelerimiz daha sonra bisiklet turuyla, daha sonra yürüyüşle devam etti. Bu gece Boğaz'da drone gösterisiyle ve mapping gösterisiyle Galata'da ve Kız Kulesi'nde devam edeceğiz. Tabii bunlar 15 Temmuz destanını hatırlamak için yaptığımız çalışmaların bazıları. Bunun yanı sıra Türkiye içerisinde ve yurt dışında yapılan paneller, FETÖ ile mücadele çerçevesinde dünyaya anlattıklarımız ve bu çerçevede bütün üniversitelerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar toplumun her kesiminin sahip çıktığı bu 15 Temmuz 10. yılı aktiviteleri bütün gayretleriyle, bütün coşkusuyla devam etti ve yaklaşık 5 gündür bu çerçevede çok sayıda aktivite yapıldı. Ümit ediyorum ki kolektif hafızamızda gerçekten unutulmayacak bir 10. yıl anma töreni gerçekleşmiş oldu.
1: Yasin Hocam, kusura bakmayın, açıklamanızı bölmüştüm.
2: Yani birçok bakımdan bir devrin sonu olarak ifade ediyorum ama özet olarak şu söylenebilir. Mesela Türk siyasetine özgü bir şeydir iktidar olup muktedir olamama.
1: Evet.
2: Bu devride sona erdirdi. Artık milletin oy verdiği, iktidar yaptığı kişilerin muktedir olduğu dönem başladı. O devri de bitirmiş oldu. Bir de ilkler var 15 Temmuz'da. Bu ilklerden bir tanesi tabii bu hazırlanarak geldi. Biraz önce sizin anlattığınız gibi işte MİT saldırısı, MİT müsteşarını alma çabaları, ondan sonra 27 Nisan muhtırası vesaire hazırlanarak geldi. 15 Temmuz'da lider çağrı yaptı. Bu bir ilk. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir lider ben bu darbecilere karşı, üstelik de kanlı bir darbe, yani milletin üzerine ateş açılıyor, o ateş nasıl açılıyor birazdan tafsilatına gireriz, ona rağmen milleti meydanlara çağırdı. Lider ölümü de göze almıştı, bunu kendisi de beyan ediyor zaten. O günkü, o geceki daha doğrusu yaşandıklarımızdan biz de biliyoruz ölüm göze aldığını. Bu bir ilkti, milletin meydanlara çıkışı da bir ilkti. Ve yargı da bir ilki gerçekleştirdi. Bunu atlamamak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde her darbeyi tamamlayan unsur yargıdır. Eğer yargı darbecilerin talimatlarını yerine getirmemiş olsa, onların istedikleri kararları vermemiş olsa darbeler kendilerini tamamlayamazdı. Şöyle düşünün, mesela 28 Şubat sürecinde Anayasa Mahkemesi iktidar partisini kapatmasaydı, yani yargı darbeyi nasıl tamamlıyor onu anlatmak için bunu söylüyorum, 28 Şubat bu kadar başarılı olamazdı. Dolayısıyla yargı ne yaptı 15 Temmuz'da, bu da bir ilkti. Hemen 15 Temmuz gecesi darbeciler hakkında yakalama ve tutuklama kararları verdi. Dolayısıyla 15 Temmuz birçok bakım, yani bir devrin sonu olduğu gibi birçok bakımdan da ilkleri barındırıyor.
1: O yaptığınız vurgu çok önemli bence. Yargının darbeleri tamamlama unsuru, hatta akademinin de. 27 Mayıs'ta akademisyenler, onlar akademisyen falan değil bence, katil sürüsü hepsi, askeri idamları gerçekleştirmesi için teşvik eden unsurlar. Yargı da bunun içerisinde. Yani 27 Mayıs'ı yapan askerleri, idamları gerçekleştirmesi için teşvik edenler o dönemin akademisyenleri ve yargı unsurları. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bazen önüne geçiyor. Meslektaşlarımız için de aynısını söyleyeyim. 27 Nisan muhtırası verilirken bugün televizyonlara çıkan utanmadan demokratlık lafları edenler, Genelkurmay Başkanı utanıyor. Muhtıra vermeyecek misiniz diyorlar adama. Yani bunu açık açık bu sözle değil ama uyarmayacak mısınız diyorlar. Bunlardan birisi Murat Yetkin. Yani yaşıyorlar aramızda bu adamların hepsi.
2: Evet.
1: Emin Çöleşan. Bugün mecliste Cumhurbaşkanı'nın peşinde koşup bir kare fotoğraf almak için yırtınan adamlar 27 Nisan muhtırası verilirken Genelkurmay Başkanı'nı utandırıyorlar. Ya da 28 Şubat sürecinde. Yani bunların hiçbirisini de unutmamak gerekiyor. O yan unsurları da gözden kaçırmamak
2: Şunu
1: gerekiyor.
2: Şunu da ilave etmek lazım, buyur. Vaktimiz varsa. Yani vesayet odaklarının temizlenmesinin de başlangıcıdır 15 Temmuz. bu Anayasa Mahkemesi yani

0: En belirgin olanı Anayasa Mahkemesi biraz önce örnek verdiğim için hatırladım. Şimdi düşünün, yargı kararlarının, bütün mahkemelerin kararlarının en üstünde büyük harflerle Türk milleti adına yazar. Bu ne demektir? Yani yargı Türk milleti adına karar veriyor. Şimdi tenakuza bakın. Millet karar veriyor. Diyor ki işte beni X şahsı yönetecek. Ben bunu iktidara getiriyorum. Yargının tepesindeki mahkeme, Anayasa Mahkemesi diyor ki ben sizin iradenizin üzerine bir çarpı çekiyorum, bu partiyi kapatıyorum.
1: Evet.
0: Şimdi dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bizim karşımıza ne olarak çıkıyor? Vesayet kurumu, vesayet odağı olarak çıkıyor. Bu ne zaman yapıldı? 1960 darbesinden sonra. Bakın birkaç anayasa hükmü söyleyeyim. Yani şeye, ayrıntıya girip boğmadan. 1921 ve 24 anayasalarında hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Millet bu hakimiyeti temsilcileri eliyle kullanır. Temsilcileri eliyle. Sonra darbe oldu 1960'ta. Aynı hüküm şöyle. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Millet bu hakimiyeti yetkili organlar eliyle kullanır. Aracı yani hakimiyet kurdu. Milletten alındı, yetkili organlara verildi. Bu yetkili organlardan bir tanesi işte Anayasa Mahkemesi. O da gereğini yaptı. Yani vesayet kurumu olarak konuldu. Peki 15 Temmuz'dan sonra ya da Cumhurbaşkanımızın iktidarı döneminde ne yapıldı? Hı hı. Bu vesayet kurumuna, yani Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru getirilerek Özgürlükler Mahkemesi haline getirdi.
1: Önü açıldı. Bu arada hocam Kız Kulesi'nden görüntüler var. Lazer gösterisi de var. Evet Samet, bağlantı yapacağız mı, reklama mı gidiyoruz, ne yapıyoruz? Öyle mi? Diyarbakır'a gidiyoruz. Sinan Yılmaz bizi bekliyor. Sinan Yılmaz da Diyarbakır'daki 10. yıl etkinliklerini aktaracak bize.
2: Ve ayakta kalsın diye anadan, yardan,
3: Diyarbakır valinin önünde yapılan anma programında kamera arkadaşlarla beraber buradaki programı takip ediyoruz. Gün içerisinde bazı etkinlikler yapıldı. Sabah saatlerinde aslında anma etkinlikleri gerçekleşti. Diyarbakır'ın iki şehidi var. Biri polis memuruydu, biri de askerdi. Şehit polis memuru Halit Gülser mezarı başında alındıktan sonra askeri çobanın mezarı başında da anma etkinliği yapıldı ve çok sayıda vatandaş anma programına katılıyor. Burası Diyarbakır Valiliği'nin önündeki İnönü Caddesi. 7'den 70'e herkes bu alanı doldurdu. Kadınıyla, genciyle, çocuğuyla, yaşlısıyla çok sayıda kişi buradaki etkinliklere katılıyor. Diyarbakır'da milli birlik ve beraberlik mesajı verildiğini söyleyebiliriz. FETÖ hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Ancak şehitlerimiz unutulmadı, unutulmuyor. Anma programları gerçekleşiyor ve şu anda da Başkan Recep Erdoğan'ın Ankara'da yaptığı konuşmayı buradaki vatandaşlar dinlediğini söyleyebiliriz. Programa Diyarbakır Valisi biraz zorlu oldu. AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Suna Kepoğlu ile beraber askeri Erkan, vatandaşlar, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığını söyleyebiliriz. Bir hayli kalabalık var. Bir yandan da
2: kanlarıyla sulanmış bu vatan için, kurum, bu mübarek topraklar için kurum
3: müdürleri burada
2: can verme sırrına
3: bazı ürünler, milli değerli silahlar burada katıldığını söyleyebiliriz. Gerçekten büyük bir kalabalık var. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi protesto ediliyor ve vatandaşlar, gençler, çocuklar ellerindeki Türk bayraklarıyla bir yandan birlik ve beraberlik mesajı veriyorlar. Bir yandan da teröre karşı dik duruyorlar. Dediğimiz gibi büyük bir katılım var.
2: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin
3: katılımın olduğunu söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım Muhammed Enes şu anda ekranlar taşıyor. Buradaki program saat 20 itibariyle başladı. Kur'an-ı Kerim planıyla başlayan o program konuşmalar da devam etti. Diyarbakır Valisi konuştu. AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri söz aldı ve şu anda da Başkan Recep Erdoğan'ın Ankara'da yaptığı konuşmayı vatandaşlar burada izlediğini söyleyebiliriz. Ve buradaki program saatlerine kadar devam edecek. 10 yıl önce olduğu gibi bugün de Diyarbakır halkı şu anda meydanda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla beraber hatırlarsanız o gün tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır halkı da sokaktaydı. Bugün de sokakta. Bir yandan da engelli vatandaşları da heykellere taşıyoruz. Bakın onlar da burada yerlerini aldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı
2: veriyorlar. Hiçbir gücün duramayacağını cihana aldınız.
1: Evet, Kız Kulesi'nde de 15 Temmuz şehitlerinin resimleri vatandaşlara gösteriliyor, yansıtılıyor. Bu görüntüler var Boğaz'dan. Reklamlara gideceğiz.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ödemeler dengesi verileri açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre Mayıs ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon doları açık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 626 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 340 milyon dolar olarak gerçekleşti. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Hastaneden bebek çalmaya kalktı. Fark edilmeseydi bir anne babanın canını yakacaktı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yeni doğan servisine giren hemşire üniformalı bir kadın küvezdeki bir bebeği yoğun bakıma götürüyorum diyerek kucağına aldı. Durumu fark eden servisteki personelin müdahalesi üzerine sahte hemşire bebeği bırakarak kaçmaya başladı. Hastane çalışanları peşinden koştu ancak yakalamaları mümkün olmadı. Polisin güvenlik kameraları kayıtlarından tespit ettiği bebek hırsızının yakalanması ise uzun sürmedi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: İsrail saldırılarıyla yerle bir olan Gazze'de enkaz arasından yükselen anlamlı bir mesaj dünyaya ulaştı. Savaşın izlerini taşıyan Neseirat mülteci kampında yıkılmış bir binanın duvarına 15 Temmuz destanının sembol ismi Şehit Assubay Ömer Halis Demir'in portresi işlendi. Gazze'li genç ressamların fırçasından çıkan Halis Demir portresi, cesaretin, fedakarlığın ve zor zamanlardaki dayanışmanın simgesi oldu. Hain darbe girişiminde Türkiye'nin geleceği için canını ortaya koyan Halis Demir'in kahramanlığı binlerce kilometre uzakta yeniden hatırlandı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Tedbirsizlik iki genç işçiyi hayattan kopardı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın dış cephesini boyayan 18 yaşındaki Muhammed Mustafa Toruntay'la 19 yaşındaki Muhammed Kızılkan asma iskelenin halatının kopması sonucu 5. kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan iki genç işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen ikisi de hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Başlatılan soruşturmada Toruntay ve Kızılkan'ın iskele üzerinde hiçbir iş güvenliği tedbiri olmadan çalıştığı belirlendi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: 15 Temmuz'un vatan toprağında yükselen direnişin sarsılmaz bir cesaretin adı olduğunu ifade etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
5: 15 Temmuz vatan toprağında yükselen direnişin sarsılmaz bir cesaretin adıdır. O gece karanlığa karşı yürekleriyle ışık olan kahramanlarımız, millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri oldu.
4: Paylaşımında "Zafer bizim" etiketi de yer alan Erdoğan, 15 Temmuz'un milletin hafızasında daima yaşayacağının altını çizdi.
5: Demokrasimiz uğruna verilen bu büyük mücadele ve gösterilen fedakarlık milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır. 15 Temmuz destanını yazan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum.

0: Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Sapanca Gölü'nün dibinde merak uyandıran bir görüntü kaydedildi. Dalgıçlar göl tabanında oluşan pamuksu yapıyı sualtı kamerasıyla görüntüledi. Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nde Korsan Dalgıçlar Derneği üyeleri suya düşen bir drone'u ararken göl tabanında pamuksu bir oluşumla karşılaştı. O anları kayda alan ekip durumu yetkililere bildirdi. Harekete geçen ekipler göl tabanındaki pamuksu yapıdan numuneler aldı. Alınan örnekler detaylı inceleme için laboratuvara gönderildi. Dalgıçlar havaların ısınmasıyla bu tür oluşumların normal karşılandığını ancak artışın göldeki ekosistemi tehdit edebileceğini belirtti. Pamuksu oluşumun nedeni laboratuvar incelemesinin ardından netlik kazanacak.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Kayıp ihbarından vahşet çıktı. Kırıkkale'nin Çelebi ilçesi Karaağaç köyünde babası Yusuf Ayan'dan haber alamadığını ileri süren 25 yaşındaki genç jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri köy ve çevresinde 55 yaşındaki Yusuf Ayan'ı bulabilmek için seferber oldu. Babasının kayıp olduğunu iddia eden gencin çelişkili ifadeleri de jandarmanın dikkatinden kaçmadı. Yusuf Ayan'ın oğluyla birlikte yaşadığı evin çevresinde yoğunlaşan aramalarda gerçek ortaya çıktı. Ayan'ın cansız bedeni evin yakınındaki bir tuvalette parçalanmış halde bulundu. Vahşi cinayetin baş şüphelisi olarak oğlu ve kendisine yardım ettiği ileri sürülen iki kişi gözaltına alındı. Bir kişi ise aranıyor. Yusuf Ayan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Almanya'dan memleketleri Kayseri'ye gelmek için yola çıktılar. Yolculuk faciayla sona erdi. Ortalık savaş alanına döndü. Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza Kayseri Kırşehir Karayolu Türkeli Beldesi Topaklı Mahallesi girişinde meydana geldi. Ahmet Erten'in kullandığı yabancı plakalı otomobil seyir halindeyken önce orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attıktan sonra yol kenarında durabildi. Kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Fadime Ana Erten, Orhan Erten ile Boran Erten olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Erten ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan ailenin Almanya'nın Köln şehrinden memleketleri Kayseri'ye ulaşmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.

0: Haber Radyo.
1: Evet, Sebep Sonuç devam ediyor. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünü konuşuyoruz. Yurttan bağlantılarımız da var. Samet, nereye gidiyoruz şimdi? Adana'ya. Hemen Adana'ya bakalım. Adana'da 10. yıl etkinliklerinde neler var? Halil İbrahim Uğur bizi bekliyor.
2: Beni Altınok, bizler şu anda Adana'da istasyon meydanındayız. Zira darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yine Adanalılar tıpkı 10 yıl önce olduğu gibi ellerinde bayraklarla, dillerinde dua ve tekbirlerle bu alana gelmişlerdi ve bizler de ekranlara taşımıştık. İşte milli iradeye sahip çıkan illerden bir tanesi de Adana'ydı ve Adana'da işte darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ve Adanalılar tıpkı o ilk günde olduğu gibi yine meydandalar ve yine milli iradeye sahip çıkıyorlar. Yine millet iradesinin aşılamayacağını bir kez daha hainlere karşı haykırmak üzere buradalar. Demokrasi nöbetine devam ediyorlar. Tabii ki program şu anda devam ediyor. Bir taraftan da Adanalı şehitler bir kez daha burada dualarla anılmaya devam ediyor. Tabii ki tüm Türkiye'nin acısı Ahmet ve Mehmet Oruç, ikiz şehit polis memurları. İşte onlar da yine burada bu noktada yine anılmaya devam ediyor dualarla birlikte. Diğer bir isim Yunus Uğur, Zeynep Sağır, Halit Mine Yaşar, Aytekin Kuru ve Sevda Güngör. Onlar şu anda işte bir taraftan biyografileri okunuyor, bir taraftan da burada yine yapmış oldukları çalışmalarla ilgili o günkü vermiş oldukları kahramanlık mücadelesiyle yine burada Adanlılar tarafından, hemşehriler tarafından bir kez daha yad ediliyor. Tabii ki şu anda bu noktada devlet ve millet yine tıpkı 10 yıl önce olduğu gibi yine el ele verdiler ve şu anda burada yine o hainlere karşı tek yürek, tek bilek olmak üzere burada buluştular ve bir kez daha buradan darbecilere karşı milli iradenin daha güçlü olduğunu hatırlatıyorlar diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bakalım. Melih Altınok.
1: Teşekkür ederiz. Bir de Ankara'ya bakalım. Ankara'da da yoğun etkinlikler var. Burcu biz bekliyor.
3: Melih Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Bahçesi'nde yapmış olduğu 15 Temmuz programının ardından yüzlerce vatandaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yürüyor. Şu anda aslında o harika görüntüleri de hemen ekranlara getirmek istiyoruz. Bu noktada vatandaşlar Mehter Marşı eşliğiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yürüyor. Ellerinde bayraklarla, dillerinde dualarla birlikte bu noktada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket ediyorlar. Oldukça yoğun bir kalabalık olduğunu ifade etmekte fayda var. Bizim bulunduğumuz bu yol Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yolu ve her iki çift yolunda aslında ulaşıma kapatıldığını söyleyelim. Bu noktada yoğun katılımla birlikte vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla birlikte, verdiği mesajlarla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket ediyor. Tarihler 15 Temmuz 2026'yı gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık gecelerinden biri yaşandı. Devletin kılcal damarlarına kadar işleyen Fethullahçı terör örgütü kanlı bir girişimde bulundu elbette. Akşam saatleriydi, İstanbul'da köprüler bombalandı ve Ankara'da bu noktada en önemli illerden biriydi. Özellikle özel polis harekatı da aslında bu noktada en önemli yerlerden biriydi. Özel Harekat Polis Başkanlığı'na da aslında ilk bomba atılmıştı. Bu noktada Ankara'nın çok çok önemli olduğunu söyleyelim. O gün de yine vatandaşlar sokaktaydı. Ellerinde bayraklarla, dillerinde dualarla 15 Temmuz hain darbe gecesinde de sokaktalardı ve demokrasiye sahip çıktılar. Yine aynı şekilde bugün 10. yılında da 15 Temmuz'un vatandaşlar sokakta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmayla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket ediyorlar. Aslında yine 15 Temmuz gecesinde yaşandığı gün gibi diyebiliriz. Çünkü yine vermek istedikleri mesajlar bu noktada çok net. Hem demokrasiye hem de millete sahip çıkıyorlar, vatanına sahip çıkıyorlar. Onlarca kalabalığın, yüzlerce kalabalığın bu noktada olduğunu ifade etmekte fayda var. Ellerinde pankartlar var. O gece bir millet destan yazdı pankartları var. Şu anda ellerinde, dillerinde tekbirle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket ediyorlar. Hemen aslında pankartlar bakmak istiyorum yine. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüyle ellerindeki pankartla birlikte gidiyorlar. Dillerinde dualar var, tebrikler var. Aradan geçen 10 yıla rağmen o gece verilen mücadele hafızalardaki yerini ilk günkü gibi koruyor. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen programa, düzenlenen etkinliklere başkent Ankara'da da devam ediyor. Bu noktada çok çok yoğun bir katılım olduğunu ifade edelim. Özellikle Mehter Marşı burada dikkat çekiyor. Çoluk çocuk, aslında kadın erkek, yaşlılar hep birlikte bu noktada Mehter Marşı eşliğinde Cumhurbaşkanlığı silüeti doğru hareket ediyor. Hasan Can Türkeş'te şu anda o görüntüleri ekranlarınıza getiriyor. Bu noktada yine ifade ettiğimiz gibi aslında verilmek istenen mesaj o kadar net ki ilk gün olduğu gibi o hain darbe girişiminin yaşandığı gece gibi vatandaşlar yine demokrasiye sahip çıkıyorlar. Özellikle tabii Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşlar sokağa inmişti o gece. Yine bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Bahçesi'ndeki yaptığı konuşmanın ardından

0: vatandaşlar Mehter Marşı eşliğinde yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ise onları çadırlar bekliyor ve sabaha kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buradaki vatandaşlar nöbet tutacak. Amacı hiç şüphesiz yine o hain darbe girişiminin yaşandığı gecede nasıl demokrasiye sahip çıktılarsa, vatana sahip çıktılarsa yine sabaha kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çadırlarda bekleyip demokrasiye, vatana, millete sahip çıktıklarını ifade edecekler. Gece yarısında camilerde yükselecek selalarla 15 Temmuz gecesi bir kez daha hatırlanacak. Verilen ortak mesaj ise ifade ettiğimiz gibi oldukça net. Milli iradeye uzanan hiçbir el amacına ulaşılmayacak ve FETÖ'yle mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürülebileceği de vurgulanıyor. 15 Temmuz'un 10. yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Bahçesi'nde yapmış olduğu anma programının ardından yüzlerce vatandaşın bu noktada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket ettiğini ifade etti. Mehter Marşı eşliğinde hareket ediyorlar. Özellikle ellerinde bayrakları, dillerinde de tepkiyle birlikte oldukça yoğun bir kalabalıkla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket ediyoruz demeye sözü şimdi tekrar size bırakalım.
1: Evet. Bir de Erzurum'a gidelim. Yüksel Akalan bizi bekliyor. Erzurum'da etkinlikler ne alemde, Yüksel'den dinleyelim.
2: Evet, yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Dadaşlar Diyarı Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbetleri tutulmaya devam ediyor. Oldukça kalabalık ve yoğun bir katılımın olduğunu söyleyebilirim. Tabii program öncelikle 15 Temmuz'da hain darbe girişimi esnasında bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye sokaklara akın eden ve şehadet şerbetini içen şehitlerimiz için Kur'an tilavetiyle başladı. Ardından tabii şehitlerimiz için dualar yapıldı ve an itibariyle de 15 Temmuz halkın direnişi zaferinin 10. yıl dönümünde Mehteran takımı gösterisini sunuyor. Ellerinde Türk bayrakları, dillerinde dualarla yine yüzlerce Nenatu'nun torunu meydanlarda tıpkı 10 yıl önce olduğu gibi yine Cumhuriyet Caddesi'nde Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbeti tutuluyor. Şu an itibariyle de kameraman arkadaşım reklamlarınıza getiriyor. Mehteran takımının gösterisiyle birlikte tabii 15 Temmuz halkın direnişi zaferinin yıl dönümünde an itibariyle de yine coşku had safhada tabii 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti ancak acılarımız hala taze, gururumuz da hala taze. Çünkü o gün irade bizim, zafer bizim diyen binlerce kişi bugün yine Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca kişi yine demokrasi nöbetini birlikte tutuyor. Birlik ve beraberlik içerisinde ellerde Türk bayraklarıyla birlikte yine sokaklarda, meydanlarda diyebiliriz. Tabii bir telefon ile aziz milletimiz 10 yıl önce istiklal ve demokrasi mücadelesinde günlerce, haftalarca meydanlarda nöbet tutmuştu. Bugün de yine meydanlar tıklım tıklım dolu diyebiliriz. Yerden gökten o hainler ölüm saçarken nice canlar şehit düştü bayrak açarken. Ancak demokrasi çiğnenmesin diye bir daha kimi tanka kafa tuttu, kimi silah ve bugün itibariyle de aslında o zaferin üzerinden 10 yıl geçti ve tüm Türkiye'de olduğu gibi, yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Dadaşlar Diyarı Erzurum'da da Nenatu'nun torunları 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü nöbetinde bir araya geldi. Çeşitli etkinliklerle hem anma törenleri düzenleniyor hem de zaferin yıl dönümü kutluyor diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım. Veli Altun.
1: Kenan, o gece eski binadaydık.
3: Evet.
1: Değil mi? Turkuaz Medya bu binasına taşınmamıştı. Ne olup bitti? Onları bir anlatalım mı biraz?
3: Tabii ki.
1: Ne yaşandı? Dakika dakika. Önce hedefleri televizyon kanalları oluyor darbecilerin de olarak.
3: İlk başta şunu ifade etmemiz lazım Melih abi. Yani az önce bahsettiğiniz medya desteği olmasa darbe başarılı olamazdı.
1: Evet.
3: Yani Türkiye'nin tarihine bakıldığında 27 Mayıs'ta başbakan ve bakanlar idam edildi. O dönemde hatırlayalım.
1: Radyo önemliydi. Hemen radyo binası ile geçirdim.
3: Radyo binasına geçtiler. Ve Adnan Menderes ve dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 12 uçak dolusu altın mücevheratla kaçacağı yalanını Milli Birlik Komitesi gazetelerde yayınlattı. Ve unutmayalım, dönemin Akşam Gazetesi'nde cesetler yem makinalarına kıyılıp toz haline getirilmiş öğrencilerin cesetleri. Bu yalanlarla 27 Mayıs yaptılar. 28 Şubat'ta az önce ifade ettiniz, hala gazetecilik yapıyor Murat Yetkinler. Eşi başörtülü

0: olduğu gerekçesiyle AK Parti'nin adayının Cumhurbaşkanı olmaması için dönemin Genelkurmay Başkanı'na Yaşar Büyükanıt'a sordular, alkışladılar.
1: Yaşar Büyükanıt utanıyor ya, yapmayın diyor. Yani Emin siz askersiniz diyemiyor onlara da. Cevap geçiştiriyor adam, onu net bir şekilde söyleyelim. Yani
0: Tabii.
1: Daha geride duruyor.
0: Ya Genelkurmay Başkanı'nda briefing kaldılar. Ve Sabah Gazetesi'nin baş yazarı Mehmet Barlas, Allah rahmet eylesin, o briefinge gitmedi. Darbeye karşı çıktı 28 Şubat'ta. Ya yani darbecilerden talimat aldılar, manşet attılar. Ertuğrul Özkökleri, işte Derya Sazakları, Beykoz Konakları'nda Acar Kentler'de oturuyorlar. Nasıl oturdukları belli değil. Yani bu kişiler darbeye açık destek verdiler. Ve biz FETÖ tehlikesini Turkuaz Medya Türk basınında ilk defa kamuoyuna duyurdu. Hatırlayalım, Gezi kalkışması oldu. Ağaç değil dedik. Mesele ağaç değil. FETÖ'nün polisleri ve yargıçları bir darbe girişiminde bulunuyor. 17-25 yargı darbe girişimine bakalım. Cumhurbaşkanımız, başbakandı, bakanlar, MİT müsteşarı hedef alındı. Sahte ses kayıtları üzerinden hükümet hedef alındı. O gün Sabah gazetesi bunun yargı darbe girişimi olduğunu, kaset olmadı, dosya verelim başlığıyla verdi. Doğan grubu, Habertürk televizyonu, Habertürk TV o gün 17-25 Aralık darbe girişimine açıktan destek verdi. İlk kırılma yargı darbe girişimleri tarihinde Turkuaz Medya'nın ayrılarak FETÖ'nün 17-25 darbe girişimine karşı çıktı ve 15 Temmuz'a kadar FETÖ'nün tehlikesini manşetleriyle, televizyon yayınlarıyla kamuoyuna duyurdu.
1: Doğan Medya'nın hocam interneti, şuyu buyu, dönemin Hürriyet Gazetesi'nden bahsediyorum. Cumhurbaşkanı'nın sözlerini çarpıtan FETÖ'cülerle dolmuş tabii, bir yayın kuruluydu.
0: Şimdi, ses kayıtlarını yayınladılar.
1: Evet, şimdi fazla bir şeyler söylemek istemiyorum tabii, o gruplar
0: Haber
1: hakkında
0: Türk
1: ama.
0: Televizyonu
1: yani mesela, o günde dahil 15 Temmuz süreci yaşanırken de durum farklı değildi. Bunun da altını çizeceğim.
0: 17-25,
1: şimdi bunu rekabete yönelik sözler olarak algılarlar ama öyle algılamasınlar.
0: 17-25 Aralık darbe girişiminde bir kırılma yaşandı. Turkuaz Medya grubu seçilmiş iktidarın yanında yer aldı ve öncülük yaptı. Ve Fethullahçı terör örgütünün hain bir örgüt olduğunu, kanlı bir örgüt olduğunu belgeleriyle yayınladı. Ve biz 15 Temmuz'a kadar şunu duyduk. Ya siz çok fazla abartıyorsunuz. Çok üstüne gitmiyor musunuz? Bunlar hizmet yapıyorlar. Türkçe olimpiyatları yapıyorlar. Hayır dedik. Bu darbe girişimi dedik. Ve 15 Temmuz gecesi Melih abi siz buradaydınız. Bakın ekranda. A Haber stüdyosundaydınız Beşiktaş'ta. Sabah gazetesinde ATV Sabah gazetesinin bulunduğu binada Turkuaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Serhat Albayrak vardı. Sayın Metin Yüksel Sabah gazetesi Genel Yayın Yönetmeni vardı. Abdülhalük Çimen A Haber Genel Müdürü buradaydı. Yani tüm yöneticiler buradaydı. A Haber televizyonu işgal edilmek istendi. Sabah gazetesi işgal edilmek istendi. Bunlar iddianamelere yansıdı. Kurşunlandık o gece. Yani kurşunlandık. Sabah gazetesi Balmumcu binası.
1: Gelebilirsin ATV, Kenancığım biraz daha gelirsin.
0: ATV ve Sabah gazetesinin bulunduğu bina kurşunlandı. Ve A Haber'i işgal etmek için darbeciler 66. Topçu, hemen bakayım, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı'ndan askerler çıkardılar. İki birlik çıktı. Ve vatandaşlar bizi korumak için, yani seçilmiş hükümeti, A Haber televizyonu, Sabah'ı kurtarmak için Beşiktaş'a akın ettiler. Sermet Asmaz 44 yaşında seramik ustası şehit oldu. Yani o gece Sabah gazetesi kurşunlandı. O gece A Haber televizyonu işgal edilmek istendi. Şehidimiz var. Sermet Asmaz şehit oldu. Yani 15 Temmuz darbe girişiminde Turkuaz Medya'nın şehidi var. Vatandaşımız bizi korumak için meydanlara çıktı. Evet. Şehidimiz var, iddianamelere yansıdı. Ve bu darbeci alçakların A Haber televizyonu, ATV işgaline yönelik kan duran ifadeleri var. Yani neden? Bizden rahatsızlardı. Fethullahçı terör örgütünün eylemlerini, Gezi kalkışmasından 2012'den 2016 yılına kadar tek merkez medyada tek yayın grubu olarak biz işledik ve haklı çıktık ve o gün işte Cennet Yiğit'in babası Sermet Asbas'ın ağabeyi Sabah olmasaydı biz yalana boğulurduk. Bu darbeciler istediklerini gerçekleştirirdi. İyi ki Sabah gazetesi var. İyi ki ATV var. İyi ki A Haber televizyonu var.

0: Var. Gene çıkıyor ara sıra böyle sesler.
1: Tabii. Yani tabii yine 15 Temmuz'dan çıkıyor. Sadece bakın 2 ay önce biz niye uzlaşmıyoruz, demiri soğutalım, bilmem ne yapalım şeyleri çıkıyordu. Çok ilginç. Tabii 15 Temmuz'dan sonra bütün tavırlar değişti. Yani darbeciler geri püskürtülünce bazı televizyon kanallarını az önce söylüyorum. Yani akıl sır erdiremediğimiz yayınlar yapılıyordu. Onlar bile döndüler. FETÖ karşıtı oldular bu 10 yıl içerisinde. Yani. İyidir yani geri dönmesinler ama bugün dönüp baktığımızda tekrar aynı refleksleri gösterme işaretleri nasıl, veriyorlar.
2: Yasin Bey ifade etti, ikinci baro başkanımız Yasin Şamlı. Darbe girişimlerinde halk Menderes ve bakanların ölümüne, idamına sessiz kaldı. 28 Şubat'ta Necmettin Erbakan'ın iktidardan düşürülmesine sessiz kaldı. 12 Eylül'de siyasi parti genel başkanlarının cezaevine gönderilmesine sessiz kaldı ama ya medyada etkili oldu. Turkuaz medyada bu süreçte çok etkili oldu. Vatandaşlar ilk kez seçilmiş iktidara destek verdi. Erdoğan'ın çağrısına AK Parti'de CHP'lisi, HDP'lisi, MHP'lisi tüm siyasi partilerden vatandaşlar sokaklara çıktı ve Cumhurbaşkanımızın Anadolu Ajansı ve TRT tarafından yayınlanmayan görüntüsünü A Haber Televizyonu Banuel Türk kamuoyuna duyurdu. Daha sonra Cumhurbaşkanımız bağlandı ve 1. Ordu Komutanı, 2. Ordu Komutanı, 3. Ordu Komutanı A Haber'e bağlanarak, düşünsenize siz, iki tane kritik nokta var. Ankara ve İstanbul, toplam 253 şehidin ikisi Marmaris'te, 251'i İstanbul ve Ankara'daydı. 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar A Haber'e bağlandı ve darbenin kırılma noktasıdır. 1. Ordu'nun darbeye karşı olduğunu 1. Ordu Komutanı olarak kamuoyuna duyurdu. Evet. Ve A Haber'deki bu çağrının ardından darbeciler İstanbul'da yenildi. Daha sonra komutanlar A Haber'e bağlandı ve darbeciler başarısız olduklarını, komutanların seçilmiş hükümetin yanında olduklarını A Haber'den öğrendi.
1: Yani, şimdi kurum, bizim kurum, fazla şahıslar öne çıkmasın, kurum öne çıksın diye burada görev yapan o insanların en fazla reklamı yapılmıyor. Anlatabiliyor muyum? Daha açık söyleyeyim. Dolayısıyla o gece ne olduğuna dair soru işaretlerinde başka taraflardan isimler öne çıkarılıyor. Hakkı yeniyor insanların. Bu biraz bir olgunlukta, hani kurum önde olsun diye, bu reklam olarak algılanmasın diye yapılmıyor. Çünkü insanın kendini anlatması da çok zor, yaptığı, ettiği işi elbette. Ama A Haber'in bu noktada büyük hakkı yenmiştir. Tabii. Bunda da herkesin sorumluluğu vardır.
2: Kesinlikle. Yani
1: yani bunun bir payı iade edilsin diye demiyorum. Yarın bir gün zor günler olduğunda tekrar başvurulacak odakların hakkı teslim edilmiyor.
2: Kesinlikle yani.
1: Bu büyük Fethullahçı, problem budur.
2: Fethullahçı terör örgütü darbe girişiminde başarılı olmamışsa 2013'te 17-25 Aralık darbe girişiminde Turkuaz Medya Grubu'nun bunun yargı darbe girişimi olduğunu kamuoyuna duyurmasıyla öğrenmiştir. Bir kırılma yaşanmıştır. O dönemin Hürriyet Gazetesi'ne, CNN, Habertürk Televizyonu'na, Habertürk Gazetesi'ne bakın. Yasa dışı ses kayıtları manşetlere taşındı. Ve FETÖ'nün propagandası yapıldı. Kim ayrıldı? Sabah Gazetesi ayrıldı, A Haber, ATV ayrıldı. Bu darbe girişimidir dedi ve Fethullahçı terör örgütü ilk kez merkez medyada dershaneler süreciyle beraber Turkuaz'ın hedef olduğunu biliyordu ve o gece Turkuaz'ı sustururlarsa, Sabah Gazetesi'ni, A Haber'i sustururlarsa başarılı olacaklarını düşündüler. İki birlik A Haber televizyonu yayınını kesmek için geliyorlar. Yanlışlıkla Dijitürk binasına gidiyorlar. İşte
1: hatırlıyoruz değil mi? Arka binadan giriyorlar. Bizim binamız bir üniversiteyle iç içeydi Ekrem abi, hatırlıyorsun. Arkadan geliyorlar askerler ve üniversite tarafından giriyorlar. Orada da işçilerin hiç işi bitmezdi o toprak binada. O binanın hiç inşaatı bitmezdi. Soruyorlar.
3: Her işte bir hayır
1: değil
3: var.
1: Mi? Hayır, her işte bir hayır varmış. Biz hep yakınırdık, bu inşaat bitmiyor diye. İşçiler de bizi koruma maksadıyla değil. Biz içeride duruyoruz, yayın yapıyoruz ama ya diyorlar inşaat var, burası üniversite.
3: Evet.
1: O TürkSat'ın binasının evet. arkasından çıkıyorlar. Yani şimdi o geceye dair anılar böyle fazla ayrıntılı anlatılmadı evet. Kenan.
2: Melih abi ben hatırlıyorum yani size. Yani 15 Temmuz'da neler yaşandı diye Sabah Gazetesi'nden görüş
1: şeyler yapıyorduk işte burada çocuklar
2: görüş
1: çalışıyor.
2: Aldığımızda Cemil Barlas'la hatırlıyorum.
1: Cemil de vardı tabii. Cem Küçük vardı.
2: Silahımızı aldık, stüdyoya geldik, çatışmaya geldik demiştiniz, hatırlıyorum.
1: Erem Şentürk vardı
2: evet,
1: tabii ki.
2: Evet yani tarihi, yani o dakikalarda gazetecilerin tavır alması, yani siz darbe girişimi gerçekleşse stüdyoda sizi belki Allah korusun canlı olarak şehit edeceklerdi, öldürmeye geliyorlardı ve Yani o darbeci askerlerin A Haber işgal iddianamesinde, Türk Gaz Medya işgal iddianamesindeki ifadeleri çok

0: korkunç. Planlamışlar, hareket etmişler saat 12'de A Haber'i basmak için geliyorlar. Evet. Askerlerin ifadeleri var ve bu kişiler müebbet hapis cezası aldı. Bu işgal planını yürüten Menderes Sema yurt dışına kaçtı. Ve bunlar yargının konusu oldu. Birçok sanık, FETÖ'cü sanık Turkuaz Medya işgal planında ağırlaştırılmış müebbet cezaları aldı. Yani hakkını inanın, yani darbe girişiminde FETÖ'nün başarısız olmasında en büyük etki bence Turkuaz Medya Grubu'nun yayını.
1: Çamur atmaya da onun üzerinden çalıştılar. Cumhurbaşkanının yayını verilmiyor. Ya burası A Haber ya. Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Marmaris'te konuşurken yanında Anadolu Ajansı ve TRT var. Ve o iki ajansa izin verilmiş, iki televizyona. Yani devletin resmi televizyonu, devletin resmi ajansı. Görüntü gelir gelmez zaten
0: İlk
1: burada.
0: İlk yayınlayan A Haber televizyonu.
1: Biz yayınladık ve meclisten yayını yaptık. Bir de her şeyi bırak Kenan. Bir de altını çizerek söylüyorum. Yani A Haber'den, Sabah gazetesinden bahsediyoruz. Sürekli Cumhurbaşkanı'nın yayınını veriyorsunuz diyen adamlar o güne gelip Cumhurbaşkanı'nın yayınını mı vermiyorsunuz demeye başladılar. Buradaki bu kötü niyetin ötesinde alçaklık başka bu. Bir. Alçaklık. Bu sabotaj. Tabii ben sana sabotaj. Söylüyorum.
2: Ya işte bak, bahsettiğim benim o biraz önce. İşte bu, onu vermeyen adamları bulacaksın. Onlar şu anda bu görevde falan olmamalı. Birilerinin koltuğunun altına sığınmamalı. Bak bunlar kilit işler.
3: Doğru söylüyorsunuz hocam.
2: Bunlar görev başında olmamalı. Sizi bilerek yayına çıkarmıyorlar. Onun altındaki sebebi bulmak lazım. Aslında o, eğer Turkuaz Medya davası muhtemelen sonuçlandı mı bilmiyorum.
0: Tabii sonuçlandı.
2: Ama bilgi, bu davada soracaksın bu adamlara. Bu kanalı, Cumhurbaşkanı'nın bağlantısını niye izin vermedi? Bak bunlar
4: orada
2: kilit işler.
4: Yapılan
2: işte
4: açıklamanın iletilmeyişi problemi var. O
0: Anadolu
4: ayrı bir
0: Ajansı
4: konu
0: ve TRT'nin geçmediği ya kasıt görüntü var. Türk medya tarihinde, yani o gece A Haber televizyonu Banu El canlı yayında verdi.
1: Buradaydık işte Banu.
0: Burada,
1: şuna
0: buradaydı. Cemil Barlas.
1: Evet, şu hikaye şu. Bakın Banu burada yansıtıyor telefona. Orada bu tarz bir şey bağlandığında reji üzerinden ekrana vermek refleksi var. Yani net çıksın, evet, görüntü. Daha yeni bir şey, yeni bir pratik yaşanıyor orada. Ama onun ötesinde yani böyle görüntüler kimseye ulaşmadan yayınlıyoruz ve zaten bütün refleksimiz bir şekilde Cumhurbaşkanı'na ulaşmak. Yanında Berat Albayrak var, irtibatı sağlamaya çalışıyor ve görüntü gelir gelmez de zaten Türk televizyonlarında bu yayınlıyor. Cumhurbaşkanı'nın çağrısı tabii, tabii veriliyor. Ama ilginç olan, dediğim gibi, o güne kadar sürekli, hatta o güne kadar derken 15 Temmuz günü sabaha gösterip ya yine FETÖ manşeti atmışsınız diyenler, sürekli Cumhurbaşkanı'nı veriyorsunuz, açıklamalarını veriyorsunuz diyenlerin bu işe soyunmaları başka bir probleme işaret, evet, ediyor.
4: Meyve az önce söylediğim gibi taşlanır.
1: Aynen öyle. Ama Ekrem abi, bir de olağanüstü bir durumda etkisizleştirmek için buraya yani bunu söylüyorlar. Yani bunun farkındayız. Bu da yine Cumhurbaşkanı'nın ilk görüntülerinden.
0: İlk görüntüleri.
1: Değil mi bu?
0: Tabii
1: Kenan?
0: Tabii. Anadolu Ajansı ve TRT'nin i̇lk servis etmediği
4: geç
0: o ilk görüntüyü
4: Banuel
0: A Haber televizyonu üzerinden ilk kez gösterdi.
1: Bundan sonra da zaten Cumhurbaşkanı tabii yayınımıza bağlandı ve çağrıyı, evet, yapmıştı.
2: O zaman şu
1: Kenan,
2: soruyu soracaksın.
1: Çok anlatmıyorsunuz o yüzden. Yani
0: ben
1: söylüyorum.
0: Ben anlatmaya çalışıyorum. Yani hakkının yendiğini ifade ediyorsunuz. Hakikaten Türk medya tarihinde 17-25 Aralık 2013 kırılma noktasıdır. Merkez medyada bir kırılma yaşanmıştır ve Turkuaz Medya gezi sürecinden bu yana ilk kez bir merkez medya grubu seçilmiş iktidarın yanında yer almıştır. Diğer merkez medya grupları o Fethullahçı terör örgütünün, Doğan Medya Grubu, Aydın Doğan'ın, Habertürk Televizyonu, Habertürk TV, FETÖ'nün kumpasına açıkça destek vermiştir. Kırılma yaşanmıştır ve bildiği yoldan devam etmiştir ve 15 Temmuz gecesi Sabah Gazetesi'nin, A Haber'in, ATV'nin yayınlarına benzer yayını yapmak zorunda kalmıştır diğer televizyonlar ve iyi de yapmışlardı.
4: Burada affedersin Melih Bey.
1: Buyurun hocam.
4: Kenan'ın söylediklerine biraz katkıda, ilavede bulunmak istiyorum. Türkiye'de FETÖ'nün yapabilecekleri konusundaki kırılma belki de 2008-2009 Oslo görüşmeleriyle başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına bela olan terör örgütünü çökertmek, onu bir şekilde halletmek için bireysel, yani kendisi olarak başladığı girişimleri üçüncü taraflar bir şekilde müdahil olamayınca içeriden önce görüşmeleri sızdırdılar, afiş ettiler falan. Sonrasında ilk açık hareket 7 Şubat 2012 MİT müsteşarının ve bazı görevlilerin ifadeye çağrılması oldu. Kavganın kızışması ondan sonra.

0: Hapishaneler meselesi ondan sonra ortaya çıktı. Burada altı çizilerek söylenmesi gereken temel esas şu. Turkuaz Medya, yani yapısı itibariyle sürekli olarak Kenan'ın dediği gibi seçilmiş iktidarın yanında ama esas olarak da bir davası, bir ideali olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yanında başından beri sağlam bir şekilde duran tek kuruluştu. Sonraya doğru diğerleri de çeşitli sebeplerle bir takım dönüşümler yaşadılar. Bugün geldiğimiz noktada istisnaları bir kenara koyalım. Medyadaki uyum bence Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın muhteşem eserlerinden birisidir. Detayları uzun. Şimdi Cüneyt Bey'in söylediğiyle alakalı da şunu söyleyeyim. O gece Marmaris'te ilk açıklamanın aktarılmayışa ya da geç aktarılışıyla alakalı bir takım problemler yaşandığı net. Ama Cüneyt Bey'in o bölümle alakalı söylediklerini şunu söyleyeyim. Bilgiden hareketle değil ama o günden beri yaşanan birçok şey bildiğimiz için, mesela o gece Cumhurbaşkanı'nın uçağında bulunan pilotlardan birisi FETÖ'cü.
1: Berat Bey açıkladı.
0: Yani dolayısıyla şimdi açıklananlar ve açıklanmayanlar var. Dolayısıyla o gece ihmali bulunan herkesin defterinin dürüldüğünü, hatırının sorulduğunu, gerekenlerin yapıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu ana kadar yaşananlara baktığımızda o gecenin en güzel taraflarından biri Cumhurbaşkanımızın iş tutuş tarzı sebebiyle belki bütün medyanın, gene istisnalar diyelim, belki bütün medyanın 15 Temmuz'a karşı durmak zorunda kalmasıydı. Ve önceki dönemde ikircikli tavırlarıyla dikkat çeken 17-25 Aralık'ta, tabii, gezi olaylarında, MİT müsteşarının ifadeye çağrılmasında, MİT tırları meselesinde ikircikli davrananlarında bir şekilde arkadaşlar siz pek de bu ülkenin medyası değilsiniz galiba deyip kenara çekilmek zorunda kaldıklarını da hatırlatalım. Bu da zannediyorum 15 Temmuz'un milat oluşunun herhalde temel sağladığı faydalardan birisidir.
2: Evet, bu sen az önce haberi basmak için gelen o FETÖ'cülerin iddianamelerinden bahsettin.
1: Tabii tabii.
2: Şimdi bu adamların çoğu da kaçanlar da var mı?
3: Uzay Şahin mesela firari.
1: Firari.
3: Murat
1: tabii.
3: Yanık firari.
1: Mesela bu
4: hemen Çelebioğlu da firari.
1: Melih abi şu
3: o da
1: kronoloji Turkuaz Medya işgal planı iddianamesinden çıkardığımız notlar.
2: Resmi
1: notlar bunlar. Dakika dakika görüntüler konulmuş ve Turkuaz Medya
2: önce toplantı yapıyorlar 11.25'te değil mi?
1: Darbe girişiminden bir gün önce saat 11.25'te Albay Uzay Şahin darbeci, Yarbay Murat Yanık, Binbaşı Murat Çelebioğlu, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit ile üst düzey subaylarla toplantı yapıyor. Dertleri İstanbul'da kimleri susturabiliriz, hangi kurumları susturabiliriz? Hedeflerinde A Haber televizyonu var. Yani A Haber ve Sabah susturmak için, ATV susturmak için bu darbeciler, bakın fotoğrafları var. Menderes Sema, Mehmet Kocatepe, hı hı, Durdu Selim, Ayçetin. Dediğiniz gibi Yasin abi Uzay Şahin firarda, yurt dışına kaçtı. O İstanbul'daki kanlı eylemi yöneten
3: onların
1: isimlerden.
3: Onların üçü de firari.
1: Evet. Daha sonra işte Melih abi 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin olduğu gün komutanlık katına geliyorlar. A Haber'i sabah susturmak için bu darbeciler toplanıyorlar. Komutanlık katında silahları, teçhizatlı askerlerin gelip gittikleri görülüyor. Ve 22.30'da Harp Akademi Türk Komutanlığı'nda görevli Albay Durdu Selim Ayçetin ve Turkuaz Medya işgal planını yöneten Yüzbaşı Menderes Sema, İsmail Menderes Sema sivil kıyafetli olarak komutanlık katına geliyor. Şurada. Hı hı. Menderes Sema.
2: Evet.
1: Ve yola çıkıyorlar. Ve saat 23.20'de Yüzbaşı Mehmet Çataklı, Yüzbaşı darbeci Mehmet Kocatepe, İsmail Menderes Sema binanın dışına çıkıyorlar. İsmail Menderes Sema binadan ayrılıyorlar ve saat 1.12'de Mehmet Kocatepe, Sedat Çelik, Bayram Kantırk'ın hareket merkezine girdikleri, tekrar dışarıya çıktıkları, A Haber'i işgal amacıyla kışladan ayrıldıkları iddianamede yer alıyor. Diğer sayfaya gelsek, yani bunlar teknik bilgi ama önemli. Hı hı. A Haber'i işgal etmek için yola çıkan darbeci askerler TEM otoyolunda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Gazi Osman Paşa tır garajında geliyorlar ve polis ve vatandaşlar yolu kesiyorlar. Bu
2: A Haber'e gelen ekibi A Gazi Haber. Osman Paşa evet. tır garajı mevkinde durduruyor. Evet. Polis ve vatandaş.
1: Evet. Ve olay yerinde İsmail Menderes Sema.

0: dışında firari bu alçak. Rasim Erkan, Mehmet Purtaş, Abdullah Özdemir ve Sedat Ergin yanlarına bir kısım astsubay öğrencileriyle alarak polislerle ve vatandaşların yolun açılması hususunda tartışmaya giriyorlar. Vatandaşlar yolu kesiyorlar. Beşiktaş'a
1: onları göndermek istemiyorlar.
0: İstemiyorlar.
1: Vatandaşlar.
0: Ve tartışma sonrasında şüphelilere ateş edilmesi üzerine olay yerinde ve darbe girişimini engellemek amacıyla sokağa çıkan Sermet Asmaz, A Haber televizyonunun yayının kesilmemesi için sahaya çıkan Sermet Asmaz şehit ediliyor. 44 yaşında seramik usta.
1: Tabii Sermet Asmaz bunu bilmiyor. Nereye gittiklerini bilmiyor darbecilerin. Haber ATV'ye gittiğini bilmiyor ama bunların darbeci olduğunu biliyor tabii. Ve kötü bir işe gittiklerini biliyor. Önüne çıkıyor, Allah rahmet eylesin.
0: Tabii.
1: Durdurmaya çalışıyor.
0: Ve ağabeyiyle konuştuk biz. Sabah olmasaydı yalana boğarlardı, bu darbe girişimi gerçekleştirirdi. Düşünün, kardeşi şehit olmuş ve diyor ki iyi ki Sabah gazetesi A Haber var. Hastaneye götürülmesi engelleniyor. Yaralı halde bulunuyor. Orada tanık var. Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde bekletildiği gerekçesiyle Sermet Asmaz şehit oldu. Ve çatışmaya giren o darbeciler binaya giriyorlar. Bir kısmı yurt dışına kaçıyor. Bir kısmı da tutuklanıyorlar. Ve evet. 35'e yakın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almışlar. Yani evet. Sabah evet, gazetesini kurşunlamışlar. A Haber televizyonunu işgale geliyor. İki birlik Topkule kışlasından çıkıyorlar. İfadeleri işte. Assubay öğrenci Ali Malgil, darbeci. İfadesi aynen şu. Dışarı çıktık. Bir tane yüzbaşı geldi. Adını hatırlamıyorum. Yüzbaşı geldi. Arkadaşlar dedi. Gün bugündür dedi. Ya öleceğiz ya kalacağız dedi. Komutanım ne oluyor dedi arkadaşlar. Gençler, A Haber ve ATV Haber'in binasını basmaya gidiyoruz dedi. Oradaki her şeyi ele geçireceğiz. Oradaki güvenlik karşılık verirse atış yaparsınız dedi.
2: Şimdi burada bir şey söyleyeyim. Bu konuşmaların olduğu zaman darbeciler darbenin başarısız olduğunu anladıkları halde bu konuşmaları yapıyorlar.
1: Öyle mi hocam?
2: Tabii. 12.30'dan itibaren, yani 00.30'dan itibaren darbenin başarısız olacağına ilişkin WhatsApp yazışmaları ve konuşmalar tabii var. Hatta tedbir alıyorlar, işte polis sizi alırsa şöyle konuşun, şöyle yapın, böyle yapın diyorlar. Yani tekrar geri gelirse bunu anladıkları halde hala işte vurun, öldürün, işgal edin, ateş edilen topluluklar dağılıyor, ateş edin şeklinde talimatlar var.
0: Mesela o ikinci ifade de kısa ama önemli.
1: Bu arada çok özür dilerim, konuşmaya devam edelim. Boğaz'ın üstünde bir drone gösterisi yapılıyor şu an itibariyle. Bunun görüntülerini aktarıyoruz size. Biraz izleyelim, güzel görüntüler var. Dronlarla Türkiye haritası çiziliyor şu an. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen
0: 34 yanı başında. 34 tane şehidimiz var.
1: 34 şehidimiz var. Bunlar dronlarla yapılan gösteriler. Türkiye haritası, bakalım neler gelecek şimdi.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde o akşam çok enteresan şeyler yaşanıyor. Mesela motosikletli bir genç yaralıları hastaneye taşıyor. O delikanlıyı vurarak kasten şehit etti.
1: Yaralıları taşıyan genci vuruyorlar.
2: Genci vurarak şehit ettiler, evet.
1: Bunlar Türk askeri olamaz, bunlar oranın
2: buranın askeri. Türk askeri olamaz deyince bir şey daha söyleyeyim. Orada bir rütbeli diyor ki komutanım, işte bayrağı açmış halk geliyor, bayrağı ateş edebilir miyim diyor. Korkutmak maksatlı. O da hayır diyor, bayrağı ateş etmene gerek yok. Sonra belli bir süre sonra tekrar bu talepte bulunuyor. Tamam et diyor, Türk bayrağının tam ortasına 3 el ateş ediyor.
0: Ve o dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, şu an Emniyet Müdürü, koruması çelik yelekli Mustafa Çalışkan orada uçak var mermisiyle şehit ediliyor yanında.
2: Bir şey ya, daha söyleyeyim. 15 yani. Temmuz Şehitler Köprüsü ile alakalı. Orada rütbeliler bir askeri vuruyorlar ve diğer askerlere bakın, eğer ateş tabii etmezseniz sizin sonunuz da böyle olacak diye de tehdit ediyorlar.
0: Ve bunu da işte askeri vurdular diye o yalanı sunuyorlar. Evet. Ve ifadeler.
1: Evet. Bunlar, bu faaliyetler Cüneyt Hocam, nasıl bir motivasyonla bu harekete geçtiler sizce? O gece hakikaten böyle bir sonuca ulaşacaklarına nasıl inandılar? Nasıl bunu başarırız dediler?
3: Şimdi tabii bunlar hepimiz biliyoruz, 12-13 yaşlarından itibaren beyinler tamamen yıkanıyor. Buna hizmet edecek şekilde yıkanıyor. Ancak bunların içerisinde tabii seçtikleri bazı şeyler var. Yani seçkin gördükleri kişiler var. Bunları belli yerlere yerleştiriyorlar. Onlar bu işi götürüyorlar. Çoğu, hepsi birbirini tanımıyor zaten. Öyle bir yapıları var kendi içerilerinde. Ama bu gün için bu toplantılarda özellikle belirledikleri kişiler çok daha önceden yaptıkları toplantılarda aldıkları talimatları bunlara iletiyorlar. Ve her biri bir kompartıman şeklinde birbirlerine bağlılar. Mesela 66. Mekanize Tugay'ın ilgili birimi A Haber üzerine görevlendirilmiş. Tabii. Onun başında bir tanesi var. O çok daha önceden, 2 ay 3 ay önceden kendi aralarında yaptıkları toplantıda o talimatı almıştır. O kendi grubunu kurmuştur. A Haber'e müdahale edecek grup diye. Dolayısıyla bunların o sorunuza şöyle doğrudan bir örnek vereyim o zaman. Bunu yakın bir arkadaşım anlattı. O gece işte Ankara'da da oluyor bu işler. Bir tanesi de benim daha önce emrimde çalışan birisiydi. Yani defalarca söylememize rağmen bakın. Yani bildiğimiz, ettiğimiz ama durdu işte. Benim en çok üzüntü noktam buydu. Devlet de muhtemelen şeyi bekledi. İşte şurada atılacaklar diye. Ama görevlerindeydi. Bunun başka yöntemleri de vardı. Biraz konu değişiyor ama alınabilirlerdi. Emire verilebilirlerdi. Bir yerde depo şeklinde tutulabilirlerdi. Yani kritik görevlerde kalmaları Ağustos şurasına kadar beklenmeyebilirdi. Bu neyse geçti bu konular. Şimdi yakalandığında bu.
2: Ama bu bahsettiğiniz şeyleri yapacakların birçoğu da onlardan.
3: İşte ama onlar da biliniyordu ama. İşte bunlar süratte görevlerinden alınmalıydı, alıkonulmalıydı. Başka bir yere, emrine, oraya buraya verilebilirdi.
1: Ama üstad sözünüzü bölüyorum. O da yapılsa orduya müdahale ediyorlar kesinlikle. Olacaktı. İşte yani, Atatürk subaylar tasfiye ediliyor olacaktı. Çünkü bu, affedersiniz, bu saattekarlar kendilerine yüzlerine Atatürk maskesi takmış. Hala Atatürk için yaptık diyorlar.
3: Şimdi yani, ama biliniyordu olma. Melih Bey. Bak bunların listesi biz biliyorduk ya. Biz biliyorduk yani. Bunları söylüyorduk. Şudur budur yıllardır. Bakın. Ben 2003'te devletin istihbarat tehdit yapılanmasında Fethullahçılık diye geçtiğini söylüyorum bakın.
1: Evet.
3: 2003'te geçiyordu tehdit olarak. Siz ama bunu kimse dikkate almıyordu.
2: Şöyle bir sorun var. Siz %100 haklısınız ama hukuk devletisiniz. Henüz suç işlenmemiş. Mesela Amerika Birleşik Devletleri şu anda sizin dediğinizi yapıyor. Önleyici vuruş teorisi diyorlar. Gidiyor halkı öldürüyor, şehirleri bombalıyor. Niye yapıyorsun bunu? Diyor ki o bize yapabilirdi, biz ona yapıyoruz. Şimdi mesela hukuk devletinde bu yapılamaz. Ben orada Melih Bey'e %100 hak veriyorum. Siz şu yönüyle haklısınız. Yani bu, 15 Temmuz sizin haklılığınızı ortaya koyuyor. Ama o gün
3: ama
2: nasıl
3: geliyordu
2: bunu?
3: Yasin Bey. İşte, yani bu ses geliyordu ama. Ya bir haber veriyordu geleceği.
1: Doğru söylüyorsunuz. O atmosferi ama hatırladığımızda mesela hatırlıyorum. Dursun Çiçek'in Ahmet Hakan'la yaptığı bir röportaj var. Sonrasında Dursun Çiçek'e
3: ya bak,
1: sordum.
3: Ben size bir şey söyleyeyim.
1: Diyordu ki üstad bunu unutmayın ama. Ya atlamayalım. Ordunun darbeye kalkışma ihtimali %1 bile değil diyordu. Dursun ya Çiçek ama, bu davalardan yargılanmış.
2: Ancak
1: sonra
2: şey...
1: darbe oldu kendisine sordum. Dedim ki sen böyle böyle demiştin hocam yazmıştın diye. Ben darbeye kalkışırlarsa başarma ihtimalleri yok dedim diyor. O zaman hedef gösterilen polisti hocam. Askerin içi tertemiz deniliyordu bir sıkıntı yok deniliyordu. Yani öyle bir hava da yoktu 15 Temmuz öncesinde. O yüzden diyorum sabah FETÖ'yü manşet ya yapınca Bey, onun, ne yapıyorsunuz siz diyorlardı.
3: Ya onun şahsi görüşü bugün bulunduğu konum. Yaptığı beyanlarla da nasıl bir durum analizi yaptığını da görüyoruz.
1: Eyvallah ama yani
3: sağlıklı
1: çizme
3: bir muhakemesi yok. O gün de yoktu. Ve evet ben onunla aynı davada yargılandım.
1: Onun için örnek verdim.
3: Ya biliyorum yani tavırları, ifadeleri, açıklamaları tamam şahsıyla benim hiçbir problemim yok. Ama bu meseleyi anlamak, kavramak çok farklı şeyler.
4: Burada bak, konuştuklarınıza katkıda bulunmak maksadıyla şunu söylemem gerekiyor. Biliyorsunuz bu işlerin çözümle ilgili temel başlangıcı Baylok. Baylok'un Milli İstihbarat tarafından ele geçirilmesi derdi. Galiba Baltık ülkelerinden birinden o server ele geçirildi. Çözümleme çalışmaları başladı. Yüksek derecede şifreleme dolayısıyla 15 Temmuz öncesi yani en azından ortaya çıkan bilgilerde belki 15-20 kişi ya da 50-60 kişi söz konusuydu yüksek rütbeli subaylardan. Dolayısıyla 15 Temmuz'u yapmalarının sebebi bunların afişe edilmesiyle bir daha o gücü ulaşamayacaklar düşüncesiyle yaptılar. Ve anladığım kadarıyla

0: TÜBİTAK'ın çözümlenmesi çabaları henüz %100 tamamlanmış değil. Bugünlerde yürütülen FETÖ operasyonlarında falan hala oradan çıkan isimler var. Yani çözüldükçe bazı şeyler yapılıyor. Dolayısıyla o dönemde FETÖ ile alakalı başlıca delillerden birisi olan Baylok'la ilgili çözümleme zannediyorum %30'lar seviyesinde falan. Dolayısıyla yapının tümünden haberdar değildi kimse.
1: Ben onu demiyorum. Bak Ekrem Bey, mesele o değil. O işin kriminal boyutu. Siz devlet olarak meseleye bakarken bir önleyici bir bakışınız olur. Bak biz ben yıllardır devlette çalıştık. Silahlı kuvvetlerin önemli yerlerinde görev yaptık. Sorumluluk üstlendik. Baktığınız zaman anlarsınız ya.
2: Anlarsınız çok, ama bir yetkiniz var. Ama şöyle, var, uymanız gereken
1: o zaman bakın bu illa ben delil arayacağım, tutuklayacağım meselesi değil. Adamı alırsınız oradan başka bir göre. Siz onu artık istihbarat daire başkanlığında tutamazsınız ya.
2: Doğru.
1: Personel başkanlığında tutamazsınız. Harekat başkanlığında tutamazsınız. Ama bunu darbenin olduğu güne kadar bu adamlar istihbarat başkanlığında duruyordu. Niye duruyor Melih Bey? Alacaksın bunları. Bunları mesela hala bu adam F-16 pilotu olamaz. Şura'ya kadar beklenmeyecekti bu.
0: Yasin Bey'in sözünü unutmayalım.
2: Olağanüstü bir tedbirle bir
1: müdahale edecek. Ya bunu alacaksın, vereceksin bir yere, emrinde tutacaksın.
0: Almaları gerekenler de
1: Baylok meselesi değil ki. Zaten Baylok'lar çözüldüğü zaman bunların görevde olup olmaması meselesi, hepsi gidiyordu. Bakın ben size bir şey anlatayım mı? 2012'de siyasi olarak bu mesele artık aydınlanmaya başladı değil mi? Bunlar devlete artık çökecekler belli.
3: Evet. Dershane süreci gizli.
1: Evet. Hali. 2007'de bunlar zirveye taşındı. Ergenekon, Balyoz, amirallere suikast, işte askeri casusluk, bir sürü uyduruk davalarla devletin bütün bürokrat ve askerlerini topladılar, tıktılar içeri. Bunlardan bir tanesi de benim. Şimdi 2012'de devlet artık yavaş yavaş bunların birer tehdit olduğunu anlamaya başladı. Çok doğru. İşte dershaneler süreci, MİT müsteşarının çağrılması,
2: operasyon,
1: MİT tırlarının 17-25 Aralık. Bu 2012'den 2013'e kadar hızlanan bir devletin uyanma süreci var. Bu esnada bu Ergenekon, Balyoz davalarından yatanlar nerede? İçeride değil mi hala? Şimdi bunlarla doğrudan uğraşacak, mücadele edecek kadro nerede? İçeride bakın. İşte benim en çok üzüldüğüm nokta bu.
0: Vallahi
1: bu kadroların,
0: hocam,
1: bak, lütfen bak sözümü kesmeyin. Bu kadroların çıkması lazımdı. Niye bizi 16 yıl, 18 yıl Yargıtay kararına kadar, 2014'e kadar niye beklettiniz kardeşim? Niye Anayasa Vallahi, Mahkemesi sürecine kadar beklettiniz?
0: Üstad. Cüneyt Bey, haklısınız buyurun. Ama kusura bakmayın. Ergenekon'un, bir dakika. Ergenekon ve diğer adı geçen Oraj bilmem ne bilmem ne bilmem ne gibi sizi tenzih ediyorum. Benzerlerinizi de tenzih ediyorum ama 2004, 2005, 2006'daki belgelere baktığımızda adam Deniz Kuvvetleri komutanı, kalkıyor nasıl darbe yaparız, yatıyor nasıl darbe yaparız. Adam jandarma komutanı, darbe yapmaktan şundan bundan bahsediyor. Böyle de oluşturulmuş bir hava var. FETÖ'nün yaptığı şu oldu. Yaşla kuruyu birbirine karıştırıp dediğiniz gibi uyduruk davalarla ortalığı bulandırdı.
2: Çünkü işine
0: ama
2: geliyor.
0: Ama tümüyle herkes masumdu, hayır.
2: Üstad 2007 yani 27 Nisan muhtırasının 2008 yılında alanda ben sizin dediğinizi çok iyi anlıyorum ama İlker Başbuğ'un açıklaması var o bahsettiğiniz tarihle. 2012-2016 yılları arasında İlker Başbuğ söylüyor. Tabii. Erdoğan tek başına mücadele etti.
0: Tutuklanan eski genelkurmay başkanı.
2: 2012 ve 2016 tabii arasında. Yani önceki döneme dair de sizin ya, dediğiniz
4: orada pek Erdoğan
2: çok isim
4: tek
2: bunları
4: başına
2: ne kadar mesela Çetin Doğan bunu ne kadar sahipleniyor bilmiyorum ama Çetin Doğan da bu darbe sürecine kalkışmıştı. Bu FETÖ'cülerin kendilerini içeri tıkmış olması ya da bu kumpasları yapmış olmaları onların darbe heveslisi olması, darbeye kalkışmadıkları anlamına da gelmiyor. Şimdi pek çok suçsuz da vardır ve bu davaya dahil edilen ama o isimler de yani bu yaşananlar onları aklamıyor
1: ya
2: diye
1: ben
2: düşünüyorum.
1: Ben şunu söylüyorum. Bakın onun açısını bilmem. Tamam bir iradi olarak böyle bir düşüncesi olmuş olabilir. Fiili bir durum
2: itiraf
1: yoktu
2: ediyor Çetin Doğan çünkü bir de.
1: Fiili bir durum yoktu.
2: İlker
1: şimdi
2: Başbuğ.
1: Şunu söylüyorum bakın 2012-2013'te biz yargılanırken 2013'ün sonuna doğru Yargıtay dahil bu kararı verirken buradaki oturan hakim savcılar FETÖ'cüydü. Ama 2012-2013'te MİT tırları 17-25 Aralık yargı olarak temizlenirken biz temizlenmedik ya. Bizim hakim savcılarımız FETÖ'cüler devam etti.
2: her alanda ama

0: Niye devam etti bakın, ben bunu söylüyorum.
1: Ama dediğim gibi üstad, yani bak, hakikaten hiçbir şeye müdahale edilemiyordu.
0: Yok işte sarı kız ay ışığı, bakın o başka bir mesele. Ya bu kararı Yargıtay'ın FETÖ'cü savcıları hakimlerine verdirene kadar 2013'ün sonuna kadar niye beklediniz?
2: Ama şu gerçeği üstad görmek gerekiyor.
0: 17-25 Aralık'ın savcısı hakimi süratte değişmedi mi?
2: Değişti çünkü orada bıçak kemiğe dayanmıştı. Bence şunu görmek gerekiyor. Şimdi sizin dediğiniz doğru ama şöyle bir şey var. Şimdi İlker Başbuğ'un Melih Bey'in hatırlattığı o işte Recep Tayyip Erdoğan FETÖ ile tek başına mücadele etti. Bu cümle doğru ama eksik. Eksik olan kısmı şu. Cumhurbaşkanı bir taraftan FETÖ'cü darbecilerle mücadele etti. Bir taraftan da işte laiklik adına darbe yapmak isteyenlerle mücadele etti. Yani siyasi irade iki darbeci arasında, o darbecileri destekleyen emperyalistlerin arasında sıkışmıştı ve yalnızdı. Yani siyasi irade. Bu yönüyle baktığınız zaman yani olay anlaşılabiliyor.
1: Hocam şu an içeride bir kişi... Ben FETÖ'cüyüm demiyor. Hepimiz Atatürkçüyüz diyorlar o FETÖ'cü darbecilerin yargılığında.
2: Bakın
1: mesela, yani ordu nasıl ayırt ediyor onu bilmiyorum ben. Yani
2: Melih Bey şu darbe bildirileri var ya, bu 1960'tan 15 Temmuz'a kadar lütfen bildirilere bakın. Neredeyse kelimesi kelimesine aynı.
0: Peki ben size bir şey söyleyeyim. Bu Balyoz adı altında uyduruk darbe planının aynısı bu 15 Temmuz'da yaptılar biliyor musunuz? Bu 66. Mekanize Piyade Tugayı'na
1: aynı planı uyguladılar.
0: Habere müdahale işte basma görevini Balyoz uyduruk planında da 66. Mekanize Tümeni'ne başka bir görev verdiler.
2: Ama bu
1: aynı planı uyguladılar.
0: Tabii canım, çünkü onu bunlar yazdı. Bize yaftaladılar. Tabii bir oradaki bir seminerden işte birinci ordudaki bir seminerdeki
1: bu arada birinci orduya genelkurmay dava açıyor.
0: Camileri
1: yani
0: bombalanma. Neden mesela bunu kullandılar?
2: Ama bakın şu
0: vardı. Orada bir toplumsal hareket çıkaracaklardı. Bir galeyan. Silahlı kuvvetler de bu galeyanı ve iç karışıklığı bastırmak için sokağa inecekti. Ve bu da bir sıkı yönetim oluşturmak için bir vesile olacaktı. Ben Tunceli'deydim bu şey geldiğinde. Uyduruk sıkı yönetim emri geldiğinde. Aynı şey yazıyor. Toplumda meydana gelen kargaşayı işte toplumsal hareketleri ve olayları önlemek adına silahlı kuvvetler sulh komisyonu kurmuştur diyor. Bak aynısı.
1: Hı hı. Bu arada genel kurmayla soruşturma açıyor dediğiniz
0: ne
1: şeyle
0: var?
1: Ilgili.
0: 60'ta işte öğrenci olayları, hı hı. 27 Mayıs 60'ta öğrenci olayları gibi bir takım şeyler gerekçe gösterildi. 80'de de sokak olayları, sağ sol çatışma gösterildi. Ama bunda ne göstereceksin? Bir şey uydurması lazım.
3: Cüneyt Bey ama şöyle...
1: Ya Cumhuriyet mitingleri, o dönem Cumhurbaşkanı Gül'ün... işte az önce söyledik. Evet. Açık açık askerler çıkıp televizyondan insanları tehdit ediyorlardı generaller, askerler derken. Bu adam aday olmayacak diyor. Ya sen görevlisin. Şimdi Türkiye'nin ortamında darbeler falan olmasa aşırı hassasiyet geliştirildi birileri için diyeceğim ama... daha 27 Nisan 2008, yani 8 yıl önce 15 Temmuz'dan bir darbe girişimi yaşanmış bu ülkede. Bir muhtıra girişimi
2: darbe
1: yaşanmış.
2: Darbe girişi tamamlanmış. Bak post bu darbe tamamlanmış.
1: Yani, dolayısıyla
2: darbe.
1: Bu böyle bir hafızası
2: yani
1: var insanların.
2: Şunu söyleyeyim ben son
1: Samet
2: cümle olarak.
1: Mı gideceğiz?
2: Yani Cüneyt Bey'in dediği doğru ancak bu doğru şu doğruyu ortadan kaldırmıyor. Şimdi 28 Şubatçıların yargılandığı davada Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay 2. Başkanı bunlar dahil ben o davada da avukatlık yaptım. Adamlar şunu söylediler açıkça, bugün olsa bugün de yaparız. Yani Melih Bey'in dediği işte şu Cumhurbaşkanı olabilir şu olamaz. Eşi başörtülü olan Cumhurbaşkanı olamaz diyen adamlar, işte İmam Hatipleri kapatanlar. Üniversitedeki bütün başörtülü öğrencileri neredeyse sınır dışı edenler, artık böyle söylemem lazım çünkü çocuklar okumak için yurt dışına gittiler. İşte başörtülü bütün öğrencileri, öğretmenleri, memurları atanlar, bu adamlar savunmalarında şunu söylediler, bugün olsa bugün de aynısını yaparız. Sizin söylediğiniz doğrular, doğru kabul ediyorum, bu doğruları geçersiz kılmıyor. Yani evet. Siyasi iradenin, milletin temsilcilerinin böyle bir sıkışmışlığı vardı. Bu yönüyle baktığınız zaman da aslında
0: ben.
2: Çok büyük bir başarı
0: mesela
2: elde
0: bak,
2: edildiği de görülüyor.
0: Çok doğru, haklısınız. Ben Tunceli'de alay komutanıydım. 14'ünde alaya katıldım, henüz alay komutanı olmadım. 15'inde gittiğimin ertesi günü darbe teşebbüsü oldu. Bak gene topladım, elimde bir tabanca, bir MHP.

0: ve silahla dolaştım. İşte detayları anlatmayayım. Mücadele ettik falan. Ne bekliyorsunuz? Kurmay albaysınız. İçeride devlete 35 ayınızı vermişsiniz. Tek kelime etmedim bakın. Devlete, millete karşı asla hakarette bulunmadım abi, içerideyken.
1: Bu sizin sadakatiniz.
0: Kesin yani, hiç evet. değişmez. Ne bekliyorsunuz doğal olarak? General oluruz diye bekliyoruz değil mi? Olmadık. Kimseye de tamah etmedim. Ne hiçbir siyasi, hiçbir general, hiçbir amiral haber de göndermedim. Beni general yapın, edin diye. Ya Allah evet. takdir ettiyse oluruz. Olmazsa da evet. çeker gideriz. Ama ne oldu bakın, burada bir şey oldu. Benim yanıma gelen komşu birlik komutanı çok genç. General olarak geldi. Yani onu general yaptılar. 6 ay sonra adamın üzerinden baylok çıktı. Şimdi burada bir şey eksik ya.
2: Eksik. Bir de hocam
0: ya bir burada insanın... bir şey eksik yani. Devlet burada bir şeyi tam oturtamadı.
1: Doğru.
0: Biliyorum. O sizin doğru. dediğiniz doğru. evet. Doğru. Yani burada bir ayırt edemedi.
2: Bir de bir insanın general olması için kaçta orduya girmesi gerekiyor? Mesela 15 Temmuz'da hakimiyeti de generaller var. İşte,
0: mesela o istihbarat başkanının
3: 80'lerin sonu.
2: 80'lerin sonu değil mi bir insanın yani, general olması için?
3: Sonu ve 90'da.
2: Bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 350'ye yakın generali vardı. Yarısı FETÖ'cü çıktı hocam. Ve 1984'te 85'te girmişler. Yani süper poz kesen, seküler takılan, dışarıdan bakıldığında asla yakıştıramayacağınız insanlar. Ama bunun yolunu açan şuydu bence. Dinini göstererek yaşayan insanları, evinin önünde ayakkabı çıkartan, evinde biblo olmayan, namaz kılan, yani dinini saklamayan, takiye yapmayan normal insanları ordudan dinci diye tasfiye edip yerine affedersiniz hani başka forma giren, işte içki içen ama öyle de düşünmüyor. Adam gözüyle takiye namaz yapanları. Kılıyor ama görüntüsü bu. O insanları da Atatürkçü diye ordunun bir tarafına doldurunca hocam. Yani sıkıntı ya var. Ben ona
1: bir şey söyleyeyim. Üstad siz lütfen bunu yorumlayın. Çok merak ediyorum. Tanıdığım bir subay bana şunu söyledi. Dedi ki eve gelip alkol olup olmadığını kontrol ettiklerini fark ettim. Yok, bir şey, yok, bitireyim doğru. lütfen siz yorumlayın. Fark ettim dedi. Sonra bir rakı şişesi götürdüm dolaba koydum dedi. Daha sonra gelip onun tüketilip tüketilmediğini kontrol ettiklerini fark edince... bir miktar dökmeye başladım diyor. Buyurun siz yorumlayın, ben çok merak ediyorum.
0: Ya o zamanki bunu anlamanın kriteri şekli kontroldü. Bak ben de size tam bunun daha örneğini vereyim. Ben evlendiğimde orada evinde evlendim. Benim düğünüme gelenlerin birçok kısmı kapalıydı. Giremediler içeriye. İki, kayınvalidem benim namaz kılar. Yani eşim bakın... Evlendiğimiz neden günden giremedi? Beri beş vakit
4: komutanım
0: namaz kılar.
4: Neden giremedi mesela?
0: Ya başörtüsü nedeniyle giremedi.
4: Tehlike miydi o dönemde?
2: Ya benim ya Cüneyt Hoca'nın görüşü.
0: Şimdi bunu irdelemiyor bakın.
1: Şu ama benim sizden istediğim yorum, merak ettiğim şu. Yani devlet, milli irade öyle kuşatılmış ki

0: bu taraftan kuşatılmış, laikçilik adına kuşatılmış, bir bu taraftan FETÖ adına kuşatılmış. Bunların kanaatimce her ikisinin arkasında da Amerika Birleşik Devletleri.
1: Ya mutlaka. O şimdi eğer zaman gelirse o tarafı da konuşuruz.
2: Yine güzel tartışma kesmek istemiyorum ama Kenan, bir ek yapacaktın.
3: Ben şunu
2: hızlıca
3: demek, Sayın Komutanım, mesela başörtülü yakınınız düğüne alınmadı. Ya ülkenin başbakanının eşi Emine Hanım, Emine Erdoğan, Gata'da Nejat Uygur'u ziyaret etmek istedi, alınmadı. 2004'te Cumhurbaşkanımız, başbakandı, eşi Emine Erdoğan NATO zirvesine Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı tarafından alınmadı. 2008'de AK Parti kapatılmak istendi, iddianame hazırlandı. Genelkurmay Başkanlığı, Psikoloji Kalp Dairesi sahte haber siteleri üreterek AK Parti'yi kapatmak için sahte haberler üretti. Çevik bir Çetin Doğan başörtüsüyle, imam hatiplerle mücadele etti. Keşke bu mücadeleyi yapmasaydı.
4: Son olarak
3: 28 Şubat'ta 1637 subay, az subay ihraç edildi TSK'dan. Suçları namaz kılmak, bu, işi başörtülü tabii olmak, ama bir tek FETÖ'cü ihraç edilmedi.
1: Bunun sebebi şu: o günün general kadrosu dindarla dini istismar edeni ayıramadı. Mesele bu.
2: Evet.
3: Keşke FETÖ.
2: O yüzden de sonuçta yani, bu oldu. Bence çok güzel özetlediniz yani, ama sonuçta bu oldu.
1: Bunu da kendi belirlediği istihbari kriterleri vardır. Bakın evet, bu öyle takip edilir. Eşinin başı kapalı mı? İşte cumaya gider mi? Namaz kılar mı? Mesaiyi aksatır mı? Böyle şeyler.
4: Vallahi basit kriterler. Mesai olduğunu zannetmiyorum.
1: Şimdi bundan bir yola çıkarak bir şey yapıldı, listeleme. Bunlar o kişinin dindar olduğunu veya dini istismar ettiğini çıkart anda şey yapmıyor ki, ifade
4: bir cümle Melih.
1: Bunu da çok iyi yani kavrayan FETÖ'cüler, bakın bunu çok iyi kavradık. Eşlerin de başını açtılar. Eşleri dekolte de giyindi. Ben hepsini biliyorum bunları.
3: Takip etseydi TSK.
1: Onlar sıyrıldı. Dindar olanlar da işte böyle
2: çok
1: atıldı.
2: Çok güzel bir tartışma. Hiç bölmek istemiyorum Ekrem abi ama reklama gitmemiz lazım. Reklamdan sonra devam edeceğiz bu tartışmayı. Bence çok önemli. Çok da samimi bir tartışma
0: reklamla
2: sürüyor.
0: Reklamla bölmek mübah diyorsun.
2: Evet, çok önemli. Ya Antep'e peki. Antep'e gideceğiz. Reklama ondan sonra, ama konuyu burada merak etmeyin, kapatmıyorum. Güzel bir tartışma bu. Mehmet geç gel, bizi Antep'te bekliyor. Bir soluk aldırsın Mehmet bize, sonra devam edelim.
5: Milletvekili olabilen, bakanlık yapabilen, üçüncü dönem
6: teşekkürler. Antep'te de 10 yıl önce olduğu gibi meydanlar çıkmış durumda. Türkiye'nin çok önemli olduğu gibi Antep'te de 10 yıl önceki ruh aynı İşte şekilde yaşanıyor. Gökyüzünü savaş uçaklarının sesi, sokakları, tankların tuvaletleri kaplamıştı 10 yıl önce. Ancak o gece milletin yüreğinde vatan sevgisi tüm silahlardan daha güçlüydü. Bugün yine 15 Temmuz ve biz Gaziantep Demokrasi Meydanı'ndayız. Bu meydan tıpkı 10 yıl önce olduğu gibi ay yıldızlı bayraklarla doldu. Çünkü bu meydanlarda toplanan insanlar sadece bir anma programına katılmıyor. Bağımsızlığa, demokrasiye ve bu vatan uğruna can veren kahramanlara verdikleri sözü bir kez daha yineliyor. Bu gece burada şehitlerimizin isimleri tek tek yüreklerde yankılanacak. Her okunan dua, geride kalan bir annenin gözyaşını, bir babanın hasretini, bir eşin özlemini, babasını hiç tanımayan evlatların sessiz bekleyişini hatırlıyor. O olduğunu da ifade edelim. 15 Temmuz gecesi millet tanklarının önünde göğsünü siper etmişti. Kurşunlara rağmen geri adım atmadı. O gece yazılan destan yalnızca bir darbe girişiminin engellenmesi değil, bir milletin iradesine sahip çıkışının, bağımsızlığı uğruna canını ortaya koyuşunun adı olmuştu. Şimdi Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda aynı ruh yeniden hissediliyor. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran binlerce vatandaş bu vatan sahipsiz değildir mesajını veriyor. Şehit aileleri, gaziler, gençler, çocuklar, 7'den 70'e herkes aynı duada, aynı heyecanda buluşuyor. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Şehitlerimiz için dualar edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hitabı dev ekranlardan takip edildi. Gece boyunca ilahiler, maaşlar ve o karanlık gecenin hafızalara kazınan görüntüleri meydandaki binlerce kişiyle paylaşılacak. Çünkü bazı geceler unutulmaz, bazı kahramanlar hiç ölmez ve bazı destanlar nesilden nesile anlatılır. 10 yılda her 15 Temmuz'da meydan, bu meydan tıklım tıklım dolmuş. Bugün de yine tıklım tıklım dolmuş durumda. 7'den 70'e herkes ellerinde Türk bayraklarıyla Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda hem şehitlerimize dualar ediyor hem de demokrasi gününü kutluyor. Gelin sözü tekrar merkeze bırakalım.
2: bir reklam.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Bakan Yumaklı, Elazığ'daki Keban Altıyaka Barajı'nda çalışmaların başladığını bildirdi. Yumaklı, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin bilgi verdi. Su kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek ve üreticilere destek olmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti. 722 milyon lira yatırımla hayata geçireceğimiz Elazığ Keban Altıyaka Barajı'nda çalışmalar başladı. Proje tamamlandığında 8630 dekar tarım arazisine can suyu taşıyacak. Toprağımızın verimini artırırken ülke ekonomimize her yıl 107 milyon lira katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Köyden yükselen alevler yürekleri de yaktı. Ölüm küçük Berkant'ı uyurken yakaladı. Karabük'ün Davutlar köyünde Ahmet Çınar'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın etkisiyle bitişikteki iki eve de sıçradı. Köylüler yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangının çıktığı evde yapılan kontrollerde 2 yaşındaki Berkant Kurt'un cansız bedeni bulundu. Küçük Berkant'ın ıhlamur toplamaya giden ailesi tarafından uyurken yalnız bırakıldığı, evin kapısının da kilitli olduğu öğrenildi. Yangını duyarak eve koşan baba diğer çocuklarına sarılarak gözyaşı döktü. Küçük Berkant'ın cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Ekipler seferber oldu. Ancak 10 yaşındaki Berat'tan henüz bir iz yok. Muş'ta 10 Temmuz'da Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan Berat Karakaya'nın bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Muş Afat İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara Van, Siirt ve Bitlis'ten de bölgeye gelen dalgıç ekiplerinden oluşan 116 personel katılıyor. Ekipler nehir boyunca belirlenen bölgelerde sonar cihazı, drone ve diğer arama kurtarma ekipmanlarının desteğiyle çalışmalarına devam ediyor. Çocuğun acılı ailesi ve yakınları umutlu bekleyişini sürdürüyor. Muş Valisi Avni Çakır da bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı.
6: Mutlaka burada Allah'ın izniyle. Bu bulunacak ya, bu açık deniz olmadığı için suyun gideceği alan belirleniyor etinde.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Masaya oturmazlarsa tüm enerji santrallerini ve köplerini yıkacağız.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik sert tehditlerinden birine daha imza attı. Fox News'e konuşan Trump, Tahran yönetimi müzakere masasına oturmazsa İran'ın kritik altyapısını hedef alacaklarını söyledi.
7: Bu gece onları çok sert vuracağız. Yarın gece de, ondan sonraki gece de masaya oturup müzakere etmezlerse tüm enerji santrallerini, tüm köprülerini yıkacağız.
4: Trump, İran'la müzakere etmenin tek yolunun güç kullanmak olduğu görüşünü savundu. Hürmüz Boğazı konusuna değindi Trump. Açık tutmak zorundayız dedi. Boğazın sadece İran için kapalı olduğunu yineledi.
7: Bir ücret talep edecektim. Ancak bunun yerine Körfez ülkeleri ABD'de para harcamayı tercih ediyorlardı ki açıkçası bu daha iyi.
4: Trump saldırılar ben yeter diyene kadar devam edecek ifadesini kullandı. Trump, İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol terminali olan Hark Adası'nı ele geçirebileceklerinin mesajını da verdi.
7: Adayı ele geçirmeye gelince, eğer onları yeterince geriye ve yeterince derine kadar geri püskürtebilirsek bunu yaparım.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: Sebep sonuç devam ediyor. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünü konuşuyoruz. Neler olup bitti? Reklama gitmeden önce bir tartışma vardı. Cüneyt Büsmez dedi ki bir takım tedbirler alınabilirdi. En azından bazı isimler görev yerleri değiştirilerek etkisiz hale getirilebilirdi dedi. Şamlı Hocam
2: alınamazdı
1: da diyor ki
2: bu tedbir diyorum.
1: Alamazdı
2: diyor
1: çünkü hukuki olarak da bir kriminal iz bırakacaklar, hukukun konusu olacak, bir şey ortaya koyacaklar ve soruşturma açılacak, ona göre yeri değiştirecek, bilmem ne olacak.
2: Bu hukukçuların yapacağı bir tartışma ama siyaseten de yapılamazdı. Sebebi de şuydu, işte milletin seçtikleri muktedir değildi ve milli irade bu tasarruflarda bulunamıyordu. Bu çok net. Yani orada hangi çıkar çevreleri, ABD'nin desteklediği hangi çıkar çevreleri iktidar olabilecek?
3: Ama Hulusi Akar
2: olacak?
3: O zaman Genelkurmay Mesela Başkanıydı buydu. Yasin
2: Efendim?
3: Bey.
2: Efendim?
3: Hulusi Akar Genelkurmay Başkanıydı o dönem.
2: Hulusi Akar Genelkurmay Başkanıydı doğru ama siz benden çok daha iyi bilirsiniz ne kadar orada muktedir olduğunu ya da olamadığını. Yani işte Cumhurbaşkanımız da başbakandı ama partisi kapatılıyor.
4: Tabii.
3: Yok yok ben şeyi söylüyorum.
2: Hayır, ben
3: 15 Temmuz'un arifesini söylüyorum. Hemen yakın dönemini söylüyorum.
2: Olsun o ya o zaman da öyleydi. Yani AK Parti'nin kapatılma davasının tarihi 2008. Daha dün diyebileceğimiz yani 15 Temmuz'dan önce daha dün diyebileceğimiz zamanlar bunlar. Yani şu anda ben sizin söylediklerinizin altına hepsinin altına imza atıyorum ama mesele şu, bu değerlendirmeleri bugünden yapıyoruz. O günün şartlarında yaptığımızda o değerlendirmeleri karşımıza çok daha farklı tablolar çıkıyor.
3: Şimdi ben 2014 Haziran'da biz cezaevinden çıktık. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel müracaat üzerine çıktık bakın. Anayasa Mahkemesi bunlar adil yargılanmamıştır dedi. Hı hı. Ondan sonra Kartal Anadolu 4. şeye geçti bizim davamız. Orada biz tekrar yargılandık bakın. Yani tekrar muhakeme edildik.
2: Anayasa
3: oradan,
2: Mahkemesi kararı gereği yeniden dosya ele
3: evet,
2: alındı.
3: Açıldı evet. Ve oradan beraat ettik. Hı hı. İşte 7 kişinin dosyası ayrı tutuldu falan. Evet onlar öyle oldu. Bu söylemek istediğim şu bizim. Ya bizi sonuna kadar beklettiler ya. Ya sonuna kadar hüküm verilsin diye beklettiler. Diyorum ki tır davası 17-25 işte bunların hakim savcıları değiştirilirken yerine vatansever hakim savcılar gelirken biz sonuna kadar bekledik.
5: Vallahi
3: buradan ikili çıkar var. Bak lafı ben uzatmıyorum. Buradaki sonuç şu. Ya gitsin bu adamlar da sonra bakarız'a döndü. Ha evet. Sonra bakarız nasıl oldu? İşte ben 2014'te Haziran'da çıktıktan sonra göreve iade edildim. Geldim. Ondan sonra da biz bir 6-7 ay biz gene dolaştık. Bak emirde kaldık Yasin Bey. Hmm. Bizi alıp devlet kritik makama gene vermedi. Gene bize baktı böyle yani. Bunlar gene bir şey yapar diye. Ya neyine bakıyorsun kardeşim daha?
5: Cüneyt Bey o
1: hocam bu şüphede de yersiz mi devlet? Siz söyleyin.
3: Ya gene gezdik biz böyle bak. 6 ay orada burada şurada.
1: Çetin Doğan'dan bahsediyor. Çetin Doğan'la ilgili.
3: O ya bana ne Çetin Doğan'dan ama, yani. Dakika, devlet bunu ayırt birinci edemiyor mu? Dosyasını bakın, ayırmış.
1: Birinci ordudaki soruşturmadan dolayı Genelkurmay Başkanı'na siz ne yapıyorsunuz diye kendisi soruyor. Bu medya ile hükümetle bak, alakalı bir şey değil. Çetin Doğan da diyor ki belediye başkanlarının isimlerini vererek darbe planı yapıyor. Yakalanırsak da harp oyunu oynardık diyor. Şimdi bu adama yani darbe yaptığını itiraf ediyor. Darbe yapmaya kalkıştığını itiraf ediyor. Devlet nasıl güvenebilir üstad?
3: Ya
1: nasıl
3: bu, güvenebilir ama bak, yani? Devlet bu konuşmanıza işte katılmıyorum.
2: Devlet,
3: bak neden?
2: Devlet de orada şimdi Cüneyt Bey'e
3: bak beyin, o değil

0: Şimdi onun meselesi ayrı. Devlet bu ayrımı, 365 kişi yargılandık biz bu davada. Kimin ne olduğunu devlet bilmiyor mu? Benim bilmiyorum. Mezhebimi, meşrebimi, itikadımı, sicilimi. Hangi hepsini
1: devlet
0: biliyor?
1: Hangi devlet?
2: Bak, ama o bak, devlet ne kadar mı?
0: Ama ben şunu biliyor bak, 2012, 2013, 2014 FETÖ gittikçe palazlanıyor. Onları ayırt edebiliyor. Biz müstesna olarak biz yargılamanın köküne kadar kaldık. Niye kaldık? Ben onu anlamıyorum.
3: Cüneyt
0: ve ondan sonra çıktık.
4: Ama size özgü bir şey değil. Ben de yargılanıyordum mesela o dönem halkı askerlikten soğutmaktan. Şehit ailelerin cenazesine giderken askerlerle fotoğraf çektirdiğim için halkı askerlikten soğutmaktan yargılandım. Ekrem abi, şehit ailelerini ziyarete gidiyorum. Sayın savcıya dedim ki, bakın PKK askerlerimizi şehit etmiş, ailelerini ziyarete gidiyorum, askerlerle fotoğraf çektiriyorum. İşte o FETÖ'nün İslami camiada gezen bir takım unsurları var. Hala o gazeteler çıkıyor. Onların hedef göstermesiyle askeri aşağılıyor denildi. Savcıya dedim ki siz iyi misiniz? Kendinizde misiniz? Halka, ben askere moral vermeye gidiyorum. Kimsenin yapmadığı şeyi yapıyorum. Dolayısıyla yargı üzerindeki FETÖ unsurlarının ya da devletin bir takım mekanizmalarındaki unsurların varlığını devam ettirmediklerini söylemiyorum. Siz haklısınız. O döneme kadar da devam ediyordu ama Cüneyt Bey'in devletin refleksi olması yasal iktidarın bana çok anormal gelmiyor.
5: Cüneyt Bey'in söyledikleriyle ilgili şunu söylemek gerekiyor. Doğru. Yalnız o dönemde sapı samandan ayırması gerekenler arasında çok sayıda FETÖ unsurunun bulunduğu, bazı yerlerde hala kripto bir şekilde varlıklarını sürdürdükleri, büyük ihtimalle birilerine diyelim ki Cüneyt Bey'le alakalı ya hele bekleyelim dedikleri kuvvetle muhtemel.
2: Evet.
5: Ha, o dönemde dediği haklı fakat öyle bir şey ki sürekli olarak bir takım darbelerle karşılaşıyorsunuz. Onu halletmek için bak, bir adım atıyorsunuz. Bak, başka bir adım daha
0: şurası
5: atıyorsunuz.
0: Şurası çok önemli. Bak, anlatmak istediğim şu. 2014'te bu davalarda yargılananlar hepsi çıktı mı? Bir şekilde. Ergenekon'du, Balyoz'du falan. Bunların muazzaf olanları görevlere iade edildi. Ama çoğu pasif görevlere verildi. Emirde kaldılar. Ben mesela 6 ay gezdim ben orada burada. Paçalı tavuk gibi dolaştık yani. Bu esnada bütün FETÖ'cüler silahlı kuvvetlerde kritik yerlerde hala duruyor. Bak.
5: Demek ki hangi devlet bak, sorusu önemli şimdi.
0: 2014, 2015, 2016'ya kadar 2,5-3 yıl bu adamlar kritik görevlerde. Atamaları gene bunlar yapıyor.
2: Doğru.
0: İstihbari faaliyetlere bunlar giriyor. Mesela ben çıktıktan sonra 2 kez, 3 kez Şura'ya girdim. İşte 2 kez girdim. Gene Şura dosyasını bunlar hazırlıyor. Bak gene getirmiyorlar. Burada artık bir şeye, devletin bir şeye müdahale etmesi lazım. O zaman ne oldu? Bak burası çok acıdır. Hı hı. Bu Balyoz'dan, Ergenekon'dan yargılanıp çıkıp arkadaşlarımız generallik sırasına gelenlerden bazıları siyasilerle birlikte, siyasetin gücü tabii giderek artmaya başladı. Onların vasıtasıyla general olma çabasına girdiler. Hı hı. Baktılar ki silahlı kuvvetlerde bu yapı duruyor daha. Yapmıyorlar. Bu sefer ne oldu? İşte milletvekilini buldu bazı arkadaşlarımlar. Parti binalarına gittiler. Bak bunu AK Parti de dahil. Hı hı. AK Parti'yi ziyaret ettiler. Onların vasıtasıyla veya bakanlıklardaki ilgili kritik yerde oturan şeyler, bürokratlarla irtibat kurarak general olmak istediler. Ne kadar acı değil mi?
1: Doğru.
0: Ben yapabilir miydim? Asla yapmadım.
2: Ama işte belki şu soruyu sormak lazım size üstadım. Şimdi siz kurmay albaydınız. Bu anlamda da şeyi biliyorsunuz, yapıyı biliyorsunuz. Şimdi kritik soru şu benim dünyamda. Kaç tane general, bu bütün generalleri kastediyorum. Ya bu milletin inancı, değerleri benim değerlerimdir diyebiliyor. Bu bir. İkincisi, hadi bunu diyemiyorsa, ya ben, bu benim değerlerim değildir ama ben bu milletin inancına ve değerlerine saygı duyarım diyen kaç general vardı? Şu yapılıyordu, şu şekilde olacak, cumhurbaşkanınız böyle olacak, üniversiteleriniz şöyle olacak, kadınlarınızın kıyafeti şu olacak. Bunu yalnız FETÖ'cüler değil, bunu işte o sizin bahsettiğiniz hani devletin ayırması gereken generallerin kahirekseriyeti böyleydi. Ve İşin garip tarafı da, hazin tarafı da Türkiye'nin gündemini onlar oluşturuyordu. O zaman Çevik bir ne söyleyecek, Türkiye'nin gündemi nasıl?

0: nasıl şekillenecek diye bakılıyordu. Başbakan, bakanlar ne diyecek diye bakılmıyordu.
1: Ama bu söylediğiniz da, Yasin Bey, çok öncesi. Bak ben 2014-2016 arasını diyorum.
2: Siz 28 Şubat'a gidiyorsunuz. O kadar önce
1: yani devletin reaksiyona geçtiği dönemi söylüyorum.
2: O kadar geriye 28 Nisan'ı hatırlatın. 2008'i 2009'u falan hatırlatın. Bence siz 28 Şubat deyince hocam da diyor ki doğal olarak onlar çok eski diyor.
3: Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt başörtülü Cumhurbaşkanı adayına karşı basın toplantısı düzenlemişti.
1: Ya onlara bakın, hemfikirim, hiçbir sözüm yok. Ben diyorum ki
2: 2008 üstad.
1: Devlet,
2: 28 Şubat'a gitmeyin bence.
1: Ya devlet dediğimiz soyut bir kavram mı? Yönetilenlerle kaim oluyor.
0: Ama işte orada benim şeyim şu, sorum şu. Bu bahsettiğiniz tarihler tamam, kabul edelim. O kadar da eskiye gitmeyelim. Ama o zaman yani Cumhurbaşkanı'nın ordu üzerindeki hakimiyeti
1: yani ne 2015'te kadardı? Yok muydu?
0: Efendim?
1: 2015'te yok muydu? 2014'te yok muydu?
0: 2014'te diyorsunuz.
1: Tabii çıktık işte.
0: Şimdi bak, 2014'te
1: yani devletin çok nadide subayları çıktı oradan, bakın. Devlette hiçbir kavgası olmamış. FETÖ'yle kavgası olmuş. FETÖ'nün bütün zararını görmüş. İçeri girmiş. Çıkmış, sesini çıkarmamış. Gene 6 ay orada burada gezmiş.
2: Ya bu, hocam bir şey diyeyim Yasin hocam. Bunu, basit moral bir şey soruyorsunuz. Ben daha net bir şey sormak istiyorum. FETÖ darbe yapacak. Rakip cuntayı tasfiye ediyor hocam. Aralarındaki kavga buydu.
1: Ya bana
2: yani
1: bir gün gel,
2: daha net ne söyleyebilirim? Darbe yapacak bazı unsurlar var FETÖ. Bizden önce diyor bu rakip cunta kimse onları tasfiye etmek için uğraşıyor.

0: Muhammed Mursi. Şimdi peki Mursi'yi deviren ve cezaevinde şehit eden kim? Sisi. Dolayısıyla yani bu muktedir olma olayı önemli bir olay.
1: Yani 2015'te muktedir değil
0: 2015'te
1: miydi?
0: 2015'te muktedir olsaydı Cumhurbaşkanımız bu 15 Temmuz olayları olmaz.
2: Bir dakika, ama ya bu sorunun cevabı aslında Cüneyt Bey kendisi biliyor. 350 generalin yarısı şu an FETÖ'den içeride. Bak, demek ki değilmiş.
3: Rakam bence olarak söylemeli abi.
1: Yani, hangi 350 generalin?
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde şu an FETÖ'den
1: ben içeride yargılanıp da çıkanları söylüyorum.
2: Yok, içeride siz diyorsunuz ya muktedir miydi Erdoğan, yetkin miydi ordunun üzerinde dedi. Ben de diyorum ki 15 Temmuz'da bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimizin generallerinin yarısı FETÖ'cü çıktı. Zaten muktedir değilmiş. Yani ya, hakim değilmiş demek şöyle istiyorum. Bence bunun göstergesi de yarısı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin generallerinin yani yarısı FETÖ'cü.
4: Alakalı işlem yapacak.
0: Cumhurbaşkanımız 2015'te %100 muktedir olsaydı 2016'da polis özel harekat bombalanır mıydı?
2: İşte onu diyoruz hocam.
0: Külliye bombalanır tabii, mıydı? Diyorum, yani bu devletin kurumları işgal edilir miydi? Köprüleri, meydanları işgal edilir miydi? Tabii
2: evet,
0: ki değildi.
2: Bu tartışma
0: yani
2: daha devam edecek gibi ama şunu ben söylemek istiyorum. Hani şimdi bu davalar falan sürdüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kolunun kanadının kırıldığını, yapısı işte değiştirildiği söyleniyor ama Türk Silahlı
1: Kuvvetleri o zaman sonuçta şunu
2: bence
1: söyleyeyim.
2: En güçlü dönemini evet, yapıyor evet, burada evet, ortada değil mi? Yani asli işiyle ilgilenen Türk Silahlı Kuvvetleri şu an dört bir tane destan yazıyor.
0: Cüneyt Bey'in dediğini ben şöyle anlıyorum. Onu ifade etmem lazım.
2: Hocam biz de anlıyoruz ama şu başka
0: yani
2: bir şeye geçmek
0: istiyorum. Olarak tabii ki anlıyoruz Cüneyt Bey. Kendi şey penceresinden baktığı için diyor ki bu hakikatin bilinmesi gerekiyordu.
2: Onunla şahsi evet, bilinmesi bir tartışmadan gerekiyordu. Bahsetmiyoruz.
0: Yani gerekiyordu.
2: Hocam, oraya lütfen şahsi yere gelmesin. Yani yok, Cüneyt Bey üzerinden konuşmuyorum ben. Tanıyoruz
1: yani
2: Cüneyt
1: burada Bey. Son noktayı koyayım. Devlet biz çıktıktan sonra bu darbe olana kadar bu içeride yatmış adamların kimlerin vatansever, kimlerin milliyetçi, kimlerin olduğunu anlayamadı o zaman.
0: Doğru.
2: Ama göreve geldiniz tamam, ve siz 15 mesele Temmuz bu olduğunda doğru görevdeydiniz değil mi Cüneyt Hocam?
1: Tabii ben Tunceli'de alay komutanıydım. Yani alayı devralmaya gittim. Gittiğimin ertesi günü olay çıktı. Ama bak gene ben mücadele ettim.
2: Ama ordudan
1: ben basınamasına hiç geldi İHA'sı haber ajansları, komutanım ne yaptınız? Hiçbirine demeç memeç de vermedim. Show mov da yapmadım.
2: Evet. Ya dediğimiz gibi bu şahsi bir şeyden bahsetmiyoruz
1: bak,
2: ama
1: bir şey, devletin bir şey daha söyleyeyim. Bütün çok arkadaşlarım bana diyorlar ki A Haber'e sen niye çıkıyorsun diyorlar.
0: Abi bak hala bunu diyebiliyorlar
1: bak,
0: demek.
1: Ben diyorum ki bak kardeşim ben siyaset yapmıyorum. Siyaset benim işim değil. Görevdeyken de siyaset yapmadım. Siyaseti de bilirim. Çok da onur verdiğim şey, gurur duyduğumda bir şeyim var. Siyasi görüşüm de var. Açıkça da söylüyorum. Milliyetçi ve ülkücüyüm de. Bak hiçbir şeyim de yok. Görevdeyken de ülkücülük yaptım, MHP'cilik yapmadım mesela.
2: Evet.
1: Ama hiçbir zaman işimi, gücümü ben siyasete karıştırmadım. Bugün
2: o zaman
1: böyle. Sen biliyorsun hep
2: eyvallah,
1: konuşuyoruz.
2: Eyvallah elbette biz sizin kişiliğinizle
1: devletten, milletten başka bizi değil kurtaracak kimse yok. Hepimiz o çatının altındayız. Devlet benim için biriciktir ve kutsaldır.
2: Evet.
1: Nereden, kimden ne geliyorsa da mücadelemi ederim.
2: Ben de şu soruyu çok merak ediyorum. Mesela onu soranları ben de buradan onu sormak isterim. Arkadaşlarınızı kastederek söylemiyorum ama FETÖ'yü ilk keşfettiklerini söyleyip sürekli bunun üzerinde duran insanlar FETÖ kriminal iz bıraktığında Yasin Çamlı'nın dediği gibi yani hukuki kovuşturma ve soruşturmaya muhatap olacak suçlar işlediğinde bir anda FETÖ'nün trenine binmeleri çok ilginç, benim ilgimi çekiyor. Yani cemaatken bence İslami fobik gerekçelerle bütün dini tarikatlar gibi gördükleri için karşı çıktılar.
0: Ancak aynen öyle.
2: FETÖ olduktan sonra yani siyasal iktidarı değiştirme, işte darbe yapma potansiyeli taşıdıktan sonra ona sempati geliştirmeye başladılar. Ve benim de ilgimi çeken budur. Az önce bazı ismini verdiğim, mesela Atatürkçülüğünden sual etmeyeceğimiz isimlerin o cephede FETÖ kelimesini kullanmaktan bile imtina eder hale gelmeleri de benim kafamda soru işaretleri.
1: İşte burada hassas
2: burada
1: bir şey var.
2: Bak. İlginç geliyor.
1: Çok bakma hassas bir şey var. Yıllardır ordu siyasete karışıyor genel bir kaidesi üzerinden hareket edildi. Bunun tersi de kötü bakın. Siyaset de orduya karışırsa ki bugün ben duyuyorum çoğu kişi general olmak için bir yere atanmak için siyasetçilerin peşinde koşan subaylar var.
0: Ama bu ordunun siyasete karışması değil bence. Hatta şöyle söyleyeyim.
1: Mesela bu
0: ordu
1: da tehlikeli
0: tam
1: bir
0: da
1: şey.
0: Siyaset tam da orduya karışmalı ve dizayn etmeli.
1: Şöyle o siyaset,
2: ordu siyasetin bakın, tabii ki yani siyasal iktidarı
0: hayır şunu kastetmiyorum. Yani nasıl iktidarını hayır devam ettirecek?
1: O şunu kastetmiyorum. O ordunun bir genel görevi var. Bu görevi içerisinde tanımlanmış bir formu var. Bu forma siyaset müdahale edemez.
2: Ordunun içine siyaset girmez.

0: meselesinden bahsediyorsun. Bu önemli bir şey. Bu
1: mesela
0: kötü bir
1: siyasetin verdiği
0: ama siyasetin emrindedir tabii ki. Yani halkın meşru temsilcilerinin emrindedir.
1: Ona her bir şeyimiz yok.
2: Ya benim ben çok burası iyi anlamadım ama yani bence şöyle şimdi bir ilginç örnek vereyim. Bakın bir anket yapıldı ve bu anketi yapan da muhalif bir grup değil. Diyor ki ankette işte avukat, hakim, savcı, hukukçuların kararlarına güveniyor musunuz, adil buluyor musunuz? Ciddi bir oran hayır diyor. Bunun sorumlusu kim diye sorunca diyor ki siyasetçiler. Dolayısıyla eğer siyasetçiler yönetiyorsa ülkeyi ve 4 yılda 5 yılda bir çıkıp hesap veriyorsa siyasetçi her yeri dizayn edecek.
1: Ama
2: ondan sonra bunun hesabını verecek.
1: Yasin Bey şunu yapamaz.
2: Sonra bunun bakın, hesabını verecek. Bakın eğer siyasetçi orduyu dizayn edemezse işte Fırat Kalkanlığı yapamaz. Suriye'deki hareketleri yapamaz.
1: Bu başka
2: Irak'takileri
1: bir şey.
2: Yapamaz.
1: Bak ben şunu söylüyorum. Bir ilçe başkanı gelip bir makam koltuğuna oturamaz. Bak bunu oturtturup buradan güç devşirmek isteyenler var.
2: Bu farklı bir şey yani. Bu, evet.
1: Ama bu buna döndü şimdi. Adam oradan yükselebilmek için o siyasetin o kanalını da çalıştırmıyor. Bu genel geçer bir şey olmaya başladı. Bunu söylüyorum ben. Yani yok o partinin teşkilatından inhasını alarak bu işe.
2: Ama
1: bu başka. Sizin söylediğiniz ordunun bir görevi var. Siyaset milli güvenlik esaslarını belirler. Buna göre ordusunu teçhiz eder, görev talimatını verir. Ona göre de ordu
0: görevi
1: yerine getirir.
0: Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı Cüneyt halk Bey, tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı.
2: Bu kadar.
0: Yani bunu
2: bu kadar.
0: Kabul edin. Cumhurbaşkanı
1: eskiden bakın şuna
0: başkomutan ve halk tarafından seçilip yetki verilmiş.
1: Bir
0: generaller
1: komutanı,
0: ve diğer TSK onun emrinde. Bu kabul edilmeli.
1: Bakın eskiden bir garnizon komutanı yetkileri genişti protokolde orada burada. Oraya atanacak olan valiye kaymakama müdahale ediyordu.
2: Evet.
1: Bu gelsin. Şimdi de bu kışlaya gelecek komutan için oranın parti il teşkilatı müdahale edemez.
3: Şimdi
1: burası Bey'in, önemli. Bunlar aynı şeyler.
3: Cüneyt Bey'in söylediklerinde şöyle bir
1: ama
3: şey
1: bu oluyor
3: var.
1: Bakın. Bu genel bir kabul görmeye başladı. Yani duyuyorum genç arkadaşlarımız. Komutanım diyor biz oraya gittik. Oradan inhasını alıyoruz. Öyle oluyoruz diyor.
2: Vallahi bu
1: şöyle, bunlar çok tehlikeli işler.
2: Ya şöyle tehlikeli değil
1: çok.
2: Bence. Bunun hesabını siyaset sonuç itibariyle her yönüyle veriyor. Yani bakın bir komutanın hesap verme şeyi ne kadar var bu ülkede?
1: Hizmetiyle
2: ona hesabı
1: orantılı.
2: Kim soracak?
1: Hizmetiyle.
2: Ona bakın şöyle bak. Dediğim gibi siyasetçilere milletimiz her seçim döneminde hesap soruyor. Ya diyor ki evet bu politikanı takdir ediyorum. Sana oy veriyorum. Devam etmeni istiyorum. Bunun en bariz örneği Cumhurbaşkanımız. Ya da diyor ki hayır kardeşim ben senin politikalarını beğenmiyorum. Şimdi eğer Cumhurbaşkanı biraz önce Melih Bey'in dediği gibi o mevzuattan da kaynaklanan komutanlık vazifesini yapamayacaksa nasıl olacak bu? Nasıl olacak? Nasıl istediği gibi devam ettirebilecek? Yani benim kanaatim şudur bakın. Cumhurbaşkanımızın en büyük başarılarından bir tanesi mevzuatta yazan o başkomutan olduğunu orduya kabul ettirmesidir. En büyük devrimlerinden bir tanesi budur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hangi döneminde siz kurmay albaysınız? Hangi döneminde bu kabul edildi? Aşağı yukarı hiçbir cumhurbaşkanı ama kabul edilmedi.
1: Yasin Bey,
2: asker yani generaller her zaman cumhurbaşkanından kendilerini üstün gördükleri gibi bir de nasıl bir cumhurbaşkanı olacağına karar verme yetkisini de kendilerinde görüyorlar.
1: Bunlara ben hemfikirim.
0: Bu geçmişte
1: şey
0: kalmış bir tehdit de değildir.
1: Ama ordunun kendi içerisindeki o hiyerarşik yapısına kendi bir talimatı var. Devamlı bir zorunlu talimatı var. Bu talimatı siyasetçi araya girip bozamaz.
0: Evet ama doğru şu an Cüneyt Hocam ordu en güçlü dönemini yaşıyor dememizin sebebi değil mi? Ben bakıyorum ben de takip ediyorum Türk Silahlı Kuvvetleri'ni. Bu kadar sınır dışı operasyon, sınır ötesi operasyon başarılar. Ordu
1: ben
0: en güçlü dönemini
1: şey
0: şu an siyasetin emrine girince yaptı. Yani
1: bak,
0: yoksa generallerin siyaseti belirlediği bir Türkiye onlar çok geride kaldı.
1: Bunun tersi olmam. Çok örnek, çok net bir örnek vereyim. Bir subaya ben sicil yazdım. Şudur budur yazdım. En sonunda kanaatimi yazdım. Müstakil birlik sevk ve idare edemez. Komutanlık yapamaz.
2: Liyakat bak, anlamında mı, sadakat anlamında mı?
1: Görev yetkinliği açısından.
2: Hmm.
1: Adamın müstakil birlik komutanlık yapma becerisi yok ya. Yani.
2: Anladım.

0: liyakat
1: Sicili'de anlamında. Yazdım bunu. Evet. Bakın bu adam general yaptılar. Bunun nasıl general olduğunu da biliyorum. Bir il teşkilatı üzerinden oldu. Ve bu adam bir yerde kuyumcudan rüşvet alırken yakalandı bu adam.
0: Bu
1: şimdi bu böyledir bakın.
0: Bu devleti yıkmaz. Orduyu
1: çok
0: da yıkmaz.
1: Çok olursa yıkar ama bak. Bak
0: şöyle ama bakın öbürü devleti yıkar. Yani bu ne olur?
1: Ama bir kişi
0: suç işlemiştir. Ona müdahale
2: her
0: edilir.
2: Canım,
0: yargı önünde hesabını verir. Ama öbür türlü eğer...
1: Ama o sırada hakkı yenmiş olan general ne olacak? Belki o general olacaktı.
2: Tabii bir sürü sorunlar kurumlarda oluyordur.
1: Tarihten de tek örnek vereyim mi?
2: Hocam, tek örnekleri bilmiyorum ama yani sorun olabilir. Mutlaka ordu içerisinde bu tarz poliste de vardır, yargıda da oluyordur ama olur. Genel anlamda genel kaideyi konuştuğumuzda bugün bir darbenin yıl dönümünü konuştuğumuz için söylüyoruz.
1: Bu zaten tekrarlanırsa
2: ordunun
1: sıkıntılı.
2: Siyasete girmesi. Asıl bu tehlikeyi oluşturanlar ordu eğer sivil siyasetin emrinde olsaydı 15 Temmuz falan olmayacaktı. Öncesi de olmayacak.
1: Ama bunu karşılıklı dengeli götürmek
2: lazım. Hatta bir tanesi bakın, bence taraf değil yani. Bakın normal olan bu.
0: Türkiye'de bak ben şunu çok net olarak ifade edeyim. Türkiye'de milletin seçtiği temsilciler muktedir oluncaya kadar ordu tamamen siyaset yapıyordu. Askerlikle benim kanaatimdir bu. Yanıldığımı söyleyebilirsiniz. Askerlikle hiçbir alakaları yoktu. MİT de bu milletin fertlerinin peşine düşmüştü. İstihbaratla hiçbir alakası yoktu. Çünkü CIA'nin bir şubesi gibi çalışıyordu.
3: Bizi kovalıyor.
0: Hani ne zaman ki milletin temsilcileri muktedir oldular, bu tersine dönmeye başladı ve Türkiye itibar kazanmaya başladı. Ben yurt dışına çok giden bir insanım. Orada nasıl itibar kazandığını, Türk pasaportunun nasıl değer kazandığını görüyorsunuz. Aksi takdirde daha doğrusu daha öncesi alay konusuydu.
2: Hocam bu, gösterdik işte.
0: Yani şu söyleniyordu. Bakın,
2: kuvvetleri
0: bak,
2: biliyoruz.
0: Türk milleti şunu Mekrem hak etmiyor Melih Bey. Her devletin bir ordusu vardır. Türk ordusunun da bir devleti vardır. Lafını Türk milleti hak etmiyor. Bu ordu olacaksa Türk milletinin ordusu olacak. Yargı Türk milletinin yargısı.
3: Az önceden beri konuştuğumuz konu Cüneyt Bey'in söylediği bir sözün biraz yanlış değerlendirilmesi olarak gördüm. Ben sebebi şu. Cüneyt Bey diyor ki mesela herhangi bir garnizon komutanının atanmasında atıyorum Ağrı'ya gidecek garnizon komutanının atanmasında ya da general olacak kişilerde birileri siyasete başvurmayı tercih ediyorlar ya da bu tür girişimler var.
1: Bu yaygınlaşmaya başlıyor. Bu tehlikeli diyorum.
3: Eyvallah,
1: ya.
3: Bu tehlikelidir.
1: Çok
3: hepimiz...
1: tehlikeli. Eskiden garnizon komutanları valiyi kaymakamı belirliyordu. Evet olmaması gereken bir şeydi.
0: Doğru.
1: Şimdi de bir il başkanı ilçe başkanı general olması için bir subaya referans veremez ya.
3: Böyle bir şeyin olma şansı bence çok düşüktür. Sebebi şu. Türk Silahlı Kuvvetleri halen kendine göre bir takım nasıl söyleyelim kendine göre çizgiler olan belli yere gelecek isimlerin rütbelerin şunların bunların net olarak belirlendiği özelliklerin belirlendiği sizin dediğiniz gibi sicillerin falan belirlendiği. Dolayısıyla bu konuda bir girişim olsa bile tıpkı Saraybosna'da burnundaki kayıkçı hikayesinde olduğu gibi derler deyiz. Neden? Birisi belki uğraşır. Yani bence zevzekliktir o. Birisi uğraşır ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nden A şehrine gelecek garnizon komutanı için oradan birinin devreye girmesi zaten bütün komutanları tanıma şansınız yok bir. Ve bunu
2: öyle iddialar dile getiriliyor
3: istediğiniz
2: olabilir
3: kişi,
2: hocam yani.
3: Atıyorum oraya albay gerekiyordur. İstediğiniz yarbaydır. Ya da tuğgeneral gerekiyordur. İstediğiniz albaydır. Zaten olma şansı yok. Bir de şu var. Oradaki vasıflar falan yeterli olmasa mümkün olmaz. Şu olabilir. Birileri belki bu konuda hava atıyordur. Bence istisnai bir durum bu. Niye? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Çünkü hani sadece 3 kişi 5 kişi yok. Ya buraya tuğgeneral gerekiyordu ama yarbay olsun. Böyle bir şey olmaz zaten. Mümkün değil.
1: Yok o konu o değil zaten.
2: Evet de böyle iddialar vardır. Şimdi somut hangi iddiadan bahsedilmediği için ne üzerinde tartışacağımızı da bilmiyorum ama Cüneyt Bey bir takım iddialar dile getiriyor. Duyduklarını söylüyor. Ama bugün konuştuğumuz şey bunun oluşturduğu bir tehdit değil. Ordunun siyasetin dışına çıkıp siyaseti belirlemek için darbe yaptığı bir günün arifesi. Ben somut olarak bunu görüyorum ve Türkiye'nin yakın tarihine baktığımda da açık darbeler görüyorum. Ultralar görüyorum. Her 10 yılda bir sürekli siyasete müdahale görüyorum. Ya bundan biz de muzdarip olmuş insanları basın olarak. Dolayısıyla böyle bir problemi vardı Türkiye'nin ama o güne kadar işlenmiş hatalar konusunda da elbette Cüneyt Hocam bir takım hatalar işlenmiş ki 15 Temmuz gerçekleşti. Bunu gördük yani. Ama 15 Temmuz'dan sonra nasıl bir süreç yaşanıyor? 15 Temmuz'dan sonra bence Yasin Çamlı'nın dediği devletin siyasetin muktedir olma süreci kurumsallaşıyor. Bunun içerisinde sizin dediğiniz gibi tehlike

0: Ülkeler olabilir her zaman siyasetin aşırı müdahil olmasıyla alakalı ya da siyasetin aşırı müdahil olması değil de siyasetin istismar edilmesiyle alakalı problem olabilir. Bunlara karşı da Türk Silahlı Kuvvetleri hassas olmalı, siyaset kurumu da hassas olmalıdır diye düşünüyorum. Bence çok güzel bir tartışma oldu, yani derin bir tartışma şu an.
1: Şimdi Türkiye'de bir başka boyutlarıyla liyakat meselesi de tartışıldı ya.
0: Efendim?
1: Liyakat meselesi de tartışıldı
0: tekrar ya. Tekrar oraya geri döneceğiz
1: yok,
0: mi?
1: Yok yok, dönmüyorum. Bir kelime ilave edeceğim. Bu liyakat kadar sadakat de önemli. Yani milletin hukukuna sadakat, milletin değerlerine sadakat.
0: E tabii ki hocam, yani asıl görevde bu değil mi? Ordu bunun için,
2: millete,
0: devleti için ölmek için.
2: Millete
0: için
2: aidiyet göstereceksiniz, devlete sadakat göstereceksiniz.
1: Eyvallah. Ya kavramları.
2: Ya bu milletin bir parçası olduğunuzu, Türk milletinin bir ferdi olduğunuzu bileceksiniz ve onu da koruyan devletin de sadakatle bağlı
3: ilave edelim. Milletin değerleri devlete sadakat adı altında da örselenmemeli. Biz bunu yaşadık. Hepimiz, siz de yaşamışsınız. Biz bunu yaşadık. Siz de yaşamışsınız.
0: Evet, peki bundan sonrası için yani bu tehlikenin ortadan kalktığı anlamına mı geliyor? Dünyanın her yerinde bence bu problem var. Yani muhafızların muhafızlığını kim yapacak? Elinde silah olan bir süre sonra kendisini yetkili hissetmeye başlıyor. O silahı halk da verse ona. O yüzden o vurguyu yapıyorum. Asli işiyle ilgilenmeye başlayınca orduyu kimse tutamıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bence en iyi dönemini yaşıyor ve bunu geçmişinde o antimilitarist kültürden gelmiş birisi olarak söylüyorum. Şimdi görüyoruz, yani ordu iş yapıyor. Biz de orduyla gurur duyuyoruz.
1: Evet, yapması gerekeni yapıyor. Ama
0: vatan burada, savunması yapıyor.
1: Burada asıl tehlike şu Melih Bey. Yani Türkiye'de yapılan bütün darbeler emperyalistlerin nam ve hesabına yapıldı. Yani birileri çıksa da yani Türk milleti adına ben darbe yapıyorum kardeşim, şunu yapacağım falan, yine anlamaya çalışırız. Biraz önce dediği gibi işte aidiyet, sadakat şeyleriyle, kavramlarıyla. Ama hiçbir zaman bu millet adına yapılmadı bunlar. Yani emperyalistlerin nam ve hesabına yapıldı.
0: Ya millet adına nasıl darbe olur zaten onu bilmiyorum. Yani millet adına millete darbe mi? Kim esir alınıyor ki millet?
1: Yani.
0: Darbe yapıldığında evet, milletin, halkın tek ve meşhur temsilcileri ortadan kaldırılıyor. Şimdi tek tek.
2: Ya açık söyleyelim, hepsi de Amerikan uzantılıydı.
1: Aynen
2: öyle. Bu da öyle, o da öyle, öbürü de öyle.
3: Rahmetli Mahir Kaynak bir sohbetimizde biraz yarı şaka yarı ciddi, ben olsam harp okulunda darbe dersleri koyarım demişti.
0: Yani nasıl darbe yapılır gibi mi?
3: Şaşkınlıkla bakınca da ya birader, şimdiye kadar yapılan darbelerin tamamı Amerika istediği için yapıldı. Amerikan darbeleriydi. Dolayısıyla darbe nasıl yapılır dersi koyar, hiç değilse hani olacaksa yerli bir darbe yapılmanın yollarını öğretirim şeklinde bir beyanı vardı. Allah rahmet eylesin.
1: Hatırla madem geldi. Onu söyledin, ben bir ilave yapayım. Ben mesela yeni anayasa tartışılıyor. Darbe suçunun mutlaka anayasal suç haline getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şunun için bunu. Yani,
0: anayasal tabii, suç değil mi hocam şimdi?
1: Anayasal suç
3: dolaylı olarak
1: anayasada tanımlanan suç anlamında söylüyorum. Yani anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs zaten. Ancak anayasada bu tanımlanırsa önemi ortaya çıkmış olur. Yani Türkiye gibi bir ülkede, belki işte Baltık Cumhuriyetlerinde bunu yapmanıza gerek yok ya da işte Kuzey Avrupa'da yapmanıza gerek yok, ama Türkiye'de bence yeni anayasada darbe anayasal bir suç olduğu mutlaka ifade edilir.
0: Anayasayı
1: edilir.
0: Ortadan kaldırmak silah zoruyla, cebir evet, yoluyla bu evet, askeri darbe kapsamaz.
1: Evet.
2: Ceza kanunu var ama
1: oradan
2: şeyde
1: yargılanıyor, ama sizin millet olarak bunu anayasaya koymanız nasıl ki 15 Temmuz bir gözdağıysa, o da bir gözdağı olacaktır. Yani ben millet olarak müteyakkızım ve bunu anayasama koydum.
0: İşte nasıl bir madde olabilir ama onu merak ediyorum. Askeri darbe mi diyeceksiniz?
1: Bu yani kanun tekniği anlamında formülize edilir, yazılır o yani.
0: Darbe suç çünkü, yani ortadan kaldırmak.
1: Evet, çünkü bakın mesela hükümeti, bak Adnan Menderes'i niye yargıladılar biliyor musun? Anayasayı ihlal ediyorsun evet, diye. Bu yargılamayı yapanlar anayasayı ilga ettiler. Ya böyle bir şey yaşanıyor Türkiye'de. Yani başbakana diyor ki sen anayasayı ihlal ettin. Kendisi iş başına gelir gelmez anayasa yürürlükten kalkmıştır diyor. İlga ediyorum diyor. Ne ile? Bir kararla. Bir genelgeyle. Yani Türkiye'de bunlar yaşandığı için bunu önemsiyoruz, söylüyoruz. Yoksa tabii ki yani kanun yapma tekniği anlamında bunlar tartışılabilir. Mesela biz arkadaşlarla tartıştık, hukukçular. Yani başörtüsü özgürlüğü anayasada

0: olmalı mı? Şimdi kanun tekniği anlamında baktığın zaman olmamalı diyorsun. Kardeşim niye olsun? Çünkü
1: haklar tanımlanır mı?
0: Kanunlar aynen öyle yasak olan şeyleri ifade ederler, tanımlarlar. Şimdi o zaman şöyle bir kanun mu çıkaralım? Kaldırımda yürümek serbesttir. Tabii ki serbesttir. Ama eğer bu insanların haklarını ihlal ediyorsa ve bu oranda ediyorsa, anayasanın amacı da millete hizmetse, o zaman konur.
2: Yönetim meselesi Türkiye'de zannediyorum kurallardan çok yönetimde kimin olduğu, kimin ülkeyi yönettiği gerçeği her zaman ağır bastı. Neden? 90'lı yıllarda başörtüsü yasağının zirveye ulaştığı noktalarda mevzuatımızda başörtüsünü yasaklayan herhangi bir şey var mıydı?
0: Yoktu.
2: Yoktu.
0: Hatta serbestisini ifade eden hükümler vardı.
2: Serbestliği yok kanunu ek maddede. Dolayısıyla yönetimde kim varsa yapılacak şeyleri onun belirlediği bir ülke Türkiye. Ha mevzuatı işte başörtüsü girebilir mi? Benim bakışım 91'den beri yapılan çalışmaları izliyorum. Mevzuata girme şansı çok zayıf. Niye? Zaten var mevzuatta. Yani temel haklar kanun hariç sınırlandırılamaz. İşte kılık kıyafet temel haklardandır.
0: Sınırlandıramaz. Daha fazlasını söyleyeyim size. Anayasanın hükmü eğitim ve öğrenim hakkı engellenemez. Hiçbir türlü engellenemez.
2: Ama düşünün işte 28 Şubat'ta okulların kapısında polis şunlar bunlar bunu engelledi. Niye engelledi? Ve emin olun çoğu da anayasada ve kanunlarda başörtüsü yasağı var zannediyorlardı. Ben çünkü bir gözaltına alındığımda bir emniyet amiri kanuna karşı geliyorsunuz dedi. Niye dedim? Dedi bir sürü yasak var. Nerede? Anayasada var, kanunlarda var. Arkası da kütüphaneydi. Şu kitaplar dedim kanun kitapları evet. Göstersene bir tane. Kaldı.
1: Evet.
2: Çünkü yani yasak var zannediyordu. Milletimizin çoğu da bunu böyle zannediyor. Yoktu.
3: Siyaset çünkü, kurumu güçsüz düşük hocam.
0: Çünkü onu Cumhurbaşkanı bir takım siyaset
3: unsurlarda devreye giriyorlar.
0: Söylüyordu.
3: Bunlar için içerisinde darbe de oluyor. Muhtıra da oluyor. Siyaset kurumuyla alakalı. Gücünü, prestijini kaybettiği oranda siyaset dışı unsurlar devreye giriyor. Şimdi 15 Temmuz'da da yurt dışından destekli bir darbe olduğunu biliyoruz. Bu Fox News'in Samet yayınlarına bir bakalım mı? 15 Temmuz'da.
4: It would be interesting to find out if the CIA had a heads up on this coup, which they should have had. All right? So if US intelligence knew that this was coming down, I don't know if we'll be able to find that out or not. I hope we will be able to. But the importance to Americans is that the Middle East is absolute chaos.
5: We should make no mistake. The people staging this coup are the good guys. This is not a banana republic military trying to take power for the sake of taking power. They are trying to save their country. The coup, God bless the people trying to save Turkey, a country for which I have great affection, but right now it doesn't look good. Because the coup, the people staging this coup are on our side. They're against the Islamist fundamentalists and extremists. They're for democracy. They're for a secular constitution.
6: If the military coup is going to be successful, they're going to have a very quick transition plan. Who are they going to put in power instead of Erdogan? Is it going to be someone from the AKP Islamist party, but someone who they believe to be less authoritarian?
7: We're looking at Turkish television as an attempt military coup continues, getting information by the minute, really, of explosions in the capital city of Ankara. The president there, Erdogan, who is out of the country, says that his forces are pushing back. We're getting back and forth information from the military trying to take over that country and from the current government in place.
5: Turkey is the bullseye between Europe and the Middle East. And to put the coup we're seeing, the attempted coup, in perspective, is very straightforward. If the coup succeeds, Islamists lose and we win. If Erdogan crushes a coup, the Islamists win and we lose in the long term. Brett, I'm on the side. I may never get to see sunrise over the Golden Horn again. I may never again get to see the mosque and Hagia Sophia glinting in the morning sunlight. But I don't care. I'm on the side of the coup.
8: Biden mı vardı o zaman?
3: Biden'ın şeyin John Bolton'ın da sesi var. Biden dönemi.
8: Değil mi Biden dönemi?
3: Tabii tabii. Yani net bir şekilde ABD'nin bütün darbe süreçlerinin arkasında Türkiye'de gerçekleşen olduğunu biliyoruz. Hiç fark etmiyor. İster Kemalistler yapsın, ister FETÖ'cüler yapsın. Bütün darbelerin arkasında. 27 Mayıs'ın arkasında. 12 Mart'ı bizim solcular destekliyorlar hatta. Biliyorsun.
9: Tabii.

0: Yani denizleri kim asıyor?
1: Milli Demokratik Devrim.
0: Milli Demokratik Devrim diye Miri Belli'nin. Sonra junta önce onları asıyor. Deniz Gezmişleri asıyor. 12 Eylül geliyor, Kenan Evren'in açıklamaları var. Bizim çocuklar bizim yaptı çocuklar diyen Amerikalıların başardı. Açıklamaları var. 28 Şubat'ı yani arkasında ABD'nin olmadığını söylemek için hiçbir şey bilmemek gerekiyor. Sürekli işte 15 Temmuz sürecinde de Obama herhalde darbe başarılı olsaydı Türkiye Meclisi'nde gelip bir konuşma yapacaktı muhtemelen. Arzu ettiği de buydu. Trump seçildi ve Türkiye'ye desteklerini açıkladı. O gece net bir şekilde söyleyelim, Erdoğan'a da desteğini açıkladı ama Amerikalılar özellikle demokratların olduğu dönemde bu coğrafyada darbelerin arkasında her zaman duruyorlar.
1: Bir ekleme yapayım. Bu davada yargılanan bütün subaylar ve bürokratların hepsi de anti-Amerikancıdır. Şu... Bak, ama şeylerine karışmıyorum. Siyasi görüşleri farklı olabilir ama sosyal görüş... Hepsi anti-Amerikancıdır. Yani bu listeleri FETÖ kendisi seçmedi.
0: Yok yok.
1: Bunlar böyle
0: Balyoz'da bu... yargılananlar.
1: Evet, Balyoz'da, Ergenekon'da dahil. Hepsini... Şu... Amerikan karşıtlığı üzerine kurulmuştur.
2: Şu yayınla ilgili bir şey söyleyeyim. Benim burada en çok dikkatimi çeken bütün korku İslamcılardan. Yani mesela Cumhurbaşkanımız onlar için, Cumhurbaşkanımızın onları korkutucu yönü İslamcı oluşu.
0: Hocam bu İslamcı derken bunu açalım mı? Cumhurbaşkanı bakın, bir Müslüman. İslamcı demek başka bir şey değil mi? Şimdi İslamcı siyasal bir akımı temsil ediyor. Cumhurbaşkanı Müslüman.
3: İslami hassasiyetli olan.
0: İslamcı başka bir şey. İslamcı mesela ne abi? Nahta. Tunus'taki bilmem ne, yani terminoloji açısından İslamcı
2: da bir sorun
0: yok.
2: Hayır, Nahta da onlar farklı görüyor, İslamcı ama değil. Sizin söylediğiniz kavram olarak çok doğru. Yani mesela bir insan işte namaz anlamak kılmıyor, ya İslam'ın hiçbir şartını yerine getirmiyor ama ben İslam'ı destekliyorum diyorsa o İslamcıdır. Ama bir insan işte İslam'ın gereklerini yerine getiriyorsa o Müslümandır. Yani ama onu onların söylediği Müslüman yani aslında.
0: Onlar Müslümanı kastetmek için İslamcı aynen öyle diyor. Ben terminolojiyi açısından.
4: Aslında tabii, söyledikleri tabii. Biz kaybederiz, Türkiye kazanır.
2: Şimdi bakın bu söylemle bütün darbecilerin söylemleri de örtüşüyor. Aynı şey biliyor musunuz? Özellikle 28 Şubatçıların. Ama diğerlerinin hepsi örtüşüyor. Yani bu milletin değerleri, bu milletin inancı dediğim bu işte. Yani aslında millete karşılar, milletin değerlerine ve inancına karşı bu. Ve şu anda yani işte istediklerini birçok şey yerde başardılar. Kan gölü haline getirdiler coğrafyamızı. Orta Doğu'yu. Bir tek Türkiye'de elhamdülillah bunu başaramadılar. Ama ben bir şey söylemiştim. 15 Temmuz'da başarısız oldular. 16 Temmuz'da mutlaka başka planların peşine düştüler. Yani bizim mücadele ettiğimiz eğer FETÖ örgütü olmuş olsaydı bunu söylemezdim. Çünkü bir örgüt başarısız olduğu zaman yavaş yavaş erir ve kaybolur. Ve hatta örgüt mantığında şu vardır. İşte örgüt deşifre olmuşsa, örgüt mensubu deşifre olmuşsa onu örgüt ortadan kaldırır. Şimdi eğer FETÖ Amerika Birleşik Devletleri için deşifre olmuşsa bütün yönleriyle Amerika Birleşik Devletleri artık sahip çıkmaz, onu ortadan kaldırır.
4: Yo,
1: veya yeni bir versiyonu çıkar.
4: Bir dakika, müsaadenizle bakın şu anda 10 yıl geçti ama Amerika başta olmak üzere bütün batılı devletler FETÖ kalıntılarına sahip çıkıyor.
2: Sebebi şu.
4: Başka ülkelerdeki uzantıları Türkiye'de kaybeden FETÖ'cülere eğer sahip çıkmıyor olurlarsa Amerika'da, başka ülkelerdekiler ha demek ki bizim de başımıza ileride bu gelir doğru, diyeceği için doğru. 10 yıldır koruyorlar. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin değişik yerlerinde, Almanya'da, şurada, burada bulunan batılı ülkelerdeki FETÖ'cüleri hala besliyorlar, hala el üstünde tutuyorlar. Hani bir gün belki işimize yarar ama esas kaygı şu. Bunlara kötü davranırsak, bunlara kol kanat germezsek büyük ihtimalle başka ülkelerdeki uzantılarımızın morali bozulur. Düşünün, FETÖ'yü niye vermediler yıllarca? Tabii. FETÖ örnek olmasın diye. Evet, tabii, 2024'e tabii. Kadar vermediler adam, geberene kadar.
0: Şimdi 15 Temmuz'un şu sürecini bir hatırlayalım. Berat Albayrak da anlattı bir röportajında, onun da sesini vereceğiz ama. Yani başkomutan uçağa biniyor ve... Başkomutan adı üstünde ordunun komutanı, onu koruyacak askerler, generaller var ama kime güveneceğini bile bilmiyor. Şimdi böyle bir ordu yapılanmasından bahsediyoruz. Muktedirlikten falan hani dem vuruyoruz ya, acaba muktedir mi diye. Yani o askerler, o pilotlar kim? kimin tarafında, Amerika'nın tarafında mı, FETÖ'cü mü, başka bir cuntanın ürünü, darbe heveslisi mi? Böyle bir ortamdı yakın zamana gelene kadar. Bunun sebeplerinin ne olduğuna dair sabaha kadar program yapabiliriz. Ortada bir sorun olduğu, zafiyet olduğu, gelenekten, darbecilik geleneğinden kaynaklanan bir sorun olduğu da zaten ortada. Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı'nın en yakın isimlerden.

0: Neden birisi o gece de yanındaydı darbe sırasında. Berat Albayrak'ın konuşmasını bir dinleyelim.
1: Uçakta sonradan öğreneceğimiz iki pilottan bir tanesi FETÖ'cü. Bu arada 4 tane uçak indirdik. Telefonlar dinlendiği için Bodrum'a, Aydın'a, İzmir'e, Dalaman'a. Telefonla sürekli söylüyoruz ki hangisine gideceklerini tahmin edemesinler. Helikopter kalkana kadar hangisine gideceğimiz de belli değil. Neyse son saniye Dalaman'a indik, uçağa bindik ve gideceğiz. Binmeden önce bu arada Sabiha Gökçen'i de sordurmuştuk. Ve gelen bilgi Sabiha Gökçen sıkıntılı. Ama Mustafa müdürümüzden tam talimatla sırtımız sağlam. Cumhurbaşkanımız da Atatürk'e ineceğiz dedi. Uçak havadayken o pilot geldi dedi ki efendim dedi Atatürk sıkıntılı biz Sabiha'ya inelim. Ama uçak kalkmadan Sabiha'da sıkıntı olduğunu bildiğimiz için ben tabii yine celallendim. Hemen telefonla müdürümüz bu konuşmayı unutmuş olabilir. Tekrar aradım. Allah razı olsun hiç merak etmeyin işlem tamamdır dedi. Bunun üzerine bir müdahale daha oldu. Efendim alınsa bile karanlık piste kamyon çekmiş olabilirler. Uçağımız da kısa çarpıp farklı sıkıntı da yaşayabiliriz. La havle ve la kuvvete. Tekrar Cumhurbaşkanımızla konuştuk. İkna ettik ve öyle indik.
0: Yani Türkiye 10 yıl önce bunu yaşadı.
2: Ya işte bak, bu nedir ya? Ya biraz önce tartıştığımız konu bu. Bu pilotun FETÖ'cü olduğunda kabahat kim?
0: Hocam kimdir? Bak, onun referansını verenler.
2: 2014'te çıktık ya biz. Bunların içerisinde çıktık, bizim gibi çıkanların arasında onlarca pilot var. Rüştünü ispatlamış.
0: Hocam
2: yani
0: ama
2: hava
0: işte
2: kuvvetleri.
0: Rüştü diyorsunuz da Ali
2: ya
0: Yazıcı.
2: Bu adam Cumhurbaşkanı'nın yanına nasıl geliyor
0: hocam,
2: kardeşim?
0: Ali Yazıcı,
2: ya?
0: Cumhurbaşkanı'nın ya yaveri. Bu adam ben size söyleyeyim kim olduğunu. Beni de tehdit ediyordu bütün gazetecilerin içinde. Darbe gecesi size bir şey yapmayacağız. Melih'i ben alacağım diyen adam. Yargılanıyor şimdi. Ya. Bu adamın bakın ama bu adamın tek söylediği şey neydi biliyor musunuz oturup? Nasıl Atatürk'ü nasıl Kemalist uçakta karşıladığımızda herhangi bir demokratikleşme reformu olduğunda ordunun kolu kanadı kırıldı diyen adam Fethullah Gülen'in size şah damarınızdan daha yakınız dediği adam Cumhurbaşkanı'nın yanına yaklaştırdığı adam. Personel daire başkanı kimdir Türk Silahlı Kuvvetleri'nde? Onu oraya kadar yükselten kimdir? Bunlar dün veya bu son 5-10 yılda biten insanlar değil ki Cüneyt ya, hocam. Senelerdir
2: bak,
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısı içerisinde.
2: Siz beni anlamıyorsunuz. Bak tekrar
0: yani,
2: söylüyorum.
0: Yani net söylüyorum. Siz İslami bak, hassasiyetleri olanları tasfiye edip yerine Atatürk numarası, Atatürkçü ya, numarası yapanları
2: Melih Bey,
0: sokarsanız.
2: Bak ilk kez sizde farklı düşünüyoruz. Bak bunların hiç anlattıklarınız hiçbir bu söylediklerimle alakası yok. Ben diyorum ki o gece Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına bu pilot nasıl girdi ya?
0: Hocam söylüyorum size kimdir bunu Genelkurmay'dan?
2: Kim soktu bunu? Kim referans etti?
0: Şu darbecilerdir.
2: Nerede bu istihbarat bakışı nerede?
3: Cüneyt
2: Genelkurmay başkanı nerede? Ben.
3: 15 Temmuz'dan bahsediyoruz.
4: Ben,
3: Cüneyt Bey.
4: Şöyle doğru, anladım.
3: Cüneyt 15 Temmuz'dan bahsediyoruz.
2: Ben de diyorum ki bak çıkanlar
5: kim söyleyebilir
2: çıkanlar
5: miyim?
2: Çıkanlar ispatlamış.
0: Cevap buldu.
2: Bunlardan biri benim kardeşim. Ben niye emekli ediliyorum o zaman?
5: Sizi tensih ediyorum ama.
2: Bu adam oraya nasıl giriyor?
0: Şimdi hocam, Çetin Doğan'ı
2: kim bakıyor yapıyorsa bir Genelkurmay Başkanı'nın suçu yok mu bunda?
3: Ormanı kaybedip ağaca takılıyor.
4: Genelkurmay Başkanı'nın suçu olabilir de.
2: Kim referans veriyor? Cumhurbaşkanı'na bunu pilot olarak kim referans
0: hepsinin
2: veriyor?
0: Hepsinin var. Askerlerin işte bu kadar basit.
3: Verdi.
0: O sistem içerisinde generallerin, personel daire başkanı mı? Çetin Doğan'ı, Çetin Doğan gibi bir
2: ya
0: darbeciye.
2: Ya Çetin Doğan'ı karıştırma kardeşim.
0: Hayır,
2: şimdi ne alakası var ya?
0: Şu an
2: ben size 15 Temmuz'u konuşuyoruz ya.
0: Bunun sorumlusu odur.
4: Ya Çetin Doğan'ın alakası şu.
0: Niye olmasın canım? Bu
2: niye tasarılara götürüyorsunuz bak, meseleyi? Ne alakası
4: ülkede,
2: var?
4: Hayır, siz şöyle söyle.
2: Bak anlatıyorum size sevgili kardeşim. Bak 2012'de MİT müsteşarına dershaneler, MİT tırları devlet görüyor mu? Kendine doğru geliyor şimdi, değil mi?
4: Bütün
2: bak bizi
4: mesele
2: unut kardeşim. Biz 60'lar içeriye. Biz girmişiz. 60'lar unutmuş devlet bizi. Devletin şimdi bunun yeni yüzü çıkmış. Hı hı. Bunlar olurken devlet mahfuz bir alandır bakın mahfuz.
0: Hocam söylüyorum ben size bakın.
5: Bir şey söyleyeyim hocam.
4: Cüneyt Bey'le görüş ayrılığımız.
2: Bunun Çetin Doğan'la ilgisi yok
0: hayır,
2: ya.
0: Var efendim darbe planına ya, kalkışan adamlara var. Soruşturma açıldığında siz ordu milli ordu tasfiye ediliyor derseniz 15 Temmuz öncesi de Kemalist numarası yapan adamlara soruşturma açıldığında
2: ya ilgisi yok.
0: Sizin dediğiniz
2: bak 2014'ten bahsediyoruz.
0: Darbeci Çetin Doğan'ı kim
2: 2014, 2015, 2016'dan bahsediyoruz.
0: 15 hocam fark etmiyor ki ya tarihi siz

0: 8-9 yıl önce
1: 2016'nın Temmuz'unda Cumhurbaşkanı'nın yanına kadar girmiş bu adam. Nasıl oluyor ya?
0: Darbeci generalleri kim o seviyeye getirdiyse bunların sorumlusu da olur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 28 Nisan'da muhtırayı verenleri kim soktuysa sorumlusu da onlar.
1: MİT'in sorumluluğu yok mu?
0: Herkesin vardır.
2: Var, olmaz olur.
1: MİT başkanının sorumluluğu yok mu
0: herkesin
1: kardeşim?
0: Vardır.
1: Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nın sorunu yok mu?
0: Darbe, ben bu söylediğiniz eleştirileri zaten yapıyorum. Darbeyi haber vermeyen kim varsa bütün usulü.
1: Bunun vesayette, bu sorumlu. Adamın buraya yanaşmasının vesayette ne ilgisi şimdi, var?
0: Olmaz olur mu? Niye Çetin bu darbeyi kim yapıyor?
2: Var?
0: Darbeyi
2: var,
0: kim yapıyor
2: komutanım.
0: Cüneyt Hocam? Darbeyi yapan darbeciler, bunları büyütenler 84'te.
1: Ya bak bu genel cümleleri bırakalım.
0: Hayır genel
1: değil. Sonuca ulaşamıyoruz.
0: İsim veriyorum.
1: Bak ben size
0: darbeci,
1: bundan sonra olacakları söyleyeyim
0: bunun
1: mi?
0: Bunun sorumlusu odur
1: bak,
0: diyorum.
1: Bak olacakları konuşalım. Bırakın şimdi.
0: Hayır, niye bizim söylediklerimizi bırakıyoruz ya? Ben onu anlamıyorum. Darbeye kimler
1: kalk? Bak genel cümleler.
0: Soruşturma açıldığında diyorsunuz ki Kemalistler tasfiye ediliyor. Şimdi bu adamları niye atmadınız diyorsunuz oradan. Ben de diyorum ki.
1: Niye Şubat'ı bekliyorsun?
0: Soruşturma
1: niye
0: açıldığında
1: ya?
0: Gene karşı duranlar aynı isimlerdi hocam.
1: Şubat'ı niye bekliyorsun askeri şurayı? Şubat i̇şte görevden alsana, Ağustos'u şuraya koysana, diyorsun. Buraya koysana. Bak sen beni 2014'te çıkarmışsın kardeşim. 6 ay orada burada gezdirmişsin.
0: Ya hocam.
1: Bu adamları sen niye tutuyorsun şeye kadar? 2016 Temmuz'a kadar.
0: Sizin dediğiniz
1: bana an... niye gelip söylemiyorsun kardeşim? Bak sen yıllardır devletin şuralarında görev yaptın.
0: Cüneyt
1: bu,
0: Bey.
1: Bu görev yaptığın için. Hayır soramazsınız. Bu görevi yaptığın için
2: olmaz ama
3: seni, hayır sizin görev... odunlarınızın bak, derdine düştük. Lütfen.
1: Yok lütfen bak.
0: Lütfen yani bir soru, bir soru çıksaydı bu darbe süreci olmayacak mı diyorsunuz? Darbe
3: Ali Yazıcı kimdi?
0: İnsanlar.
1: Ya Cumhurbaşkanı Allah göstermesin bir şey olsaydı ne olacak?
3: Cüneyt Bey, Ali
2: başarılı
3: Yazıcı
2: olurdu
3: kimdi?
2: Darbe.
0: Bunun sonucu ya,
2: darbe başarılı olurdu.
3: Bakın, Ali Yazıcı kimdi? Ali Yazıcı kimdi? Cumhurbaşkanlığı
1: tamam, istihbarat başkanlığının ataması yapıldı.
3: Cumhurbaşkanının adamı. Birkaç uçağından birinde pilot olan bir adam mı önemlidir? Cumhurbaşkanının yaveri mi?
1: İkisi de önemli. Ya havada
3: hangisi
1: adam.
3: Daha önemlidir?
1: Ya havada ikisi de önemli.
3: Öbür pilot da var.
1: O gün yumurta kapıya geldi.
0: Yani yapmayın. 15 Temmuz darbesini orduya 2013'te 2014'te girmiş insanlar yapmadılar üstad.
2: Şimdi
0: 80'den itibaren orduya itinayla sokun.
2: Ben bu tartışmaya ilişkin iki cümle söyleyebilir miyim?
0: Süremiz 39 ve program bitti.
2: Ya şöyle Cüneyt Bey'i ben çok iyi anlıyorum. Görüş ayrılığımızın tek sebebi şu. Cüneyt Bey bir ideal devlet tasarlıyor.
0: Cüneyt Bey kendini
2: bu
0: ifade etti.
2: İdeal
0: şimdi
2: devlet
0: şeyde,
2: bu
0: anladık biz Cüneyt
2: bu, bu ideal devlet sizin diyor bunları yapması söyleyeyim. Gerekirdi. Ya her 10 yılda darbe olan bir ülkede o ideal devlet olabilir mi?
1: Bu genel evet. Geçer cümlelerle çözüme ulaşamayız. Bak.
0: Evet, darbe zihniyetinin hepsine
1: şeyler
0: karşı
1: konuşamadık.
0: Bence kesmek istemiyorum. Bence ifade ettiniz de programın süresi bitti. Yasin Hocam siz de kusura bakmayın.
2: Estağfurullah.
0: Böyle tartışmalı bir program oldu. Kendinize iyi bakın.

0: Haber Radyo 24 saat haber.
1: On yıl geçti üstünden. Bugün olsa aynı tutumda olurum. O gün çok çeşitli tartışmalar yürüyordu. Çok tartışıldı. Tiyatro miyatro değil, bal gibi darbe, kanlı bir darbe diyen kişiyim.
2: 15 Temmuz'un kanlı bir darbe girişimi olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
1: O günden bugüne de fikrim hiç değişmedi. Hiçbir tutarsızlığım yok. Bu açıdan da tarih önünde, hep söylediğim gibi tarihin doğru tarafında durmuş olmanın kıvancı içindeyim.
2: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ Özgür Özel'e destek veriyor açıklaması soruldu.
1: Kime FETÖ'nün tarafındasın, kime FETÖ'cüler seni destekliyor derken herkesin ayağını denk alması lazım.
2: Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na tepkisi sert oldu.
1: Kemal Bey hep o savunuları biz buralarda güçlü yaptığımız için Kemal Bey'in o kası ve hafızası zayıf kalmış. O yönüyle herhalde buna verilecek cevabın bu olduğunu unuttu ki öyle bir imada bulunmuş.
2: Manisa Milletvekili Özel katıldığı bir canlı yayın programındaysa kuracakları partinin adını açıkladı.
1: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Şimdilik yeni parti diyelim.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Bir kıvılcımla başladı, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Muğla'nın Ortaca ilçesi Gölbaşı mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

0: Havadan iki helikopter, karadansa arazözler, itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Aynı saatlerde Kavaklıdere ilçesinin Kurucuova mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan da alevler yükseldi. Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınan yangında 10 hektarlık alan zarar gördü. Bir yangın haberi de Milas ilçesi Gürçamlar mahallesindeki ormanlık alandan geldi.
1: Muğla Kaplankaya mevkiinde çıkan yangın gece boyu devam etti. Otellerin ve evlerin bulunduğu noktalardan ise tahliyeler yapıldı.
0: Muğla valisi İdris Akbıyık, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için her türlü tedbirin alındığını söyledi.
2: Bir site ve bir otelimizde boşaltma yaptık personel ve tatil yapan vatandaşlarımızı. Yaklaşık 1120 kişi tahliye ettik iki yerden.
0: Yangına karadan 11 dozer, 3 ekskavatör, 4 treyler, 62 arazöz ve 517 personelle müdahale edildi. Havadan da 12 helikopter ve 8 söndürme uçağı görev yaptı. Etkisi azalan yangını tamamen söndürme çalışmaları devam ediyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Hareket görürseniz vurun.
5: ...15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'da ilk hedef Özel Harekat Başkanlığı'ydı. FETÖ'cü darbeciler o karanlık gecede hedef gözeterek saldırdılar. Terör operasyonlarında bile kullanılmayan sığınak delici bombalar attılar. O gece iki noktada 51 kahraman şehit oldu. Kahramanlara ithafen polis özel harekat merkezinde şehit polisler anıtı açıldı.
6: Ankara'da çatışmaların en yoğun yaşandığı nokta özel harekat daire başkanlığında. O gece biri sivil, 44 kişi şehit oldu. Onların o gece kullandığı mühimmatlarsa 15 Temmuz Müzesi'nde sergileniyor.
5: Polislerin uzun namlulu silahları, beylik tabancaları da sergide yer alıyor. Özel harekat polislerinin üzerlerine zimmetli olan terör ve asayiş operasyonlarında kullandıkları silahların metal aksamlarındaki erime, kendilerine hedef alan bombanın da ne derece güçlü bir patlama etkisi oluşturduğunu gözler önüne seriyor.
6: Müzenin iç kısmında bulunan bu dairesel alanın hemen tavanında bulunan bir açıklık var. İşte bu açıklıkta o karanlık gecede polis özel harekat daire başkanlığına atılan bombanın yeri.
5: Bu alanın tavanına kırmızı ve beyaz ledler yerleştirildi. Bu ledler 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasiye sahip çıkmak, darbe girişimini engellemek için sokağa çıkan vatandaşları simgeliyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: İkinci kez doğurdum ben çocuğumu. Yani hani bir kez doğurmuştum, bir kez daha doğurdum.
5: Henüz bir aylıktı. Uzayan sarılık şikayetiyle hastaneye götürülen Metehan Gültekin'e karaciğer hastalığı olan biliyer atrezi tanısı konuldu.
8: Biliyer atrezi doğuştan safra kanallarının olmamasıyla giden bir hastalık. Bununla birlikte safra karaciğer içerisinde kalarak karaciğerde ciddi ve ilerleyici bir hasara sebep oluyor aslında. Ve bunun son ve kesin tedavisi, kesin çaresi karaciğer nakli.
7: Gerçek dedi, oluyormuş. Yani o sahne gerçekmiş. Çok zordu. İlk baş anlamadım ben zaten. Hani doktorlar bir şeyler anlatıyorlar ama hani hastalık, acil tıpa gidin vesaire dediklerinde hiçbir şey anlayamadım. Ne hastalığı anlayabildim, ne çocuğun ne olduğunu anlayabildim.
5: İlk olarak karaciğerini bir süre koruyacak ameliyat yapıldı. Ancak hastalık ilerleyince karaciğer nakli kaçınılmaz oldu. Metehan 1,5 yaşındayken annesinden alınan karaciğer dokusuyla yeniden hayata tutundu.
8: Annesi canlı vericili adayı oldu. Hazırlıklarını yaptık. 1,5 yaşındayken Metehan'ın annesinden canlı vericili karaciğer naklini gerçekleştirmiş olduk.
7: İkinci kez doğurdum ben çocuğumu. Yani hani bir kez doğurmuştum, bir kez daha doğurdum. İlki karnımdan da ikincisi ciğerimden oldu.
5: Bugün 3 yaşında olan Metehan düzenli kontrollerini sürdürüyor, yaşıtları gibi koşup oynayabiliyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Antalya'nın coğrafi işareti serpme böreği, Tevfik Ekizoğlu'nun ellerinde 70 yıldır emekle ve sabırla yoğruluyor.
10: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Antalyalı

0: Börekçi Tevfik amcası 12 yaşında başladığı börek üretimine 70 yıldır devam ediyor.
1: 1945 Antalya doğumluyum. İlkokulu bitirdikten sonra dedemiz bize emanet etti. Bu börekçiliğe başladı 30'lu yıllarda. Oğluna öğretti, abime öğretti. En büyük abimiz börekçi Zeki Usta. Zeki Usta'dan ben aldım mesleği. Ben de inşallah oğluma devrettim, yani biliyor o da, hazır.
2: Almanca öğretmenliğini bitirdim ama devamlılığını sağlamak için burada bütün detaylarını öğrendik. İnşallah dördüncü kuşak olarak devamlılığını sağlayacağız.
3: Hamur tamamen erimeyle açılıyor. İncecik seriliyor. Yıllardır aynı malzeme, aynı özen. Lezzeti de değişmiyor.
1: İşini düzgün yaparsan, severek yaparsan, reklama gerek yok zaten. O... Herkes duyar onu. O reklam daha güzeldir.
3: Dükkanın müdavimleri ise yıllardır değişmiyor.
1: Hindistan'dan, Güney Kore'den, efendim Almanya'dan, dünyanın her yerinden gelen var.
4: Her sene biz buraya geliyor. Her yıl biz buraya geliyoruz. Koçya'dan kalıyoruz şimdi. İlk gün her zaman buraya geliyor kahvaltı yemeye. Börek harika.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Amaçları Türkiye'yi kaosa sürüklemekti dedi. Türk halkının eşi benzeri görünmemiş bir cesaret örneği gösterdiğini vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletin destanını ve FETÖ sonrası 10 yılda Türkiye'nin kat ettiği mesafeyi dünya basını için kaleme aldığı makalede anlattı. 15 Temmuz destanının yıl dönümünde hem şehitlerimizi anıyor hem de hainlere karşı direnişimizi kutluyoruz. Direnişin 10. yıl dönümü vesilesiyle Başkan Erdoğan da milletin destanını anlatan bir makale kaleme aldı.
6: Ülkemizin kurumlarına gizlice sızmış bir terör ağı tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin amacı halkımızın geleceğini kontrol altına almak ve Türkiye'yi uzun süreli bir kaosa sürüklemekti.
3: Makalede hainlerin hedeflerinin Türkiye'nin bağımsızlığı olduğuna dikkati çekti.
6: Fethullahçı terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen bu hain darbe girişimi sadece geleneksel bir darbe girişimi değil, aynı zamanda ülkemizin bağımsızlığını da tehdit eden kapsamlı bir işgal girişimiydi.
3: Erdoğan makalede Türk halkının eşi benzeri görülmemiş bir cesaret örneği gösterdiğini de altını çizdi.
6: Bağımsızlıklarını ve geleceklerini savunarak isyancılara karşı koyan değerli halkımız, kahramanca direnişleriyle tüm dünyaya milli iradenin bu topraklarda köleleştirilemeyeceğini ilan etti.
3: Hain darbe girişimi ardından Türkiye'nin her alanda kat ettiği tarihi gelişime de dikkati çeken Başkan Erdoğan, hayata geçirdiğimiz projelerde daha müreffeh bir geleceğe doğru kararlı adımlar attık ifadelerini kullandı.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Evladım gibidir evladım, evladım. Dimdik ayaktayız.
8: CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Çankaya Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları yargıya taşındı.
7: Belediyemize operasyon yapıyorlar.
8: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının son adresi Çankaya Belediyesi'ydi. Suçlamalar suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırmaydı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemi yapıldı.
9: Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can...
5: A Haber Radyo.
10: Şanlı bir tarihin yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz 2026. Türkiye'nin tarihimizin gördüğü en büyük ihanetin yaşandığı ve ona karşı milletin göstermiş olduğu en büyük direnişin yıl dönümündeyiz. Bundan tam 10 yıl önce. 15 Temmuz 2016'da hainler Kahraman Mehmetçiğimizin üniformasını giyen terörist

gençler bu milletin iradesine darbe yapmak istedi. Bu milletin demokrasisine, bu milletin kendisine, bu milletin liderine darbe yapmak istedi. Ama unuttukları bir şey vardı ki irade milletindi. Bu bayrak, bu devlet milletindi ve bu milletin kahramanları vardı. Tıpkı kahraman milleti gibi. İşte o destansı direnişin, o destanın yazıldığı 15 Temmuz gecesinin tarihi yıl dönümünde Gece Ajansı'yla karşınızdayız efendim. Bir kez daha kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi şükranla yad ediyoruz bu ekranlarda. 10 yıl boyunca olduğu gibi, 10 yıl önce bu gece olduğu gibi bugün de bizler de bugün sokaklarda o demokrasi nöbetini tutan milletimizle birlikteyiz. Milli irademizle birlikteyiz. Dedik ya, hainler o gece amacına ulaşamadı. Çünkü irade milletindi. Yani irade bizimdi. Ve zafer de milletin oldu. Zafer de bizim oldu. Geride bıraktığımız gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanında, özellikle başkent Ankara'da ve İstanbul'da önemli etkinlikler düzenlendi. Gözlerse o gece hainlere geçit vermeyen o çağrısıyla adeta milletin o destansı direnişini, kahramanlaştırılan o hikayesinin başrolündeki isimdeydi. Recep Tayyip Erdoğan'daydı. Başkan Erdoğan geride bıraktığımız gün önemli etkinliklere katıldı. Önemli açıklamalar yaptı ama özellikle Beştepe'de, Millet Bahçesi'nde yapmış olduğu konuşma çok önemliydi. FETÖ var olduğu müddetçe mücadelemiz devam edecektir dedi.

0: ver bana, geç karşıma söz ol.
1: FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadele de olacaktır. Onun için yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ'yle mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz.
2: FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı verdi ve ekledi.
1: FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. En büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içeriden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programında konuştu. Terör örgütlerine net mesaj verdi.
1: Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır.
2: Birlik ve beraberlik mesajı verdi. Büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yaptı.
1: Her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz. Bir olacağız. Beraber olacağız. Tek yürek, tek ses, tek nefes olacağız. Birbirimizi sadece Allah için sevecek. Her karışında barışın, huzurun, refahın olduğu büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.
2: Erdoğan 15 Temmuz ruhu diri olduğu müddetçe Türkiye'nin önünü kimsenin kesemeyeceğini vurguladı.
1: Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.

0: Bundan tam 10 yıl önce bu saatlerde çok acı bir olaya şahit olduk. Kahraman Mehmetçiğimizin üniformasına gizlenmiş olan o hainler, o teröristler milletimizin uçaklarıyla, savaş uçaklarıyla, milletimizin helikopterleriyle ve milletimizin silahlarıyla milletimize hedef aldılar. Gazi Meclisimizi hedef aldılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hedef aldılar. Bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanını hedef aldılar. Ve bizi hedef aldılar. Milli iradenin sesi olan A Haber'i, Turkuaz Medya'yı ve diğer medya gruplarını hedef aldılar. Hepimiz o gece buradaydık. Hepimiz o gece sahadaydık. Bu ihaneti anlatıyorduk. Millet tanklarla, uçaklarla, bombalarla, uçak savar mermileriyle katledildi. Tüm dünya bu görüntüleri büyük bir dehşetle, vahşetle izledi. Peki birileri ne yaptı? Hatırlayalım o günleri. Birileri o günlerde sahneye çıktı. Daha doğrusu o gece çıkmadılar ama sonrasında çıktı. Tüm bunlar yaşanmamış gibi çok ilginç açıklamalarda bulundular. Sanki millet o tankların önüne yatmamış gibi, sanki o uçakları durdurmamış gibi, onlardan atılan bombalarla, mermilerle can vermemiş gibi bu vatan için, bu bayrak için bu darbe kontrollü bir darbedir dedi. Buna tiyatro diyenler de oldu. Maalesef bu isimler hala aramızda, bu isimler hala siyaset yapıyorlar. O milletin tercihi sandıkta. Ama yaşananlar an be an hafızamızda. Yaşananlar o gecede A Haber'de ekranlardaydı. Bu gecede ekranlarda. Yani kimsenin inkar edebileceği bir durum söz konusu değil. Ama dedik ya, o gece darbeyle ilgili bir şeyler söyleyenler vardı. Bugün de söylediler. Şimdi geride bıraktığımız gün CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ve dikkat çeken bir ifadede bulundu. Adeta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir göndermede bulunarak 15 Temmuz tiyatro değil bal gibi darbe girişimiydi dedi. Ki hatırlayalım, Özgür Özel de o gece bombalanan Gazi Meclisimizin çatısı altındaydı.
1: On yıl geçti üstünden. Bugün olsa aynı tutumda olurum. O gün çok çeşitli tartışmalar yürüyordu. Çok tartışıldı. Tiyatro miyatro değil, bal gibi darbe, kanlı bir darbe diyen kişiyim.
2: 15 Temmuz'un kanlı bir darbe girişimi olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
1: O günden bugüne de fikrim hiç değişmedi. Hiçbir tutarsızlığım yok. Bu açıdan da tarih önünde, hep söylediğim gibi tarihin doğru tarafında durmuş olmanın kıvancı içindeyim.
2: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ Özgür Özel'e destek veriyor açıklaması soruldu.
1: Kime FETÖ'nün tarafındasın, kime FETÖ'cüler seni destekliyor derken herkesin ayağını denk alması lazım.
2: Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na tepkisi sert oldu.
1: Kemal Bey hep o savunuları biz buralarda güçlü yaptığımız için Kemal Bey'in o kası ve hafızası zayıf kalmış. O yönüyle herhalde buna verilecek cevabın bu olduğunu unuttu ki öyle bir imada bulunmuş.
2: Manisa Milletvekili Özel katıldığı bir canlı yayın programındaysa kuracakları partinin adını açıkladı.
1: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Şimdilik yeni parti diyelim.
0: Dedik ya, Özgür Özel o gece Gazi Meclis'in çatısı altındaydı. Darbeye özellikle kontrollü darbe, tiyatro gibi ifadeler kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'ysa o gece tanklarda kapanan yolları açılarak geceyi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde Türk kahvesi içerek geçirmişti. Bunu hatırlatmış olalım. Peki o gece mecliste neler yaşanmıştı? Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi'ydi, bir kez daha Gazi oldu. Zira Türkiye Büyük Millet Meclisi o darbeci hainler tarafından bombalanmıştı. Ve geride bıraktığımız gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de önemli bir tören düzenlendi. 15 Temmuz şehitler.

0: Lanud, Meclis Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bazı siyasi partilerin genel başkanları, milletvekilleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un yaptığı duayla şehitler rahmetle anıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri daha sonra 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakarak dua etti. Ardından fidan dikimi gerçekleşti. Meclis Başkanı ayrıca Şeref Holü'nde 15 Temmuz Milli İrade'nin Zaferi dijital gösterim sergisinin açılışını yaptı. Kurtulmuş, Türkiye düşmanlarına da net mesaj verdi.
1: Hep beraber ilgilecek ve İstanbul içerisinde bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin istikrarına, istikrarına kastederek bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün düşmanlara karşı bir kuşluk olarak birlikte olacağız.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki anma törenleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devam etti. Erdoğan mecliste meclis başkanı tarafından törenle karşılandı. Numan Kurtulmuş Gazi meclisteki anma töreninde de konuştu.
2: O gecenin bize bıraktığı en büyük miras demokrasi ve milli iradenin zaferidir.
3: O destansı direnişte payı olan çok büyük kahramanlarımız var. Ömer Halis Demir. Şehidimiz o gece darbecilere tam da onların kalbinde dur dedi. En önemli müdahaleyi yaparak ve canını feda ederek. Kimileri vardı? Ahmet amca, Mehmet amca, Ayşe teyze, Fatma teyze, çocuklar, 7'den 70'e herkes. Kimi tankının önüne geçerek, kimi üstüne çıkarak durdurmaya çalıştı. Kimi ise canını siper etti. Devletin o kritik makamlarının, kamu kurumlarının önünde darbecilere direndi. O bombalara, o mermilere. Aradan 10 yıl geçti. 10 yıl önce olduğu gibi, 10 yıldır olduğu gibi bugün de, bu gecede millet aynı aşkla, aynı imanla, aynı vatanına olan bağlılıkla, bayrağına olan sevdasıyla geride bıraktığımız günde yine meydanlarda, yine sokaklardaydı. Şimdi yurdun pek çok bölgesinden derlediğimiz o 15 Temmuz'la ilgili düzenlenen etkinlikleri izleyelim.
0: Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde İstanbul tarihi bir atmosfere ev sahipliği yaptı.
4: Bu köprüyü tutmasalardı belki de bugün burada olamayacaktık. Belki de ben bu ayrağı tutamayacaktım. Yani onlara çok minnettarım. Allah vatanımızdan razı olsun. Vatanımızın evlatlarından razı olsun.
5: Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Biz onlardan razıyız. Allah'ım da razı olsun. Ya bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
0: O gece vatan savunması için sokağa dökülen binler, bugün irade bizim, zafer bizim dedi.
6: Vatan bir, bayrak bir, devlet bir. Ben onu diyorum şu anki gençliğe, vatanımızın kıymetini, bayrağımızın kıymetini bilelim diyorum.
4: Küçüktüm 15 Temmuz'da, bugün buradayım. Vatandaşlarımızla birlikte, valimizle birlikte, başkanlarımızla birlikte kol kolayız.
7: Bundan tam 10 yıl önce hainler bu köprüde milletin önünü kesmiş, milletin iradesine pranga vurmaya çalışmıştı. Ancak o hainlere yine millet gereken cevabı işte tam da bu köprüde vermişti. Üzerinden 10 yıl geçti ve bu köprünün üzerinde yine aynı millet var, aynı irade var.
6: O gün milletimiz şunu söyledi. Dedi ki tüm dünyaya beni kimin yöneteceğine ben karar veririm. Bunun dışında hiçbir iradeyi, hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Milli irade meydanlara çıktı. Hainleri bertaraf etti.
8: Şehitlerimiz var. İhanete uğradık. Bu anlamda bir hüznümüz var. Aynı zamanda da bu millet, bu devleti uçurumun kenarında aldı. Bir zafer var. Bu zaferi taçlandırmak, bu zaferin coşkusunu hissettirmek de kıymetli.
7: 15 Temmuz'un 10. yılında Zincirlikuyu metrobüs durağında toplanan 5000 kişi irade yürüyüşüyle

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti ve 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda bu irade yürüyüşünü sonlandırdı.
1: Bu vatan bize miras olarak bırakılmadı. Emanet olarak bırakıldı atalarımızdan ve şehitlerimizden.
2: İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na 253 araçlık demokrasi konvoyu düzenlendi.
3: İstanbul Havalimanı'ndan başlayan 253 taksilik kortej Atatürk Havalimanı'na ulaştı.
4: 15 Temmuz bizim için çok önemli bir çizgimiz. Cumhurbaşkanımızın arkasında durduk.
5: Allah tekrarından korusun istiyorum. Vatan varsa, millet varsa biz varız.
2: Denizden karaya 15 Temmuz temasıyla görkemli bir kortej gerçekleştirildi. 253 şehit için 253 tekne Boğaz'da süzüldü.
6: Deniz kortejı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de geçiş yaptı. Vatandaşları selamlayarak şu anda Sarayburnu'na doğru devam ediyor.
7: Duygulandık, çok güzel seyrettik biz de buradan. O günü anıyoruz, rahmetli hepsini.
8: Bugünü andıkça çok duygulanıyoruz, o günü tekrardan yaşıyoruz.
9: O güzel bir gösteri oldu. Şehitlerimize rahmet dileriz.
10: FETÖ ile mücadele aralıksız bir şekilde devam ediyor. FETÖ sadece 20 yıl içerisinde ülkemiz içerisinde ortaya çıkmış bir varlık, bir tehdit değildi. FETÖ 1970'lerden 80'lerden bugüne devletin en önemli yerlerine yerleşmiş, gizlenmiş sadece askerlerden değil, aynı zamanda toplumun hemen her önemli noktasına sinsice yerleşmiş isimlerden oluşuyordu. Ve o ihanet gecesinde işte askerimizin üniformasının altına gizlenmiş hainler tarafından 253 kahramanımız şehit edildi. Peki o günden bugüne FETÖ ile mücadelede neler yaşandı? Tam 10 yıl geçti ve bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda 720.580 kişiye adli işlem yapıldı. 83.836 kişi hakkındaysa hala dava ve soruşturmalar devam ediyor ve altını çizdi bugün Başkan Erdoğan da. FETÖ ile mücadele de devam ediyor.
11: Hareket görürseniz vurun.
12: Duyuyor musunuz?
13: Evet. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Adalet Bakanlığı 15 Temmuz'un ardından açılan soruşturmalar ve davalarla ilgili rakamları paylaştı. Buna göre Fethullahçı terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturmalarda 720.580 kişiye adli işlem yapıldı. 83.836 kişi hakkında dava ve soruşturmalar devam ediyor. Bu kişilerden 54.027'si hakkında soruşturma, 29.809 hakkında ise yargılamalar ilk derece mahkemeleri nezdinde sürüyor. Soruşturma ve yargılamalarda 636.744 kişi hakkında karar verildi. 127.102 kişi hakkında mahkumiyet, 124.861 kişi hakkında beraate hükmedildi. 11.107 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, 373.642 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, 32 kişi hakkında ise diğer karar türlerinden karar verildi. Şüpheli ve sanıklardan 193.082 hakkında adli kontrol kararı, 33.837 hakkında ise yakalama kararı verildi. 119.407 sanık hakkında verilen hükümler kesinleşirken 34.408'i mahkumiyet, 84.999'u beraat kararlarından oluştu.
10: Mücadele aralıksız devam ediyor, edecekti ama unutmayacakları bir dersi aldılar o gece. Bu işi yapanlar, bu işe yeltenenler ya da bu işe bundan sonra niyeti olanlar. O gece millet iradesine sahip çıktı, liderine sahip çıktı ve liderinin çağrısının ardından da herkes devletine, bayrağına sahip çıkmak için sokaklara döküldü. Ama o milyonlarca insan sokaktayken onların arasına daha binlercesinin, milyonlarcasının katılmasına etki eden bir şey daha.

vardı. O da minarelerden yükselen salyalar. 10 yıl önce olduğu gibi bu gecede yine aynı vakitlerde Türkiye'nin dört bir yanında camilerimizden, minarelerimizden o salyalar yükselecek. İşte ekranlarınıza geliyor. Simge mekanlar, simge noktalar. Onlardan birisi İstanbul Çamlıca Camii. Bir diğer nokta başkent Ankara'da Özel Harekat Şehitler Camii. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Camii. Aynı zamanda İzmir'de Konak Camii, Çanakkale Şehitler Camii, İstanbul Taksim Camii, Trabzon İskender Paşa Camii, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camii. Bunlar sadece birkaçı. Ve birazdan Türkiye'nin dört bir yanından, 81 ilimizden, camilerimizden, o minarelerimizden salyalar bir kez daha yükselecek. 253 kahraman şehidimizin anısına. Bu vatan için, bu bayrak için canını feda eden hainlerin karşısına dikilen

0: siz başbakan olsanız ve ordu içinde size karşı daha önceden bilmediğiniz bir yapılanma olduğunu öğrenseniz, orduda komutanlar arasında bir tasfiyeye gider misiniz, geri adım atar mısınız?
1: Ben şunu bütün samimiyetimle ifade edeyim. Bir defa ülkemizin sivilleşme süreci içerisinde, demokratik yapılanması içerisinde bir Refah Partisi'nin kapatılma olayını kesinlikle hukuki bulmuyorum, demokratik bulmuyorum. Eğer siz böyle bir görevde olsaydınız ne yapardınız sorusuna ise kesinlikle böyle bir adımın karşısına dikilip ve demokratikleşmenin fikir, düşünce noktasında bir defa bir engel olmasını ortadan kaldırırdım.
2: Yani siz bir yerde dolaylı olarak Erbakan'ın hata ettiğini...
1: Eyleme dönüşmediği müddetçe ben fikri ve düşünceyi suç kabul etmiyorum.
2: Diyorsunuz ki ben öyle bir şey olsaydı ben çıkar giderdim.
1: Hayır, böyle bir şeye müsaade etmezdim.
3: Çok darbe gördü ömrü hayatında, çok yıkım gördü ve çok ölüm. Ama o gece sadece sözünü tuttu o. İhanete müsaade etmem dediğinde etmedi.
4: Tatbikat değil mi bu?
5: Tatbikat değil. Herkes evine gitsin. Tatbikat değil.
3: Günlerden 13 Temmuz 2016, Çarşamba. Kameranın açısında bu milletin gördüğü en azılı katillerden biri var. Adı Adil Öksüz. Ve ikincisi Kemal Batmaz. İki katil yan yana Pensilvanya'dan aldıkları darbe emriyle Türkiye'ye geliyorlar. Ve ertesi gün. İhanet yaklaşıyor. Kamera bu kez

o gün. 15 Temmuz 2016. Milletin asla unutmayacağı o akşam. Saat 18. Gülümsediklerine bakmayın. Onlar azılı katiller. Birkaç saat sonra dökecekleri kanı, işleyecekleri cinayetleri konuşuyorlar. İşte ihanete atılan adımlardı bunlar. Bu aziz vatanın, şanlı ordusunun ana karargahında, vatanın evlatlarının canlarına kastedecek bir ihanetin son hazırlıklarıydı. O hain kalkışmaya sadece dakikalar kalmıştı.

Hainler güruhu harekete geçtiğinde saat tam 9'u 22 dakika geçiyordu. İlk hedef Genelkurmay Başkanlığı'ydı. İki dakika sonra İstanbul. Darbe planlıydı. Genelkurmay basıldığı o an bir başka katil sürüsü aklıma girdi. Öyle ya, evinde zorla tutulan %50'nin haberi olmamalıydı olup bitenlerden. Olursa darbe olmazdı. Başaramadılar.

Irak'ta saatler önce selam durdukları ordunun en yüksek rütbeli komutanına bir teröristmiş gibi muamele yaparak başına bez geçirip tutuklayıp götürmek nasıl bir alçaklığın içinde olduklarının en iyi izahıdır.

saat 9.30. Yer bir daha Genelkurmay Başkanlığı. Tarihi direniş işte ilk sinyalini o an verdi. Terörist sürüsü Genelkurmay'dan çıkmak istiyordu ama karşılarında gerçek Mehmetçik vardı. Dedik ya, bu daha ilk sinyaldi. Gece nice kahramanlık destanlarına gebeydi. Saat 9.38 dakika geçe bu kez havada hareketlilik başladı. Milletin helikopterleri o an hainler için havalandı. Ve dakikalar sonra İhanet köprüye doğru yol alıyor.

0: şekilde şu anda Boğaz Köprüsü'nü kapattılar. İlk şeye düşen de biziz. Kunda yarış. Kapattılar, el koydular. Polislerin silahlarına falan el koydular. Askerler el koydu, evet. Havayı ateş ettiler falan filan, el koydular.
1: Onurlu Türk askerleri böyle sinsice köşelerde pusuda bekleyip komutanlarına ihanet etmez.

0: olan bitene darbe demek kimsenin aklına gelmedi. Öyle ya, yıl 2016'ydı. Darbe marbe olmazdı.
1: Sakın yine sonra kimse evine geçe, evinden dışarı çıkmasın. Devam edin çabuk.
2: Yönetim var, çabuk hemen.
3: Yönetim var, kimse. Sakın yine sonra.

0: İşte en zor soruydu bu. Ne oluyordu orada?
1: Bakıyorlar, bir şeylere bakıyorlar.
2: Sıkı denetim var, sen evinize güneşlikme.
3: Efendim?
2: Sıkı denetim vardı abi, var evinize güneşlikme.
3: Tamam.
4: Ne bu, ne oluyor şimdi anlamadım.
5: Sıkı denetim oldu abi, ordu devre ev koydu, Tayyip yok. Güneşli günler bizim
4: tamam, tamam.
5: İyi geceler.
6: Komutanım.
4: Buyurun.
6: Ya ben şimdi eşim evin karşıda, çocuklarım arabada, nereye girebiliriz, ne yapabiliriz?
4: Şuradan görüyorsunuz,
6: evet.
4: Diğer tarafa tam geçebiliriz.
6: Diğer köprü açık mı?
4: Bildiğim kadarıyla var.
6: Orada ihtilal yok mu? Ya bu nevi bir ihtilal midir? Ya merakımdan soruyorum.
4: Öyle.
6: Hiçbir kanalda bir şey yokmuş.
4: Çıkar biraz.
6: Şaka gibi ya.
4: Şaka yapıyorum ya.
6: Şimdi kamera çıkardı değil mi komutan?
4: Güzel bir şaka yapıyorum.
6: Tamam.
4: Şu an burada kritik bir durum var. Biz sizin için geçiyoruz.
6: Ha yok, ihtilal falan yok değil mi?
4: İhtilal var, evet. Yurtta sulh paralısıyla sıkı yönetim ilan edildi efendim. Birazdan TRT kanallarında çıkmaya başlar.
7: Geri geçin şöyle. Arkadaşlar, bana soruyan sorulara cevap veremem. Geri geçin. Geri geçin, yardımcı olalım bize. Geç geri.
8: Ama benim yapabileceğim
7: şu anda ülkenin güvenliği için bu köprü kapatılacak. Trafiğe kapalı abi.
8: Ne yapacağız buradan bu konak?
9: Yani burada...
7: İkinci kapı kadar kapalı.
5: Lütfen. Bakın. Askerler yönetime el koymuş. Biz şu an buradaki trafiği kapattık. Kesinlikle geçişe izin vermeyeceğiz. Eğer şunu diyen varsa ben... Canıma güveniyorum. Ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin.
10: Ben geçerim abi.
6: Aç,
10: ben açarım.
6: Evet hadi ben de geçerim.
10: Ben geçerim.
6: Ben de geçerim. Haydi
7: lan. Arabalar lan. Haydi.
0: Evet, geçerdi millet. Çünkü milletin adı üstünde Türk milletiydi. Ve millet uyanıyordu, diriliyordu. Aynı dakikalarda Ankara, başkent. Sadece tank değil, uçak da çalmıştı teröristler. Belki uçak korkutur milleti diye düşünmüşlerdi. Ama o da korkutmadı. Aklı evvel teröristler belli ki kitaplardan öğrenmişlerdi darbeyi. 1- TRT basılacak, 2- bildiri okunacak, 3- herkes evine gidecek. En son öyle olmuştu ya, sandılar ki yine öyle olacak.
11: Eğer tankı böyle olursa vururum. Bir daha söylemeyeceğim.

ve saat 10.05 geçiyor. Yer, adını dinine ihanet edenlerden alan Mürtet Hava Üssü. Kameralar her şeyi görüyor. İçeride Pensilvanyalı mürtetler dolaşıyor. İhanet an be an büyüyordu. O sırada, yani saat 10.05 geçe tanklar sokakları eziyordu. Aradan 5 dakika geçmedi. Bir grup terörist bu defa Büyükşehir Belediyesi'nin önünde göründü. Hepsinin elleri tetikteydi. Belli ki öldür emri almışlardı.

ve Atatürk Havalimanı. Mega kentin her gün yüz binleri ağırlayan ve yolcu eden canlıları. Tanklar bağır bağır bağırarak girdiler içeri. Teröristler bir sürü gibi birbirlerini eze eze.

0: Bu hain kalkışmanın içerisinde yer alan Cuntacı askerler, Jandarma Genel Komutanlığı'nda vatani görevini yapmakta olan tam 225 er ve erbaşı rehin alarak ışıkları yanmayan konferans salonuna kapatıyor.
1: Ateş açıyorlar beyler. Bu eşofmanlı asker mi olurmuş ya? Bunlar kimin köpeği ya? Ha? Kamuflaj bile yok üstünde. Eşofmanla gelmiş askerlik yapıyor burada.

darbe emrini bir grup komutanı vermişti. TRT'nin televizyon ve radyo binaları basılacak. Bas. Bildiri okunacak. Oku. Böyle olmuştu ya 1960'ta, 1971'de ve 1980'de. Sandılar ki aynısı olacak.

Yeah.

0: gece sıcaktı. Saat yavaş yavaş 11'e geliyordu ve sürü halinde hareket edip emri almış terörist grup soluğu artık üzerinde AK Parti tabelası olan yerlerde alıyordu. İhanet milleti içeriden vuruyordu.
1: İstanbul'da Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler durduruldu. Köprüler trafiğe kapatıldı. Önemli bir başlık, önemli bir bilgi. Yurt genelinde terör alarmı verildi.

Onlar bu memleketin evladı değildiler, haindiler. Bin yıl geçse de üzerinden hep öyle kalacaklar. Ve aynı anda milletin tankları, milleti vurmak üzere yola koyuldu. Ve kırılma noktalarından bir diğeri. Saat 22.55. Havacı komutanlar tam kadro düğündelerdi o gece. Darbeciler orayı da bastı.

0: bir terör alarmının verildiğini duyduk.
1: Yarım saat içerisinde olay oldu, hareketlilik yaşandı. Jetler Genelkurmay Başkanlığı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve birçok devlet kurumunun bulunmuş olduğu güvenlik caddesi üzerinden alçak uçuş yaptı.
2: Asker içerisinde bu malum yapı bir kalkışma içerisine de olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak bu bir çılgınlık. Demokrasi, halkın iradesi asla bu gruplara teslim edilmeyecek. Bunun bilinmesini istiyorum.
3: Hükümet iş başındadır ve gereken her şeyi yapacağız. Ucunda ölüm dahi olsa gereken her şeyi yapacağız. Asla ve asla bu çapulculara, hukuka uymayan, milletin silahını, askerini, tankını kendi emelleri adına kullanmaya kalkışan bu canilere gereken dersi vereceğiz.
4: İşte saat tam 23.02'de kurulan o cümle her yerden duyuldu. Artık tereddüte zerre yer yoktu. Mesele memleketti. Ve bu artık çok ama çok netti.

servisler her yerdeydi. Gölbaşı'nda, Genelkurmay'da, Büyükşehir Belediyesi'nde, AK Parti binalarında, köprüde, valilikte sürü halinde.

kendi oldu. Bildiğiniz tank. Aklım durdu. Çok ciddi bir şey var.

0: Birlikte otobüsle getirecek Sayın 19-10'un talimatıdır.
1: Mukavemet gösterene aynı şekilde karşılığı verilecek.
0: Doğrudur. Talimatlar anlaşıldı. Ayrıca 21 merkezi.
2: Merkezinde mi defa?
0: Merkez, bireysel davranış kesinlikle bireysel davranış olmayacak. Birim amirlerinin talimatıyla, birim amirlerinin emir ve talimatıyla hareket edilecek.
3: Gece saat 23.16'da kaydedildi o an. Millet çiğnetmemişti namusunu. Çiğnetmeyecekti de. Direnmekse direnmek, ölmekse ölmek ama en sonunda ille de dirilmek.
4: İlk tanka temas ettiğimde yaptıklarının yanlış olduğunu, durmasını gerektiğini falan söyledim. Ama onlar şey yapmadı. Beni korkutacaklarını sanarak tanklar üzerime sürdüler. 2-3 kere manevra yaptılar. Ben kararlı olduğumu göstermek için tankın önüne yattım ve oradan kalkmamak üzere bayrağı salladım. Herkes diyor ki bunu senden başka kimse yapamaz ama vatanını seven gerçek Türk evlatları, her an tükenmiş gerçek Türk evlatları benim yaptığımın daha fazlasını yapacağını düşünüyorum.
3: Bu hain kalkışmayı sonraları kontrollü darbe diye tanımlayan muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbenin ilk saatlerinde Atatürk Havalimanı'na VIP'den girişi güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
5: Şu anda ben söylüyorum, kim darbeye girişimde bulunacaksa, birisi girişimde bulunacaksa o tankın önüne önce ben çıkacağım diyor.
6: Her darbe girişimi karşısında toplumun ortak tepki vermesi gerekiyor. Dolayısıyla kim yaparsa yapsın, nereden gelirse gelsin, nasıl teröre karşı ortak bir tavır takınmamız gerekiyorsa darbe konusunda da hepimizin ortak tavır takınması gerekir.
7: Sizin planınız, programınız nedir Sayın Kılıçdaroğlu?
6: Ben şu anda İstanbul'dayım. Yarın bir toplantı yapılacaktı. O toplantı için akşam 10 uçağıyla gelmiştim ve dolayısıyla uçaktan iner inmez bu olaydan haberimiz oldu. Şimdi dikkatle izliyoruz ve arkadaşlar bilgilendiriyorlar.
7: Evet.
8: Saat 11'i 4 geçe biz merdivenlerden iniyorduk. Gece 23.04'te ve o akşam oteller kapalı olduğu için ve bizi otellere almadıkları için Bakırköy Belediye Başkanımızın evine gittik.
5: Şu anda ben söylüyorum, kim darbeye girişimde bulunacaksa, birisi girişimde bulunacaksa o tankın önüne önce ben çıkacağım diyorum. Çünkü Türkiye darbeler dönemini çoktan...
3: Bu çok önemli bir mesaj.
9: 15 Temmuz akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan bir çete grubu Türk demokrasisine darbe yapmak istedi. Parlamentoya darbe yapmak istedi. Daha doğrusu size, bize, hepimize darbe yapmak istedi.
10: 15 Temmuz darbe girişiminin kontrollü bir darbe girişimi oldu.
11: Oldu tabii, bunu bilmeyen var mı Allah aşkına? Bilmeyen mi var yani bunu?
3: O hainler ellerini kollarını sallayarak girdikleri o binadan o kadar da rahat çıkamayacaklardı.

Kalkışma akşamı 7. Anajet üstünden havalanarak meclisi vuran helikopterlerin de kendi emrine bağlı olan o geceki 2. Ordu Komutanı Adem Hududi'nin ihanete nasıl dahil olduğu bu görüntülerden de açıkça belli.

0: Kırıkçeri'de ihanetin toplantısı yapılırken vatansever bir binbaşı hainlere işte böyle karşı durdu.
1: Bu frekansa beni duyan var mı? Frekansa duyuyoruz, frekansa duyuyoruz. Şu anda MİT ateş altına alındı. Kobra helikopteri orada hazır. İnecek ekibi bekliyorlar. Mutalı şu an MİT'in üzerindeyiz. İzlenmesi ateş altına alındı. MİT'in üzerinde bekliyoruz. Tek Kobra. MİT'in üzerinde bekliyoruz. Tek Kobra. MİT'in üzerinde bekliyoruz. Müsaade. Dostum bizimle konuşuyorsun. Biz başka sesleriyiz. Arkadaşlar MİT'in üzerinde bekliyoruz. Tek Kobra. Daha da ateş yaptık. Bekliyoruz. Tamam abi bekle, diğer trafiklere temas kurmaya çalışıyoruz, bekle.
2: Bir kovuyor iki, duyuyor musunuz?
1: Anlaşıldı biz. Biliyor musunuz? Neran dinliyorum, devam. İçeride bizim bir tane S-70 var. Bir yukarıda sen olacaksın, başka trafiği genel kurmaya yaklaştırmayacaksın. Biliyor S-70'de biz varız, tamam anladım. S-70 yerde. Yerde anlaşıldı. Neran soru yok. Sonra devam. Burakuma doğru devam ediyoruz biz. Anlaşıldı abi, biz de şeye devam ediyoruz şu anda. Cumhurbaşkanlığının üstündeyiz, güvercineye devam ediyoruz. Rafet'le görüş, bitmesi koordine et abi. Genel kurmayı koordine
3: et. Genel kurmayı koordine et. Sen de, spor okuluna yapmak yapmak.

geliyor. Ya burada 5 mali araç mı da 5 mali araç, ambulanslar falan var. 5 mali araç, ambulanslar falan var burada. Burada şu anda atış yok. Hepsi ambulans. Cenab-ı Sadoğ, hepsi ambulansmış. Atış yapan bir tane polis arabalarını vuruyorum, doğru mu? Polisleri vur, polisleri, evet.

0: Soterini alıp kaçacak bir hükümet yoktur. Bizim ceseplerimizi çiğnemeleri lazım. Demokrasiye askıya aldırması için bizi tek tek kurşuna dizmeleri lazım. Buna biz asla izin veririz.
1: Ve borsa, oraya da girdiler. Şimdi dönüp bakalım bugünden geçmişe. Neden borsa? Amaç neydi? Bir kurtuluş savaşı patlak vermişti o gece. Verilen savaşın adı belliydi. Bu bir istikbal ve istiklal savaşıydı.
2: Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını da sıcağı sıcağı paylaşacağız sizlerle.
4: Ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir. Ve bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir. Ve milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister silahlı kuvvetler içerisinde olsun, bir grup azınlık da olsa, ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun gerekli cevabı alacaklardır. Bir defa şunu bilmeleri lazım. Bu ülkede milli iradenin üstünde beşer planında bir güç söz konusu değildir. Ben şu anda ülkemin cumhurbaşkanı olarak şunu çok açık net söylüyorum. Kurucusu olduğum partimin tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyoruz. Ve şehirlerimizin meydanlarında biz halkımızla el ele olacağız. Ve bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi orada vereceğiz.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapıldığı belirtilen bildirinin korsan bildiri olduğunu ifade ettiler.
6: Elektriklerin söndürülmesi için ilgilenenleri görüşün. Herkes kapıları, bu 1-2-3 nolu kapılar kesinlikle tanımıyorsa araç sürücüleri açılmayacak.
4: Hiçbir şeyden çekinmemize gerek yok.

0: İçin müdahale ediliyor.
1: Bilmiyorum. Abi
2: kapat abi.
0: Sıkı yönetim.
1: Sıkı yönetim abi.
3: Abi sıkı yönetim ilan edildi. Şu anda Boğaz Köprüsü'nü kapattılar. El koydular. Polislerin silahlarına falan el koydular.
2: Abi çabuk boş yak. Kapanın bunu. Hadi. Hadi. Şey. Bastır abi. Odana bastır.
4: İnsanları vuruyorlar abi. İnsanları vuruyorlar.

0: bir ihanet, bir diriliş ve bir vatan. İşte o gece bu vatan için yazıldı o büyük destan. Şu anda Türkiye'nin 3 büyük partisi darbeye karşı tavır almış vaziyetteler.
1: Efendim size cevap vermek yetkili değil. Bize verilen yetkiye dayanarak. Biz burayı korumak mükellefiz. Tamam. Siz de bizim emniyetimizi almak mükellefsiniz. Biz de bunu böyle değerlendiriyoruz. İçeriye girmemenizi istemez.
2: Güzel.
1: İçeriye girdiğiniz zaman. Efendim geldim.
3: Tamam, siz tertibat alın kardeşim. Siz saygıyla.
1: Fatura şey girmeye çalışmayın.
3: Tamam kardeşim.
4: Tamam. Tamam. Tamam. Tamam.
1: Tamam. Ekibimi boşaltın lütfen. Tamam. Sayın Muhalif. Ekibi boşaltırsanız giriş olmayacak buraya. Kesinlikle. Evet biz de aldık. Herkes beni alacak. Herkes beni alacak. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam.
0: Anadolu ayaktaydı artık. Şırnak, Malatya, İzmir, Edirne, Kars. Türkiye ayaktaydı.

0: tank bizim, silah bizim. Onlarla bizi mi vuracaksınız dedim. Başka hiçbir şey demeden şu sol kalça üzerinden mermiyi yedim ben. Düşer düşmez sol ayağım kırıldı benim. Tanka elimi değecek kadar yakındım.
1: Çok çirkin bir suratı vardı yani, vurduğuna çok seviniyordu. Şimdi görsem yüzünü tanırım. Gelir de bir Türk anasını vurabilecek cesaret olur mu? Kendi askerimiz olsun.
2: Şimdi telefon attığımızda Sayın Berat Albayrak var.
3: Cumhurbaşkanı.
2: Berat Bey, bizi duyabiliyor musunuz efendim?
4: Cumhurbaşkanımıza.
2: Sağ olun efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, bizi duyabiliyor musunuz?
4: Duyuyorum, duyuyorum.
2: Efendim, biz ve izleyicilerimiz sizin bu dikkat çekici gelişmeye ilişkin değerlendirmenizi merak ediyoruz. Söz sizde efendim.
4: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu akşama doğru silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketini başlatmaları karşısında tabii ki ülkemizin değişik yerlerinde bir sıkıntı meydana geldi. Ve teröre karşı da şu anda ciddi bir tedbir alınmış vaziyette. Gerek Sayın Başbakanımız, gerek şahsım, gerek diğer bakan arkadaşlarımız hepsi şu anda bir çalışmanın içerisindeyiz. Yalnız şunu özellikle söylemek istiyorum. Bir defa bu ülke demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülkedir. Dolayısıyla demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülke olarak şahsım bu ülkede başkomutandır. Ve başkomutan olarak Cumhur'un %52 oyla seçmiş olduğu bir cumhurbaşkanı olarak böyle bir adımın atılmasını ben duymuş değilim. Ve gerek Genelkurmay Başkanımız, gerek komuta kademesindeki birçok komutan arkadaşlarımız da el ele, omuz omuza bugünlere kadar bizler bu işi güçlenerek getirdik. Ve silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki tüm imkanlarımızı, milletin imkanlarıyla elde edilmiş bu imkanları millete doğrultmak, milletin silahıyla milleti vurmak ancak bir üst aklın, işte bu paralel devlet yapılanması denilen terör örgütünün yapabileceği, paralel devlet yapılanmasının başlattığı bir olay bu. Ve bu olayla da bunlar herhalde bu ülkeyi ele geçireceklerini zannediyorlar. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve havalimanlarında da havalimanlarının kulelerini işgal etmiş, ele geçirmiş olanları da şu anda yargıya haber veriyorum. Diyorum ki yargı buralardakilerle ilgili olarak da adımını atmalı ve bunlarla ilgili de yargı süreci başlatılmalıdır. Buralar milletindir. Bu işgal kuvvetlerinin değildir. Bu işgal kuvvetlerine karşı da bizler dik duracağız. Milletçe el ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Ve ülkemizin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü parçalamak isteyenlere karşı da bu ülkede prim vermeyeceğiz. Hiç endişeli olmayalım. Bu kısa bir geçiş dönemi olacak ve bunu da inşallah başarılı bir şekilde atlatacağız. Hiç endişe etmeyin.
2: Peki efendim, bu arada korsan bildirilerinin de yayınlandığını biliyoruz. Biz izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Bu noktada neler söylersiniz?
4: Bu korsan bildirilere karşı da katiyen inanmasınlar. Yani milletimin kendi o aklı selimine uygun düşünmeyen bildirilerin hepsi korsandır. Ve bunları asla prim vermesinler. Başbakanımızın, bakanlarımızın bizlerin yapacağı açıklamaları dikkatle takip etmelerinde çok büyük faydalar var. Biz onlara doğru olan neyse bunu zaten an be an sizler vasıtasıyla, yazılı medya vasıtasıyla bildireceğiz. Onlar belki sizin de sesinizi kısmak isteyenler olabilecekler. Ama biz bunu da kısa zamanda çözeceğiz. Hiç endişeniz olmaz.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, sizin sağlığınızla ilgili de spekülasyonlar çok yapılıyor. Algı operasyonuna sizi de alet ediyorlar.
4: Yok. Ben de kısa zamanda inşallah hemen süratle halkımla beraber, ama bu gece yarısı ama sabah beraber olacağım.
2: Ne zaman bir açıklama kameralar karşısında yapmanızı bekleyebilirim?

0: Gelmedi, tarafa bak dedem. Elhamdülillah. Bak bak bu tarafa.
1: Cennete.
2: Oğlum Nizami dağıldı. Çok yaralımız var burada. Cennet oğlum Nizami. Çek 5-2 oldan geliyor.
3: Anlaşıldı. Bizimle falan yapabileceğim bir şey yok.
4: Cuntacı askerlere yapılan baskınlar sonuç vermiş, örgüt içinde kopmalar ve teslim olmalar başlamıştı. Bunu engellemek isteyen sözde yurtta sulh konseyi komutanları telsiz konuşmalarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına kaçtığını söyleyerek Fethullahçı teröristleri motive etmeye çalışıyordu. Halbuki bu telsiz konuşmalarının öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan televizyon ekranlarından millete seslenmiş, vatanı ve milleti için seve seve canını vereceğini söylemişti.
2: Konuşan yurtta sulh üyesi arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışına kaçmış durumda. Şu anda karargahımız polis tarafından çevrilmiş. Arkadaşlarımız yansıma rağmen çalışıyor. Şehitlerimiz var. Herkes polisleri bölgesinden kıpırdatmasın. Tamam. Ankara garnizonunda bulunan tüm birlikler, jandarma birlikleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda Almanya'ya kaçmış durumda. Bu bilgiyi tüm jandarma birliklerine yayalım. Lütfen Gecelet yayına itibar etmeyelim. Silahlı kuvvetler üzerine gelmeye çalışıyorlar. Kendinizi koruyun. Özellikle polis birliklerine karşı kendinizi koruyun. Şu anda jandarma karargahı polis birlikleri tarafından çevrilmiş durumda. Ve büyük baskı altında. Onlar bir şeyimiz var. Yardım edilecek durumda olanlar desteğe gelsinler. Polisleri hareket ettirmeyin bölgemizde. Bu bir emirdir.
4: Gece yarısı 35 dakika geçiyordu bu görüntü kaydedildiğinde. Teröristler artık kuduz köpekler gibi saldırmaya başlamışlardı. Bir vahşi hayvan gibi. Yoksa bu sahneler başka türlü açıklanabilir miydi?

0: Arkadaşlar, imkanı olan herkes Atatürk Havalimanı'na gelsin. Yürüyerek gelin, koşarak gelin, yeter ki Atatürk Havalimanı'na gelin. Biraz sonra Recep Tayyip Erdoğan gelecek üstüne.
1: Darbeye karşı omuz omuza! Darbeye karşı omuz omuza!
2: Bu saldırı Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmıştır. Sokakta bulmadı Türkiye halkı demokrasiyi, sokakta da kaybetmiş.
3: Vatan Caddesi İstanbul sayın seyirciler. Vatandaş darbeyi, darbe girişimini böyle protesto ediyor.

0: efendim durum?
1: Bütün güvenlik kuvvetlerimiz bu konuda müteyakkız durumda. Ayaktalar. Hatta şu anda biz 1. Korsuk Ordu Komutanımızla beraberiz. Duruma vaziyet ediyoruz. Dolayısıyla ben oraya şu ana kadar eğer varsa yanlış şekilde ikna edilmiş, kandırılmış bir takım vatandaşlarımız, onların akıllarını başlarına değiştirmelerini özellikle rica ediyorum. Ülkemizin bu kadar meseleyle uğraşırken yapılan bu işin hiçbir şekilde izahı yoktur. Sadece ihanetle izah edilebilir.
2: Bu meydana gelen hareket Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklemediği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde küçük bir grubun meydana getirdiği bir hareket. Biz Ordu Komutanlığı olarak Sayın Valimiz ve Emniyet Birlikleri'yle birlikte gerekli tedbirleri alıyoruz. Endişe edecek bir durum yok. Onlara katılmayan ve şu anda emir komuta zincir içerisinde olan diğer birliklerle birlikte biz gerekli tedbirleri alıyoruz.
3: 1. Ordu Komutanı'nın A Haber'den verdiği o mesaj önemli bir kırılma oldu teröristler için. İşin içinde asker yoktu. Darbe sadece bir grup hırsızın ve çapulcunun işiydi. Bu işte o dakikada ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ilk ateş altına alındığında saat 00:51'di. Onlar milletten kurtulsalar mesele kalmayacak sanıyorlardı. Oysa milletten kurtulsalar tarihin azabından, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklardı. Bunu unutmuşlardı.

Потом все остальное вооружен.

0: edin. Hareket olursa vurun.
1: Gemiye hareket etmedi. Bir atış yapıldı. Bir.
0: Anlaşıldı. Nizamiydi burnunuz.

Ankara'daki emniyet müdürlüğü saat 1.06 kala bombalandı. Şehit haberleri ardı ardına geliyordu dört bir yandan. Onlar öldürdük sanıyorlardı ama şehitler ölmezdi. Bunu da bilmiyorlardı.

0: halkın bir yandan masum askerleri üstten çabalarını görüyorsunuz.
1: Vali işgal ettiler.
0: Tabii vali işgal ettiler. Ağır silahlarla yedek şarjörleriyle, yedek mermileriyle beraber valimizi işgale başlamış oluyorlar böylece.
2: Saat tam bir. Yer Marmaris. Hedef milletin lideri.

etmeye bahsediyor ki, delikanlım işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. İşte o işaret alınmıştı çoktan.

0: Arkadaşlarla konuşuyor
1: musun? Abi gerek işte yürüyelim yolda ya.
2: Ancak bu kadar net anlatılabilirdi o an. Ya yürüyecekti millet ya da ertesi gün olmayacaktı. Bir millet o gece ölüm pahasına yürümeye karar verdi.

0: beklemiyorlardı. Çünkü inandıkları kitapları öyle demiyordu. Onlar millet direnmez, direnemez sanıyorlardı.
1: Kalkak uçuş yapan helikoptere ateş etsin arkadaşlar.

0: Ama geçici olarak. Geçici olarak.
1: Şeref. Şeref. Engel koyuyorsun.

0: kazanılmadı. Bu maça kolay kazanılmadı.
1: Binlerce insan Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından sokaklara döküldüler. Burada Cumhurbaşkanımızın yanında olduklarını ve dimdik durduklarını göstermek adına şu anda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru gidiyorlar.

0: O gece onlara vicdanınız var mı diye de sordu millet. Hem de defalarca. Ama sorulara hep ateşle geldi cevap. Artık hedef gözetilmiyordu. Direnen ve direndikçe dirilen kim varsa namlu işte ona dönüyordu. Aziziye tabyalarında düşmana direnmişti. Adı Nena Hatun'du.
1: Ben askerlerin karşısına nasıl yürüyorum? Ne oluyor burada diyorum. Ne yapıyorsunuz siz? Siz nasıl kapatıyorsunuz benim köprümü diyorum. Benim köprümü siz nasıl kapatıyorsunuz diyorum. Niye geçit vermiyorsunuz? Sizin amacınız ne?
0: Sanki o da oradaydı o gece. Nena Hatun. O da oradaydı.
2: Öldürüldü diye söyledi ki öyle bilgim yok ama onların psikolojisini bozmak, morallerini bozmak için bunu söylüyorum.
3: Ulanlı kime çevirdi ulanlı? Asker kime namlı tutuyor? Ulanlı kime tutuyor ulanlı?
2: Mermiyi tabancaya sürdü. Bu ne demek? Tetiğe bastığı anda biz gittik. Vururum dedi. Vururum komutanım. Burada siz provokasyon yapıyorsunuz. Dedim en büyük provokasyonu siz yapıyorsunuz. Ne iş var tankların burada?
4: Burada zor kullanılıyor çünkü bırakmak istemiyorlar. İşgalci askerlerden, işgalci teröristlerden böylece beraber düşüyor.
5: Demokrasimize, milletimizin iradesine sahip çıkıyoruz ve tüm dünyadan da Türk demokrasisine güçlü bir destek geliyor. Milletimizle beraber bu yolculuğa çıktık. Milletimizle beraber Allah'ın izniyle ses etmeden dik durarak yolumuza devam edeceğiz.
6: Adım Koray, petrolistler bizde, havalimanına gidiyoruz.

0: başkanımız almaya gelmişler.
1: Ve tek bir sesle.
2: Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber!
3: Yazıklar günahdır bu vatana ya!
1: Millet ölümü göze almıştı artık. O gece sokaklar ihaneti gördü. Ve aynı sokaklar. O gece vatan aslında nedir bunu gördü.

0: Bir anne evladını bırakıp neden çıkar sokağa? Üstelik tankın karşısına. Ölmeye. Hem de silahsız. Neden?
1: Nereye dönüyorsunuz?
2: Polatya'ya mı dönüyorsunuz? Konvoyla gidersiniz. Birilerinizi götürür aslanlar. Bir uygun olur mu?
3: Tamam, orada bekliyorlar.
1: Paşalar gibi teslim ederiz sizi.
2: Komutanım. Nereye gidiyorsunuz? Polatya'ya mı gidiyorsunuz?
3: Evet, Polatya'ya dönüyoruz.
2: Milleti toplarım, aranızı alırız. Sabahlar yürüyerek aramızda gidiyoruz.
3: Değmezsizlik, Diyarbakırlıca değmezsin. Nereye gidiyorsunuz lan? Yeni gitmiyoruz.
1: Hayır, savaşa mı gidiyoruz? Güzelerle savaşa mı gidiyoruz? Çok olur.
3: Komutan değil misin babası?
1: Evet.
3: Lan nereye gidiyorsunuz siz?
4: Önde kaldık.
2: Sizi nereye gönderiyor? Hani
3: yeniyorum?
2: Plakalar neden kapalı? 0.94 ile başlıyor hepsi değil mi?
0: Aldım, plakalar hepsini resmesi.
2: Bak.
4: Gerçekten döneceğiz lütfen. Yanlış anlaşılma.
2: Hepiniz yardım alacaksınız. Allah'ın izniyle.
4: Vatan hainliğiyle yanlış anlaşılma olmaz.
2: Böyle aldınız.
1: Yargılanacaksınız ulan!
2: Lan izniyle!
1: Sizler hangi savaşa gidiyorlar? Şuraya bak.
2: Şuraya bak lan!
1: Yargılanacaksınız!
2: PKK'ya atmadınız lan bunları PKK'ya!
1: Ha, bunlar da komutan abi.
2: PKK'ya atmadınız
1: bunları.
2: PKK'ya atmadınız, sarayın oraya götürürüz. Götüremezsiniz.
1: Götüremezler.
2: Geçti o! Geçti! Bu yıldızlar tek tek sümürgün Allah'ın izniyle.
0: Fatih'in isminin verilmiş olduğu bir köprüyü kapatarak ihaneti yanlarına kar bırakacaklarını sandılar. Ama yanıldılar. Gerçek Fatih halktı o gece. Saat tam 1:24 geçiyordu. Halkın direncine boyun eğen hain çete valiliği terk etmek zorunda kaldı.

0: Ve yine o gece hepsi mi haindi onların? Hayır elbet. Bazıları Mehmet'ti. Mehmet çıktı.
1: Halk bize dedi ki niye geldiniz dedi. Biz senin tatbikat amaçlı geldik dedim abladım. Bizim de hiçbir şeyden haberimiz yok dedim. Kafeterya vardı oradan. Valiliğin orada. O sırada o darbe darbe diye bas bas bağırıyordu. O sırada ben oradan geçerken dikkatimi çekti. Ve dükkanın içine girdim. O haberi izliyordum. Darbe darbe diye. Ben şoka girdim. Komutan dedim ne oluyor dedim burada. Darbe diyor dedim ya. Darbe ne demek dedim. Ben dedim bizim vatanımıza mermi atacak kadar ben hain değilim dedim. Beni şu an çağırsınlar ben seve seve yine de giderim. Canımı yine de koyarım vatanım için.
0: Ve zafer. İşte böyle bir şey zafere yürümek. Çanakkale gibi tıpkı. O al bayrağı dikmek gibi göndere. İşte böyle bir şey dirilmek. Öle öle yeniden doğmak.
2: Abi sakin ol.
3: Oğlum adam boynundan vuruldu.
2: Abi sakin ol. Anne. Anne gel buraya. Anne gel buraya anne.
4: Beni.
2: Anne gel buraya.
4: Melih dönüyoruz.
2: Anne korkma gel.
4: Bebeğim olacak.
2: Anne sen dön.
4: Ne olur.
2: Anne sen dön anne.
5: Yaralılar, üçü de yaralı.
6: Yavaş yavaş git.
4: Döneceğim de nasıl döneyim?
6: Abi, abi ver elini ver. Nereden vuruldun? Abi yavaştan gel seni arabaya götürelim. Gel elini ver bana.
7: Kurban.
2: Gel. Gel.
6: Gel.
7: Dayan dayan.
6: Bismillah. Gel.
0: İyi bakın o namluya. Nereye dönük o namlu iyi bakın. Ve iyi bakın o ellere. Kime hizmet ediyor o eller iyi bakın.
8: Bir Türk askeri sivile ateş etmeyeceğini düşündüm. Ateş etmeyi düşünce direkt askerlere doğru yöneldik.

oradan bir kişi, vatandaşlardan bir tanesi böyle halka hitap ederek hani hep beraber yürüyelim, kaçımızı öldürebilirler ki, hani hepimiz gidelim, bunların ne kadar mermisi var diye insanları toplamaya çalışıyordu. O sırada kardeşime ben de dedim gel dedim biz de gidelim dedim. Hani biz burada niye duruyoruz dedim. Ben kardeşimi oraya almaya gitmiştim, onu oraya ben sürükledim bu sefer. O gruba katıldık, birlikte gişelere doğru yürümeye başladık. Gişelere doğru gittik, tam gişelere doğru giderken bir anda ateş etmeye başladılar. O sırada hemen gişelerin arkasına, duvarların arkasına saklandık. Orada çok yürekli bir adam, bir tane abimiz tankların önüne doğru gitmeye başladı. Elinde Türk

0: bayrağıyla. Tankların önüne gitti ve kollarını havaya açarak tanklara meydan okudu. Orada bir şey söyledi mi söylemedi mi pek emin değilim, duyamıyorduk. Yani bizim ikimizin arasındaydı, tanklarla bizim tam ortamızda kalıyordu. Adamın kızını da bizim kardeşim tutuyordu. Kız haykırıyordu. Baba yapma baba diye kardeşim kızı çekti. O anda adamı vurdular. Adam bir anda yere yığıldı. Kardeşim ondan sonra hemen adamı alacağız diye kızı koşuyordu, kızı çekti itti. Sen dur biz alacağız dedi. Hemen adamı almaya gittik hep beraber. Kardeşim önden gitti, ben arkasından hemen koştum. Ortalama bir 6-7 metre gittik. Gişeleri geçtik. Yerdeki yaralıyı almaya gidiyorduk. Yani bunlar bu kadar hainler. Onu çektik biz, o gitmesin sonuçta bir bayan diye. Kardeşim onu çekti. Biz yerdeki yaralı insanı almaya giderken bizi kurşuna tuttular. Taramaya başladılar. O orada zaten kardeşimi kaybettim de.
1: Allah dilerse çeker alır kalplerden korkuyu. Diler, çeker ve alır. O ol der ve olur. İşte o gece o oldu. O gece bütün kalpler korkudan arındı. Değişiyordu köprünün o anlarda. Kurşunların gölgesinde bir destan yazılıyordu ve köprü gerçek adını alıyordu. Boğaziçi Köprüsü gidiyor, yerine Şehitler Köprüsü geliyordu.
2: Başkısın işte abi, 10 tane, 15 tane. Bak kaldırıyorlar, bak arabaya koyuyorlar, bak.
3: Ama hiç olmazsa şerefimle olacak. Şerefimle olacak. Lan gitti. Adamı vurdular. Motoru üstlerine sürdü, adamı vurdular. Ama şerefimizle öleceğiz. Şerefimizle öleceğiz. Sonuna kadar vatanımızı savunacağız. Sonuna kadar. Elbet. Fişekleri bitecek. Kurşunları bitecek. O zaman kaçacak, delik arayacaklar. Şu öfkeli kalabalığa bakın. Gitmeye niyetleri var mı sizce? Sizce gitmeye niyetleri var mı? Var mı gitmeye niyetleri? Yok. Yok.
1: Kimsenin niyeti yoktu dönmeye. Çünkü ölmek vardı ama dönmek yoktu o gece.

0: Vatandaş mı? Üniversitesinde vatandaş mı?
1: Nerenin müdürü bu?
0: Abi polisteyiz. Abi bu polis değil. Bu polis
1: değil. Beyler çekilin. Beyler çekilin. Abi polis değil. Çekilin çocuklar.
0: Allah işi dilini açtı ya. Bunlara uymayın.
2: Tut elimden abi. Yine yok, kapalı. Ben kapattım abi önleri.
3: Gir içeri. Korkmak ya da korkmamak, mesele buydu. Korkanlar saklandıkları delikte bulundular o gece. Korkmayanlar, korkma diyen şairin izindeydiler. Onlar Asım'ın nesliydiler. Ya sen kimdin dedi. Binlerce kurşun geçiyordu üzerinden. Nasıl yürüdün? Kimdin sen? Neden korkmadın?
4: Kaç tanesin ya? Evet. Biz önce geldik.
0: Ne oldu?
4: En önce gelenlerdi. 15 tane ölü var.
3: Delikanlım, işaret aldığın gün atandan sen yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Seçilen yoldaydı o an. Seçen de öyle. Yolda ölümle.
5: Subay üniforması giyim şu an bir terörist. Aracı durdurdu. Bindi aşağıya, suratıma baktı ve ateş etti.
3: Altına uzandılar tankın, üzerine çıktılar. Onlar vatandılar. Ötekiler vatansızlar. Bir taş durdurabilir mi tankı? Peki ya yumruk tekme? Peki durdurabilir mi o koca çelik yığını tek bir tek bir? Evet, durdurur, durdurdu. Nesil öyle mi? Bu mu altın? Yoksa tankın altında kalan mı gerçek altın?
6: Biz gittiğimizde çok yoğun bir kalabalık yoktu. Fakat ben özel harekatçıyla konuştum, ne yapabilirim dedim. Bana söylediği şuydu: herkesi topla, kuleye doğru yönel. Biz de özel harekatçı memurumuzun emri istikametinde havalimanının kulesine doğru yöneldik. Kulenin önünde etten bir duvar oluşturmuştuk. Fakat silah seslerini duyunca tekrar kulenin ön tarafına doğru hamle yaptık. Tankların geldiğini gördük. Bir arkadaşımız yaralandı. Daha sonra bir baktım, arka taraf kule yolu bomboş kaldı, açıldı, hiç kimse yoktu. Yapmam gereken şey şuydu: benim orada dimdik ayakta durmam gerekiyordu. Ya o duracak ya ben öleceğim. Biz dimdik ayaktayız. Gördüğünüz gibi de herhangi bir şey olmadı. Allah'ıma şükürler olsun.
3: Parti İstanbul İl Başkanlığı'na giren hain saat tam 1.38 geçe çıkarıldı dışarı. Çıkarıldı ve gerçekle karşılaştı. İhanet bir bilmeceydi. Ve o gece ihanete müthiş bir gerekçeydi. Millet o gece çok ihanet gördü. Hem de çok.

0: kurşun deliklerine bakın. Bir insan var hemen ardında o deliklerin. Bir polis, bir şehit var orada. İyi bakın.
1: Biz lazım ya bak.
2: Gel, destek verelim. Destek verelim. Destek verelim. Abi yazdık konuşalım.

adını korunusun. Ecdadın unutmadıkça korkma. Sen onunla var olduğunu hiç unutma. Allah Allah nidalarıyla benim oğlum. Senin sesinden sonra şunu söyledim Cumhurbaşkanım. Ölmek var, dönmek yok dedi. Baba hakkını helal et dedi. Şehit olmaya gidiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Silah olmaması karşılığında silahların karşısına mangal gibi birlikte. Sen korkma Sayın Cumhurbaşkanım. Allah bu devletimize zaman vermeyecek. Buna emin ol. Cenab-ı Allah seni başımızdan eksik etmez. Sayın Cumhurbaşkanım, ister senin için böyle nice şehitlerimiz var. Sen sağ ol, Allah seni bu İslam aleminin başından eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanım, saygılı hürmetlerimi ediyorum, Allah'a emanet ol.

0: Gel.
1: Kapıyı kapat. Kapat kapıyı. Abi oraya geçecekler mi?
2: Orada tanklar.
1: Askeri alanına gidiyorlar.
3: Oradan döneriz ya.
4: Kayın kalkışma tam 9:22 geçe başlamış, gün dönmüş ve zafer çığlıklarına yerini bırakmıştı sokaklar. Saat tam 1:45 geçiyordu. Yani tam 4 saat 23 dakika sonra. Yani tam 263 dakika sonra zafer artık inananların olmaya başlamıştı.
5: Komutanlarımız, gerçek komutanlarımız hem de sivil irade bunların gerçekleşeceğini söyledi.
6: Benim Genelkurmay Başkanım şu anda esir alınmış ya. Siz kime hizmet ediyorsunuz?
7: Abi.
6: Biz sizin çocuğumuzuz. Bize söylemek zorundasınız.
8: Emniyet müdürümüzü almaya teşebbüs edilirse emniyet birimleri olarak sonuna kadar direneceğiz.
6: Biz de
8: halk olarak. Bizler kardeşiz.
9: Bu ülkenin karanlığa gömülmesini, geleceğiyle oynanmasıyla istemiyorum. Benim kavgam bu, benim davam bu. Benim bu asker... Doğu'da PKK vatan aileyle mücadele etmesi lazım. Benimle değil. Öleceğimi bilsem niye buradan çıkacağım? Vuracaklarını bilsem. Evet,
10: geldim burada ülkenin başından beri.
9: Bu memleket...
10: Beni öldürsün. Beni. Bu vatan için ölmek varsa önce ben öleyim. Ben.
4: Gece uzundu. Taksim temizlenmişti terörden. Valilik temizlenmişti. Ama teröristler yeni cepheler bulmuşlardı kendilerine. Acıbadem işte o yeni cephelerden biriydi.
11: Vatansever gibi darbe ve bu kalkışmanın haberini aldıktan sonra sokağa çıktı ve bir milli mücadele ruhuyla birlikte Acıbadem halkının yanında oldu, darbecilere karşı onların önünde oldu ve darbecilere halkını önüne kendini siper etti.
12: Yürüyün.

0: direndi o gece ihanete. Kars direndi, Şırnak, Malatya, Erzurum, Trabzon, Antalya, İzmir direndi. Ve meclis. Milletin meclisi de direndi.
1: Tarihte bir ilke tanıklık ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun içindeyiz. İlk defa böyle bir izin veriliyor bize. Çünkü tarihi bir gün.
2: Evet, Harun Kololak, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı telefon attığımızda. Sayın Savcı, buyurunuz efendim.
3: Biz bu darbe girişiminde bulunan insanlara, bu hainlere asla geçit vermeyeceğiz. Görevimizin başındayız. Aynı zamanda biz de adli olarak işlemlere başlattık. Şimdi de biraz sonra da yazılı talimatla bunlar hakkında gerekli yakalama kararlarını çıkartacağız.
4: Demokrasiye karşı olacak her hareketin karşısında olduğumuzu bu vesileyle bir daha ortaya koymuş oluyoruz.
5: Bu alçakça millet iradesine karşı başlatılmış olan bir avuç ihanetçi, bir avuç darbecinin teşebbüsü kesinlikle akamete uğrayacaktır.
6: Demokrasimizi sahip çıkacağız. Milletimize bedel ödettirmeyeceğiz.
7: Nasıl ki onlar meydanlardaysa biz de meclisteyiz ve demokrasi hainlerine, bu ülkeyi kastedenlere bu millet cevabını verecektir.

0: ve yiğitler. Ömerler, Yüreği, Halis Demir'den evlatlar.
1: Ve son konuşmasında da baba içerimde çok ağır his vardı. Çok dedi şey diyorum dedi, yerimde duramıyorum dedi. Ben de oğlum dedim, Şeyh dedim, kendini kolla, belki öyle bir şey olabilir. Bir de sakinleş falan dedim. Baba dedi, hiç duramıyorum yerimde dedi.

bu onuru verdiği için, çocuğum bu kadar kahramanlık yaptığı için çok gururluyum. Allah rahmet etsin, vatanım sağ olsun, milletim sağ olsun.

bağırıyorum. Durun, yapmayın. Hepimiz kardeşiz. Silahlarınızı bırakın. Ve de üstlerine doğru da herhalde koştum. Bir çınlama sesi. Sanki bir de koluma elektrik çarptı. Şöyle bir baktım. Elim üzerinde sanki bir şarapnel parçası. O top almanın üstünde. O anda o şekilde algıladım. Daha sonra soluma doğru bir doğrulayım dedim. Baktım kolum sallanıyor. O esnada fark ettim. Keşke bin kolum olsun, bin de gitse. Zerre kadar izin olmaz bende. Allah'ın şükürler olsun, kışı günahkar kolumu böyle bir şerefe nail görmüşüm.

Jesus.

0: Yaralılar ardı ardına taşındı hastanelere. O gece memleket tam 251 şehit verdi. 2196 gazi. Ama durmadı kana susamış katiller. Bir hain emir vermişti onlara. Öldürün demişti. O hain onlara bütün milleti öldürün emri vermişti.
1: Şu andan itibaren Ankara semalarında, MİT'in üzerinde, meclisin üzerinde, Cumhurbaşkanlığın, Başbakanlığın üzerinde, kritik bölgelerin üzerinde uçuş yapan her türlü askeri helikopter ve uçak füzeyle indirilecektir. Dolayısıyla hava sahası Ankara bölgesinde kapatılmıştır. Bu çılgınların ne kadar kısa sürede bu işten vazgeçerlerse başlarına gelecek bela ve ceza bir ölçüde hafifleyebilir.
0: İstiklal mücadelesinin en önemli cephesi Atatürk Havalimanı. O cephe asla düşmemeliydi. Çünkü başkomutan oraya geliyordu. İşte o kale düşmedi.
2: Darbe mi oluyor?
3: Hayır, normal darbe var diye hocam.
2: Darbe değil yani bu.
3: Hayır, ne darbesi, öyle şey mi olur?
2: Ne için gidiyor bu askerler?
3: Yapma. Öğrenci bunlar, ne darbesi?
2: Hangisi öğrenildi?
3: Yapma şimdi.
2: Bu darbenin içinde olmayın. Olmayın.
4: Atıra! Atıra! Hepiniz durun kapıya! Hepiniz durun!

Dikkat et. Fakat altyapı olsun, hala bölgedeki

0: Yılmaz, Gazi Meclis.
1: Ben de geliyorum şapkamı. Hemen

0: Burada kapatıp aşağı giderken bu millet meydana gelmez. Bu millet bunlardan meclis korktu de. Bizim burada yapacağımız şey burada ölmektir. Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapın buradayız.
1: Milletin vekilleri ölümüne diyerek direnirken milletin kendisi başkomutanını bekliyordu havalimanında. On binler artık heyecan içindeydi. O an yakındı. Ordunun ana karargahını ele geçirip komutanlarını esir aldılar, sahipsiz sandılar. Fakat bu yurdun gözü pek halkını hesap edemediler. Helikopter A Haber'in üstünde uçtu o gece. Helikopterdekilerin elinde yazan kararsa sonradan ortaya çıktı. Juntacılar içeride kim karşı koyarsa infaz edin emriyle yola çıkmıştı.
2: Etraf tamamen sise bulanmış durumda. Dumana bulanmış durumda çünkü dakikalar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir bomba atıldı. Üzerlerine ateş açılmasına rağmen farklı görüşlerden binlerce insan şu anda burada.
3: Zahid İnan'a teşekkür edelim. Zor görevini yerine getiriyor. Evet, şu anda hain eller tetiklere basıyor. Milletin meclisine bomba atıldı. Şu ana kadar yanlış yolda olanlar olmuş olabilir ama ne kadar önce bundan vazgeçerlerse belki cezaları azalacaktır diye. Ama şu anda bu... Şu anda halkın üzerine ateş açılıyor. Türk askeri milletinin üzerine ateş etmez efendim.

0: çapulcularına söylüyorum. Bu millete ateş etmesinler. Bu milletin birlik beraberliğine kurşun sıkıyorlar. Bedeli çok ağır olacak. Başta hemen dönsünler. Milli iradeye sonuna kadar saygılıyım.
1: Zalimce öldürdüğünüz o sivillerin kanını bulaştırdığınız yerde kalacağını mı sandınız? Hesabını vereceksiniz.

civarında konuşlanan 3 tank muhafaza altına alındı. Bunların içerisinde bulunan 7 asker, 1 üsteğmen ve 1 de astsubay şu anda gözaltına alınıp adliyede gerekli adli işlemler yapılmaya başlanmıştır.

0: olaylardan biri de bu. Şu anda görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar dört tarafını sarmış durumda. Çünkü bunlar milletin, bunlar vatandaşın tankı diyorlar. İşte burası şu anda trafiğe de açıldı ve binlerce kişi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde birlik ve beraberlik mesajları verdiler.
1: Yolun sonunda şehit olmak, peygamberin kutlu sancağına varmak vardı. Abdestsiz çıkılmaz diyorlar. Saraçhane'de kayda geçti bu an. Tam da Akif'in dediği gibiydi. İmandı ve iman cevherdi. İmansız olan paslı yürekse sinede koca bir yüktü. O gece imanlı yürekler savaştı.

0: bütün birliklerimiz kışlalarında göreve hazır vaziyette. Bu kendini bilmez, halkla askeri karşı karşına getirmek isteyen insanlara karşı, bu darbeci zihniyete karşı şu anda birliklerimiz hazır. Ordu komutanımızdan gelecek emre göre müdahale etmeye hazırız. Kesinlikle bu çapulcular, bu kendini bilmezler ve hak ettikleri cezaları alacaklardır. Böyle bir şey kesinlikle tasvip edilemez.
1: Meclisi atmıştık.
2: Bize bir şey yapıyoruz.
3: Abi daha geliyor. Beyler bize geliyor.
2: Oğlum beyler bize geliyor.
1: Beyler bize geliyor.
3: Hakkını beyler yapıyoruz. Yok lan döndü.
2: Bismillah.

0: Vallahi en çok bundan korktum ben de ya. Çok çarptı. Gözümüze gözümüze atar ya. Beler atacak herhalde yine. Oğlum bizim üzerimize niye dönüyor bu ya? Allah Allah. Beyler.
1: Ya şimdi onun bir kata bizim okuldan bir yeri olmuş bir insan. Kalkıp da bize vurmaz. İnşallah.
2: Oğlum üstten emri geldi nasıl olur?
0: Arkadaşlarımla konuşun, İstanbul'da da F-16'lar dönüyor.

0: 16 Temmuz sabahı saat 3.18 geçiyor. Bu at kuyruklu terörist bir FETÖ'cü. Akıncı üstünde görünüyor, korkuyor. Hatta korkmak ne kelime? Tir tir titriyor.
1: Yani çok net bir şekilde Türkiye bir düşman saldırısıyla karşı karşıya. Alçak bir ihanet şebekesi Türkiye'ye bir gece baskını yaptı. Ve bu üniformalarını istismar eden bu teröristler silahlı kuvvetler unsurlarını şehit ettiler. Polisleri şehit ettiler. Vatandaşlarımıza silah sıkarak vatandaşlarımızın ölümüne ve insanların yaralanmasına yol açtılar.
0: Eğer lider bir taşın arkasına saklansaydı o gece millet durmaz, dağın arkasına saklanırdı. Ama işte o zaman geride bir vatan kalmazdı. O gece kimse saklanacak yer aramadı kendine. Herkes oradaydı, herkes sokaktaydı.
2: Havalimanının olduğu bölgedeyiz ve Atatürk Havalimanı'nın olduğu bölge insan seline dönmüş durumda. Binlerce, milyonlarca İstanbullu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.
3: Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber.

0: Şehirlerde tek bir vardı o gece. Millet direne direne öldü. Ve öldükçe çoğaldı. Ve çoğala çoğala dirildi. Şimdi bir ses daha duyacaksınız. Bir hainin sesini. Sana, bana ve vatana küfreden bir hainin sesini.
1: Durum nedir? O şeyde kavşakta asayiş merkebi almış.
2: Tamam.
1: İç sürüsü dağıtıldı mı, iç sürüsü?
2: Helikopterler nerede, helikopterler? Beyler Bey yolu üzerine helikopterleri yönlendirin. Direnen kalabalık var. Doğrudan ateş edilsin.
3: Şu an Çengelköy kontrol altında. Helikopterleri gönderin. Doğrudan derdest etsin. Hiç acımasınlar konuların. Hiç acımasınlar.
4: Evet, kuleli askerimiz şimdi orada. Çengelköy'e doğru. Asker, polise ve halka ateş açıyor.
5: Ya Allah! Bismillah! Allah'u ekber! Türk askeri altına çıkmaz!
3: Allah için bir silkeleneyim. Ecdat için bir silkeleneyim. Gebere gidecek bir sürü şey.
1: Hanımefendi! Memleket cenaze namazı kılıyor. Allah affeder, merak etme. Sen otur, oturduğun yerde bir Fetih suresi oku askerim.
4: Muhtarı vurdular! Çengelköy'de muhtarı vurdular!
0: Ve o an milletin liderine kavuştuğu ve kavuşup derin bir oh çektiği an. Saat 3:28 geçiyor. Yüz binlerin sel olup attığı yerde kanlarıyla suladıkları Atatürk Havalimanı.
6: Alnımdan öpünce çok mutlu oldum, çok gururlandım.
4: Askerler AK Parti binasına da geldiler ve bu noktada yaklaşık 5 araçla müdahale etmeye kalktılar. İşte o araçlar burada vatandaşlar tarafından gördüğünüz şekilde ele geçirilmiş vaziyette.
7: İzmir işte şu anda Konak'ta da Türk bayrakları dalgalanıyor.
4: Asker muhtarımızı vurdu. Şu an hastaneye düşürüyoruz. Çengelköy'de asker akıtılan kanı durduracağız deyince halk ve polisin tepkisini aldı. Başta muhtarımız buna öncülük etti. Yavaş yavaş abi. Yavaş. Muhtarımızı kalçasından vurdu.
8: Hadi.
4: Muhtarım az kaldı.
8: Muhtarım az kaldı.
9: İçeride bir asker ve bizim asker. Hizmet ettiğiniz güç sizi koruyacak kudrette değil. Ancak Türkiye Cumhuriyeti sizi koruyacak ve koruyacak kudrette değil. Elinizdeki silahları bırakarak bir an önce teslim olun.
10: Asker teslim ol! Asker teslim ol! Asker teslim ol!
11: Lütfen bak oğlum, lütfen teslim olun.
12: Teslim.
11: Yapmayın. Bak, Tarıkamış şehitlerimizi düşünün. Vatan için canlarını verdiler. Ölmeyin vatanınızı.
12: Çanakkale'yi.
11: Helal olsun sana. Ben Erzurumluyum. Lene Hatun'un torunuyum. Şehit olmaya geldim.
13: Onlarca yüzlerce yaralı var. Çengelköy'de askerler vatandaşlara ateş açtılar.
7: Ile Doğan Medya grubunun bulunduğu binaya girmiş durumdalar. Ellerinde sivillere doğrultulmuş silahlar var. İşte CNN Türk yayını da ekranlarınıza geldi. Burası meslektaşlarımızın yayın yaptığı noktadır efendim. Ama CNN Türk yayını şu an itibariyle kesiliyor. Stüdyo boşaldı.

0: cümle yatıyor aslında her şeyi anlatmaya. Vatan bizim ve bizim kalacak. Ezelden beri öyleydi, ebediyete kadar öyle olacak.
1: Canı isteyen Menderes'i kurtarmaya gidiyordu Tayyip'i dediler. Vatanını seven. Oraya indi, askerler oradaymıştı. 50-60 tane. Biz de oraya inince, tabii bizi görünce birden tada işlenmişiz. Ne ararsınız siz burada lan dedi.
2: Kaç kişisiniz siz?
1: Biz hemen hemen 50 kişi varız. Biz dedik böyle böyle dedi, komutanım ben şahsen hükümetim devir yollarmış da askerler, hani onlara demedim siz diye. Askerler hükümeti kurtarıyorlarmış da onun için geldik dedim ben. Ya dedi, demek ki bizi öldürmeye geldiniz siz. Askere dedi, diz çöpten doldur kapat dedi. Bakıp dur ya, sizi görmen mi kim olduğunuzu, isminizi bilemem de. İki dizinin üstüne çekiverdi, bir o yanına darattı, bir de o yanına.
2: Askerlere emir verdiler, asker durdu.
1: Asker uygulamadı yine çoğu. Askerler de öldü. Senin işinden ol, açıklama oğlu. Asker de vurmadı. Şahsen beni vurmadı asker. Baktım şöyle can çok tatlı ne de olsa. Kan fışkırıyor. Askere dedim ki la oğlum. La sizin ben dedenizin dedim la. Ne yapayım amca dedi. Yapacağım bir şey yok. Kayışı çıkardı bilinden. Şu bacağımı şuradan bir boğdurdu.
2: Yine asker yardımcı oldu.
1: Asker doldu. Bacağımı boğdurdu. Amca bu yarayla hiç korkmadın, kaybı dostu ölmesin, kanı kestim dedi. Ben gidiyorum lan, la oğlum bir de ambala çağırın, görüyorsun arkadaşlar hep öldü. Ben nekili kimse yok, ses oğlum. Ne yapayım amca, yapacağım bir şey yok dedi. Orada sürünerek kimden tuttuysam hiç ses soluk yok. Kimin bacağından tuttuysam karanlıkta hep ölmüş. Ambala çağırdı o asker ya, hemen hemen yarım saatten önce geldi. Ambalaj geldi, o dediğim yüzbaşı mı binbaşı ambalajçılara da silah doğrulttu. Böyle birden vuracaklarını bilmiyorduk. Biz de bir şeyler yaparız diye gittiydi. Ama maalesef biz boş gittik. Doldur kapa deyince bunu askerlik yapanlar bilir bunlar. Saniye sürer, diz çöktü. Hepsi bu kadar ya. İşte bir doyanadır, hiç kimse kalmayabildi canını. Anca Allah diye bağırdı ölenler. Son kelime Allah diye bağırdı. Hepsi bu. Kimsin sen? Benim kardeşim diyorum ben sana ya. Vurma diyorum ya. Yaralandım, ölüyorum, vurma diyorum. Bir taneye sıkıyor. Soruyorum sana. Biz vatan için gittik oraya ya. Benim ne çıkarma şahsen? Ben bir emekli adamım ya. Zaten girmişim 70 yaşım. Ama benim torunum dün askerden geldi. Anca bir hoş geldin dedim. Yüzümü öptü, ellerimi öptü. Onu bileğine göremedim ta.
3: Evet, Boğaziçi Köprüsü'nün girişindeyiz şu anda. Vatandaşlar sokağa döküldüler. Darbe çıkmaz sokaktır yazıpta buraya geldiler.
4: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışan 3'ü rütbeli 13 askerin gözaltına alındığı bilgilerini sizlerle paylaşalım bir yanından da.

0: anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşinen söyleyeyim.
1: Millet zafere yakındı ve zafer inananlarındı. Ama hainler vazgeçmiyordu. Saat artık sabah 4.30'a yaklaşıyordu. Çok vatan haini gördü millet o gece. Çok vatansız gördü millet. Gözler gördü onları. Gece müthiş bir gerekçeydi ihanete. Ve gözler ihaneti gördü o gece.

Kurulan Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu bölgede binlerce İstanbullu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışını bekliyorlar. Bu arada üzerimizde yine F-16 savaş uçağı. Ve yapılan bu... Tabii Cumhurbaşkanı basın toplantısı sonrası şimdi havalimanından çıkacak. F-16... Şu an İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinde maalesef paralel devlet yapılanmasına bağlı iki pilot insanların hayatını tehlikeye atarak şu an uçuşlarını sürdürüyorlar.

0: Hikmet'i öldüre öldüre bitirebileceklerini sanıyorlardı onlar hala. Vura vura düşürebileceklerini, yıkabileceklerini. Oysa gün doğmuştu artık. Gece bitmişti.
1: Patlama oldu. Tam olarak anlayamadık patlamayı, yani nereden ne oldu diye. Oğlum yanımda oturuyordu. Biraz ileri zıpladı. Tam ona dönün dedim, hani bir gideyim ha dedim. Baktım ayağım parçalanmış. Gidemedim.
2: Ayağım kötü, acı hissediyorum. Bir yandan babam orada. Babamın dizi açılmış. Öyle gördüm. Ben ona bağırdım, o bana bağırdı.
3: Trabzonlar.

0: görüşlerini göreve almak istedim.
1: Şu anda gözaltına alınan birkaç kişi daha var.
2: Müdürüm, amirim içeride daha şanslar var.
1: Evet, polisler şu anda hamleye başladılar ve içeriye giriş yapıyorlar. Evet, şu anda görüyorsunuz işte.
3: 10 Pensilvanya askeri, işte o darbe yapma niyetinde olan o 10 asker şu anda gözaltına alındı diyebiliriz.
1: Sırt üstü ve yüz üstü yere yatırılmış.
3: Bekliyorlar.

0: Ateş kes.
1: Polisleri arasınız abi.
2: Aradım abi.
1: Ne diyorlar?
0: Abi gelecekler. Ecikler ya.
3: Çekil.
1: Beyler ateş yapıyorlar. Ateş kes.
4: Binlerce mermi. Her biri ıslık çalarak geçen binlercesi. Nice masumların canına kıyıldı. Sen değil miydin o muhtarın canına kasteden? İhanetin bedeli böyle bir şey olsa gerek.

Sabahın 6'sına gelmişti saatler. Katiller artık ölüyor, geri çekiliyordu. Ve gece boyu verilen büyük istiklal mücadelesi artık meyvesini veriyordu.

0: Efendim?
1: Komutanım. Evet, şimdi bir tane uçak gönderdik. Evet, iyi yüklü. Evet, bizim şu anda teslimatımız yok. Evet. Arkadaşa şey söyler misiniz? Ona bir koordinat verdik. Koordinattaki evet. Binanın etrafına CCIP tek tek atış yapacak. Ama tamam. Bizim ikazımızı bekleyecek.
0: Tamam.
1: Binayı vurmayacak, binanın etrafına atacak.
0: Tamam.
1: Bizim ikazımız yine gelecek.
0: Tamam, oldu. Tamam, tamam. Sağ olun.
2: Yol kavşağı, cami önü.

0: Komiserim, çavuş.
1: Evet.
0: Şimdi kalkan nereye gideceğini biliyor.
1: Evet.
0: Onun daha çok batısına atılmasını istiyorlar.
1: Batı,
0: yani batı tarafına.
1: Batı, evet.
0: Bu herhalde kare dikdörtgen bir yer olabilir.
1: Evet.
0: Caminin ön, cami varmış önündeki yola.
1: Tamam.
0: Bir de köprü kavşağı. Batı tarafı, caminin önündeki yol, köprü kavşağı. Camiye değil.

0: sabah ezanı müjdelemişti zaferi. Yani o hain kalkışma artık bitti bitecekti. Ama onlar hala son pozlarını oynamak, son cephanelerini harcamak istiyorlardı. Bu kez füzeleriyle saldırdılar. Hedef gözettiler ve öyle saldırdılar. Saldırdılar ve şehit ettiler.
1: Erdin Çözülmaz, hemen uzanalım. Erdin, duyuyorsan lütfen başla konuşmaya. Neredesin?
2: Salih Naiman, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeyiz. Aslında şu dakikaya kadar sakinlik hakimdi. Ama iki farklı noktaya iki bomba bırak defon attılar. Hemen sol tarafındaki nokta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulvarının başlandığı nokta. Orada bloklar var, evler var. Gördüğünüz gibi vatandaşlar koşmaya başladı ama sağ taraftaki o yükselen dumanlarda ikinci bombanın bırakıldığı nokta.
3: Thank you.

0: Ya Rabbi dedim, geri adım atmayalım. Bir adım ileri atalım.
1: Hakkını helal et yeğenim. Helal olsun canım. Ölmek var, dönmek yok.
2: Helalleşerek çıkmıştık zaten ailemizde. Eşimizde, ailemizde, yeğenlerimizde böyle helalleşerek, ama bir güzel bir muhabbet ortamı vardı. Hiçbir zaman hani geri çekilmek diye bir niyetimiz yoktu.
0: Üstümüze bıçaklar işte, alçak işte. Geçiyor. Ama insana korku yok. Çocukları aradı, işte bir bomba atıldı.
2: Benim ikizim bana seslendi. Volkan dedi, koş dedi. İkinci uçak geliyor dedi. Bomba atacak herhalde dedi. Ben o benim önümden koşuyor. Ben onun arkasından koşuyordum işte. Caminin oraya doğru. İşte ikinci patlama oluyor.
0: Tekrar ikinci bomba da. Onlar şehit, biri şehit oluyor, biri gazi oluyor.
3: Gör abicim, gör. İşte indiremediler şunu.
4: Yaralanmış bir vatandaş, geçmiş olsun.
5: Geçmiş olsun abicim. Onunla alakalı ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani ne yaptım, ne ettim, kim vardı yanımda, daha sonrasında zaten. Eşimi kaybettikten sonra hani düşük yaptım. O yüzden hiç... Ya o günlerle alakalı bir şey hatırlamıyorum. Kafamda bir şey kalsın istemiyorum. Yani o bombayı oraya atarken orada ölenlerin hiç çoluğunun çocuğunun olacağını hiç mi düşünmeden attılar? Hiç mi karısı yok dediler? Hiç mi annesi babası yok dediler? Nasıl bir vicdansızlık bu?
6: Anne dedi, bu gece başka gece dedi böylece. Bu gece bildiğin gibi daha dedi. Dört deve var ya. Ecik bir şey yiyor, bir abdest alıyor. Duramıyorum diyor karısına. Polisler yavularmış böyle. Bizi bırakıp gitmeyin. Bize bir şey olursa silahlarınızı siz alın. O tankların üstünde bir şey olmadı yavruma. Ama işte geri gelip de abdest alıp geri giderken oraya... Bu şey parçası kanına geliyor yavruma.
7: Helallik istiyor. Diyor yanında işleten ilk şey düşen beş kişiden bunlar. Bunlardan. Diyor yanında iki kişi şehit düştü diyor. Hakkını helal et. Yapacak bir şeyimiz yok. Vatanımız kurtuldu. Böyle şehitler olacak ki bu vatan, bu millet yaşayacak.
8: Kamyon gidiyor. Gir abi, gir.
9: Ya sen gel. Sen girme. Sen
8: ne olur?
9: Ya sen yavaş.
8: He?
9: Müslüman.
8: Ya bir de korkuna da. Hadi.

Türkiye'nin birçok ilinde darbe girişiminde bulunan paralel yapıya mensup askerlere yönelik operasyonlar sürüyor ve Kugur helikopterler İstanbul semalarında düşüş yapıyorlar.

0: Hem haindiler hem de korkak. İşte böyle kaçtılar.
1: Polis minibüsleri şimdi darbeci askerler.

0: erkenden telefon geldi. Dediler ki mesai 1:30'da çıkıyor, erken geliyor. İşte biz mesaiye gittik saat 2:30 civarı falan. Ondan sonra dediler ki uçaklar yüklenecek.
1: Ama ortada daha silahlı kimse yok değil mi?
0: Bizim başımızda da silahlı adamlar, çevremizde silahlı adamlar, tanımıyoruz hiçbirini.
1: Ama normal üniforma var yani, rütbeli.
0: Normal. Bir de böyle çok değişik üniforma var yani, bildiğin kahverengi, bildiğin vurucu tim, biz özel tim gibi giymişler.
1: He, rütbe var mı yok?
0: Rütbe var, hepsi teğmen rütbesi. Üniformalı dışarıdan gelme. Kimse tanımıyor, kimse tanımıyor. Nizamiyeyi tutmuşlar, her yeri, köşe başlarını, şunları, bunları. Düğünün etrafı, birkaç çadırın etrafında sürekli silahlı adamlar. 141 bölgesine ulaşım yok. Filolardan at bölgesine girişler, çıkışlar yasak, kesinlikle. Bakım komutanı dahi sokmadılar. Giremedi, çıkamadı adam. 41 bölgesinde birkaç kişi biz böyle çalışmayız, etmeyiz, birbirimizi vuracağız deyince bunları kelepçeye at, vuran gitmiş. Çalışmayız, etmeyiz diyenleri almışlar götürmüşler. Sabaha kadar bizi eşek gibi kullandılar. Eşek gibi. Yani biz uçaklara gitmek istemedik, çalıştırmak istemedik ama yani nasıl bir psikolojik baskı. Bir şey olduğu zaman etrafımız daruluyor gibi bir şey oluyor. Adamlar gözüküyor, ağaçlardan çıkıyorlar.
1: Hiç uçak kesemediniz mi ya?
0: Yedeğin yedeği var. Hangi birini keseceksin?
1: Pilotlar ya, kim, tanıyorsunuz mu?
0: Pilotların bir kısmı 41'in, bir kısmı bizim pilotun. Diyarbakır'dan 6 tane pilot gelmiş. 6 uçak, 6 pilot Diyarbakır'dan.
1: Uçakla geliyorlar.
0: Düğün gelmişler, düğün. Her şey planlı. Pilotun arka tarafına doğru bakıyordum böyle, uçak dalış yaptı, fırt diye bir ses geldi. Burun kokundan çıkan dumanı, mermiyi resmen gördüm ya. F-16 taralı geçti ağaç.
1: Ya pisti tarıyor yani.
0: Bizi hiç aradı ya. Kaçmaya çalıştık. Yani saklanabildiğimiz yere saklandık. Ondan sonra bir haber geldi. Nizami'yi bırakmışlar deyince herkes arabasını atladı. Bıraktık geldik. Yani her şey açıktı. 2 tane helikopter Karaşahin dediğimiz olaydan. 2 tane D-160, 2 tane kasa. Biz sarını koşulmuş her an için kalkabilecek durumdalar.
1: Ne diyorsun ya?
0: Kaçın. O şekilde yani.
2: 16 Temmuz sabahı saat 7:30 gösterdiğinde rüzgar artık tümüyle tersine dönmüştü.
3: Aha, karşıya attı. Helal be, dağıtın da orayı, o pis diye bir şey koymayın da orada. Parçalayın da bunları. Evet, pisti kullanılamaz hale getiriyorlar. Hadi kaldırın bakayım uçakları, kaldırabiliyor musun?
4: Kulevi Asker Lisesi'nin hemen gerisindeyiz şu anda. Polisler işte oraya doğru operasyon gerçekleştirdiler. İçeriye bir kısım bahçesine girdi ancak buradan da şu anda görmüş olduğunuz gibi polisler destek veriyorlar. Birkaç dakika önce burada bir çatışma oldu. Silahlar sıkıldı. Dediğimiz gibi şu anda içeride direniyorlar.
5: Millet polisine muhalefet polisinden çıkıp şeref önüne giden koridor üstündeyiz. İşte bombaların tam da isabet ettiği noktadayız. Görüyorsunuz sıvalar duvarlardan ve tavandan özellikle.

0: özellikle kopan sıvalar yerlere düşmüş durumda. Tabii burası tam anlamıyla bir savaş alanı. Savaş yaşanan memleketlerde ancak karşılaşabileceğimiz bir görüntüyle karşı karşıyayız burada. Tam bombanın düştüğü noktayı göstereceğiz size. İşte o açtığı delik ve duvarın içindeki demirleri ne hale getirdiğini görüyorsunuz. Çatı paramparça olmuş. Yine o gördüğünüz tavan bölümü tamamen çökmüş durumda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ne hale getirdiğinin en bariz kanıtı o hain bombanın ne hale getirdiğinin.
1: Bir hazırlık yapılıyor edindiğimiz bilgilere göre. Genelkurmay Başkanlığı'na bir operasyon hazırlığı var.
2: Ve saat 7:57 geçiyor. Yer İzmir. Hainler bir grup amireli evlerinden rehin aldılar o dakika. Çiğli'ye, ikinci ana jet üssüne götüreceklerdi. Ve 3 dakika sonrası. Aynı yer. Bu işte o helikopter. İçinde başkomutana suikast yapmak isteyen hainler var. Ve 5 dakika daha sonra rehin alan askerler o helikopterlere getiriliyor. Ama kahramanlık destanı yazılmaya devam ediyor. Bir vatan evladı çıkıyor ortaya. Silahı dolu, eli tetikte. Gez, göz, arpacık haini görüyor. Tam alnının ortasını. Ve bir zafer daha. Katiller teslim ediyor.

0: tane başvuruş arkadaş vardı. Bazı başvuruş arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam.
1: Şu anda
2: albayın ağzında patlayın.
0: Bunu değerlendirecek durumda değil.

0: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar sabah saat 8.30'da kurtuldu hainlerin elinden ve o karanlık saatlerde yaşadıklarını anlattı. Bana Fethullah Gülen telefonda sizinle konuşmak istiyor dediler. Kabul etmedim dedi. Yani aslında herkes biliyordu ama artık yılanın başının kim olduğu çok daha netti.
1: İşte burada şu an yapılan operasyonla içerideki paralel yapıya mensup askerler otobüslere alınıyor. Otobüslere alınan askerleri linç etmek için vatandaşlar bölgeye girdiler. Polis gidiş gelişimini önlemek için şu an havaya ateş açıyor. Bizler de şu an çatışmanın ortasında kaldık. Askerler sıktık. Elleri arkadan kelepçelenerek ve yarı çıplak halde alındılar. Toplanan öfkeli vatandaşlar, iki albayın ve bir polisin şehit olduğu bölgeye girerek askerleri linç etmek istiyorlar.

0: teşebbüsünde kullanılan OZPT'ler, yani zırhlı personel taşıyıcılar, darbe teşebbüsünün izleri, canlılığını, tazeliğini hala koruyor. Vatandaşların araçları sokak ortasında işte bu tanklar tarafından, bu ZPT tankları tarafından işte bu hale getirilmiş durumda. Ya.
1: İşte bu alanda zırhlı paletli araçlar tanklarla kapatılmıştı. Boğaziçi Köprüsü'ndeki bu kapatılık dağıtıldı. Darbeci askerler gözaltına alındı ve Boğaziçi Köprüsü de şu an için trafiğe açıldı diyelim.

0: yaşama şerefti. Onlar o şerefi hak etmediler. Asker olmak, vatana evlat olmak demekti. Hak etmediler.
1: Kimin emredesiniz? Türk ordusunun merhametli, adil ve anayasa düzene bağlı askerlerin elindesiniz. Sizin yaptığınız gibi öldürülmeyeceksiniz. Çünkü bizler terörist değiliz. Anladın mı asker? Yeremez! Anladın mı?
2: Anladım.
1: Sen anladın mı asker?
3: Bu girişim sırasında Türkiye maalesef kendi meclisini, kendi kurumlarını bombalayan, kendi vatandaşına kurşun sıkan bir grubun cinnetine şahit olmuştu. Ülkesini koruması için kendisine emanet edilen silahları, kendisine çevirenlerin sergiledikleri alçaklığı bu millet asla unutmayacaktır. Azim ve kararlılıkla devletine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin asla endişesi olmasın ki Türkiye darbeler ve cuntalar dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştı.
1: Anayasa üzere uyan subaylarla darbeciyi şüphesiyle gözaltına alınan subaylar arasında karışım oluşmaması için rütbelerini alıp anayasal düzene karşı gelerek başkomutanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile genelkurmay başkanımız Hulusi Akar'ı etkisiz hale getirerek ve anayasal düzene bağlı komutanları, subayları tutuklayarak bu vatanın evlatlarını birbirine kırdırma girişiminde bulunmuşlardır. Şu saatten sonra canını düşünen soysuz köpektir. Ya devlet paşa, ya kurtuluş paşa.
0: Soysuz, ahlaksız bir kalkışmaydı o. Günlerden 15 Temmuz'du, bir cumaydı. Ve bir cumartesiydi. Artık saat 11.30'du. Kalkışma bitti. Ve geriye Türkiye'nin gözleriyle tanık olduğu o büyük ihanet kaldı.
4: ...15 Temmuz... cuma gecesi Türk demokrasisi için kara bir lekedir. Akşam darbe girişiminde bulunan paralel terör çetesinin demokrasi çetesine karşı demokrasi nöbeti tutan, sabahtan normal hayatına dönen asil milletin adı Türk milletidir. 15 Temmuz artık değerli vatandaşlarım, demokrasimizin bayramı olmuştur. Bu paralel çete mensupları artık Yüce Türk adaletinin elindedir. Müstahak oldukları her türlü cezayı karşılığı görecekler. Bu kalkışmayı yapanlar bir kez daha şu gerçeği anlamalıdır. Hiç kimse bu büyük milletin iradesiyle oyun oynayamaz.

Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın önüne doğru geldiler. Tek sesi milli irade, milli iradenin yanında izliyorlar. Terör örgütü mensubu bu askerlere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Sahnesi sahne, sokak sokak bu mesajı özellikle söylemek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi.

0: taraftan çevirdi ve havalandan uçaklar indirmedik. Buradaki komandolar da hareket edemedi. Dolayısıyla 515 kişi sabaha kadar havaalanında tuttuk.
1: Gölcük'te vatandaş donanma komutanlığının önünde kesinlikle darbeye müsaade etmeyeceklerini belirtiyorlar. Şu anda sloganları görüyorsunuz. Halk ayaklanmıştır ve kesinlikle darbeye müsaade etmeyecekler diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
2: Genelkurmay Başkanımızın yakın koruma ekibi ukatsız olarak rehineleri teslim ediyoruz. Biz burada emniyetsiz yerdeyiz. Bir an önce alın araçlara binin, boşaltacağız. Evet, alıyorsunuz merkez komutanı. Talimat bu şekilde, alın. Çünkü nereden olduğunu bilmiyoruz, emniyetsiz yerdeyiz. Rehineleri alıyorsunuz, merkez komutanlığı personeli.

0: yaklaşık 1 saat önce Bekir Ercan Van arkamızda bulunan adli tıp birime de sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adana Adliyesi'ne sevk edildi.
1: 3. darbe girişimiyle ilgili Diyarbakır 8. Anajet Üst Komutanlığı'nda aralarında 2 generalin de bulunduğu, savcı ve hakimlerin de bulunduğu toplam 100'e yakın askeri personel gözaltına alındı.
2: Aziz milletimiz ve bu gazi meclisimiz ve milletvekillerimiz vatan hainlerinin bu darbe teşebbüsüne kararlılıkla, metanetle, azimle, cesaretle ve onurla direnmiş ve Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla başarı olmalarına, bu haytaların başarısına izin vermemiştir.
3: Milli iradeyi teslim almak isteyenler karşısında sokağı teslim alan aziz milletimi buradan, bu yüce meclisin çatısı altından yürekten selamlıyor, böyle kahraman bir milletin evladı olmaktan büyük gurur duyuyorum.
4: Gece yaşananlar darbe teşebbüsü olduğu kadar aynı zamanda kalleş ve kanlı bir terör saldırısıdır.
5: Amanı imalet, ortası ticaret, kanlı ihanet olan bu yapıdan çok çektim. Şimdi bugün bu darbe girişiminden sonra tekrar sesleniyorum. Diyorum ki Pensilvanya'daki bu zatı artık Türkiye'ye teslim edin. Burada bir oyuna da gelmeyelim. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleriyle milletimizi karşı karşıya getirmek isteyen dış güçler olabilir. İçeriden takviyeli güçler olabilir. Sakın bu oyuna da gelmeyelim. Eninde sonunda bu silahlı kuvvetler bizimdir. Bu silahlı kuvvetler paralel yapının değildir.
6: Şimdi meydanlara bir göz atacağız.
7: İşte dün gece kara bir gece yaşatılma hayali kurulmuştu. Ancak millet buna müsaade etmemişti. İşte bir gün geçti ancak yine vazgeçmediler.
8: Çok güzel görüntüler var. Anlatılacak çok şeyler var. Çok güzel şeyler var. Şölen devam ediyor. Binlerce kişi, binlerce insan Tomara Meydanı'nı hınca hınç doldurdu.
9: İzmir Konak Meydanı dün geceden bu yana tarih yazıyor. Burada ben bugüne kadar böyle bir kalabalık görmedim.
10: 75 yaşındayım, buraya geldim ben.
11: Canımı şu anda salar memnun o yola. Allah'a ayırmasın. Dua ediyorum. Yasin'i okuyup okuyup televizyonda yüzüne üfürüyorum.
12: Ölene de bu şeyin peşindeyiz, bayrağımızı. Tayyip'imizin peşindeyiz. Onları kahrine perişan edeceğiz inşallah. Allah izin verirse teamlü müdebetteyiz. Dağılanaca buradayız.
13: Anam babamız zamanıyla aynı mendera sipayla yapmış asmışlar. Ama Türkiye uyandı. Allah ve devlete, millete zarar vermeye, Tayyip'i başımızdan kesmeye, devletin etmeni yediler. Devleti silahını koydu. Bu asker elbisesine yazık değil mi? Tuttular tankleyin, Müslümana tuttular. Ula Türkiye'ye kara leke vurdu. Allah hizmet vermeye. Ne kadar da